0: çoğunlukla sonrasında mı teşhis konuyor hocam?
1: Aslında doğduğunda her çocuğun baş çevresi ölçülür, kilosu ölçülür. Ondan sonra sırtı mutlaka muayene edilir. Eğer sırtında bir açıklık falan yoksa, baş çevresi biraz büyükse hemen orada doğum sonrasında çocuk doktorları bir ultrason yaparlar. Eğer beynin içerisinde bir su toplaması varsa ön bıngıdak dediğimiz fontanellerde açıklıktan beyinde su olup olmadığını öğrenebilirler. Çok çabuk bir şekilde, hatta filme, tomografiye, MR'a falan gerek kalmadan. Eğer su toplaması varsa ondan sonra biz onları detaylı bir MR görüntüsüyle şant dediğimiz beyindeki o biriken suyu bir hortum yoluyla karnına yahut da damarlarına, kalbine doğru yer değiştirerek başarılı bir şey tedavi edebiliyoruz.
0: Hı hı. Sonrasında peki hocam, yani çocuk dünyaya geldi, belli bir zaman sonra fiziksel olarak mesela bir şeyleri yapamaması vesaire midir? Acaba beyninde bir gelişim engeli olduğunu, problem
1: evet,
0: olduğunu
1: yani
0: gösteren?
1: Evet, yani çocuk işte doğdu, doğar doğmaz ağladı mı, ağlamadı mı? Ondan sonra emmesi nasıl? Ondan sonra ikinci, üçüncü ayda anneyi tanıyor mu? Ondan sonra mama emmesi iyi mi? El hareketleri, kol hareketleri iyi mi? Bazen doğum zor olan anne çocuklarda ise doğum kanalından çıkarken bir çocuğun kolunun ya da bacağının önce gelmesi, onu doğum yaparken doğum zorlukları sırasında bazen kol sinirlerimizi uyaran sinirlerde kopmalar olabilir. Biz bunlara damar, sinir damarı yaralanması diyoruz. Brachial plexus lezyonları diyoruz. Bazen çocuk eğer zor doğum olmuşsa da bir kolunu ihmal ediyorsa, omuzunu hareket etmiyorsa veyahut da o kolu diğer koluna göre küçük kalıyorsa bilin ki bu sinir zedelenmesi olmuş demektir.
0: Hemen bir müdahale etmek
1: evet, lazım. Evet, ona en kısa sürede evet, en azından bir teşhisi koyup ona göre gerekli fizyoterapi veyahut da gerekirse sinir anastomosu tedavilerinin yapılmasında fayda var.
0: İlk 3 yaş bu tür müdahaleler için çok önemli. Çünkü bir yandan da beyin ve sinirler gelişmeye devam ediyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani beynin gelişimi her yıl, her yaşa kadar var. Yani 50-60, 70'li yaşlarda da hala beyin gelişiyor. O konuda eski teorileri reddediyoruz ama ilk 3 yaş çok çok önemli. Yani beynin sinirlerinin, kılıflarının olması, onların miyelinizasyon dediğimiz şeylerin olması çok önemli. İlk beslenmede de buna dikkat etmek lazım.
0: Peki çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren durumlar nelerdir?
1: Şimdi birincisi doğar doğmaz çocuğun kafatasında büyüme ve beyinde su toplama varsa, bunun adı hidrosefali dediğimiz, mutlaka tedavisi gerekir. Cerrahi tedavisi gerekir. Az önce söylediğim, şant takılabilir. Belinde, sırtında açıklık varsa onların kapatılması gerekir. Belinde ve sırtında açıklık olanlarda ayak hareketleri aza olabilir veya hiç olmayabilir. İdrar kontrolleri çok iyi olmayabilir. Bu nedenle aileler ne kadar erken tedavi yoluna giderlerse o kadar iyi olur. Hı hı. O nedenle ilk çocukluk döneminde, bebeklik döneminde bunların teşhisi lazım. Daha sonrası çocuklarımızda bizim hiçbir şey, her şey dışarıdan normal gözüküyor. Ama bir takım aksamalar hissediyorsunuz. Yani öğrenmesini yavaşlık, konuşmasını yavaşlık. Çok çabuk paniklemesinler. Onun için de mutlaka bir çocuk nöroloğuna ya da çocuk doktoruna gözüküp en azından bir takım testlerin yapılıp zekasının gelişimi nasıl, el beceriliği nasıl gelişiyor, öğrenme beceriliği nasıl gelişiyor, önden bakmaları lazım. Bazen de bunların sonucunda bile bir takım metabolik hastalıklar, böyle amino asit bozuklukları, onlar tespit edilebilir. Bir takım genetik hastalıklar tespit edilebilir. 3 yaş civarında, 3'ten işte 7 yaşa kadar bazen de çocukluk çağı beyin tümörleri görürüz biz. En korktuğumuz işte medulloblastom dediğimiz kafatasının arkasında, beyinciklerin arasında gördüğümüz tümörler vardır. O çocukluk çağında bir pik yapar. Daha sonra da bir de erişkinde görürüz ayrıca. Ama aileler şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusması varsa çok fazla olmamak kaydıyla akılların bir kenarında da beyin tümörü, beyincik tümörü, bunları akıllarına tutmalarında fayda var.
0: Bu yaşın özelliği nedir hocam? Çok görülmesinin sebebi nedir?
1: Bazen o tümörün genetik olduğunu, ana rahminden beri olduğunu ve o yaşa kadar yavaş yavaş büyüdüğünü düşünüyoruz. Bunun genetik çalışmaları yapılıyor. 3 yaşından önce olursa kesin ana rahminden önce başladı. 3 yaşından sonra olursa biraz daha sonrasında oluşan bir bozukluk olduğu düşünülüyor. Ama hani çok saptanmış bir neden yok. Yani hani beslenmeden kaynaklanan bir tümör ya da üzüntüden kaynaklanan bir tümör değil.
0: Tek çaresi de ameliyat mı? Cerrahi girişim mi?
1: Evet, yani cerrahi girişim öncelikli. En azından o tümörün ne tür bir tümör olduğunu bilmek için biyopsi yöntemiyle veyahut da cerrahi çıkarma yöntemiyle oradan gerekli doku örneklerini alıp patolojide değerlendirip ona göre bir yol haritası çizimleri.
0: Bu çocuğun gelişimini nasıl etkiler? Yani o müdahaleden sonra çocuk normal gelişimini devam ettirir
1: yani mi? Yani tümörün biraz cinsine bağlı. İyi huylu mu, kötü huylu mu? Bazı iyi huylu tümörler var. Normal yaşantısına devam edebilir. Bazı kötü huylu tümörler var. Erken teşhis konurlarsa yine normal yaşantılara devam edebilirler.
0: Bir de tabii eğitim dönemi. Yani biz çocuğumuzu hangi aralıklarla doktora götürüyoruz diye bakıyorum şimdi. Bebeklik döneminde daha sık götürüyoruz. Sonra çocuk doktorumuz bize belli bir periyot veriyor. Ona göre götürüyoruz. Ama bir arada çocuk ciddi bir kopukluk yaşıyor. Hastalanmadıkça mesela doktora götürmüyoruz. Bu anlamda beyin sağlığı, beyin gelişiminin sağlığı açısından bir periyodumuz olmalı mıdır doktora gitmek için?
1: Yani şöyle, çocukluk takipten çıktıktan sonra eğer siz diğer akranlarıyla en ufak bir farklılık görüyorsanız, yani ne bileyim işte diğerleri el becerilerinde çok iyi, ya sizin çocukta böyle bir gerilik mi var? Veyahut da yürürken bir tarafa doğru çekiyor mu? Ya da bir yeri aksıyor mu? İşte konuşmasında bir bozukluk mu var? Gözünde bir, bakışlarında farklılık mı var? Şaşılık olabilir, eğrilik olabilir, görmüyor olabilir. Ondan sonra büyüme özellikle. Bazen çocukluk çağında gördüğümüz bizim her iki gözün arkasında hipofiz bezi dediğimiz çocukların büyümesini sağlayan, oradan büyüme hormonları salgılayan bir bez vardır. O bezde bazen kraniofaringiom dediğimiz çocukluktan gelen bir tümör vardır. Mesela bu çocukların büyümesini engeller. Büyüme hormonu salgılamadığı için büyümesini engeller. Veyahut da çok su içer, çok ileriler çıkar çocuklar. Bu hastalıktan dolayı biz buna diyabetes, sulu diyabet dediğimiz, diyabetes insipidus dediğimiz bir şey var. Ha, onlara da dikkatli olmak lazım. Mutlaka çocukları bu yönden tetkik ettirmek lazım. Bazen kızlarda veya erkeklerde erken ergenliğe girebilir. Yani 3-5 yaşlarında siz kız çocuklarında göğüslerinde büyüme olabilir. Erkeklerde sakal çıkması gibi şeyler olabilir. Bunlar da bir tümöre işaret eder. Bu nedenle de onlara dikkat etmek lazım. Ama genel olarak yani çocukların çoğunda hastalık daha az görülür erişkinlere göre, 40-50 yaşlara göre. Tek yapacağınız şey, evet, doktorlarınızı takip olun. Belli aralıklarla gitmenizde yarar var. Ama onun dışında da gözlemlemeniz, akranlarıyla karşılaştırmanız, öyle çok birebir yarış atı gibi değil ama karşılaştırmanız doğrudur. Beyin öyle bir şeydir ki bir kafatasının içindedir. En ufak bir tümör olsa, bir şey olsa şiddetli baş ağrısı, sağra nöbetiyle, daha önce sağra nöbeti geçirmiyorsa sağra nöbeti geçirebilir. O nedenle o konuda aile eğer nöbet geçiriyorsa onlara dikkat etmesi lazım.
0: Hocam son sorum, gerçi başında da konuştuk ama biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlarla ilgili en küçük bir değişimi bile önemsiyoruz ama önemsemediğimiz bir şey var. Düşüyor çocuk, yok bir şey yok bir şey diyoruz, öpüyoruz. Ay geçti geçti tamam diyoruz. Çocuklarda düşmek, hani yüksek bir yerden düştüğünde elbette hepimiz hemen doktora götürüyoruz ama uyuyor, yataktan devriliyor, yere düşüyor. Merdivenden düşüyor, birkaç basamak düşüyor. Hoplatıyoruz, zıplatıyoruz mesela. Bununla ilgili çok paylaşımlar yapılıyor. Ya da fotoğrafını çekiyorsunuz, bir gözü tuhaf çıkıyor ya da bir gözün etrafında hare çıkıyor. Yani aslında bu dönem için biraz daha dikkatli olmak ve küçük belirtileri ya da küçük travmaları da önemsemek gerekiyor mu?
1: Kesinlikle, yani travma adı üstünde mutlaka bir yerimizi acıtıyordur. Çocuklar da çok bunu dile getiremedikleri için mutlaka doktora gözükmek lazım. Benim ailelerde son dönemde gördüğüm, özellikle son 10-15 yıldır gördüğüm bir yanlışlık var. Lütfen bu konuda bütün aileleri, anne babaları uyarıyorum. Şöyle ki mesela çocuk yarım metrelik yataktan düşmüş oluyor. Yerde yumuşak bir zemin, halı var, kilim var vesaire. Hemen çocuğum düştü, acile gidip işte çocuğum düştü, işte birkaç kere de kusmuş olabilir, kustu, hemen bir tomografi çekelim. Şimdi tomografi dediğimiz şey X ışını kullanılan, radyasyon kullanılan bir şeydir ve bir çocuğun beynine çekmek için en azından 20-30 kesitte bir tomografi çekiyorlar. Yani bu ne demektir? Yaklaşık işte 20-30 kere akciğer çekmez kadar bir doz alacak demektir. Onun için lütfen acildeki hekim arkadaşlarımıza, işte biz çocuğumuza tomografi çekilmesini istiyoruz, gibi yaklaşımlarda bulunmasınlar. Hele özellikle 3 yılında olan şeylerde çocukların radyasyon alması demek ileride bunlarda beyin tümörü ya da başka hastalıklar çıkacağı anlamına gelebilir. Hatta İngiltere'de artık tomografinin çekilmemesi gerektiği şeklinde oradaki doktorların aldığı kararlar var. Bence çok ısrarcı olmadan çok iyi bir 24 saatlik gözlem, işte bulantı kusması ne kadar, uyuyor mu uyanıyor mu, uyku uyanıklık derecesi nedir,
0: uyutmazlar mesela bu dönemde.
1: Yok, uyusun yani, lazım. Yarım saatte bir uyandırırsınız, hafif şöyle dokunmakla gözünü açıyorsa sorun yok. Zaten doktorlar bu konuda detaylı bilgileri verirler ama ne olur ısrar etmesinler. Gerektiğinde zaten acildeki hekim arkadaşlarımız bunu iyi değerlendirirler, gerekli filmleri çektirirler. Ama böyle ufak düşmelerde hemen biz tomografi istiyoruz gibi doktorların üzerine baskı uygulayıp çocuklarımıza gereksiz radyasyon almamalarını sağlamak bizim görevimiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzınıza sağlık. Sağ ol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, İçimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanlarla alay etmek, dalga geçmek uygun bir şey midir? Yani ya biz şakalaşıyoruz işte, ne var bunda diyebilir birisi. O benim arkadaşım, yani ne olacak ki alay etsem, dalga geçsem diyebilir. Yani bunun bir savunması var mıdır? Ya da hani mazur görülecek bir durumu, yeri var mıdır? İnsanlarla alay etmenin, dalga geçmenin, yoksa hiç yapmamak mı lazım?
1: Şimdi alayın içerisinde ne var? Alay etmenin içinde ne var?
0: Küçük düşürme var bir kere.
1: Tabii. Yani onu küçük düşüyorsun. Peki alaya alınan kimse bundan üzülüyor mu? Üzülüyor. Aa, benimle alay ettiniz. Çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Alkışın diyeni duydun mu sen? Yani. Adam gücü yetiyorsa bir de seninle kavga eder.
0: Değil mi? Karşılık vermeye çalışır.
1: Karşılık verir. Gücü yetmiyorsa beddua eder. Kalbi kırılır. Onunla helallaşmadığı müddetçe Allah-u Teala korusun. Sonu felaket olur. Alay etmek, insanların birbirlerinin hafife alması, rencide etmesi, onu küçük ve gülünç duruma düşürmesi demektir. İnsanlarla alay etmek, onları gülünç duruma düşürmek, toplumdaki şeref ve itibarlarını rencide etmek, İslam dinine kesin olarak yasaklanmıştır. Haramdır yani. Bir kimseyi eğlenceye hafife alarak onunla alay etmek, o kimseye eziyet verdiği, onu üzdüğü zaman haram, günah olmaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine mealen, ey iman edenler, bir grup diğer bir grubu alay almasın, belki alay ettikleri kendilerine daha hayırlıdır. Ya bir de o var. Daha hayırlıdır. Şimdi bir hadise anlatılır da o ayet-i kerime mealini nakledince kitaplarda. Şimdi bir grup işte Küfe veya Basra neyse haç zamanım hacca gelmişler. Garip fakir birisi de böyle bir kervan denk geldiği zaman o da gelmiş. Saf bir adamcağız. Yani o kervandakiler tamam demişler, sana destek veririz falan. Neyse haç farizası bitmiş. O kafirede bulunan bir tanesi buna böyle bir tuzak hazırlamış.
0: Şaka yapalım demiş.
1: Şaka yapalım demiş. Alay etmek değil yani, bir yerde affı almak var orada. Onun sonra
0: bu saftır diye düşünmüşler.
1: Kandırırız bunu diye. Demişler haccın kabul oldu mu? Demiş nereden bileyim ben, bilemem ki. Beraat verilmedi mi sana? Ne beraatı? Haccı kabul olanlara beraat verirler. Nasıl? Adam önceden bir kağıt hazırlamış, çıkarmış, göstermiş. Ya bir üzülmüş. Hemen geri dönmüş. Koşkada gitmiş. Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Ya Rabbi demiş, ben fakir ve garip kulunum. Öbür kullarına bak, haclarını kabul etmişim, beraat vermişin. Bana vermedi, benim kusurum adam neydi ya? Ağlayarak dua ediyor. Gökten bir tane kağıt.
0: Süzülerek iniyor.
1: Süzülerek iniyor. Kaptığı gibi geliyor, sevinerek. Ne oldu, beraatını aldın mı? Aldım. Çıkar bakayım, o şey yapan çıkarıyor. Cennet ipeğin üzerine yazılmış falan. Adam attan iniyor. Demiş özür dilerim. Biz demiş seninle aynı şekilde hani şaka edelim yaptık. Aslında dalga geçirecekti. Dalga geçtiler. Dalga geçtiler. Diyor ki ben diyor parasını vereyim, bunu bana ver. Yok diyor, bizde öyle bir rahat merahat falan yok diyor. Bazı bir cennetten
0: biz dalga geçmiştik.
1: De, şey yaptıydı falan. Özür diliyor, helallaşıyorlar falan. Yani özür diliyor, helallaşıyorlar. Yani hayattayken şey yapılabiliyor. Dolayısıyla
0: insan böyle birine de denk gelebilir değil mi? Yani çok kalbini kırabilirsin. Hadi bu beraatını almış da gelmiş ama kalbini kırdın diyelim.
1: Telafi etmek de
0: yani
1: zor.
0: Allah-u Teala, tabii. Direkt onun Allah-u Teala ile karşı karşıya gelmiş.
1: Tabii. Alay etmek de karşı tarafta kimseyi hiçe saymak, onu hafife almak, ona karşı bak bu ifadeyi de kullanmışlar. Bir düşmanlık vardır. Onu ezmek istiyor. Yani o şekilde de, o niyetle de yapılıyor. Alay etmek de karşısının kusurlarını, hatalarını, günahlarını ortaya dökerek onu tahkir etmek, ondan intikam almak da olabiliyor. Alay sözde olduğu gibi o kimseyi taklit ederek bazen de ima ve işaret ederek yapılmaktadır. Eğer alay edilen kimse orada hazır ise buna gıybet denmezse de karşısındakini alaya aldığı ve onun kalbini kırdığı için çok büyük günah olmaktadır. Hele arkasından olursa gıybet olur. Allah-u Teala korusun. Efendim işte biz işte şöyle insanları güldürmek için, ya zaten insanları güldürürsün, sonra da o insanlar seni yalnız bırakırlar. Cehenneme atıverler. Hiçbirisi de gelip de sana yardım etmez. Şimdi bir kimsenin topluluk içindeyken kendine sahip olarak sesli olarak eğlenmesi neticesinde ona gülmek de onu küçük düşürmek ve onunla alay etmek anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz böyle bir hadise kendilerine nakledildiği zaman niçin gülüyorsunuz buyurmuşlardır. Bir de bir hadise anlatılıyor. Mustafa Bey demek ki daha önceki o yetişme şekli çok farklı. İnsanlar da kaliteliymiş. Kadınlık makamında. Şimdi tabii altyapısı güçlü ama öğrendiklerini amel ettiği için kalp gözü de açık. Bir gün bir kadıncağız bir meselesi var onu kadı efendiye sormak için geliyor. Kapıyı çalıyor. İçeri girince ya elinde olmadan sesli bir şekilde yelliyor. O anda kadı efendi önünde bir kitap varmış ona bakıyormuş. Şeyi duymuş kadının yerlenmesini. Hiç böyle başını kaldırmamış şey yapmamış falan. Kadın böyle sıkılıyor nasıl soracağım falan. Sonra bir ara başını kaldırmış. Demiş hanım demiş. Ne diyorsun demiş yani. Ne diyorsun demiş yani ben anlamıyorum falan.
0: Kulaklarım ağır duyuyor.
1: Kadınca ana demiş kadı efendinin kulakları sağarmış. O sana rahat rahat derdini anlatmış. Soru sormuş cevabını almış. Cevabını almış ve gitmiş. Kitaplarda deniyor ki bu kadı efendi o kadın vefat edene kadar o sağlık rolüne devam etmiş.
0: Açığa çıkmamasın diye.
1: Mahcup olmasın diye. Mahcup olmasın diye buna devam etmiş. Şimdi bunlar efendim biz yapabilir miyiz? Şimdi bak arkadaşım. Efendim yapabilir miyiz? Bu yapanlar çelikten yaratılmış değil.
0: Evet.
1: Et ve kemik onlarda. Yapmışlar. Olmayacak şey değil. Hemen şimdi. Efendim işte bu zamanda falan. Ya zaman ne şey var? Ben bildiğim bileli aynı şekilde güneş doğudan doğuya battan batıyor. Bir şey değişiklik yok o zamanda. İnsanlar değişiyor. İşte sen böyle kaytarıyorsun. Öbürsü böyle kaytarıyor. Herkes bir kayış atıyor falan gidiyor. Halbuki dik durursan tamam. Hani bir söz var ya dik dur eğilme falan diye tamam mı? Evet. Dik dur. Dik
0: eğilme.
1: Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif, dünyadayken insanlarla alay eden bir kimseye mahşer günü cennetten bir kapı açılarak kendisine buyur gel denir. O kimse sıkıntı ve telaş içinde o kapıya geldiği zaman kapı yüzüne kapanır. Tekrar başka bir kapı açılır ve yine aynı davet yapılır. O kimse aynı sıkıntılı ve telaş haliyle o kapıya koşar ve kapı yine yüzüne kapanır. Bu hal defalarca tekrarlanır ve nihayet o kimse çağrıldığı halde gidemez hale gelir buyurmuştur. Ya sen alay ediyordun, dalga geçiyordun, değil mi?
0: Adamla böyle hafife dalga
1: alıyordun.
0: Böyle dalga geçerler adamla.
1: Orada da böyle olur. Başka bir hadis-i şerifte de kim bir din kardeşini tevbe ettiği günahından dolayı ayıplarsa kendisi o günaha düşmeden önce ölmez buyurmuştur. Onun için çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek gerekir. Bütün bunlar başkasını tahkir etmenin, onu küçük düşürmenin ve ona ihanet etmenin cezasıdır. Fakat bir kimse bizzat kendisini maskaraya alır ve maskaraya alınmaktan zevk alırsa bu hal onun için bir nevi şakalaşmak olur. Bunun da uygun olan ve olmayan tarafları mevcuttur. Sakınmak iyi olur. Çünkü neticede kalp kırmak noktasına doğru gidilir mi? Evet, kalp kırmak noktasına doğru gidilir. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki susmak, açlık, az uyumak, uzlet ve zikre devam yolumuzun esasıdır buyurmuşlar. Hadis-i şerifte de ya hayır söyle veya sus. Susan kurtulur buyurmuştur. Hatta kitaplarda bu hadis-i şerif öyle nakledilirken şimdi susan kurtulur buyuruyor ya bülbül ötmeseydi buyuruyor.
0: Kafese girmezdi.
1: Dilini tutarsan beladan da emin olursun. Onun için kimseye alay etmemeli ve şaka yaparım diye de kalbini kırmamalı.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki kim bir iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa Allahü Teala ona tam iyilik etmiş gibi sevap yazar. Eğer o iyiliği yaparsa 10, 700 ve çok daha fazla sevap yazar. Eğer kötülüğü düşünür de yapmazsa tam bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yaparsa sadece bir günah yazar. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam ordusunu bir yere göndermişti. O sene kıtlık olduğundan her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyr'in radıyallahu anh yol azığını vermeyi unutmuştu. Cüdeyr radıyallahu anh İslam ordusunun arkasından gidiyordu. Yol boyunca La ilahe illallah vallahu ekber Sübhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye söylüyordu. Ve bu ne güzel azıktır ya Rabbi diyordu. Daima bunu söylüyor ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip beni Allahü Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz. Fakat Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını vermeyi unuttunuz. O yolda La ilahe illallahü vallahu ekber Sübhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ve ya Rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök arası nur ile dolacak. Ona yiyecek gönder dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshaptan birini çağırıp Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. Onun azığını unuttum. Allahü Teala bana Cibril'i göndererek bu durumu haber verdi buyurdu. O sahabi azığı alıp Cüdeyr'e radıyallahu anh yetişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr radıyallahu anh ya Rabbi sana hamdolsun. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıflığıma ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi beni de seni unutmayanlardan eyle diye dua etti. Azığı getiren sahabi ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabiye eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın Cüdeyr'in sözlerinin nurunu yer ile gök arasında görürdün buyurdu. İbn Mesud radıyallahu teala an şöyle nakletmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yere gidiyorduk. Kim sabah namazı vaktini bekler buyurdu. Ya Resulallah ben bekleyip uyandırırım dedim. Sen uyursun buyurdu. Tekrar kim sabah namazı vaktini bekler buyurdu. Yine ben bekleyeyim dedim. Sonra Resulullah'ın devesinin ve kendi devemin yularını birlikte tutup gece sabah namazının vaktini beklemeye başladım. Gecenin sonuna doğru Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi uyuyakalmışım. Güneşin sıcaklığının tesiriyle uyandım. Kendi devem yanımdaydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesi kaybolmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye şöyle git diye işaret etti. O kimse gidip Resulullah'ın devesini buldu. Yuları bir ağaca dolanmıştı. Çözüp getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Orada bulunanlar da abdest aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e radıyallahu anh ezan okumasına emir buyurdu. Ezan okundu. Sabah namazının sünnetini kıldık. Sonra kâmet okundu. Cemaatle sabah namazının farzını kıldık. Selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala dileseydi sizi sabah namazına uyandırırdı. Fakat sizden sonra gelenler uyuyarak veya unutarak sabah namazını geçirdiklerinde sabah namazını bu şekilde kaza etmelerini öğretmeyi diledi.

0: korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için Li'ilafi suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa 11'er defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir yere gelen kimse, Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka okursa, o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar, kötülük yapmaz. Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. ayetinden Velakat'tan 39 sonuna Ala Ayni'ye kadar kağıda mürekkeple yazıp bir şeye 7 kere sarıp yanında taşımalıdır.
1: Suizan. Günahının affolunmayacağını zannetmek Allahü Teala'ya suizan olur. Müminleri haram işleyici yani fasık zannetmek suizan olur. Suizan haramdır. Haram işlediğini öğrenerek, bilerek onu sevmemek suizan olmaz. Bu'd-ı fillah olur, sevap olur. Din kardeşinin aybını görünce ona hüsn-i zan etmeli, teviline çalışmalıdır. Onu ıslah etmelidir. Kalbe gelen hatıra, düşünce suizan olmaz. Zannetmek yani kalbin o tarafa kayması suizan olur. Hucurat suresinin 12. ayetinde mealen ey iman edenler, suizan etmekten kendinizi koruyunuz. Zannetmenin bazısı günahtır buyuruldu. Hadis-i şerifte suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez, buyuruldu. Müslümanın Müslümanı öldürmesi haramdır. Bir hadis-i şerifte, Müslüman, Müslümanın canına, malına ve ırzına saldırmaz. Allahü Teala bedenlerinizin kuvvetine, güzelliğine bakmaz. Amellerinize de bakmaz. Kalplerinize bakar, buyuruldu. Allahü Teala kalplerde olan ihlasa ve Allah korkusuna bakar. Amellerin, ibadetlerin kabul edilmesi için, yani sevap verilmesi için hem şartlarına uygun olması hem de ihlas ile niyet edilmesi lazımdır. İbadet sahih olursa kabul edilir. Niyete bakılmaz demek ilhad olur, zındıklık olur. Allah rızası için yapılmayan hayrat ve hasenat ve ibadetler kabul edilmez. Allahü Teala kalbe bakar. İyi niyetle yapılan her şeyi kabul eder demek de cahil şeyhlerin, tarikatçıların sözleridir. Kalbimiz temizdir diyerek haramları, çirkin ve kötü şeyleri yapıyorlar. İyi niyetle yapılan her şey hasenat ve ibadet olur diyorlar. Böyle açıkça günah işleyenleri ve Müslümanları aldatarak kendilerine mürit toplayanları sevmemek, bunlara uymamak lazımdır. Bunların fasık olduklarını söylemek suizan olmaz.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gelibolu Bolayır'da Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin bulunduğu yere kadar olanları dünden anlatmıştık. Bugün de artık türbesinin önüne geldik. Gazi Süleyman Paşa'nın hayatından anlatımlarımız olacak. Bir de bu yapıyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Bu yapı Gazi Süleyman Paşa zamanında babası Orhan Gazi'nin buralara imaretler kurdurmasıyla, hayır hasenat için çeşitli sosyal tesisler kurdurmasıyla burası genişledi. Osmanlı toplumunun bir ziyaretgahı oldu. Çanakkale yakasına yani Çardak bölgesinden Gelibolu'ya ondan sonraki zamanlarda hep ordumuz, Anadolu'dan gelen ordumuz İstanbul fethedilinceye kadar İstanbul Boğazı'nı geçiş için kullanamadı. Nereyi kullandı? Çanakkale Boğazı'nı kullandı. Bu Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerde de Avrupa'ya yapılacak seferlerin önünü kesmek için o devrin papaları donanmasını Çanakkale Boğazı'nın ağzına gönderdi ki Osmanlı'yı engellemek için. İkinci Murat Han Varna Meydan Muharebesi'ne gitmek için Manisa'dan toplayabildiği askerlerle, oğlu da çocuk yaşta 11-12 yaşlarında Fatih Sultan Mehmet Han padişah olduğu halde buradan karşıya geçmek istedi. Fakat papalık donanması Çanakkale Boğazı'nın ağzını tutmuştu. Bu geçecek olan ordu risk altındaydı. Onun için Murat Han güzergahını değiştirdi. İstanbul'da Yıldırım Bayezid Han'ın daha önceden yani dedesinin yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın oradan Venedik gemicilerine yüksek paralar ödeyerek, adam başına bir altın ödeyerek 40 bin askerini ilk defa oradan geçirdi. Yani 1420'li yıllara kadar, hatta 27'li yıllara kadar hep Osmanlı askeri Çanakkale'den Avrupa'ya geçmiştir. Ne zaman ki İstanbul fetholdu, ondan sonra artık Anadolu askeri Üsküdar'dan karşıya geçmiş veya karşıdan Üsküdar'a gelmiştir. Çeşitli gemilerle, deniz vasıtalarıyla geçişi oradan yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han'da, Yavuz Sultan Selim Han'da seferlere Çaldıran'a giderken veya Kanuni Sultan Süleyman Han Irak-Ayiz seferine giderken, efendim İran seferlerine giderken hep Anadolu'ya geçişini oradan yapmıştır. Tabii burada güzel bir türbe vardı ama o günün şartlarında yapılmıştı. 1. Murat Han zamanından abisi için yaptırıldı bu türbe. Daha sonraki yıllarda zamana yenik düştüğü için tamire muhtaç zamanlar oldu. Bilhassa Osmanlı'nın 1800'lü yıllarında birçok iç ve dış hadiseler ve baskılar sebebiyle ekonomideki bazı duyulan zorluklarla böyle tarihi eserlere bütçe ayrılamaz hale geldi. Abdülhamit Han başa geçtiğinde bütçede 5 kuruş para yoktu. Kendi kesesinden 1552 adet tarihi eseri yeniden inşa ettirdi. 2000'e yakın eseri de bunlar gibi kökten restore ettirdi. Sanki yeni yapmış gibi oldu. İşte bu da onlardan birisidir. Yani şu gördüğünüz yapı sonra

gitti Avrupa topraklarında, Rubeli topraklarında. Daha önceden babasının veziri idi, yardımcısı idi. Zaten Orhan Gazi oğlunu kendi yerine hazırlıyordu. Acelesi de vardı yani, bir an önce buna verdiğim görevleri bir başarıyla bitirsin de gel oğlum otur da ben de biraz dinleneyim. Çünkü yaşı da ilerlemişti Orhan Gazi'nin, diyecek ama nasip de yokmuş, diyemedi. Oğlu daha erken gitti. Ona da çok üzüldü tabii. Bu üzüntüsü dolayısıyla da padişahlığı artık bırakayım demesine rağmen Şura Meclisi de, daha önceden de arz ettiğimiz gibi, Şura Meclisi de bu iş böyle olmaz dedi. Süleyman Paşa ilk kutlu geçişinde, daha önceki zamanlarda da geçişleri var Süleyman Paşa'nın. Türklerin Avrupa'ya geçişleri var. Ama bu geçişler ya Bizans İmparatorluğu'nun aman imdad edin, yardım edin bize diye yardım talebi üzerine olmuştur. Ya da böyle bir yoklama seferi şeklinde olmuştur. Temelli kalmak için bu yakıya geçen Süleyman Paşa'dır. Babasının emriyle geçmiş ve ondan sonra da bütün Trakya'yı, işte Vize, Pınarhisar, Kırklareli'ni, daha sonra Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri Osmanlı'nın yurdu haline getirdi. Fakat Silivri hariç geri kalan Trakya'daki Marmara'nın hemen kuzey sahilleri, Silivri hariç, Süleyman Paşa zamanında Malkara olsun, efendime söyleyeyim Hayrabolu olsun, Gelibolu olsun, Şarköy olsun, hepsi Süleyman Paşa zamanında Çimpe Kalesi'ne kadar Osmanlı'nın yurdu olmuştur. Tabii babasının vezaretinden sonra babası zaman zaman gerek Anadolu yakasında, gerek bu tarafta yapılacak, çünkü Anadolu'da da beylikler var o zaman da, onlarla da bazı anlaşmazlık konuları doğuyor ama Müslüman topluluklar olduğu için, iki tarafta Türk ve Müslüman topluluklar, pek tatsız şeyler de orada yaşanmıyor. Böylece bu Trakya yakasına geçtiğinde ta bugünkü Yunanistan topraklarına kadar da akıncılarımız devam ediyorlar idi. İşte bu seferler sırasında bir gün Gazi Süleyman Paşa atıyla beraber, efendim, bir sürek avında devam ederken, sürek avını da söyleyeyim de ondan sonra ona geçelim, onun için bir duraladım. Sürek avı bir zevki sefa, ya vurun şu hayvanları da getirin bakalım çocuklar, bir şeyler yiyelim şöyle, biraz da kendimize gelelim, bir şeyler de içelim meselesi değil. Yani bugünkü bazı insanların avcılığa baktığı açıdan bakmıyorlardı. Sürek avları Osmanlı'nın hayatta kalabilmek için askerini eğittikleri bir etkinlikti. Bir görevdi yani. Bu insanlar orada hem vurdukları avların etleriyle beslenirler, hem de çeşitli arazi şartlarında, yağmurda, çamurda, efendime söyleyeyim, uygunsuz yollardan geçişlerde hayatta kalmaya çalışırlardı. İşte böyle bir sürek avı sırasında bir yaban kazı gelir, Gazi Süleyman Paşa'nın önüne konar. Ona doğru hamle yapar, atıyla beraber kalkar, bir daha ileri konar. Kalkar, bir daha ileri konar. Allah Allah. Gel gel diyor ama durmuyor, gidiyor. Derken hızla onu yakalayayım şeklinde bir düşünceyle atını hızlandırıp sürdüğünde, atı bir çam ağacının altından geçerken, ihtimal ki bu Koru Dağları'nın bu civarında oldu. Geçerken kafası çam ağacının dalına çarpar, atından yuvarlanır, oradaki taşların üzerine düşer ve şehit olur. Allah rahmet eylesin. Bugün de buraya getirilmiş, defnedilmiş. İçeride Süleyman Paşa'nın kabri var, Lalası'nın kabri var. Bir de atı için mermerden çevrilmiş kabri denen bir yer var. Böyle bir kabrinin olduğunu zannetmiyorum. Yani bir at kabrinin olduğunu zannetmiyorum. 4. Murat Han'a böyle bir atı için, çok sevdiği bir atı için bir kabir yaptırdı derler. Kabir değildir bunlar. Nihayet bir yere gömdürülmüştür. Bugün Amerika'da insanlar ölüyorlar, mezarlarının içine çok sevdikleri arabalarını gömdürüyorlar. Bunlar paganist düşüncelerdir. Yani Hristiyanlıktan da önceki zamanlara ait inanışlar ve düşüncelerdir. İnsanlar arasında böyle paganist düşüncelerinde bilhassa Avrupa'da, Amerika'da çok yayıldığını

üzüntüyle, esefle öğreniyorum. Ama Süleyman Paşa'nın atı da vefat ettiğinde, ya bu rahmetli vefat etti, bunu da buraya, bunu defnettiğimiz yerin yakınına bir yere bir çukur kazalım da koyalım denmiş olabilir. Bu sonradan yapılan mermer olan şey ve Süleyman Paşa'nın atı dedikleri şeyin öyle bir at kabri olmadığını zannediyorum. Yalnız bir kabir daha var yanında. O da lalasının kabridir. Osmanlı'da şehzadelerin müstakbel padişah olarak yetiştirilmesi için bazı ilim adamları, 14 yaşından sonra daha ziyade olurdu bunlar, şehzade bir sancağa gönderildiğinde onun yanına lalası giderdi. Lalası her türlü işi meşveret edebileceği şeydir. Müstakbel padişah sancak beyliğinde hatalı bir karar verirse, aa filan şehzade var ya, Amasya sancak beyi var ya, şehzade Yıldırım veya şehzade Beyazıt, efendim şöyle şöyle hiç akıl almaz bir karar verdi. Böyle bir duruma düşürmemek için, hatalı karara alıştırmamak için lalası hep yanında, işi yumuşatıp ona akıllıca yapılacak işin ne olduğunu anlatmıştır. Onun için de Osmanlı padişahlarının devlet idaresindeki başarısı başka memleketlerdeki çeşitli kralların, kraliçelerin verdikleri abuz kararlarla kıyaslanmayacak kadar isabetli ve güzel kararlar verilmiştir. Bu Süleyman Paşa'nın dayısı, yani Orhan Gazi'nin kayınbiraderi olan Şeyh Mahmud Efendi var. Yani onun, Şeyh Mahmud'un yeğeni Gazi Süleyman Paşa. Yeğeninin bu başarılı işleri için bu karşıya deryayı geçmesi, sallarla geçmesi ve Rum elinde fütuhata başlaması için dayı çok seviniyor efendim. İnsanın dayısı yeğenine sahip çıkmaz mı? Ona şöyle buyuruyor dayısı: keramet gösterip halka suya seccade salmışsın. Yahu sen insanlara keramet göstererek denizin üzerine seccadeyi sermişsin, orada namaz kılmışsın. Ey yeğen diyor. O manaya söylüyor. Sallarla karşıya bu Çanakkale Boğazı'ndan geçen seccadeyi de suyun üzerine sererse herhalde çok görülmez. Allah-u Teala dilerse onu suyun üzerinde, seccadenin üstünde oturtur. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın. Esas burada işaret ettiği bu. Ey yeğenim, sen takva eliyle Rumeli yakasını almışsın. Yani yeğenini ikaz ediyor. Buraları fethettikten sonra takva yolunu terk edersen senin işin zor. O zamanın en büyük alimlerinden efendim, Şeyh Mahmud Efendi. İşte Allah-u Teala demek ki desti takvadan ayrılmadan 43 yaşında, işte 1353-58 gibi tarihler oluyor, 54'ten 58'e kadar geçen zamanlar içerisinde şehit olduğunu düşünmek mümkündür. Ve ondan sonra da cenazesi getirilip bu Saros Körfezi'ni siz de görüyorsunuz belki arkamdan. Ben çünkü arkama aldım Saros'u. Daha da bol göreceksiniz bu görüntülerimizin içerisinde. Görüyorsunuzdur da. Biraz önce de gördünüz. Efendim Saros Körfezi'ni, yani Çimpe Kalesi'ni, Çimpe Kalesi de Süleyman Gazi'nin, Şehit Süleyman Gazi'nin hayatında çok önemli bir yerdir. Ona artık yine buralardaki yapacağımız bir programda ondan da bahsedebiliriz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Gelibolu'da, hatta Bolayır'daki birkaç programımız daha olacak. İleriki günlerde onları da inşallah sizlere sunmaya çalışacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle donlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyu deyu.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Muhammed bin Mesleme radıyallahu an, zor görevlerin adamı. Müslümanları muharebelerle bitiremeyeceklerini anlayan Kureyşliler belki mücadeleden vazgeçecek, siz yolunuza, biz yolumuza deyip işlerine döneceklerdir. Döneceklerdir ama ah o fitneciler olmasa. Evet, Bedir'de Ebu Cehil gibi azılı bir İslam düşmanı öldürülür ama bir Ka'b bin Eşref de ondan aşağı kalmaz. Kah ağıtlar yakarak, kah şiirler yazarak müşrikleri kışkırtır, kiralık katilleri Efendimizin üstüne salar. Alemleri rahmet olarak yaratılan serveri öldürtebilmek için varını yoğunu ortaya koyar. Bu kadar kinli olmasına karşın canı tatlıdır, çarşıda dolanmaz, kalabalığa karışmaz. Muhkem bir kalede barınır ve silahşörler tutar. Medineliler Ka'b bin Eşref'in Efendimiz'e suikast hazırladığını öğrenince çok rahatsız olurlar. Hele Muhammed bin Mesleme uykularını dağıtır. Çekilir kuytulara, kendince planlar yapar. Nihayet bir gün Efendimiz'in huzuruna çıkar. "Ya Resulallah," der. "İster misiniz Ka'b bin Eşref'i susturayım? Server-i kainat çok memnun olurlar." Dua buyururlar. Hatta ona kendisi ve Medineliler hakkında ileri geri konuşma izni verirler. Zira Ka'ba yaklaşabilmenin tek yolu bundan geçer. Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları Ebu Nail'e, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs ve Ebu Abs bin Cerir ile birlikte radıyallahu anhüm Mekke'ye gelirler. Ünlü tefeci beklediklerinden de iyi korunmaktadır. Kalesinin muazzam bir kapısı ve yüksek duvarları vardır. Ka'b kuleye benzer bir odada kalır ki yanına yaklaşmak için kuş olup uçmak lazımdır. Mesleme radıyallahu anh Ka'b'la güya çarşıda karşılaşır. Halinden şikayetçiymiş gibi bir tavır takınır. Yalvaran ifadelerle "Biraz borç versene," der. "İnan bugünlerde durumumuz iç açıcı değil."
1: "Niye? Medine'de işler iyi gitmiyor mu yoksa?"
0: "İyi, iyi de ikide bir para isteyen olmasa..."
1: "Muhammed size vergi mi koydu?"
0: "Adını bilemiyorum. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor işte."
1: "Görün, görün bakın. Size daha neler yapacak. Gün gelecek, iliğinizi kurutacak."
0: "Ne yapalım? Ona uymuş bulunduk bir kere. Bakalım sonu ne olacak."
1: "Peki, benden ne istiyorsunuz bakayım?"
0: "Borç olarak biraz hurma verebilir misin?"
1: "Faiziyle ödedikten sonra niye olmasın? Benim işim bu. Fakat rehin olarak kadınlarınızı bırakmanız gerek."
0: "Senin gibi zengin ve yakışıklı birine kadın mı bırakılır? Burada 3 gün kalan kadın bir daha kocasına döner mi?"
1: "Çok hoşsun. Öyleyse oğlanızı bırakın bari."
0: "O da olmaz. Bizim insanlarımızı bilirsin. 2 deve yükü hurma için öz oğlunu rehin verdi diye alaya alır. 1'e 1000 kadar cümle aleme duyururlar."
1: "Peki, rehin olarak ne vermeyi düşünüyorsunuz?"
0: "Zırhlarımızı ve silahlarımızı bırakabiliriz. Takdir edersin ki alacağımı surmadan fazla yapar."
1: "Bak bu olabilir işte."
0: Aralarında gün keser ayrılırlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve acımasız katili ininde vurmalıdırlar. Vurmalıdırlar ama nasıl? Muhammed bin Mesleme o gün bilerek geç kalır. Ortalıktan el ayak çekilince kapıyı çalar. Yanında rehin verilecek kalkanlar, kılıçlar vardır. Ka'b önce tedirgin olur ama süt kardeşini Ebu Nail Hazretlerini görünce kapıyı açtırır. Vakitsiz misafirleri içeri aldırır. Aklı sıra Medinelileri etkilemek ister. Fevkalade güzel elbiseleri giyerek ve nefis kokuları sürünerek aşağı iner. Ortalık adeta bahçeye döner. Mesleme, "Bu nefis kokuları da nereden buluyorsunuz?" der. "Çok yerde dolaştım ama böylesine rastlamadım."
1: "Bana Hint'ten geldi. Çin'den ıtırlar gelir, bilmez misin?"
0: "Duymuştum ama bu kadar hoş olacağını düşünemezdim. Artık biraz da bize verirsin değil mi? Bir miskal misk için hatırımızı kırmazsın herhalde."
1: "Kusura bakmayın. Kokularım bana özeldir. Arabın en güzel kokanı ben olmalıyım ve en güzel kokan kadınlar benim olmalı."
0: "Hiç değilse İzin ver, bir kerecik saçlarını koklayayım." Bu iltifatlar Ka'b'ın hoşuna gider. Kafasını eğip tek tek koklatır. Muhammed bin Mesleme derin bir "oh" çeker.
1: bu koku doyulacak gibi değil der, doğrusu son bir kere daha koklamak isterdim. Ka'b bin Eşref keyifle boynunu eğer, Muhammed bin Mesleme onu bir anda saçlarından yakalar, diğerleri hançerleyip yere yıkarlar. Ka'b'ın köleleri ve fedaileri şaşkındırlar. Olup bitenin neden sonra anlarlar. Peki mücahitlerin karşısına çıkarlar mı?
0: Hayır, onlar paralı muhafızlardır.
1: Ka'b öldüğüne göre canlarını tehlikeye niye atsınlar ki? Mesleme radıyallahu anh sabrı ve gözü karalığıyla bilinir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok güvenir. Bu genç mücahide tevdi edilen işlerin mutlaka biteceğinden emindir. Mesela Beni Nadir Yahudileri müminleri arkadan vurmaya başlayınca birinin gidip onlarla konuşması gerekir ki bu zor iş tam Mesleme'ye göredir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh Nadir oğullarının yanına varır ve Musa aleyhisselama Tevrat'ı indiren Allah aşkına doğru söyleyin der. Yıllar evvel siz bana ahir zaman peygamberini anlatmadınız mı? Son peygamber hem şeriat sahibi hem savaşçıdır demediniz mi? Sırtında nübüvvet mührü, gözlerinde tatlı bir kırmızılık vardır diye tarif etmediniz mi? Hani Yemen taraflarından gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, zarif ama güçlü olacak, kılıcı boynunda asılı duracak ve hikmet konuşacak diyordunuz? Ve dediklerinizin hepsi birer birer gerçekleşmedi mi? Ama o bizden değildi. Beklediğiniz Resul geldi ve sizler onu reddettiniz. Dahası anlaşmalara uymadınız. Sözünüzde durmadınız. Ona suikast düzenlediniz ve müminleri arkalarından vurdunuz. Size 10 gün mühlet. Bundan böyle sizi buralarda görmek istemiyoruz. Yaşamak isteyen beni dinlesin. Boynunun vurulmasını isteyen akıbetini beklesin. Bak, sonra haberimiz yoktu demeyin. Muhammed bin Mesleme, Hudeybiye'de Efendimiz'e biat edenler arasındadır. O gün Allah ve Resulü için canlarını esirgemeyeceklerini ve son soluklarına kadar cihad edeceklerini haykırırlar. Fetih suresinin 19. ayetinde, hakikaten Allah ağaç altında sana biat etmekte oldukları vakit onlardan razı oldu. Böylece kalplerindeki sadakati bildi de üzerlerine sekine, huzur verdi. Kendilerine de yakın bir zafer, Hayber verdi, buyrulur. Muhammed bin Mesleme hayatı boyunca ahdine sadık kalır. Hayber'de gencecik kardeşini Mahmud bin Mesleme kaybetmesine rağmen hızı kesilmez. Mekke'nin fethinden evvel keşif kollarına komuta eder. Huneyn gazasında ve veda haccında bulunur. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik yıllarında Suriye'de, Filistin'de çalışır. Kâh sohbet eder, kâh gazalara katılır. Hazreti Ömer devrinde zekat amirliği yapar. Öylesine doğru ve öylesine hassastır ki adaletiyle tanınan halife bile yanına gelip hatalarını sorar. Muhammed bin Mesleme, seni tam istediğim gibi buluyorum. Eğer yanlışını göreydim, çekinmeden söylerdim der. Muhammed bin Mesleme ülkeler beldeler ötesine koşar. Bu nuru uzaklara taşımaya çalışır. Nitekim şehrimizi de şereflendirir ki o yıllarda Galata kolonimiz gibidir. Karaköy'deki Arap camiinde bir makamı olan Muhammed bin Mesleme Medine'de vefat eder ve Baki kabristanına defnedilir. Muhammed bin Mesleme rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınır ki birisi şöyledir. Bir kimse bir Müslümanın günahını gizlerse Allahu Teala da kıyamet gününde onun günahlarını örter.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız. Aşikare yapılan günahın tövbesini aşikare yapınız. Günahlarınızı bilenlere tövbenizi duyurunuz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz günahla imansızlık ayrı şeylerdir. Değerli dinleyenler, zani zina ederken, içkici içki içerken, hırsız çalarken mümin değildir hadisi şerifi, günah işleyenlerin kafir olacaklarını göstermez. Alimler bunların kamil mümin olmadıklarını gösterdiğini bildirdiler. Bunların iman kuvveti zayıftır. Küfre düşmeleri kolay olur. Fuhuş söz söyleyen, komşusu zararından emin olmayan, komşusu açken tok olan mümin değildir hadisi şerifleri de böyledir. Şu günahı işleyen cennete giremez, cehennemliktir, mümin değildir demek, o günahtan tövbe edilmezse, af veya şefaate uğramazsa, günahının cezasını çekmeden cennete giremez demektir. Çünkü günahla imansızlık ayrı şeylerdir. Günah ne kadar büyük olursa olsun, o günahı işleyen kafir olmaz. Fakat hangi günah olursa olsun, günaha devam edenin kalbi kararır, küfre sürüklenir. Onun için her günahtan kaçmalıdır. İbadet yapmayan ve günah işleyen Müslümana kafir dememelidir. Ehl-i sünnet alimlerinin açıklamaları olmadan, hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden hüküm çıkarmak çok yanlış olur. Mesela bir mümini kasten öldüren cehennemdedir mealindeki ayet-i kerimeyi, İslam alimleri bir mümini mümin olduğu için öldüren cehennemliktir şeklinde açıklamışlardır. Allah-u Teala'nın var ve bir olduğunu ve peygamberiyle bildirdiği ahkamı tasdik eden bir mümin, bu ahkama uymakta kusur ederek günah işlerse elbette üzülür. Günah işlemekle kafir olmaz. Allah'ı ve peygamberi tanımayan ve yaptığı iyi işleri Allah'ın emri olduğu için değil de başka sebeple yapan bir kimse Allah'a kul olmayı bile kabul etmiyor. Bu ikisine karşı Allahü Teala'nın muamelesi elbette bir olmaz. Çünkü birisi suçluysa da Müslümandır, diğeri iyi iş yapmış olsa da kafirdir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bid'at ehli iman edip salih amel işleyenler mealindeki ayetleri delil gösterip amel imanın parçasıdır dediler. Halbuki bu ve benzeri ayetler amelin imanın içinde değil dışında olduğunu gösterir. Eğer aksi olsaydı ve amelü salihat sözü lüzumsuz tekrar edilmiş olurdu. İmam-ı Azam Hazretleri de buyurdu ki, iman dil ile ikrar, kalp ile de tasdiktir. İmanda azalma çoğalma olmaz. Ancak parlaklığında, kuvvetinde çoğalma olur. Amel imandan parça değildir. Günah işleyene kafir denmez. İman herkese gerekirken, her amel herkese gerekmez. Mesela nisaba ulaşmayan fakir zekat vermez. Hayız halindeki kadın namaz kılmaz. Fakat fakire ve hayızlıya iman gerekmez denilemez. Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu ve peygamberiyle bildirdiği ahkamı tasdik eden bir mümin, bu ahkama uymakta kusur ederek günah işlerse elbette üzülür. Ancak günah işlemekle kafir olmaz. Allah'ı ve peygamberi tanımayan ve yaptığı iyi işleri Allah'ın emri olduğu için değil de başka sebeple yapan bir kimse Allah'a kul olmayı bile kabul etmiyor demektir. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. O zaman hiç Müslüman kalmazdı. Hadis-i şeriflerde bazı iyilikler imana, bazı kötülükler küfre bağlı olarak bildirilmişse de böyle buyurulması bu iyilik ve kötülüklerin önemini, şiddetini bildirmek içindir. Haya imandan bir şubedir. Temizlik imanın yarısıdır. Ve iman namazdır hadisi şerifleri böyledir. Başka ayeti kerimelerin ve hadisi şeriflerin yardımıyla bunların imandan veya küfürden parça olmadığı anlaşılmaktadır. Büyük günah işleyenin imanı gitmez, kafir olmaz. Günah işleyen Müslümana fasık denir. İmanı düzgün olan fasıklar
ahirette cehennem azabını görse de sonunda mutlaka cehennemden çıkar. İbadetler ve bütün iyi işler kıymetliyse de bunları yapmak imanın yanında ikinci derecede kalır. İman temel, iyi işleri yapmak ikinci derecededir. İmandan sonra gelir. İmanın ve imanla birlikte olan iyi işlerin dünyada da ahirette de faydaları vardır. İnsanı saadete ulaştırırlar. İmansız olan iyi işler insanı dünyada saadete kavuşturabilir, ahirette ise faydası olmaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah'a iman etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar. Kıyamet günü onların iyi işlerini bizim için yapmadıklarından kimler için yaptılarsa onlara doğru saçılan ince toz haline getiririz. Emekleri en ziyade boşa gidenler dünyada güzel iş yaptıklarını sanır. Halbuki boşuna uğraşırlar. Rablerinin ayetlerine ve kıyamette onun huzuruna çıkacaklarına inanmazlar. Biz de onların iyiliklerini yok ederiz. İyilikleriyle kötülüklerini ölçmeyiz. Kafirlerin cami yapmaları caiz değildir. Yerinde ve yarar bir iş değildir. Onların cami yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri kıyamette boşa gidecek ve cehennemde sonsuz olarak cezalandırılacaktır. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Kafirlerin dünyada yaptıkları iyi işler çölde görünen seraba benzer. Susuz kalan adam onu uzaktan su sanır. Fakat yanına varınca umduğunu bulamaz. Kafirler de kıyamette dünyada yaptıkları iyilikleri serap gibi yapan, yani yok eden Allah'ı bulur ve hesabını ona verir. Bu ayet-i kerimeler de amelin imanın bir parçası olmadığını, kafirlerin hiçbir amelinin fayda vermeyeceğini göstermektedir. Müslüman imanından, Müslümanlığından şüphe etmemelidir. Günah ayrı, kafirlik ayrıdır. Zina eden, içki içen ve hırsızlık eden de sonunda cennete gidecektir. Çünkü ehli sünnet itikadında amel imandan parça değildir. Günah işleyen kafir olsaydı dünyada Müslüman kalmazdı. Bu iddianın sahipleri de Müslüman olamazdı. Masum olmak, yani günah işlememek peygamberlere mahsustur. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Hatta amel imandan parçadır, günah işleyen kafir olur diyen sapıklar da Müslüman olamazdı. Çünkü masum, yani günahsız olmak peygamberlere mahsustur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İmam-ı Azam Hazretleri, mümin büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz buyurdu. Günahı çok olan bir mümin tövbesiz ölmüşse, Allahü Teala dilerse günahlarının hepsini affeder, dilerse günahları kadar azap eder, fakat sonunda yine cennete koyar. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa erer. İmam-ı Gazali Hazretleri bu mealdeki hadis-i şerifleri açıklarken, kamil iman sahibi içki içemez, içenin imanı zayıftır buyuruyor. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Cebrail aleyhisselam, Allah'a şirk koşmadan ölen her Müslüman cennete girer dedi. Ben hırsızlık ve zina etse de mi dedim? Evet dedi. Bunu 3 kere sordum, üçünde de aynı cevabı.

şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hasan Harkani rahmetullahi aleyh. İman etmek kolay değil. Büyük İslam sultanı, o Gazneli Mahmud Han, Harkan vilayetine gelmiş idi bir zaman. Orada Ebu'l-Hasan Harkani diye bir zat vardı ki ziyarete gitmişti onu bizzat. Harkani Hazretleri Mahmud-u Gaznevi'ye hocasından bahsetti. Çok büyük zattı diye. Dedi, hocam Bayezid-i Bistami ayrıyeten öyle kâmil bir veli idi ki hakikaten onu bir defa gören küfürden kurtulurdu ve bir defa konuşan hidayeti bulurdu. Mahmud Han çok şaşırıp dedi, ya Ebel Hasan, böyle nasıl söylersin Bayezid hakkında sen? Zira Resulullah'ı gördü nice kâfirler, yine de iman ile şereflenemediler. Bahusus Ebu Cehil ve keza Ebu Leheb, Allah'ın Resulünü sık sık görürlerdi hep. Bunlar gelemedi de iman ve hidayete, Bayezid'i gören mi erecek bu devlete? Senin üstadın olan Bayezid-i Bistami, server-i kainattan yüksek mi daha yani? O Resulü görenler etmediler de iman, nasıl onu görenler imana gelir o an? Dinledi Ebu'l-Hasan sultanın bu sözünü. Dedi, onlar görmedi Allah'ın Resulünü. Yani Ebu Cehil'le onun gibi çok ahmak, onu göremediler bir peygamber olarak. Anlamadıklarından peygamber olduğunu, yalnız görmüş oldular Abdullah'ın oğlunu. Yahut Ebu Talib'in yetimidir diyerek baktı ve aldandılar peygamber bilmeyerek. Onlar inkar gözüyle ona baktı yalnızca. Bu yüzden aldandılar imanla bakmayınca. Sıddık-ı Ekber gibi onlar da inanarak görmüş olsalar idi bir peygamber olarak, onlar da onun gibi imana gelirlerdi. Onun gibi yükselip kemale ererlerdi. Araf suresinde de Hak Teâlâ mealen şöyle buyurmaktadır Habibine hitaben. Sana baktıklarını görürsün çok kimsenin. Fakat üstünlüğünü görmezler onlar senin. Hükümdar bu cevabı dinleyince dikkatle pek hoşuna gitti ve memnun oldu gayetle. Silindi kalbindeki o itiraz ve inat. Dedi, eder misiniz bana biraz nasihat? Buyurdu ki, günahtan geri çek her azanı, kıl her gün cemaatle 5 vakit namazını.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: Makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba, Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. Ertuğrul Özkök'ün Erdoğan Franco benzetmesi ve gerçekler. Hürriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Bahar Feyza'nın bir programında Türkiye'deki siyasi rejimle Franco İspanyası'nı birbirine benzetti. Gençlik yıllarında İspanya'da bulunduğunu ve Franco rejiminin nasıl sona erdiğine şahit olduğunu anlatan Özkök, Türkiye'deki mevcut rejiminde Erdoğan'ın kişiliği üzerine kurulduğunu, Erdoğan'dan sonra aynı biçimde sürdürülemeyeceğini ileri sürdü. Ne var ki bu benzetme tarihi ve siyasi gerçeklerle bağdaşmıyor. Franco bir iç savaşın ardından kurduğu şahsi diktatörlüğü ölümüne kadar sürdürdü ve iktidarı rekabetçi seçimlerle elde etmediği gibi seçimlerle kaybetme ihtimaliyle de yüzleşmedi. İspanya'da Franco dönemi bütün siyasi yapının Franco'nun şahsı etrafında örgütlendiği bir diktatörlük olarak tanımlanıyor. İspanya'nın ilk serbest seçimleri Franco'nun 1975'teki ölümünden sonra 1977'de yapılabildi. Erdoğan'ın siyasi hayatı ise demokratik seçimlerden ayrı düşünülemez. Erdoğan belediye başkanlığından başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına kadar geldiği bütün önemli makamlara seçimler yoluyla ulaştı. Partisi defalarca genel ve yerel seçimlere girdi. Kendisi de 2014, 2018 ve 2023'te doğrudan halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. Demokratik sistemlerde bir siyasetçinin uzun süre seçim kazanması mümkündür. Esas ölçü iktidara nasıl gelindiği ve iktidarda kalmanın seçim sonuçlarıyla bağlantılı olup olmadığıdır. Diktatörlükte liderin iktidara gelişi ve gidişi serbest seçimlere bağlı değildir. Demokraside ise iktidara seçimle gelinir ve seçmen desteğini kaybeden siyasi lider iktidarı da kaybeder. Erdoğan'ın siyasi ağırlığının artmasında bürokratik vesayet girişimlerine karşı sandığa dayanmasının büyük payı var. Erdoğan parti kapatma davasından mikro askeri müdahale girişimlerine, gezi olaylarından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar birçok kritik dönemde teslim olmak yerine seçmen desteğine başvurdu. En yakın siyasi yol arkadaşlarından bazılarının tereddüt ettiği zamanlarda dahi direnmesi hem partisindeki hem de ülke siyasetindeki liderliğini güçlendirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de gizli veya hukuk dışı bir işlemle kurulmadı. Anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 16 Nisan 2017'de halk oyuna sunuldu ve seçmenin çoğunluğunun kabulüyle yürürlüğe girdi. Sistem elbette eleştirilebilir. Parlamenter sistemin daha iyi olduğu savunulabilir ve Türkiye usulüne uygun bir anayasa değişikliğiyle parlamenter sisteme geçilebilir. Ancak halk oyuyla kabul edilmiş bir hükümet sistemi Franco diktatörlüğüyle özdeşleştirmek demokrasiyi reddetmektir. Türkiye tarihinde Franco rejimiyle karşılaştırılmaya elverişli bir dönem aranıyorsa 1923-1950 arasındaki tek parti diktatörlüğüne bakmak gerekir. Bu dönemde iktidarın rekabetçi girişimlerle el değiştirmesi mümkün değil. Muhalefet partilerine izin verilmedi. Devletle CHP büyük ölçüde iç içe geçti. Toplum yukarıdan aşağı dönüştürülmeye çalışıldı. Bu yüzden demokratik seçimlerle iş başına gelen Erdoğan yönetimleri değil, Mustafa Kemal ve Milli Şef dönemlerindeki İnönü yönetimleri otoriter totaliter Avrupa rejimleriyle benzeştirilebilir. Türkiye'deki muhalefetin temel problemlerinden biri seçim yenilgilerinin oluşturduğu hayal kırıklığını bir rejim meselesine çevirmektir. Bir siyasi liderden nefret etmek onu diktatör yapmaz. Bir seçimin sonucunu beğenmemek de seçimi anlamsızlaştırmaz. Demokrat olmak yalnızca kendi desteğimiz aday parti kazandığında sandığa saygı göstermek değildir. Türkiye'nin rejimi Erdoğancı değil Kemalist'tir. Eğitim sistemi resmi tarih anlatısı ve bürokratik vesayet kurumları üzerinden topluma dayatılan ideoloji Kemalizm'dir. Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, seçilmiş iktidarın vesayet odakları karşısında alan kazanması ve Kemalist ideolojinin tekelleşmesinin ortadan kalkmasına bağlıdır. Ertuğrul Özkök'ün Franco benzetmesi bu gerçekleri görmezden gelmektir. Erdoğan'ı Franco'ya benzetmek demokrasiyi reddeden bir tavırdır. Bu benzetme Özkök'ün iliklerine kadar işlemiş olan demokrasi düşmanı vesayetçi siyasi kültürü yansıtmaktadır. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'nın makalesini sunduk. Ertuğrul Özkök'ün Erdoğan-Franco benzetmesi ve gerçekler. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Salih Tuna'nın makalesi var sırada. Türkiye'ye ne zaman saldıracak? Amerika'nın şu meşhur Katsa yaptırımlarının arkasında İsrail'in olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Ne mavallar okumuşlardı. S-400'ler NATO'ya uyumsuzmuş. S-400'ler F-35'in sırlarını çalıp Rusya'ya uçuracakmış. Geçiniz bunları bir kalemde. Anlaşıldı artık İsrail Türkiye'ye F-35 verilmesini neden istemiyorsa S-400'ü de aynı sebeple istemiyor işte. İsrail'in Kalantor gazetesi Globes, Tevekkeli Kaan'ı İsrail'in yeni baş ağrısı ilan etmedi. Demem o ki yerli uçağımız Kaan'dan duydukları derin endişenin kaynağıyla S-400 endişelerinin kaynağı aynı. Şuncağızı aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Karşımızda savaşsız yaşayamayan, sınırlarını kasten belirsiz bırakmış yeryüzündeki tek devletin kapkaranlık ajandası var. Lakin o sınırlar aslında kendi zihinlerinde gayet net, arz-ı mevut. Hiç kuşkunuz olmasın, 1979'dan beri kafaya taktıkları İran'ı vurma hedeflerini en sonunda nasıl hayata geçirdilerse o vaat edilmiş topraklar hülyası uğruna kendi belirledikleri vakitte Türkiye'ye de saldıracaklar. Her şeyden evvel İsrail'in güvenlik doktrini ve paranoyası budur. İstiyorlar ki o gün geldiğinde Türkiye'nin hava savunması İsrail jetlerine hiçbir şekilde engel olmasın. Zaten engel olacaksa nükleer saldırının dışında o gün hiç gelmez. Dikkat isterim, verdikleri verecekleri Patriotlar, İsrail savaş uçaklarına engel olabilecek yetenekte olsaydı bize koklatmayı akıllarından bile geçirmezlerdi. Kaldı ki o fiyakalı Patriotlar da tırt çıktı yahu. İran'ın hipersonik füzelerine engel olamadılar. Dahası var mı? Mesela söz konusu hipersonik füzeler Ürdün'deki Amerikan erken uyarı radarlarını havaya uçururken çaresiz kaldılar. Radarları kolaylıkla köreltebilen ve demir kubbesi dökülen İsrail, Kaan'la kılıcını kuşanacak Türkiye'nin S-400 kalkanına sahip olmasını hiç ister mi? Şudur, Amerika'nın Katsa yaptırımlarını kaldırmayı Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarma şartına bağlamasının yegane nedeni İsrail'in o hesaplaşma gününde Türkiye'nin kalkansız, savunmasız kalma isteğini karşılamaktır. Sabah gazetesinden Salih Tuna'nın makalesini sunduk. Türkiye'ye ne zaman saldıracak? Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesiyle sürüyor. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. FETÖ'cüler neden CHP'den yeni partiye geçti? Özgür Özel'in hukuksuz biçimde CHP Genel Başkanı sıfatını kullandığı 8 Haziran 2026 günü bu köşede FETÖ'cüler Özgür Özel'i neden destekliyor başlıklı yazımda şunu ifade etmiştim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum deyince herkes partiye sızan FETÖ ajanlarının peşine düştü. Tarif ettiklerinin eşkali, kendisini kongre ve kurultay sürecinde arkadan hançerleyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na uyuyordu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra besleme ve yandaş medyası, bazıları FETÖ kumpasına uğramış eski askerler, İmamoğlu'nun sosyal medyada oluşturduğu troll ordusu ve elbette firari FETÖ'cülerle FETÖ hesapları hep beraber Özgür Özel'i korumaya aldı. Özellikle mahkemenin Özgür Özel ve İmamoğlu yönetiminin Kasım 2023 kurultayına şaibe karıştırdığına dair mutlak butlan kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı geri dönmesi ardından FETÖ'cüler sosyal medyada Hain Kemal başlığı altında yeni bir kampanya başlattı. Bilinen FETÖ'cülerle CHP'li kimliğine bürünerek renklendirilmiş örgüt üyeleri yanında İmamoğlu'nun medya operasyonu tarafından organize edilen troll ekibi bir yandan butlan kararı yanında doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hakaret içeren paylaşımları organize ediyorlardı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu yıllar sonra tam bu sırada Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü açıklayarak kendisine duyulan nefretin Kılıçdaroğlu'na yönelmesini ve Özgür Özel üzerindeki FETÖ tartışmasını hafifletmeyi amaçlıyordu. FETÖ'nün organize ettiği ve yönlendirdiği hesaplar Hain Kemal şeklinde hashtag üzerinden örgütlenirken mutlak butlanın iptali üzerinden genel seçimlerin de iptal edilebileceğine dair teoriyi bu hesaplar servis ediyorlar. FETÖ'cü hesaplar mutlak butlan kararı üzerinden Kılıçdaroğlu ve AK Parti eleştirisi yaparak Özgür Özel'i örtülü bir şekilde destekliyorlar. Öte yandan genel seçimlerin meşruiyetini sorgulatmak, seçimde görevli kamu kurumlarını yıpratmak, ana muhalefet partisinin içindeki çekişmeyi kasıtlı olarak AK Parti hükümetinin bir operasyonu olarak göstermeye çalışıyorlar. FETÖ'cü hesaplar dolaylı olarak CHP'nin içindeki bölünmeyi kışkırtırken Kılıçdaroğlu özel çekişmesini derinleştirmeyi ve yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkması halinde Özel'in başında olacağı siyasi partiyi destekleyeceğine dair işaret veriyorlar. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya ve CHP'yi bölme stratejilerini hayata geçiren FETÖ'cüler 24 Temmuz'da CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurduğunda ise desteği açıktan vermeye başladılar. Örneğin firari FETÖ'cülerden Cevheri Güven şunları söyledi. Özgür Özeller için artık CHP ana muhalefet özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu da yok olup gidecek bir partidir. Artık CHP kadrosu bütün gündemlerden çıkmalı. Adlarını bile anmamalılar. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmamaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasındaki mahrem imamlardan biri olan ve uzun yıllar gazetecilik görüntüsü altında faaliyet gösteren örgüt mensubu Tarık Toros, ana muhalefet olduk diyecek kadar ileri giderek şunları söyledi. Şimdi 91 milletvekili geçti, bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni partinin ilk meclis grup toplantısıydı, bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirlerdi. Özgür Özel geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ama ana muhalefet olduk. Ana muhalefet diye bir şey yok mevcut sistemde de öyle diyelim. Dilimiz alışmış. FETÖ'nün en bilinen isimlerinden olan eski polis Emre Uslu ileriye dönük olarak yeni partiye biçtiği misyonu şu sözlerle ilan etti. Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olacak bir sivil yapının olması değerli. Bunun için destekliyorum. Bunların arasında Emre Uslu'nun sözleri çok daha tehlikeli ve bir projeksiyon içeriyor. Aslında 2010'dan beri AK Parti hükümetine karşı muhalefeti destekleyen FETÖ ile Kılıçdaroğlu CHP'si 17-25 Aralık 2015'ten başlayarak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da kontrollü darbe söyleminde ortak hareket ettiler. FETÖ'nün Kılıçdaroğlu CHP'sine desteği 2023 seçimlerinde de devam etti. İmamoğlu'nun 29 Mayıs 2023'te başlattığı değişim süreciyle FETÖ'nün CHP içindeki desteği de yön değiştirdi. 2023'te kaybettiği seçimlere kadar Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan FETÖ'cüler, İmamoğlu ve Özgür Özel yönetimindeki CHP destekçisi haline dönüştü. Bu ekibin yeni partiyi kurmasıyla CHP destekçisi olan FETÖ'cüler bir anda yeni partili oldular. Çünkü onlar için kullandığı siyasi partinin ve başında kimin olduğunun önemi yoktur. Eğer çıkarlarını CHP çatısı altında savunabileceklerse CHP'li, yeni partide savunabileceklerse yeni partili olurlar. FETÖ'nün çoğun içinde azı kaybettirmek, çoğunluğun arasında azları kaybettirmek taktiği vardır. Yani kitle neredeyse, araya karışan FETÖ'cüler oradadır. Eminim akla şu soru geliyordur. Peki bu desteğin yeni partiye zarar vereceğini düşünmüyorlar mı? Neden desteği açıktan veriyorlar? Çünkü artık yeni parti arkasına takılan kitle, CHP'liyken olduğu gibi FETÖ'cülerin desteğini sorun olarak görmediği gibi iktidarı devirmek için ortaklık olarak bakıyor. Yani o kitle için FETÖ'cülerin desteği artık sorun değil, hatta yararlı. FETÖ'cülerin bir yandan dezenformasyon ve yalanlarla hükümeti yıpratmakta faydası olduğunu, diğer yandan da 400 bin dolayında hesaplanan oyun seçimde yararlı olacağını düşünüyorlar. Yeni parti yönetimi de karşısına almak yerine FETÖ'cülerin kendisi hakkında Amerika ve Avrupa'da lobi yapacağını da düşünerek

vardır. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. FETÖ'cüler neden CHP'den yeni partiye geçti? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Servet Yıldırım'ın makalesi var. Petrolün yönü değişiyor, belirsizlik değişmiyor. Petrol piyasasında hava yine tersine döndü. Daha birkaç hafta öncesine kadar 100 doların hatta 120-150 doların konuşulduğu piyasalarda şimdi 50 dolar senaryoları tartışılıyor. Aslında bu yeni bir durum değil. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin gündeme gelmesinden önce de benzer analizler yapılıyordu. Bugün o noktaya dönmüş gibiyiz. Amerika Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı ertelediğini açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti. Aynı dönem OPEC Plus Eylül'de üretimi arttırma kararı alarak gönüllü üretim kesintilerini büyük ölçüde sona erdirdi. Buradan çıkan mesaj belli, arz güçleniyor. Peki İran-Amerika gerilimi, Hürmüz riski ve Husilerin Kızıldeniz'deki tehditleri sürerken petrol neden yeniden aşağı yöneldi? Çünkü piyasa bugün jeopolitikten çok arz ve talep dengesine bakıyor. İki farklı sebep ön planda. Birinci neden Çin. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Çin'de talep beklenenden zayıf seyrediyor. JP Morgan analizleri günlük talebin yaklaşık 1,5 milyon varil gerilemiş olabileceğini hesaplıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması, toplu taşımanın güçlenmesi ve enerji dönüşümü bu eğilimi destekliyor. İkinci neden arz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Guyana, Venezuela ve Amerika üretimi artırıyor. Yeni boru hatlarıyla Hürmüz'e bağımlılığı azaltıyor. Amerika'nın stratejik petrol rezervlerinden satışları da piyasadaki arzı destekliyor. Dolayısıyla jeopolitik riskler sürse bile fiyatların yönünü şimdilik zayıf talep ve güçlü arz belirliyor. Bu nedenle bazı analistler artık 150 dolarlık petrol yerine 50 dolarlık petrol senaryosunun daha olası olduğunu görüyor. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken petrolün kaç dolar olduğu değil, enerji piyasasının giderek daha öngörülemez hale gelmesi. Birkaç hafta içinde 150 dolardan 50 dolara uzanan tahminlerin yapılabilmesi bile tek başına belirsizliğin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Fiyatların hangi seviyede kalacağından çok ani sıçrama ve sert düşüşlerin daha sık yaşanacağı döneme giriyoruz. Hürmüz krizinin ilk günlerinde de vurgulamıştık, böyle bir enerji şoku yalnız akaryakıt fiyatlarını etkilemiyor. Küresel enflasyonu yukarı çekebiliyor, merkez bankalarının faiz indirimini geciktirebiliyor ve büyüme tahminlerini aşağı çekebiliyor. Hangi riskler gözüküyor? Türkiye açısından risk daha da büyük. Enerji ithalatına bağımlı bir ekonomi olarak her petrol şoku cari açığı, enflasyonu ve döviz ihtiyacını aynı anda arttırıyor. Dezenflasyon programının uygulandığı bir dönemde bu tür dış şoklar Merkez Bankası'nın manevra alanını daraltıyor. Maliye politikasının yükünü ağırlaştırıyor ve zaten yavaş ilerleyen fiyat istikrarı sürecini daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle petrol 50 dolar mı olacak, 100 dolar mı tartışmasına takılmamalı. Asıl soru bu kadar oynak bir enerji dünyasına nasıl hazırlanacağımız. Enerji uzmanlarına danıştım, neler yapılabilir diye. Gördüm ki bunun yolu enerji arz güvenliğini stratejik öncelik haline getirmekten geçiyor. Tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek, uzun vadeli enerji anlaşmalarını gözden geçirmek, LNG depolama ve gazlaştırma kapasitesini arttırmak, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak ve enerji verimliliğini sanayinin merkezine yerleştirmek gerekiyor. Aynı zamanda enerji fiyat şoklarına karşı mali tamponların güçlendirilmesi ve uluslararası finansmana erişimin korunması da önemli. Çünkü önümüzdeki dönemin en büyük riski petrolün pahalı ya da ucuz olması değil, enerji kaynaklı belirsizliğin dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parça haline gelmesi. Milliyet gazetesi.

Makaleler arasından programı Posta Gazetesi'nden Oral Çalışlar'ın makalesiyle devam ediyor. Çerçeve Yasa ve Yeni Bir Dönem. ...33 yıl önce 1993 yılında o tarihte Suriye'nin kontrolündeki Lübnan'ın Beka Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la yaptığımız uzun söyleşinin 15 gün boyunca Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanması meslek hayatımın dönüm noktalarındandı. Bu söyleşileri daha sonra kitaplaştırdığım için yargılandım ve 13 ay hapis cezasına mahkum edildim. Dönemin başbakanı ve 12 Eylül döneminden cezaevi arkadaşım Bülent Ecevit'in girişimiyle cezaevine girmekten kurtuldum. Bugün 33 yıl sonra Türkiye Kürt meselesinde yeni bir eşiği aşabilmenin sıkıntılarını yaşıyor. Öcalan'ın çağrısı, Devlet Bahçeli'nin kardeşlik projesi, AK Parti'nin harekete geçmesi ve CHP'nin de desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Çözüm istemeyenler aşırı tepkisel davrandılar ancak mecliste ciddi bir güç oluşturamadılar. Toplum içinde de geniş karşılık bulamadılar. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan çerçeve yasa teklifi belli ki beklentileri tam anlamıyla karşılamıyor. Ancak bir yerden başlamak gerekiyor. 33 yıllık tecrübem nedeniyle sürece ihtiyatlı yaklaşma taraftarıyım. PKK 1993 baharında ateşkes ilan etmiş, meselenin siyasal bir platforma taşınabilmesi ihtimali gündeme gelmişti. Ateşkes sürerken 24 Mayıs 1993'te Bingöl yakınlarında 33 silahsız asker PKK mensuplarınca kaçırılarak öldürüldü. Bu saldırı sırasında örgüt içinde gelişen karar mekanizması ve bu saldırının ateşkesin sona ermesindeki rolü hala tartışılıyor. Bugüne dönersek, şimdi güçlü bir toplumsal irade oluşmuş durumda. Devlet içinde de etkili olan irade, meselenin siyasal yöntemlerle çözülmesi gerektiğine ikna olmuş görünüyor. Uzun ve acılı bir tarihsel sürecin sonuna yaklaşıyoruz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasıyla birlikte çözüm anlayışı daha açık biçimde devlet politikası haline geldi. Çerçeve yasa beklentileri bütünüyle karşılamasa bile meselenin çözümünde önemli bir adım. Türkiye bu sorunun üstesinden gelebilecek güçte. Biraz daha geçmişe gidersek her şey 1967'de başlayan Doğu mitingleriyle görünür hale gelmişti. 12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından Diyarbakır bir işkence merkezine dönüştü. O yıllarda Kürt kimliği ve Kürtçe inkar ediliyor, Kürt kelimesinin kamusal alanda kullanılması sakıncalı sayılıyordu. 68 kuşağının Kürt meselesiyle yüzleşmesi 12 Mart askeri darbesinden sonra derinleşti. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı forumlarda ve toplantılarda çoğu zaman ana tartışma konularından birini oluşturuyordu. 12 Mart 1971 darbesinin ardından yaşananlar, Mamak askeri cezaevine ilişkin bir anekdot paylaşmak istiyorum. Dev Genç Genel Sekreterinden Mardin Kızıltepeli Mehmet Demir tutuklanmak üzere Mamak askeri cezaevinin kapısına gelir. Beklerken başındaki nöbetçi askerin Kürt olduğunu fark eder. Askerle ilişki kurabilmek için Kürtçe "Merhaba hemşerim" der. Askerin cevabı Türkçedir. "Siville konuşmak yasak hemşerim." Mehmet Demir'i geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Posta Gazetesi'nden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Çerçeve Yasa ve Yeni Bir Dönem. Akşam Gazetesi'nden Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Yeni partiye himmet yağıyor. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'i en çok eleştiren konu para olduğunu biliyoruz. Devlet Bahçeli de bu hassasiyetin farkında olarak CHP'ye giden hazine yardımının yarısı Yeni Parti'ye verilsin teklifinde bulundu. Ben ilk günden itibaren şunu söyledim. Yeni Parti'ye dolaylı veya doğrudan, açık veya örtülü para akışı yaşanır. Bu yüzden maddi sıkıntı çekmezler. Nitekim Yeni Parti için başlatılan bağış kampanyasının ilk 5 günlük bilançosu 240 milyon Türk lirası olarak açıklandı. Bu
rakam partide yüzlerin güldüğünü gösteriyor. Siyasetin en kritik finansman kalemini halletmiş görünüyorlar. Bu tablo Özgür Özel'in yalnız bırakılmayacağını, finansman sorunlarının aşılacağını ve yeni partinin güçlü bir şekilde destekleneceğini ortaya koyuyor. Paranın bağış kalıbıyla gelmesi kimseyi yanıltmasın. Asıl dikkat edilmesi gereken bu bağış sinerjisini oluşturan arka plandaki güçtür. Küresel Siyonist yapı Erdoğan'a karşı kullanabileceği bir lideri ve partiyi asla yalnız bırakmaz. Mutlaka desteklemenin bir yolunu bulur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye karşı estirilen o sert rüzgarı daha iyi anlıyoruz. Kılıçdaroğlu CHP'yi içerideki dış mihraklardan temizleme yoluna gidince bir çırpıda tasfiye edildi. Hain Kemal karalamasıyla gözden düşürülmeye çalışıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi kullanamayacakları netleşince bu kez Özgür Özel'e yeni bir parti kurdurup Türkiye düşmanlığına devam edecekler. Tablo budur ve değişmeyecektir. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taizi makalesini sunduk. Yeni partiye himmet yağıyor. Takım gazetesindeyiz. Bekir Hazar'ın makalesiyle devam ediyoruz. Çığ geliyor. Ecdadın ayak bastığı her yerde Osmanlı'ya ve onun torunlarına gösterilen saygı ve sevgiye hiçbir ülkenin kavuşması mümkün değil. O yüzden sosyal medyada dolaşan videolarda papazların, hahamların yaptığı Osmanlı döneminde en huzurlu günlerimizi yaşadık şeklindeki açıklamalar boşuna değil. Bugünün siyasetçileri, iş adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle dünyanın her köşesine koşan bir Türkiye var. 100 yıl içeriye hapsedilen, dışarıya çıkması terörle, iç gerilimlerle engellenen Türkler dünyanın en ücra köşesine gittiklerinde artık hasretle karşılanıyorlar. Nerede kaldınız diye sitemler eşliğinde hem de. 600 yıl üç kıtada at koşturan, gidemediği yerlerde bile adalet dağıtan, insan ve hayvan hakları için çırpınan bir ecdadın oluşturduğu sevgi dolu kalpler şimdi Türkiye'ye dünyanın her yerinde bir gönüller ordusu olarak geri dönüyor. Böyle bir yumuşak güç bugün yeryüzünde hiçbir ülkede yok. Yıllarca bu ülkeyi vesayetle yönetenleri alkış tutup darbeci geçinen şakşakçı yazarlarımız, entellerimiz sütunlarından batı hayranlığını sele dönüştürüp metiyeler düzdüler. Paris'te içtikleri şarapları bile ah Şanzelize diye göklere çıkararak anlattılar. Bugün o batıdan dünyanın her yerine neden nefret aktığını tek kelimeyle bile anlatmadılar. Hala utanmadan bu aziz milletin seçtiklerine saldırıp ölümlerinden bile medet umacak kadar raydan çıkan bu zavallı İttihatçı kafalar çok sevdikleri Batı'nın milyonlarca insanı katlederek kurduğu sömürge imparatorluklarını öve öve bitiremediler. Ecdadından nefret eden bir nesil yetiştirilmesi için kalemlerinden kin ve nefret damlatırken zalim Batı başkentlerine sürekli aşk öpücükleri gönderdiler. Hadi gelin tarihte bir sörf yapalım. Ecdadın bugün tüm dünyada saygı ve sevgi coşkusuyla neden anıldığını hep birlikte hatırlayalım. Cihan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçları kurutan karıncaları ilaçla itlaf etmek istedi. Ancak dini açıdan sakıncası olup olmadığını dönemin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye edebi bir beyitle sordu. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Şeyhülislam'ın cevabı ise Osmanlı adaletinin yaşama hakkına bakışını haykırdı. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Karıncaların öldürülmesine izin verilmedi. Kanuni bir sefer dönüşü ordusuyla geçerken askerlerin ekinlerini çiğnediğini gören bir köylü kızı kızgınlıkla padişahın karşısına çıktı. Hakkımı kadı önünde arayacağım dedi. Kanuni tebessüm ederek yanındakilere döndü ve biz adalet dağıttığımız sürece bu tebaa yıkılmaz diyerek kıza hak ettiği tüm tazminatı eksiksiz hatta fazlasıyla ödetti.
Bursa Kadısı Molla Fenari bir dava için şahitlik yapmak üzere mahkemeye gelen Padişah Yıldırım Beyazıt'ın şahitliğini kabul etmedi. Gerekçe olarak padişahın cemaatle namaz kılmadığını, bu yüzden adalet huzurunda güvenilirliğini kaybettiğini söyledi. Bu hükümdarın şahitliğinin bir kadı tarafından reddedilmesi üzerine Beyazıt bu karara sessizce boyun eğip sarayının yanına cemaatle namaz kılmak için cami yaptırdı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet yaptıracağı caminin sütunlarını izinsiz kestiği gerekçesiyle Rum mimar Atik Sinan'ın elini kestirdi. Mimar İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'e padişahı şikayet etti. Kadı kısas hükmü gereğince padişahın elinin kesilmesine karar verdi. Fatih hiç itiraz etmeden kolunu uzattı. Rum mimar adalet karşısında büyülenerek davadan vazgeçti. Fatih de mimara hayat boyu maaş bağladı. Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri sırasında bir sancak kadısı düşman tarafından esir alındı. Düşman komutanı kadının önüne haksız bir toprak davası koyarak kendi lehine karar vermesini, aksi takdirde öldürüleceğini söyledi. Kadı canı pahasına hukuku çiğnemedi. Esir olduğu halde kendi aleyhine, yerli halkınsa lehine karar verdi. Bu dik duruş düşman komutanlarının bile adalete saygı duymasını sağladı. Bir Müslümanla bir Hristiyan kavga etti. Müslüman Hristiyan tebaaya hakaret ederek yaraladı. Mahkeme Müslümana bir gayrimüslime saldırdığı ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle ağır bir hapis ve tazminat cezası verdi. Örnekler o kadar çok ki sayfalar yetmez. Bugün Türkiye dünyadaki her gerilimde ve her zulümde sürekli mazlumların ve haklının yanında yer alıyor. O yüzden bu ülkenin asla sırtı yere gelmez. Osmanlı ve mazlumlar coğrafyasındaki gönüller ordumuz durmaksızın büyüyor. Unutulan ecdadıyla kalplerde yeniden buluşan, her defasında zalimlerin karşısına dikilen çığ gibi bir Türkiye geliyor inşallah. Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar'ın makalesini sunduk. Çığ geliyor. Makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 19, Sure Neml Suresi 1-55. Ayetler, sayfa 376-380.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tamamlansın yüz sopa. Ömer İbnül Hattab'ın adlini ölçmek için toplandı Yahudiler bir yere hepsi bir gün. Bir tanesi dedi ki, bana verin bu işi. Bakalım bu kadar çok adil miymiş bu kişi? Bir plan hazırlayıp girdi doktor şekline. Geldi Ömer Faruk'un mübarek hanesine. Zayıf bir oğlu vardı evinde halifenin. Dedi ki, ben hekimim, neyin var böyle senin? Çocuk pırlanta gibi saf ve temizdi gayet. Dedi ki, bedenimde var birazcık zafiyet. Yahudi şeytan gibi dedi ki, peki hay hay, üzülme, bu illetin tedavisi pek kolay. Bizim evde bu derde var ki öyle bir ilaç, onu iç, başka şeye kalmayacak ihtiyaç. Götürdü böylelikle onu kendi evine. Şarabı ilaç diye tutuşturdu eline. Saf, temiz kalpli çocuk, aldanıp Yahudi'ye, içti o gün şarabı, şifalı şerbet diye. Çocuk bir müddet sonra kaybetti kendisini. Yahudi bunu görüp sürdürdü hilesini. Gönderip genç kızını hemen onun yanına, şarabın tesiriyle günah işletti ona. Az sonra kendisine gelince çocuk birden tövbe etti ise de geçmiş idi iş işten. O alçak Yahudi ise halifeye gelerek istedi cezasını bunu ihbar ederek. Halife çok üzüldü olan bu hadiseye. Sual etti oğlundan, doğru mudur bu diye. Hakikat olduğunu anlayınca o hemen, derhal verdi hükmünü, hiç tereddüt etmeden. Buyurdu, 100 sopadır cezası iş bu suçun. Derhal infaz edilsin, istisnası yok bunun. Yalvardı cümle eshab o zaman halifeye. Mazur görün çocuğu, kurban gitti hileye. Zayıftır, dayanamaz, çocuğa acıyınız. Suçunu bu seferlik bize bağışlayınız. Lakin o affetmeye etmedi hiç temayül. Buyurdu, din işinde olur mu hatır gönül? Onlar ısrar edince birden geldi hiddete. Dedi, bu teklifiniz sığar mı adalete? Cezasını çeksin ki bu günahın peşinden, kurtulsun ahirette cehennem ateşinden. Başladılar vurmaya ikna edemeyince. Bayıldı acısından sopa kırka erince. Eshab yine toplanıp yalvardılar af için. Lakin kat'i surette vermedi buna izin. Buyurdu, devam edin, tamamlansın bu ceza. Zira budur din emri, oğlum da olsa keza. Devam ettilerse de, bitap düştü begayet. 80. sopada vefat etti nihayet. Çok üzüldü, ağladı oğlunun öldüğüne. Fakat dinin emriydi, pişman olmadı yine. Çocuğu rüyasında gördü bir eshaptan, diyordu, Hak Teâlâ razı olsun babamdan, ki onun sayesinde cennetteyim ben her gün, bir an ayrılmıyorum hizmetinden Resulün.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa, bu kimsenin günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman bu kimse iyi şeyleri idrak edip yapamaz. Kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur. Allah-u Teala'nın katında kıymeti düşer, kalbi paslanıp imanı zayıflar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hocam 6 tane sorum var benim.
2: Dinliyoruz efendim.
3: Birincisi şu, sizin sık sık isminizi zikredip de İstanbul'da kabre bulunan büyüklerimize ziyareti ben düzenli olarak yapıyorum. Fakat bu yerlere gidince, bu mübarek kabirlere gidince kendimizi nasıl tanıyacağız acaba bu büyüklere?
2: Peki efendim.
3: İkincisi, şimdi fazla kimseyle irtibatı kestikten sonra o kişi bana sen niye selamı sabaha kestin diye sorarsa, ona direkt olarak yani işleri günahları, mesela namaz kılmıyorsa namaz kılmadığını ya da harama bakıyorsa bu yüzden sen arkadaşla kestin, irtibatı kestin diye direkt olarak mı söylemek gerekiyor, yoksa bir bahane ile mi başka bir şey uydurmak gerekiyor ya da söylemek gerekiyor, mesela müdahale etmek gibi?
2: Peki efendim.
3: İsrail devletine kötü sözler söylendiğinde bu beni İsrail'e gider mi? Yani mesela Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından bahsederken onun ismi de, yani Yakup Aleyhisselam'ın ismi de İsrail olduğu için hani insanlar onu niyetle söylemiyor ama direkt olarak ona da gider mi? Eğer giderse bunun yerine Siyonist devlet mi söylemek gerekiyor?
2: Peki efendim.
3: Dördüncü sorum da bir çocuğun hayatını kötü çevireceğim. Mesela voleybol oynayan kızlar olsun, basketbol oynayan kızlar olsun, bunlar daha çok İlkokulda öğretmenlerin, mesela antrenör, beden eğitimi öğretmenlerin keşfetmesiyle çıkıyorlar. Daha sonra bunlar bu çocuğun hayatını kötü bir çığır açıyorlar ve işte kariyer yapmak istiyor çocuklar. Mesela voleybol oyuncusu olmak istiyor. Dolayısıyla o her oyun oynadığında, her antrenmana gittiğinde, her haram işlediğinde dolayısıyla bunun anasına, babasına ve o antrenör hocasına da günah yazılıyor değil mi hocam? Ben öyle biliyorum. Çünkü ömür boyu kötü çığır açtığı için. Beşinci sorum da şimdi akıllı ve ergen, mesela akıllıdır fakat ergenlik çağına girmemiş kafir çocuklarına yetişkin kafir gibi mi davranmak gerekiyor, yoksa sabi günahsız o bildiğimiz çocuklar gibi mi davranmak gerekiyor? Son sorum da hocam, sol elle yemek günah, sağ elle yemek gerekiyor. Bazı yemeklerin mesela iyi yarı bir yemek olsun ya da yarım ekmeği olsun, bunu iki elle, çift elle yemek zorunda kalabiliyoruz. Yani çift el yediğimiz zaman da günah oluyor mu, yoksa buna bir...
2: Bir daha tekrar eder misin?
3: Evet, çift elle mi yemenin hükmünü soracaktım. Çift elle, yani iki elle beraber yemek. Mesela yarım ekmeği yemek gibi.
2: Anladım efendim.
3: Oldu, çok teşekkürler, sağ olun.
0: İyi günler. Buyurun.
4: Alo, iyi günler efendim. Benim iki tane sorum var. Önce Osman hocamızdan bir dua bekliyorum ailem ve bütün Müslümanlar için.
2: Rabbim size de sevdiklerinizi de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti versin inşallah Teala.
4: Amin hocam, ellerini öperim. Hocam birinci sorum, kabirde en zor hesaba çekileceğimiz sorular. İkinci sorum hocam, mahşerde en zor sorulara çekileceğimiz sorular. Ve ne kadar bekleyeceğiz mahşer gününde? Bir de hocam ben bu sizden dinlediklerimi anlatıyorum. Çok ters deniyorum. Adımı koymuşlar Takunyacı. Çok dışlıyorlar beni.
2: Sen boş ver onları.
4: Ya çok üzülüyorum.
2: Üzülme.
4: Ya ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Merak etme.
4: Ya adımı Takunyacı hoca koymuşlar. Ya bir şey, insanlar bir tuhaf olmuş hocam.
2: Tuhaf ne demek, ahir zamandayız. Tamam.
4: Ya Takunyacı geliyor, Takunyacı geliyor, Takunyacı.
2: Sen merak etme, tamam mı?
4: Ya ellerini öperim hocam, Allah razı olsun.
2: Yok, gönlüne ferahlık vermek için söylüyorum. Önceki asırlarda doğurmuş. Gerçi o yapıyormuş da. Nalıncı baba var rahmetullahi aleyh. Üzülme, evet, tamam mı? Tamam.
4: Hocam ellerini öperim. Allah razı olsun. Yani bunu üzülerek anlattım hocam.
2: Anladım.
4: Teşekkür
2: tamam.
4: Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Başarılar.
1: Buyurun hocam.
2: Efendim dinleyicimiz, yani kitapta orada okuyoruz, size bahsediyorsunuz. İstanbul'daki büyükler, Ebâvel Ensari Hazretleri, diğer Eshab-ı Kiram Efendilerimiz var. Murad-ı Münzevi Hazretleri var, Abdülfettah Akri Hazretleri var.
1: Mehmet
2: Emin Tokadi Hazretleri var, Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri var. Hatta Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine şeyhlik yapmış Muhammed Kumun Hazretleri var. Onun kabrine pek giden olmuyor çünkü ters bir yerde. O Dolmabahçe Sarayı var, oraya giderken orada bir cami var. Yolun üzerinde, deniz tarafında.
1: Evet.
2: O caminin bu şey tarafından, Haliç tarafından giderken zaten sağ taraftan gidiyorsun ya yolu.
1: Evet.
2: O caminin sağ tarafında bir hazire var, küçük bir mezarlık. Evet. Orada metfun o zat. İkisinin de hocası Ahmet Ekber Çuryani Hazretleri. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Fakat Ahmet Ekber Çuryani Hazretleri Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni İstanbul'a gönderirken Muhammed Kumun Hazretleri'ne git, onun sohbetlerine devam et diye talimat vermişler. Dolayısıyla Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin üstadı durumundadır Muhammed Kumun Hazretleri. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, biz dedi bunları gittik ziyaret ettik, ne diye tanıyacağız? Ben Ahmet oğlu Mehmet. Öyle mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Sen merak etme. Yani kendini tanıtmak için yiyin. Oraya ziyarete gelenleri Allah-u Teala haberdar ediyor ruhlarla. Haberdar edince onlar aynı şekilde, sen samimiysen, ihlaslı gelmişsen, Allah rızası için gelmişsen, Allah-u Teala onlara senin ananı, babanı, sülaleni hepsini tanıtır ve bildirir.
1: Evet.
2: Sana da, senin sevdiklerine de dua ederler. Sana da sevdiklerine dua ederler. Peki öyle değil de efendim. Mesela diyelim ki Hacı Bayram Veli Hazretleri zamanında yaşıyorsun, misal olarak söylüyorum. Hindistan'a gittin, İmam Rabbani Hazretleri'ni ziyaret edeceksin mesela. Ha, orada takdim ederken biz efendim işte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin muhiplerindeniz, onları sevenlerdeniz diye takdim edilir. Ve aynı şekilde Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni aynı şekilde yakın zamana gelen tanıyorsun. Mesela Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin hocasını, Arbaz'da Seyyid Fihim Hazretleri'ni ziyarete gittin. Veya Seyyid Fihim Hazretleri'nin hocaları Taha Yakkari Hazretleri ziyarete gittin. Orada efendim işte biz Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin muhiplerindeniz veya Seyyid Fihim Arbaz Hazretleri'nin muhiplerindeniz diye takdim edilir diye büyükler anlatmışlar. Ha, bu bilgiler mevcut. Yani dinleyicimizin de hatırında o kalmış demek ki. Ama şimdi öyle bir durumumuz yoksa doğrudan doğruya gideriz. Allah rızası, bir Fatiha, 11 İhlas okur. 3'te salavat-ı şerife, çünkü hatta başında ve sonunda 3'er salavat-ı şerife okunursa iyi olur buyuruyor. Okuduklarımızın başında ve sonunda salavat-ı şerife olursa o duanın kabul olma ihtimali artar.
1: Evet.
2: Mutlak kabul olur. Hani bazen muhakkak kabul olur. Ben sana bir dua edeyim, muhakkak iyi olursun falan. Tam sopalık ha. Nereden biliyorsun? Efendim Peygamber Efendimiz bilir miydi? Hayır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Rabbim bildirirse bilirim. Peki biz ne yapar? Biz hüsnü zannederiz. Şartlar budur. O şartlar uymuştur, kabul olmuştur diye hüsnü zannederiz.
1: Evet.
2: Mesela şeyler de öyle. Allah rahmet eylesin. Emre abiler abiler anlatırlardı. Bir kimsenin mutlak cennetlik olduğunu söylememiz için hakkında nas olması lazım. Nas ne demek? Hakkında ayet ve hadis olması lazım. Bunun için Eshab-ı Kiram içerisinde aşereyim beşere diye biliniyor. 10 kişi. Hadis-i şerifle bildirilmiş bu. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz bildirdi. Peygamber Efendimiz de kendi ifadesiyle bildirdi. Bunlar hakkında Hazreti Ubeyir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhüm ecmain. Şimdi bunlar hakkında cennetliktir diye kesin söylüyoruz. Çünkü delil var. Peki Eshab-ı Kiram'ın diğerleri hakkında yüksek şekilde hüznü zannederiz. Allah-u Teala onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de ben razıyım buyuruyor. Onun için biz hepsini cennetlik olarak biliriz. Kesin ifade kullanamayız. Peki yaptığımız ibadetin, yaptığımız aynı şekilde duanın kabul olduğunu söylememiz mümkün değil. Şimdi sen bana okuyorsun da bir şey söyleyeyim. millet üşüsün başına. Bahattin Apağ'ın elinde bir sihirli değnek var. Kimin doğası kalmış? Yok öyle bir şey. Tamam. Yok öyle bir şey. Şartlarına uyarsan İmam-ı Gazali Hazretleri buyurur ki muhakkak aynı şekilde hani kabul olma muhakkak kelimesini çekiyoruz. Yani kabul olma ihtimali artar buyuruluyor. Peki Peygamber Efendimiz zamanında işte verdiği sadakanın kabul olduğu, yaptığı işin kabul olduğu, evet, ayet-i kerime nazil oldu. Mesela ashab-ı kiramdan bir zat çok fakir, garip bir harp ilan ediliyor. Herkes orduya yiyecek için elinde bulunanını getiriyor. Hurma getiriyorlar mesela. Böyle hurmalar öbek öbek şey yapıyorlar falan. O zat da geliyor Resulullah Efendimiz'e, evinde işte bir avuç. Ya soysan hani küçük olsa 10 tane olur da, değil mi?
1: Evet.
2: Hele iri ise 3 tane 5 tane olur. Diyor ki efendim bu kadar var evinde. Koy buyuruyor. O hurma öbeğin üstüne koyuyor. Tabii o zaman Müslümanların arasında, ashab-ı kiramın arasında Müslüman görünen münafıklar vardı. Onlar başladı dedikoduya. Senin üç hurmayla ordu mu dayayacak falan filan dedikodu yapıyor. Ayet-i kerime nazil oldu. Biz, Allah Teala buyuruyor ki biz onu kabul ettik. Cenab-ı Hak bazen ben, bazen biz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hatta müfessirler ve ehl-i sünnet alimleri o biz kelimesini de şanını, azametini bildirmek için o ifadeyi kullanıyor. Yoksa çok değil, bir tane yine. Ha böyle olursa tamam mı? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam falan cennettedir buyuruyor. Amenna. Bildirildi. Tamam. Hatta Miraç gecesi mesela Hazreti Vahşi'yi, amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit etmişti. Uzarak atarak. Dediler ona beddua etmedin. Miraç gecesi amcamla Hazreti Vahşi'yi kol kola cennete girerken gördüm buyurdular. Buyuruyorlar. Kol kola cennete girerken gördüm. Şimdi efendim ben yani şey falan, sen ben kimiz ki ya?
1: Evet.
2: İrab'da malum yok. Oturduğun yerde.
1: Hocam bak şurada da bir şey var. FETÖ'cü kadın şeye girmiş, hapse girmiş. Ben çok sıkıntı çektim. Biz hesapsız cennete gideceğiz.
2: Tabii maşallah.
1: Hocası böyle söylüyormuş. Diğerlerini de biz ahirette cehenneme atacağız diyormuş.
2: Ya anahtar onlara verdiler.
1: Yani böyle söyleyenler var piyasada.
2: O zaman kafirler daha çok sıkıntı çekti. Mesela bazı kafirlerden çoğu çok sıkıntı çekti. Ne yapacak şimdi? Cennet baş köşesine mi gidecek? Senin itikadın bozuk, imanın bozuk. Aynı şekilde Müslümanları katlettin. Peki onların hesabı ne olacak? Değil mi? Tabii. Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde birçok aynı şekilde kafir gebertildi. En büyük acıyı çektiler. Cennete mi gidecekler şimdi?
1: Yok.
2: Olur mu öyle şey ya? Onlar zaten aynı şekilde şey diyorlar. Yani Hristiyanlar da cennete gidecek diyorlar. Hristiyanlar da cennete gidecekler. Ve ki o bilgi Fethullah Gülen'den kaynaklanmıyor. Onun da üstadı Said Nursi'den kaynaklanıyor.
1: Evet.
2: Hristiyanlar da cennete girecek diye, tamam mı? Hatta öyle herzeler yiyorlardı ki, ya bir Hristiyan Müslüman olmak için şey yapmayın, zorlamayın. Müslüman olacak, ondan sonra yok kazaya kalan namaz borcu olacak, oruç borcu olacak falan. Başver diyor, nasıl cennete gidecekler Hristiyanlar da. Yani cennet babaların malı, Hristiyanlar da, Yahudiler de, ondan sonra. Ha o da iyilik yaptı, o da hepsini gönderiyorlar falan.
1: Evet.
2: Ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki cennete girmenin alameti imandır. İman yoksa havada uçarken görsen de yine cehenneme uçup gider.
1: Evet.
2: Allah-u Teala şerlerine muhafaza buyursun. Şimdi dinleyicimizin cahili bir dikkat bir suali daha vardı. Ki piyasada çoktur bu. Mesela dedi, tanıdığımız birisi dedi namaz kılmıyor dedi. Aynı şekilde içki içiyor falan, onu biliyoruz. Biz dedi mesafe koyduk dedi. Görüşmüyoruz. Ya neden böyle falan filan. Dedi ne yapmamız lazım. Eğer gerçekten adam yani sana bir muhabbet söz konusuysa açıkça söyle bunu.
1: Evet.
2: Arkadaşım ben senin yanına gelince içki kumardan bahsediyorsun, şeyden bahsediyorsun.
1: Ağzın leş gibi içki kokuyor.
2: Dolayısıyla kusura bakma. Sen bu halden vazgeçmediğin müddetçe bizim dostluğumuz devam etmez.
1: Evet.
2: Bizim dostluğumuz devam etmez. Ashab-ı kiram aleyhümdan efendilerimiz açıkça böyle tavır korlardı. Peki efendim ya irtibatı kesiyorlardı. Hatta bir muharebede işte bir gevşeklik söz konusu oluyor. Ashab-ı kiram için birkaç kişi gelmemişler mi, mazeret mi yani bir şey. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güceniyor. Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde onlarla irtibatını kestiğini sahabe-i kiram bildiğince hiç kimse konuşmadı. Böyle tamamen saf dışı kalıverdiler. Ondan sonra bunlar ağlayarak tövbe istiğfar ettiler. Peygamber Efendimiz'e geldiler. Ondan sonra sadaka verdiler. Ondan sonra ayet-i kerime nazil oldu. Onlar affettik diye. Yani demek ki samimi tövbe etmişler. Onlar evet. Affettik. Dolayısıyla öyle bir durum olursa gene konuşursun. Öbür türlü. Direkt söylemek onun da lehine. Ama efendim işte kalbi kırılır. Burada kalp kırılmaz. Emre abiler çok güzel anlattılar. Haram işleyemene bunu işleme dediği zaman kalbi kırılmaz. Ya nefsi kırılır. Gıybet etme. Kalbimi kırdı. Ne kalbi be? Nefsini kırdın.
5: Evet.
2: Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun dedi. Benim kalbimi kırdın. Ne kalbi kırdı be? Adamlar kalbi de nefsi de bilmedikleri için nefis kırılır. Hatta Emre abiler biz nefis kırarız buyururlar. Kalp kırmayız. Yani kitaplar dikkatli bir şekilde okulursa adamın hatası var. Şu hatanın sebebiyle seninle görüşmek istemiyorum. Yani dinin emrine ters davranıyor. Ya biraz önce o şiirlerle menkıbelerde işte Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin hadisesi anlatıldı. Eshab-ı kiram dediler ki hani hileyle çocuğu aynı şekilde içki içirilmiş, bu günahı işlemiş. Hileyle olduğu için yani bunun cezası 100 sopa değil. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh, onlar da müştehit. Ama Hazreti Ömer de kendisi de müştehit, içtihat makamındaydı. Ve bir de halife misin, devlet başkanıydı, icranın başındaydı. Kendi içtihatı öyle değildi. Yok dedi. Dedi siz ne diyorsunuz dedi ya. Bu Allah-u Teala, bu din ve Allah-u Teala'nın koyduğu kanun. İşte 83 sobada çocuk vefat edince diyor ki yüze tamamlayın. Dinin emri yerine gelsin. Ha ondan sonra üzüldü ağladı, o ayrı bir mesele. Evlat olarak. Ama dinin emrinde hatır gönül olmaz zaten. Hazreti Ömer de orada açıkça buyuruyor. Siz ne diyorsunuz diyor ya. Dinin emirlerinde hatır gönül mü olurmuş? Efendim işte benim kalbime kırdım. Ben işte içki içiyorum da falan. Azıcık bir şey içiyorum da ben söylediğim yalanları yeşil yalan, kırmızı yalan, mavi yalan. Yalan yalandır ya. Mavisi, yeşili, kırmızısı olur. Tamam mı? Yalan söylüyorsan, dedikoduyorsan, aynı şekilde nemmamsan, laf taşıyorsan kusura bakın yanıma gelme.
5: Evet. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, servet ve şöhret birer tuzaktır. Bir talebenin hakiki talebe olabilmesi için iki hususiyet vardır. Bir, edepli olması. Tasavvuf yolunun başı, ortası, sonu edeptir. Hiçbir edepsiz Allah dostu olamaz. 2. Tevazu sahibi olması. Eline ne kadar dünyalık geçerse geçsin, aslını kaybetmeden tevazu içinde olmalıdır. Dünya servet ve şöhrettir. İkisi de birer tuzaktır. İnsanlar servet ve şöhret düşkünlüğü yüzünden belirli bir seviyeye gelmeye çalışırlar ve gelirler, fakat çıktıkları yerden bir daha aşağı inemezler. İmam Rabbani Hazretleri, bir dünya ehliyle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirin. Aynı köydeyse başka yere hicret edin. Aynı mahalledeyse karşılaşmamak için başka yere gidin. Kalbiniz meyleder. Bu yol çok hassas ve ince bir yoldur. Bu yolda en büyük dikkat edilecek husus, yüksek mevki sahipleriyle ve zenginlerle fazla dostluk kurmamaktır. Önce kalbiniz meyleder, sonra da aslınızı kaybedersiniz buyururdu. Bazı hakikatler vardır ki dünyada anlaşılmaz. Ancak ölüp ahirete gittiğimiz vakit bugün inandıklarımızın orada tecelli ettiğini göreceğiz. İşte ölmeden önce ölünüz hadisi şerifinin manası budur. Öldükten sonra göreceklerinizi ölmeden önce görmeye çalışınız demektir. Ahir zamanda yaşıyoruz. Allah korusun, bir müminin bilmediği için küfre sebep olan bir söz söyleyerek imanı gidebilir. Bunları öğrenmemek günah olur. Hastalanınca en iyi doktorları bulup en iyi ilaçları hem de tarifine en uygun şekilde kullanıyoruz. Ama sonsuz ateşe girmek tehlikesiyle karşı karşıyayken kendimizi koruyacak ilmi ve ameli elde etmemek bir felakettir. İnsanın hayatının çoğu dinini öğrenmekle geçmeli. Elbette dünyasını da terk etmemeli.

0: Kur'an-ı Kerim der. Eshab değil, Eshab-ı Kiram der. Radiyallahu anhüm der. Müslüman edebe riayet eder. İmam Rabbani Hazretleri evliya zatların üstünlüklerini saydıktan sonra bunlar Peygamber Efendimizin sofrasının kırıntılarıdır buyuruyor. Mektubat-ı Rabbani'yi okumayan Resulullah Efendimiz'i, Eshab-ı Kiram'ı anlayamaz. İmanın esasını kimin sevilip kimin sevilmeyeceğini öğrenmek isteyen Mektubat-ı Rabbani'yi okumalı. Müslüman her şeyden önce Rabbinin sevdiklerini ve sevmediklerini öğrenip buna dikkat etmelidir. İmanın şartı altıdır. Bunlar inanılacak şeylerdir. İmanın bunlardan da önce gelen asıl iki şartı ise gayba iman ve hubbu fillah budu fillah'tır. Hubbu fillah, müminleri ehl-i sünnet yolunda olanları Allahü Teala'nın dinine hizmet edenleri sevmektir. Budu fillah, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemektir. Kafirleri ve ehl-i sünnetten ayrılan 72 bid'at fırkasında olanları Allahü Teala sevmez. Biz de sevmeyeceğiz. Fakat sevmek ve sevmemek kalpte olur. Yoksa sevmemek demek, dövüşmek, kavga çıkarmak demek değildir. İslamiyet'te dövüşmek şöyle dursun, münakaşa etmek bile yoktur. Dostla münakaşa dostluğu azaltır. Düşmanla münakaşa düşmanlığı artırır. Münakaşa etmek yasakken kötü söz söylemek, bedenle dövüşmek hiç olamaz. En büyük günah kalp kırmaktır. Kafirin dahi kalbini kırmamalı, güzellikle emri maruf yapmalı. Peygamber Efendimiz bir gün Eshab-ı Kiram'la birlikte otururken, "Şimdi içeriye bir Allah düşmanı girecek," buyurdu. Biraz sonra kapı açıldı. Peygamber Efendimiz kendi kalkarak kapıyı açtı. Gelen kimse çok tanınan hurma bahçeleri olan bir zattı. Peygamber Efendimiz bu zatla çok yakından ilgilenerek sohbet etti. Daha sonra da kapıya kadar uğurladı. Hazreti Ömer merakla, "Ya Resulallah, gelecek dediğiniz Allah düşmanı kim, daha gelmedi mi?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz, "O Allah düşmanı biraz önce konuştuğum kişiydi. Ben onu idare ettim, bana bir düşmanlık yapamazdı ama yanında birçok Müslüman çalışıyor, intikamını onlardan almaya kalkardı," buyurdu. Bunun için bizler de Allah düşmanlarını idare etmeliyiz. Fakat dostlara karşı mert olmalıyız.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: Efendim, sorulara geçmeden önce Mustafa Bey'in okuduğu metinde geçen bir hadise var. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabile reisi en kötüdür diyor. Ona iyi muamele ediyor işte. Ona iyi muamele etmemin sebebi orada Müslümanlar vardı.
1: Evet.
2: Onlar... Bana bir şey yapamazdı ama onlara eziyet ederdi. Onun için kendisine aynı şekilde zahiren iltifat ettim. Mudara ettim buyuruyorlar. Şimdi onu şey yapınca benim hatırıma şey geldi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın rahmetullahi aleyh hatıratını okuyordum. Şimdi Cenevizler, Venedikler neyse böyle o şeylerde, denizlerde falan ya da aynı şekilde karada harp ederken esir ettiği Müslümanlar var. Onları zindanlarda tutuyorlar. Böyle çok işkence ediyorlar. Ağır eziyet. Bir fırsatını bulmuşlar. Bir mektup yazıp Barbaros Hayrettin Paşa'ya göndermişler. Barbaros Hayrettin Paşa tamam, hani girebildiği yerde girer ve kurtarıyor. Ama bir de giremedikleri yerler var. Çarpamadıkları yerler var. Barbaros Hayrettin Paşa'nın da elinde Hristiyan esirler var. Ve onların içerisinde kendilerine göre asil kabul ettikleri var.
1: Evet.
2: Şimdi onları zindandan çıkartıyor. Ağır işlerde çalıştırıyor Barbaros Hayrettin Paşa. O mektubu alınca o kafir zindanlarındaki Müslümanlardan gelen mektubu ağır işlerde çalışıyor. Fakat araya böyle şeyler gönderiyor. Hani homurdanıyorlar ya diyorlar, biz aynı şekilde yiyip içiyorduk yani, yatıp kalkıyorduk, şimdi bize işte taş taşıttırıyorlar, işte yetimlerin fakirlerin evlerini yaptırıyorlar falan. Araya gönderdikleri böyle, ya duyduğumuza göre işte Venedikler böyle böyle eziyet ediyormuş. İşte Barbaros Hayrettin Paşa'na o Müslümanlar aynı şekilde ulaşmışlar böyle böyle. Barbaros Hayrettin

0: Hoca da aynı şekilde misliyle bize yapıyor bunu. Böyle şey yapınca bunlar mektup yazmışlar Venediklere. Onlar da ulaştırmışlar. O mektubun gitmesine de izin veriyor Barbaros Hayat'ın Paşa. E diyor ki yapmayın etmeyin diyor. Siz orada Müslümanlara eziyet edince bu da bizim burada canımızı okuyor.
1: Evet.
0: Yani o da bir siyaset. Ve Müslümanlara yaptıkları eziyeti o şekilde kaldırmışlar diyor. Hatıra altında geçiyordu.
1: Evet.
0: Okumuştum ben onu. Efendim gelelim ilk dinleyicimizin suallerine. İsrail'i kötülemek. Şimdi dinleyicimiz şeyden yakalamış. İsrail ismi Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. İsrail oğulları demesi Yakup Aleyhisselam'ın oğulları demektir. Yani İsrail'i kötülerken Yakup Aleyhisselam'ı kötülemiş olur muyuz? Hayır. Şimdi biz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi. Onu kötüleyince Nuh Aleyhisselam'ı kötülemiş olmayız. Ondan sonra mesela Kabil Habil'i öldürdü. Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Onu kötülerken Adem Aleyhisselam'ı kötülemiş olmayız. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Leheb Tebbe suresine lanet ediliyor. Biz o Tebbe suresini okuduğumuz zaman Peygamber Efendimiz incinmez. Çünkü Allah-u Teala'nın düşmanıdır. Bu sebepten dolayı Yakup Aleyhisselam'ın çocukları içerisinde mümin olan var, kafir olan var. Adem Aleyhisselam'ın çocukları içerisinde de yok. Nuh Aleyhisselam daha sonraki gelen peygamberlerin içerisinde var öyle. Dolayısıyla orada bir şey olmaz. Evet. Biz bugünkü bunların kötülüğünü, yoksa Yakup Aleyhisselam kötülemek niyetiyle söylemiyoruz onu. Efendim dinleyicimizin cari dikkat bir suali daha vardı. Çocukları dedi yönlendiriyorlar. Mesela şeyden hani bu spor kanalı da ilgili yok böyle böyle futbolda falan öyle yönlendiriliyor. Çocuklar ileride haram işlediği zaman annesine babasına onu yönlendirenlere de günah olur mu? Tabii. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse iyi bir çığır açar. Güzel bir çığır açar. Ve o sevap kazanır. Ayrıca o çığırdan onun açtığı iyilik köprüsünden gelenler de gelenlerin sevapları da bir miktarı o kimseye verilir buyuruyor. Verilir. Hatta bu konuda Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri misal veriliyor. Çünkü ilk iman eden erkeklerden o çığırı açtı. Daha sonraki gelen Müslümanlar iman edenlerin yani onlar Hazreti Ebu Bekir'e de sevabı gidiyor diye yazıyor kitaplar.
1: Evet.
0: Peki kötü bir çığır açarsa hadis-i şerifin devamında kendisi zaten günaha girdi. Ayrıca o çığırdan gelenlerin de aynı şekilde günahı o kimseye yazılır. Evet. O kimseye yazılır. Herkes tercihini ona göre yapsın. Efendim gelelim kafir çocuklarına karşı nasıl davranmalıyız? Şimdi o genel olarak anlatılmış zaten kafir çocuklara. Bu ateistin, masonun, dinsizin, mecusinin, Hristiyanın, Yahudinin kimi çocuğu olursa olsun. Çocuk sabiyedir, günahsızdır. Ona zulmedilmez, ona hakaret edilmez, ona eziyet edilmez. İleride ne olacağını bilemezsin ki. Efendim işte babası kafir, bu da kafir olur. Ya Ebu Cehil kafir ama İkrime radıyallahu teala ant diyoruz. Oğlu iman etti, Müslüman oldu. Eshab-ı kiramdan çoğunun babası aynı şekilde iman etmemişti. Ama eshab-ı kiram diyoruz. Dolayısıyla babanın yaptığıyla evlat aynı şekilde sorgulanamaz. Yani bir Müslüman çocuğuna nasıl muamele ediliyorsa kafirin sabi çocuklarına da aynı şekilde muamele edilir. Bu bir. İki, zararı dokunmayan herhangi bir kafire zulmetmiyor, bilmem bir şey yapmıyor falan. O kafir diye hakaret edilmez. İslamiyet'in emretmiş olduğu iyi muamele onlara da gösterilir. Açsa doyurulur, çıplaksa aynı şekilde giydirilir. Ya kafir bu, boş ver. Vur tepesine, yok öyle bir şey. Ben cezasını vereyim. Cezasını sevmeyecek. Allah-u Teala biliyor ki cezasını ben veririm, sana ne? Ben sana onu vermedim. Ha, imanı bozuk olduğu için İmam-ı Rabbani Kutub Sözleri buyuruyorlar ki kafirler Kur'an-ı Kerim'in necis kelimesiyle bildirilmiş. Onların itikatları necistir. Yoksa bir kafir bir yiyecek verdiği zaman ya bunlar işte necistir, kötüdür, bunların yiyecekleri yenmez denmez.
1: Evet.
0: Yani verdiği elbise de giyilir. Hatta bazıları diyor ki işte bir Hristiyan diyor bu ceketi diyor yeniymiş. Hediye etti bana diyor falan. Ben bunu temizledim. Görün, yani temizlikçiye verip temizlettim. Öyle mi giyeceğim? Görünürde necaset var mı üzerinde? Yok. Adam sana verdikten hemen sonra öyle vakti girdiyse giy ceketi, aynı ceketi o cekette namaz kıl. Mahsur yok. Evet. Necaset varsa Müslüman da verse, gayrimüslim de verse, kim verirse versin. Caiz değil, aynı şey. Efendim gelelim. Dinleyicimiz dedi ki iki elle yemek yenmez mi? yenir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir elinde ekmek ve bir elinde karpuz almışlar. İstisna ama bu. O şekilde olabilir. Ama onun dışında rahmetli babam hatırıma geliyor. Ekmeği bir eline alırdı, kaşığı eline. Öyle dedi, ne yapayım dedi, işte bu elinde meşgul falan filan. Allah Allah, öyle değil o. Yani diğerlerinde hep yemede, içmede hep sağı kullanmalı. Hep sağı kullanmalı. Ama bazı şeyler var. Adam karpuz dilimledi, verdi. Ne yapacaksın?
1: İki elinle yiyeceksin.
0: İki elinle yiyeceksin. Ondan sonra adam bir üzüm, bir salkım üzüm verdi. Biriyle tutacaksın, sağla yiyeceksin. Tamam mı? Yani bazı şeyler var. Onlar oluyor.
1: Sandviçler de öyle hocam. Hani ekmek arası köfte alıyorsun. Elinde iki
0: elinle birden tutuyorsun.
1: Onu soruyordu zaten.
0: Onun mahsuru yok.
1: Evet.
0: Onun mahsuru söz konusu değil. Şimdi temel böyle bir sürü kuş türleri bulunan bir, ne derler oraya, kuş satan yer girmiş falan. Bu ne falan, neyse papağanın önüne gelmiş. İşte demiş, bir ayağını kaldırınca demiş böyle böyle yapar falan filan. Anlatıyor satıcı. Ondan sonra temel de demiş, peki iki ayağını birden kaldırırsa, satıcıdan önce papağan konuşmuş.
1: Düşerim
0: bağmak demiş, tamam mı? Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Kabirde en zor soru ne? Herkesin haline göre değişir bu. En zor soru. Ben Rabbüke.
1: Rabbin kim?
0: Rabbin kim? Sen dünyada Rab olarak, erkeksen kadını, parayı, makamı, mevkimi, yani maksudun, mabudun bulunuyor ya. Bunu tanımışsan, Allah-u Teala'dan olmuşsan, sana öyle bir zor gelir ki hatırına bile gelmez. Allah-u Teala diyemez. Bitti zaten, onu sana sorulara gerek yok.
1: Evet.
0: Bitti. Bitti. İşte Allah-u Teala'ya inanıyordum falan. Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hiç yolu da gitmemiş. Terlesen de, hapırsan da, küfürsen de hatırına gelmez. Dünyada da bilmedin, onun yolunda da gitmedin derler. Başlar kabir azabı ona.
1: Evet.
0: Mahşerde de aynı şekilde en son sorulacak soruların içerisinde genel olarak kul hakkı buyuruluyor. Tabii iman bilgileri soruluyor, amel bilgileri, ama en zor olanı da kul hakkı. Kul hakkı. Onun şeyinden nasıl kurtulabilir? Dünyada halledeceksin onu. Peki dünyada halledemedim. Yani dövdüm, sövdüm, ettim falan. Bundan kurtulma çaremiz yok mu? Var. Kitaplar yazmış. Verdiğin sadaka, yaptığın hayır hasenat, Hanefi mezhebinde verdiğin zekatın sevabını, kıldığın beş vakit namazın sevabını, Ramazan ayında tuttuğun orucu, diğer nafile olarak tuttuğun oruçları, okuduğun Kur'an-ı Kerim'i, çektiğin tezbihatlardan bir sevap hasıl oluyor. Bunları diri ölü herkese hediye edebiliyorsun. Bunun için de ben bu bilgileri öğrendikten sonra beş vakit namazda, namazın arkasında yaptığım bir şey varsa, onlar hediye ederken, Kur'an-ı Kerim hediye ederken, elim açık dua ederken, babaannem rahmetli de aynı şekilde yapıyorlardı. Doğru bilgi vermiş çünkü onlara. Ya Rabbi, üzerimde hakkı bulunanlara. Senelerce, evet senelerce. Mesela Bahattin Apağ'ın bende 10 gram alacağı varmış. Ben senelerce aynı şekilde yapmışım. Benim verdiğim 20 gram olmuş. Bahattin Apağ benim hesap görürken geliyor, benim alacağım var. Melekler gösterilermiş. Bak bakalım arkadaş, bunu sen yaptın mı? Yapmadım. Bak bakalım kim göndermiş bunu, Osman Ünlü. Senin ne kadar alacağın var, 10 gram. O sana ne kadar göndermiş? 20 gram. Hadi güle güle. Evet. Bu şekilde olur. Peki böyle bir şey yoksa, orada helal ettim, vazgeçtim yok. O zaman kimde hakkım varsa, eğer Müslümansa, sevap varsa sevabını verirler. Sevabı kalmadıysa hak sahibinin günahını Allah ona yüklerler. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a müflis kimdir biliyor musunuz buyuruyorlar. Onlar da diyorlar ki ya Rabbi, ya Resulallah, biz işte malı mülkü elinden çıkmış, ne bileyim bahçeleri yanmış, hayvanları telef olmuş, elinde avcında bir şey kalmamış, buna deriz müflis diye. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, müflis o kimsedir ki dağlar gibi sevaplarla gelir ahirete, ama dünyadayken kimini tekmelemiş, kimisine sövmüş, kimisine hakaret etmiş, kimisini bilmenin elinden almış. Bir sürü hak sahipler var. Patır patır patır herkes gelir. İşte benim şu kadar dağıtırla sevaplar biter. Dağlar gibi sevap biter. Bittikten sonra da daha alacaklı duruyor. Melekler dermiş ki sevap bitti. günahımızı verin ona. Ana, dünyada işlemediğin günahları sana yüklüyorlar. Onların adına seni gönderiyorlar. Dağlar gibi sevaplarla geldin, cehenneme gittin.
1: Evet.
0: Böyle bir durum var. Efendim gelelim, mahşerde de durum aynı mı? Aynı. Son olarak da dedi ki dinleyicimiz, ben dedi hani dedi, radyoda falan dinlediklerim bu şekilde böyle dedi, bazen aktarıyorum falan dedi. Benim dedi Takınyacı Hoca olarak dedi adımı koymuşlar falan. Koysunlar ya, Nalıncı Baba Hazretleri de var. Bir gün gelir Takınyacı Hoca'nın dediği doğruymuş derler. İnşallah bunu treni kaçırmadan, yani Borun Pazarı geçmeden önce söylerler. Eğer Borun Pazarı geçtiyse, trende kaçtıysa, ya istediği kadar aynı şekilde biz ona işte Takınyacı dediydik, Takınyacı Hoca dediydik falan, işte o ne kadar haklıymış, ne kadar doğru söylüyormuş falan demelerinin bir kıymeti yok.
1: Evet.
0: Ölmeden önce bunu idrak etmek büyük nimettir. Ama öldükten sonra işe yaramaz.
1: Evet. Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 제게르츠 FM
1: 바드사바

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği bir konuyu daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, şimdi yine izleyicilerimizin de mutlaka katılacakları bir soru var. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu. Hani oluyor ya bazen ibadet yapınca veya dini bir kitap okuyunca hemen kötülüklerden vazgeçiyoruz. İşte tövbe ediyoruz. Daha sonra böyle bir kötülük yapmayacağız diye kendimize söz veriyoruz ama genelde de bu sözümüzde duramıyoruz. Şimdi nasıl durabiliriz? Yani onu soruyoruz. Nasıl hareket etmeliyiz ki sözümüzde duralım, bu söze sadık kalalım?
2: Eğer şimdi İslam alimleri ve evliya-i kiram hayatları anlatırken ve kendilerinin aynı şekilde kitaplarında anlatırken İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Kuddisesi Ruhuma, bunlar anlatırlarken konuyu bir ifade kullanmışlar. Her günü son gün bilmeli. Yani sizin sualinizin tek bir cümleyle verdikleri, bu büyüklerin, din büyüklerin verdiği cevap bu. Her günü son gün bilmeli. Yani Azrail Aleyhisselam geldi, ölüm meleği geldi. Bak dedi Mustafa Toköz, bugün ruhunu alacaktım ama sen haline baktım. Sana bir gün izin verdim. Bir gün, 24 saat. Ne yapacaksan yap. 24 saat sonra bu dünyadan ayrılacaksın. Yolcusun ya. Nasıl geçirirsin? Evet. Kavga eder misin?
1: Mümkün değil.
2: Gıybet eder misin? Evet. Ondan sonra ne bileyim masayı, koltuğunu isteyene buyurun dersin değil mi? Ne hanımla, ne çoluk çocukla, ne komşunla, ne arkadaşınla. Ya yolcusun. Yolcu olduğun için de
1: hani yarın yok artık.
2: Yarın yok bunun. Evet. Dolayısıyla niye kırayım diyorsun ya? Yarın ben gideceğim. Yarın gideceğim. Bir daha bununla nerede görüşürüm? Nerede helallaşırım? Tamam arkadaşım, sen haklısın. Kıymetçi boş ver onu diyeceksin. Ya işte sana şurada arsa alsak, tarla alsak, ev alsak falan. Ya ben yolcuyum, kusura bakmayın.
1: Artık komik olur yani. Değil
2: mi? Dolayısıyla gönlün hep Allah-u Teala ile olur mu? Evet. Olur. Peki kötülük meydana gelir mi senden katiye? Şimdi vaktiyle bir zatın bir talebesi hanımıyla kavga etmiş. İşte ipler demiştim, bu iş bitiyor o zaman demiş. Neyse o günkü çantasını, valizini toplamış falan, koymuş çamaşırlarında. Gelmiş hocasının yanına. Demiş efendim, vaziyet böyle böyle. Biz demiş artık demiş hanımla aynı şekilde ayrılıyoruz. O zat da ne dedin sen demiş ya. Senin demiş şurada demiş bir aylık bir ömrün kaldı. Bunda şafakatmış tabii ki. Bir aylık ömür. Değer mi demiş ya bir aylık ömür için hanımla kavga etmeye, ayrılmaya falan. Bu öyle deyince, bu öyle deyince git demiş. Hata bende de hanımla aynı şekilde barış. Zaten ne kadar ömrün kalmış ki. Bu bir aylık ömrün kaldı deyince zaten bekmeniz atmış. Toparlamış pılıyı pırtıyı dönmüş. Hanım bakmış ki efendisinin rengi gitmemiş.
1: Başka bir adam gelmiş.
2: Başka bir adam gelmiş. Gayri ihtiyaren kavga ettikleri küs olmalarına rağmen hayırdır demiş bey. Sorma hatun demiş, benim bir aylık bir ömrüm kalmış. Ne demiş, bir ay mı? Hanım da demiş ya adamcağızın bir aylık bir ömrü kalmış. Üzmeyelim şu an. Üzmeyelim. Hemen ikisi de aynı şekilde valizleri, çantalar neyse şey yapıyorlar falan. O onu kırmıyor, o onu kırmıyor. Hanım diyor ki ya bir ay sonra gidecek adamcağız diyor. Şu dünyada son günleri. Onu üzmeyeyim, kırmayayım. Münakaşayı bırakıyorlar, kavgayı bırakıyorlar falan. Ev olmuş cennet. Tabii adamcağız sayıyor. 1, 3, 5, 6, 9, 15, 25, 27, 28 artık son günlere geliyor. 29, 30 demiş, sabah mı öleceğim, öğlen mi, güneş batarken bekliyor bekliyor ölmüyor. 31. gün yok, 32 yok, 33 yok, 35 yok. Ya 40. gün bakmış ölmüyor, apar topar gene gelmiş hocasına, başka bir şehirdeymiş. Efendim ben ölmedim, ölecek miydim buyurmuş. Tabii şefakatmiş efendim demiş, böyle buyurmuştunuz. Buyurmuş ki nasıl oldu vaziyet? Demiş kavga bitti. Ev nasıl? Cennet gibi. E demiş her günü böyle bil.
1: Yarın ölecekmişsin gibi.
2: Veya kendine de ki bir ay sonra öleceğim bir de. Ay sonra, evet. Bir ay sonra öleceğim. 15 gün sonra öleceğim. Yani her gününü son gün bil. Böyle olunca ne olur? Kavga bitiyor. Kavga bitiyor. O zaman mesela demin ki o sormuş olduğunuz sualde niye aynı şekilde biz hemen birden dönüveriyoruz? Niye günaha dalıyoruz? Niye hırlaşıyoruz? Niye münakaşa ediyoruz? Niye kavga ediyoruz? Her şey benim olsun diyoruz. Nefsimize uyuyoruz. E peki bir gün sonra öleceğini bilen kimse kavga edebilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki kün fit dünyake enneke garibin ev abiri sebil ve utte nefseke min eshabin kubur. Dünyada garip veya yolcu gibi ol veya kendini ölmüş sayı buyuruyor. Meali itibariyle hadis-i şerif bu. Hatta bu hadis-i şerif İstanbul'da olanlar için Eyüp Sultan'da o cenaze namazının kılınmış olduğu cenaze namazının kılındığı musalla var. Onun giriş kapısının üstünde bu hadis-i şerif yazılı. Kün fit dünyake enneke garibin ev abiri sebil ve utte nefseke min eshabil kubur. Yani dünyada garip veya yolcu gibi ol. Ya garip. Garip, kimsesizsin.
1: Kimsesiz.
2: Hiç kimsesiz. Kimsen yok falan. Kiminle dalaşacaksın? Kiminle
1: mi? Bir iddian da yok.
2: Bir iddian da yok. Evet. Veya yolcu. Aha burada bizim burada işte Yeşilköy Havalanı var. Geldi, valizin duruyor falan. Rotor yaptı tayyare, uçak. Bekliyorsun orada. Dediler ki burada Yeşilköy var sana. Şurada villası kitler ya. 2 saat sonra benim tayyarem kalkacak. Ben Japonya'ya gidiyorum. Hindistan'a gidiyorum. Buralı değilim. Kalıcı değilim ya. Ya 2 saatlığına bir villa. Ya 2 saatlığına bir villa diyeceksin. Yolcusun çünkü. Kendini dünyada böyle kabul et. Veyahut da ve utte nefseke min eshabil kubur, kendini ölmüş kabul et, kabir ehlinden kabul et. Yani ölmüş kabul edersen kavga eder misin, münakaşa eder misin, gıybet eder misin, yalan söyler misin, insanları aldatabilir misin, kötü söz söyleyebilir misin, suizan edebilir misin?
1: Mümkün.
2: Edemezsin. Mümkün değil. Ölmüş kabul ediyorsun kendini. Mesela yine din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki kavga hep iki diri arasında olur. Birisi kendisini ölmüş kabul etse ölüyle diri arasında kavga olur mu? Diri söylenir, vurururur bir şeydir ama ölü o, ses gelmez ondan. Dolayısıyla peki ikisi de ölü olsa orası cennet olur. Tadından yenmez. Tadından yenmez. Dolayısıyla kendimizi toparlayabilmemiz, günaha düşmememiz için bize verilen bugün son gündür. Yarın öleceğim. Böyle düşünsün. Böyle düşününce insan kötülük yapamaz. Bakın İslam alimlerinde Seyyid İbrahim Desuki Hazretleri ömrünün son günlerinde talebelerine hitaben buyuruyor ki ey evlatlarım, ömrünüz her geçen gün azalmakta. Eceliniz yaklaşmaktadır. Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek, kıyamet kopacaktır. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak günahlarla dolduranlara yazıklar olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz, zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz, yoksa pişman olursunuz. Şimdi Cenab-ı Hak bize bir sınırlı ömür vermiş ama bunu bildirmemişti. Alnımızda yazılı değil, elimizde yazılı değil bu. 50 sene mi, 60 sene mi, 10 sene mi, 20 sene mi, 30 sene mi? 30 yaşındaki de ölüyor, 20 yaşındaki de ölüyor, 10 yaşındaki de ölüyor, doğuyor, biraz nefes alıyor da ölüyor. Demek ki ölüm belli bir sınır tanımıyor. Ama yaş ilerledikçe gidecek başka bir yer yok, çocuklaşmıyorsun, yeniden başlamıyorsun. Ha o daha yakın gözüyor, toprağa bakıyor artık. Mutlaka gelecek. Yani genç de olsan, yaşlı da olsan mutlaka önünde ne bekliyor? Ölüm bekliyor. Dün geçti, bitti. Ve bugün de yiyoruz. Yani tükenip gidiyor. Tükenip gidiyor ve hazırdan yiyoruz. Buraya tekrar konmuyor. Bu belli bir nefes sayısıydı, belli bir ömür sayısıydı. E bunları bir düşünen bir kimse, ya benim ömrüm tükeniyor, azalıyor. Geriden tekrar burada iadesi yok. Ben burada sonsuz kalıcı değilim. Onun için hadis-i şerifte ev abiri sebil buyuruyor. Yolcu kabul et kendini. Yolcusun. Sana verilen az bir zaman ve o da bitiyor. Mesela din büyükleri anlatırlarken buyuruyorlar ki, kitaplarında anlatırlarken insan ömrü sahrada esen bir yel gibi. Sahrada esen bir yel gibi. Ve devam ediyor ama. Bu ömrümün içerisinde nice böyle mesut, bahtiyar günlerim geldi. Ama yelle beraber o da gitti. Nice üzüntüler oldu. Nice kimseler bana zulmetti. Nice kimseler bana hakaret etti. Ama o yelle beraber o da gitti. O da gitti. Peki ne kaldı? Kime zulmettiysen, kime eziyet ettiysen, eziyet ettiğin ve zulmettiğin kimselerin boynunda o asılı. Yarın mahşer günü çıkıp gelecekler. Osman öyle bize zulmetmişti, burada yazılı. Hakkımı al ya Rabbi. Orada para geçmiyor ki Mustafa Bey. Orada günah sevap takası. sevabın varsa verecekler. Tükendiyse onları günaha alıp sana yüklenecekler. Ve orada Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kural geçerlidir. Allah-u Teala'nın koyduğu kanuna göre herkes hesaba çekilecek. Ben haklıyım yok orada. Sana göre bana göre değil. Allah-u Teala'nın koyduğu bir kanun var. Orada nasıl şimdi dil konuşuyorsa el de konuşacak, göz de konuşacak, kulak da konuşacak, ayak da konuşacak. Hepsi takır takır yaptıklarını ortaya dökecekler. Hal böyle olunca bunları bilen, bunları düşünen ve kendisine ölümü yakın bilen bir kimse, kalkar da aynı şekilde onunla bununla münakaşa eder mi? Gıybet eder mi? Bir beyit var da, mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalifi yel eser savurur harman gibi. Öyle değil mi? Bugün zenginsindir. Bugün genel müdürsündür. Bugün amir mevkindesin. Ama işler bir tersine döner, zillete düşersin. Kapıcı bile yapmazlar seni. Olmamış mı? Olmuş. Olmakta da zengindi, fakir oldu. Amirdi, herkese hükmediyordu. Bir bakıyorsun kapıda bekliyor bu sefer. Ne oldu? Onun için mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser savurulanman gibi. İşler bir tersine döner gider mi? Elde avuçta hiçbir şey kalmayabilir. Onun için bunları düşünen bir kimse mülk Cenab-ı Hakk'ındır. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil eder. Hal böyle olunca o zaman insan hani tabir caizse öyle Anadolu'da bir tabir kullanılan at gözlüğü takıp kendi hata ve kusurlarıyla meşgul olun ise bunların telafisi için uğraşırsa o zaman bu kimse bir kitap okuduğu zaman, bir İslam alimin hayatını okuduğu zaman oradaki okuduğu, öğrendiği, işittiği şeyleri yine aynı şekilde unutmaz ve bana verilen son gündür, son nefestir, son anlardır düşüncesi ile hareket eder. Herhangi bir kimsenin malıyla, mülküyle, ırzıyla, namusuyla, şusuyla, busuyla falan meşgul olmaz. Dedikodu yapmaz. Buna zaman da olmaz. Fırsat da bulamaz. Ve bu kimse melek gibi olur ya. Melek gibi olur. Ve herkese zaten ondan hata ve kusurlarını araştırmadığı için, herkese iyi niyetle baktığı için herkesi sever bu kimse. Herkes de bunu sever. Çünkü kimseye zarar yok ki. Kimseye zarar yok. Dolayısıyla din kitaplarından öğrendiklerimizi, İslam alimlerinin hayatlarından öğrendiklerimizi, yani elde ettiğimiz o andaki kazanımları hemen diyoruz ki tamam ya, bu kötülüklerden bırakalım. Her zaman için bunu bu şekilde düşünürsek, böyle idrak edersek netice itibariyle bu kazandıklarımızı elde avuçta tutabiliriz ve ondan sonra da hayatımızı bu şekilde idame ettirebilir miyiz? Evet, idame ettirebiliriz ve neticede böyle yaparsak sonsuz nimet yurdu olan cennete mi kavuşuruz? Evet, cennete kavuşuruz efendim.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine değerli bilgiler öğrendik. Bu bilgilerimize yenilerini katmak için yarına kadar beklememiz gerekiyor. Yarın bu saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Akşemseddin Hazretleri 3. Bölüm. İstanbul'un manevi fatihi ve büyük veli, ismi Muhammed bin Hamza olup lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden Şihabeddin Sühreverdi'nin neslindendir. Nesebi Hazreti Ebubekr Sıddık'a ulaşır. Hacı Bayram-ı Veli'nin ona beyaz, ak bir insan olan Zeyd'den İnsan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Riyazet sebebiyle benzinin solması, saçının sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. 792 miladi 1390 senesinde Şam'da doğdu. 864 miladi 1460 senesinde Göynük'te vefat etti. Buradaki tarihi Süleymanpaşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber kabri bir türbe içine alındı. Sultan Mehmet Han muhteşem ordusuyla İstanbul'u fethe çıktığında Akşemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur alimler ve veliler talebeleriyle birlikte orduya katılmışlardı. Orduya katılan Aydınoğlu, Karamanoğlu kuvvetleri gibi gönüllü birlikler, İstanbul'un fethedilmesinin bütün Türk İslam alemince mukaddes bir gaye kabul edildiğini dile getiriyordu. Bilhassa talebeleriyle birlikte orduya katılan Akşemseddin Hazretleri ve diğer alim ve evliya zatlar ayrı bir şevk ve azim veriyorlardı. Sultan Mehmet Han İstanbul önlerinde ordugahını kurduktan sonra düşmana önce İslam'ı tebliğ etti. İslamiyetin emri olan hususları bildirdi. Fakat Bizanslılardan ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'u kuşatmaya başladı. Bu arada Akşemseddin Hazretlerinden devamlı ve ısrarla bilgi ve işaret istiyordu. Kuşatma sırasında Sultan Mehmet Han, Veliyüddin Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretlerine göndererek "Şeyhe sor, kale fetholunacak ve düşmana karşı muzaffer olacak mıyız?" dedi. Buna Akşemseddin Hazretleri şöyle cevap verdi. "Ümmet-i Muhammed'den bu kadar Müslüman ve gaziler bir kâfir kalesine müteveccih oldu, hücum etti. İnşallahü Teâlâ fetholur." Sultan Mehmet Han, umumi cevapla yetinmeyip, Veliyüddin Ahmet Paşa'yı tekrar Akşemseddin Hazretlerine gönderip, "Vaktini tayin etsin," dedi. Akşemseddin Hazretleri murakabeye daldı. Başını eğip Allahü Teala'ya yalvardı. Mübarek yüzü terledi. Sonra başını kaldırarak, "İş bu senenin Rebiul Ahir ayının 20. günü seher vakitinde sıdkı himmetle filan canipten taraftan yürüyüş hücum etsinler. Ol gün fethola. Konstantiniyye sedai ezan ile dola," dedi. Akşemseddin Hazretleri fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra İslamiyet'in harb ile ilgili hukukunun gözetilmesi hususunu genç padişaha tekrar hatırlattı. Buna uygun hareket edilmesini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethedip İstanbul'a girdikten sonra hocası Akşemseddin 3 gün gözden kayboldu. Fatih Sultan Mehmet Han aradı bulamadı. 3 gün sonra Edirne Kapı yakınlarında virane bir yerde ibadetle meşgul bir halde buldular. O zamandan beri bu yere onun ismine izafeten Akşemseddin Mahallesi denildi. Akşemseddin Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Huzur mekanda değil, kalptedir. Kalbin huzuru, insanın mutluluğu parayla değil, Allahü Teala'nın zikriyledir. Zikir birkaç çeşittir. Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Dini kitap okumak zikirdir. Sohbet zikirdir. Namaz zikirdir. Yani zikir Allah'ı anma, hatırlamaktır. Şu veya bu şekilde hatırlamaktır. Rahatınız, huzurunuz zikirledir. Bir Hindu, bir Mecusi bile inanmadığı halde Allah Allah dese kalbi rahat eder. Kelimenin kendisinde var keramet. Allah kelamı, kendisi ilaç. Allahü Teala bu dini 3 şeye karşılık gönderdi. Şeytan, nefs, kötü arkadaş. 3 kişinin borcunu Allahü Teala öder. 1. Cihat için borç para alan. 2. Ölen bir Müslümanın kefen ve defin işlemi için borç para alan. 3. Nefsini günahtan korumak niyetiyle evlenmek için borç para alan. Bir Müslüman ehli sünnet itikadını öğrenmek için gerekirse neyi varsa satmalı, gidip dinini öğrenmeli. Bundan daha acil ve önemli iş yoktur. Hiç dünya menfaati olmadan yalnız Allah rızası için birini seven ahirette onunla beraber olur. Niyete dünya girdi mi ibadet olmaz. Namaza, oruca, çalışmaya ne kadar dünya karışırsa o kadar hastalıklı, sakat, bozuk olur. aile bağını çökerten dünyadır. Toplumları çökerten dünyadır. Yani menfaattir. Menfaat paylaşılması ne kadar girerse o kadar kıyamet kopar. Allahü Teala ahirette bize yaptığımız her şey için bunu niçin yaptın diye soracak. Allah rızası için yaptığınız niyet devam ettiği müddetçe başarı tamamdır. O niyetiniz bulanırsa, bozulursa her şey elden gider. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, eğer kendinizi bozmazsanız, siz kendinizi değiştirmezseniz, Allahü Teala sizlere verdiği nimeti değiştirmez buyuruyor. İslam aliminde iki özellik vardır. Birincisi tevazu. Allahü Teala'yı tanıyan, bilen başını kaldırabilir mi? Ne kadar Allahü Teala'yı tanırsanız o kadar korkarsınız. Gerçek alimler Allahü Teala'dan en çok korkan kişilerdir. İkincisi nakil. Kafadan söylemez, kitaptan söyler, büyüklerden nakleder. Dinimiz nakil dinidir. İhlas olmayan yerde menfaat girer, dünya girer. İhlas demek, ahiret demek, Allah için demek. İmam-ı Gazali Hazretleri vefat ederken nasihat istediklerinde el-ihlas, el-ihlas, el-ihlas buyurdular. İlim için Hazreti Ali kerremallahu veçheh buyuruyorlar ki, bana dinimize ait bir harf, kelime, bir mesele öğretenin kölesi olurum. Bu kadar büyük bir hak var. Dolayısıyla hocanın hakkı anne baba hakkından önde olmasının sebebi budur. Evet, ilk mürşidi anne babadır. Kelime-i şehadet, ezan, kâmet okur. Ama ondan sonraki hayatında eğer o bir mürşid-i kâmile, bir ehli sünnet âliminin eline düşmezse Allah korusun çok zor olur. İnsanın şerefi, üstünlüğü, meziyeti, kıymeti ilim sahibi ve edepli olmasıdır. Çok zengin, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veyahut da filancanın oğlu olması değildir. Allah indinde insanın kıymeti ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. Edep, haddini sınırını bilmektir. İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içerisinde kalmak kaydıyla dünya cennet olur. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep sınır tecavüzünden olmaktadır. İşte bu sınır ilimdir. Dinini öğrenmeyen ne sınır ne sınırsızlık tanır. Önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Kitap okumak, dinini öğrenmek şarttır. Ve Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, ilmin rütbesi, derecesi bütün rütbelerin en yücesidir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse, bütün alem, bütün insanlar ölmüş gibi olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir talebe dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden çıksa, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul benim üzerime bassın diye melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler. Bunu affet diye dua ederler. Bu öğrenmek için gidene verilen ecirdir. Ya öğretmek için giderse? Sadaka için verilen para, Allah yolunda gaza için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gaza için harcanan para ise emr-i maruf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine ehl-i sünnet itikadını anlatan bir kitap vermek veya anlatmak, yazmak emr-i maruftur. Eğer bir yerde Allah'ın dinine hizmet varsa, her Müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini yapmak farzdır. Yani Allah'ın emri. Eğer bu üçünden de değilse, hiç yaşamasın daha iyi. Çünkü öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Eğer ecdadımız, bizden öncekiler bu üç şartı veyahut da birisini yerine getirmeselerdi, bugün biz belki bir Hristiyan, Yahudi çocuğuydık, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. Farzın birincisi, fiilen iştiraktır. Bizzat. Nitekim Ashab-ı Kiram, ta Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den çok uzak diyarlara kadar, buralara herhalde toprak, ganimet sahibi olmak için değil, İlahi Kelimetullah için gittiler. Allah'ın dinini kullarına anlatmak için gittiler. Birincisi, fiilen, bedenen. Buna imkanı yoksa, malen desteklemesi lazım. Demek ki, ya fiilen iştirak edecek, ayakları yorulacak, biraz hakarete uğrayacaktır veya destek verecektir. Bu da mümkün değilse, üçüncüsü de elini açıp yalvararak dua edecektir. Ben iştirak edemiyorum. Ben acizim, hastayım. Sıkıntım çok. Ama şu insanlara yardım eyle. Onlara her türlü kötülükten muhafaza eyle. İşlerini rast getir. Çocukları kurtulsunlar. Dinsiz, imansız yetişmesinler diye dua etse, yine farzı yerine getirmiş olur. Aksi halde çok tehlikeli. Çünkü bir hadis-i şerif daha var. Bir mümin sabah kalktığı zaman ya alim olarak kalkmalıdır, yani o gün bir şey öğretmelidir, ya talebe olarak kalkmalıdır, yani gidip bir şey öğrenmelidir. Veyahut da dinleyici olarak kalkmalıdır. Bir camiye, hocaya gider, bir şey istifade eder. Eğer bu da olmazsa, muhabbetle kalkmalıdır. Yani bunları yapamadığı için üzüldüğünden bu üç hale birden sevgi besler. Allah'ım bana da nasip et der. Ama bir beşincisi olamaz. Şu halde dünyaya gelmek, Müslüman olmak bir sorumluluk, bir mesuliyet getiriyor. Bu mesuliyeti hiç kimse üzerinden atamaz, bunu yok sayamaz. Çünkü hepimiz artık elhamdülillah tam iman ettik ki, hesap var, sevap var, azap var ama mutlaka ahirette bir terazi var ve oraya ameller konulacak ve tartılacak. Onun için bir mübarek zat buyuruyor ki, Allahü Teala kullarına üç şey vermiştir. Bunlardan ikisi dünyada kalır, biri ahirettedir. Bir, topraktan geldik, toprak olacağız. Yani bedenimiz çürümeye mahkum. Müminin ikinci varlığı ruhudur. Ruh alemi emirden gelmiştir. İnsan vefat ederken ruhu kendi makamına gider. O da senden ayrılır. Kabir içerisinde sana sadece amellerin, iyiliklerin veya kötülüklerin kalır. Bunlar öbür tarafa gidecektir. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Fetihten sonra bir gece Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretlerinin ziyaretine gitti. Fatih Sultan Mehmet Han sohbet sırasında bir ara Akşemseddin Hazretlerine, "Hocam, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden mihmandar-ı Resulullah olan Ebu Eyyub-i Ensari Hazretlerinin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunması ve bilinmesini bilhassa rica ederim," dedi. O zaman Akşemseddin Hazretleri hemen şu karşı yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum. Orada olmalıdır," cevabını verdi. Derhal padişahla oraya gittiler. Akşemseddin Hazretleri orada bulunan çınar dallarından iki dal aldı. Birini bir tarafa, diğerini az öteye dikti ve buyurdu ki, bu iki dal arası mihmandar-ı Resulullah'ın kabridir. Bundan sonra tekrar kaldıkları yere döndüler. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerinin söylediğine inandıysa da hiç şüphesi kalmasını istiyordu. O gece silahlarına, gidin, Akşemseddin Hazretlerinin diktiği çınar dallarının ortasına şu yüzüğümü, mührü gömün ve o dalları 20'şer adım güney tarafına çekin, dedi. Sabah olunca Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerinden Hazreti Halid'in kabrinin yerini tekrar tayin etmesini rica etti. Oraya gittiler. Akşemseddin Hazretleri, silahdarın diktiği dalların olduğu yere hiç bakmayarak, doğruca gidip kabrin olduğu yerde durdu ve dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid'in kabri burasıdır, dedi. Ve sonra silahdar ağasına hitaben, Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin, dedi. Akşemseddin Hazretleri, silahdar ağanın gizlice gömdüğü padişahın yüzüğünün de orada olduğunu kerametiyle anlamıştı. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine, kalbimde şu anda hiç şüphe kalmadı. Ama tam inanmam için bir alamet daha gösterir misiniz dediğinde, Akşemseddin Hazretleri, kabrin baş tarafından 1 metre kazılınca, üzerinde bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazılı bir taş vardır, dedi. Kazdılar. Akşemseddin Hazretlerinin dediği gibi çıktı. Bu hali gören Sultan Fatih'in vücudunu bir titreme aldı. Neredeyse yerlere kapanacaktı. Sonra o hal üzerinden kalkınca Fatih, İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade, böyle ehli keşif ve keramet sahibi olan Akşemseddin Hazretlerinin maiyetinde bulunmak iftihar vesilemdir, dedi. Silahdar ağa Akşemseddin Hazretlerine, emrederseniz çınar dallarını kabrin baş ve ayak ucuna dikeyim, deyince, o dallar da orada senin hatıran olsun buyurup gönlünü aldı. Böylece orası da gezilmekten, basılmaktan korunmuş oldu. Şimdi orada büyük çınarlar ve su vardır. Akşemseddin Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Ey insan! Yazık sana ki, sen Allahü Teala'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun. Lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın, Allah için buğz eder, onun için severdin. Hakiki mümin, nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez. Dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o dünyaya önem vermez, o ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup, Rabbinin rızasını kazanınca artık her zaman yaptığı ibadetleri sırf Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma. Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki sen ondan başkasından istiyorsun? Kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek ibadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun. Ey cemaat, geliniz Allahü Teala'ya, onun kaderine ve bütün yaptıklarına boyun eğelim. Hepsine rıza gösterelim. İçimizle ve dışımızla baş eğelim. Kaderine muvafakat gösterelim. Takvaya iyi sarıl. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uy. Nefsine, hevaya, şeytana ve kötü arkadaşlara uyma. Onlara muhalefet et. Mü'min onlarla devamlı mücadele içindedir. Bunun için başından miğferi çıkarmaz, kılıcını kınına koymaz, atının sırtı semerden hiç kurtulmaz. Onlar uykuyu yenmek için uyurlar. Nefse karşı çarpışmak için yerler. Zaruret olmadan konuşmazlar. Onların adeti umumiyetle susmaktır. Nasıl kıyamet gününde Allahü Teala azaları konuşturduğu gibi onları da Allahü Teala konuşturur. Allahü Teala onlara konuşmaları için sebepler hazırlar, onlar da konuşurlar. Allahü Teala emir ve yasaklarını bildirmek, kullarına doğru yolu göstermek için peygamberler ve nebiler gönderdi. Onlar vefat edince Allahü Teala onların yerine ilimleriyle amel eden alimleri getirdi. Onlar peygamberin vekili olarak Allahü Teala'nın kullarına dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak şeyleri anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimler peygamberlerin varisleridir buyurdu. Sana bir hastalık geldiği zaman onu sabırla karşıla. İlacı buluncaya kadar sükûn üzere ol. Feryat ve figan edip şikayette bulunma. İlacını bulunca da Allahü Teala'ya şükret. Böyle yaparsan hayatın güzellik kazanır. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini yakar, yüzlerini söndürür, kalplerini mahzun eder. Bu haller müminlerde yerleşince kalplerine Allahü Teala'nın feyz, rahmet ve lütuf suları akar. Onlara ahiretin kapıları açılır. Senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede? Nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Teala'dır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan, haram ve şüphelilerden ne terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. Sen genişlik ve nimet zamanında Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Fakat sana bir bela geldiği zaman da onu sevmiyormuş gibi ona isyan edersin. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek hep sadakadır. Bugünkü konumuz sebeplere yapışarak ve çalışarak tevekkül etmek. Değerli dinleyenler, tevekkül bildiğiniz gibi sebeplere yapışmak, fakat sebeplere değil, sebepleri yaratana güvenmek demektir. Herkes Allahü Teala'nın rızkını yemektedir. Fakat bir kısmı dilencilik zilletini, aşağılığını çekerek, bir kısmı da mesela esnaf, tüccar gibi beklemek sıkıntısını çekerek, bazıları da sanat sahipleri, işçiler gibi yorularak, bir kısmıysa mesela ilim adamları izzetle, rahatça, Allahü Teala'dan başka kimseden beklemeden yiyorlar. Sebeplere yapışmakta da çeşitli dereceler vardır ki, bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Tevekkülün yüksek mertebesinde olan bekar bir kimse, kul hakkı altında kalmamak için şehirden uzak yaşar. Yanına bir şey almaz. Acıktığı zaman eline geçeni yer. Yiyecek bulamazsa aç ölmekten korkmaz. Açlıktan ölecek olursa bunu kendisi için hayırlı bilir. Çünkü yanına yiyecek alan yolcunun yolda soyulması, hatta öldürülmesi de çok olmuştur. Bundan sakınmaksa vacip değildir. 2. Bu mertebede olan para kazanmaz. Fakat şehirleri terk etmez. Camilerde ibadet eder. Kimseden bir şey beklemez. Allahü Teala'dan bekler. İstemeden gelen hediyeyi kabul etmenin tevekkülü.

Çoluk çocuğuma bakmazsam millete nasıl bakarım buyurdu. Bunun üzerine halifeye Beytülmal'den aylık vermeyi uygun buldular. Bundan sonra her saat millet işleriyle uğraştı. Kendisi tevekkül edenlerin en yükseğiyken ticaret ederdi. Fakat para kazanmayı düşünmezdi. Kazancını sermayesinden, çalışmasından bilmez, Hak Teala'dan bilirdi. Malını din kardeşlerinin malından daha çok sevmezdi. Tevekkül etmek için züht lazımdır. Zahid olmak içinse tevekkül lazım değildir. Ebu Cafer-i Haddad Hazretleri, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin hocasıydı. Haddad demirci demektir. Çok tevekkül ederdi. 20 sene tevekkül ettiğini kimseye belli etmemişti. Her gün pazarda bir dinar kazanır. Dinar bir miskal altındır. Bir miskal 4 gram ve 80 santigramdır. Bunun hepsini fakirlere sadaka verirdi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri onun yanında onda bulunan şeyden konuşmaya utanırdım buyururdu. Tasavvuf adamlarının çarşıda, pazarda, halk arasında dolaşmaları tevekkülün az olduğunu alamettir. Evlerinde oturmaları, Allahü Teala'dan beklemeleri lazımdır. Meşhur yerde, tekkede oturmaları da çarşıda oturmak gibidir ki kalplerinin rahat etmesinin şöhretlerinden ileri geldiği tehlikesi vardır. Fakat şöhret hatırlarına gelmezse çalışan insan gibi tevekkül etmiş olurlar. İbrahim-i Havvas Hazretleri buyuruyor ki, Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Benimle arkadaşlık etmek istedi. Ben istemedim. Kalbimin ona güvenerek tevekkülümün azalmasından korktum. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri bir işçi tutmuştu. Talebesine, işçiye gündeliğinden fazla bir şey ver dedi. İşçi almadı. İşçi gidince talebesine, arkasından gidip o şeyi ver, şimdi alır dedi. Talebe sebebini sordukta, o zaman bir şey vereceğimizi kalbi umuyordu. Onun için almadı. Şimdi giderken hiç ümidi kalmadığı için alması tevekkülüne zarar vermez buyurdu. Değerli dinleyenler, çalışanların tevekkülü sermayeye güvenmemektir. Bunun alameti de sermaye elden giderse kalbinin hiç sıkılmaması, rızıktan ümidi kesilmemesidir. Çünkü Allahü Teala'ya güvenen bir kimse hiç ummadığı yerden rızık göndereceğini bilir. Eğer göndermezse benim için böylesi hayırlıymış der. Böyle bir tevekkül elde edebilmek kolay değildir. Bir kimsenin bütün malı çalınır veya felakete uğrayıp da kalbinin hiç değişmemesi herkesin yapacağı şey değildir. Böyle tevekkül eden pek az bulunursa da yok değildir. Böyle tevekküle kavuşmak için Allahü Teala'nın fazl, rahmet ve ihsanının sonsuzluğuna ve kudretinin kemal üzere büyük olduğuna kalbin tam inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Birçok kimseye sermayesiz rızık gönderdiğini, birçok sermayenin de felakete sebep olduğunu düşünmelidir. Kendi sermayesinin elinden gitmesinin hayırlı olduğunu bilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse geceyi yarın yapacağı işleri düşünmekle geçirir. Halbuki o iş bu kimsenin felaketine sebep olacaktır. Allahü Teala bu kuluna acıyıp o işi yaptırmaz. Oysa iş olmadığı için üzülür. Bu işim neden olmuyor, kim yaptırmıyor, bana kim düşmanlık ediyor diye arkadaşlarına kötü gözle bakmaya başlar. Halbuki Allahü Teala ona merhamet ederek felaketten korumuştur. Bunun için Hazreti Ömer, yarın fakir, muhtaç kalırsam hiç üzülmem. Zengin olmayı da hiç düşünmem. Çünkü hangisinin benim için hayırlı olacağını bilmem buyurmuştur. İkinci olarak bilmesi lazım olan şey, fakirlikten korkmak, uğursuzluğa inanmak.

kandırmak şeytandandır. Nitekim Sure-i Bekara'daki ayet-i kerimede mealen "Şeytan muhtaç hale düşeceğinizi size söz veriyor" buyuruldu. Allahü Teala'nın merhametine güvenmek yüksek marifettir. Ummadık yerlerden, düşünmedik sebeplerle bol rızık gönderdiği her zaman görülmektedir. Fakat gizli sebeplere de güvenmemeli, sebepleri yaratana sığınmalıdır. Vaktiyle tevekkül eden bir kimse bir mescitte ibadet ederdi. Mescidin imamı buna "Fakirsin, bir iş tutsan iyi olur" dedi. Bu da "Bir Yahudi komşum her gün bana lazım olan şeyleri gönderiyor" deyince imam "Öyleyse sen işini sağlama bağlamışsın, çalışmazsan zararı yok" dedi. Bu da imama "Öyleyse sen de herkese imam olmaktan vazgeç ki Yahudinin sözünü Allahü Teala'nın sözünden üstün tutan imam olmaya layık değildir" dedi. Yine böyle önceki zamanlarda başka bir mescit imamı da cemaatten birine "Nereden geçiniyorsun?" demiş. O da "Dur, önce senin arkanda kıldığım namazı yeniden kılayım" demiştir. Yani senin Allahü Teala'nın rızık göndereceğine inancın yok, namazın kabul olmaz demek istemiştir. Böyle tam tevekkül eden, her zaman hiç ummadık yerlerden rızıklanmış, Sure-i Hud'daki ayeti kerimenin "Yeryüzündeki her canlının rızkını Allahü Teala elbette gönderir" mealine imanı kuvvetlenmiştir.

Hazreti Hüseyin buyuruyorlar ki, dil gönlün, gönül ruhun, ruh da insanın hakikatinin aynasıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Allah dostlarının namazı. Evliyâ-yı kiramdan Hamid-i Tavil vardı. Kendi namazgâhında bir gün namaz kılardı. O sırada evinde yangın çıktı aniden. Komşular koşuşturup söndürdüler acilen. Sonra da hayret ile gördü ki o cemaat huşuyla namaz kılar içeride bu veli zat. Dediler, olmadı mı yangından haberiniz? Buyurdu, ne yangını? Siz neler söylersiniz? Ben namaz kılıyordum az önce ey komşular. Namazda bir şey duymam selam verene kadar. Evet, Allah dostları namaza durduğunda hemen kendilerinden geçerler bu durumda. Nitekim bir sahabi nakleder ki şöylece, ben namaz kılıyordum o serverle bir gece. Ses gelirdi mübarek göğsünden o esnada. Sanki su kaynıyordu fokur fokur kazanda. Hazreti Ali dahi namaza durduğu an, hiçbir şeyden haberi olmuyordu o zaman. Nitekim bir savaşta ayağının birine bir ok gelip şiddetle saplandı kemiğine. Bir türlü çıkmayınca o kemiğin içinden bazıları dedi ki cerrah anlar bu işten. Nihayet cerrah gelip görür görmez bu hali dedi, bayıltmam lazım sizi hemen ya Ali. Zira çok fazla girmiş bu ok kemiğinize. Bayıltmadan çekersem çok elem verir size. Buyurdu, bayıltmana şu an hiç lüzum yoktur. Bir miktar bekleyiniz. Şimdi ezan okunur. Namaza duracağım zira vakit olunca. Çekip çıkarırsınız ben namaza durunca. Sonra ezan okundu fazla vakit geçmeden. Hazreti Ali kalkıp namaza durdu hemen. Cerrah ise almıştı zaten talimatını. Neşterle yardı hemen mübarek ayağını. Oku kemik içinden çekip çıkardı hemen. Ve sardı yarasını henüz selam vermeden. O namazı bitirip sual etti cerraha. Ne oldu? Yoksa oku çıkarmadın mı daha? Cerrah arz eyledi ki, çıkarıldı efendim. Buyurdu, zerre kadar bir acı hissetmedim. Yine bir Müslüman da bir harpte düştü esir. Namaz vakti geçince oldu çok müteessir. Nöbetçiye dedi ki, her bir namazım için bir altın vereceğim, verirsen eğer izin. O izin verdiyse de arttırdı ücreti hep. Öyle ki bir namaza 10 altın etti talep. Sonunda insaf edip değişti kalbi birden, şehadeti getirip Müslüman oldu hemen.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Bir barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz.
5: Türkiye'nin gözü kulağı meclisteydi. Önce AK Parti grubu basına kapalı olarak toplandı. Vekiller bilgilendirildi. Sonra teklif diğer siyasi partilere de iletildi. AK Parti ve MHP dün teklifi imzalamıştı. DEM Parti hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi teklife imzalarıyla destek verdi.
4: Daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Buna herkesin katkı vermesi lazım.
5: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhur İttifakı ortağı MHP'li isimleri de yanına aldı, kameraların karşısına geçti. 12 maddeyi de tek tek anlattı. Yasaya göre Milli Güvenlik Kurulu bu tespiti teyit edecek.
4: Kritik eşik örgütün silah bırakması. PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
5: O karar resmi gazetede yayımlandığında öngörülen infaz düzenlemeleri devreye girecek. PKK, KCK, terör örgütü ve bağlı tüm oluşumları kapsam içinde olacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, daha ağır cezaları gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi boyunca zaman aşımı işlemeyecek, dosya ve deliller muhafaza edilecek. Kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerle 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan mahkum olanlar kanundan yararlanamayacak. Bu sınırlamayla Öcalan'a da infazdan yararlanma yolu kapanmış olacak.
4: Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir.
5: Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenirse hem soruşturma ve kovuşturmalar hem de infaz ertelemesi kaldırılacak. Suç işlenmezse dosyalar düşürülecek veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek. Ertelenen cezalar da infaz edilmiş sayılacak.
4: Topluma hem entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz.
5: Kanun teklifiyle uygulamanın koordinasyonu için bir kurul oluşturulacak. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek, süreci takip edecek olan kurul gerekirse yeni adli, idari ve yasal düzenlemeler önerebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu oluşturulacak. Bu kurulda tavsiye kararları alabilecek. Teklife göre örgüt mensuplarınca teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcılar kayıt altına alınacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya yetkilendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunacak. Kanun kapsamında verilen görevlerini yerine getiren kamu görevlileri bu faaliyetleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşımayacak.
6: Zaten 2 yıldır süre gelen bir süreçti ve bu hafta Türkiye merakla bu sorunun cevabını bekliyordu. Zaten meclise gelecekti bu yasa, onaylanıp kabul edilecek ve süreç nasıl ilerleyecek acaba, merak konusu buydu. Tüm soru işaretleri de ortadan kalkıyor. Türkiye gazetesi de 12 madde 360 tarihi imza diyerek manşetine taşımış bu haberi. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu diyor ve 6 partinin imzasını taşıyan terörsüz Türkiye teklifinde PKK'lıların ne zaman, nerede ve nasıl teslim olacağı anlatıldı efendim. Şimdi burada da yine haberimizde de izledik. Tekrar bir üstünden geçelim. Nasıl yazmış hem Türkiye gazetesi, ona göre de anlatalım. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar ve Yeni Yol grubundan milletvekillerinin imzası alındı efendim. Cumhurbaşkanlığı ve mecliste süreci takip için iki komisyon kurulacak. Silah bırakma süreci teyit edilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek. Süreçte görev alanlara hukuki güvence getirilecek, yarın öbür gün herhangi bir soruşturma olmamasına dair. Öcalan'a statü ve af yok. PKK'lılara ceza indirimi yapılacak. Teslim olmak isteyenlere başvuru için 6 ay süre tanınacak. Başvurular başsavcılıklardan yazılı alınacak. Yurt dışında bulunanlar elçiliklere müracaat edecek. Yasa 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet cezası alanları kapsamayacak. Silah, mühimmat ve araç gereçler kayıt altına alınacak efendim. Çerçeve yasa bu şekilde. Şimdilik bakalım önümüzdeki günlerde bu süreç bize neleri gösterecek. Merakla bekliyoruz ve heyecanla istiyoruz efendim. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyle artık bu sorun, yarım asırlık sorun tamamen ortadan kalksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise sunulan çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Milli birliğimiz perçinlenecektir. İzleyelim.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
5: 360'a yakın vekil imzayı attı. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. Çerçeve kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye terör tehdidinden kalıcı olarak kurtulacak vurgusu yaptı. Milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecek mesajı verdi.
7: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mütabakatla Gazi Meclisi takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeden atılacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında kanun teklifinin hazırlanması ve sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sunan isimlere teşekkür etti.
7: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasa teklifine birçok siyasi partinin imza vermesini Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatı olarak tanımladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ise çok sert tepki gösterdi.
8: Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.
5: Terörsüz Türkiye yolunda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Teklifin 360'a yakın imzayla sunulmasına da bir parantez açtı.
8: Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Gündeminde çerçeve yasa teklifi vardı. Meclisten çabuk geçeceğini belirtti. Yepyeni bir iklim doğacak dedi. O iklimin demokrasinin üzerindeki yükü kaldıracağının altını çizdi.
8: Bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur.
5: Çelik süreci devlet ve milletin kendisinin yürüttüğünü, dış desteğe ihtiyaç duymadığına işaret etti.
8: Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
5: Çelik İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ihanet suçlamalarına çok sert tepki gösterdi.
8: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir.
6: Efendim daha vaktimiz uzun. Terörsüz Türkiye sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Aramızda kalsın etiketine de mesajlarınızı bekliyoruz. Bu ya da diğer konulara dair içinizden ne geliyorsa yazın gönderin efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hürra Baba'ydı.
5: İhaleye fesat karıştırma, çıkar ilişkisi ve usulsüz denetim mekanizması. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'e yönelik yolsuzluk soruşturması genişletildi. Dikkat çeken ismin ağabeyi gözaltına alındı.
9: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden yalancı yöneticilerden korusun.
10: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye 20 Mayıs'ta yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanmıştı. O isimler arasında Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ve Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba bulunuyordu. Soruşturma genişletildi. Savcılığın talimatıyla Malatya ve Diyarbakır'da polis harekete geçti. Malatya'da düzenlenen operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba polis tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelinin de Diyarbakır'da gözaltına alındığı öğrenildi.
11: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
10: Savcılık tarafından gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer ismin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı oldukları belirtildi. Şüphelilere Doğu ve Güneydoğu'da yapılan bazı inşaat süreçlerinde ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi. İhale ve denetim sürecinin aynı firma tarafından yapıldığı kaydedildi.
11: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
6: Etimesgut Belediyesi'nde ikinci uyuşturucu skandalı yaşandı. Tutuklu eski belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ardından tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kokain testi pozitif çıktı.
12: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Erdal Beşikçioğlu'nun ardından belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da kokain testi pozitif çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli süreç devam ediyor. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden alınan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan sağlık testlerinde uyuşturucu kullandığı anlaşılmıştı. Tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'ndan alınan kan ve idrar örneklerinin sonucu da belli oldu. Kerimoğlu'ndan alınan örneklerde kokain testi pozitif çıktı. Bulgu Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına eklendi.
6: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapıldı.
13: Kadınlarımızı daha fazla hayatın içine sokabilmek için.
5: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.
13: Onlara yeniden belki onlarla birlikte bir şeyler yapmak.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeni Parti'ye geçen Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
13: Belediyeler çok daha güzel şeylerle de karşı karşıya kalacak. Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu tüm Manisa'ya ve tüm Türkiye'ye gösterecek.
5: Gözaltına alınan İlksen Özalper'in Manisa'daki evinde arama yapıldı.
13: Herkese dokunmaya çalışıyor.
5: Emniyetteki ifadesi devam eden Özalper'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya sevk edileceği açıklandı.
13: Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu tüm Manisa'ya ve tüm
6: Her gün başka bir operasyon oluyor efendim. Bakalım daha neler göreceğiz. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 8 ilde il başkanlıklarında yeni atamalar yapıldığını söyleyen Sarı, Eylül ayının başında da kongre takviminin açıklanacağını belirtti.
14: Bizim amacımız, muradımız Ağustos ayının sonuna geldiğimiz zamana kadar geçen süre içinde partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya hazırlamak için Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli il başkanlıklarına atamalar yapıldı.
14: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık.
5: Atama kararları CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
14: Eylül ayının başında belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda bu örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takviminde ilan edeceğiz. Yani Eylül ayının başında başlamak üzere kongreleri ilan edeceğiz.
6: Cem Küçük soruşturmasında şantaj suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent'ten aldığı 100 bin lirayı oğlunun okul masrafı için aldığını söyleyen Sarıkaya, faiz haramdır diye kripto oynadım dedi. Ancak Kıbrıs'a gönderdiği paraları kumarla açıkladı.
15: Ya Tahir dedim, bir insanın kendine verdiği zararı inanın dünya alem bir araya gelse vermez arkadaşlar.
10: Kripto hesabında 27,5 milyon liraya aşan işlem tespit edildi. Faiz haram olduğu için kripto kullandım dedi. Kıbrıs'a gönderdiği paraları kumarla açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da tutuklandı. Telefonunun şifresini vermeyi reddeden Sarıkaya, savcılık ifadesinde Cem Küçük'le arasında para alışverişi olduğunu kabul etti. Ancak söz konusu ödemelerin borç ve televizyon programlarından kaynaklandığını savundu.
15: Bakın biz hep söylüyoruz, herkese bu kanalda cevap hakkı var. Ben hiç kimseye hakaret etmem. Eğer hakaret ediyorsam da tabii ki karşılıklı olarak birbirimize tartışırız.
10: İlk ifadesinde Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'le doğrudan para alışverişi olmadığını söyledi. Ancak çelişkiler üzerine yöneltilen sorular karşısında oğlunun okul masrafları için Haluk Levent'ten 100 bin lira burs aldığını kabul etti. Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif kullanırım diyen Sarıkaya'nın kripto hesabında toplam 27 milyon 569 bin liralık para transferi yaptığı tespit edildi. Sarıkaya'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve oradan alınan para transferleri de soruldu. Sarıkaya bu işlemleri aile dostuyla birlikte Kıbrıs'a giderek eğlenme amaçlı oyun oynamak için gerçekleştirdiğini savundu.
6: On yıldır firardaydı. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan timin içindeydi. FETÖ'cü eski kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe saklandığı evde yakalandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen darbeci 69 sayfalık ifadesinde örgüte nasıl katıldığı ve 15 Temmuz gecesine ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu. FETÖ'cü hain tutuklandı, cezaevine gönderildi.
16: Davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
17: Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Suikast timi Marmaris'e gitti. Ancak o hain pusu da darbe girişimi de başarısız oldu. FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 69 sayfalık itirafı ortaya çıktı. İfadesine göre örgütle bağlantısı 1998 yılında öğrencilik döneminde başladı. Askeri okul sürecinde mahrem imamlarla irtibatını sürdürdü. Örgüt içinde Selim kod adını kullandı. Öğrenciliği boyunca hafta sonları sivil kıyafetle örgüt evlerine gitti.
16: Buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim ve şu anda da milletimin arasında olacağım.
17: 2015 yılında katıldığı kurmaylık sınavında da FETÖ devredeydi. Sınavdan bir ay önce kendilerine mahrem sorumlu Muhammed Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde sorular verildi. Bu sayede akademiye girdi. 2012'de paraşüt kursu için bulunduğu ABD'de kılık değiştirip Pensilvanya'ya gitti. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret etti. 2013 yılında izdivaç abisi Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptı.
18: Burkay Karatepe.
17: Karatepe'nin itirafları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen saldırının detaylarını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Karatepe ve ekibi o gece helikopterle İzmir'deki Çiğli askeri hava üssüne gitti. Darbeciler görevlerinin Cumhurbaşkanı'nı alıp emir verilen yere götürmek olduğunu tebliğ etti. Marmaris'e giden suikast timi korumalarla çatıştı. Güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle hainleri alacak helikopter iniş yapamadı. Darbenin başarısız olduğunu anlayınca kamuflajları çıkarıp şort ve tişört giydi, bankamatikten tüm parasını çekti. İşte o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Hain FETÖ'cü otostop çekerek İzmir Bornova'ya kadar kaçmayı başardı. 10 yıl sonra elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen FETÖ'cü Karatepe etkin pişmanlıktan faydalanmayı da talep etti. FETÖ'cü Karatepe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18: Ülkeni bir lira saklıyor, utanmadım.
17: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da FETÖ'cü hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Dilekçede Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanına suikast, anayasayı ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırma suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.
6: Türkiye gazetesinde de yine bu haberin detayları var ve klasik bir FETÖ'cü hareketi. Soru çalarak kurmay olmuş. Hiç şaşırmıyoruz. O FETÖ'cü her şeyi itiraf etti. İşte bu şekilde gözaltına alındıktan sonraki görüntüleri de, fotoğrafı bu şekilde gazetede yer aldı. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe örgüt bağlantısını ve darbe girişimini anlattı. Örgüt içinde kod adım Selim'di dedi ve sınav sorularının önceden kendilerine verildiğini, Pensilvanya'da Gülen'le görüştüğünü söyledi ve suikast zemindeki kalkışmadan 5 gün öncesine kadar birbirlerine FETÖ'cü olduğunu bilmediğini anlatan Karatepe, bize Cumhurbaşkanı'nı alıp emir verilen yere götüreceğimizi söylediler dedi ve cezaevini boyladı. Beyaz doktor önlüğünü değil, havacıların mavi üniformasını seçti. Savaş pilotu olan Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Albay Armağan Özel de Tuğgeneral rütbesinde terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kadın generaller arasında yerini aldı. İşte tarihe geçen o atamaların hikayesi.
10: Çoğu gencin hayali doktor olmak. O da tıp fakültesini kazandı ama hayali mavi vatanda olmaktı. Hastanede şifa dağıtmayı değil, gökyüzünde millete kol kanat olmayı seçti. Hava Harp Okulu'nun davetini kabul etti. Hikayesi şimdiden Cumhuriyet tarihine geçti. Hava pilot Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Karapınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Puanı yüksek olduğu için Hava Harp Okulu'ndan davet aldı. O davet hayatının akışını değiştirdi. Beyaz önlüğü değil, havacıların mavi üniformasını tercih etti, savaş pilotu oldu. Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nde üstlendiği her görevi üstün başarıyla yaptı. Başarıları 2026 yaş kararlarıyla taçlandı. Tuğgeneralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olarak tarihe geçti. Bir başka gurur verici atama da Kara Kuvvetleri'nde gerçekleşti. Albay Armağan Özel Tuğgeneral rütbesine yükselerek kadın generaller arasındaki yerini aldı.
6: Dış gündemle devam edelim. ABD-İran hattı. Hürmüz'de düğümlendi. Trump'ın sert vururuz stratejisi de boşa çıktı efendim. Psikolojik savaşta üstünlük şu anda İran'da. Son durum ne Orta Doğu'da? Sizler için derledik.
10: ABD, İran hattı savaş oyunlarını aratmıyor. ABD Başkanı Donald Trump uzun süre bu kez sert vuracağı stratejisini yürüttü. Sonunda dediğini de yaptı. İran'a günler süren ağır bir bombardıman gerçekleşti. Ancak son taarruzda Hürmüz'de statüyü değiştirmedi. Üstelik Amerikan basını ABD'nin füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini yazdı. İş bununla da kalmadı. Suud-Yemen hattı ısındı. Dünya ticaretinin diğer nefes borusu Bab-ül-Mendeb Boğazı ikinci Hürmüz olma yoluna girdi. Suudi Arabistan acil olarak Beyaz Saray'a heyet gönderip savaşı durdur dedi. İran'sa bu süreçte Trump'la ailesine suikast tehdidini başarılı bir psikolojik savaş unsuru olarak kullandı. Böylece İran psikolojik savaş üstünlüğünü bir kez daha ele geçirdi. Trump'ın önünde anlaşma dışında seçenek kalmadı. Geri adım atmış gibi görünmekte istemeyen ABD Başkanı kameralar önünde sert söylemlerine devam ediyor. İran basını ise Trump'ın savaşla barışı olan mesafesinin bir klavyenin tuşları kadar olduğunu yazdı. Şimdi ABD'nin elinde yeni bir Hürmüz planı var. Amerikan planına göre Hürmüz'de İran'la Umman arasında paylaşılmış bir denetim olacak. İran girişleri, Umman'sa çıkışları kontrol edecek. Tahran başta anlaşmaya onay vermiş gibi göründü ancak yaptırımların kaldırılması ve nükleer meselede taviz koparmak için anlaşmada diretme stratejisi yürüttü. ABD merkezli aksiyon son olarak Hürmüz planında anlaşmaya varıldığını, kısa süre içinde duyuru yapılacağını yazdı. Ancak beklendiği üzere İran yine yalanladı. Birçok kaynağın belirttiği üzere Tahran perde arkasında anlaşmaya yanaşıp kendi Şahin kamuoyu önünde ise aksini söyleme yöntemi uyguluyor.
6: Donald Trump, İran savaşında diplomasiyle askeri seçenekler arasında sıkışmış durumda. Trump'ın kabine toplantısında kurmaylarıyla da ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi.
10: A- ABD yönetiminde İran politikası ve Orta Doğu'daki askeri strateji konusundaki fikir ayrılıkları derinleşiyor. Washington yönetimi diplomatik kanallarla askeri seçenekler arasında denge kurmaya çalışırken karar alma süreçlerinde hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta güvenlik ekibindeki üst düzey yetkililerle sert fikir ayrılıkları yaşadı. Yönetim içindeki bir kanat İran'a yönelik diplomatik temasların sürdürülmesini savunurken diğer bir kanat askeri ve ekonomik baskının artırılmasını talep ediyor. İran'la gerilimin tırmandığı bu dönemde Washington Tel Aviv hattında da hassas bir diplomatik trafik yürütülüyor. Reuters'un haberine göre Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptıkları son görüşmede bölgedeki adımları ele aldı. Netanyahu yönetimi daha sert bir tutum sergilenmesini isterken ABD tarafının bölgesel riskler ve enerji piyasaları nedeniyle temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde kritik bir ziyaret son anda iptal edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e yapması planlanan resmi ziyaretinin ertelendiği açıklandı. İsrail makamları erteleme kararını doğrularken kararın ABD-İran hattında tırmanan gerilimin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Ziyaretin iptalinde bir diğer etkenin ise Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satış süreci olduğu değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirebileceklerini açıklamasının ardından İsrail yönetimi bu adıma karşı çıktığını duyurmuştu. Hegseth'in temaslarında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyordu.
6: Donald Trump bu sorunları daha da yaşayacak gibi, çünkü Amerika Birleşik Devletleri bundan yıllar önce gördüğümüz süreçlerde genelde planı kurar ve o plana sadık kalır. Sonucu ne olursa olsun böyle izliyorduk ama Donald Trump şu anda pek de öyle ilerlemiyor. Trump'ın daha çok yaptığı bir yolumuza bakalım, girelim, vuralım. O sırada önümüze ne geliyorsa ve yara aldığımızda da hemen geri çekilelim, diplomasiyi öne sürelim. Biraz toparlandığımızda tekrar saldıralım. Amerikan diplomasisi de bunu çok kaldırmıyor. Bu yüzden de bu gitgeller yaşanıyor ki bu çatlaklar daha da büyüyecektir. Çünkü İran şu anda iyice psikolojik anlamda da sahada da zaman zaman avantajı ele geçirmeye başladı. Bakalım daha neler olacak Hürmüz'de, İran'da efendim, Orta Doğu'nun orta yerinde. FBI Trump hakkında Rus ajanlığı soruşturması yürütmüş. Beyaz Saray FBI'nin Donald Trump'ın 2017'de FBI direktörü James Comey'i görevden aldığı dönemde Trump hakkında Rusya adına hareket edip etmediğini incelemek üzere açtığı gizli soruşturmanın belgelerini kamuoyuna açtı.
17: Yıllardır konuşulan iddiaların perde arkası ortaya çıktı. Beyaz Saray, FBI'nin en gizli soruşturmalarından birinin belgelerini yayımladı. Hedefte dönemin ABD Başkanı Donald Trump vardı. FBI, Trump'ın Rusya adına hareket edip etmediğini araştırmış. Soruşturma Trump'ın FBI direktörü James Comey'i görevden almasının ardından başlatılmış. Dosya öylesine hassastı ki ulusal güvenlik tehdidi kapsamında yürütüldü. Kod adı ise Oxford.com oldu. Washington'da deprem etkisi oluşturan soruşturma yıllarca gizli kaldı. İddialar ağırdı. Trump'ın Kremlin'le bağlantılı olduğu öne sürüldü. Seçim kampanyasının Rusya ile gizli işbirliği yaptığı iddia edildi. Ancak soruşturmanın sonunda dikkat çeken bir sonuca ulaşıldı. Trump'ın Rusya adına hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Kremlin'le gizli anlaşma iddiası da doğrulanamadı, dosya kapatıldı. Ancak tartışmalar kapanmadı. Çünkü Trump'la Comey arasındaki savaş yıllarca sürdü. Karşılıklı suçlamalar ABD siyasetini ikiye böldü. Şimdi ise yıllardır kilit altında tutulan belgeler yeniden gündemde. Washington'da bu sorular konuşuluyor. ABD Başkanı hakkında neden böyle bir soruşturma açıldı ve bu dosyanın yankıları nereye kadar uzanacak?
6: Biraz da ekonomiye bakalım. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Beklenen indirim bu kez motorine geldi. Litre fiyatı 1 lira 5 kuruş geriledi. İşte 3 büyük ilde güncel akaryakıt fiyatları.
10: Motorine indirim geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. Brent petrol fiyatlarıyla döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 lira 1 kuruş oldu. Motorin fiyatı diğer büyük şehirlerde de geriledi. Ankara'da litre fiyatı 81 lira 14 kuruşa, İzmir'de ise 81 lira 41 kuruşa düştü.
6: Tabii Orta Doğu'daki bu jeopolitik belirsizlik artıyor. Konut kredisi faizlerine de yansıyor bu durum. Son bir haftada gecelik fonlamanın %40 seviyesinde kalmasıyla birlikte konut finansman maliyetleri sınırlı da olsa yükseldi. Peki en düşük kredi faizi hangi seviyede, izleyelim.
10: Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü konut finansmanı oranlarında. Beklenen faiz indirimi gerçekleşmedi. Son bir haftada finansman oranları yeniden yukarı yönlü hareket etti. Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikle birlikte gecelik fonlamanın %40 seviyesinde kalması konut finansmanı oranlarını da etkiledi. Geçen hafta %2,80 olan en düşük finansman oranı bu hafta %2,89'a yükseldi. En düşük konut finansmanı oranını %2,89'la vakıf katılım sundu. En yüksek oransa %3,39'la emlak katılımda. %2,89'luk oranla 1 milyon 500 bin lira finansman kullanan bir vatandaş 10 yıl boyunca her ay 44.818 lira taksit ödüyor. Toplam geri ödeme ise 5 milyon liraya aşıyor. Finansman maliyetleri yüksek seyretse de vatandaşın konut kredisine ilgisi sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 24 Temmuz itibariyle toplam konut finansmanı hacmi 812 milyar liraya yaklaştı. Bir hafta önce bu rakam 808 milyar lira seviyesindeydi. Konut satışlarında ise farklı bir tablo var. Yılın ilk 6 ayında toplam konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 gerileyerek 699.516 oldu. Buna karşın ipotekli konut satışları yüksek finansman maliyetine rağmen %32,2 arttı, 142.794'e yükseldi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak %24,5 arttı. Ancak enflasyondan arındırıldığında tablo değişiyor. Reel bazda konut fiyatları son bir yılda %5,8 geriledi.
6: Altına olanlar, yine müjde geldi. Şu anda yükseliş başladı. Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi ve FED'e ilişkin değişen beklentiler değerli metalleri yukarı taşıdı. Ons altın son haftaların en yüksek seviyelerini gördü. Gram altında 6400 lirayı geçti.
10: Küresel piyasalarda güvenli limana talep arttı. Gram altın 6430 lirayı aştı. ABD dolarındaki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin iyimser gelişmeler altını destekledi. Fed'in faiz artırımı beklentisinin zayıflaması da yükselişi güçlendirdi. Ons altın gün içinde 4161 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise %3'ü aşan primle 6430 liraya kadar çıktı. Altındaki yükselişe gümüş, platin ve paladyum da eşlik etti. Gümüşün gram satış fiyatı 100 lirayı gördü. Piyasalar şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak istihdam verilerine odaklandı. Verilerin Fed'in faiz politikası ve altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
6: Bir bakalım o zaman piyasaları, şu anda altında, dolarda, avroda neler oluyor? Dolar 47 lira 59 kuruştan şu anda işlem görüyor efendim. Avro 55 lira 08 kuruş ve gram altın 6518 lirayı gördü. Borsa İstanbul'da 13703 seviyesi var efendim. Yine orada da o durgunluk hala devam ediyor. Bir geçelim şu anda çeyrek altın, yarım altın ne kadar, bir onlara da bakalım. Grama 6519 demiştik. Çeyrek altın 10453 lira. Yarım altın 20906 lira ve tam altında 41684 lira efendim şu anda. Tabii ilerleyen saatlerde burada bu gri görünüm, yeşil kırmızı değişecek sürekli altı üstü. Bir geçelim kripto paraları da, onları da görelim. Bitcoin 64.713 dolar, Litecoin 45.1 dolar, Ethereum 1906,1 dolar ve Ripple'da 1,04 dolar efendim. Şimdi altın için merak ediyorsunuz, acaba alınır mı, satılır mı? Genelde bizde herhangi bir yatırım aracı yükselmeye başladıktan sonra alınır efendim. Daha aşağılardayken ucuzdan alalım denmez. Ama tabii ben de ekonomist değilim. Alın, satın, şöyle gider, böyle olur, onları bilmem. Onlara uzmanlar cevap verecek efendim. Ekonomiye de şimdi bir virgül koyalım. Yine bakacağız.
2: TGRT efendim.
19: Şimdi reklamlar.
20: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
21: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
24: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
25: Türkiye Sigorta, gücü adında.
19: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
26: Erkekler kullanıyormuş.
27: Erkekler kullanıyormuş. İş için kullanıyorlardır.
26: Çarpıcı araştırmayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Erkeklerde internet kullanımı %94,8 iken kadınlarda bu oran %89,9 çıktı.
28: Uzak mesafelerdeki iletişim, bilgiye kolay erişim, sosyalleşme aracı olarak da kullanılabilir.
26: Peki ama en çok hangi uygulamalar rağbet görüyor?
29: Instagram, Facebook, Twitter. Arkadaşlarımın storylerine bakıyorum. Hayatımı paylaşıyorum. 7/24 elimde 7/24 video izliyorum. Her şey internet. İnternet olmadığında telefon, yani hayatımız duruyor.
26: Bir mesaj, bir video, bir paylaşım. Yani zirveyi WhatsApp, Instagram ve YouTube aldı. Verilere göre alışverişte artık mağazadan değil, tek tıkla internetten yapıyoruz.
30: Ev eşyası falan almışlığımız var. O zaman çıkıyor bazen ama sahte şeyler de gelebiliyor. Mağazadan yapıyorum, görerek alıyorum. Kumaşına bakıyorsun, dokusuna bakıyorsun, fiyatına bakıyorsun, deniyorsun.
29: İnternetten yaparım. Giysi, ayakkabı, alışveriş konusunda daha çok internetten alışveriş yaparım. Erkekler daha çok kolay olsun, hemen alayım, o kadar beklemeyeyim.
26: Sıra beklemek yerine tek tık daha kolayımıza geliyor. Bu nedenle resmi işlemlerde de E-Devlet platformu kullanılıyor.
27: E-Devlet'ten alırım. Daha kolay geliyor, daha pratik.
29: Genelde E-Devlet'ten alıyorum. Hemen işimi çözüyorum oradan, tek tıkla halledebiliyorum.
6: Bunun üzerine de konuşacağız efendim. Siz de yazın görüşlerinizi, interneti ne kadar kullanıyorsunuz? Aramızda kalsın etiketine. Kadınlar mı sizce daha çok kullanıyor, erkekler mi? Fanatik gazetesi, bir de sporun gündemine bakalım. Tabii ki bir numaralı madde. Trabzon Salah'la yıkıldı. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Trabzonspor bence Türk futbol tarihinin en büyük transferini yaptı efendim. Yani şu anda Türkiye'ye gelmiş en kariyerli oyuncu. Bir tık ötesi yok. İnanılmaz bir transfer. Ne kadar katkı verecek Trabzon'a, bunu da göreceğiz. Salah istatistik yapmayı, üretmeyi seven bir oyuncu. Tabii ki bunu Premier Lig'de ya da daha büyük liglerde İspanya'da artık aynı seviyelerde sürdürme şansı çok yoktu. Ama Trabzon'da fazla fazla yapacaktır. Cimbom'dan Can'a 40 milyon euroya Galatasaray'a büyük ihtimalle gelecek Can Uzun. Bunu da geçelim. Fener'den Devadım dün Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ve 2-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldılar efendim. Biz şimdi Salah'ı konuşalım. Şu anda Türk futbol tarihinin en büyük olayı, Mısırlı Yıldız, binlerce Trabzonspor taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı. İzleyelim o anları.
0: Bizi her yer Trabzon.
1: Trabzonspor yılın transferini yaptı. Bordo Maviller Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor'un yeni transferi Salah İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldızı binlerce bordo mavili taraftar karşıladı. Muhammed Salah'la 2 yıllık anlaşma sağlandı. Trabzonspor Mısırlı yıldıza yıllık 17 milyon euro ve 5 milyon euro imza parası verecek. Salah forma satışından da pay alacak. Yunanistan'da tatil yapan Mısırlı yıldız futbolcu özel uçakla İstanbul'a geldi. Havadayken bordo mavili formayı giydi. Taraftara Türkçe mesaj verdi.
0: Trabzon, are you ready? We can hear you. See you very soon. Bizi her yer Trabzon.
1: Salah İstanbul'a ayak basar basmaz havalimanında coşku doruğa ulaştı. Ayağının tozuyla binlerce bordo mavili taraftara üçlü çektirdi.
4: Çok büyük bir transfer değil mi Salah?
5: Abi o da kelime mi? Türkiye'nin en iyisi de daha ne olacak?
4: Ya Muhammed Salah Premier Ligi sallamış adam. İstatistiklere baktığın zaman da hem de dünyanın da en iyi Müslüman topçusu. Yani başka bir seviye. İnşallah müthiş işler yapacak. Ben şu an rüyada mıyız bilmiyorum. Uyanamadık hala.
7: İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Çok sevinçliyiz gördüğünüz gibi. Bu sene şampiyon Trabzonspor.
8: Ya Allah! Bismillah! Muhammed Salah!
4: Transferi gerçekleşti. Trabzonspor taraftarı Salah'ı karşıladı. Salah Trabzon'a doğru yola çıktı. Ve taraftarın coşkusu bu şekilde.
8: Muhammed Salah!
1: İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Salah'ın uçağı akşam saatlerinde Trabzon'a iniş yaptı. Bordo Mavili taraftar Mısırlı futbolcu için meşaleler yaktı, tezahüratlar attı.
8: 1-2-3 Trabzon! Trabzon!
1: Muhammed Salah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gördüğü ilgi karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
9: Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Salah transferi hakkında çarpıcı açıklama yaptı.
11: Bu transferi biz istemedik. Biz almadık bu oyuncuyu. Onun için böyle yok biz transfer çalımı yemişiz yok. Alamamışız gibi bir durum yok.
1: Salah Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek. Trabzonsporlu Mısırlı Yıldız için Perşembe günü stadyumda imza töreni düzenlenecek.
6: Sayın Başkan Serdal Adalı, siz yanlış transfer politikası yürüttünüz. Salah ve menajeri de fiyat arttırdı. O yüzden almadınız. Tabii ki alamadınız değil. Beşiktaş'ın parası dünya üzerindeki birçok oyuncuya yeter. Ama almamak da yine Beşiktaş yönetiminin hatasıdır efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM.
12: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
10: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM. TGRT FM Haber.
1: Drone gösterisi sayesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta içi 300, hafta sonu ise 1000 drone gökyüzünde birbirinden etkileyici figürler oluşturuyor. Beypan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen köprü sadece mühendisliğiyle değil gece gösterileriyle de dikkat çekiyor. Ücretsiz izlenebilen ışık gösterisi köprüyü Guishu'nun yeni turizm simgelerinden biri haline getiriyor. ABD'li mühendis Tyra Reed Smith ilkokulda çizdiği hayali tam 40 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Jump Dreams adı verilen sistem iki kişinin çevirmesi gereken Double Dutch iplerini otomatik olarak döndürüyor. Tek başına oynayamadığı için bu fikri geliştiren Reed,

verildi. Fare avlama ofisi yolcuların fotoğraf çektirmek için uğradığı havalimanının en renkli noktalarından biri haline geldi. Viyana Hayvanat Bahçesi'nin 1 yaşındaki fil yavrusu sıcak havayla baş etmeyi annesi ve teyzesinden öğreniyor. Minik fil havuza giriyor, ardından çamur ve kum banyosu yapıyor. Bu sayede hem serinliyor hem de cildini koruyor. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki yavru yetişkin filleri izleyerek hortumunu kullanmayı da adım adım geliştiriyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı olurken sıcak havanın en sevimli anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Türk Festivali 2 günde 15 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türk döneri, gözleme, baklava ve Türk kahvesi en çok ilgi gören lezzetler oldu. Yemek standlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk oyunları, kum sanatı, gösterileri ve Karagöz Hacivat etkinlikleri festivale renk kattı. Festivalde Türk-Amerikan toplumunu buluşturan paneller düzenlenirken Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson da gönderdiği mesajla organizasyona destek verdi. Festival kırdığı katılım rekoruyla gelecek yıllar içinde önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Korkunç görüntülerin adresi Rusya. Hava indirme kuvvetleri günü kapsamında düzenlenen paraşüt gösterisi ölümle sonuçlandı. 41 yaşındaki paraşütçünün ana paraşütü açılmadı. Yedek paraşütü devreye sokmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Facia ile ilgili inceleme başlatılırken kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Sonbahar göçünün ilk kuş kafileleri Çin'in Şinçay eyaletindeki Gaskule Gölü sulak alanına ulaştı. Kuşlar göl kıyısında beslenip dinlenirken gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu. Göç rotasının önemli duraklarından biri olan sulak alan her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Yetkililer koruma çalışmaları sayesinde hem kuş türlerinin hem de göç eden sürülerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyor. TikTok'tan canlı yayın yaparken öldürüldü. Kan donduran görüntülerin adresi Meksika'nın Sinaloa eyaleti. Sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum arkadaşlarıyla TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada motosikletli iki kişinin hedefi oldu. Saldırganlar doğrudan Gastelum'a ateş açtı. Başından vurulan fenomen olay yerinde öldü. Kanlı saldırı anı canlı yayın görüntülerine de yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Denizin ortasında korku dolu anlar. Burası Muğla Fethiye. Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede panik yaşandı. Kaptanın yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevrede bulunan özel tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yolcular tek tek güvenli şekilde tekneden tahliye edildi ve Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı. Büyük korkuya neden olan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Facia son anda önlenirken su alan gezi teknesinin batmaması için ekiplerin kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor.

0: Polonya'da facia kıl payı atlatıldı. Saman yüklü römorkları çeken traktör bariyerler kapanmasına rağmen hemzemin geçide girdi. Ancak römorkları çeken traktör bir anda raylarda durdu. Hızla gelen yolcu treni iki römorkun arasından geçti. Çarpışma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yetkililer traktör sürücüsünün alkollü olduğunu açıkladı. Kazada yaralanan olmadı. Polonya Devlet Demiryolları sürücünün yaklaşık 500 kişinin hayatını tehlikeye attığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen bakalım bu saat diliminin başlıklarına neleri konuşacağız. Önce bir onları sizlerle paylaşalım efendim. Gelsin birinci başlığımız. Teröre nokta koyacak yasa mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarım asırlık bölücü terör örgütünü bitirecek tarihi adım attı. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa 360'a yakın vekilin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası 12 maddeden oluşuyor efendim. İkinci başlığımıza bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifini bu şekilde değerlendirdi. Milli birliğimizi perçinleyecek. Bir sonraki başlığımıza da bakalım. O da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri. 86 milyon kazandı. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya kuvvetli ifadelerle destek verdi. 86 milyon kazandı dedi efendim. Ve bir sonraki maddemiz, bir sonraki başlığımızda gelsin. Mecliste 12 maddelik tarihi uzlaşma diye görüyoruz efendim. Neden tarihi uzlaşma? Çünkü MHP'li Fethi Yıldız teklifin sadece PKK-KCK'yı kapsadığını belirtti. En az 400 oyla kabul edileceği inancını dile getirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Öcalan için yasal düzenleme ya da statüye ihtiyaç olmadığını söyledi. Teklife DEM Parti'den tam destek geldi. CHP ise kriterlerimizi karşılıyor, tüm çabayı göstereceğiz açıklaması yaptı. Bir sonraki başlığımızda gelsin. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı efendim. 1 milyon aşkın öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Bu yıl öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Birinci nakil başvuruları da başladı efendim. Başlıklarımız böyle. Tabii konuşacağımız daha çok konu var. Biz ilk başta önemli olanları şöyle bir sıraladık. Etiketimiz aramızda kalsın. Bu etikete mesajlarınızı da bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Dünyaca ünlü Mykonos, Ibiza ve Saint-Tropez'i geride bıraktı. Bodrum 85 bin liralık sushi tabakları 25 bin liralık et fiyatlarıyla adeta lüksün başkenti oldu az sonra. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım için hakarette bulunan sosyal medya hesaplarına suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine soruşturma talimatı verdi az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
2: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: 360'a yakın vekil imzayı attı. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. Çerçeve kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye terör tehdidinden kalıcı olarak kurtulacak vurgusu yaptı. Milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecek mesajı verdi.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mütabakatla Gazi Meclisi'nin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeden atılacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında kanun teklifinin hazırlanması ve sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sunan isimlere teşekkür etti.
3: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Doğada ne varsa zevranı da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. DEM Parti grup toplantısında konuşsun.
7: Bu tarihi çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye hamlesi kritik eşiğe geldi. Artık süreç çerçeve yasayla hukuki zemine oturacak. Teklifi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in hemen yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da vardı. Yıldız soruları cevapladı. PKK-KCK haricindeki örgütlerin kapsam dışı olduğunu vurguladı.
8: Genel kurulda illaki bazı şeyler söyleyecekler. Ama 400'ün üzerinde bir kabul oyuyla geçer. Zaten 360'ın üzerinde bir imza ile veriyoruz. Böyle bir yasa son yıllarda görülmüş değil.
7: Yıldız'a hapisteki Selahattin Demirtaş'ın durumu da soruldu. Bu soruya bekleyin. Zaten Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması konusu raporda da var diye cevap verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e de Öcalan'ın koşulları ve statü meselesi soruldu.
9: Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idare düzenleme için de yapılabilir. Ama bunun için bir yazılı düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
7: Çerçeve yasa teklifine DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da imza attı.
10: Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz.
11: Demokratik Cumhuriyet'in inşası bakımından da bir kök yasa olmasını umut ediyoruz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi ise çerçeve yasa teklifinin kendi kriterlerini de karşıladığını belirtti.
12: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
13: Devam edelim efendim. Hürriyet gazetesinin yine bu konuyla ilgili haberiyle. Türkiye başaracak denilmiş. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına sunuldu. Yazılmış efendim, silahlar susacak, terör bitecek. Herkesin de beklentisi aslında tam olarak bu efendim. Silahların susması ve terörün bitmesi. Bülent Sarıoğlu'nun haberinde bunu okuduk. Hürriyet gazetesinde yine Öcalan kapsam dışında diye bahsedilmiş, haberin içeriğinde de az önce biz de anlatmıştık. Ve İmralı ziyaretleri de yine Güler'in açıklamalarıyla verilmiş. Belirli bir disiplinle, kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretleri, açıklamalar idari düzenlemelerle yapılabilir. Bunun için yasal düzenlemeye veya statüye ihtiyaç yok dedi efendim. Devam edelim. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul merkezde 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında ise 2022 yılında gerçekleştirilen asfalt ihalesi var.
7: Belediyenin yolsuzluk çarkı deşifre olduğu soruşturma başlatıldı. Aralarında Fen İşleri Müdürlüğü'nün de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. CHP belediyelerinin yolsuzluk zincirine bir yenisi eklendi. Bu kez operasyonun adresi Avcılar Belediyesi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 2022 yılında yapılan asfalt ihalesi mercek altına alındı. İddiaya göre ihale öncesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadı. Bunun yerine yüksek teklifler alınarak ihale bedeli artırıldı. Soruşturmada bu yöntemle kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. Savcılık 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Gözaltı kararı verilenler arasında ihale komisyonu üyeleri, Fen İşleri Müdürü, ihale yetkilileriyle bazı inşaat ve asfalt firmalarının temsilcileri de yer aldı. Öte yandan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'da daha önce Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Çaykara'nın yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'nin adayı Yüksel Can Başkan Vekili olarak göreve getirilmişti.
13: Ve İzmir'de Menderes Belediyesi'ni sarsan rüşvet operasyonunda sır perdesi aralandı. Soruşturma dosyasına giren 22 dakikalık tapeler ve sevgilisiyle yaptığı o değişik WhatsApp yazışmaları devasa vurgun çarkını gözler önüne serdi. İşte ben yürüyen parayım bebeğim diyen başkanın ve milyonluk ruhsat pazarlıklarının detayları.
14: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
15: Rüşvet, İrtikap, sahte evraklar, skandal mesajları ortalığı sarsmıştı. Şimdi de 22 dakikalık tapeler o rüşvet çarkını gözler önüne serdi.
16: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
15: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menderes Belediyesi'ne düzenlenen şafak operasyonunda aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan deliller ruhsat pazarlıklarını, suç dolu yazışmaları gözler önüne serdi.
17: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
15: Soruşturmada hazırlanan 11 sayfalık bilirkişi raporu belediyedeki gayri resmi para trafiğini ortaya koydu.
16: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
15: Flash bellek içerisindeki 22 dakikalık ses kayıtlarında Menderes Belediyesi İmar Müdürü ile bir müteahhit arasında geçen yüz binlerce liralık pazarlık yer aldı. Ruhsat bedellerinin 500 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldığı belgelendi.
18: Müdürüm, 800 rakamı beni aşar. Ben ona 250 şimdi, 250 de ruhsat çıkarken verelim.
19: Bana anlatma. Neyi sattığını, ettiğini biliyoruz, görüyoruz.
18: Efendim açık söyleyeyim, borç içindeyiz. Devalüasyon yedik. Ben hayatımda 2 milyonluk yer sattığım olmadı.
15: Dosyaya yansıyan en ilginç detaylardan biri de müteahhit temsilcisinin daha önce belediyeye yaptığı yardımları hatırlatarak gösterdiği tepki oldu.
18: Biz o kadar şey yaptık buraya, yardımlar ettik. Milletin evi yandı, biz yaptık. Şu odayı bile biz yaptık. Şu odanın büyütmesini yaptıran biziz abi. Şu oda için 30 bin lira biz para verdik. İbrahim abinin odası büyüyecek dediler. Hemen parayı çektik, 30 bin lirayı verdik.
15: Operasyonun arka planındaki en büyük kırılma noktası ise evli olduğu bilinen İlkay Çiçek'in WhatsApp yazışmaları olmuştu. Başkan Çiçek o mesajlarında rüşvet çarkının işleyişini skandal şekilde ortaya koydu.
17: Merak etme aşkım, her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
15: Paranın bizzat nasıl toplandığına ve kimin üzerinden alındığına dair yazışmalarda raporun en can alıcı kısımları arasında yer aldı.
17: Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
15: Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
7: Firari Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'de saklandığı evde MİT ve emniyetin desteklediği operasyonda JASAT tarafından yakalandı.
15: Savcılığın elindeki bu 22 dakikalık ses kayıtları ve 11 sayfalık rapor yargılama sürecinin en kilit delillerinden olacak.
13: Çok akıllıyım, benden akıllısı yok dedi ve sonunda da yakalandı efendim, tutuklandı. Ki büyük ihtimalle Özgür Özel de öyle kandırdı ki Özgür Özel de ülkeyi İlkay'a verin dedi efendim. Menderes Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hatta İçişleri Bakanlığı verin. İlkay Çiçek'e diyordu Özgür Özel ve Türkiye Gazetesi de Özel rüşvetçiyi böyle övmüş diye manşet atmış. Yeni parti lideri Özel rüşvet almadan iş yapmadığını söyleyen Menderes Belediye Başkanı'nı seçim meydanında öve öve bitirememiş ve İlkay Çiçek de ben yürüyen parayım diyor. Belki de en büyük övgü alma sebeplerinden biri de buydu efendim. Yürüyen para, ben yürüyen parayım bebeğim diye sevgilisine mesaj attığı da ortaya çıktı. Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında gelen itiraf rüşvet çarkını ortaya koydu. Bir belediye personeli o çarkı tek tek anlattı. 5 yıl buradayız. Yiyebildiğiniz kadar yiyin şeklinde talimat aldığını açıkladı. İzleyelim.
20: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
7: Ramazan çadırını bile ranta çevirdiler. Aşevi ve Ramazan organizasyonlarını yağmaya dönüştürdüler. Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı itiraflarla belgelendi.
21: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
7: CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde adrese teslim ihale, imar ve rant usulsüzlükleri, haksız menfaat iddiaları soruşturma dosyasına girdi. Belediye personelleri etkin pişmanlık kapsamında arka planda dönen dolapları bir bir itiraf etti. Vurgunun izi Aşevi'ne uzandı. İhalesi dahi yapılmayan Aşevi için damga vergisi adı altında tam 284.750 lira nakit çıkışı yapıldı. Bu ödemeye dayanak gösterilen tahakkuk fişi 486 liralık misafir yemek ücreti çıktı.
22: Başkanım hoş geldiniz.
23: Akıllı ol lan.
7: İddialara göre 2024 yılında 8 milyon lira olan Ramazan çadırı maliyeti sahte faturalarla 100 milyon lira gibi gösterildi. Aradaki 10 katlık fark yetkililer arasında pay edildi.
23: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
7: Kreşlere ve aşevine yemek işi, hizmetlerine mal alımı olarak kayda girildi. Böylece 680 milyon liralık iş adrese teslim verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hak ediş raporları düzenlendi. Günlük dağıtılan yemek olduğundan fazla gösterildi. Sadece bir ayda bu yolla 8 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
21: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
7: Evde bakım hizmeti bekleyen engelli ve yaşlılar için malzeme alımında da usulsüzlük yapıldı. Eldivenler için piyasa değerinin 10 ila 15 katı ücret ödendi. Teslim alındı gösterilen 10'ar bin eldiven, maske, galoş ve dezenfektan depoya bile girmedi. En sarsıcı itiraf belediye personeli Serkan Kozan'dan geldi. İddiasına göre belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven ekibine 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin dedi.
21: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl.
13: Yine bu konuyla alakalı Sabah gazetesinde bir haber var ki inanılmaz. Çikolata kutusunda 1,2 milyon dolar vurgun. Ben anlamadım bu çikolata kutularını, nasıl bir büyüklüğü var, o paralar nasıl sığıyor buraya? Çikolata kutusunda rüşvet verme yönteminin CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin ardından Etimesgut'ta da uygulandığı ortaya çıktı. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'na baklava kutusunda 1,2 milyon dolar rüşvet verildi. Ruhsat almak isteyen bir inşaat firması ise rüşveti makam odasındaki gizli bölmeye bıraktı. Gizli bölmenin ve o baklava kutusunun büyüklüğünü düşünün efendim. 1,2 milyon dolar, yani neredeyse bu masayı dolduracak bir para. Ama baklava kutularına sığdırılmış efendim iddialara göre. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan, ardından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deletaş'ın yerine yeni başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim gergin bir ortamda geçti. Üçüncü turdaki oy değişimi tartışmaları beraberinde getirdi. Dördüncü tur sonunda ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine itiraz edeceğini açıkladı.
7: Tartışmalar, itirazlar, gergin atmosfer. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi tamamlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
24: Burada gelir yargılar. Olandır, olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
7: Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhuriyet Halk Partisi Sibel Tan Çetinkaya'yı aday gösterirken AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. İlk iki turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Çetin Kaya 26, AK Parti'nin adayı Gültekin ise 16 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turdaysa Çetin Kaya'nın oyu 21'e düştü. Gültekin ise 18 oy aldı.
0: Üçüncü tur oylama sonucunu bitiriyorum 21-18 olarak. Dördüncü tur içine geçmeden önce de bir ara istiyorum.
7: Üçüncü turdaki oy kaybının ardından CHP'li meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Oylamaya verilen arada parti içinde kısa süreli gerginlik yaşandı. CHP grubu yeni parti il başkanı Özgür Çelik'le birlikte grup odasına yönelirken bazı partililerin meclis üyelerine hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürüldü. Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ve beraberindekiler CHP'li meclis üyesi Hüseyin Kazan'a tepki gösterdi. Kazan'ın karşılık vermesiyle mecliste tansiyon daha da yükseldi. İzleyici bölümünde bulunan Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında da karşılıklı sözlü tartışmalar yaşandı. Verilen aranın ardından dördüncü tur oylamaya geçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti adayı Gültekin ise 18 oy aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir hukuki haklarını kullanarak seçime itiraz edeceklerini söyledi.
1: Bugün yapılan seçimde daha önceki belediye başkan vekillikleri seçimlerinde olduğu gibi maalesef irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
13: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. Ürdünlü ve Cezayirli mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı.
7: Türkiye'nin Orta Doğu diplomasisindeki yoğun mesaisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. Bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı ziyarette baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşandı. Bakan Fidan Amman'daki ilk durağında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. İkili bölgesel işbirliği ve diplomatik adımları ele aldı. Fidan ardından Amman'da bulunan Cezayir Dışişleri ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmet Attaf'la bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi. Fidan'ın Amman temaslarındaki ana gündem maddelerinden biri de Kudüs oldu. Dışişleri Bakanı Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı. Zirvede Kudüs'ün statüsü ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Fidan daha sonra açıklamalarda bulundu. İsrail'i bir kez daha kınadı.
2: Bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Tek bir gündem maddemiz vardı. O da Mescid-i Aksa'da son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu tecavüzlerin görüşülmesi ve ona karşı ne türden kolektif tedbirlerin alınacağı konusu.
7: Fidan Mescid-i Aksa'nın Türkiye için önemine vurgu yaptı.
2: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor.
7: Gazze'deki yol haritasına da değinen Fidan, İsrail'in barıştan yana olmadığını söyledi.
2: İsrail'in barış ile ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
7: Bakan Fidan uluslararası topluma da çağrıda bulundu.
2: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek.
7: Bakan Fidan daha sonra Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Macaristan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Temaslarına hız kesmeden devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amman programı kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edildi.
13: Türkiye, bölgesel ve küresel diplomasinin merkezi aktörlerinden birine dönüştü. Ankara bugün de önemli bir konu ağırlayacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
3: Suriyeli kardeşlerimizle ortak gayretlerimizi ve üst düzeyli temaslarımızı önümüzdeki dönemde de her alanda, her seviyede sürdürmeye devam edeceğiz.
7: Diktatörlük devrildi. Suriye özgürlüğüne kavuştu. Şimdi de geleceğini kuracak güçlü adımlar atıyor. O adımlarda Ankara dün olduğu gibi Şam'ın yanında dimdik duruyor. Bu kapsamda Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani 6 Ağustos Perşembe günü çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
3: Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüşecek. Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaların yanı sıra küresel ve bölgesel meseleler değerlendirilecek.
3: Öte yandan İsrail'in Suriye'nin güneyinde yürüttüğü faaliyetlerin yeni bir gerilim hattı yarattığı da görülmektedir.
7: Fidan Suriye'nin terörle mücadele kapasitesindeki gelişime dikkat çekecek. Eşgüdümü daha da ileriye taşımaya kararlılığının altını çizecek. İsrail'in Suriye'de istikrar ve güvenliğine hedef alan politikalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayacak. Gazze ve Lübnan'daki son durum da gözden geçirilecek. Fidan Şeybani ile yapacağı görüşmelerde ABD ile İran arasında ateşkesin temini, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması ve kalıcı barışa ulaşılması için yürütülen diplomatik çabalara Türkiye'nin desteğini de tekrar paylaşacak.
3: Türkiye olarak uluslararası ve bölgesel ortaklarımızla birlikte ateşkesin sahada ve masada takipçisi olmaya devam edeceğiz.
13: Suç örgütlerinin tümüyle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uluslararası arama kararı bulunan bir suç örgütü liderinin yöneticiliğini yaptığı çeteye operasyon düzenledi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
7: Kurşunlama, kundaklama, 214 kilometre iz sürüldü. Saatlerce güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yeni nesil suç örgütü adım adım takip edildi. İstanbul polisi operasyon için Çatalca ve Bağcılar'da düğmeye bastı. Kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kapsamında liderliğini yurt dışında bulunan ve hakkında uluslararası arama kararı bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis ekipleri Esenler'de kasten yaralama, Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ayrı kundaklamayla Kağıthane'de iş yeri kurşunlama olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgüt tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Soruşturma kapsamında 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Çatalca'da bir otele ve Bağcılar'da durdurulan bir araca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir adet çelik yelekle bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
13: Ne yazık ki bir başka kadın cinayeti. Bir kadın daha eski sevgilisinin hedefi oldu. İstanbul Şişli'de. Doktordan çıktıktan sonra nöbetçi eczaneye giden 26 yaşındaki genç kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli daha önce de başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
7: Bir kadın daha eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunlarla hayattan koparıldı.
4: 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
7: İddiaya göre 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in başı eski sevgilisi Nazır Ilgın'la dertteydi. Babasının yanında çalışan Ilgın genç kadına takıntılı aşk besliyordu.
4: 3 senedir yanımızdaydı. Şartı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler.
15: Reddedilince tehditler başladı. Tehditler zamanla takibe dönüştü. İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin doktordan çıktı. İlaç almak için nöbetçi eczaneye gitti. O sırada Nazır Ilgın da peşindeydi.
4: Meclis günü gece saat 12'de eczanelerini açarken takip ediyor çocuğu. Takip etmesinde eczaneye kız kardeşi giriyor, küçük kız kardeşi. İlaç alıyor çıkarken onu orada linç ediyor. Yani ateşli silahlı.
15: Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırgansa olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri firari Nazır Ilgın'ı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma derinleştikçe çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Ilgın'ın yıllar önce başka bir eski sevgilisini öldürmeye teşebbüs ettiği, bu suçtan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. İddiaya göre şartlı tahliye edilen şüpheli bu kez Nilda Müge Şahin'e yönelik kanlı saldırıyı gerçekleştirdi.
4: 35 yaşındaki çocuk, 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
15: Nilda Müge Şahin'in cenazesi kılınan namazın ardından Sarıyer Bahçeköy mezarlığında toprağa verildi.
13: Haziran ayında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan ve 18 yaşındaki Ecenaz Macit'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda da kan donduran detaylar ortaya çıktı efendim. Onu da izleyelim.
5: Dayanamıyorum. Adalet istiyor, adalet istiyor.
6: Ecenaz patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde hani yolunmuş saç diyebiliriz, bir iki tel değil.
15: Kan donduran detaylara ulaşıldı. Tencere ve tabaktan Ecenaz'ın saçları çıktı.
6: Biz bu saçların bir boğuşmadan, bir arbededen kaynaklı olarak meydana geldiğini düşünüyoruz.
15: Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanmıştı. 18 yaşındaki Ecenaz'ın misafirliğe gittiği evden 29 Haziran'da cansız bedeni çıkarılmıştı. Olayın ardından 3 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma sürerken olay yeri inceleme raporu soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.
6: Sanki birisi Ecenaz'ın saçlarını yolmuş, tencerenin üzerine atmış. Tencerenin üzerinde bir öbek saç var. Tabağın üzerinde de bir öbek saç var. Olay yerinde bu saçlar bulunuyor.
15: Baş şüpheli olarak tutuklanan SCG ifadesinde kendisini savunmuştu. Ancak dosyadaki diğer tanık ifadeleri şüpheli'nin bu savunmasını yalanladı.
6: İfadesinde şöyle diyor: ben hiç silah kullanmadım. Silah kullanmayı bilmem diyor. Ancak dosyaya yansıyan başka ifadelerde olay tarihinden yaklaşık bir ya da iki hafta kadar önce bir atış talimi yaptığından bahsediliyor.
15: Kızını genç yaşta toprağa veren acılı anne Dönem Acit ise olay öncesine dair korkunç bir detayı paylaştı.
8: Ya demiş Ece beni öldürecek ya ben Ece'yi öldüreceğim.
15: Öte yandan ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtlarında Ecenaz'ın olay günü tutuklanan zanlılardan Y.O. ile birlikte markete gittiği ve alışverişin ardından tüm hesabı kendisinin ödediği anlar da yer aldı.
9: TGRT FM.
22: Şimdi reklamlar.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
26: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Aşağıda bekleyin. Yanına tuzak kurmuşlar.
5: Bıçaklar çekildi. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal defalarca bıçaklandı. Dehşet dolu o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
6: Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu. Yerde bıçaklamaya devam ettiler çocuğu.
5: İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Ali Anzo hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Hilal'in sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Bıçaklı kavgada 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
7: Değdi mi şimdi? Kaç ailenin ocağına ateş düştü? Biri mezarda, diğerleri de hapse girecek yani. Yeter sabah sabah bu kadar cinayet, ölüm haberi. Hoş, şimdi konuşacağımız şeyler de çok iç açıcı değil. ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsediyorum tabii. Yeni bir suikast girişimi iddiası var. Trump'ın helikopteri havalandığı sırada yakındaki havalimanında uçuşların durdurulmadığı ortaya çıktı. Amerikan Havacılık Dairesi ucuz atlatıldı dedi.
5: ABD Başkanı Donald Trump'a yeni bir suikast girişimi iddiası. Trump'ın helikopteri kalkarken büyük bir skandal yaşandı. Trump'ın uçuşu sırasında yakındaki havalimanında hava trafiğinin durdurulmadığı ortaya çıktı. Olay güvenlik protokollerinin açık bir ihlali olarak kayıtlara geçti. Federal Havacılık İdaresi ihmalle ilgili soruşturma başlattı. ABD Başkanı'nın Marine One helikopteri Beyaz Saray'dan havalandı. O anlarda Ronald Reagan Havalimanı'nda uçuşlar sürüyordu. Güvenlik kurallarına göre ticari uçuşların tamamen durdurulması gerekiyordu. Aksi halde hava araçları arasında güvenli mesafe korunamıyordu. Mürettebatla kule arasındaki telsiz konuşmaları inceleme altına alındı. Yetkililer durumun ucuz atlatıldığını söyledi. Beyaz Saray ise Trump'ın bir tehlike yaşamadığını savundu. Pilotların dünyadaki en iyi havacılar olduğu vurgulandı. Aynı bölgede 29 Ocak 2025'te büyük bir facia yaşanmıştı. Bir yolcu uçağıyla askeri helikopter havada çarpışmıştı. O kazanın ardından hava kuralları değiştirilmişti.
7: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeler ve İHA'larla ağır bir saldırı düzenledi. 15 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.
5: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Gelencik şehrini vurmasının ardından Rus ordusu ağır bir misilleme saldırısı düzenledi. Başkent Kiev, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. En az 7 noktanın hedef alındığı bombardımanda Kiev genelinde ve bağlı bölgelerde çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Obolonski bölgesinde 20 katlı bir konut füzelerin hedefi olurken, Holosivi'de müstakil bir evin yıkılması sonucu siviller enkaz altında kaldı. Saldırı sonrası çıkan yangınlar lojistik merkezlerine, depolara ve sanayi tesislerine sıçradı. Vurulan bir sanayi tesisinde amonyak sızıntısı meydana geldi. Ekipler sızıntıyı kontrol altına alsa da yetkililer tüm şehirde yüksek hava kirliliği uyarısı yaptı. Saldırı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Moskova vurulan noktaların askeri amaçla kullanılan lojistik ve ikmal merkezleri olduğunu iddia etti. Ukrayna'nın misillemesi ise gecikmedi. Ukrayna, Rusya içerisindeki e-ticaret devi Wildberries'e ait bir lojistik merkezini vurdu. Bir haftada 3 ağır darbe alan Kiev yönetimi bir kez daha batıya seslendi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski acil Patriot mühimmatı çağrısını yineledi. Sivilleri korumak için füze stoklarımız kritik seviyede dedi.
7: Müzik Bir yandan Orta Doğu'yu konuşurken aslında Rusya-Ukrayna savaşında da gerilim giderek yükseliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde orada neler olacak? Acaba Trump oraya da yine bir parmak atıp karıştıracak mı, onu da göreceğiz. Atina-Tel Aviv yakınlaşması Yunanistan'a karıştırdı efendim. Eski Maliye Bakanı Varoufakis, İsrail'e güvenerek Türkiye'ye karşı plan yapılmasının tehlikeli olduğunu savundu ve hükümete eleştirilerini sürdürdü.
5: Atina'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.
0: It's not a ground rent as in feudalism.
5: Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. İsrail'e güvenerek Türkiye'ye karşı plan yapılmasının tehlikeli olduğunu söyledi. Varoufakis'in en çarpıcı sözleri ise Türkiye hakkında oldu. Türkiye, İsrail için çok büyük bir balık dedi. Tel Aviv yönetiminin Ankara ile savaşmayı göze alamayacağını savundu. Yunanistan'ın milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı projesini de sert sözlerle eleştirdi. Bu sistemin güvenlik getirmeyeceğini öne sürdü. Aksine yeni bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini söyledi. Varoufakis'e göre Türk füzelerinin bir kısmı engellense bile sonuç değişmeyecek. Türkiye daha fazlasını gönderir diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Eski bakan savunma harcamalarına ayrılan milyarlarca euronun da yanlış kullanıldığını savundu. Kaynakların silahlara değil hastanelere ve okullara ayrılması gerektiğini söyledi. İsrail'e yapılan savunma işbirliğini de hedef aldı. Bu ortaklığın Yunanistan'a değil İsrail ve ABD'ye kazanç sağladığını öne sürdü. Atina'da gündem oluşturan açıklamalar Türkiye'nin bölgedeki askeri kapasitesini bir kez daha tartışmaya açtı.
7: Yeni Şafak gazetesinin haberiyle devam edeceğiz efendim. İsrail soykırım delillerini temizliyor. Her gün 100 kamyon enkaz taşınıyor. Bunun ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu şu anda aslında çok fazla konuşmuyoruz ama inanılmaz tehlikeli bir iş bu delillerin ortadan kaldırılması. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana vahşi bombardımanlarla 73 bini aşkın sivili katleden, altyapının %90'ını yerle bir eden İsrail soykırımın delillerini yok etmeye taşıyor. En az 10 milyon ton enkaz temizlendi. 100 kamyon dolusu moloz her gün şehir dışına taşınıyor. Yaklaşık 400 ağır iş makinesi de savaş suçuna dair fiziksel delilleri geri dönülemez şekilde ortadan kaldırıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle anlatalım. Tarih bugünleri unutsun diye yapılıyor bu. Yarın öbür gün zaten olacaklar ortada. Bir şekilde İsrail Gazze'lileri oradan uzaklaştırıp Gazze'nin üstüne çökmek için elinden geleni yapıyor. Eğer ki bu başarılırsa İsrail tarafından, ondan sonra iş şuraya gelecek. Bu enkaz ortadan kaldırılacak. Orası yeniden inşa edilecek. Çok az sayıdaki Gazze'liye silah zoruyla videolar çektirilecek. Biz bu şekilde daha mutluyuz diye. Ve İsrail yıllar sonra tarih kitaplarına şöyle bir profil oluşturmaya çalışacak. Evet, biz oradan bir terör örgütünü temizledik. Gazze'yi yeniden inşa ettik ve şu anda insanlar mutlu. O yüzden biz kahramanız diyerek bir kahramanlık öyküsü yazmaya çalışacaklar. O yüzden oradaki bu enkazın kaldırılması, orada işlenen savaş suçları delillerinin ortadan kaldırılması aslında oldukça tehlikeli bir iş efendim. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı SEPTA'daki göçmen krizi Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. Birliğin İçişleri Bakanları acil koduyla online bir toplantı düzenleyerek insan kaçakçılarıyla mücadele kararı aldı.
5: İspanya Fas sınırındaki göçmen akını Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. Birliğin İçişleri Bakanlığı acil bir online toplantı gerçekleştirdi. Avrupalı bakanlar İspanya'ya bağlı Afrika toprağı SEPTA'daki göçmen krizini masaya yatırdı. Toplantı öncesi İspanya'ya sert eleştiriler getirildi ancak sonrasında tamamen farklı bir tablo oluştu. İspanya'nın SEPTA'da gösterdiği hızlı tepki takdir edildi. Avrupa Birliği'nin İspanya'yı desteklemeye hazır olduğu açıklandı. Birliğin dış sınırları koruma kararlılığı da vurgulandı. İspanya yönetimi ise sınırı geçenlerin büyük çoğunluğunun döndüğünü açıkladı. Buna göre Sebdata'dan Anakara'ya hiçbir geçiş olmadı. Schengen bölgesi krizden etkilenmedi. Toplantı sonunda insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadele kararı alındı. Sınır hatlarındaki operasyonların yoğunlaştırılacağı ilan edildi.
7: Biraz daha ekonomiyi konuşalım, parayı konuşalım. Bankalardaki döviz birikiminin adresi belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre en yüksek döviz mevduatı İstanbul'da çıktı. Listenin son sıralarında ise Ardahan, Hakkari ve Kilis var.
2: Dolar bir de yerinde saymıyor yani.
8: Artar mı sizce milyonerler?
2: %100.
5: Bankadaki döviz birikiminde tablo netleşti. Döviz zengini iller belli oldu. Listenin zirvesinde büyük şehirler yer alırken dövizin toplam mevduattaki payında Anadolu illeri dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini açıkladı. Ocak-Haziran döneminde bankalardaki toplam mevduat 30 trilyon 10 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 11 trilyon 410 milyar lirasını döviz hesapları oluşturdu. Döviz mevduatının toplam içindeki payı ise %37,92 olarak kaydedildi.
8: Dolar milyoneri olmak için ne kadar ihtiyaç var?
9: Yarım tane ihtiyaç var.
10: Milyoner değilim.
5: İller bazında tablo incelendiğinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Toplam döviz mevduatı tutarında ekonomik hacmi büyük şehirler ilk sıralarda yer aldı. Ancak dövizin toplam mevduat içindeki payında bazı Anadolu illeri öne çıktı. İstanbul 4,54 trilyon lirayla zirvede yer aldı. Ankara 1,27 trilyon lirayla ikinci, İzmir ise 518,6 milyar lirayla üçüncü oldu. Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Muğla, Adana ve Mersin'de ilk ondaki diğer iller olarak sıralandı.
11: Ben doları sevmiyorum.
8: Allah bize versin yani.
5: Listenin son sırasındaysa Ardahan yer aldı. Ardahan'daki döviz mevduatı 2,33 milyar lira olarak hesaplandı. Onu Hakkari, Kilis, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Tunceli takip etti. Veriler döviz birikiminin tutar bazında büyük şehirlerde yoğunlaştığını, buna karşılık bazı Anadolu illerinde dövizin tasarruflar içindeki ağırlığının daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu.
7: Tabii normal büyük şehirlerde hem sanayi hem de ticaretin daha çok dönmesiyle dövizle de birinci olmaları gayet normal efendim. Şimdi Bodrum bu yaz sezonunda fiyatlarıyla dünyanın jet seti merkezleriyle yarışıyor efendim. Bir tabak etin 25 bin, sushi tabaklarının 85 bin lirayı bulduğu Bodrum, Mykonos, Ibiza gibi ünlü tatil yerlerini geride bıraktı.
5: Dünya ünlü Mykonos, Ibiza ve Saint-Tropez'i geride bıraktı. 85 bin liralık sushi tabakları 25 bin liralık et fiyatlarıyla adeta lüksün başkenti oldu.
12: Ben bu sene lahmacunun kaç para olduğunu merak ediyorum.
5: Akdeniz'in en pahalı tatil destinasyonları listesindeki Bodrum artık Avrupa'nın zirvesindeki merkezlerle aynı ligde anılıyor. Ancak bu kez yarış lezzetle değil, cepleri yakan faturalarla.
13: Yani lezzetli olsun, pahalı da olmasın diyelim işte, lahmacun yani.
5: Uluslararası markaların ve restoranların yer aldığı Bodrum'da alkol hariç kişi başı ortalama hesaplar 100 ila 270 euro arasında değişiyor. Premium mekanlardaysa bu rakamlar on binlerce lirayı buluyor. Dünya ünlü lüks bir restoran zincirinin Bodrum şubesindeki güncellenen menü rakamları durumun vahametini gözler önüne seriyor. Öyle ki dev porsiyon özel etler 25 bin liradan satılırken şefin özel sushi ve deniz ürünü tabakları Bodrum şubesinde 85 bin lirayı buluyor. Aynı markanın Ibiza veya Mykonos şubelerindeki benzer tabaklar yaklaşık 20 bin lira seviyesinde kalırken Bodrum fiyatları dünya merkezlerini bile sollamış durumda.
14: Ay çok pahalı. Her yer bomboş. Bomboş. Hani böyle bir şey olamaz.
5: Ancak rakamlar ziyaretçilerin tercihlerine de yansıdı. Bodrum'un en popüler lüks marinalarındaki mekanların bu yaz sezonunda beklenen yoğunluğa tam anlamıyla ulaşamadığı gözlemleniyor.
15: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
5: Turizm işletmeleri ise Bodrum'un farklı ilçelerinde her kesime hitap eden mekanların olduğunu dile getiriyor. Bakalım sezonun geri kalanında bu fiyat politikaları nasıl şekillenecek?
7: ...85 bin liralık sushi'den daha çok bana dokunan ne oldu biliyor musunuz? O bir top dondurmanın 400 lira olması. O sushi'yi zaten dünya üzerinde yiyecek birkaç kişi var. Herhangi bir şekilde bizim hayatımıza sirayet etmeyecek ama normal sokaktaki bir dondurmacının bir top dondurmayı 400 liraya satması bence ahlak dışı. 1 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Bu yıl öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Birinci nakil başvuruları da başladı.
9: Tercih döneminde daha çok meslek liselerine falan baktım. Arkadaş çevresine genellikle, öğretmenlerine, eğitimine bakıyorum.
5: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.
10: Matematik soruları zordu. Benim puanım 482. Yüzdelik dilimi olarak da 0,54. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni istiyordum.
5: Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik 14 Haziran'da yapılan LGS sınavı yerleştirme sonuçları bakanlığın internet sayfası olan map.gov.tr adresinden erişime açıldı.
11: İnsanlara yardım etmeyi, bir desteğim dokunmasını seviyorum. Bu yüzden sağlık bölümünü tercih ettim.
5: Bu yıl merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin %94,53'ü ise ilk 3 tercihinden birine girdi. Sınavlı okullarda doluluk oranı %95,57 olarak gerçekleşti. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için nakil süreçleri başlayacak. Nakil 2 dönem şeklinde alınacak. Her 2 dönemde de merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılacak. Birinci nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
7: Etiketimiz aramızda kalsın. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
16: TGRT FM.
17: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
18: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
19: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
20: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
21: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
22: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
5: Bir yandan da yıllardır içinde taşıdığı hüznü dile getirdi.
3: Annesi olarak çok duyguluyum. Çok sevindirici bir şu anda gün yaşıyoruz. Çok mutluyum tabii ki.

0: Oyuncuların örnek dayanışması olası daha ağır bir tablonun önüne geçti. Milan ve İtalya futbolunun unutulmaz kaptanı Franco Baresi için Milano'da cenaze töreni düzenlendi. Bazilika önünde toplanan binlerce taraftar, hoşça kal kaptan pankartları ve altı numaralı formalarla efsane ismi son yolculuğuna uğurladı. Paolo Maldini ve Fabio Capello'nun da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. (Gülüyor) 20 yıllık kariyerini sadece Milan'da geçiren Baresi 6 lig 3 Avrupa şampiyonluğu kazandı. Kulüp emekliliğin ardından 6 numaralı formasını tarihte ilk kez bir futbolcu için emekliye ayırmıştı. (Gülüyor) 66 yaşında hayata veda eden efsane isim İtalya futbolunun unutulmaz kaptanları arasında yerini koruyacak. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Faciaya ramak kaldı. Görüntüler Antalya'dan. Seyir halindeki otomobil bir anda kontrolden çıktı, yol kenarındaki dereye savruldu. Kazayı görenler hemen yardım çağırdı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sürücünün durumu iyiydi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Походу там машина взорвалась.
0: Ukrayna Rus savunma sanayisinin önemli isimlerinden birini hedef aldı. İHA üreticisi Ural Drone Zavod'un genel müdürü Vladimir Tkachuk'un bulunduğu araçta büyük bir patlama meydana geldi. Yekaterinburg yakınlarında gerçekleşen saldırıda şoför hayatını kaybetti. Tkachuk ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tkachuk'un yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.
1: Походу там машина взорвалась.
0: Rus güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının arkasındaki kişi ya da grubun kimliği henüz açıklanmadı. Tkachuk, Rus ordusunun kullandığı Vampir adlı FPV dronlarının üreticisi olarak biliniyor. Daha önce geliştirdikleri sistemleri Vladimir Putin ve Dmitri Medvedev'e tanıtmıştı. Bu nedenle saldırı Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Suikast girişimi savunma sanayisine yönelik bir mesaj olarak yorumlanıyor. Moskova'da ise güvenlik alarmı verilmiş durumda.
2: Ay, ay, gel.
0: Görüntüler Ankara Sincan'dan. Bir market çocuk yaştaki şüphelilerin hedefi oldu. İki çocuk dışarıdaki içecek dolabı ve atıştırmalıkları gözüne kestirdi. İçeriye bir müşterinin girmesini beklediler. Market sahibi meşgulken harekete geçtiler.
2: Ay, ay, gel.
0: Çocuklardan biri dolabın kapağını açıp hızla içeceği aldı. Diğeri cipse uzandı ama cesaret edemedi. Durumu fark eden market sahibi peşlerinden koşsa da yetişemedi.
2: Ay, ay, gel.
0: Apartman dairesinde patlama yaşandı. Mahalleli büyük panik yaşadı. Korkutan patlama Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Daire sakinleri banyodan gelen kötü koku üzerine böcek ilacı sıktı. Kısa süre sonra banyoda şiddetli bir patlama yaşandı. Banyodaki çamaşır makinesinden bir anda alevler yükseldi. İki kişinin yaralandığı patlama mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bina ve çevresinde önlem alınırken patlamayla ilgili de inceleme başlatıldı.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bakalım bu saat diliminin başlıklarına neler konuşacağız. Dünden bize ne kaldı, bugün neler bekliyor bize efendim. Önce başlıklar, ardından ilk haberimizle başlayacağız efendim. Teröre nokta koyacak yasa mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarım asırlık bölücü terörü bitirecek tarihi adım attı. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa 360'a yakın vekilin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası 12 maddeden oluşuyor efendim. Bir sonraki başlığımıza geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili yorumu: milli birliğimizi perçinleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifini böyle değerlendirdi. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi. Bir sonraki başlığımıza gelsin efendim. Mecliste 12 maddelik tarihi uzlaşma. Birazdan maddelere bakacağız efendim ama bu noktada tarihi bir uzlaşma var. MHP'li Fethi Yıldız, teklifin sadece PKK-KCK'yı kapsadığını belirtti. En az 400 oyla kabul edileceği inancını dile getirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Öcalan için yasal düzenleme ya da statüye ihtiyaç olmadığını söyledi. Teklife DEM Parti'den de tam destek geldi. CHP kriterlerimizi karşılıyor, tüm çabayı göstereceğiz dedi. Yani büyük bir mutabakat söz konusu. Bir sonraki başlıkta gelsin efendim. Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hürri Ağbaba gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege şehre yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Onlardan biri de Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hürri Ağbaba'ydı efendim. Bunu da gördük. Bir sonraki başlığımız da gelsin. Son başlığımız, bu da dış gündemle alakalı. Psikolojik savaş üstünlüğü İran'a geçti. ABD-İran hattında Hürmüz'de bir düğümlenme söz konusu. Trump sert vururuz dedi ama altı boş çıktı. Psikolojik üstünlük şu anda İran'da efendim. Etiketimiz de gelsin. Etiketimiz bugün aramızda kalsın. Bu etikete Twitter'dan, yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Altın fiyatları yeniden yükselişte. Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi ve FED'e ilişkin değişen beklentiler değerli metalleri yukarı taşıdı. Az sonra. Evlilik arifesinde kız tarafı taleplerini artık yazılı olarak erkek tarafına vermeye başladı. 500 bin lira başlık parası isteyen de var. Damadın zeybek bilmesini isteyen de. Peki sokak ne düşünüyor? Az sonra.
0: Şimdi efendim, çerçeve yasayla başlayalım. Öncelikle bu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun teklifi. Neler var efendim içeriğinde? Ne anlama geliyor bu? Hep konuşuyoruz çerçeve yasa, çerçeve yasa. Dünden beri zaten bu maddeler de açıklandı. Biz haberlerimizde de aktardık ama şimdi detaylı bir şekilde açıklayıcı anlatalım. Neler var? Başlayalım. Şimdi yürürlük için ön şartlar ve kapsam. Temel şart MGK kararı olacak. Kanun hükümlerinin uygulanabilmesi için PKK-KCK'nın silah bıraktığına dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanması zorunludur. Bu birinci aşama efendim. Öyle başladık. Sonra kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, yani bu kanun sonrasında Türkiye'ye dönmek isteyen, ceza almak istemeyenler MGK kararının yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde ilgili makamlara yazılı başvuruda bulunmalıdır. Suç kapsamı: örgüt üyeliği, yönetimi, yardımı, propagandası ve terörizmin finansmanı suçlarıyla örgüt faaliyeti kapsamında işlenen diğer suçları kapsar. Bundan da bahsedelim efendim. Şimdi bir sonraki grafiğimiz de gelsin. Hukuki erteleme mekanizmaları, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi. Üst sınır 15 yıl veya az olan suçluların 5 yıl erteleniyor. 15 yıldan fazla veya müebbet gerektiren suçlarsa 10 yıl erteleniyor. Toplam erteleme süresi 10 yıl efendim. Mahkumiyet hükümlerinin ertelenmesi. Toplam 15 yıl veya az ceza alanların 5 yıl infaz ertelenir. 15 yıldan fazla veya müebbet alanlar 10 yıl infaz ertelenir. Yine toplam erteleme süresi 10 yıl efendim. Hak yoksunluklarının giderilmesi. Erteleme süresinin bir kısmı 2 veya 3 yıl geçtikten sonra kurul talebiyle hak yoksunluklarının kaldırılması için mahkemeye başvurulabilir. Bir sonraki grafiğimiz de gelsin. Tüm detaylarını tek tek anlatalım. Yönetmenimiz şimdi bir sonrakini de getirecek bizlere. Evet. Şimdi kapsam dışı suçlar. En önemli kısım burası. Kimler yararlanamayacak? Kasten öldürme suçlarıyla 1 Haziran 2005 öncesinde işlenen ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar erteleme kapsamı dışındadır. Herkesin soru işareti buydu. Kimler bundan yararlanamayacak? İşte kapsam dışı suçlar bu şekilde. Kasten öldürme suçu varsa veya 1 Haziran 2005'ten önce ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir suç işlendiyse o zaman bu kapsamdan yararlanılamıyor. Yeniden suç işleme durumuna da bakalım. Erteleme süresi içinde, az önce erteleme şartlarından bahsetmiştik ya, yeni bir terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılır ve yargılama infaz süreci kaldığı yerden devam eder efendim. Son grafiğimiz var. O da gelsin, onu da anlatalım. Yönetim ve denetim yapısı. Üst kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri şeklinde. Meclis İzleme Komisyonu. Meclis bünyesinde süreci izleme ve tavsiyelerde bulunmak üzere ilgili kurum temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulacak ve görevli dokunulmazlığı da kanun kapsamındaki görevleri yerine getiren kişilerin görevleri nedeniyle cezai veya idari sorumluluğu olmaz. Yani bundan sonra, bundan yıllar sonra bu çalışmalardan ötürü bir ceza veya idari soruşturma kapsamına girmeyecek bugün görev alanlar efendim. Detaylarına baktık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu yasa teklifiyle alakalı değerlendirmesini de hep birlikte izleyelim.
2: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: 360'a yakın vekil imzayı attı. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. Çerçeve kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye terör tehdidinden kalıcı olarak kurtulacak vurgusu yaptı. Milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecek mesajı verdi.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mütabakatla Gazi Meclisi takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeden atılacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında kanun teklifinin hazırlanması ve sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sunan isimlere teşekkür etti.
3: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: işte bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Doktoru 14. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar. Ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi aracılar vasıtasıyla istetir. Arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'yı ikna ederek kendisinde bulunan eski traktörle dövüştürme yapmasına razı eder. Fırıldak Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracaktır. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Fırıldak Salman ne eder eder önce Osman Ağa'nın traktör şoförünü kaçırtır, ama traktörün direksiyonuna Doktor Cemil'in geçtiğini görünce bu sefer gizlice traktörün deposuna benzin yerine su koyarak yarışı Cemil'e kaybettirir. Yarışı kaybeden Cemil, sevdiği kız Menekşe'nin de elinden gittiğini görünce köyü terk eder. Ve Osman Ağa da kurallar gereği ister istemez kızı Menekşe'yi Tahir'le evlendirir. Düğün şehirdeki lüks bir otelin restorantında yapılır. Aynı gece davetliler gittikten sonra İki ağa, hanımları ve Menekşe ile Tahir bir gazino kapatarak eğlenmeye giderler. Menekşe'ye sevdalanan ama yarışı kaybettiği için sevdiği kızı da kaybederek köyden kaçan Doktor Cemil, tesadüf bu ya, o gece genç evlilerin kaldığı otele gelir.
2: Affedersiniz.
3: Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz?
2: Boş odanız varsa bir oda rica edecektim.
3: Bir dakika efendim. Deftere bakayım. Hı hı. Evet. Bir tek odamız kalmış beyefendi. 13 numaralı oda. Geniştir, denize karşıdır. Ama bilmem pek çokları numarasından dolayı bu odayı tutmak istemez.
2: Fark etmez. Ben 13 rakamın uğursuzluğuna inanmam. Verin odayı bana.
3: Peki, nasıl isterseniz. Hı. Rıza! Rıza, baksana.
4: Buyurun Katip Bey. Oo, hoş geldiniz Doktor Cemil Bey.
2: Hoş bulduk Rıza Efendi. Nasılsın?
4: Sağ olun Doktor Bey.
2: Bekir yok mu?
4: Burada da yani bu gece izinli. Bir emriniz mi vardı?
2: Estağfurullah. Bavulumu odama çıkar kafi Rıza Efendi. Ben akşam yemeğini dışarıda yiyeceğim.
4: Tabii Cemil Bey. Öyleyse Allah rahatlık versin.
2: Teşekkür ederim Rıza.
4: Bekir, bil bakalım az önce otele kim geldi?
5: Kim geldi?
4: Senin köylün olan şu doktor.
5: Ne? Doktor Cemil mi? Sahi mi söylüyorsun?
4: Evet evet, seni sordu. Ben de izinli olduğunu söyledim.
5: İyi demişsin. Rahat bir oda verselerdi bari.
4: Katip 13 numaralı odayı verdi. Başka odada yoktu zaten.
5: Orası iyidir.
4: Tüh, şimdi aklıma geldi be.
5: Ne geldi? He?
4: Şu düğün yapan ağalar o odaya kimseyi yatırmayın diye tembihlemişlerdi. Gelinle damanın odasına bitişik diye odanın boş kalmasını istemişlerdi. İyi ki Kadip'e söylemeyi unuttum. Yoksa doktoru geri çevirirdi.
5: 13 numaralı oda bizim doktora kısmetmiş. Ne yapalım? Boş ver.
4: Oraya birini yatırdığımızı ağalar duymasa bari.
5: Nereden duyacak ki? Boş ver. Bilseler de aldırma. Sen bu akşam doktorun hizmetine bakıver. Garip koma hemşerimi.
4: Dışarı çıktı. Geç gelecekmiş. Çok kibar bir adam senin bu hemşerin. Bayağı ısındım ona, biliyor musun?
5: İyi çocuk. Delikanlı çocuktur. Delikanlı.

0: Merhaba Salim abi.
1: Oo doktor, ne haber? Epeydir yoktun buralarda.
0: Biraz işlerim vardı da.
1: Karnın açtır senin. Ne yapayım sana? Köfte, şiş, pirzola ha?
0: Bir buçuk köfte yap abi. Yanında da bulgur pilavı.
1: İçecek ne istersin? Rakı, şarap. Ay Allah, unuttum ya. Sen alkol kullanmıyordun.
0: Evet, içkiden nefret ederim ben abi.
1: O zaman içecek ne vereyim mi?
0: Ayran yeter Salim abi.
1: Olur. Yalnız ayran uyutmasın seni ha. Zaten gözlerin uykusuzluktan kapanır gibi.
0: Saatlerdir otobüs yolculuğu yaptım. Hem yorgun hem de uykusuz. Ama yine de ayran içerim.
1: Tamam, oldu. Vay vay vay. Kimi görüyorum ya? Doktor Cemil, ne haber kardeşim?
2: Aa, Nihat. Senin buralarda ne işin var bakayım?
3: Arada sırada takılırım işte buralara. Ne haber? Duyduğuma göre okuldan mezun olduktan sonra köyünde muayenehane açmışsın ha? Doğru mu?
0: Evet öyle. Kendi köyüme yerleştim. Sen de burada da açmışsın galiba ha? Gel otur, birlikte yiyip içelim, sohbet ederiz.
3: Hadi bakalım, gel oturalım. Yalnızım zaten. Ne kadar
4: süslesen. Bana bak. Neşen yok gibi. Bir şeye canım mı sıkıldı? Hasta mısın?
0: Biraz yorgunum, o kadar. Ankara'dan geleli birkaç saat oldu da.
4: İş için mi gitmiştin Ankara'ya?
0: İşte onun gibi bir şey.
1: Evet, köfteler hazır. Hoş geldin Nihat Bey.
4: Hoş bulduk Salim abi.
1: Sana da köfte yapayım mı?
4: Yap ya.
1: İçki alır mısın?
4: Yok yok, bu gece içmeyeceğim. Evet. Baksana Cemil ayran içiyor. Şimdi onun karşısında içki mi içilirmiş ha? Sen bana da ayran getir abi.
1: Peki.
4: Köydeki muayenehane nasıl?
0: Umduğumdan da iyiydi. Dağ köylerinden bile hastalarım vardı.
4: Vardı diyorsun. Şimdi yok mu yani?
0: Hayır yok. Şimdi ilçede açtım muayenehaneyi.
4: Madem ilçede açacaktın, neden önce köyünde açtın peki?
0: Köyümde doktor yoktu Nihat abi. Hiç olmazsa köylerime hizmetimi dokunsun istedim, o kadar.
4: Sonra neden köydekini kapattın?
0: Uzun hikaye be Nihat.
4: Bana bak. Yoksa bir kız işi mi ha? Gönül meselesi mi bu?
0: İşte onun gibi bir şey. Birini sevmiştim. O da beni çok sevmişti.
4: Evlenecek miydiniz?
0: Evet. İşler yolunda gitseydi evlenecektik ama... Neyse. Boşver. Hiç açmayalım bu konuyu daha iyi.
4: Bana bak. Şişt, niye istemiyorsun? Yoksa vaz mı geçtin?
0: Yo. Ben vazgeçmedim de... Daha doğrusu beceriksizliğim yüzünden her şeyi alt üst ettim.
4: Yoksa kızı bir başkası mı kaptı ha?
0: Evet, bir başkası.
4: Yahu parakende konuşacağına toptan anlatsana şu meseleyi bana ya. Bir hayli ilginç geldi ha.
0: Adı Menekşe'ydi. Ağa kızıydı. Görsen o kadar güzel, o kadar çocuksu ve saftı ki.
5: Tamam geliyor abi.
0: Daha onu ilk gördüğüm gün içimde bir şeyler oynadığını anlamıştım.
4: Peki o seni sevmedi mi?
0: Tam tersi dostum. Tam tersi. O beni onu sevdiğimden daha fazla sevdi.
6: Bunun limonu nerede be garson?
0: Gece bana evlenme teklif etti. Beraberce kaçmamızı istedi. Ama olmadı. Yapamadım.
4: Neden? Madem birbirinizi seviyormuşsunuz, kaçsaydınız ya.
0: Bak Nihat. Bu o kadar kolay bir şey değil. Düşün. Anam fakir, kimsesiz. Ve bu hale beni yıllar yılı okuttu. Büyüttü, sonra da doktor yaptı. Kadıncağız daha tam sevinmeden yaşı küçük bir ağa kızını alıp kaçmak, sonra da peşine polisin, jandarmanın düşmesi, sonra hapishane, bilmem, rezalet. Evet. Tüm bunlar rezalet.
4: Evet, anlıyorum seni, anlıyorum. Peki istedin de babası vermedi mi kızıyor?
0: Doğrusu istemedim ama isteseydim de vereceğini hiç sanmıyorum. Osman'a asalet meraklısı bir adamdır. Sık sık babamın doğramacı olduğunu yüzüme vurur dururdu.
4: Peki sonra?
0: Köyümüzde iki tane ağa vardı Nihat. Hüseyin ağa, diğeri de Osman ağa. Para desen sayısını bilmiyorlar. Bir gün ikisi birden traktörlerini dövüştürmek için iddiaya girdiler.
4: Traktör dövüştürmek mi?
0: Evet. Ortaya da ödül olarak köyün en güzel kızı Menekşe'yi koydular.
4: Allah Allah. Yani traktör dövüşünü kazanan Menekşe'yi mi alacak?
0: Diyeceksin ki böyle şey olur mu? Ama oldu dostum. Allah Allah. Para insanı şımartıp şaşırtınca insan öz kızını bile iddiaya koyar. Sonuçta traktör dövüşünde yarışı Osman Ağa kaybedince kızı Menekşe Hüseyin Ağa'nın oğlu kazandı.
4: Vay canına. Sonra?
0: Sonrasını ben de pek bilmiyorum Nihat. Olaydan sonra köyden kaçtım. Sanırım sevdiğim kızı Menekşe Hüseyin Ağa'nın oğlu Tahir'le evlenmiştir. Ya da evlenmek üzeredir. Köyü terk ettiğim için ne olduğunu hiç bilmiyorum.
4: Evet, anlıyorum seni. Neyse, boş ver. Bu akşam ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Aslında çok yorgunum ama... Yine de erkenden otele gidip yatmak istemiyorum.
4: Dün gece güzel bir gazinoya gittim. Bana bak. Çok nefis bir yer. Programı da şahane. İstersen buradan çıkıp oraya gidelim ha?
0: Olur, hadi gidelim.

0: anlattıkların inanılır gibi diyeceğim. İki ağanın traktörlerini dövüştürmesi, ortaya ödül olarak kız koymaları. Yahu hangi asırda yaşıyoruz arkadaş ya?
1: Ne yazık ki köylerde hala böyle adetler sürüyor Nihat. Düşünebiliyor musun? Zavallı Menekşe kalbi bende olduğu halde motor dövüşü yüzünden hiç sevmediği biriyle evlenecek.
0: Ya sana da yazık olmuş Menekşe'ye de.
1: Ya evet öyle oldu. Bir de olan zavallı anacığım oldu.
0: Hoppala, ona ne oldu ki?
1: Yarıştan sonra sevdiğim kız başkasının olunca ardıma bile bakmadan köyü terk etmiştim ya. Anacığıma bir haber bile vermeden. Zavallı kardeşim ne haldedir? Ne yapıyordur kimler?
0: Aradan bir zaman geçsin gider görürsün anacığım. Hah bak işte sözünü ettiğim gazino burası. Gel hadi gel girelim.
1: Hadi girelim.
2: Bir dakika beyler, nereye gidiyorsunuz?
0: Nereye olacak gazinoya? Yoksa girmek yasak mı?
2: Hayır beyim, ama bu gece gazinonun misafirleri var.
1: Ne olmuş misafiri varsa?
2: Girmeyecek
1: miyiz yoksa?
2: Maalesef efendim. Köyden gelen ağalar düğün için kapattılar gazinoyu. Sadece onlara ait bu gece. İçeride eğlenip duruyorlar.
0: Ne biçim iş bu ya?
2: Ben de anlayamadım. Kızlı kızanlı doldular içeriye. İçeride harmandalı oynayıp duruyorlar.
0: Cemil. Yürü biz de başka bir yere gidelim dostum. Tamam. Görüyorsun ya bu ağalar her yerde senin kısmetine engel oluyorlar ha.
1: Haklısın ya. Haklısın.
3: Boş ver be Bekir. Takma kafanı şu meseleye. Olmuş bitmiş artık.
4: Öyle deme Rıza. Bana o kadar koydu ki o koca kafalının yaptığı hareket. Hani şeytan git şunun ağzını burnunu dağıt diyor.
3: Boş ver. Değmez.
4: Neler oluyor dışarıda ya? Bu gürültü yapanlar da kim?
3: Senin köylüler. Görme bir alem olmuşlar hepsi. Otele giriyor.
4: Lan şehir neyinize sizin be? Yapsanıza köyde düğününüzü.
3: Gel şu sütunun arkasına saklanalım.
5: Bak beni salamayın be. Bak. Ben bu gece dolaşmak istiyorum.
6: Sen epeycine sarhoş oldun be Tahir. Sırası mı lan sokakta dolaşmanın? Sen bu gece gerdireye gireceksin. Yiyelim gerdeğe gireceksin.
5: Boşa gerdeğe ne zaman olsa giyerim. Nasılsa menevşe karım değil mi? Ben bu gece dolaşacağım diyor.
6: Sus be sus. Osman ağa duyacak gari.
5: Kim duyarsa duysun be. Korkun mu var sanki? Aymış. Osman ağaymış. Alt tarafı oduncunun oğlu değil mi? Car.
6: Yürü lan koca kafa yürü. İçmesini bilmiyorum da neye bu kadar içiyorsun sanki? Yürü bakayım içeri de hadi. Hadi yürü diyorum sana hadi. Hadi yürüsene.
3: Görüyor musun Bekir? Senin koca kafalı damat zil zurna sarhoş olmuş. Ayakta duramıyor.
4: Beter olsun namussuz.
7: Bundan böyle anlaştık değil mi Hüseyin abi? Sık sık kaçıp geleceğiz buralara değil mi?
6: Eyvallah geleceğiz.
7: Eferim dünürüm, hayat mı canım, yaşamak gerek. Ne öyle ha, köy yerinde kala kala insan paslanıyor birader.
4: Duyuyor musun Rıza? Ağalar paraları nerelere harcıyorlar bak bak.
3: Parası olan harcar arkadaş.
8: Vallahi aleme rezil olduk. Bizim gibilerin neyine gerek kazinolar mazinolar.
9: Hep sizin yüzünüzden. Sanki köyümüzde düğün yapaydık olmaz mıydı? Şu hale bak. Hepsi sarhoş oldu. Utancımdan yüzüm kızını veriyor canım.
8: Heriflerin kasinoya gitmesini biz istemedik ya. Neydi senin o Tahir'in hali öyle? Ayıp ayıp. Zifaf gecesi damat kazinoda kadınlarla karşılıklı göbek mi atarmış?
9: Canım sen benim oğlumu bıraksan kocan olacak o kepazeye bak. Zaten hepsini azdırandı o değil mi? Sen niye sahip olmadın erkeğine?
8: Doğru doğru. Kabahatin böğü bizde ağamızda. Zaten sizi başımıza bela eden de bizim ağa buna değil mi? İnsan hiç traktör dövüşünde kızı üstüne bahse girer miymiş? Ah ah, tohtur Cemil az mı istedi menevşeyi? Uğruna motor yarışına bilem girdi çocuk. Keşke o kazansaydı. Yazık oldu yazık.
9: Ayıp hanım ayıp. Artık kızın oğlumun kadın oldu. Onunla evlendi unutma gari.
8: Kim bilir ne ettiniz de yarışı kaybetti doktor Cemil. Kızım onunla evleneydi bu haller hiç gelir miydi başımıza?
4: Vay canına şimdi her şeyi anlıyorum. Demek ki bu kendini beğenmiş Tahir bizim doktor Cemil'in sevdiği kızla evlendi bu gece. Ha? Senin namussuz senin.
3: Ne iş be, ne dümenler döndürmüş bunlar.
4: Dümen döndüren başkalarıdır Rıza. Tahir salağın tekidir. Aklı ermez böyle işler olur. Gel hepsi ikinci kata odalarına çıktı. Biz de peşlerinden gidelim. Bakalım başka neler duyacağız.

0: Bizim doktor odasına geldi mi acaba ha?
1: Bir saat önce geldi.
0: Yorgun demek. Yoksa böyle erken gelmezdi o.
1: Öyle olmalı. Ayakta uyuyordu sanki.
0: Oda kapıları açılıyor. Gel şuraya gizlenelim.
2: Kız Benefşe, nereye gidiyorsun?
3: Azıcık yüzümü yıkayacağım ana. Bulantı geliyor.
2: Yıka yıka, iyi gelir.
3: Başımda dönüyor ana.
2: O gözü gör alasıca babanın başının altından çıktı her bir şeyler. Şehir neyimize gerekti? Havası bilem dokandı hepimize.
3: Yüzümü yıkarsam açılırım biraz ana.
2: Tahir ne alemde, iyi mi?
3: Yerin dibine batsın ana. Ne yapacak, adam zaten ayakta sallanıyordu. Erkekler adet diye bir de zırtına yumrukla vurunca hepten yere serildi kaldı.
2: Çile kızım, çile, ne yaparsın? Halbuki doktor Cemil o yarışı kazansaydı şimdi her şey çok başka olurdu değil mi?
3: Ah güzel anam, ah. Ne yapacağım ben bu koca kafalı adamla? Nasıl bir ömür süreceğim?
2: Kader kızım, alın yazın buymuş, katlanacağım. Hem bakarsın nikahta keramet vardır. Belli olmaz. Hoşlaşır seviverirsin o koca kafalıyı.
3: Nesini seveceğim bu adamın anacığım? Neyse ben yüzümü yıkamaya gidiyorum.
2: Kız, odanın kapı tokmağına havlunu koy. Dönüşte odanı şaşırırsın sonra.
3: Aman ana, ben aptal mıyım? Niye şaşırayım?
2: Sana aptalsın demedim. Başın dönüyor da odanı şaşırırsın dedim. En iyisi havlunun kapının tokmağını as da şaşırma.
3: Peki peki, asayım. Tamam mı?
2: Ah şöyle. Neme lazım? Yanlışlıkla başka birinin odasına modasına giriverirsin de rezil gebaze oluruz. Hadi Allah rahatlık versin, ben odama gidiyorum.
3: Peki ana.
0: Bak Rıza, aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
0: Şu namussuz Tahir'den intikam almanın tam sırası şimdi. Hem buna intikam da denmez. Birbirlerini seven iki kişiyi birleştireceğim.
1: Neler diyorsun sen Bekir? Ne yapacaksın?
0: Sen de gördün ya, fazla eğlenmekten, gürültü patırtıdan gelinin başı dönmüş.
1: Ne olmuş dönmüşse?
0: Odayı şaşırmamak için kapıya havlu koydu ya. Ben o havluyu alıp 13 numaralı odanın tokmağını asacağım.
1: Ne? Delirdin mi sen? Bizim doktor Cemil'in odasına mı?
0: Evet. Nasıl ama?
1: Yapma Bekir, bu çocuk oyuncağı değil. Sonra başına iş açarsın, karışmam.
0: Tamam, karışma. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen de duydun işte. Bu güzelim kızı o koca kafalıya zorla vermişler. Oysa kızcağızın esas sevdiği bizim doktor Cemil'miş. İnan bana, sonunda her şey tatlıya bağlanacak.
1: Peki ya kız işin farkına varırsa?
0: Varsa varsa sabahleyin varır. O şimdi havluyu hangi kapıda görse o odaya girecek.
1: Ya sonra ne olacak?
0: Sonrası inşallah iyi olur Rıza. Ben elimden geleni yapayım da. Dur, kız tuvaletten çıkmadan önce şu havluyu alıp doktorun oda kapısına asayım. Hah, oldu işte.
1: Bekir, çabuk buraya gel, kız tuvaletten çıkıyor.
0: Tamam tamam, işim bitti zaten, geliyorum.
3: Odam hangisiydi? Ha işte şurası. İyi ki anamı dinleyip havluyu asmışım kapıya. Hepsi birbirine benziyor.
1: Eyvah, kız doktorun odasına girdi Bekir.
0: Benim de istediğim buydu zaten işte.
1: Çabuk gel kaçalım, bir rezalet çıkmadan gidelim buradan.
0: Dur bir dakika, kızın yattığından emin olmalıyım.
1: Sen delirdin mi arkadaş? Bir gören olursa işimizden oluruz be.
0: Tamam tamam, gidebiliriz artık. Kız odadan çıkmadı. Anlayacağın hiçbir şeyin farkına varmamış. Tahir diye doktorun yanına yatmış.
1: İnşallah yaptığın iş iyi olur.
0: Yarını büyük bir zevkle bekleyeceğim. Hey gidi koca kafalı Tahir, beni tanımazsın ha. Bana garson parçası dersin ha. Yarın olsun da hayır olsun bakalım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yine sıcak bir gün başlıyor. Allah kolaylık versin dışarıda işi gücü olanlara, koşturanlara. Biz kapalı yerdeyiz, en azından klimalarla serinliyor. Biraz daha dışarıdaki havaya göre serin bir havanın altında çalışıyoruz. Çok şükür diyelim halimize. Ama tabii ki hava çok sıcak dışarıda. Biz bugün sizinle ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Ve Evliya Çelebi'yi konuşacağız. Evliya Çelebi belki de Osmanlı tarihinin en renkli 10 kişisi sıralansa mutlaka listeye girecek bir isim. Yaşadığı dönemi düşündüğünüzde, seyahat etmenin kolay olmadığı bir zaman diliminde bir yerden bir yere gidebilmek için çok para, emek harcamak ve aslına bakarsanız ne kadar güvenli olursa olsun bilmediğiniz bir yere gittiğiniz için yaşayacağınız tedirginliği de beraberinizde taşıdığınız bir seyahatin aktörü. Dolayısıyla belki de kitaplar yapılması gereken bir isimden bahsediyoruz. Arada çizgi filmler yapılıyor Evliya Çelebi ile ilgili. Evet, çocuklara sevdirmek lazım ama bence Evliya Çelebi'yi böyle bir seri halinde, bir dizi halinde her gittiği yeri ayrı bir bölüm olarak değerlendirip yazmak, çizmek ve bugüne taşımak gerekiyor. Biz de ikinci bölümde Evliya Çelebi'yi konuşacağız.

Önce hep beraber bir İstanbul trafiğine bakalım, sonra hava durumuna bakacağız, daha detaylı bilgi vereceğiz. Şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu aslına bakarsanız dünküyle karşılaştırıldığında biraz daha rahat. Dün kazalar sebebiyle oldukça yoğundu. Bugün %45'lik bir yoğunluk var. Bir kaza var yine Unkapanı Köprüsü'nde, Saraçhane yönünde sağ şeritte. Burası zaten yoğun bir güzergah, iyice yoğunlaşmış durumda. Bir araç arızası var Hacışerif'ten Küçükçekmece yönüne E5'te. Burada da yine Avcılar'a doğru sarkan bir trafik var. Firuzköy Isparta Kule trafiği var ama daha çok Isparta Kule trafiği diyelim buna. Basın Ekspres'te bir yoğunluk var Tem istikametinde. Buradan yine Edirne istikametine dönüş yoğun görünüyor. Hassal Seyrantepe trafiği var ama çok böyle Seyrantepe'ye kalmayan bir trafik. Daha çok Hastal, hatta ona gelmeden bitecek. Sebebi aslında Akşemsettin Viyadüğü'nde Metris yönünde bir çalışma olması. Yaklaşık 25 gün oldu bu çalışma, devam ediyor, bir ay olacak. Oldukça yoğunlaştırdı bu güzergahı. Sahil yolu tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş E5'in iyi bir alternatif şu anda. Cevizli Bağ trafiği E5'te var yine. Tarihi Yarımada'dan geçerek bu güzel günde keyifli güzel bir manzara görerek Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan yine birinci, ikinci köprülere bağlanabilirsiniz. Hem birinci köprüye bağlantı oldukça rahat, hem de Büyükdere Caddesi üzerinden ikinci köprüye bağlantı çok rahat. Tarihi Yarımada dediğim gibi hani bir fırsat bulduk, görüyoruz, kaçırmamak lazım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı yoğun, sonrasında Çamlıca Altunizade Köprü arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye yoğun, Elmalı Kavacık devam ediyor yoğunluk köprü girişine kadar. Sonrasında trafik rahat görünüyor Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar. Anadolu yakasına E5'te Kartal'ı geçtikten sonra başlıyor yoğunluk. Maltepe yoğun, Ataşehir'e gelmeden bitiyor. Sebebi buradaki çalışma. Aslında bu yoğunluğun sebebi Bostancı Köprüsü'nde kavşak güçlendirme çalışması, geriye doğru sarkmış durumda. Tem'de ise Sancaktepe'den Ataşehir istikametine yoğunluk var. Yine Tantavi Tüneli'nin yoğun olduğunu görüyorum. Ümraniye'den çıkıp Üsküdar istikametine gidecek olanlar için bu yoğunluk dikkat çekici. %45 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 27 derecenin üzerinde ama 29 derecenin üzerinde hissediliyor. Aşağı yukarı nem sebebiyle 2 derecelik bir fark oluşmuş durumda. Bugün 30 dereceye kadar çıkacak sıcaklık, özür dilerim 32 dereceye kadar, ama biraz daha yüksek hissedeceğiz nem sebebiyle. Bu haftanın en sıcak günü cumartesi günü 34 dereceyi göreceğiz ama hemen arkasından pazar günü bir gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Biraz serinleyeceğiz. Cumartesiye kadar da 32-33 derecelerde devam edecek. Hafta sonu yaklaştı, artık haritalarda hafta sonu raporları da belirlenmeye başladı. Dolayısıyla plan yapanlara biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ankara'dayız. Ankara'da sıcaklık 27 derecenin üzerinde, 27.8 ama hissedilen 28.2. Bugün 34 dereceye kadar çıkacak Ankara ve cuma cumartesi çok sıcak, 35 derece. Bugün böyle ara ara bulutlanma var ama cuma cumartesi bu bulutlar tamamen ortadan kalkacak. Bir güneş var ki altında kalmak istemeyeceksiniz. O yüzden çok sıcak saatlerde dışarıda olmamaya özen gösterin. Pazar pazartesi 1-2 derece serinleyecek. Pazartesi 33 dereceyle başlayacak Ankara haftaya ama o zamana kadar yağmur yok, hava sıcak, termometre cuma cumartesi için kırmızıya dönmüş durumda. İzmir'deyiz. Şu anda sıcaklık 31 dereceye yaklaşıyor ama 32 derecenin üzerinde hissediliyor. Nem %48 civarında. Önümüzdeki 5 gün boyunca hava çok sıcak. Özellikle cumartesiden itibaren 38 dereceye çıkacak ve yeni haftayı da bu değerlerle karşılayacak. Dolayısıyla gece sıcaklığı yüksek 25 derece, gündüz sıcaklığı yüksek 38 derece. Önümüzdeki hafta İzmir oldukça zorlanacak, bu hafta sonu da dahil. Aman dikkat diyelim. Hafta sonu hava sıcak, dışarıda olalım, bir piknik yapalım diyorsanız ateş yakmamaya özen gösterin lütfen. Soğuk piknikler, bu havada soğuk yiyecekler, işte soğuk köfteler, zeytinyağlılar, domates, biber, salatalık, kahvaltılıklar, bunlar olsun piknik malzemeniz lütfen. Onun dışındakiler için ateşe ihtiyacınız var. Ateştense mümkün olduğunca uzak duralım. Bir termosta sıcak su götürebilirsiniz. Bitki çayları yapabilirsiniz. Demlediğiniz çayı termosta götürebilirsiniz. Elbette bir semaver yakıp orada çay demlemek gibi olmaz. Ama gün sonunda Allah korusun çıkan bir yangının da geri dönüşü olmaz. Dikkatli olmaya çalışalım. Haritamızı açalım şimdi.
Türkiye geneline bakalım. Karadeniz'e yağmur var bugün. Bu yağmurlar Sinop'tan hemen sonra Samsun'la başlayacak ve Ardahan'a kadar devam edecek. Bugün yine Kars'ta gök gürültülü sağanak yağışlar var. Onun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesi çok sıcak. Bugün Urfa 41 derece, Batman Diyarbakır 40 derece, yine Adıyaman 39 derece, 40 derece, Urfa 39 derece, Gaziantep öyle. Özür dilerim, Urfa rekor kırmış bugün, 41 derece bölgenin en sıcak noktası. Yine Aydın'da 41 derece, hemen yanında Denizli 40 derece, bölge çok sıcak. İzmir'i söylemiştik sıcak olduğunu ama Ege'nin içleri genel anlamıyla çok sıcak. Sahilde mesela Muğla 37 derece, Antalya 33 derece. Bu mevsim için tatil planlamış olan birisi şöyle düşünmüştü mutlaka: Antalya çok sıcak olur, Muğla yine biraz daha serindir, oraya gidelim. Ama tam tersi oldu. Bu sene çok dikkatimi çekiyor. Antalya Ege'den, Ege kıyılarından daha serin devam ediyor. Cuma günü yarın yağmur Karadeniz'e, Trabzon, Rize, Artvin arasında sıkışacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 1-2 derece yükselecek. Ege'de ise 1-2 derece düşecek. Cumartesi günü ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yukarıda Erzincan'a, Ağrı'ya, Iğdır'a kadar 36-37 derecelerle çıkacak. Sınıra yaklaştığımızda termometre 41 dereceyi gösterecek ki sadece sınıra yakın illerden bahsetmeyelim. Bölgede işte Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Batman çok sıcak, 41 derecenin üzerinde bölge. Ege'nin içleri de yine hafta sonu 41 dereceyi görecek. Pazarsa daha da sıcak olacak Ege'nin içleri. Aydın 42 dereceye çıkacak. Ama bu arada pazar günü Karadeniz'in neredeyse tamamına, Marmara'da Trakya'ya, İstanbul'a, Yalova ve Kocaeli'ye gök gürültülü sağanak yağış gelecek. Karadeniz'in batısında Düzce Bartın arasında yağış yok. Onun dışında tüm Karadeniz yağış alacak. Ama pazar günü Güneydoğu Anadolu bölgesi 42 derece, Ege 42 derece. Dolayısıyla bu haftayı çok sıcak tamamlayacağız. Pazartesten itibaren, hatta belki biraz pazartesi de atlattıktan sonra Güneydoğu'da ve Ege'nin içlerinde sıcaklıklar 1-2 derece düşebilir. İç Anadolu bölgesinde pazartesi itibariyle düşüş başlayacak. Yine İstanbul'da, Trakya'da pazartesi itibariyle birazcık gerileme var. Ama bizi çok sıcak bir hafta sonu bekliyor. Lütfen rica edelim, tekrar hatırlatalım, bu sıcak havada bol bol su için. Suyun kaynağını lütfen önemseyin. Bu su nereden geliyor? Buzlu içeceklerde bu buz hangi suyla yapılmış? Çoğunlukla daha ucuza mal edebilmek için kullanılan su çeşme suyu, arıtılmamış su ya da içmeye uygun olmayan sular olabiliyor. Lütfen dikkatli olalım sevgili dinleyiciler. Sadece bizim için değil, dünya geneli için sıcak bir mevsim. El Niño'nun 2026'da sıcaklık rekorları kırabileceği ifade ediliyor. Dünya hakikaten, bakın, Avrupa'daki sıcaklar hala devam ediyor ama özellikle mevsimin başında yaşanan o çok sıcak günler herkesi çok şaşırttı. Çünkü o nokta için, o lokasyon için normalin çok üzerindeydi. Şimdi sadece sıcaklık olarak bakmayalım. Evet, çok sıcak, serinledik ama tabiat, hayvanlar bundan etkileniyor. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri Tuna Nehri kuraklık seviyesiyle su o kadar düştü ki İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Tuna Nehri'ne atılmış Alman savaş gemilerinin enkazı görünmeye başladı. Yani savaşta orada batmış kalmış ve su çekilince görünmeye başladı. Yine bazı ülkelerin limanlarında paslanmış gemi gövdeleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlar hakikaten son derece korkutucu gelişmeler. Sadece nehirler değil, aynı zamanda kuraklık sebebiyle denizlerde de bir çekilme olabilir. Bu çekilme kışın artan su seviyesiyle yeniden yükselebilir ama yıllar geçtikçe biraz daha kıyı kesiminin su altında kalmasına yol açabilir. Sebebi kışın kurak, yazınsa çok sıcak geçmesi. Tabii bu arada bu artan sıcaklar bizim tatlı su kaynağımız buzulların erimesine yol açıyor. İşte bir yandan nehirler kururken tatlı su kaynağımız azalıyor. Diğer taraftan rezervlerimiz, kutuplardaki buzlar eriyor. Bu buzlar aynı zamanda okyanustaki su akıntısının yönünü değiştiriyor, yoğunluğunu değiştiriyor. Çünkü denizin
tuz oranı değişiyor. Ve bununla beraber artan su deniz kenarındaki şehirler için limanların su altında kalması anlamına geliyor.

Emlak vergisinde kural değişiyor sevgili dinleyiciler. Eğer bir emlak sahibiyseniz ve emekliyseniz ona vergi ödemiyorsunuz biliyorsunuz. Ama onun dışında gelecek yıldan geçerli olmak üzere bina metrekare normal inşaat maliyeti bedelleriyle mesken açısından 600 bin lirayla 27 bin liranın biraz üzerinde bir bedel ortaya çıkacak metrekare açısından ve bunun üzerinden hesaplanacak olan bir emlak vergisi ödenecek. Metrekare normal inşaat maliyeti lüks inşaatlar, birinci sınıf inşaatlar, ikinci sınıf inşaatlar, üçüncü sınıf inşaatlar olarak kategorize edilecek ve buna göre sizden bir emlak vergisi alınacak.

LGS sonuçları açıklandı. Çocukların yerleştirmeleri belli oldu. Hayırlı olsun diyelim hepsi için. Umarım keyifleri yerindedir. İstedikleri yerler olmuştur. Tabii ki listeyi onlar yapıyorlar ama bir liste boş kalmasın, çocuk boşta kalmasın diye yazılanlar var. Bir de ah keşke olsa dediklerimiz var. İnşallah o ilk sırada keşke olsa diye yazdığınız yerler gerçekleşmiştir. Ama onun dışında elbette ki sonuç itibariyle yapılması gereken şey şu anda bir uyum sağlamak. Neye uyum sağlayacaklar? Yeni okullarına. Lise onlar için kolay bir dönem değil. Bir yandan ergenlikle, bir yandan yeni bilgilerle, bir yandan geride bıraktıkları stresin devamı, üniversite sınavı stresiyle dolacaklar. Yavaş yavaş ikinci sınıftan sonra daha çok yaşayacaklar bunu. Ama burada önemli olan bir hedef belirlemek öncelikle. Eğer bir hedefiniz varsa, bir odak oluşturduysanız kendinize, çalışmak size daha kolay gelecek. İnsan bir şey yapmak istiyorsa eğer, onun için bir bedel ödemesi gerekiyorsa onu daha kolay ödüyor. Eğer bir hedefiniz varsa, bir okul, bir meslek ve bunun için de çok çalışmanız gerekiyorsa, yaptığınız iş size çok çalışmak gibi gelmiyor. Yaptığınız işin karşılığı size çok büyük bir kapı açacak. O yüzden böyle düşündüğünüzde daha kolay odaklanıyorsunuz. Ben bütün çocuklara önce bir lütfen hedef belirleyin kendinize. Sonra onu gerçekleştirmek için ne yapmanız gerektiğine odaklanın ve bir yol haritası çıkartıp onun üzerinden gidin diye sık sık tavsiyelerde bulunuyorum.

Bir yandan da üniversite için tercih dönemindeyiz. Üniversite tercihinde bulunacak olan gençler, işte vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler, devlet üniversiteleri, yurt dışında eğitim imkanları, fiyatlar inanılmaz artmış durumda. Üniversite için yapılan bir araştırma, ortalama eğitim ücretinin 8 yılda 15 bin liradan 458 bin liraya yükseldiğini gösteriyor. Yani 458 bin lira, 458 bin lirayı her yıl, 4 yıl olduğunu düşünelim bir üniversitenin, her yıl vermek zorundasınız çocuğunuz için ve bu 458 de öyle kalmayacak. Yani bir sonraki yıl 458 olacak, 580. Afaki konuştum elbette ama yani o da artacak, yerinde durmayacak. Peki bir çocuğa bunu harcıyorsunuz. Hayatınızdaki tek harcama bu okul harcaması değil. 458 bin lira aylık böldüğünüzde neredeyse, yani hemen hemen diyelim, genelde bunlar eğitim takvimi boyunca bölünüyor. Yani 12'ye bölmüyorsunuz, 9'a veya 10'a bölüyorsunuz. Her ay 2 asgari ücreti çocuğunuzun eğitimi için ödemek zorunda kalıyorsunuz. Peki tek çocuğunuz bu mu? Tek harcamanız bu mu? Hani kira, hani faturalar, ne yiyip içeceksiniz? Yani bu rakamlar yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti. Bilmiyorum sonuç ne olacak?

Tabii bu okullar mesela 458 bin liradan bahsediyoruz. Bölümüne göre bu rakamlar artıyor. Bir diş hekimliği, bir tıp fakültesi söz konusu olduğunda milyon TL'lerden bahsediyoruz. Bu rakamlar gerçekten çok büyük. Evet, verilen eğitim, tıp eğitimi, çok haklısınız, pahalı bir eğitim. Ama gün sonunda bu eğitimi alacak olan kişilerin de yani bir ortalama geliri var. Yani ya buna başka bir destek bulmak lazım. Yani her öğrencinin burs bulmak gibi bir imkanı da yok. Puanı yeten ama üniversiteye gidemeyen, para veremediği için gidemeyen bir grup oluşacak. Çok istediği bir mesleği yapamayacak. Diyebilirsiniz ki devlette de aynı imkanlar var. O zaman biraz daha çok çalışsın ve devletteki aynı bölümlere ulaşsın. Orada okusun. Orada eğitimin herhangi bir bedeli yok. Ama belki o puanı kazanabilmek için de öncesinde ayrıca bir destek alması gerekiyordu. O fırsat sunulmadı. Ya da bir sınav sisteminden geçiyoruz ve o sınav sistemi aslında bizi, isteklerimizi, yapabileceklerimizi, o mesleğe ne kadar layık olduğumuzu ya da o mesleğin bizimle ne kadar bütünleştiğini göstermeye yetmiyor olabilir. Burada çocukların, gençlerin yapmak istediği işler ve bu hayaller için tabii ben de emek harcamalarından yanayım. Ama yine de bu kadar büyük bedelli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tıp fakültesi okuduğunu düşünün bir öğrencinin. Tıp fakülteleri en az 5 ya da 6 yıl. Buna bir de yabancı dil eklerseniz 7 yılı buluyor. Yani siz 7 yıl milyonlarca TL'yi çocuğunuz için ödüyorsunuz. Geçenlerde bir şey çıkmıştı karşıma. Sosyal medyada bir paylaşım. Yani 2 milyon TL ödeseniz bir tıp fakültesi için ve 6 yıl ödeseniz 12 milyon TL. Bugün 12 milyon TL'ye çocuğunuz için bir ev alsanız ömrü boyunca elde edeceği bir gelir söz konusu olur. Şimdi tabii ki tıp fakültesini okuduğunda o çocuk işsiz kalmıyor. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, işte bazı sağlıkla ilgili fakülteler hemen bir yere yerleşiyorsunuz ya da işte mecburi hizmetle başlayan bir süreç sizi zaten mesleğinizde ilerletiyor. Ama gün sonunda çok büyük para ödüyorsunuz. Keşke herkes devletin imkanlarından istifade edebilse. Devlet üniversiteleri, şimdi ideal formülü açıklayalım. Çocuk yaşadığı şehirde kendi istediği en iyi okula ve bölüme yerleşiyor. Bu ideal olan ve bu devlet okulu. Para ödemiyor. Yatmak kalkmak için para ödemiyor. Yemek içmek için para ödemiyor. Belki de yürüme mesafesinde okulu küçük bir şehirse onun için de para ödemiyor. Hadi en fazla işte otobüse biniyor, okula gidiyor, geliyor. Bunun için para harcıyor. Yemek içmek deseniz her halükarda karnını doyurmak için para harcayacak. Bu ideal olan. Yani bu öğrenci ailesine altın tabakta bir hediye vermiş durumda. Ama çocuk istediği bölüm uzak bir yerde çocuğun. Oraya gidecek, okuyacak, yerleşecek. Yurt veya ev, faturalar, kira, evle mi uğraşsın yoksa okula, derse mi odaklansın? Uzakta aklı sizde.

diğer tarafım. İşte bu yüzden belki hedefe odaklanmak ve bu hedef için daha erken sınıflardan itibaren çalışmaya başlamak, üzerine koyarak azar azar ilerlemek ve sınav tarihi yaklaştığında daha donanımlı, daha hazırlıklı olmak lazım. Hem ailenin yüzü gülecek, bir yandan da bir çatışma ortaya çıkıyor. Şimdi çocuk diyor ki benim puanım şuraya yetiyor, şu kadar da burs kazanıyorum, ya hadi beni o okula verin. Şimdi aile sadece, programın başında da söyledik, sadece o ödemeyi yapmıyor ki. Şimdi çocuğa deseniz ki ya sen benim tek çocuğum değilsin, tek masrafım değilsin, ben bu parayı ödeyemem. Asıyor suratını, oturuyor. Üzülüyorsunuz, üniversite okuyacak sanki engel oluyor gibi hissediyorsunuz. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz ki bu okul bittikten sonra ne iş yapacaksın çocuğum dediğinde, bulacağım bir iş diyor. O zaman aslında hatayı çocukların tamamını üniversite kapısına yığarak yapıyoruz. Her birinin belki de daha öncesinde bir meslek sahibi olması için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Meslek liseleri bu iş için yetmedi. Mecburi eğitim yılını belki tekrar gözden geçirmek ve daha erken yaşta çocukları bir mesleğe yönlendirmek lazım. Çünkü üniversiteye gitmeyen, çalışmayan, herhangi bir hedefi olmayan, bir sınava hazırlanmayan genç grubu var elimizin altında ve onlar hakikaten ne yapacaklarını bilmeden bütün gün evde bilgisayar karşısında oturuyorlar. Kısa bir ara efendim, ondan sonra tekrar buluşacağız.

0: Rêve.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

Çin'deki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü her akşam düzenlenen drone gösterisi sayesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta içi 300, hafta sonu ise 1000 drone gökyüzünde birbirinden etkileyici figürler oluşturuyor. Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen köprü sadece mühendisliğiyle değil gece gösterileriyle de dikkat çekiyor. Ücretsiz izlenebilen ışık gösterisi köprüyü Guishu'nun yeni turizm simgelerinden biri haline getiriyor.

ABD'li mühendis Tyra Reed Smith ilkokulda çizdiği hayali tam 40 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Jump Dreams adı verilen sistem iki kişinin çevirmesi gereken Double Dutch iplerini otomatik olarak döndürüyor. Tek başına oynayamadığı için bu fikri geliştiren Reed Smith, prototipini yıllar sonra kullanıcılarla buluşturdu. Buluşu Chicago'daki Double Dutch etkinliğinde 40 yaşından 92 yaşına kadar katılımcılar tarafından denendi ve büyük beğeni topladı. Çin'deki Lanzhou Zhongchuan Uluslararası Havalimanı'nda fare avlama ofisi adı verilen cam oda büyük ilgi görüyor. Barınakta baba Biao, anne Hua ve yavruları Chuago yaşıyor. Kedi evi, yatak, tırmanma alanı ve hava temizleyicisiyle donatıldı. Sokak kedileri sosyal medyada ilgi görünce havalimanı tarafından sahiplenildi ve sembolik olarak müdürle müdür yardımcısı unvanları verildi. Fare avlama ofisi yolcuların fotoğraf çektirmek için uğradığı havalimanının en renkli noktalarından biri haline geldi. Viyana Hayvanat Bahçesi'nin 1 yaşındaki fil yavrusu sıcak havayla baş etmeyi annesi ve teyzesinden öğreniyor. Minik fil havuza giriyor, ardından çamur ve kum banyosu yapıyor. Bu sayede hem serinliyor hem de cildini koruyor. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki yavru yetişkin filleri izleyerek hortumunu kullanmayı da adım adım geliştiriyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı olurken sıcak havanın en sevimli anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Türk Festivali 2 günde 15 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türk döneri, gözleme, baklava ve Türk kahvesi en çok ilgi gören lezzetler oldu. Yemek standlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk oyunları, kum sanatı, gösterileri ve Karagöz Hacivat etkinlikleri festivale renk kattı. Festivalde Türk-Amerikan toplumunu buluşturan paneller düzenlenirken Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson da gönderdiği mesajla organizasyona destek verdi. Festival kırdığı katılım rekoruyla gelecek yıllar içinde önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

0: Korkunç görüntülerin adresi Rusya. Hava indirme kuvvetleri günü kapsamında düzenlenen paraşüt gösterisi ölümle sonuçlandı. 41 yaşındaki paraşütçünün ana paraşütü açılmadı. Yedek paraşütü devreye sokmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Facia ile ilgili inceleme başlatılırken kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Sonbahar göçünün ilk kuş kafileleri Çin'in Şinçay eyaletindeki Gaskule Gölü sulak alanına ulaştı. Kuşlar göl kıyısında beslenip dinlenirken gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu. Göç rotasının önemli duraklarından biri olan sulak alan her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Yetkililer koruma çalışmaları sayesinde hem kuş türlerinin hem de göç eden sürülerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyor. TikTok'tan canlı yayın yaparken öldürüldü. Kan donduran görüntülerin adresi Meksika'nın Sinaloa eyaleti. Sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum arkadaşlarıyla TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada motosikletli iki kişinin hedefi oldu. Saldırganlar doğrudan Gastelum'a ateş açtı. Başından vurulan fenomen olay yerinde öldü. Kanlı saldırı anı canlı yayın görüntülerine de yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Denizin ortasında korku dolu anlar. Burası Muğla Fethiye. Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede panik yaşandı. Kaptanın yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevrede bulunan özel tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yolcular tek tek güvenli şekilde tekneden tahliye edildi ve Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı. Büyük korkuya neden olan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Facia son anda önlenirken su alan gezi teknesinin batmaması için ekiplerin kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. Polonya'da facia kıl payı atlatıldı. Saman yüklü römorkları çeken traktör bariyerler kapanmasına rağmen hemzemin geçide girdi. Ancak römorkları çeken traktör bir anda raylarda durdu. Hızla gelen yolcu treni iki römorkun arasından geçti. Çarpışma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yetkililer traktör sürücüsünün alkollü olduğunu açıkladı. Kazada yaralanan olmadı. Polonya Devlet Demiryolları sürücünün yaklaşık 500 kişinin hayatını tehlikeye attığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Brezilya'nın São Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çözücü ve polyester reçin üreten fabrikada şiddetli patlamalar yaşandığı belirtildi. Yoğun duman ve patlama riskine karşı bölgedeki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
1: Giremezsiniz. Giremezsin. Bağırma. Polisi çağır, sen çağır acil. Acil polisi çağır.
0: Site yönetimiyle market arasında kriz çıktı.
2: Sen ne bağırıyorsun bana, hayırdır?
1: Giremezsiniz kardeşim. Giremezsiniz.
2: Giremezsin, giremezsin. Başkan Bey, dinliyor musun? musun? Abla bana bağırma.
3: Hakaret edemezsin, giremez.
0: Olay Büyükçekmece'de bir sitede yaşandı. Zincir marketin kirayı eski yönetime ödediği iddia edildi. Yeni yönetim kirayı alamadığı gerekçesiyle marketin kamyonunu içeri almadı.
2: Kapatsın şu telefonu.
3: Kapatmıyorum
2: kardeşim.
3: Yönetimle konuş.
2: Almıyorsan almıyorum de.
0: Market çalışanları girişteki barikat çubuğunu kırdı.
1: Polisi çağır, sen çağır acil. Acil polisi çağır.
0: Sitedeki tartışma cep telefonuyla görüntülendi. Şikayet üzerine polis ekipleri sevk edildi.

0: Abi ne yaptın sen ya Allah?
1: Abi ne yaptın sen abi? Of.
2: Marketten çıktı, eve dönemedi. Çünkü bir şehir magandası ona tam 150 kilometre hızla çarptı.
0: Abi ara ara ambulans, polis abi. Ara, kurban olduğum abi. Ya arayın ya.
2: Hasan Tozay Kurt ATV'siyle yola çıktıktan sadece saniyeler sonra dehşeti yaşadı. İddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla ilerleyen otomobil ATV'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan bir çocuk babası Tozay Kurt ağır yaralandı.
0: Abi ne yaptın sen, niye hızlandın ya? Of. Ya nasıl görmüyorum, kurban olduğum sen adamı ya.
3: Abi birden çıktı. Ne? Birden yanmıyordu abi. Birden çıktı.
0: Adam öldü abi. İlk soldu adam ya.
2: Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
0: Abi ne yaptın sen ya Allah?
1: Abi ne yaptın sen abi? Of.
2: Polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Kaza sırasında otomobilde bulunduğu belirlenen diğer kişinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Burası Sivas. Doğuştan zihinsel engelli Yusuf Ceyhan'ın en büyük hayali asker olmaktı. O hayal ilçe halkının desteğiyle gerçeğe dönüştü. Asker üniformasını giyen Yusuf, Mehteran takımı eşliğinde ilçe meydanında yürüdü. Vatandaşları asker selamıyla selamladı. Alkışlar arasında gurur dolu anlar yaşadı.
4: Mutluyum çünkü bu vatan elbisesimize an oldu. Ben şu anda çok sevinçliyim askeri olmakta istiyorum.
2: En duygulu anlardan biri ise babasının sözleriydi.
5: Elbette bu şerefli ordunun şerefli elbisesini giymekten daha güzel bir şey ben hissedemiyorum yani. Oğlum isterdim ki asker olsun. Ama nasip böyleymiş. Ömür boyu anısını taşıyacağız.
2: Anne Gülen'de Ceyhan'sa bir yandan mutluluğunu, bir yandan da yıllardır içinde taşıdığı hüznü dile getirdi.
6: Annesi olarak çok duyguluyum. Çok sevindirici bir şu anda gün yaşıyoruz. Çok mutluyum tabii ki.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün seyahatlerimizin aslında merkezini oluşturan, Osmanlı coğrafyası için çok da alışık olmadığımız bir işe soyunmuş, meraklı. Ama bu merakını giderirken de aynı zamanda başkalarına yeni merak duyguları kapısı açabilecek kadar da yazmayı seven birinden bahsedeceğiz. Meşhur Evliya Çelebi.
1: Evet, hem de 400 sene önce. Yani seyahatin bu kadar moda olmadığı, evet, turistik seyahatin hiç bilinmediği bir devirde.
0: Bir de Osmanlı insanı için de seyahat etmek zor bir şey. O konfor alanından çıkması Osmanlı insanı için çok doğru, tercih edilen bir şey değil.
1: Bu millet çok seyahat ettiği için vaktiyle artık usanmış seyahatten ve yerleşik hayata geçtikten sonra mahallesinden dışarı çıkmayan insanlar var. Şehrinden dışarı çıkmayan insanlar var.
0: Bir Türk için düşünsenize, mahallesinden dışarı çıkmamış.
1: Evet, ben çok
0: insan,
1: tanıdım.
0: Tanımı yapmak.
1: Yani şimdi bunu insanlara anlatsanız gariplerine gider ama Anadolu'da, Taşra'da şehrinden çıkmayan çok, mahallesinden çıkmayanı da gördüm. Adam mesela Anadolu'da bazı kasabalar ve şehirlerde dağınık mahalleler vardır. Adam bir mahallede çalışıyor, yaşıyor. Bir mahallede de dükkanı var veya iş yeri var. İşte çarşı var. Bu üçü arasında gitmiş gelmiş hayatı boyunca. Filanca ben o mahalleye hiç gitmedim diyenleri ben çok gördüm. Merak etmemiş. Tabii bu bir meraksızlık, üşengeçlik. Ne derseniz deyin. Ama eski Türkler öyle mi ya? Dünyayı gezmişler.
0: Evet, bir de düşünsenize at üstünde.
1: Evet, Roma'ya kadar inmişler. Orleans'ı kuşatmış Attila, düşünün. Ta Macaristan'a gitmiş. Yani bugünkü Moğolistan nereye, Hunların vatanı? Macaristan nereye? Binlerce kilometre var. Bugün bile gitmek bir atın üzerinde
0: uçakla
1: oraya
0: bile
1: gitmiş. Uçakla bile gidilmesi zor.
0: Alacak
1: gitmişler, diyor, yerleşmişler vatan. Bir de meçhul o zaman. Şimdi biliyorsunuz gitmeden önce nereye gideceğim, nerede kalacağım. O zaman öyle değil. Ne var orada? Belki yok orada öyle bir yer. Belki bitecek dünya. Buna rağmen o merak, sadece bunu bir cihangirlik, fetih hırsıyla veya insiyakıyla, içgüdüsüyle izah edemezsiniz. O bir merak var insanlarda. Ne var acaba? Bizim bilmediğimiz bu steplerin arkasında ne var, merak etmişler, gelmişler. Bugünkü Doğu Avrupa'da, Ukrayna'da, Beyaz Rusya'da vatan kurmuşlar. Düşünün, Avrupa Hunları dediğimiz Hunlar, Atilla ve askerleri Hazreti Peygamber'den 200 sene önceki 451 vefatı yurt tutmuşlar. Kolay bir şey değil. Çoğu kadınsız gelmişler. Zaten en büyük talihsizlik bu. Bir yere kadınsız giderseniz yerli kadınlarla evlenmek mecburiyetine kalırsınız ve kaybolursunuz. Evet. İşte o zamanın nüfusunda on binlerce, belki yüz binlerce Atilla Hunu, Avrupa Hunu burada yerli kadınlarla evlenerek kaybolmuşlar. Ve Avrupa'nın demografik yapısını ve antropolojisini değiştirmişlerdir. Bugün Doğu Avrupa'da ve Orta Avrupa'da hatırı sayılır derecede Türk kanı olmasının sebebi kuzeyde Atilla, güneyde de Avarların istilasına bağlıdır.
0: Şimdi mesela genetik bir tarama yapsak dünya üzerinde. Bilemiyorum, belki Amazonlar ya da böyle çok kapalı Afrika'nın içlerinde.
1: Onlarda bile zannetmiyorum çünkü binlerce yıldan bahsediyoruz. Yani tamam, belki 1000 sene hiç karışmamıştır ama ondan öncesi. Yani Amazon dediğiniz adam belki Hindistan'dan gitme yani oraya. Kıtaların ayrılmasından önce.
0: Sadece bir, şimdi aslında çok tartışılan bir konu ya, biraz da belki oradan bahsedeceğiz. Hani milliyetçilik, insanın kendi milletini sevmesi elbette çok güzel bir şey. Ama bunu milliyetçilik kavramının ötesine kafa tasçılığa götürmenin, yani bu tahlil yapıldıktan sonra belki zannettiğiniz şey bile olmayabilirsiniz.
1: Şimdi efendim, ırkla millet birbirinden farklı, biliyorsunuz. Millet, aynı şuuru yaşadığınız, aynı kültürü paylaştığınız, aynı adetleri paylaştığınız, kederde ve tasada ve
0: sevinçte
1: bir arada olduğunuz, gelecek ümidini beraber yaşadığınız insanlara deniyor. Bu aynı ırktan olmayabilir. Ekseri de böyle değildir. Bunlar bir millet şuuru ki bir millet ayakta olan en mühim şey de tabii lisan, din olmakla beraber aynı zamanda beraber yaşama arzusudur. Millet başkadır ve milliyetçilik de zaten bu milletin iyiliğini istemektir. Yani onun refahını, saadetini istemektir. Onu başkalarına üstün görmek ahmakça bir şeydir. Üstünlük neye göre üstünlük? Bir vecihle üstün olursunuz da bir vecihle geri olursunuz. Topyekun üstün olmak kime mahsus? Ama bir milletin, bir insanın kendi ait olduğu milleti sevmesi, onun iyiliğini istemesi, müreffeh olmasını, rahat etmesini, huzur, sükun içinde yaşamasını, ilimde, fende, moral değerler, bu gayet tabii bir şey. İşte milliyetçiliği biz böyle anlıyoruz. Ve böyle olmak bir fazilettir bir insan için. Yani milliyetçi dendiği zaman ben bu aşkın tarifi kabul ediyorum. Ama bugün kullanıldığı gibi milliyetçilik, nasyonalizm veya bir meşhur tiyatro eserinden adapte ile şövenizm, yani kendi mensup olduğunu zannettiği ırkın diğer bütün ırklardan sırf ırk olmak itibariyle üstün olduğunu, hadi faziletler de olsa gene anlarım. Çalışkan bir millettir. Diğerlerine övünebildiğin kadar. Veya fende ileridir. Veya ahlaki olarak çok mazbuttur. Övünebildiğin kadar. Ama sırf bir ırktan olduğun için, orka mahsus fiziki hususiyetlerden dolayı diğerlerinden üstün olduğunu iddia etmek, bu çok saftilce bir şey. İşte bu makbul, bu makbul değil. İkincisi, ırk dediğiniz nedir? Siz kendinizi bir ırka ait kabul ediyorsunuz ama aslında bakıyorsunuz o ırkla hiç alakanız yok. Mesela tarihte böyle pek çok insan var. Yani ırkçılığıyla ön plana çıkmış ama aslında
0: o ırktan
1: değil. Benim de tanıdığım insanlar var, biliyorum. Yani ırkçılık derecesinde, milliyetçiliği, ırkçılık diye anlayan benim yakınlarımda var. Ama ben onun soyunu biliyorum. O da belki biliyor veya bilmiyor. Biliyorsa da telaffuz etmiyor. Soyunda mesela Ermeni var, Rum var, Kürt var, Boşnak var, Arnavut var. Yani gayri Türk unsur var mesela. Veya tersi. Veya tersi. O zaman ırkçılık gülünç oluyor yani. Gülünç. Evet. Onun için bu hele bu 21. asırda mevzu bahis edecek bir şey değil. Bir insanın halis ırka sahip olduğunu anlamak zaten neredeyse imkansızdır. Yakın zamanlarda artık bir takım teknik ilerlemelerin yardımıyla gen taramaları yapıyorlar ve antropolojik çalışmalar çok ilerledi. Pek çok milletin müşterek ataya bağlı olup olmadığı hususunda çalışmalar var. Bu çalışmalarda çok hayret edici neticeler ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin şu anda mesela ırk olarak %80-81 civarının Türk olduğu biliniyor. Yani en azından Türkçe konuştuğu, kendini Türk kabul ettiği için. Geri kalan %20'nin en büyük kalabalık nüfusu Kürtlerdir. %10-11. Yani Kürtlerin içinde de farklı orijinlerden 3 topluluk bir araya gelmiştir. Kürtleri teşkil etmiştir. Sonra Araplar, sonra Rumeli ve Kafkas muhacirleri geliyor. Çok az biliyorsunuz. Türkiye'de Ermeni, Yahudi ve Rum kaldı. Yani gayrimüslim unsur kaldı. Bu 80 Türk'ün acaba genetik tarama yapısı ne kadarı Orta Asya'dan gelme bir ataya sahiptir?
0: Ki onun da fiziki özellikleri belli yani. Bugün mesela
1: zaten fiziki özelliklere bakarsanız Türk çok az bulursunuz. Oğuzhan, tabii fiziki özellikler ne kadar doğru ama Oğuzhan Destanı gibi arkaik Türk literatüründe Türklerin orta boylu, buğday benizli, kumral, açık renk gözlü. Yani yeşil, ela gözlü. Ondüle saçlı, yani dalgalı saçlı insanlar, küçük gözlü insan, yumuk çekik değil, küçük gözlü insanlar olduğu anlatılıyor. Bu tipe uyan az insan var. Peki neden böyle oluyor? Bir kızla evlenseniz atalarınızdan, düşün 30 senede bir evlilik olur bir ailede, bir gen 30 senede bir ortalama. Bir kız girse araya başka bir unsurdan, ki çok tabidir bu. O zaman sizin bütün gen şeyiniz değişiyor. Hele dominant bir karaktere sahipse o. O zaman nasıl halis olduğunuzu söyleyeceksiniz? Olamaz mı? Yani bir Macar esir düşüp bir yere yerleşemez mi? Orada yerli biriyle evlenemez mi? Ondan
0: Rumeli'de
1: çok var böyle.
0: Yani Müslüman olduğu için birbirinden kız alıp vermiş.
1: Kafkasyalılarla yapılan evlilikler. Hı-hı. Yerli halktan ihtida edenler, Anadolu'da bir yerli halk vardı. Bu yerli halkın tamam bir kısmı gayrimüslim olarak devam etti ama Kürtlerle Ermenileri bir tarafta tutuyorum. Yani millet şuurunu ayakta muhafaza eden. Onun dışında Filikyalılardan, Hititlerden kalma, bilhassa Orta Anadolu ve Batı Anadolu'daki insanlar ne oldular? Bir kısmı Rumlaştılar tamam ama büyük bir kısmı da Müslüman Türkleştiler. Evet. Neden? Çünkü ağırlık dominant millet Türk olduğu için onlar ne olacaklar? Yani biz hala Hitit izleyecek hali yok. Zaten çok lokal topluluklardı. Türkleştiler. Moğollar gibi. Moğollar daha önce anlatmıştım. Anadolu'yu işgal etti. Akdeniz'e kadar dayandılar. Yüz binlerce insan. Fakat tarihte hiç benzeri olmayan bir hadise oldu. Moğollar işgal ettikleri toprakların, yendikleri, mağlup ettikleri, ezdikleri halkın kültürünü benimsediler. Kabullendiler. Dinlerini artı dillerini benimsediler. Bu hiç tarihte bir benzeri daha yoktur.
0: Ya aslında zapt etmek için geldiğiniz toprakların.
1: Evet. Çok iyi Müslüman oldular.
0: Kendi
1: çok
0: isteğinizle.
1: Iyi Türk oldular. Evet. Kendi istekleriyle zorlama falan olamaz. Zaten yenilmişsiniz. Nasıl zorlayacaksınız sizi işgal edenleri? Üst, tabii bu bunun izahı var. Üst kültürün alt kültürü her zaman absorbe etme şeysi var, kabiliyeti vardır. Burada üst kültür
0: yaşam Müslüman biçiminizle etkiliyorsunuz.
1: Tabii siz yerli halksınız. Yüksek bir medeniyete sahipsiniz. Edebiyat, tarih, din, her şeyiniz yüksek. Diliniz yenilmiş, mağlup da olsanız galipler size hayranlık duyuyorlar. Bu hayranlık bir müddet sonra yaşam absorbeyi hayat tarzında beraberinde gelir. Bu enteresan bir şey. Onun için bu gelelim bizim bu anlattığımıza. Romanya'da, Sırbistan'da ve Macaristan'da, Ukrayna'da çok gen taramaları yapıldı vaktiyle. Bu gen taramalarının çoğunda Macaristan ve Romanya ve Ukrayna'da %50'den fazlası, bazı yerlerde %80 civarında Orta Asyalı halklar. Evet, Macarlar zaten Orta Asyalı, Urallı ama benim kastetim Altaylı. Yani muhtemelen Hun, Avar, kanı var kanlarında. Bunu zaten onlar biliyorlar. Çünkü zaten dünyada ilk Türkoloji de zaten Macarlar çıkarttı.
0: Evet, zaten onlar da inkar etmiyorlar ve hatta bunun ilgili şimdi çok, toplantılar, çok kongreler, konferanslar yapıyorlar.
1: Ve biraz bir de şeye gıcık oldukları için onlar, Germenler, yıllarca onları ezen Germenlere karşı bir Macar şuurunu,
0: başka bir kimlik
1: benimsediler. Bizim de Türklüğü anlamamız Macarlar sayesinde oldu. Yani biz böyle çok konuşuyoruz ama bizim Türk kültüründen falan haberimiz yoktur. Yani Türkiye'de Türkçüler Türk kültürünü bilmez, İslamcılar İslamiyet'i bilmez, Batıcılar Batı'yı bilmez, Solcular komünizmin esasları Marksizmi bilmez. Böyle bir Türkiye biraz biliyorsunuz slogan memleketi. Biz Türk kültürünü Macarlar sayesinde öğrendik. Macarlar merak edince köklerini, Macarlarla Türkler akrabadır. Onlar Ural, biz Altay kavimleriyiz. Aynı değil, Türk değildir yani Macarlar. O sayede Türkoloji inkişaf etti, biz de o sayede köklerimizi öğrendik. Orta Asya'yı ciddi öğrendik, yani efsaneviden çıkan bir şekilde öğrendik. Macarlarda ve Romenlerde, ki Romenler tamamen Latin ırkıdır, çok sayıda Kıpçak kanı bulundu. Onun için bir halis ırktan bahsetmeniz mümkün değil.
0: Evet.
1: Ben Macar'ım da deseniz, sizin büyük ihtimalle atalarınız Atilla ordusundaki bir askerdi. Ama onlar onu biliyorlar ve diyorlar ki ırkı biz artık bir millet olarak düşünüyoruz.
0: Yani şu anda olduğu haliyle. Evet. Kabul
1: ama işte ırk millet değil. Irk aynı soydan gelen insanlardır. Bunu da tespit fevkalade zordur.
0: Şimdi aslında Evliya Çelebi'den konuşmak üzere yola çıkmıştık. Evliya Çelebi de aslında gittiği yerlerde bu izleri görmüş.
1: Evet.
0: Ve yazmış bugüne kadar gelmesinde, hatta bazen bazı yerler için tek kaynak olarak anlatılmasında, evet, etkili olmuş.
1: Evliya Çelebi bir eğlenceli bir adam ama seyahatnamesi de eğlenceli bir kaynak ama aslında dünya kültür tarihi için, bakın Türk kültür tarihi için değil mi, dünya kültür tarihi çok emniyetli bir eser. Bir kere tek. Yani Osmanlı Türklerinde bunun bir benzeri, evet, Seyid Ali Reis'in, Piri Reis'in seyahatnameleri var ama onlar çok lokal, hatırat türündedir. Bunun gibisi yok.
0: Yani onlar gittikleri yerleri yazmış. Evliya Çelebi yazmak
1: her
0: için
1: yeri
0: gitmiş.
1: Her yazmak için gitmiş. Böyle bir adam hiç olmamış. Şimdi bile neredeyse yok. Şimdi bile gidenler gittikleri yeri yazıyorlar. Şimdi yani profesyonel bir seyahatçi, seyyah diyebiliriz. Evet, başka işi var ama neredeyse. Bundan yani hobiyi hayat tarzı haline getirmiş Evliya Çelebi.
0: Ekonomik olarak da ihtiyacı olmadığı yok, için artık hayatını buna adamış. Buna yazdıkça adamış. Keyif, evet, almış. Keyif almış.
1: Evlenmemiş. Hiç evlenmemiş. Resmi vazifesi var. Resmi vazifesini hep seyahat şeklinde yerine getirmiş. Ve gitmediği yer kalmamış. Bu cihetle seyahatnamesi kültür ve tarih cihetiyle, arkeoloji cihetiyle çok emniyet taşıyor.
0: Dönemini de isterseniz bir tam olarak ifade edelim.
1: 1611 tahminen doğum tarihi. Sultan 1. Ahmet devri. Osmanlı Devleti'nin artık eski ihtişamlı günleri geride bıraktığı ama hala dünya üzerinde güçlü bir devlet olduğu devir. Evliya Çelebi soylu bir aileden geliyor. Osmanlı tarihinde böyle absürt şahsiyetler umumiyetle meçhul kişilerdir. Evliya Çelebi'nin soyu Ahmet Yesevi'ye dayanır, meşhur evliya. Babası kuyumcuydu, zengin bir kuyumcuydu, saray kuyumcusuydu aynı zamanda. Kabe'nin altın olduğunu falan yapacak kadar itibarlı bir mesleği vardı. Onun için çok zengindi. Kütahya'da, Bursa'da, İznik'te, İstanbul'da hanlar, hamamlar, dükkanlar, ailesinin çok serveti vardı. Soyu Yavuz Er Sinan'a dayanıyor. O da enteresan bir şahsiyettir. Yavuz Er Sinan'ı İstanbullular bilirler. Balat tarafında bir cami var, Yavuz Er Sinan Camii. Çok kişi önünden gelir geçer de bu Yavuz Er'in kim olduğunu bilmez. Rivayet odur ki İstanbul'un surları, o zaman orada da sur var. Bu surun kapısında duran nöbetçi. Fatih Sultan Mehmet bir gün tebdili kıyafetle geliyor ve bu sur kapısından içeri girmek istiyor. Asker padişahı tanımıyor. O zaman şimdiki gibi fotoğraf falan da yok. Almıyor içeriye. Parolayı söyleyeceksin diyor. Padişah da parolayı bilmiyor. Ben padişahım evladım diyor. Sokamam sizi diyor içeriye. Neyse sonra gürültüye patırtıya komutanlar geliyor. Komutanlar padişahı tanıyorlar. İçeri alıyorlar Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Sultan Mehmet askere Yavuz Er imişin diyor. Yavuz yani dedik. Beğeniyor, taltif ediyor. Ve bu onun askeriyede terfi edip yükselmesine sebebiyet veriyor. İsmini orada yaptırdığı bir camiyle evedileştirmiştir. Yavuz Er Sinan, adı Sinan aslında. İşte Evliya Çelebi'nin dedesi Yavuz Er Sinan'dır. Kütahya'ya yerleşmiş aile sonra. Sonra İstanbul'a gelmiş. Böylece bir entelektüel aile. Diyor ki ben doğduğum gün diyor bizim evde 70 tane evliya ve alim varmış diyor. O abartmayı sever zaten Evliya Çelebi. Hayatım boyunca hep rahat etmemi diyor. Doğduğum gün evde olan o mübarek insanların duasına borçluyum diyor.
0: Bakın hayatım boyunca rahat etmek
1: hep
0: diyor.
1: Rahat etmiş.
0: Ama şöyle yani çok zor bir işte yapmış ama yani o şartlarda ama bunlar rahatsız olmamış
1: ondan zevk
0: demek
1: ki. Şimdi bu şeye mi ait bir şey? Bazı insanlar sıkıntıdan zevk alırlar. Onlara zor gelmez o. Sevdiği bir şey yapıyorsa size ne kadar zor gelirse gelsin onun için çok hoş. Mesela ben araba sürmeyi hiç sevmem. Araba sürmek bana çok büyük bir eziyettir. Araba sürmeyi seven insanlar mı? Keşke saatlerce sürsek, yorulmuyor insanlar, uyumuyorlar. Bu bir bana göre zor gelen, onlara göre zor değil, eğlence. Bu da demek ki seyahati böyle görmüş. Zaten karakteri çok buna müsait bir karakter. Evliya Çelebi genç yaşta iyi bir tahsil görmüş. Babası her ne kadar esnaf da olsa, demek ki entelektüel insanlarla düşüp kalkıyor. İyi bir medrese tahsili görmüş. Arkasından saraya çatmış. Yani Enderun Mektebi'ne alınmış. O devirde artık Türk çocukları da Enderun'a alınıyor. Yani sadece devşirmeler değil. Çünkü fetihler bitmiş. Artık devşirme de azalmış. Türk çocuklarından da kabiliyetler alınıyor. Bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Evliya Çelebi Enderun'a giriyor. Yakışıklı. Çok terbiyeli aileden dolayı. Yaptığı işi çok iyi yapan birisi. Onun için sesi de çok güzel. Müezzinliğe ayrılıyor. İyi bir musiki tahsili gördükten sonra saray müezzini oluyor. Ve Sultan 4. Murad'ın dikkatini çekiyor. Yani güzel sesiyle. Çok güzel yazı yazarmış. Hattatlığı var aynı zamanda. Ve padişah sadece sesinin güzel olmadığını, sadece yazısının güzel olmadığını, çok kültürlü ve çok hoş sohbet olduğunu anlayınca onu nedimi, musahibi yapıyor. Şimdi padişahların nedimleri vardır. Musahipler. Bunlar bir vazifesi olabilir ama devlet işine karışmazlar. Bunlar padişahın yanındadırlar. Padişaha dostluk ederler. Anlattıkları hikayelerle, fıkralarla padişahı güldürürler. Padişah onlarla sohbet eder. Deşarj olur. Rahatlar. Onlar padişahın da rahat hareket ederler. Padişah da onların yanında rahat hareket
0: Şimdiki
1: eder.
0: Şimdiki yaşam koçu dedikleri,
1: evet, gibi,
0: değil
1: gibi.
0: Mi?
1: Ama bunların hiçbir resmi vazifeleri yoktur. Tabii zaman içinde nüfuz kazananları vardır ama padişahlar pek buna müsaade etmezler. Mesela Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in nedime ve musahibiydi. Said Efendi, Sultan II. Mahmud'un nedime ve musahibiydi. Evliya Çelebi de Sultan 4. Murad'a musahip olmuş. Hocası Evliya Efendi'den dolayı ona Evliya deniyor. Esas ismi Evliya değil, Mehmet. Fakat herkes ona Evliya Çelebi diyebilir. Evliya biliyorsunuz veliler demek. Ama o medresedeki hocasının yanından ayrılmadığı için ona Evliya demişler. Kendisi de bu ismi hep kullanmış. Kendisine Evliya Çelebi adını vermiş. Böyle bir kendi istimali var. Yani halkın verdiği isim değil. Kendi de o ismi kullanmış. Herkes onu o şekilde biliyor. Şimdi meşhur bir rüya, herkesin bildiği veya bilmeyenler için anlatalım. Bugün İstanbul'da Eminönü'nde Ticaret Odası'nın yanında bir cami vardır. Ahi Çelebi Camii. Yıkılmak üzereyken, denize gitmek üzereyken, ya Rabbi derdim şu bir denize gömülse de bu zillet, bu üzüntüden kurtulsak, her geçtiğimizde çünkü. Neyse ki tamir ettiler, camiyi kurtardılar. O camide bir aşure gecesi uyuyakalmış. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş. Peygamberi gören ne der? Şefaat ya Resulallah. Heyecanlı demek ki, dili sürçmüş. Seyahat ya Resulallah demiş. Seyahatler sana mübarek olsun demiş. Peygamberin de duası makbul. Sa'd İbni Ebi Vakkas cennetle müjdelenen 10 kişiden biri de radıyallahu anh, o da peygamberimizin yanındaymış. Demiş ki bu gezdiklerini yaz demiş. Kaydet demiş. El ilmü saydun vel kitabeti kaydun, bilgi bir avdır. Yazmak onu bağlamak demek diyorsa kaçar. Ve uyanmış. Bu rüyayı Yenikapı Mevlevi, Galata Mevlevi Hanesi şeyhine, ona devam edermiş. Abdullah dedeye tefsir ettirmiş. O demiş ki yavrum seyahat edeceksin. Bu bir müjdedir. Cenab-ı Peygamber sana bu vazifeyi verdi. İstanbul'dan başla, bütün Memalik Osmaniye'yi kez, gezdiklerini yaz. Hocasından da bu tefsiri aldıktan sonra içine artık...
0: Aslında görevliymiş, öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, görevli. Yani manevi bir hava veriyor yani şeyine. Ben kuruh bir seyyah değilim. Aynı zamanda tarafı Nebevi'den de bu işe memur oldum diyor. Elbette ki yalan söyleyecek hali yok. Yani bu rüyayı görmüştür. Zaten bir insan bir şeye çok meraklıysa zaten rüyalar aleminde de bir şey, o şeye kavuşur yani. O arzuya kavuşur. Ve genç yaşta seyahate başlıyor. İlk seyahati Bursa'dır. Babasından izinsiz gitmiş. Babası dönüşte de anlatmış Bursa'yı. Onun üzerine babası müsaade etmiş, gezebilirsin demiş. Ve ondan sonra artık hayatında hiç durmamış.
0: Kaç yaşında başlamış gezmeye?
1: Bu rüyayı 19 yaşında gördüğüne göre 20'li yaşlarda başlamış. 1685'te vefat ettiğini, 74 yaşında. 50 sene gezdim diyor zaten. 50 yıl dünyayı gezmiş. Yakın memleketlerden başlamış. Kütahya'ya gitmiş, İznik'e gitmiş. Ondan sonra Batı Karadeniz. İlk seyahati, uzak seyahati Trabzon havalisi. Oradan Kafkasya'ya geçmiş. Anapa'ya geçmiş gemiyle. Hı hı. Ondan sonra Doğu Anadolu'yu gezmiş, Şam'a gitmiş, Irak'a gitmiş, Hicaz'a gitmiş, birkaç sene orada kalmış.
0: Şimdi dönmeden değil mi yani, bir menzile ulaşıp sonra devam ediyor.
1: Döndüğü de olmuş, bazı zamanlarda İstanbul'a dönmüş. Oradan Rumeli'ye geçmiş. Danimarka, Hollanda, İsveç'e, Brandenburg'a kadar, bugünkü Doğu Almanya'nın kuzeyine kadar gitmiş, gittiğini anlatıyor. Bazıları gitmedi diyor ama gittiğini anlatıyor. Belki de yakınlarına kadar gitti. Belki onun mülhakatı denilen, yani
0: anlatılanları duyarak yazmış olabilir mi?
1: Seyyahların çoğu böyledir zaten. Gidemediği yerleri gidenlerden duyuyor. O zaman gitmek kolay değil. Ama kendisi gittiğini söylüyor. Ben İsveç'e, Danimarka'ya, Brandenburg'a, Hollanda'ya imparatorun izniyle gittim diyor. Viyana'ya kadar gittiğini biliyoruz. Viyana'da elçilik heyetindedir zaten. Oradan öteye de, ama yani Evliya Çelebi gittim diyorsa çok da yadırganmaz. Çünkü Evliya Çelebi gitmediği yer. Ukrayna, ta Litvanya yakın sınırlara kadar gitmiş. Anlatıyor oralar, gittiğini biliyoruz.
0: Buralar aslında böyle hani yürüyerek ulaşılması çok zor, çok zor yerler.
1: Şimdiki insanlar tabii orada yollar, o zaman çoğun yerde yol yok. Dağlardan gidiyorlar, bataklıklardan gidiyorlar ve tabii her birinde onun bir kafileyle gidiyor. Ve tabii yol gösteren delilleri var yerli halktan, ama yine de zahmet. Atın üstünde. At üstünde seyahat etmek çok zordur. Bilenler bilirler. Affedersin, insanın kaba etleri felç olur. Devamlı at üzerinde.
0: Uzun süre bile.
1: Uzun süre, evet. Eğeriniz güzel bile olsa böyledir. Araba falan zaten gitmez. Nasıl gidecek araba o yollarda?
0: Kısa bir ara verelim, sonra ne görmüş, ne yazmış, bunun bütçesini kim karşılamış, devlet tarafından nasıl karşılanmış ve yazdıkları bugüne nasıl ulaşmış, onları konuşalım.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evliya Çelebi'yi konuşuyoruz. Görevi gereği pek çok yere gittiğini söylüyorduk. Bu görevler nasıl oluşmuş?
1: Şimdi Evliya Çelebi'yi çok iyi tanımayanlar zannediyor ki seyyah, cebine parayı koyuyor gidiyor. Öyle değil. Evliya Çelebi devlet memurudur. Yani Enderun'dan 21 yaşında çırak edilmiş. Yani bir vazifeyle çırak edilmiş. Umumiyetle valilerin mahiyetinde bulunmuş. Elçilik heyetlerinde bulunmuş. İran'a giden mesela elçilik heyetinde var. Avusturya Kralı'na giden, Viyana'ya giden elçilik heyetinde var. Mahiyet memurudur. Bir yere tayin edilen, bir de annesi Abaza, mesela Melek Ahmet Paşa akrabası, İpşir Paşa akrabası, Vardar Ali Paşa akrabası, pek çok Abaza valiler var o zaman. Onların akrabası. Melek Ahmet Paşa sadrazam olunca zaten iyice parlamış. Sadrazamla beraber seferlere gitmiş, seyahatlere katılmış. Bir yere vali gideceği zaman bunu göndermişler, yanına katmışlar. Biraz da sanki söylemiyor ama merkezin ajanı gibi. Valilerin
0: ben
1: yanında.
0: Ben onu soracaktım. Böyle bir görevi de var mı?
1: O açıklanmıyor ama ben öyle hissediyorum. Çünkü pozisyon onu icap ettiriyor. Gittiği yerde bazen yeni bir vali geliyor, ona terfik edilmiş, yani yanına katılmış. Bazen geri dönmüş, başka bir vazifeye gitmiş. Ve bu 50 yıllık seyahatinin büyük bir kısmı savaşlarda geçmiştir. Pek çok savaşa katılmıştır. Avusturya harplerine, İran harplerine katılmıştır o zaman. Ve bu harplerden çok ganimet almıştır. Zaten çok zengin. Hiç evlenmemiş. Çok ganimetler, hediyeler, bahşişler gittiği yerlerde. İmparatora gidiyor, İran Şahı'na gidiyor. Afrika'da pek çok valiler haber götürüyor, müjde götürüyor, tayin terfi götürüyor. Pek çok bahşişlerle, hediyelerle Evliya Çelebi çok zengin, servet sahibi olmuş. Ne harcayacak Evliya Çelebi? Harcamıyor. Zaten heyetlerle gidiyor, heyetlerle geliyor.
0: Yani aslında cebinden çıkan bir şey yok, tam tersi.
1: Çok fazla bir şey yok, evet. Yani onun için yadırgamamak lazım bu seyahatlerini.
0: Ailesi de olmayınca bakmakla yok, yükümlü oldu.
1: Evet, evlenmedim diyor ben diyor. Yani evlenecek bir şeyde değildim diyor. Evlenemez zaten. Yani hiç İstanbul'da uzun müddet kalmamış. Burada evi var, konağı var. Ama hiç kalmamış İstanbul'da. Geliyor, kısa bir müddet kalıyor. Zaten bir paşanın mahiyetinde. Melek Ahmet Paşa uzun zaman kaldı. O devirde padişahın yanında kıymeti var. Padişahla istediği zaman görüşebiliyor, zamanın padişahıyla. Her zaman iyi münasebetler içinde olmuş. Babası çok yıl yaşamış. O da uzun yaşadı. Babam 105 yıl yaşadı diyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Çünkü uzun yaşadı. Biliyorsun çok yaşayanlara hemen yüzü geçti derler. Ömrü de uzun. Bir kere hayatı böyle geçmiş. Yani savaşlar, resmi memuriyetler, sivil olarak hiçbir yere gitmemiş. Ben şurayı çok merak ediyorum, bir gideyim diye de gitmemiş. Bir vazife denk gelmiş. Bir vazife denk getirmiş. Veya bir vazife sırasında başka zaman bulmuş. O arada gitmiş gelmiş. Ama hususi ben şuraya gideyim dememiş hiçbir
0: zaman. Ama şimdi gittiği yerlere baktığınızda yani şu anda mesela bir Osmanlı coğrafyasında yaşayan bir insanın diyelim. Şu anda mesela bu kadar imkanlar varken bile insanların pek çoğunun aklına gelmeyecek yerlere.
1: Şu anda gidilemeyecek, akla gelmeyecek yerlere gitmiş ve Osmanlı coğrafyasının dışına da gitmiş. Mesela Rumeli o zaman Osmanlı coğrafyasının içinde. Ama Macaristan'dan ötesi Osmanlı coğrafyasında değil. Buralara gitmiş biliyoruz. Mesela Slovenya'ya, Avusturya'ya, Macaristan'ın kuzeyine, Polonya'ya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya'nın güneyine kadar gittiğini biliyoruz. Kırım zaten o zaman Osmanlı toprağı. Kırım'da çok gezmiş. Kafkasya'da, mesela Kafkasya'nın kuzeyi bizde değil, oraları çok gezmiş. Mesela Türkistan'a gitmemiş, gidememiş. Asya, Türkistan seyahati doğru. Yok. Ama Osmanlı coğrafyası ve Avrupa coğrafyasına gidilebilecek her yere gitmiş.
0: Neler yazmış? Yani nasıl bir sistematiği
1: şimdi,
0: var yazarken?
1: Evliya Çelebi'nin hususiyeti sadece gezmek değil, bu gezdiklerini de yazmak. Evliya Çelebi bir kere entelektüel bir adam. İkincisi fevkalade hoş sohbet, neşeli, yaşamayı seven, yemeği, içmeyi, güzel giyinmeyi, böyle muhabbet meclislerini seven bir şahsiyet. Zaten bu sahipliğinden bahsetmiştik. Ve çok entelektüel, çok okumuş. Yani onu nereden anlıyoruz? Seyahatname'de bazen öyle kitaplardan bahsediyor ki ben diyor bununla alakalı bir şey şurada görmüştüm diyor. Bu kitap bugün yok mesela. Varsa bile vay be diyorsunuz yani, onu bulmuş da okumuş. Yani hepsini okumasa bile en azından müracaat etmiş. Bu da bir az bir şey değil. Yani bir seyyah için beklenmez. Veya bir devlet memuru için o zaman bile bu kadar entelektüel olmak beklenmez. Yani Evliya Çelebi bir kere entelektüel. İkincisi gezdiği yerleri yazmış. Birinci cildi 10 cilt seyahatnamesi var. Bunun el yazma nüshaları Topkapı Sarayı'nda Süleymaniye Kütüphanesi'ndeydi. Biraz farklı nüshalar birbirinden muhtemelen. Birisi müellif nüshası. Topkapı Sarayı'ndakinin müellif nüshası olduğu zannediliyor. Onu da nereden
0: yani
1: biliyoruz?
0: Yani kopyası.
1: Şimdi bu antırparada bir şey söyleyeyim. Aslında Evliya Çelebi efsanevi bir şahsiyettir. Osmanlı kayıtlarında Evliya Çelebi diye birinden bahsedilmez hiç. Hiç yok. Böyle bir adam yaşamamış.
0: Ama görevlendirildiğine göre...
1: Elimizde değil. Osmanlı arşivinin hepsi elimizde değil ki. Her görevlendirme vesikası elimizde değil. Bazen şifayı görevlendirme.
0: Bir tane bile denk gelmemiş
1: hiç mi? Hiç yok. İki tane vesika var dünyada. Birisi Avusturya arşivinde, oraya elçilik heyetiyle gittiğine dair bir vesika var. Bir tanesi de Yunan arşivlerinde. Yunanistan'da Mora'dan bir yere gitmek için, o zaman biliyorsunuz mahalli seyahatlerde de izin belgesi alınıyor. Hani kim olduğunuz bilinmediği için uğurlu mudur, uğursuz mudur diye. O vesika Yunan arşivlerinde şimdi.
0: Ama sonuçta yaşadığına dair ve görevli
1: bizde
0: gittiğine
1: yok,
0: dair.
1: Bizde yok, Osmanlı'da yok dedim. Evet. İki tane vesika var. Bir de gittiği yerlerde duvarlara yazı yazmasıyla meşhur.
0: İz bırakıyor.
1: Evet, mesela Hersek'te Foça'da bir camide var. Yine Foça'da bir medresede var. Seyyah-ı Alem ve Bende-i Beni Adem Evliya Çelebi'nin ruhuna Fatiha yazmış. Mezar taşı gibi.
0: Allah Allah.
1: Kendi için kullandığı isim bu. Seyyah-ı Alem, yani dünyanın seyyahı ve Bende-i Beni Adem, Adem oğullarının kölesi. Hizmet ediyor İslam insanlığı aslında. Evliya Çelebi'nin ruhuna Fatiha. Adana'da var böyle bir el yazısı.
0: Duvara yazmış taşı.
1: Tabii duvara. Taşı tabii taşa kitabe koymuş. Ve o yazı başka çok yere yazdı muhtemelen de kayboldu.
0: Muhtemelen
1: gitti.
0: Bir alışkanlık edinmiş.
1: Alışkanlık
0: her gittiği
1: yere yazıyor. Şimdiki şeyler gibi, turistler gibi Ayşe Aysel metin falan yazmıyor. Veya bir işte böyle garip bir grafiti değil. İslam harfleriyle yazmış. Bir şey koymuş oraya. Bir nişan, hatıra koymuş gittiğine dair. Bunların bir kısmı bulundu sonradan ve Evliya Çelebi üzerine Avrupalılar çok araştırmalar yaptılar. Çünkü Evliya Çelebi'den ilk defa istifade edenler Avrupalılar oldular.
0: Tabii orada da pek çok yer görmüş ve belki de onlara ait, onların da bilmediği notlar düşmüş olabilir.
1: Evet, pek çok Avrupa ve İslam toprakları, bizim düşüncemde Türkiye dışında olanlar Evliya Çelebi'yi asli kaynakları arasında kabul ederler. Çünkü yok emsali, oldu mu? Olsa tamam.
0: Sadece onun yazdığı yerler var mı?
1: Sadece onu bahsettiği
0: yani
1: yer, daha
0: kaynak,
1: da şöyle.
0: Daha doğrusu kaynaklara girmiş.
1: Yok, yani şehir için olarak yok da orijinal, sadece onda olan bilgiler var. Mesela orada kaç tane hastane olduğu. Hmm. Ya oranın orada kullanılan bir diyaleği anlatıyor mesela. Bir şiveyi. Bugün o şive yok. Misaller veriyor mesela.
0: Ama tarihi bilgi tabii şu
1: tabii
0: anda.
1: Tabii bu muazzam bir bilgi. Bunun bir benzeri yok. Bu hiçbir şeyle ölçülemez bunlar. İşte Evliya Çelebi seyahatnamesinin kıymeti buradadır.
0: Şey, yazmak ne kadar önemli.
1: Ne kadar. Ondan sonra Anadolu'yu yazmış. Arap memleketlerini yazmış. Avrupa ile bitirmiş. 10 cilt. 10. cildi bitiremeden vefat etmiş. Muhtemelen pek çok gördüğü yeri de yazamadı. Hmm. O öyle anlaşılıyor. Viyana kuşatmasından az evvel yazmayı bitirmiş. Viyana kuşatmasından ya az evvel ya az sonra vefat etmiş. Kabri Galata'da Meyyitzade türbesi vardır. Onun yanındaydı fakat tek parti zamanında oradan yol geçirdiler. Evliya Çelebi'nin kabrini çıkarttı, attılar. Biz de böyle bir hoyrat milletiz.
0: Kabri başka bir yere taşımamışlar.
1: Başka bir yere taşındığı söyleniyorsa da taş ortada yok. Ama kabrin orada olduğunu biliyoruz. Meyyitzade'de. Galata'dan aşağı inerken Meyyitzade kabristanının haziresinde olduğunu biliyoruz. Böyle de bir Kadir Şinas milletiz. Evliya Çelebi gibi birine yaptığımız muamele. Şimdi Evliya Çelebi seyahatnamesi Osmanlılar zamanında da bilinen, okunan bir seyahatnameydi. Yani Evliya Çelebi tanınan bir insandır. Sonradan ortaya çıkmış birisi değil. Ve Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar süren bir şekilde seyahatname tab edilmiştir, basılmıştır. Osmanlıca. Ondan sonra onlarca Latin harfleriyle baskısı vardır. Bunların bir kısmı tamamı, bir kısmı içinden seçmeler şeklindedir. Fakat baskıların hiçbirisi orijinali değildir. Bazı yerler atlanmış, bazı yerler okunamamış, bazı yerler birbirine tenakuz düşürmüş, bazı yerler o zamanki hükümetin sansürü sebebiyle çıkartılmış ve Evliya Çelebi seyahatnamesi bugün elimizde yazma nüshaları olduğu halde, ki bunun bir tanesinin Topkapı Sarayı'ndakinin onun el yazması olduğunu düşünüyoruz. O şeydekilerle aynı çünkü. Gittiği yerlerdeki izlerle yazı aynı düşünüyoruz. Süleymaniye'deki basılmıştır. 13'e basılmıştır. Yani o eksik olduğu için ona itibar edilmemiş. Süleymaniye kütüphanesindeki nüshaya itibar edilmiş. Böyle. Şimdi bu seyahatname matbu elimizde. Baştan başlıyor İstanbul'dan. Sırayla, kronolojik sırayla gezdiği yerleri anlatıyor. Gezdiği yerler nereler? Tekrar ediyorum. İstanbul, Marmara. Bir kere Anadolu'nun tamamını gezmiş.
0: Ve küçük, yani şu anda küçücük gibi görünen yerlere varıncaya kadar çeşmesine, ormana.
1: Bugün yok orası. Evet. Kalkmış tarih içinde. Orada bir şehir olduğunu
0: söylüyor. Neyin kuşamını, yeme içmesini.
1: Önce gitti, sonra Arap memleketlerini anlatmış. Kuzey Afrika'ya gitmiş. Kırım, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Avrupa'nın tamamını gezmiş. Ve eğer doğruysa Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka. Ama oralar hakkındaki verdiği bilgiler sanki birinci el değil de duyma gibi anlıyoruz. Yalancı diyemeyiz. Muhtemelen Hollanda sınırlarına kadar gitti. gezemeden döndü. Öyle bir, çünkü yerde var, Danimarka'ya doğru gitmiş. Orada duramayıp bir sebeple sel mi olmuş, bir şey mi olmuş, geri, kış mı olmuş, geri dönmüş. Onu anlıyor. Demek ki sordu buralarda ne var ne yok, anlattı. O da az bir şey değil.
0: Tabii. O da kaynak sonuçta tabii şu ki. An.
1: O da kıymetli. Şimdi seyahatnamesinde bir yere gidiyor. Önce oranın tarihini anlatıyor. Nasıl kurulmuş orası? Uzun uzun anlatıyor. Tabii bu bunlar ne kadar güvenilir? Halktan duyduklarını da yazmış. Efsaneleri de yazmış. Filanca kitapta okumuştum. Filanca onları da yazmış. Feşmekan'dan duymuştum.
0: Ama bu çok büyük bir detay ve her yer için, evet, bunu yapabiliyor olmak.
1: Çok yer için yapmış. İkincisi, isimleri tahlil etmiş. İşte Ankara yapılırken halkı Angarya yüklendiği için Angarya'dan geliyor. Tabi bu doğru değil. Hı hı. Yakıştırmalar, halk yakıştırması çoktur biliyorsun. İşte atı doymuş Tokat demiş. Karnı ağrımış Ağrı demiş falan. Böyle biliyorsun yakıştırırlar. Buraya konalım Konya demiş, Konya olmuş falan. Bunlar tabi uydurma, böyle değil tabii ki. Hı hı. İşte
0: doğru yaklaşımları da var ama.
1: Tabii. Hı. Hepsi böyle değil ama. Sonra oranın, şehrin topografyasından bahsetmiş. Tepe, nehir, ova, plato, iklim. Orada yaşayan insanlardan bahsetmiş. Irklarından. Mesela şimdi çok korkar insanlar ırktan Irk, din. Onlar da tespit ettiği enteresan şeylerden bahsediyor. Bunlar böyle diyorlar ama aslında bunlara benziyorlar.
0: Hmm.
1: Bu dil...
0: Tabii çok kişi gördüğü, çok yer gördüğü için de böyle benzeştirmeler yapmış. Mukayese
1: ve analiz yapabiliyor. Lisan üzerinde çok durmuş. Lisana çok meraklı. Epey lisan bildiğini biliyoruz. Ve en azından gezdiği için konuşabilecek kadar. Lisanların diyalektiklerini birbirinden ayırabiliyor. Orijinal diyalektler, bakın bu hiçbir yerde bu duymadım diyor, bu konuş burada var diyor. Bunlar konuşuyorlar bunu diyor. İşte Farsçanın bu diyaleğini konuşuyorlar. Böyle şeyleri var, çok enteresan. Misaller veriyor. Onların ağzından yazıyor. Diyalogları o yerli şiveyle veriyor. Türkçe çoğu bunların. Trabzon'a gitmiş. İşte ne diyorsunuz da öyle dediler diyor. Böyle yazıyor. Halbuki o zamanki bir divan literatüründe, yani halk öyle der. Onu divan katibi ağdalı bir Osmanlı Türkçesi çevirerek yazar. İşte Trabzon'daki, Trabzon'da filanca karyesinden filanca ağa beyan buyurdular ki der. O Lazca sözü İstanbul şivesine döndür. Evlerçi böyle yapmıyor. Bu cihetle de.
0: Bu da bir zenginlik.
1: Bilhassa lisan tetkikatı için emsalsiz bir kaynaktır Evlerçi. Giyim kuşamları, adetleri, batıl inançları, düğünleri, yemekleri, bunlar üzerinde malumat veriyor.
0: Şu anda bir Anadolu programı yaptığında insanların çoğu zaten
1: Evliya Çelebi diyor ki diye başlıyor. Onsuz olmuyor. Kaç hamam var? Kaç cami var? Kaç kilise var? Kaç sinagog var? İmaret nerede? Çeşme nerede? Kaç ev var? Bu ev nüfus bilgisi bunlar. 1611'de nüfus sayımının yapılmadığı bir zamanda kaç ev var demesi doğruya çok yakın bir nüfus bilgisi veriyor. Çünkü evde yaşayanlar. Ha, kaç bekar var? Kaç mücerret? Soruyor.
0: Evet.
1: Ya belki yaşadıysa, her bir de böyle gidip de bir gün buradaydık, öyle değil. Bazen 2-3 ay kalıyor gittiği yerde. Uzun kaldığı oluyor.
0: Görevi gereği.
1: Tabii vazifesi gereği uzun kalıyor orada. Hicaz'da uzun kalmış mesela. Onun için çok tafsilatlıdır. Bütün bunlar Evliya Çelebi seyahatnamesine.
0: Gittiği yerde mi yazıyor yoksa notlar alıp sonra mı yazıyor? Bir
1: notlar alıyor. Notlar alıyor. Döndüğü zaman onları tebyiz ediyor, beyaza çekiyor. Çünkü Topkapı Sarayı'ndaki beyaza çekilmiş bir nüshadır. Beyaza çekilmiş nüshadır. Bu mühim Evliya Çelebi seyahatnamesi için. Evliya Çelebi seyahatnamesinde çok orijinal bilgiler de var. Daha önce de paylaşmıştık. Mesela Girit'e gittiğinde Girit'teki arkeolojik eserleri de geziyor. Yani ben ne yapayım bunları, sadece buradaki İslam varlığı demiyor. Çok meraklı. Yani zaten gayrimüslimler üzerindeki malumatı da çok kıymetli. O arkeolojik yapılardan ve Girit halkının fiziki halinden bazı neticeler çıkarıyor. Diyor ki Girit diyor, Allah-u Alem Rumca konuşur ama diyor Rum değildir diyor. Mısır'dan gelmedir. Çok yakında ortaya çıktı. Giritlerin aslının Mısır'dan olduğu ve Girit medeniyetinin Mısır medeniyetine bağlantılı olduğu yakın zamanda ortaya çıktı. Bunu Evliya Çelebi 400 sene önce keşfetmiş.
0: Demek ki görsel hafızası.
1: Evet, hafıza çok kuvvetli. Çok zeki. Tahliller yapabiliyor. Kültürlü. Bir de dediğim gibi çok yaşayan değil, çok gezen bilir sözü Evliya Çelebi'de zahir olmuş. Şimdi seyahatnamede bazı ihtiyatla karşılanacak yerler de var. Yani sadece Hollanda'ya, Danimarka'ya, İsveç'e gittim, Brandenburg'a gittim sözleri değil. Bunlar gitmeyip de duydukları var. Gitmiş olabilir. Fakat inanılmaz mübalağalı bir üslubu var. Tabii o devrin bütün eserlerinde, şiirlerinde bu mübalağayı görüyoruz. Bu Evliya Çelebi'ye mahsus değil. İşte Van'da bir kadının fil doğurduğunu, Erzurum'da kedilerin bir yerden bir yere atlarken donduğunu, işte Viyana'ya imparatora hediye olarak götürülen atın etrafında şapkalı gavurları görünce üzüntüsünden, kahrından öldüğünü falan anlatıyor. Bir anda diyor at diyor etrafında diyor. Yani böyle bir mübalağalı üslubu var. Anlattığı hikayelerin çoğu mübalağalı. İşte İstanbul'u Hazreti Süleyman'ın kurması, ondan sonra Fatih Sultan Mehmet'in mimarın elini kestirmesi gibi, işte bir Kürtlerin içmemesi için yaptırılan bir çeşme gibi Bitlis'te, hatta Hazarfen Ahmet Çelebi gibi bile mübalağaları var. Hazarfen Ahmet Çelebi diye birinin yaşadığına dair hiçbir bilgi yok Osmanlı kaynaklarında. Bu kadar mühim bir adam, yani Galata Kulesi'nden Doğancılar'a uçmuş bir adam, hiç Osmanlı kayıtlarında, mühim defterlerinde, yazışmalarda hiçbir bu adamın ismi olmaz. Sultan 4. Murat'ın huzuruna çıkmış, Cezayir'e vazifeli olarak tarihlerin yazdığına göre sürgün olarak gönderilmiş. Bu kadar mühim bir kaydın hiçbir kaydı yok. Bir tek Evliya Çelebi anlatıyor. Fakat biz bunu tutmuşuz ucundan. İlk Uçak Türkiye hava meydanlarına ismini vermişiz.
0: En çok bilinen hikaye filmleri falan da yapıldı biliyorsun.
1: Şimdi peki Evliya Çelebi bir yalancı mı? Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir kere %50'si şüpheli rivayetlerdir. Mübalağalı ve şüpheli rivayetlerdir. Peki Evliya Çelebi bir yalancı mı? Veya Evliya Çelebi seyahatnamesi güvenilmez mi? Bunu tarih felsefesi ve metodolojisiyle izah etmemiz lazım. Klasik tarihçilik nedir? Klasik tarihçilik anlattığı devre ve hadiselere dair bütün vesikaları, kitabe okumuş mesela, her gittiği yerde kitabeleri okumuş. Kitabeleri, mimari eserleri, halkın dedikodularını, tarihi anlatılanları toplar. Tarihçinin işi budur. Klasik tarihçi budur. İlk çağ tarihçisi budur. Yeni çağ tarihçisi budur. Yakın çağ tarihçisi budur. Hiçbir analize varmaz. Hiçbir senteze varmaz. Hiçbir kritik yapmaz bunlar hakkında. Yani sadece ben buna katılmıyorum. Bu uydurum. Çünkü tarihçinin vazifesi malzeme toplamak olmuş. Bu da çok kişiyi yanıltıyor. Ya o tarihçiye taan ediyor. Uydurma şeyleri doldurmuş diyor.
0: Hepsini reddediyor.
1: Ama tarihçinin vazifesi o zamanki vazife bu. Tarihçiden beklenen anlattığı hadiseyle alakalı her, mesela İslam tarihleri de öyledir. Oo, ne safsatalar doludur. Hristiyanlardan, Yahudilerden, Şiilerden almış doldurmuş. Çok güvenilir bir İslam alimi. İçini okuduğunuz zaman o malzemeyi duymuş. Aman ziyan olmasın. Ben bunu duydum. Alayım. Lazım olursa kullanırız demiş. Yani bunu destekleyecek bir bilgi bulursak bu onu en azından teyit eder demiş. Malzeme toplamış. İşte Evliya Çelebi'nin anlattıkları da kendi uydurması değildir. Duyduklarını almış oraya koymuş.
0: Rakam olarak yani verdikleri,
1: rakam olarak verdiklerinde problem yok.
0: Sorun yok. Sadece
1: diyalektiklerde sadece bir takım efsane. Bunu şöyle de izah ediyorlar. Evliya Çelebi seyahatnamesini aslında insanlar okusun diye yazmış. Belki zamanında bu kadar popüler olmamış ama. Dolayısıyla Evliya Çelebi aslında bir popüler yazardır. Bir popüler tarihçidir. Düşünün şimdi moda olmuş bir tarzı 400 sene önce keşfetmiş. İnsanlar ağır tarihleri okumaz. Ben okurum ama diyor Evliya Çelebi. Arapçam var, Farsçam var ya Neruda yetiştim. Başkası okumaz, anlamaz. O zaman ben tarihi onların anlayacağı hale getireyim. İşte o zamanki insanlar da böyle olan

0: kitaplarını, tarihi, ha, Evliya Çelebi aynı zamanda bir tarihi hadisenin içinde olduğu için tarihi hadiseyi de anlatıyor. Ve bizim bir takım tarihi hadiseleri resmi tarihçilerin, kronikçilerin kuru, yavan anlatımından daha geniş bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor.
1: İnsani bir bakış açısı var galiba.
0: Ve de en mühimi, Evliya Çelebi bir amme vazifelisi memur olduğu halde saraya ve Babali'ye, Sadrazam'a çok yakın olduğu halde inanılmaz tenkitçi bir gözü var. Zaten çok alaycı, çok hicivci, alaycı bir dili var. O zaman olan aksaklıkları, Osmanlı Devleti'nde neden sıkıntı yaşanıyor? Mesela şunu anlatıyor, ben çok şaşmıştım. Yani bir isyan çıkıyor, diyor ki bunun sebebi Melek Ahmet Paşa'dır diyor. Paranın değerini düşürdü diyor. Halka ayaklar duruyor. Halbuki kendi veli nimeti nasıl yazıyor bunu, hayret. Tabii böyle bu şekilde ya normal bir şekilde anlatıyor, gayet tarafsız. Mesela Evliya Çelebi'nin bir hususiyeti de budur. Öyle. Onun için ben bunları saklamadıysa Evliya Çelebi'nin diğerleri de güvenilirdir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Evliya Çelebi'yi rahmetle anıyoruz. Avrupalılar yakın zamanda Evliya Çelebi yılı ilan ettiler. Evet. Ve bununla alakalı çok filmler ve yazılar yazdılar. Biz tanıyoruz ama fazla çalışmıyoruz üzerinde.
1: Tarihçilere yeni bir alan o
0: evet.
1: zaman. Peki, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

Çin'deki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü her akşam düzenlenen drone gösterisi sayesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta içi 300, hafta sonu ise 1000 drone gökyüzünde birbirinden etkileyici figürler oluşturuyor. Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen köprü sadece mühendisliğiyle değil gece gösterileriyle de dikkat çekiyor. Ücretsiz izlenebilen ışık gösterisi köprüyü Guishu'nun yeni turizm simgelerinden biri haline getiriyor.

ABD'li mühendis Tyra Reed Smith ilkokulda çizdiği hayali tam 40 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Jump Dreams adı verilen sistem iki kişinin çevirmesi gereken Double Dutch iplerini otomatik olarak döndürüyor. Tek başına oynayamadığı için bu fikri geliştiren Reed Smith, prototipini yıllar sonra kullanıcılarla buluşturdu. Buluşu Chicago'daki Double Dutch etkinliğinde 40 yaşından 92 yaşına kadar katılımcılar tarafından denendi ve büyük beğeni topladı. Çin'deki Lanzhou Zhongquan Uluslararası Havalimanı'nda fare avlama ofisi adı verilen cam oda büyük ilgi görüyor. Barınakta baba Biao, anne Hua ve yavruları Chuago yaşıyor. Kedi evi, yatak, tırmanma alanı ve hava temizleyicisiyle donatıldı. Sokak kedileri sosyal medyada ilgi görünce havalimanı tarafından sahiplenildi ve sembolik olarak müdürle müdür yardımcısı unvanları verildi. Fare avlama ofisi yolcuların fotoğraf çektirmek için uğradığı havalimanının en renkli noktalarından biri haline geldi. Viyana Hayvanat Bahçesi'nin 1 yaşındaki fil yavrusu sıcak havayla baş etmeyi annesi ve teyzesinden öğreniyor. Minik fil havuza giriyor, ardından çamur ve kum banyosu yapıyor. Bu sayede hem serinliyor hem de cildini koruyor. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki yavru yetişkin filleri izleyerek hortumunu kullanmayı da adım adım geliştiriyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler ziyaretçilerin ilgi odağı olurken sıcak havanın en sevimli anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Türk Festivali 2 günde 15 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türk döneri, gözleme, baklava ve Türk kahvesi en çok ilgi gören lezzetler oldu. Yemek standlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk oyunları, kum sanatı, gösterileri ve Karagöz Hacivat etkinlikleri festivale renk kattı. Festivalde Türk-Amerikan toplumunu buluşturan paneller düzenlenirken Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson da gönderdiği mesajla organizasyona destek verdi. Festival kırdığı katılım rekoruyla gelecek yıllar içinde önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

0: Korkunç görüntülerin adresi Rusya. Hava indirme kuvvetleri günü kapsamında düzenlenen paraşüt gösterisi ölümle sonuçlandı. 41 yaşındaki paraşütçünün ana paraşütü açılmadı. Yedek paraşütü devreye sokmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Facia ile ilgili inceleme başlatılırken kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Sonbahar göçünün ilk kuş kafileleri Çin'in Şinçay eyaletindeki Gaskule Gölü sulak alanına ulaştı. Kuşlar göl kıyısında beslenip dinlenirken gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu. Göç rotasının önemli duraklarından biri olan sulak alan her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Yetkililer koruma çalışmaları sayesinde hem kuş türlerinin hem de göç eden sürülerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyor. TikTok'tan canlı yayın yaparken öldürüldü. Kan donduran görüntülerin adresi Meksika'nın Sinaloa eyaleti. Sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum arkadaşlarıyla TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada motosikletli iki kişinin hedefi oldu. Saldırganlar doğrudan Gastelum'a ateş açtı. Başından vurulan fenomen olay yerinde öldü. Kanlı saldırı anı canlı yayın görüntülerine de yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Denizin ortasında korku dolu anlar. Burası Muğla Fethiye. Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede panik yaşandı. Kaptanın yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevrede bulunan özel tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yolcular tek tek güvenli şekilde tekneden tahliye edildi ve Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı. Büyük korkuya neden olan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Facia son anda önlenirken su alan gezi teknesinin batmaması için ekiplerin kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. Polonya'da facia kıl payı atlatıldı. Saman yüklü römorkları çeken traktör bariyerler kapanmasına rağmen hemzemin geçide girdi. Ancak römorkları çeken traktör bir anda raylarda durdu. Hızla gelen yolcu treni iki römorkun arasından geçti. Çarpışma kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yetkililer traktör sürücüsünün alkollü olduğunu açıkladı. Kazada yaralanan olmadı. Polonya Devlet Demir Yolları sürücünün yaklaşık 500 kişinin hayatını tehlikeye attığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Brezilya'nın São Paulo metropol bölgesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çözücü ve polyester reçin üreten fabrikada şiddetli patlamalar yaşandığı belirtildi. Yoğun duman ve patlama riskine karşı bölgedeki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
1: Giremezsiniz. Giremezsin. Bağırma. Polisi çağır, sen çağır acil. Acil polisi çağır.
0: Site yönetimiyle market arasında kriz çıktı.
2: Sen ne bağırıyorsun bana, hayırdır?
1: Giremezsiniz kaçın. Giremezsiniz.
2: Giremezsin, giremezsin. Başka bir şey bilmiyor musun?
1: giremezsin, giremezsin.
0: Olay Büyükçekmece'de bir sitede yaşandı. Zincir marketin kirayı eski yönetime ödediği iddia edildi. Yeni yönetim kirayı alamadığı gerekçesiyle marketin kamyonunu içeri almadı. Market çalışanları girişteki barikat çubuğunu kırdı.
1: Polisi çağır, sen çağır acil. Acil polisi çağır.
0: Sitedeki tartışma cep telefonuyla görüntülendi. Şikayet üzerine polis ekipleri sevk edildi.

0: abi ne yaptın sen ya Allah?
1: Abi ne yaptın sen abi? Of.
2: Marketten çıktı, eve dönemedi. Çünkü bir şehir magandası ona tam 150 kilometre hızla çarptı.
0: Abi ara ara ambulansı, polisi abi. Ara. Kurban olduğum abi. Ya arayın ya.
2: Hasan Tozay Kurt ATV'siyle yola çıktıktan sadece saniyeler sonra dehşeti yaşadı. İddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla ilerleyen otomobil ATV'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan bir çocuk babası Tozay Kurt ağır yaralandı.
0: Abi ne yaptın sen, niye hızlandın ya? Of! Ya nasıl görmüyorsun, kurban olduğum sen adamı ya.
3: Abi önümü birden çıktı. Önümü de yanmıyordu abi. Fren çarptı.
0: Adam öldü abi, hiç oldu adam ya.
2: Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
0: Abi ne yaptın sen ya Allah.
1: Abi ne yaptın sen abi? Of.
2: Polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Kaza sırasında otomobilde bulunduğu belirlenen diğer kişinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Burası Sivas. Doğuştan zihinsel engelli Yusuf Ceyhan'ın en büyük hayali asker olmaktı. O hayal ilçe halkının desteğiyle gerçeğe dönüştü. Asker üniformasını giyen Yusuf, Mehteran takımı eşliğinde ilçe meydanında yürüdü. Vatandaşları asker selamıyla selamladı. Alkışlar arasında gurur dolu anlar yaşadı.
4: Mutluyum çünkü bu vatanın sesimizin an oldu. Evet, şu anda çok sevinçliyim askeri olmakta istiyorum.
2: En duygulu anlardan biri ise babasının sözleriydi.
5: Elbette bu şerefli ordunun şerefli anne. Elbisesini giymekten daha güzel bir şey ben hissedemiyorum yani. Oğlum isterdim ki asker olsun. Ama nasip böyleymiş. Ömür boyu anısını taşıyacağız.
2: Anne Gülen'de Ceyhan'sa bir yandan mutluluğunu, bir yandan da yıllardır içinde taşıdığı hüznü dile getirdi.
6: Annesi olarak çok duyguluyum. Çok sevindirici bir şu anda gün yaşıyoruz. Çok mutluyum tabii ki.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün anam kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Zeytinyağı, tuz, ekmek. Ömer İbnül Hattab'ın devrinde bir zamanlar şikayete gelmişti İran'dan Müslümanlar. Dediler, maruz kaldık bizler bir musibete. Eşkıyalar yol kesip zulüm yapar millete. Dinledi Ömer Faruk onların sözlerini. Gönderdi üstlerine bir grup askerini. Gidip önce onlara İslam'ı arz ettiler. Kabul etmeyince de cizye verin dediler. Onu da reddedince kalmadı artık vebal. Başladı birdenbire çok şiddetli bir kıtal. Allah'ın yardımıyla kazandı yine eshab. Çok ganimet malları ele geçti bir hesap. Beşte bir hissesini ayırdılar evvela. Dediler ki, bu mallar aittir Beytülmale. Lakin mallar içinde bir kutu var idi ki, inci ve mücevherle dolu idi hep içi. Başkumandan Mesleme, o kutuyu bir ara, Taksim'den daha önce ayırdı bir kenara. Bu bapta askerin de rızasını alarak, gönderdi halifeye bir hediye olarak. Ve şöyle emretti ki götürecek o ere, bunu özel olarak ver Hazreti Ömer'e. Baş üstüne diyerek yollara düştü o er. Erişti Medine'ye o kutuyla beraber. Hazreti Ömer ise onun geldiği saat, fakirlere ziyafet verirdi kendi bizzat. Zira çok seviyordu onlara yedirmeyi. Bizatihi kendisi dağıtırdı yemeği. Bekledi bir kenarda, yemek bitti nihayet. Halife onu görüp evine etti davet. Hazreti Ömer'le o girdi içeriye. Rastlamadı minderle kilimden başka şeye. Minderde oturttu halife gelen eri, kilimin üzerine oturdu kendileri. Geldi sonra bir sofra, mütevazı idi pek. Vardı yemek olarak zeytinyağı, tuz, ekmek. Çıkardı o kutuyu cebinden sonra o er, o kutu nedir diye sordu Hazreti Ömer. Dedi ki, başkumandan razı edip erleri, ayırdı ganimetten iş bu mücevherleri. Sığınıp daha sonra yüksek müsaadenize, ve hediye gönderdi bunu hazretinize. Hazreti Ömer Faruk işitince bu sözü, ağlayıp yaşla doldu mübarek iki gözü. Dedi, bize İslam'ı bahşetti Hak Teâlâ. Var mıdır bizim için bir nimet bundan âlâ? Asla kabul edemem. Götür bunu ver geri. Yakmak mı istersiniz siz bununla Ömer'i? Zira mücahitlerin hakkıdır bu da yine. Mesleme'ye götür de dağıtsın askerine. Ve ona şu hususu söyle ki benden taraf, adaletten kıl kadar eylemesin inhiraf. Gazilerin hakkını göndermesin Ömer'e. Yoksa o hiç muvaffak olamaz ona göre.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki, başkalarıyla mücadele etme, münakaşa etme ve hiç kimseden de bir şey isteme. Kimseye de hizmet buyurma buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs'e sorup.
4: Hocam dinleyicilerimizin soruları var, telefon yokmuş. Bir dinleyicimiz soruyor, televizyon yatağımın ayak ucunda, bazen TGRT belgeselle evliyaların hayatını anlatan veya dini sohbet programları açıkken uyuyakalıyorum, ayaklarımı televizyona doğru uzatmış oluyorum, niyetim kesinlikle saygısızlık etmek değil, bu durumda dinlen günah mıdır değil midir diye soruyor bir dinleyicimiz.
3: Efendim insanların hali her zaman aynı olmaz. Bir şeye bakarken uyuyup kalabilir. Elde olmadan, bilmeden yapılanlar affedildiği kitaplarda bildiriliyor. Zaten dinleyicimiz de bunu biliyor ve onu daha hasseden belirtiyor. Diyor ki hani ben bu bilgilere, orada anlatılanlara yani hakaret olsun, saygısız olsun, onları küçültmek, aşağılamak, dinlememek, bunlar da nedir deme, nedir, ne biçim sözlermiş gibi bir davranışla ben bunu yapmıyorum diyor. Yapmıyorum ama yine edebe aykırıdır. Dikkat etmek yor.
4: Evet hocam.
3: Edebe aykırıdır. Dikkat etmek
4: dinleyicimiz yor. Varmış hocam.
2: İyi günler.
5: İyi günler.
2: Buyurun.
5: Hocama sorun vardı. Benim iki tane Kur'an var evde, yeni yeni yazdı. Onları ne yapmak istiyorum? Onları soracaktım.
3: Peki efendim.
5: Bir de mezarlığa ne zaman, hangi saatte, hangi günler gidebilir, onu soracaktım.
3: Tamam efendim.
5: Bir de bir hocam, şimdi 30 milyar para vermek istiyorum ama elimde 5 gram altın var. Onu bir fakirle devrini yapsam, o fakirle biraz versem, gerisini de başkalarına versem olur mu? Hani geçmiş, mesela geçmiş zekalı, geçtiğimizde bilmiyorduk. Hı hı. Allah sizden razı olsun. Namazım 33 senedir senin sizi dinleyerek kazanıp kılıyorum.
3: Maşallah.
5: Allah ananızı babanızı nur içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun. Ruhları şad olsun inşallah.
3: Peki teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim.
5: Onu öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: İyi günler. İyi günler.
6: İyi günler, hayırlı günler.
2: Buyurun.
6: Osman Hocam'a sorun vardı.
3: Dinliyoruz efendim.
6: Hocam çocuklarım için dua alabilir miyim?
3: Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerden de muhafaza buyursun inşallah.
6: Amin hocam, Allah Teala razı olsun. Hocam benim sorum şöyle. Hani siz buyuruyorsunuz ya, kitaplarda da buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre tefsir eden kafir olur diye.
3: Evet.
6: Şimdi Bediüzzaman da kendi kafasına göre yaptığı için kafir mi oluyor? Buna uyanlar da, inananlar da mı kafir oluyor? Bunu çok merak ettim hocam.
3: Peki efendim.
6: Bunu soruyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Allah Teala razı olsun.
3: Amin cümlemiz.
2: İyi günler. İyi günler.
7: İyi günler.
2: Buyurun.
7: Hocam öncelikle sizden hayır dua istiyorum eşim çocuklarım için.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
7: Amin inşallah, Allah Teala razı olsun hocam. Şimdi ben mahalledeki cami kursuna gidiyordum hocam. Cuma günleri hoca yukarıda namaz kıldırıyor. Biz aşağıda kursta, bayan hocamız cuma namazını kılalım diyor. Ve biz imama uyuyoruz. Öyle oluyor mu? Hani kılsak mı, kılmasak mı? Ben içime sinmediği için kılmadım. Kendim ayrı namazımı kıldım, geldim. O zaman da göze batıyorsun. Niye kalmıyorsun? Niye öyle kılıyorsun? Yani ne yapacağımı bilemedim.
3: Peki Ebeli. Tamam efendim.
7: Ondan sonra neyse, bir soru daha vardı ama hocam unuttum onu.
3: Oldu efendim.
7: Allah Teala razı olsun. İyi günler hocam.
2: Buyurun hocam.
3: Efendim dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz Evde de iki tane ustam var. Ama anladığım kadarıyla bu piyasada yaygın ya, bir tarafında meal var, bir tarafında metin var.
4: Evet.
3: Onu kastetti herhalde. Bunlar ne yapabiliriz? Şimdi Bahattin Bey, bu konuda eskisi gibi değil, sıkıntılı değil. Çünkü yeni yeni şeyler çıktı. Belki dinleyicilerimizden bazıları ilk defa lazım olmadığı için araştırmamıştır, görmemiştir veya bilmiyordur. Kağıt kıyma makineleri var.
4: Evet.
3: Bizde de var. O kağıt kıyma makinelerinde yani zaman alır ama ince ince şey yapılıyor ve imha edilebiliyor. Kitaplarda da mesela böyle durumlarda ayak basmayan bir yere çukur kazıp üstünü kapatmalı. Mesela genelde de ayak basmayan yerler mezarlıklar.
4: Evet.
3: Çünkü çıkıp da aynı şekilde şey yapmıyor. Ya mesela diyelim ki anasının, babasının, dedesinin, ninesinin mezar taşının yanında bir çukur kazdı. Çünkü kimse ayağıyla gidip de oraya basmaz.
4: Evet.
3: Ya taşın oraya bir çukur kazdı, gömdü onlara. Yapılabilir.
4: Evet.
3: Veya öyle bir yerde ki yani çukur bir şey yaptı, orada ocak yaptı, onlar orada yaktı. Üstünü de kapattı oranın. Yani
4: toprakla örttü.
3: Toprakla örttü. Böyle de olabilir. Mesela bazı kitaplarda yazıyor. Yani ağır bir şey içerisine koyup hani denize de bırakılabiliyor. Fakat bu zamanda mesela bu denize bırakma durumu, şimdi denizi o kadar kirlettiler ki.
4: Evet.
3: Adam içki şişesini atıyor. Ondan sonra bilmem elindeki su içtiği pet şişesi atıyor. Şunu atıyor, bunu atıyor falan. Ha, bunlar görmüyor. Onlar çıktığı zaman da herkesten fazla o konuşuyor. Kirlet demek lazım falan. Mesela şimdi biz desek işte hepimiz götür denize at. Gördünüz mü? Bak işte denizi kirletiyorlar. Peki arkadaş, sen kısa kısa ince gidip biraz şeyler atmışsın ya.
4: Araba lastiği atıyorlar hocam.
3: Araba lastiği atıyorlar. O görünmüyor. Dolayısıyla biz onu tavsiye etmiyoruz şu anda. Yani gömmek ve yakarak külünü gömmek bu şekilde böyle imha edilebilir. Hani tanıdıkları, bildikleri böyle matbaa işleriyle falan uğraşanlar varsa matbaalarda falan bulunabilir. Kağıt kıyma makineleri.
4: Evet.
3: Orada da imha edilebilir. Peki böyle o da zaman alır tabii ki. Makasla şeyde boydan böyle, böyle hani harfleri okunmayacak şekilde, kelime okunmayacak şekilde kıysa. Ondan sonra da şimdi belediyelerden bazıları hepsi koydum bilmiyorum. Kağıt konteynerleri koyuyorlar.
4: Evet.
3: Onların içerisine o kağıdı atsa, geri dönüşüme gidiyor çünkü onlar. O da olabilir. O da mümkün. Efendim gelelim. Dinleyicimiz dedi ki kabir ziyareti ne zaman yapılır? Kitaplarda yani zaman itibariyle, gün itibariyle gece gündüz ayrım pek yapılmamış. Fakat gece tavsiye edilmemiş. Niye? Çünkü gece karanlığında, hele bu zamanda tiner çekenler, uyuşturucu kullananlar böyle mezarlıkları mekan seçiyor kendilerine.
4: Evet.
3: Yani bunlardan böyle birisine denk gelebilir. Allah-u Teala korusun. Gece bu netice itibariyle Allah-u Teala bizleri, kullarının istirahati için yarattığını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Gece karanlıkta bir şey görünce korkabilirsin. Psikolojik olarak senin kimyanı bozabilir. Dolayısıyla gece gidilmez. Ama efendim şey falan diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Mesela bazı büyüklerin türbeleri ışıklandırılıyor. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, ben Konya'dan biliyorum. Ondan sonra
4: Eyüp Sultan Hazretleri.
3: Eyüp Sultan Hazretleri burada. Ama mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin tamam önündeki park ışıklandırılmış. Dışarıdan ziyaret edilebilir.
4: Evet.
3: Yani içeriye küçük bir hazire zaten orası. Ondan sonra Aziz Mahmud Yahya Hazretleri'nin ışıklandırılmış. Bursa'da Emir Sultan Hazretleri ışıklandırılmış. Konya'da mesela Şems Tebzi Hazretleri'nin, Sadrettin Konevi Hazretleri'nin kabirleri öyle ışıklandırılmış. Yani böyle bir durum varsa yine problem yok.
4: Evet.
3: Ziyaret edilebilir mi? Edilebilir. Peki ne zaman ziyaret edilir? Kitaplarda buyuruyor ki bugün Perşembe. Mübarek günler, özür dilerim, mübarek geceler anlatılırken, mübarek geceler bir gün öncesinin öğle namazından sonra veya başka bir kavilde ikindi namazından sonra da geçiyor. Öğle namazından sonra başlar. Saatte bir dedi, mesela saatte bir dedi, öğle namazından sonra başlar gecesi.
4: Evet.
3: Mesela yarın cuma ya. Cuma gecesi bugün öğleden sonra başlıyor. Nereye kadar? İmsak kadar gecesi kabul ediliyor. İmsaktan da ertesi gün güneş batana kadar da günü, cuma günü oluyor.
4: Evet.
3: Bu zaman diliminde, yani perşembe günü öğleden sonra, cuma günü, cumartesi öğleye kadar. Saadet-i Ebedi de buyuruyor ki, bu zaman diliminde ziyaret edilince, meyyit ziyaret edeni geleni tanır. Geleni tanır. Babaannem rahmetli, yani onlara doğru bilgiler verilmiş. Cuma geceleri kadıncağız böyle İhlas Fatiha okuyup hediye ederdi. Cuma geceleri. Ya diğer günlerde de ediyordu da o gün hassasiyetle bir şey söylerdi. Onların anlayacağı şekilde bir dağ köyü. Şimdi Düzdam Çelen derler şeylere, kıyılara falan. Oğlum derdi, işte bir ölenler için onlar çelene gelir, çelenlere gelir öyle bekler. Hayatta olanlardan bir dua ederler mi diye.
4: Evet.
3: Onları eli boş göndermemek lazım derdi kadın. Peki dua da ederdi. Dua da ederdi. Çünkü Fatih Bey yeni de sonunda biz de ölecek miyiz? Öleceğiz. İşte annemler, babaannemler, kuşakları köyde duyardım o yaşta kadınların. Dünyaya kazık mı çakacaksınız falan? Yok. Mesela ben şimdi köye işte annem, babam, dedelerim, ninelerim, halalarım, teyzelerim, neyse onların kabirlerini ziyarete gidiyorum. Ama köye dün bakıyorum, tanıdığım sima yok. Bir kere babaannemler siması hiç yok.
4: Evet.
3: Annem babam simalar da bitmiş. Kendi emsallerimden de ölenler olmuş. Bakıyorum, tanıdığım kimse yok. Mesela şimdi sadece soyad kullanıyorlar falan. Birisi de sen kimsin falan, işte diyor ki Ali bilmem Eroğlu falan, neyse. Ya ben öyle tanımam diyorum. Lakabınız neydi sizin? Ailenizin lakabını söylemediler mi sana? Duymadın mı hiç? Çünkü biz hep öyle bilirdik. Biz öyle bilirdik. Mesela hatta Saadet-i Ebedi'yi de geçer. Bir kimsenin vücut yapısıyla alakalı bir noksanını arkasından söylemek gıybet olur.
4: Evet.
3: Ama o şey onlara alem olmuşsa, köyde hatırlar mesela. Bizim köye uğra, köyde girer girmez işte topalım bilmem falan diye sor, hemen sana gösterirler. Mesela Topalgil diyor onlara.
4: Evet.
3: Ondan incinmiyor. Kendisi söylüyor. Bize Topalgil derler. Ondan sonra işte bize kerametler derler. Körlük mesela, değil mi?
4: Evet.
3: O topal o kör. O topal o kör. Bu şekilde böyle yerleşmiş. Onları söylemekten mahsur yok. Biz lakaplarla biliyorduk. Hakimlerden falanlardan. Bize de dedemin babasının ismi, bizim aile ismi olmuş. Alişan'mış. Alişangil derlerdi. Alişangil derlerdi. Söylediğin zaman köyde herkes bilir. Ha, Alişangil, tamam. Yani anlatmak istediğim, kimse kalmamış. Şimdi gidiyorsun yabancı yabancı. Evet, çocukluğun orada geçmiş. O dağını, tepesini, şeyin hepsini biliyorsun, sana aşina, ama insanlar değil, ölüyor. Gidiyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki 100 sene içerisinde dünyadaki insanların tamamı gider, yenileri gelir.
4: Evet.
3: Gitti onlar. Arabul. Mesela babaannemler emsali. Hani derler ya, mum yakıp arasan bulamazsın. Yok.
4: Ne?
3: Bitti o. Mum yakıp arasan aynı şekilde gitti o. O nesil gitti. Annemler babamlar tek tük vuruyorsun falan. Ondan sonra biz de gideceğiz, yolcuyuz. Uzattık lafı. Yani eninde sonunda biz de öleceğiz. Biz, mesela dinleyicimiz bunu sorduğu için de hoşuma gitti. Bu gece de cuma gecesi. Bugün perşembe, yarın cuma. İkisinin arasındaki gece cuma gecesi. Ya hiç olmazsa yani bir Fatiha, 3 ihlas veya bir Fatiha, 11 ihlas oku gönder. Veyahut da kelime-i tevhid oku. 100-500 bin. Ondan sonra istiğfar oku, salavat oku. Yüzer yüzer oku. Bunları hediye et. Böylece onları sevindir. Sen onları sevindirirsen, merak etme, seni de sevindiren çıkar.
4: Evet.
3: Arkandan sana da okuyan çıkar. Efendim benim işte oğlum kızım falan yok. Sen merak etme. Allah-u Teala öyle yaratır ki öyle bir vesile olur. falan yerde tanıdığım bir kimse vardı falan, bir işte teyzeyi tanıdıydım, bir amcayı tanıdıydım falan, dua ederler, bir vesile olur, birisi anlatır, başkasına tesir eder o, dolayısıyla o tesir eden kimse de dua eder. Hani ben burada namaz bana anlatıyorum ya, babaannem her beş vakit namazda elini kaldırır, anasına babasına teyzesine anlatır, köyün yarısı zaten akrabaydı, yarım saat tutardı yani, sayar dururdu. Hatta bir gün böyle omuzuna dokundum, işte liseye geliyorum falan, ne dedim seninkiler dedim, köşeyi dön, duayı bırak artık ya, ne edip duruyorsun falan dedi. O zaman böyle hiç unutmuyorum, eli böyle açık döndü bana, öyle bakışı vardı ki, oğlum dedi bize edelim, bize de beden bulunur. Bir vesileyle Allah-u Teala nasip etti. Benim hayalimde bile yoktu. Radyo, gazetecilik, televizyoncu öyle bir şey yoktu. Allah-u Teala nasip etti. Hani o hali hatırıma geldi, anlattım. Ta Çanakkale'nin Çan kazasının bir köyünden, biz Balıkesir Gönü'ndeyken işte o bölgelere hep böyle kitap götürüyorduk. Akşamlar arkadaşlarla toplanıp dolduruyorduk, arabaya gidiyorduk. Gece akşamlar ne işim vardı. O hizmete devam ediyorduk. Kadın aradı. Dedi ki ben babaannene dua ediyorum. Çanakkale'nin Çan kazasının bir orman köyü. Nere? Konya'nın işte bir dağ köyü. Nere? Babaannem Çanakkale'nin ismini biliyor. Dedem harbi iştirak etmiş. Harbiye de okuyormuşmuş. Çanakkale harbini oradan bilir. Ama Çanakkale'nin Türkiye'nin neresinde olduğunu bilmez.
4: Evet.
3: Neresinde olduğunu bilmez. Öyle bir şey yok. Yani ne alaka diyeceksin? Yani Konya'nın bir köyündekine ta Çanakkale'nin bir köyündeki dua ediyor. Ediyor işte. Niye? O kadın samimi olarak dua ediyormuş. Bize edelim de bize deden bulunur. Bulundu. Ta Çanakkale'nin bir daha orman köyünde birisi dua ediyor. Ya.
4: Evet.
3: Onun için efendim bize kim dua edecek? Eder. O zaman Allah-u Teala haşa kudretine inanmıyorsun demektir. Allah-u Teala kadir mutlaktır. Öyle kullar yaratır ki bir vesileyle senin ismini açığa çıkar, oradan aynı şekilde dua edilir.
4: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sevdiklerinle beraber olursun. Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'e kıyameti sorunca, kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım deyince, Peygamber Efendimiz, sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Allahü Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün, bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyurunca, Ebu Zer Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz etti. Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Hasan-ı Basri Hazretleri, sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri de salihlerin iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekle onların yanına kavuşulamaz buyuruyor. Abdullah-ı Ensari Hazretleri anlatır. Birisi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Evliyadan bir grupla bir yerde oturuyorlar. Herkes Resulullah Efendimiz'i dinliyor. Birden semanın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğenle bir melek gelir. Melek ibrik ve leğenle herkesin önüne gelir. Orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyayı gören kimse en sonda bulunur. Sıra ona gelince leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse Peygamber Efendimiz'e dönerek, ya Resulallah, ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim der. Peygamber Efendimiz de bunlara muhabbet eden bunlardandır buyurur. Bunun üzerine melek leğenle ibriği getirir. O kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyururlar. O kimse bu rüyadan sonra Allahü Teala'nın sevdiklerinden olur. Doğru yolda gidenleri sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek, o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allahü Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir ve onun ihsanlarının en kıymetlilerindendir. Peygamber Efendimiz el mer'u me'a men ehabbe buyurdu. Yani kişi dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse onlarla beraber olur. Herkes neyi severse onun zikrini çok eder. Allah'ı seven Allah'ı, Resulullah'ı seven onu, evliyayı seven evliyayı çok zikreder, anar. Yani hiç hatırından çıkarmaz. Nitekim çocuklarını, eşini, tarlasını, bağını, bahçesini, parasını seven bunları hiç gönlünden çıkarmadığı gibi. Herkes kalbini yoklarsa kimi çok sevdiğini anlar. Herkes sevdiğini emrettiyse onu canı gibi yerine getirir. Bazısını yapar, bazısını yapmazsa sevgisi az, hiç yapmazsa sevmediği anlaşılır. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever buyurmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. Bu sevgi ve düşmanlık aşıkların elinde ve iradesinde değildir. Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından uzaklaşmadıkça sözünün eri sayılmaz. Buna yalancı denir. Sevgi, sevgilinin her şeyini sevmeyi gerektirir. Büyükler, sevdiğin zadı inciten kimseye gücenmezsen köpek senden daha iyidir demişlerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah'tan uzaklaştırır. Onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça sevgiliye dost olunmaz. Muhabbet edene muhabbet edilir, seven sevilir. Unutmayan unutulmaz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, kişi dünyada kimi severse ahirette onun yanında olur.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, benim birkaç tane sorum vardı.
2: Şurada bir eksik var, onu şey yapalım ondan sonra. Şimdi mezar ziyaretinde dedik ki perşembe günü öğleden sonra başlar, cumartesi günü öğleye kadar devam eder. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Peki başka zamanlarda ziyaret mi edilir?
1: Her zaman edilir.
2: Ama bu zaman dilimine gidildiği zaman kabirdeki geleni tanır buyuruluyor.
1: Evet.
2: Peki efendim pazartesi, salı, çarşamba bunlarda da ziyaret edilir. Pazar günü olmaz mı? Olur. Ziyaret edilebilir efendim.
1: Hocam, bir dinleyici sormuş, Selaten Mencule diye bir selavat var mı? Okusak bidat olur mu?
2: Biz kitaplarda rastlamadık. Vardır, bilmiyoruz onu da.
1: Evet. Bir diğer dinleyici, harman ölçüsünü nasıl hesaplayacağız? Gübre parası, traktör parası, tohum parası, biçer parası derken yarısından çoğu gidiyor. Bazı seneler masraflar harman parasında geçiyor. Yağmur yağmasa.
2: Toprak mahsulünde yapılan masrafların hiçbirisi düşülmez. Öyle emretmiştin.
1: Ne,
2: ne biçer parası, ne tohum parası, ne bilmem ne parası yok. 10 ton buğday çıktı, bir tonla ayıracaksın. Bitti. Evet. Onda bir.
1: Bir diğer dinleyicimiz de, torunum videoyla namaz kılıyor, kabul olur mu?
2: Çünkü... Olmaz. Torunum 5 yaşındadır, 6 yaşındadır. Öğrenmek için olur.
1: He.
2: Ama o öğretme şekli İleride o çocuğun zihnine yerleşir, bu sefer önüne video da koyar, kitap da koyar, başka şey de koyar, öyle devam eder. Onu ezberlettireceksin. Öyle, efendim yapıversin çocuk bu falan değil. Önce adam gibi oturacaksın, çocukla ilgileneceksin, öğreteceksin.
1: Kendi yanında duracak.
2: Evet. Yani
1: yanında beraber namaz kılacak.
2: O yüksek sesle okuyacak, çocuk da duyacak bunu ve ezberleyecek.
1: Tamam, oldu. Şimdi diğer dinleyicilerimizin sorularını
2: ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Maşallah Allah Teala razı olsun, yani meseleyi kavramış. Yani derim de belli para var dedi. Hem onun hem dedi geçmiş senelerin zekatları dinen zengin olmuşuzdur. Bilememişizdir, idrak edememişizdir. Kurban borcumuz vardır. Kurban ve zekat, sadakayı fıtır bilhassa. Bunlar şartlarına uygun verilmemiştir. Onun için hayattayken bunların telafisi mümkün.
1: Evet.
2: Zor bir şey de değil. Yani bilen, itikad düzgün birisi, çünkü iskat sadece erkekler yapıyor ama zekat devri, kurban devri, ondan sonra sadaka-i fıtır, Hanefi mezhebinde vacip olduğu için bunların altında devri, yani kadın kadınla da yapabiliyor.
1: Evet.
2: Kadın kadınla da yapabiliyor. Bunu öğrendikten sonra dinleyicimiz herhalde öyle bir tanıdığı yakın birisi var. Onunla dedi, ben dedi altında devrini yapıp sonra bedelini taksitler halinde versem olur mu? Alüle ala olur. Hayırlı olsun.
1: Ona birazını olsun vereyim dedi. Bir diğerini başkalarına tamam vereyim.
2: Ha, olur. O da olur. Efendim gelelim ikinci dinleyicimiz. Dedi siz naklediyorsunuz dedi. Hani Kur'an-ı Kerim'i. Hadis-i şerif bu. Kendi görüşüne göre nakli esas almıyor. Yani ashab-ı kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'inin ve o dönemde yaşayan müfessir-i kiramın naklen bildirdiklerini esas almayıp bana göre, bana göre diye açıklarsa iki tane hadis-i şerif zikrediliyor. Zikrediyorlar ehl-i sünnet alimleri. Birisi men fesserel Kur'an'a diye başlıyor. Yani biri kendi reyiyle, kendi görüşüyle Kur'an-ı Kerim açıklarsa birisinde buyuruyorlar ki cehenneme gider. O ifade geçiyor. Birisinin de kafir olur buyuruyorlar. Çünkü Allah-u Teala'ya yalan isnat ediyor. Allah-u Teala böyle buyurdu diyor. Allah-u Teala öyle buyurmuyor da. O evet, kendi görüşünü Allah-u Teala buyurdu diye anlatıyor. Şimdi dinleyicimiz isim verdi de biz isimler üzerinde durmuyoruz. Dinin bildirdiği ölçü bu. Dinin bildirdiği ölçü bu. Bunu ister Osman Önlü yapsın, ister Vahattin Apak yapsın, ister bilmem kim yaparsa yapsın. Kim yaparsa yapsın. Çünkü hadis-i şerifte şu isimde bu isimde denmiyor. Ölçü bildiriliyor. Ölçü bu. Ölçü bu. Dolayısıyla Böyle yapan kimsenin o hadis-i şerife göre imanı gider. Peki kafir olan bir kimseye tabi olan, imanı gitmiş bir kimseye tabi olan, onun da imanı gider. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak buyuruyor. Onlardan birisi doğru yolda kalacak. Diğerleri aynı şekilde imanları bozuk olacak. 72 bidat fırka. Peki bunların alimleri vardı. O alimlerin peşinde gidenler de aynı şekilde onun gibi. Cehenneme sürüklenecek. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki bu 72 bidat fırkası muhakkak cehenneme girecek. Niye? İtikadı bozuk olduğu için. Peki son nefeste imanını kurtardıysa, imanı küfre girmedi, imanını kurtardıysa yine cehenneme girecek. O itikadın, imanın bozuk hali düzeltilecek. Ondan sonra cennete koyacak. Ama o hengame içerisinde imanı kurtarabilir mi, kurtaramaz mı? Onu da bilemem. O zor bir iş. Fakat bu 72 bidat fırkasının içerisinde öyleler var ki, mesela o Şia fırkası 20 ana kola ayrılmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri anlatıyor onu. Onlardan bazıları, mesela Rafizi dedikleri bölümler var. Hazreti Ali'ye ilah diyor, Tanrı diyor. Yani Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a uluhiyet isnat ettiği gibi Hazreti Ali'ye uluhiyet, ilahlık isnat ediyor. Küfürdür bu.
3: Evet.
2: Efendim şuydu buydu. Onun şeyi olmaz. Mesela şeyde de var. Saadet-i Ebediye kitabında yaratmak kelimesi hakkında çok geniş bilgi var. Allah-u Teala'nın isimleri bahsinde geçiyor. Allah-u Teala'dan başka, çünkü yaratmak yoktan var etmektir. Hangi niyetle olursa olsun yaratmak kelimesini Allah-u Teala'dan başkası için kullanmak imanı tehlikeye sokar. Bu bir. Şimdi mesela bu dinleyicimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre aynı şekilde yorumlayan kafir olur. İyi de arkadaşım, öbür tarafta ilahi çalgını dinlemek, çalgını söylemek de imanı götürür. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in isimlerini haram işleyerek aynı şekilde. Çalgı haramdır. Sen o çalgıyla aynı şekilde söylüyorsun. Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylüyorsun. Bunu söyleyen de, bunu dinleyen de, efendim ben buna zevk alıyorum. Bahattin Bey, dikkat ediyorum. Mesela bazıları zannediyor ki haramda zevk yok. Olur mu ne şey ya?
1: Haramın hepsinde zevk var.
2: Hepsinde zevk var. İçkisinde de, zinasında da, ondan sonra ne bileyim ben hırsızlığında da. Baksana adam diyor ki ben yürüyen parayım diyor yani. Para o kadar aynı şekilde mabudu olmuş ki.
1: Evet.
2: Öyle diyenler bile var. Dolayısıyla Allah-u Teala bir şeyi yasak ettiği zaman orada zınk diye durman lazım. Durabilmen için de Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan, itikadını düzeltmekten başka da çaren yok.
3: Evet.
2: Başka da çaren söz konusu değil. Onun için sadece bu mu? Kur'an-ı Kerim aynı şekilde kafasına göre şey yapmak. Benim hesabımın yolunda olanlar, doğru yolda olanlar. Buradan ayrılan. Adı sana efendim çok meşhur, çok kitabı var. Olsun. Hiç kimse iblis kadar bilgi sahibi olamaz. Şeytan kadar. Niye? Ya diyeceksiniz çok iddialı bir söz. Kitaplarda yazıyor bu. İblis yani şeytan. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiş değil mi?
3: Evet.
2: Bu peygamberlere Allah-u Teala vahiy ile kendi emir ve yasaklarını bildirdi. Yani Adem Aleyhisselam'a bildirdiği şeriat var, Nuh Aleyhisselam'a bildirdiği şeriat var, Şit Aleyhisselam'a bildirdiği var. Bunların hepsini şeytan biliyor muydu? Biliyordu. Peki senin alim dediğin, ilahiyatta prof dediğin Adem Aleyhisselam'ın şeriatını biliyor mu? Yok. Şeytan ondan daha çok bilgili. Hepsini biliyor çünkü. Çünkü ölmedi ki daha Adem Aleyhisselam'dan itibaren hayatta. Hepsini biliyor. Diyeceksiniz ki lafı nereye getireceksiniz? Eğer kurtulsaydı bu kurtulurdu. Evet, değil mi?
1: Evet.
2: Alim dersen, ilim dersen adam da aha Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen dinlerin hepsini biliyordu. Kurtulsaydı o kurtulurdu. Peki efendim ilim öğrenmemek lazım. İlim şart. Ondan sonra da amel şart. Ama üçüncüsü olmazsa ilim ve amel de kurtarmıyor. Şeytanda ilim de vardı, amel de vardı. Üçüncüsü yoktu. Neydi? O ihlastı. O yoktu. Onun için İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabının özeti, sonraki gelen alimler özeti ilim, amel, ihlastır buyuruyor. Bunun için efendim işte falan çok işte çok alim, çok biliyor falan. Biz bakıyoruz söylediğine, yazdığına nakil yapıyor mu, yapmıyor mu? kendi kafasına göre mi konuşuyor? İster ilahiyatta prof olsun, ister diyanette Diyanet İşleri Başkanı olsun. Kalktı bir tanesi de aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlarından İsa Aleyhisselam öldü dedi ya. Profesörlüğü de var. Profesörlüğü de vardı. Bana evet. Ne profesörlüğü, ne Diyanet İşleri Başkanı olması. Yani şeye konduğu zaman, musallaya konduğu zaman, Diyanet eski Diyanet İşleri Başkanlarından profesör bilmem ne niyetine mi diyeceksin?
1: Her kişi niyetine. Hatun kişi niyetine, her kişi niyetine diyeyim hocam.
2: Bir vefat etti kendisi de. Bir arkadaşım bir tanesi yurt dışındaydı. Bir WhatsApp'tan bir şey yazmış. Benim çok hoşuma gitti. Ya dedi adam dedi mevkisi, makamı, unvanı ne olursa olsun ölür ölmez dedi. Adı cenaze oluyor dedi. Cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze kefenlendi mi, cenaze gömüldü mü, cenazenin arkasından aynı şekilde talkını yapıldı mı, duası yapıldı mı falan. Adı çıkıyor cenazeye değil evet. mi? Cenaze oluyorsun yani netice bu. Dolayısıyla hani bir söz söylerler ters de olabilir de işte her sarıklı hoca her sakallı da baba sanma gibi falan öyle bir tekerleme söylerler de yani bazen de mesela biz işte akademik kariyerde olsa sarık sakal cübbe de olsa falan öyle deyince bazıları alınıyor. Aa, bize laf ediyor. Ya sana ne laf edeyim? Aynı şekilde Mason Abdül sarıklı sakallı cübbeliydi. Cemalettin Afgan'ı Mason'u da sarıklı sakallı cübbeliydi. Değil mi?
1: Evet.
2: Bir sürü aynı şekilde Osmanlı'nın başına getirdiği bir tane bir Şeyhülislam vardı. Şu anda ismi hatırıma gelmedi.
1: Musa Kazım.
2: Dolayısıyla o da sarıklı sakallı cübbeliydi. Yani sarıklı sakallı cübbeli olmak, ondan sonra ilahiyatta prof olmak, immatli öğretmen olmak, Kur'an kursunda efendim öğretici olmak kurtarmaz.
1: Evet.
2: İtikadı düzgün mü? Nakli esas alıyor mu almıyor mu? Ona bakılır. Bu İslamiyet'tir ya. Bu İslamiyet'tir. Bir komünist hem de şey profesör seneler önce dikkatimi çekti. Adam doğruyu anlamış. Komünist o ayrı mesele. Diyor ki din doğmadır diyor. Yani doğmadır derken kalıplaşmış şeyi var diyor. Ya kabul edersin ya reddedersin diyor.
1: Evet.
2: Ya bizdeki aynı şekilde o alim geçinen kendilerini böyle İslam alimi, asrın bilmem nesi falan filan diyenler. Efendim asır değişti değiştireceğiz. Ya komünist diyor ki dinin hükümleri değişmez.
1: Evet.
2: Bu da diyor ki ben değiştireceğim. Arkadaş sen komünistten betersin o zaman. Değil mi?
1: Evet.
2: Allah-u Teala dinliyle oynuyorsun. Ve Cenab-ı Hak öylelerine tövbe de nasip etmesi Allah-u Teala hepimizi sonunu muhafaza eylesin.
1: Amin.
2: Efendim bir de son dinleyicimizin bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki caminin altında şu anda TC döneminde yapılan camilerin altında ya bakkal dükkanı oluyor ya çakkal dükkanı oluyor ya aynı şekilde bilmiyorum başka bir şey yapıyor falan acayip garip bir şey. İslamiyet'e uymuyor yani. Tamam mı? İslamiyet'e uygun değil. Ama işte bir ruhsatlar ondan şey yapılıyor falan. Biz dedi caminin altında yer var orada dedi, kurs var oraya gidiyoruz. Cuma günleri dedi işte başlarındaki ocağın aslanımla. Şey ocağa uyuyacağız. Nerede ocak? Yukarı katta. Ne koydular oraya?
1: Hoparlör
2: koydular. Veya şimdi daha modern de çıktı Fatih Bey sen onu bilmiyorsun. Oraya ekran da
1: koyuyorlar. Ekran da koyuyorlar.
2: Tabii canım ekran da koyuyorlar. Uydum ekrana, uydum mikrofona. Netice? Olmaz. Bu kadıncağız doğrusunu yapmış. Efendim fitne çıkıyor. Ha, onlarla beraber uyar gibi yap o zaman. Sen namazını ayrı kıl. Onlar yanında uyar gibi yaparsın. Geçersin gidersin. Şeyde de öyle. Hacca gittiğin zaman oradaki imama nerede uyuyacak? Geçen bir tanesi mailine yazmış. Ya dedi umreye gittik dedi. Orada dedi imamı aradım bulamadım dedi. Özel bir yere yapmışlar dedi. Herhalde kaybolmuş gitmiş kimse. Ne yakın ne yanına yaklaşılabiliyor ne şey yapılıyor falan.
1: Ne?
2: Tabii canım kendilerine apayrı bir şey veriyorlar yani ne bileyim umman veriyorlar kişilik veriyorlar şey yapılması için falan toprağın altında imtiyaz veriyorlar daha doğrusu evet. Toprağın altında o görülecek mi görmeyecek mi o zaman görürsün dolayısıyla oraya gidildiği zaman da onlar uyulmaz.

0: şimdi bir hikaye anlatılıyor da adam bir rüya görmüş. Rüyasında işte böyle yağmurlar yağıyor. O yağmurlar işte şeyler, pınar sular, çeşme sular, kuyu sularına karışınca o sulardan içenler deliriyor. Adam çok etkilenmiş. İşte geniş bir evi varmış. Orada sarnıç yaptırmış, su biriktirmiş, yiyecek stoklamış ve bir gün bakmış, pencereden bakarken rüyasında gördüğü o yağmurlar yağıyor. O yağmur suları içme sularına karışır karışmaz içen deliriyor, içen deliriyor. Ama gün geliyor, adamın sarnıcındaki su bitiyor, yiyecekler bitiyor, dışarı çıkıyor. Şimdi herkes, dışarıdakiler deli ya, bu çıkınca herkes bunun peşine takılmış, deli deli deli. Hani temel hikayesi var ya,
1: evet.
0: Şeyde demiş, birisi ters geliyor, ne birisi, hepsi hepsi demiş falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, onlara muhabbet eden, onların yolunda gitmeye çalışan imanını kurtarır. Öbür türlü çok zor.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Başlıkları hızlıca bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek. Bu önemli görüşmenin saat 14'te gerçekleşeceğini hemen söyleyelim. Önemli, kritik bir görüşme olduğunu ifade edelim sevgili izleyiciler. Gündemdeki en önemli maddenin de terörsüz Türkiye süreci olacağının altını çizelim. Ve Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Milli Güvenlik Kurulu da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Hemen MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleşecek görüşmenin ardından toplanacağını söyleyelim. Yine önemli gündem maddeleri olacağının altını çizelim. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı sevgili izleyiciler. Birazdan ayrıntılarını paylaşacağız ama barış ve güvenlik için tedbirler sürecek mesajının önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Diğer taraftan tabii ki piyasaların gözü kulağı altın fiyatlarında. Altın haftanın 7 haftanın zirvesinde sevgili izleyiciler. Kritik verileri, değerleri ekranlarınıza hemen getirmek istiyoruz. Bu dakikaları itibariyle altının onsunda 4275 doları sizlerle paylaşalım. Serbest piyasaya baktığımızda 6529 lirada seyreden bir altın var. Diğer taraftan gümüş fiyatları da sevgili izleyicilerimiz tarafından merakla bekleniyor. Gümüşte de 99 lirayı görüyoruz gramda. Onsuna baktığımızda da 61 dolar olduğunu söyleyelim. Bu arada kapalı çarşıdan sıcağı sıcağına verileri paylaşacağımızın da altını çizelim ve hızlıca başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını yaptı ve hemen arkadaşımız Aleyna Doğan'a dönüyoruz. Ankara'ya gidelim. Ve ele alınan başlıkları kendisinden alalım. Aleyna, kolay gelsin, söz sende.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa kanun teklifi dün meclis başkanlığına sunulmuştu. İşte konuya ilişkin...

0: Savunma Bakanlığı da ilk değerlendirmesinde bulundu. Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük bir başarı elde edilmiştir vurgusu yapıldı. Bu tarihi başarıda en büyük pay vatan uğruna fedakarlığını en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir vurgusu yapıldı. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır mesajı vurgulandı. Bakanlık bu yönüyle terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yürütmeye devam edecektir denildi. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz vurgusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında. Bir diğer önemli konuysa bakanlık Güneydoğu Avrupa bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla kurulan Sibirk Tugayı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Sibirk Tugayı 2007 ve 2011 yılları arasında Türkiye'mizde ev sahipliği yapılmıştı. İşte ikinci kez Türkiye'de ülkemiz ev sahipliği yapacak ve 2026-2032 yılları arasında Sibirk Tugayı İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora kışlasında ev sahipliği yapacağı açıklandı. Sibirk karargahında ise Türkiye başta olmak üzere Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya olmak üzere toplamda 6 ülke hali hazırda 28 çekirdek personeliyle 12'si Türk olmak üzere 8'i yabancı olmak üzere görev yaptığı açıklandı. Bakanlık Sibirk karargahının ise 31 Ağustos itibarıyla faaliyete geçeceğini duyurdu diyelim ve söz yeniden size bırakalım.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Aleyna aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler bir kez daha Ankara'dayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14'te Beştepe'de kabul edecek demiştik. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Detayları alacağız. Arkadaşımız Merve Şahin takip ediyor. Merve kolay gelsin. Söz sende.
2: Yaprak Kırkıyadız. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. Saatleri 14'ü gösterdiğinde ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından saatleri 15.30'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Dilerseniz ilk görüşmesi yani MHP lideri Devlet Bahçeli'yle kabulüyle başlayalım. Bu yılın 3. görüşmesi olacak. İlk 21 Ocak 2026, ikinci görüşmede 30 Nisan 2026'da gerçekleşecek. Bu süre zarfında Nisan'dan bugüne kadar tabii ki iki liderin yüzle görüşmesi olmadı ancak sürekli bir telefon trafiğinde ve kurmaylarıyla iletişim halinde olduklarını biliyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye süreci iki liderin de en önemli gündem başlığıydı. Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve aslında konuşması üzerine terörsüz Türkiye süreci başlamıştı. Bu sürecin ardından da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye için çerçeve yasa sunuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Önümüzdeki günlerde de bu yasa teklifi hem komisyona gelecek ardından da genel kurul safhası da başlamış olacak. Tüm bu başlıklar iki liderin gündeminde olacak. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesajı olmuştu. Terörsüz Türkiye çerçeve yasasına ilişkin kapsamlı istişareler neticesinde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla Gazi Meclis'in takdirine sunuldu ifadesini kullandı Erdoğan. Türkiye'nin terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemiz ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi Erdoğan. Ve gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederim. teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı yaptığı paylaşımda. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması olmuştu. Çerçeve yasaya ilk imza atan isim olarak da yine oldukça önemliydi açıklaması. Bu atılan imzaların hayırlı olmasını diledi Bahçeli ve bu imzayla bin yıllık kardeşimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu hakları kazanmıştır dedi. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır ifadelerini kullandı. İki liderin gündemindeki bugün yapacakları görüşmedeki gündem en önemli başlık tabii ki de terörsüz Türkiye süreci olacak. Bundan sonraki adımlar değerlendirilecek. Tabii ki çerçeve yasada bulunan 12 madde değerlendirilecek. İstişareler yapılacak bu kapsamda. Terör örgütü PKK'nın tamamen kendini feshetmesi ve silahları bırakması şartı var. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki çalışmaları ve tespit ve teyit çalışmaları devam ediyor. Buna ilişkin değerlendirmelerde yine iki liderin masasında olacak başlık olacak. İç gelişme başlığında bu konu oldukça önemli ancak tabii ki dış gelişme başlığındaysa gerek Suriye bölgesinde yaşananlar gerekse ABD-İran arasında devam eden savaş, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkese rağmen yürüttüğü soykırım politikaları da değerlendirilecek başlıklar olmasını bizler bekliyoruz. Tabii ki bu görüşmenin ardından saatler 14'te yapılacak bu görüşme. Ardındansa saatler 15.30 gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bu da oldukça önemli bir toplantı olacak. Ve yine terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki son durumu ele alınacak MGK toplantısında da. Ve süreçte devreye girecek teyit mekanizmasının mekanizmasıyla örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecinde yol haritasının Milli Güvenlik Kurulu toplantısında belirlenmesi bizler bekliyoruz. Yine ABD ve İran arasında devam eden savaş ve müzakere süreciyle ilişkin belirsizlik başlığı ele alınacak. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yollarının belirlenmesi amacıyla da yine İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgesel yansımaları, diplomatik temaslarda masada olacak konular arasında MGK toplantısında. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin etkisi de kurulun gündeminde olacak ve yine İsrail'in ateşkes ihlalleri, bu da oldukça önemli bir başlık olacak kurul toplantısında. Gazze ve Batı Şeria, yine Lübnan'da son durum mercek altına alınacak ve Hamas'ın 31 Temmuz'dan itibaren silah bırakma konusunda barış kuruluyla anlaşmasını biliyoruz. Ancak tabii ki İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor ve MGK'nın bir başka başlığı da yine Gazze'deki bu süreç olmuş olacak. MGK toplantısının ardından yazılı bir bildiri yayımlanacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar da o bildiriyle açıklanmış olacak. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, devam edelim. Çerçeve yasa teklifi siyaset gündemine damga vurdu. MHP'li Fethi Yıldız teklifin sadece PKK-KCK'yı kapsadığını belirtti. En az 400 oyla kabul edileceği inancını dile getirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Öcalan için yasal düzenleme ya da statüye ihtiyaç olmadığını söyledi. Teklife DEM Parti'den tam destek geldi. CHP ise kriterlerimizi karşılıyor, tüm çabayı göstereceğiz açıklaması yaptı.
3: Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun.
4: Bu tarihi çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye hamlesi kritik eşiğe geldi. Artık süreç çerçeve yasayla hukuki zemine oturacak. Teklifi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in hemen yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da vardı. Yıldız soruları cevapladı. PKK-KCK haricindeki örgütlerin kapsam dışı olduğunu vurguladı.
5: Genel kurulda illaki bazı şeyler söyleyecekler. Ama 400'ün üzerinde bir kabul oyuyla geçer. Zaten 360'ın üzerinde bir imza ile veriyoruz. Böyle bir yasa son yıllarda görülmüş değil.
4: Yıldız'a hapisteki Selahattin Demirtaş'ın durumu da soruldu. Bu soruya bekleyin. Zaten Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması konusu raporda da var diye cevap verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e de Öcalan'ın koşulları ve statü meselesi soruldu.
6: Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idare düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yazılı düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
4: Çerçeve yasa teklifine DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da imza attı.
7: Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz.
8: Demokratik Cumhuriyet'in inşası bakımından da bir kök yasa olmasını umut ediyoruz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ise çerçeve yasa teklifinin kendi kriterlerini de karşıladığını belirtti.
9: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
1: CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 8 ilde il başkanlıklarında yeni atamalar yapıldığını söyleyen Sarı, Eylül ayının başında da kongre takviminin açıklanacağını belirtti.
9: Bizim amacımız, muradımız Ağustos ayının sonuna geldiğimiz zamana kadar geçen süre içinde partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya hazırlamak için Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli il başkanlıklarına atamalar yapıldı.
9: 8 tane ilimize görevlendirme yaptık, il başkanı atadık.
4: Atama kararları CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alındı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
9: Eylül ayının başında belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda bu örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak Eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takviminde ilan edeceğiz. Yani Eylül ayının başında başlamak üzere kongreleri ilan edeceğiz.
1: Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Owner ucuz bir şova imza attı. Owner, İsrail'in soykırım yaptığını söyleyen New York Belediye Başkanı Zoran Mamdani'yi ringe davet etti.
10: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people.
4: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun şehre gelmesi halinde tutuklanacağını açıklayan New York Belediye Başkanı Zoran Mamdani'nin sözlerinin yankıları sürüyor. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen Mamdani'ye kameraların karşısından meydan okudu. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Mamdani'yi boks maçına çağıran Avner, karşılaşmanın Tel Aviv'de yapılmasını önerdi.
11: I'm coming for you. There's nowhere to run. There's nowhere to hide. It's time. You and me. Face to face. Let's go.
4: Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz diyen Avner, merak etme tutuklanmazsın ifadesini kullandı. Avner ayrıca bilet satışları ve yayın gelirlerinin Mamdani'nin belirleyeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini de söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmı ise bu çağrıya tepki gösterdi. Avner'in ucuz kahramanlık peşinde koştuğunu savundu.
1: Sevgili izleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza getiriyoruz.
12: Aziz milletimiz, değerli vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Daha müreffeh, daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Kuşkusuz terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Bilindiği üzere milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde terör tehdidinin hareket alanı büyük ölçüde daraltılmıştır. Oluşan güven ve huzur ortamını kalıcı hale getirecek hukuki, sosyal ve kurumsal adımları atmak ortak sorumluluk haline gelmiştir. Bu anlayışla meclisteki siyasi partilerimiz el ele vermiş, milletimizin kazanımlarını kalıcı kılacak tarihi bir irade ortaya koymuştur. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Adalet Bakanlığı olarak hazırlıklarına katkı sunduğumuz 12 maddelik teklif 360 milletvekilimizin güçlü iradesiyle Gazi Meclisimizin gündemine gelmiştir. Kıymetli vatandaşlarımız, Yüce Meclisimize sunulan teklif toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu teklif belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek, karar resmi gazetede yayınlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili...
1: Sevgili izleyiciler, Haziran ayında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan ve 18 yaşındaki Ece Nazım Acit'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı.
13: Dayanamıyorum. Adalet istiyorum.
14: Ece Naz patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde hani yolunmuş saç diyebiliriz, bir iki tel değil.
4: Kan donduran detaylara ulaşıldı. Tencere ve tabaktan Ece Naz'ın saçları çıktı.
14: Biz bu saçların bir boğuşmadan, bir arbededen kaynaklı olarak meydana geldiğini düşünüyoruz.
4: Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanmıştı. 18 yaşındaki Ece Naz'ın misafirliğe gittiği evden 29 Haziran'da cansız bedeni çıkarılmıştı.
15: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Söz Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan da sanıyorum telefon hattımızda. Sayın Kapan hazır mı? Evet efendim, merhaba, alo İsmail Bey.
5: Alo, iyi günler Ata Bey, iyi yayınlar.
4: İyi günler diliyorum efendim, hoş geldiniz. Birkaç haftadır yokuz, birlikte değiliz. Dinleyicilerimiz de merak etti ve özlediler. Bugün kavuştuk elhamdülillah.
5: Şükürler olsun.
4: Evet, şimdi efendim çerçeve yasa AK Parti tarafından meclise sunuldu. Şimdiye kadar sanıyorum 360 imzayı da buldu. Vekillerimiz de altına imza attılar. Ben bunu değerlendirmenizi istiyorum. İki yıldır takiben bu konuyu konuşuyorduk, tartışıyorduk ne zaman olacak diye. Yani Terörsüz Türkiye projesinden sonra, fikrinden sonra ilk defa mecliste de bir adım atıldı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
5: Şüphesiz Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir eşik.
4: Evet.
5: Şu ana kadar başarıyla süreç işlemiş bulunuyor ve bu neticeyi vermiş bulunuyor. Daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile iyi bir sınav veren Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanun teklifini, bu çerçeve kanun teklifini de süratle görüşüp kanunlaştırarak sürece çok önemli bir katkıda bulunacak. Öyle bekleniyor.
4: Evet.
5: Dolayısıyla son derece önemli bir husus. Yani bu aylardır hep konuşulan konu buydu.
4: Tabii.
5: Bu noktaya kadar işlerin tavsamadan, efendim akamete uğramadan gelmesi önemliydi ve bu başarıldı. Türkiye adına, milletimiz adına, toplum adına çok sevindirici bir gelişme.
4: Evet.
5: İnşallah devamı da gelir.
4: İnşallah.
5: Tabii burada bu kanunun hayata geçirilip uygulanması için tek ve yegane şart örgütün kendisini tamamen feshetmesi, silahların kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması ve yok edilmesi.
4: Evet.
5: Ve bunun tespit ve teyidinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılması ve bu kararın da resmi gazetede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayınlanması neticesinde işlerlik kazanacak.
4: Evet.
5: Dolayısıyla bu sıraladığım hususların tamamlanmasından itibaren 6 ay içerisinde örgüt mensuplarının müracaatı başlayacak. Bunlarla ilgili hükümler kanunda düzenleniyor 12 madde çerçevesinde.
4: Evet efendim.
5: 2005'ten evvel müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında kalıyor. Bunlara Öcalan da dahil. Dolayısıyla yani önümüzdeki bu birkaç gün kanunlaşma bakımından, çerçeve yasa teklifinin kanunlaşması bakımından önemli bir merhale.
4: Evet.
5: Burada herhangi bir engel pürüz çıkması beklenmiyor şahsen.
4: Evet.
5: Tabii tartışmalar, efendim yorumlar tabiidir. Bunlar da olacak. Çünkü önemli bir mesele. Yani doğru. Türkiye'yi 50 senedir meşgul eden, Türkiye'yi rahatsız eden, bugüne kadar çok da bedel ödettiren bir mesele. İnşallah artık tarihin tozlu sayfalarına havale edilmek üzere bir aşamaya gelmiş bulunuyor.
4: Şimdi bu konunun tabii sosyoekonomik bir şeyi de var. Öteden beri hep sizinle de konuşuyorduk. Bunların da yavaş yavaş tabii halledilmesi, bir hal yoluna girmesi de gerekiyor. Bundan sonra yani terör ya da terörist gibi böyle şiddete başvuran kümeleşmeler ya da örgütleşmelerin olmaması için aslında bu konuları da halletmek lazım.
5: Evet.
4: Ne dersiniz bilemiyorum tabii.
5: Şimdi bir kere şunu memnuniyetle ifade edelim. Yaklaşık 20 aydır bir terör eyleminin vukua gelmemesi,
4: evet,
5: cenazelerin gelmemesi, insanların hayatını kaybetmemesi tek başına çok sevindirici, memnuniyet verici bir durum.
4: Evet.
5: Daha önce Türkiye'nin bazı bölgelerinde bazı yerlere ulaşmak, gitmek terör tehdidi sebebiyle mümkün değildi. Mesela Gabar Dağı bunlardan biridir. Bugün Gabar Dağı'nda günlük üretim, yani petrol üretimi 83 bin varile çıkmış durumda. 83 bin küsur varil.
4: Yani.
5: Dolayısıyla bu çok çok önemli bir aşama.
4: Bir zenginlik tabii. Evet.
5: Hem zenginlik hem huzur, yani orada toplumsal huzurun olması.
4: Yaylalar var tabii, millet hayvancılık yapıyor, doğru.
5: Hem hayvancılık yapıyor hem korkusuz yaşıyor. Yani
4: evet,
5: terör tehdidi altında yaşamak çok kötü bir şey. Evet. Allah bir daha o günleri göstermesin. Ama 50 senedir Türkiye bu sıkıntıları yaşıyordu. Türkiye'nin ayağında bir pranga idi bu terör,
4: evet,
5: örgütü.
4: Evet.
5: Şimdi bunun sonuna gelinmiş bulunuyor. Hı. Bu tabii aradaki açıkların da kapatılması lazım. Yani hem yurdun tamamında huzur ve güvenin sağlanması, toplumsal barışın güçlendirilmesi,
4: evet,
5: hem de bu örgüte bir şekilde bulaşmış, karışmış olan, onu yönetmiş olan, orada eylem yapmış olan kişilerin hukuki durumlarının da sonuca bağlanması önemli.
4: Evet.
5: Bunun için özel bir kanun çıkarılıyor. İşte bu toplumsal dayanışmayı efendim güçlendirme kanun teklifi. Bu bakımdan çok çok önemli. Bu geçici ve özel bir düzenleme ve tamamen PKK örgütünün tasfiyesiyle ilgili. Yani başka bir örgütten
4: örgüt falan da yok.
5: Evet. Değil. Ayrıca herhangi bir genel af söz konusu değil. Onu da belirtmek lazım.
4: Evet. Şimdi Selahattin Demirtaş tabii bu ziyaretine gidenlerle şeyinde, diyaloğunda enteresan bir cümlesi de var. Onu ben okudum. Şöyle diyor, yani olsun ya da olmasın bundan sonra mesela silahlar olmayacak diyor.
5: Evet.
4: Çok enteresan bir şey. Aslında o cenahta da ya da terör örgütü de bu konuda bir eğilim içerisinde. Yani silahlı mücadeleyi yapamayacak bir hale mi geldi efendim?
5: Abdullah Öcalan'ın ilk konuyla ilgili ilk açıklamasında da vardı. Yani silahlı çatışma döneminin artık kapandığı,
4: ha, evet,
5: tarihin tozlu saflarına, tozlu raflarına kalktığı şeklinde uzun bir izahı var orada. O
4: tabii,
5: sahadaki gerçekleri yansıtan bir açıklamaydı.
4: Evet.
5: Bu saatten sonra terör örgütünü yeni eylemlere sürükleyecek bir efendim destek veya başka herhangi bir şekilde bir tahrik, teşvik, motivasyon söz konusu değil.
4: Evet.
5: Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak bundan sonra kendisine karşı böyle bir tezgahı işletmek üzere harekete geçecek olan devletlere de söyleyeceği şeyler var. Elbette o caydırıcılık yeterince etkili.
4: Ha.
5: Yani Türkiye eski Türkiye değil. Öyle her gün önüne gelenin operasyon çekebildiği bir ülke değil.
4: Evet.
5: Yani herhangi bir kötülük şayet vuku bulursa bunun karşılığını en şiddetli şekilde verecek kuvvet ve kudrette bir ülke.
4: Evet efendim. Şimdi sayı kapan bölgemizde artık terörün, şiddetin olmaması için tıpkı Amerika kıtası, Avrupa kıtası gibi olmasını artık bu bölgenin insanları da hak ediyor. Peki yıllarca bu terör örgütleri üzerinde işte bu bölgedeki halkları ya da devletleri manipüle ettiler.
5: Evet.
4: Sonra müdahale ettiler ya da bu teröristlere efendim operasyon çektiler, bu ülkelerde işgaller yaşandı. Bundan sonra inşallah etrafımızda da buna benzer irili ufaklı çok örgüt var. Bunlar da bitiyor ya da bitecek diyelim efendim.
5: Şimdi terör örgütleri başka devletlerden güç almadığı zaman yaşama imkanı yok Atabey.
4: Evet.
5: Ama başka ülkelerden lojistik destek alırsa, siyasi destek alırsa, hı-hı, efendim maddi destekler alırsa maalesef örgüt ayakta kalabiliyor. Bugüne kadar yaşananlar ve olanlar bu çerçevedeydi.
4: Evet.
5: Ama dediğim gibi şu anda artık farklı bir iklime gelinmiş bulunuyor. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelede bu nihai çözüme ulaşması bölgeyi de çok doğrudan etkileyecek bir netice olacak.
4: Evet.
5: Yani sınır komşumuz olan Irak, Suriye gibi mesela bugün Irak, Kuzey Irak topraklarında hala 3000'e yakın teröristin barındığı bilgileri var.
4: Evet.
5: Keza Suriye'de 1000 ila 1500 arasında örgüt militanının bulunduğu bilgileri, değerlendirmeleri var.
4: Evet, evet.
5: Şimdi bunlar sona erdiğinde bölge de rahatlayacak.
4: Evet.
5: Çünkü Irak ve Suriye'de uzun yıllar terörden çok çekti.
4: Hı hı.
5: Yani bölge halkının, sadece Türkiye değil, bütün bölge halkının bir rahat ve huzur ortamına kavuşması söz konusu olabilecek ki bu çok çok önemli. Orada,
4: evet.
5: Orta Doğu'nun ahvali değişecek tabir yerindeyse.
4: Bu da evet. Şimdi efendim yani bölge demişken bence hemen yanı başımızda, yani ABD İsrail İran savaşından söz ediyorum.
5: Evet.
4: O savaş da bitti bitiyor. İşte ön anlaşmalar olmuştu, olmadı. İran ikinci savaşta, ikinci dünya savaşında efendim olmayan ya da görülmeyen bir saldırı düzenleyecekti İran'a, efendim o olmadı, iyi ki olmadı, yani olsun diye istemiyoruz tabii, ama bir türlü bir anlaşma da söz konusu değil. Bu enerji fiyatlarına şey yapıyor,
5: evet.
4: Efendim yansıyor, bir huzursuzluk devam ediyor.
5: Evet.
4: İran'da tabii kim karar veriyor bilemiyoruz ama ABD'den gelen, özellikle Trump'tan gelen o beyanlar da netice itibariyle sonuç olarak da doğru görünmüyor. Ne dersiniz?
5: Şimdi burada tabii Amerika'nın fırsatçılığı ve emperyalist politikaları önemli bir faktör.
4: Evet.
5: Yani bu manada İran'a baskı yapması, yani makul bir çözüme ulaşmak için değil de İran'ı teslim almak noktasında bir karakter sunuyor.
4: Evet.
5: Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun altını çizelim. Beri tarafta İran Amerikan baskısına, tehditlerine, saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. Yani İran'ın direncini kıramadı Amerika.
4: Evet.
5: Dolayısıyla çatışmalar uzuyor. Yani Amerika'nın beklediği başka bir şeydi. Kısa zamanda ülkede rejimi değiştirmek, işte bütün idarecileri ortadan kaldırmak, yeni bir kadro kurmak filan. Evet, çok sayıda üst düzey yöneticiyi bir operasyonla ortadan kaldırdı ama bu tamamen İran'ın şeyini, komuta zincirini kırdığı anlamına da gelmiyor. Hayatta kalanlar devam ettirdi bunu.
4: Evet.
5: Dolayısıyla İran çetin ceviz, yani Amerika bunu bu kadar, en azından bu ölçüde beklemiyordu. Şimdi onu hala daha zorlayarak İran'ı belli bir şeye yaklaştırmaya, kabul ettirmeye çalışıyor. Bundan dolayı çatışmalar maalesef devam ediyor ve bu bütün dünya ekonomisini etkiliyor. Çünkü petrol konusuyla doğrudan ilgili ve ilişkili.
4: Evet.
5: Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrol sevkiyatının %22 ile %25'i arasında bir geçiş var. Bu çok önemli bir rakam. Yani
4: tabii.
5: 1/4'üne yaklaşan bir miktar. Dolayısıyla fiyatları etkiliyor her ülke. Bir de spekülasyonlar var. Bundan faydalanmak isteyen fırsatçı ülkeler var. Onların hal ve hareketleri de işi zorlaştırıyor.
4: Evet.
5: Dolayısıyla olan aslında dünyanın fakir ekonomilerine oluyor.
4: Doğru.
5: Tam olarak gelişmemiş ülkelerin ekonomilerine oluyor.
4: Evet.
5: Bu oyunu da bilerek ve isteyerek devam ettiriyor Amerika. Bunu da görmek lazım.
4: Şimdi tam petrol deyince, bu arada Irak'la biliyorsunuz bir petrol boru hattı anlaşmamız da var.
5: Evet.
4: Bir yol projemiz de var.
5: Kalkınma yolu
4: projesi. Evet, yani bu da çok iyi oldu. Tam zamanında mı? Ama gerçi 3-5 yıl sürecek tabii bunu.
5: Bunlar büyük meseleler. Ha deyince hemen her şey
4: olmuyor. Ama rentable olarak, yani bir kıymetinden dolayı herhalde çok önemli bir proje değil mi efendim?
5: Elbette. Elbette, evet. Bu projenin hayata geçirilmesi çok çok şeyi değiştirecek.
4: Doğru.
5: Yani bölgede tamamen dengeleri değiştirecek. Türkiye'yi de başka bir konuma yükseltecek eğer gerçekleşirse.
4: Evet.
5: Türkiye enerji tedariki ve iletiminde çok kilit bir ülke durumuna gelecek.
4: Bir köprü halinde değil mi değerlendirilecek?
5: Yani önemli bir aktör ve oyuncu olarak
4: evet.
5: Bölgede büyük rol oynayacak.
4: Hürmüz'ün alternatifi olabilir mi gelecekte? Yani
5: tamamen olması mümkün değil. Coğrafi olarak, evet. olarak yani Hürmüz çok çok önemli bir boğaz.
4: Evet.
5: Dünyada böyle 17 tane boğaz var. Bir iki tanesi de bizde biliyorsunuz. Çanakkale ve İstanbul boğazları.
4: Tabii.
5: İşte Hürmüz Boğazı efendim Malakka Boğazı'ndan sonra belki de en önemli boğazdır diyebiliriz.
4: Evet.
5: Ya da bölgenin kendine has stratejik öneminden dolayı en önemli boğazdır demek de yanlış olmaz.
4: Evet efendim. Şimdi Orta Doğu'yu konuşurken dün bir toplantı vardı Amman'da. Yani orada 14 İslam ülkesi Amman'da toplandı. Evet. Gündemde Kudüs vardı. Kudüs'ten evet. taviz vermeyiz diyor.
5: Evet.
4: Sayın Dışişleri Bakanı ama Dışişleri Bakanları İsrail'in hedefinde yani artık çok net belli oldu Kudüs. Öteden beri de böyle mi? Yani İsrail'in hedefinde hakikaten Kudüs var mı? Bir ciddi bir
5: İsrail'in
4: şekilde.
5: İsrail'in hedefinde maalesef Kudüs hep vardı ve var.
4: Değil mi?
5: Evet.
4: Evet.
5: Tabii İslam dünyası bugüne kadar Kudüs konusunda topyekün böyle birlikte bir etkili tavır ortaya koyamadı.
4: Evet.
5: 1969'da İsrail'in Kudüs'ü ilhak kararı alması, daha sonra bir Yahudinin Mescid-i Aksa'yı yakmaya teşebbüsü üzerine biliyorsunuz İslam Konferansı örgütü doğdu.
4: Evet.
5: Ama İslam İşbirliği Teşkilatı 47 yıl sonra ismi değişti, bu böyle oldu. Bugüne kadar pek çok zirve yaptı. Devlet başkanları zirvesi, dışişleri bakanları zirveleri falan.
4: Evet.
5: Ama bildirilerin ötesine geçen bir eylem olmadı, olamadı. Çünkü İslam ülkesinde büyük dağınıklık var. İçeride ülkelerin kendi zaafları var, problemleri var. Kolay karıştırılabiliyor, kolay baskılanabiliyor bu ülkeler.
4: Evet.
5: Ekonomik ve siyasi ve sosyal bakımlardan. Dolayısıyla maalesef yani 50 yıla yaklaşan, daha doğrusu 50 yılı aşan bir zaman zarfında Kudüs meselesiyle ilgili olarak, Mescid-i Aksa ile ilgili olarak İslam dünyası kendisinden beklenen etkili tavrı, müdahaleyi gerçekleştiremedi.
4: Evet.
5: Şimdi yeni bir çaba, en azından kısmen işte 57 İslam ülkesi bir taraftan tamam kağıt üstünde devam ediyor ama İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs için bir efendim dostluk grubu veya Kudüs'e dayanışma grubu mahiyetinde hareket edebilecek bu ülkeler 14 tane. Bakalım bunların çalışmaları neticesinde nasıl bir şey ortaya çıkar.
4: Bir adım atacaklar ya da nasıl
5: İsrail
4: bir sonuç.
5: İyice gemi azıya almış bulunuyor.
4: Evet.
5: Karşısında herhangi bir müdahale, direnç görmeyince temelli zıvanadan çıkıyor.
4: Yani biz de biraz önce ABD, İsrail, İran savaşı derken İsrail başlı başına bir şey içerisinde
5: evet,
4: hedefleri var. Yani bir tarafta Suriye, Lübnan, tabii İran, dediğiniz gibi Kudüs İran, daha doğrusu. Evet.
5: İran savaşının tam göbeğinde İsrail var Atabey. Yani
4: evet.
5: Orta Doğu'da en büyük çıban başıdır İsrail. Yani bunu Filistin meselesinde böyle, Suriye meselesinde böyle, Mısır meselesinde böyle.
4: Evet.
5: Kürdün için, Lübnan için hep böyle yani. Çünkü Büyük İsrail projesi ya da Nil'den Fırat'a olan vaat edilmiş topraklar safsatası
4: evet.
5: Bu sonuçları doğuruyor.
4: Tabii.
5: Yani bununla ilgili politikalar çok kararlı bir şekilde uygulanıyor. Ve dediğim gibi karşısında istenen seviyede bir direniş, bir direnç olmayınca da bunlar hani ne derler, köpeksiz köy bulmuş gibi efendim değneksiz dolaşan tipler misali istediği gibi hareket edebiliyor. Bir engel görmüyor, bir direnç karşısına çıkmıyor.
4: Evet.
5: Maalesef bu en zaaf, en büyük zaaf İslam dünyası için.
4: Evet efendim. Şimdi Bunları konuştuk ama bir de Ukrayna-Rusya savaşı var. Bitmeyecek evet. mi diye insanın aklına soru geliyor.
5: Evet.
4: Bu arada Karadeniz'de de mesela saldırılar var.
5: Evet.
4: Ne yapmak istiyor Ukrayna ya da Rusya ya da işte sütre arkasında Avrupa, NATO, NATO demeyelim de hadi Avrupa diyelim. Ne dersiniz?
5: NATO'yu da söyleyebilirsiniz pekala. Çünkü öyle. NATO burada Avrupa Birliği ile hareket ediyor. Yani
4: evet.
5: hatırlarsanız Atabey, Ukrayna Savaşı başladığında bazı yorumcular, bazı uzmanlar tırnak içinde bu savaşın bir iki hafta içinde bitebileceğini filan söylemişlerdi. Bunun da sebebi şuydu. İlk saldırı sırasında Rus uçakları Ukrayna hava sahasında gövde gösterisi yaparken Ukrayna tarafından onları engelleyecek, onlara müdahale edecek bir hava savunma sistemi o gün için devrede değildi. Dolayısıyla evet. o uçakları seyretmekle yetindiler. Ve bazı uzman kişiler de buna bakarak bir acele karar verdiler. Ama onların görüşleri maalesef hiç de tahakkuk etmedi. Edecek gibi görünmüyor. Çünkü 5. yılına girdi.
4: Evet.
5: Savaş giderek yayılıyor. Yani biteceği yerde daha başka coğrafyalara sıçrama tehdidi de bulunuyor.
4: Yani acaba hani i̇şte Karadeniz'e
5: bir saldırı olabilir.
4: Karadeniz'de bir sıçrama mı demek istiyorsunuz?
5: Yani birileri cepheyi genişletmek istiyor. Mesela bu savaşın bitmesini istemeyen Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz.
4: Anladım.
5: Eğer Ukrayna'ya bugüne kadar bu lojistik, askeri, siyasi destekler olmasaydı Ukrayna hakikaten bu direnişi ortaya koyamazdı. Belki de savaş o şekilde bitmiş olacaktı. Ama burada Ukrayna-Rusya savaşından ziyade Rusya ve Avrupa hesaplaşmasına bakmak lazım. Rusya'yı her zaman büyük bir tehdit olarak gören Avrupa, bu savaşta Rusya'nın daha yıpranmasını, zayıflamasını ve tehdit olmaktan çıkmasını bekliyor. Bunun için çalışıyor. Bu konuda Amerika desteğini de en azından kısmen alıyor. Biden döneminde daha çok destek alıyordu ama şimdi Trump buna daha mesafeli kalıyor.
4: Evet.
5: Rusya ile ilişkileri düşünerek tabii.
4: Tabii.
5: Burada yani bu savaş şu şartlarda daha uzun sürecek gibi görünüyor eğer şaşırtıcı bir gelişme olmazsa. Tabii Rusya da yıpranıyor aslında. Onu
4: tabii.
5: da görmek lazım. Fakat
4: acaba amaç o mu? Bir amaç da o herhalde. Yani Ukrayna kaybetti,
5: tabii
4: bitti,
5: ki o,
4: kimse kalmadı derken
5: ettim,
4: Rusya'yı da evet.
5: Demin ifade ettim yani Avrupa Rusya'nın bir tehdit olmaktan çıkmasını bekliyor, umuyor en
4: evet.
5: azından. Bunun için hazırlık yapıyor çünkü bu haliyle Rusya Avrupa ülkeleri için büyük tehdit. Onu görüyor.
4: Evet.
5: Ve bunun için yeni savunma sistemleri oluşturmaya çalışıyor. Kendi içinde, NATO çerçevesinde vesaire.
4: Evet efendim.
5: Tabii Rusya da bunları not ediyor ve buna göre o da tavır planlaması yapıyor. Değiştiriyor, uyguluyor. Hı-hı. Efendim direniyor.
4: Evet.
5: Ama yani giderek Ukrayna Savaşı daha tehlikeli boyutlara varıyor. Onu görmek lazım. Yani Baltık evet. ülkeleri için, Polonya gibi ülkeler için, efendim temelde bütün Avrupa için bu tehdit devam ediyor. Yani
4: evet.
5: daha da artabilir çünkü Rusya ne olursa olsun nükleer bir süper güç. Yani Rusya'nın nükleer silahları Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla.
4: Evet.
5: Bunu hatırdan çıkarmamak lazım.
4: Doğru.
5: Ve Rusya kendi varlığını tehlikede gördüğü vakit bunları kullanmaktan tereddüt etmez.
4: Evet efendim.
5: Sarf-ı nazar etmez.
4: Evet. Şimdi biraz Türkiye'ye dönelim. Şimdi bizde de çok enteresan bir gündem var. Yani Türkiye İlkay Çiçek çiçeği konuşuyor. Menderes ilçe başkanı, eski Menderes ilçe başkanının WhatsApp yazışmalarını konuşuyor. Hakikaten çok enteresan, çok ilginç, çok pervasızca açık açık yazıyor. Yani bunlar bir savcının eline geçse herhalde bir yekün oluşturur. Çok açık da konuşuyor.
5: Evet, Menderes Özgür... Belediye Başkanı, pardon.
4: Evet, Belediye Başkanı, Menderes Belediye Başkanı efendim. Evet. Aydın Menderes.
5: Evet.
4: Şimdi Özgür Özel Bey'in de tabii CHP diyorum ben, affedersiniz. Yeni partinin genel başkanının daha önce söylediği övgüler var.
5: Evet.
4: İlkay Çelik için. Yani İzmir'i ona verin, işte Aydın'ı verin, hatta Türkiye'yi verin diyor. İşte İçişleri Bakanlığı gibi hedefler falan.
5: Evet.
4: Ama İlkay Çiçek de böyle çıkıyor. Ne dersiniz mesajlarına? Mesela ben diyor muhtarlıktan geliyorum, para gibi mi yürüyorum diyor. Para, her
5: ben
4: şeyden para mı alırım?
5: Evet. Cevaplar var ama yani bu tabii medyada dolaşan ifadeler.
4: Hayır, WhatsApp'la işte sevgilisiyle yazışıyor efendim.
5: Evet,
4: biliyorsunuz.
5: Yani bunlar şüphesiz mahkeme dosyalarına giriyor, savcılık iddianamelerinde ve sosyal medyada tabii körükleniyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediyeler, belediye başkanları ve yöneticileri açısından aslında çok da parlak geçmedi. Yani
4: evet.
5: Bir sürü belediyede sayısı tam olarak kaç oldu bilemiyorum gerçekten.
4: Yani 40'ı buldu bununla herhalde, evet. Aşağı yukarı, evet, saydığımızda
5: ve
4: işte en son yüzlerce, Üsküdar, sonra bu şey Etimesgut, Ankara, evet.
5: Yüzlerce sanığı efendim ilgilendiren
4: tabii
5: bir yargı süreci söz konusu. Milyarlarca liralık efendim usulsüzlük, rüşvet, irtikap, efendim nitelikli dolandırıcılık vesaire. Ne kadar ekonomik suç varsa adeta hepsini toplamış bulunuyor bu dosyalar.
4: Evet.
5: Bu aslında yani eskiden CHP mensubu olanlar, şimdi yeni parti mensubu olarak devam edenler açısından hiç de başarılı bir
4: sınav değil, değil mi?
5: Yani olabilir mi yani ya, bu kadar rezaletten sonra, bu kadar kepazelikten sonra, hele hele bazılarının fütursuzluğu, yani sanki babasının çiftiymiş gibi, yani devletin, kamunun, toplumun mal ve mülkü üzerinde bu kadar rahat at oynatmak, bilmiyorum hangi cüretin sonucu, kim nasıl teşvik etmiş bunlara, bunlar hani derler ya yürek yemiş gibi
4: falan. Gibi falan. Acaba Sayın Kapan, yani iletişim çağındayız ya, mesela 30 sene önce olsaydı bu kadar bilinir miydi? Şimdi çok enteresan işte o iletişim çağında o yazışmalar
5: önce,
4: vesaire falan.
5: 30 küsür sene önce patlayan bir skandal vardı biliyorsunuz. İçki skandalı. O
4: evet,
5: da çok büyük bir şeydi ama bir yerdeydi, İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük şehrindeydi.
4: Evet.
5: Tabii o günün içinde trilyonlarla ifade edilecek para yolsuzluğu söz konusuydu.
4: Evet.
5: Tabii burada
4: Ergun Göknel meselesi.
5: Evet. Burada tabii teknolojinin gelişmesi, haberleşmenin hızlanması, hiçbir şeyin adeta gizli kalmaması,
4: evet,
5: iklimi farklı. Bu
4: tabii
5: meseleleri daha çok konuşulmasına yol açıyor. Ve her şey ifşa oluyor. İki kişi arasında geçen muhavereyle böyle dillere destan gibi düşüyor.
4: Hakikaten çok ilginç yani. Roman gibi, evet.
5: Bu şimdi burada tabii bunun bir hukuki sonucu olacak ve bir de siyasi sonucu olacak. Yani neticede bu isimler bir kitle adına hareket ettiler. Bir parti mensubuydular.
4: Evet.
5: O partinin tabanı ve tavanı için çalıştılar. Tırnak içinde çalıştılar.
4: Tabii.
5: Efendim. Şimdi bunun sonucunda toplum bir karar verecek siyasi olarak. Böylelerini bir daha seçecek mi, seçmeyecek mi? Bir de hukuk bakımından bunlardan hesap sorulacaktır elbet. Sorulmaması mümkün değil. Bunca rezalete rağmen, aşağı çıkan bunca suç belirtilerine rağmen hala daha devlete, hukuka, düzene, topluma meydan okurcasına fütursuz konuşanlar muhtemelen çok sert bir kayaya çarpacaklar hukuk açısından.
4: Adalet Bakanı şey diyor, asrın davası dediğine göre, evet.
5: İstanbul için asrın yolsuzluk davası demişti, evet.
4: Demişti, evet.
5: Ekrem İmamoğlu suç örgütü dosyası için bunu ifade etmişti.
4: Doğru.
5: Yani tabii orada yüzlerce sanık var. Diğer dosyalarda da kiminde onlarca sanık var. Kiminde yine kabarık sayıda sanık var.
4: Evet.
5: İtirafçılar var. Epeyce miktarda 70 küsür itirafçı var. Bunlar ifşaatta bulundular.
4: Doğru.
5: Bunların hepsinin hukuki sonucu olacak. Ama bu biraz da zamana bağlı. Yargılamalar devam ediyor. dediğim gibi yani hukuki sonuç yanında siyasi sonucu da olacak.
4: Olacak.
5: Tabii, evet. Tabii ki sosyal ya da sosyolojik sonucu da olacak.
4: Doğru. Efendim, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tabii çalışıyor. Yani Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bir isim Veli Ağbaba.
5: Evet.
4: Bir ismin abisi gündemde ve ihaleye fesat karıştırmadan gözaltında yakalandı o, biliyorsunuz.
5: Evet.
4: Veli Ağbaba'nın çok ismi geçiyor.
5: Evet.
4: Ve yeğeni de öyle. Ne olacak şimdi? Tabii dokunulmazlık dosyaları da kabardı mecliste. Hatta Sayın Özgür Özel'in 60'ı buldu. Evet. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, biz bunlara araştırılsın imzasını veririz.
5: Evet.
4: Yani eğer meclise gelirse dokunulmazlık meselesi, evet, biz evet deriz. Ne dersiniz efendim?
5: Şimdi
4: Veli Ağbaba çok konuşuldu Ağbaba, bu davalarda.
5: Kendisi hakkında da fezlekeler var.
4: Evet.
5: Dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili talep var. Fezleke bu yönde.
4: Evet.
5: Tabii o farklı bir iddiada, karşı iddiada yolsuzluklar araştırılsın ama işte herkese de çamur atılmasın diyor. Ama dosya sayısı da artıyor giderek yani.
4: Tabii.
5: Birçok yerde bu Veli Ağbaba ismi geçiyor. Bakıyorsunuz Uşak Belediyesi ile ilgili Veli Ağbaba ne alakası var? Kendisi Malatya Milletvekili mesela.
4: Evet.
5: Efendim mecliste torba içerisinde paralar bulunuyor. Efendim Veli Ağbaba'nın ismi geçiyor. Başka iddialar var.
4: Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu vesaire falan. Evet.
5: Evet.
4: Tabii.
5: Yani birçok şeyde Veli Ağbaba ismi öne çıkıyor. Tabii bunun ne olduğu hukuki sürecin sonucunda net olarak ortaya çıkacak. Ama bugün için de ortada dolaşan iddialara bir karşılık verilmesi lazım.
4: Evet.
5: Çünkü bu açıklamaların bir kısmı itiraf ve ifşa mahiyetinde. Yani itirafçıların söylediği şeyler var. O beyanlar da önemlidir hukuk açısından. Bunların tabii bilgi ve belgeye dayalı olması esastır. Yani Veli Ağbaba'nın siyaseten başı ağrıyabilir açıkçası.
4: Evet.
5: Şu ana kadar ki ortaya çıkan iddialarla ilgili olarak baktığımızda böyle bir tablo görünüyor.
4: Doğru. Şimdi efendim bir de bir operasyon, ama çok ilginç bir operasyon. FETÖ terör örgütünden bahsediyoruz.
5: Evet.
4: FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, yani örgüt bağlantısını ve darbe girişimini bir bir anlattı. Sızıntılar da var. Yani medyaya şeyler
5: olmak, evet, istediğini belirtmiş.
4: Mesela çok enteresan bir şey. Soru çalarak korumayı olmuş.
5: Evet.
4: Bizim müstafi bir deniz generalimiz vardı, biliyorsunuz. Bunlar zeki çocuklar değil. Çoğunun eline efendim dershaneler ve okul dershanelerden sonra ellerine sorular verildi. Evet. Öyle yani, kazandılar, öyle geldiler.
5: General Cihat Yayıcı'dan bahsediyorsunuz.
4: Evet, Yayıcı Paşam. Evet, bravo. Yani zeki çocuklar hep diyorlardı ya, Anadolu'da, evet, zeki çocuk. Öyle değil diyor. Kendilerine muti olan çocukları özellikle seçmişler. Ve soruları çalmış, bu çocukların eline vermişler. Şimdi bu yüzbaşı da, kurmay yüzbaşı.
5: Evet, eski kurmay yüzbaşı.
4: Evet, eski kurmay yüzbaşı ve itiraf ediyor. Bana soru verdiler, ben soruları, evet, çaldım diyor.
5: Şimdi bu soru çalma işi zaten FETÖ örgütünün en belirgin tarafı. Yani en başarılı, tırnak içerisinde en başarılı, en çok iş bitirdikleri alan bu.
4: Evet.
5: Sadece askeriyede değil, polis okullarında,
4: evet,
5: hakim, savcı imtihanlarında, mülakatlarında, yani devletin her kesiminde gerek öğrencilik safhasında, gerek öğrencilik sonrası kademe ilerlemelerinde soru çalarak, içeriden bilgi vererek, hazırlayarak ve bütün tezgahları kurarak kendi elemanlarını efendim başarılı kılma, sonuca götürme ve kritik makamlara tayin ettirme noktasında. Yani gerçekten hani derler ya, böyle parmak ısıracak işler yapmışlar maalesef.
4: Evet.
5: Tabii bu paralel devlet yapısının bir gerçeği. Yani devletin içerisinde
4: insanları kendilerine köle yapmışlar herhalde. Ondan sonra da kullanmışlar. Evet. Yani mecbur etmişler kendilerini.
5: Ama devletin sosyal damarlarına kadar ilerlemişler. Yani sızmışlar.
4: Evet.
5: Ve kimisini suikastçı, kimisini işte mahrem imam bilmem ne.
4: Evet.
5: Yani kendilerince sadakat durumuna göre, tahsiline göre, mesleğine göre, yapısına göre,
4: evet,
5: bir görev bindirmişler, bir misyon vermişler.
4: Evet.
5: Bunların bir kısmı açığa çıktı bugüne kadar ama hala bir kısmı toplum tarafından bilinmiyor. Belki günü geldiğinde bunlar da açığa çıkacak. Neticede devletin araştırmaları devam ediyor.
4: Evet, çok enteresan bir şey. Bir beraber biraz konuştuğu bir delikanlı var inşaatlarda.
5: Evet.
4: O çocuk diyor ki, valla diyor, biz Salim Usta olarak biliyorduk. Zaman zaman da akşam buluşup onun evinde alkol da alıyorduk diyor. Böyle enteresan, evet, bir şey. Yüz tarama şeyiyle ortaya çıkıyor. Ama o çocuk diyor, ben kendisini benzettim. Dedim ki ya sen bu adama çok benziyorsun falan. Bir gün böyle önümüze bir gazete vardı.
5: Evet.
4: Ya nerede o adam? Baksana, kurma yüzbaşı ya. Ben ustayım demiş falan.
5: Evet. Kod ismi kullanıyor tabii. Selim Usta.
4: Evet.
5: Bunlar işte sonuca varmak için her şeyi mübah gören.
4: Tabii.
5: Hiçbir şeyi işlemekten geri durmayan,
4: doğru,
5: sakınmayan tipler. Çünkü örgütten gelen talimat böyle. Başka türlü davranmaları da mümkün değil. Onların öyle bir şansı yok.
4: Her türlü mahkum etmişler yani.
5: Göze aldığında başına ne geleceğini biliyor. Hmm. Dolayısıyla ne denirse onu yapıyor.
4: Evet.
5: Ama 10 sene saklanabilmiş olması da doğrusu dikkat çekici bir durum.
4: Bir de evinde 6 milyon lira para çıktı. Yani demek ki bir para dolaşımı da var.
5: Para dolaşımı en başından beri çok yüksek rakamlarda var.
4: Evet.
5: Kişilere göre, kişilerin yüklendiği misyona göre herhalde ödeme ve takviyeler yapılıyor olsa gerek ki. Heh. Yani 6 milyon lira ciddi bir para.
4: Tabii.
5: Bir kişinin, yani firari bir kişinin üzerinde bulunması ayrı bir mana taşıyor.
4: Evet, yani bir inşaatlarda şurada burada çalışarak bu para elde edilmez. Demek ki para geliyor, bir şey var. Evet,
5: kamuflaj var.
4: Evet.
5: Efendim, inşaat ustalığı perdesi altında başka işler çevriliyor.
4: Doğru. Sayın Kapan, bugün için çok teşekkür ederiz.
5: Ben teşekkür ederim. İyi,
4: İyi
5: yayınlar
4: günler
5: efendim.
4: Diliyorum zaman ayırdığınız için. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan konuğumdu. Günü, gündemi ve haftayı değerlendirdik kendisiyle. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a ısmarladık. Ben Ataullah Arvas.
3: Burası TGRT FM.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıya demiş üstünü örtmüş.
6: Aa, süper

0: İki lider milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini değerlendirecek. Sürecin mimarı olarak nitelenen MHP lideriyle bir devlet politikasına dönüştürülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen verileri ve çerçeve yasanın uygulama planlarını da ele alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci için meclise sunulan yasa teklifine dair konuştu. Gürlek, "Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir," dedi.
1: Meclis gündemine gelen teklif, terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir. Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç, hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik olan çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren stratejik vizyondur mesajını verdi. Bakanlık bu tarihi başarıda en büyük pay vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir dedi. Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak mesajı verdi. Türkiye'nin gündemine oturan çikolata kutusunda rüşvet iddiası bu kez Ankara Etimesgut Belediyesi'ne uzandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yer alan müşteki, tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük ağını gözler önüne serdi.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Yine bir CHP'li belediye, yine çikolata kutusu. Bu kez adres Ankara Etimesgut Belediyesi. İddiaya göre içinde çikolata değil tam 1 milyon 200 bin dolar vardı.
4: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
3: Çikolata kutusunda rüşvet iddiası Üsküdar'dan Etimesgut Belediyesi'ne uzandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yer alan müşteki, tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük ağını gözler önüne serdi.
5: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
3: Dosyadaki iddialara göre bir inşaat firması belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na çikolata kutusu içinde 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdi. Karşılığındaysa belediyeye ait bir arsa ihalesiz şekilde firmaya devredildi.
6: Başkanım hoş geldiniz.
7: Akıllı ol lan.
3: Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici anlatımlardan birisi müteahhit Hüdaver Alkaya'ya ait. Alkaya tamamladığı konutlar için 73 gün boyunca iskan alamadı. Derdini anlatmak için belediyeye gitti. Makam odasında bulunan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçirildi. İskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1 milyon lirayı poşet içinde masaya bıraktı. Yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesini aldı. Dosyada yer alan bir başka iddia ise 250 milyon liralık imar pazarlığı.

0: ile ilgili. 1000 konutluk Maximum Life Eryaman projesindeki imar düzenlemeleri için milyonlarca liralık rüşvet pazarlığı yapıldı. Soruşturma dosyasına giren bir ses kaydına göre rüşvet yerine bağış ifadesi kullanıldı. Bir müteahhit bağış yapmazsan iskanı vermeyiz denildiğini belirtti.
1: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
0: Soruşturma dosyasındaki iddialar bununla sınırlı değil. Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz görevden alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na gitti. Beşikçioğlu kendisine parayı Ozan'a verdin mi diye sordu. 8000 dolar ödediğini söyleyince 1,5 milyon lira vereceksin cevabını aldı. İfadesine göre paraları imar müdürü Serpil Zengin topladı, daha sonra İstanbul'da paylaştırıldı. Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici ifade ise konser organizatörü Uğur Şanalan'a ait. Şanalan konser düzenlemek istedi. Kendisinden milyonlarca lira talep edildi. Kabul etmeyince zabıta ekipleri ve kepçelerle etkinlik engellendi. Konser iptal edildiği için 22 milyon lira zarar etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Dosyadaki tüm iddialarla ilgili son sözü yargı söyleyecek.
2: 38 yıllık 4 katlı bina kolonlardan gelen ses üzerine tahliye edildi. 24 saat sonra ise bir anda yerle bir oldu. 22 daire, 3 dükkanın bulunduğu binanın çöktüğü anlara TGRT Haber ulaştı. Bahçeli evlerde yürekler ağza geldi. 4 katlı bina bir anda yerle bir oldu. Binanın çökmeden 24 saat önce kolondan gelen sesler üzerine boşaltıldığı, can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. 4 bloktan oluşan 38 yıllık Volkan sitesi için kentsel dönüşüm kararı verilmişti. Kontrollü yıkıma günler kala kolondan gelen ses üzerine vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Ekipler binayı tahliye ettikten 24 saat sonra çürümüş kolonlar binayı daha fazla ayakta tutamadı. Saniyeler içerisinde de bina yerle bir oldu. Amerika ile İran arasında Umman üzerinden hararetli bir Hürmüz müzakeresi yürütülüyor. Boğaz'da denetimin İran ile Umman arasında paylaşılması öngörülürken son görüşmede gemi denetleme yetkisi Tahran'a verildi. Elini güçlendiren İran, Amerika yeniden saldırırsa Körfez'deki tüm enerji tesislerini vururuz dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran perde arkasında kritik bir Hürmüz müzakeresi yürütüyor. ABD'nin de kabul ettiği esas plan Boğaz'ın denetiminin İran ve Umman arasında paylaşılması. Son gizli görüşmelerde Hürmüz'ün açılması için önemli ilerleme sağlandı. Masadaki teklif Körfez'e giren gemilerin denetimini kapsıyor. Gemileri arama yetkisinin İran'a verilmesi önerildi. Bu durum Tahran'a sunulan en büyük taviz oldu. Bölgedeki güç dengesi tamamen İran lehine değişti. ABD Başkanı Donald Trump ise diplomatik çözüme yeşil ışık yaktı. Hürmüz konusunda bir anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Ancak Tahran'dan bölgeyi alarma geçiren bir tehdit geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir saldırısı durumunda Körfez'deki tüm enerji tesislerini vuracağını açıkladı. İran'ın vururuz dediği yerler arasında Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisi de var. Tahran bölgenin bir ateş topuna döneceği uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Arap müttefiklerin Trump üzerinde baskı kurmasını istedi. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman devreye girmiş, Trump'la görüşerek askeri müdahalenin ertelenmesini talep etmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evden ihbar alan polis aile faciasıyla karşılaştı. Aile arasında yaşanan bir kriz sonucu meydana gelen katliamda saldırganın da aralarında bulunduğu 3 kişi ölü bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde kanlı bir aile faciası yaşandı. Prospect Hill kasabasındaki bir evden gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evde silahla vurulmuş çok sayıda kişi bulan ekipler aralarında saldırganın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan bir kişi ise helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sheriff Tony Durden olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralının aynı aileye mensup yetişkinler olduğunu açıkladı. Eyalet Soruşturma Bürosu olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken olayın münferit bir aile içi krizden kaynaklandığı ve kamu güvenliği için bir tehdit bulunmadığı bildirildi.
2: Rusya'nın ağır hava saldırısının hedefi olan Ukrayna'dan acı bir itiraf geldi. Ukrayna ordusu saldırıda kullanılan Rus füzelerinden hiçbirini durduramadıklarını açıkladı.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bu hafta üçüncü kez hedef aldı. 17 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı dev saldırıda Ukrayna ordusundan ağır bir itiraf geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın attığı 115 İHA'dan 98'ini düşürdüklerini ancak 24 İskender ve S-400 ile 4 Zircon füzesinden tek bir tanesini bile engelleyemediklerini açıkladı. Yüksek hızlı füzeler lojistik merkezleri, tren garı ve kargo depoları dahil 26 noktayı vurarak ağır yıkıma yol açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ellerindeki hava savunma füzelerinin geçen yıla kıyasla 3 kat azaldığını belirtti. Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Batılı müttefiklere bürokrasiyi bırakın, kararsızlığınız can alıyor çağrısında bulundu. Kiev yönetimi füzeleri durdurmak için tek çare olarak ABD yapımı Patriot sistemlerini görüyor. Ancak Washington'dan önleyici füzeler için henüz onay çıkmış değil.
2: Türkiye son 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Topraktan bereket fışkırdı. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı 140 milyon tonluk bitkisel üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru yolda müjdesini verdi.
3: 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz.
0: Türkiye son 66 yılın en kuvvetli yağışlarını aldı. Yağmur toprakta berekete dönüştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde 140 milyon tonluk rekor üretim beklendiğini müjdesini verdi.
4: Yapay zeka, büyük veri, görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
0: Bakan Yumaklı, Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Akif Bülbül'ün sorularını cevapladı. Sadece hububatta 23 milyon tonluk rekolte beklendiğini açıkladı.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar 10,5 milyon ton ürün alımı gerçekleştirerek çiftçinin hesabına 87 milyar lira aktardı. 2023 yılında 11,7 milyon ton hububat alımıyla rekor kıran Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl bu rakamı da aşması öngörülüyor.
0: İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta fark oluşturacak projeyi de duyurdu. Buna göre Savunma Sanayi Başkanlığı ile ortak geliştirilen yerli elektronik küpe uygulamasına geçilecek. Tarihi projenin ilk teslimatı Kars'ta yapılacak ve tüm besicilere elektronik küpe dağıtılacak. Yeşil Vatan savunmasında tedbirler sonuç verdi. Geçen yıl 1970 olan orman yangını sayısı bu yıl 1170'e düştü.
6: 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var. 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum.
0: Yangın tehlikesi ise sıcak hava yüzünden hala devam ediyor. Bakan Yumaklı, 31 Ekim'e kadar riskin sürdüğünü ve yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğunu yineledi.
6: 1953 arazözümüz var. 2766 ilk müdahale aracımız var. 878 iş makinamız var. 776 yangın kulemiz var ve 4852 su havuzu ve göletimiz var.
0: Yanan alanlar imara açılmayacak. Milli ağaçlandırma seferberliğiyle tam 600 milyon fidan ekilecek.
2: Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları, bunlar 90'lı yılların en sevilen komşuluk dizileriydi. Şimdi hem o diziler eskide kaldı hem de o komşuluk. Sosyal medya yüksek katlı rezidanslar geldi ve bireyselleşme arttı. Komşuluk adeta mazide kaldı.
7: Nasıl söndürdün balonlarını? Rezil oldular, rezil.
8: Komşu!
9: Bu görüntüler eskide kaldı. Artık komşuya bırakın camdan cama seslenmeyi.
10: Taşındığım yerde de hiçbir komşunu tanımıyorum ben.
7: Efendim, sefa ile. Eyvallah komşum.
9: Ya da apartmana gelirken hoş geldin demeyi.
8: Aa, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Sizi her türlü bekliyoruz.
12: Komşularımla pek ilişkimiz yok.
9: Artık insanlar oturduğu binadaki komşusunu tanımıyor.
13: Hepimiz birbirimize uzaklaştık.
9: Nerede o eski komşuluk ilişkileri?
14: Yok şu an güzelim, bitti artık.
15: İnsanlar daha bireyselleşti sanırım.
16: Herkes bireyselleşti o yüzden.
9: Komşu komşunun külle muhtaçtır normalde.
17: İşte ama o eskiden de o.
18: Mazide kaldı. Katlar çoğaldı. Yukarıda düğün var, aşağıda cenaze.
9: Kimine göre ise katlar arttı, komşuluk azaldı.
15: Yüksek katlı rezidanslarda insanlar daha da kopuyor.
10: Şu anda taşındığım yerde hiçbir komşunu tanımıyorum ben.
19: Sultan! Sultan! Dur koşma, şimdi çatlayacaksın. Ay dur. Kız gel. Seni bakkal Bahtiyar da istiyor. Aa, gel.
9: Komşuluk eskisi gibi değil diyoruz ya, işte onların bir sebebi de kentsel dönüşüm.
10: Binamdaki bütün komşuyu tanırdım. Kentsel dönüşüme geçince şu an tanımıyorum ki, herkes dağıldı.
9: Şanslı olan yan komşusunu tanıyor.
20: Tek bir komşumu tanıyorum.
9: Yan komşunu.
20: Evet, yan komşum.
18: Yan komşumu tanıyorum. Artık komşuluk kalmadı. Bu sosyal medya da bizleri bitirdi.
9: İletişimi mi azalt?
18: Çok.
19: Daha canlı.
21: Bu gidişle maratona katılırız vallahi.
15: Hem sosyal medya hem de insanlar dışarıda kafelerde oturmaya daha çok başladı, iş arkadaşları. Evlerde gidip gelmeye, komşuluk kahve, bir kahve içme, davet etme şeyleri azaldı artık.
18: Biri kek getirdi, biri yemek getirdi, biri çay getirdi ama komşuluğumuz çok iyiydi.
9: Bakın Gülhan Hanım'la Gülistan Hanım tam 35 yıllık komşu. Evet. Onlar adeta komşuluk geleneğinin devam ediyor.
12: Şu an beraber kahvaltı yaptık, yukarı çıkıyoruz.
18: 5 tane çocuk büyüttüm aynı binada.
12: Yani şimdi zor oldu.
21: Ali! Ali! Al çocuğu.
12: Ver bakayım. Hoppa.
21: Al şunu da.
12: Ne yapacağım ben bu çocuğu?
21: Söz vermiştin ya bakarım diye.
12: Ha tabii bakarım tamam.
21: Bugün işim çok. Daha eve dönüp temizlik yapacağım.
15: Ev alma, komşu al. O çok güzel bir şeydi. Ben onu korumaya çalışıyorum.
9: Kesin olansa tek bir şey var. O eski komşuluk ilişkilerinin özlenmesi. Var mı apartmandan tanıdığınız, sizin gibi yaşıtınız, arkadaşlarınız?
22: Yok.
9: İster miydin apartmanında seninle yaşıt bir arkadaşın olsun?
22: Kesinlikle isterdim ama maalesef olmuyor işte. Eve davet ederim, oyun oynarım.
23: Adam şeyciymiş.
19: Şeyit! Neciymiş?
2: İstanbul Bahçeli Evler'de bir inşaatın temelinde tarihi bulgular çıktı. Kazı alanında inceleme başlatıldı. İnşaat çalışmaları geçici olarak durduruldu. Bina sakinleri ise mağdur olduklarını söyledi. Kentsel dönüşüm için ilk kazma vuruldu. Ancak kepçenin önüne beton değil tarih çıktı. Bahçeli Evler'de temel kazısı sırasında ortaya çıkan gizemli yapı inşaatı durdurdu. Buluntunun ne olduğu araştırılıyor. Ekranlarınıza getirelim hızlıca.
0: İnşaat kazısından tarih çıktı. Temel çalışmaları bir anda durdu.
24: Bunun bir su kanalı olabileceğini, bir kömürlük, bir ya da bir fırın gibi bir şey olabileceğini düşündüm. Çünkü hiç tarihi eser aklımın ucuna gelmedi.
0: İstanbul Bahçeli Evler'deki Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 30 yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yapılacak yeni bina için başlatılan temel kazısında tarihi kalıntı olabileceği değerlendirilen bir yapıya rastlandı. Kazı alanındaki bulgu üzerine çalışmalar hemen durduruldu.
24: Ben bu zamana kadar burada yüzlerce inşaat yapıldığına şahit oldum. Bir tane bile böyle bir olaya rast gelmedim.
0: İhbarın ardından ilgili kurumlar bölgeye yönlendirildi. Bulgunun tarihi niteliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İnşaat sahası ise geçici olarak çalışmaya kapatıldı.
24: Her gün farklı bir gündem, her gün farklı bir konuyla gündem oluyor inşaat. Birisi hazine var diyor, birisi yok buradan Ayasofya'ya kadar tünel var diyor.
0: Yapılacak bilimsel incelemenin ardından buluntunun tarihi değeri netleşecek. Ancak süreç uzadıkça evlerini kentsel dönüşüm için boşaltan kat malikleri mağduriyetlerinin arttığını söylüyor.
25: 9 aydır kiradayız. Ama şu burada ne çıkacak ben anlamadım.
24: Burada 13 tane 14 tane ev sahibi oturuyor. Burada biz de mağduruz, müteahhit de mağdur. Buraya çalışacak olan inşaat kalfası da mağdur.
2: Gülistan Doku soruşturmasında sorumlular hesap vermeye devam ediyor. Son olarak o dönem barajda notla makas bulan ve validen başka kimseye durumu anlatmayan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
26: Toplam
0: Tozlu dosyası raftan indirilmiş, cinayeti gizleyenlerden tek tek hesap sorulmaya başlanmıştı. Bu kez dalgıçlar kıskaca alındı. Delil karartan iki dalgıç tutuklandı.
1: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
0: Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.
3: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri Tunceli Devlet Hastanesi başhekimiyle çok sayıda memurun da aralarında olduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yapıldı ifadesi yer alıyordu.
3: Mustafa Türkay Sonel dedim.
0: 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanaktaysa barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı.
1: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
0: Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporundaysa kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Dokuyu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
2: Bolu'da yaşayan bir annenin tek isteği günlerdir haber alamadığı oğluna ulaşabilmek. Gürcistan'ın Batum kentine giden 30 yaşındaki Okan Akşit'ten 24 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor. Anne ise oğlunun son telefonundaki yardım çığlığını unutamıyor.
0: Evladının sesini en son günler önce duydu. O yardım çığlıkları kabusa dönüştü. Gözünü yoldan ayırmayan annenin umuduysa her geçen gün biraz daha azalıyor.
4: Senden haber alamayınca ben boğulacak gibi olmuyorum oğlum.
0: Bolu'da yaşayan 66 yaşındaki Aysel Kılıç, Mayıs ayında evden ayrılan 30 yaşındaki oğlu Okan Akşit'ten günlerdir haber alamıyor. İddiaya göre Okan Akşit, ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından Adana'daki bir arkadaşın yanına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra annesini arayıp Batuhan isimli arkadaşıyla Gürcistan'ın Batum kentine geçtiğini söyledi.
4: Ana dedi, olmadı işler başıma geldi dedi. Sonra anne beni kurtar dedi.
0: Anne Aysel Kılıç oğlunun daha sonra Türkiye'ye dönmek istediğini ancak sınırdan geçemediğini söylediğini anlattı.
4: O arkadaşın onun üstünden alışveriş yapmış. 24 Temmuz'dan bu yana ölümü sağ mı bilmiyorum. Ölüsünü dirisini bulma beceri.
0: Sağlık sorunları bulunduğunu belirttiği oğlunun iyi niyetinin suistimal edilmiş olabileceğini düşünen anne, yetkililerden ve oğlunu gören ya da yerini bilenlerden yardım bekliyor.
2: Birleşmiş Milletler'den dünyaya alarma geçiren uyarı geldi. El Niño'nun etkileri sadece sıcaklıkları değil, milyonlarca insanın sofrasını da vurabilir.
0: Kuraklık, sel ve aşırı hava olaylarının ardından yeni bir açlık dalgası kapıda. Bu ürkütücü tespit Birleşmiş Milletler'e ait. Dünya Gıda Programı'na göre 2027 sonuna kadar 49 milyon kişi daha akut açlık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Gıda güvencesizliği yaşayan insan sayısının ise 274 milyona ulaşması bekleniyor. Kuraklık, seller ve kavurucu sıcaklar tarlaları kurutuyor, hasadı azaltıyor, geçim kaynaklarını tehdit ediyor. En ağır tablonun Orta Amerika ve Güney Afrika'da yaşanacağı öngörülüyor. Doğu Afrika ve Asya'nın bazı bölgeleri de risk altında. Birleşmiş Milletler yardım operasyonlarını hızlandırırken şimdiden yüz binlerce kişiye acil destek ulaştırıldı. Ancak uzmanların uyarısı net, iklim krizi derinleştikçe açlık tehdidi de büyümeye devam edecek.
2: Amerika Başkanı Donald Trump yine bir şova imza attı. Sahnede dolaşan bir çocuğu adeta dede refleksiyle durdururken Biden gibi tökezlesin istemiyorum dedi.
0: ABD Başkanı Trump Las Vegas'ta şov yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aile çocuk tasarruf politikaları ile ilgili bir konuşma yapıyordu. Bu sırada bir aileyi sahneye davet etti. Anne oldukça heyecanlıydı. O sırada küçük çocuk ansızın kaçıp sahnede dolaşmaya başladı. Trump ise adeta bir dede refleksiyle öne atılıp çocuğu korumaya çalıştı. Fakat ABD Başkanı bununla yetinmedi. Yine aynı hızla konuyu eski ABD Başkanı Joe Biden'a getirdi. Trump'ın esprisi üzerine salondan kahkahalar koptu. Trump bu sözlerle Biden'ın geçmişte askeri törende yaşadığı düşme kazasına gönderme yaptı. ABD Başkanı'nın renkli görüntüleri paylaşım rekorları kırdı.
2: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Küresel piyasalarda doların zayıflaması, tahvil faizlerindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş güvenli limana talebi artırdı. Değerli metal son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bir kez daha Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Ayrıntıları alacağız ve son durumu tabii ki arkadaşımız Nermin Gey'e dönüyoruz. Nermin kolay gelsin. Bir saat içerisinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Son durum nedir altın fiyatlarında?
9: Aslında senin de söylediğin gibi altın 7 haftanın en yüksek seviyesinde ama bir saat içinde dramatik bir değişiklik oldu mu diyorsan hemen bir tabelayı gösterelim. Olmadı. Şimdi gram altın 6468 TL'den satış fiyatı veriyor. 6554 TL'den de satış fiyatı veriyor. Bu artık bu veriler son 7 haftanın 18 Haziran'dan bu yana gelen en yüksek veriler. Şimdi biraz geriye gidersem eğer bakın 3 Ağustos'ta gram altının alış fiyatı 6220 TL'ydi. 6221 TL'de satış fiyatı vardı. 4 Ağustos'ta ise 6207 TL'den alınıp 6208 TL'den satılıyordu. Altının ons fiyatı ise 4072 dolardan hizmet işlem görüyordu. 5 Ağustos'ta gram altının %1,5'luk yükselişte 6324 seviyelerine çıktı. Ama şimdi yani 6 Ağustos'a geldiğimizde gram altın 6464 seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 4281 seviyesinde seyrediyor. Peki neden yükselişe geçildi? Neden 7 haftanın en yüksek seviyesinde aslında zayıflayan dolar, düşen tahvil getirileri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik umutlar altının yüksek seyrine başlamasına neden olan unsurlardan biri bunu söyleyebiliriz. Artık Perşembe günündeyiz, 6 Ağustos'tayız ve altın son haftaların en yüksek seviyelerini görüyor şu an. Çeyrek 10.397 TL'den alış, 10.553 TL'den de satış fiyatı veriyor altında. Şimdi uzmanlara göre yükselişin bir sebebi daha var. Şu an için altının alışında ciddi bir talep olmadığını söylüyor uzmanlar. Bunun sebeplerinden biri ise aslında 28 Şubat'ı hatırlamamız lazım. 28 Şubat ABD-İran-İsrail Savaşı başladığında altında endişe de beklenen de altının yükselmesiydi. Ama öyle olmadı, düşüş oldu ama biz 8 binleri gördük altında. Dolayısıyla o yükselir endişesi bu yıl epey altını aldırttı ve aslında zarara uğrayanların sayısı da oldukça fazla. Dolayısıyla şu an için güvenli liman olan altında kayıplarla birlikte o güven birazcık kırılmış gibi gözüküyor. Uzmanlara göre şu an alımdan çok satış var altında. Şu sıralarda alımdan çok satış var altında. Ama dediğim gibi 17 Haziran'dan bu yana altın aslında en yüksek seviyelerinden birine geldi. Şunu söyleyebiliriz aslında 11 Haziran'da da altında büyük bir düşüş olmuştu, sert çakılmıştı. 540 TL'lere kadar düşmüştü altın ama şu an baktığımızda 6 Ağustos itibarıyla yükselişi görüyorsunuz. Sizde tabeladan kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk gösteriyor. Gram altın 6470 alış fiyatı, 6545'te satış fiyatı veriyor. Tabii ki altını en çok etkileyen de jeopolitik gelişmeler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve özellikle ABD, İsrail, İran arasında olan o savaş ve dönem dönem ateşkes umutları artınca, yine Hürmüz Boğazı'nın açılması umutları artınca, bir anlaşma ihtimali artınca bu altına düşüş değil yükseliş olarak yansıyor. Bugün de gram altın güne 6495 TL'lerden başlamıştı. Şu an gördüğünüz gibi saatler artık 13.25. Şu an için 6469 TL'den alış, 6544 TL'den de satış fiyatı veriyor. Yani gün içinde biraz da olsa düşse dahi dramatik bir düşüş yok altında. Ve uzmanlara göre eğer haftayı bu şekilde kapatırsa gram altın, önümüzdeki haftaya 7000'i test etme endişesi yine uzmanlarda var diyelim ve sözü stüdyoya.
2: Teşekkür ediyoruz Nermin bir kez daha sana. Sevgili izleyiciler, devam edelim biz de. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme iş yerinde patronunun ağır küfrüne uğrayıp istifa eden işçiyi haklı buldu. Çalışanın kıdem tazminatını onayladı. 5000 liralık manevi tazminat cezasının artırılmasına hükmetti.
0: İşveren küfretti, 22 yıllık işçi istifa etti. Yargıtay patrona adeta ders gibi bir karar verdi. Bir işçi çalıştığı şirkete 22 yıl emek verdi. Güvenlik görevlisiyken direktörlüğe kadar yükseldi. Ancak patronunun ağır hakaretlerine uğradı. Patronu herkesin içinde önce çalışanın telefonunu fırlattı, ardından küfürler savurdu. Bunun üzerine işçi istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Mahkeme işçiyi haklı buldu. Kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti. Ayrıca patrona 5000 lira manevi tazminat cezası kesti. İşveren karara itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme iş yerinde küfür ve hakareti haklı fesih sebebi saydı. Çalışanın kıdem tazminatı almasını onayladı. Gerekçeli kararda adeta ders gibiydi. Yargıtay, kişinin toplum nezdindeki saygınlığı zedelenmiştir dedi. 5000 liralık cezanın artırılmasını istedi.
2: Mesajlaşmadan alışverişe, hatta resmi işlemlere kadar hemen her şey dijitalde. TÜİK'e göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92'ye ulaştı. Peki dijital dünyanın müdavimleri kim? Kadınlar mı yoksa erkekler mi? İzleyelim.
5: İnternet yok, telefon da yok. Vallahi yaşayamam ben.
9: Ne telefonsuz ne de internetsiz. Artık hayat ekranın ucunda. Öyle ki Türkiye'de internet kullanıcılarının oranı %92'ye ulaşarak zirve yaptı. Peki ama interneti en çok kadınlar mı yoksa erkekler mi kullanıyor?
6: Makyaj ihtiyaçları, ondan sonra kıyafet ihtiyaçları. Bana göre en çok kadınlar kullanıyor.
7: Bence kadınlar daha fazla kullanıyordur. Boş vakitleri olduğunu düşünüyorum.
9: Ama erkekler kullanıyormuş.
7: Erkekler kullanıyormuş. İş için kullanıyorlardır.
9: Çarpıcı araştırmayı Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. Erkeklerde internet kullanımı %94,8 iken kadınlarda bu oran %89,9 çıktı.
8: Uzak mesafelerdeki iletişim, bilgiye kolay erişim, sosyalleşme aracı olarak da kullanılabilir.
9: Peki ama en çok hangi uygulamalar rağbet görüyor?
11: Instagram, Facebook, Twitter. Arkadaşlarımın storylerine bakıyorum. Hayatımı paylaşıyorum. 7/24 elimde 7/24 video izliyorum. Her şey internet. İnternet olmadığında telefon, yani hayatımız duruyor.
9: Bir mesaj, bir video, bir paylaşım. Yani zirveyi WhatsApp, Instagram ve YouTube aldı. Verilere göre alışverişte artık mağazadan değil tek tıkla internetten yapıyoruz.
23: Ev eşyası falan almışlığımız var. O zaman çıkıyor bazen ama sahte şeyler de gelebiliyor. Mağazadan yapıyorum, görerek alıyorum. Kumaşına bakıyorsun, dokusuna bakıyorsun, fiyatına bakıyorsun, deniyorsun.
26: İnternetten yaparım. Giysi, ayakkabı alışveriş konusunda daha çok internetten alışveriş yaparım. Erkekler daha çok kolay olsun, hemen alayım, o kadar beklemeyeyim.
9: Sıra beklemek yerine tek tık daha kolayımıza geliyor. Bu nedenle resmi işlemlerde de E-Devlet platformu kullanılıyor.
27: E-Devlet'ten alırım. Daha kolay geliyor, daha pratik.
28: Genelde E-Devlet'ten alıyorum. Hemen işimi çözüyorum oradan, tek tıkla halledebiliyorum.
2: Amerika ile Küba arasında tansiyonu yükseltecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınına göre CIA Küba'ya yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek için gizli bir Küba görev gücü kurdu.
0: They are running out of electricity. Amerikan basınında yer alan yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CIA Küba'ya olası müdahale için hazırlıklara başladı. CIA'nin kurduğu yeni gizli kurum sayesinde Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskısını artırmayı hedefliyor. Görev gücü adı verilen istihbarat yapılanmasının Küba'ya daha fazla mali kaynak, personel ve teknik imkan yönlendirilmesi yapacağı ifade edildi. Haberde operasyonların ekonomik ve siyasi değişim baskısının bir parçası olduğu öne sürülüyor. Küba ise ABD'nin yaptırımlarını daha önce savaş eylemi olarak nitelendirmişti. Öte yandan Pentagon'un da Karayiplere yönelik olası senaryoları değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak hem CIA'den hem de ABD yönetiminden söz konusu haberlerle ilgili resmi bir doğrulama gelmiş değil.
2: Türkiye'ye karşı İsrail Yunan Rum projesine Fransa da dahil oldu. Türk deniz yetki alanından geçecek denizaltı elektrik kablosu projesinde Paris yönetimi de yer alacak.
0: Fransa, Türkiye'ye karşı İsrail-Rum-Yunan ortak yapımı projeye dahil oldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Ankara'nın rızasını almadan Türkiye'nin deniz yetki alanından geçecek bir denizaltı elektrik kablosu projesi yürütüyor. Projeye daha sonra İsrail'in de dahil olması bekleniyor. Söz konusu eylem planına Fransa da katıldı. Paris yönetimi Atina'ya açık destek verdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Atina'da anlaşmaya resmen imza attı. Gray Sea Interconnector şirketiyle anlaşıldı. Fransız yatırım grubu Meridiam projede çoğunluk hissedar oldu. Yunan basını ortaklığın arkasındaki siyasi kurnazlığı açıkça yazdı. Fransa sayesinde Ankara karşısında el yükseltilmek istendiği yorumu yapıldı. Haberlerde Türk donanmasının daha önceki kablo döşeme girişimlerini engellediği de hatırlatıldı. Projeye karşı Ankara çıkarlarını çiğneyen hiçbir adıma izin verilmeyeceğini vurguluyor.
2: Uzayda kontrolden çıkan bir roket parçası saatte 8700 kilometre hızla Ay'a çarptı. Çarpışma görüntülenemedi ancak geride bıraktığı enkaz bulutu teleskoplarla tespit edildi.
0: Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki roket parçası kontrolden çıkarak ay yüzeyine düştü. Çarpışma doğrudan görüntülenemedi ancak Şili'deki Büyük Uzay Teleskobu enkaz ve toz bulutunu tespit etti. Uzmanlara göre çarpışma kaçınılmazdı. Roketin sahibi Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e olayın güneş aktivitesi ve yer çekiminin etkisiyle yaşandığını açıkladı. Roketin Ay'ın Einstein krateri yakınındaki ıssız bir bölgeye düştüğü tahmin ediliyor. NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı'nın bölgeyi görüntülemesiyle çarpmanın bıraktığı izin netleşmesi bekleniyor.
2: Trabzonspor'da Salah transferiyle bayram havası yaşanıyor. Formaya gösterilen yoğun ilgiyle resmi site çöktü. Kombine satışında rekor kırıldı. Salah transferiyle Trabzonspor'un kasasına 15 milyon dolar girdi.
10: Hayır baskı!
0: Meşaleler yandı, havai fişekler patladı. Trabzonspor'da Salah fırtınası esiyor.
10: Haydi!
0: Trabzon Salah'a kavuştu. Mısırlı yıldızı 25 bin taraftar karşıladı. Salah gördüğü ilgiyle şaşkına döndü. Salah taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında coşku doruğa ulaştı. Trabzonspor'da Salah ikisi başladı. Satılan kombine sayısı 16 bini aştı. Bordo Mavillerin sosyal medya hesabı 2 milyonu geçti. Salah forması için yoğunluktan resmi site çöktü. Trabzonspor'un kasasına 3 günde yaklaşık 15 milyon dolar girdi.
12: 6661 forma satın alarak büyük forma kampanyamızı başlatıyoruz.
0: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç 6661 adet Salah forması aldı. Sosyal medyada 30 milyon liralık forma tartışma konusu oldu. Trabzonspor Salah'la borsada kazandı. Bordo Mavillerin hissesi hafta başından beri %12 yükseldi.
2: Bismillah, Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'da avantaj arıyor. Siyah beyazlarda yeni transfer Trossard kadroda yer almıyor.
0: Beşiktaş avantaj için Çekya'da sahaya çıkıyor. Siyah beyazlar Hrades Kralova'ya konuk olacak.
13: Şu anda tekrar ediyorum, tek fokusumuz, hedefimiz grup.
0: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı Perşembe 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Horeti Ufeşliç yönetecek.
13: Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maça hazır olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor.
0: Beşiktaş 2. eleme turunda Midtjylland'ı elemişti. Yeni transfer Trossard kadroda yer almıyor.
13: Trossard konusunda ise aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de dört gözle bekliyorduk gelmesini. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber yarın maçta gelmeyecek. Bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maç için ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak. Bize bir tecrübe katacak.
0: Beşiktaş turu geçerse playoff'ta Dinamo Zagreb'le Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım için hakarette bulunan sosyal medya hesaplarına suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine soruşturma talimatı verdi.
14: Onlar paralı köpek, paralı köpekler. Onlar köpekler.
0: Açtı ağzını, yumdu gözünü.
14: Bak evlerine gidelim, şerefsizim. Bak şerefsizim diyor.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım hakkında bazı sosyal medya hesaplarında hakaret içeren paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
14: Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğini söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Ne yapmış ya 13 yaşında 12 yaşında çocuk yani. Ne ya, ben Abacı'yı bu kadar çok sevmesi suç mu?
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne soruşturma talimatı verdi.
14: Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani oradan bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek playoff'a yükselme adına büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Sarı lacivertler rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertli takım Kadıköy'de ağırladığı rakibine karşı mücadele verdi. Fenerbahçe 10. dakikada Talisca ile 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 45. dakikada Greenwood'un rakip takım ağlarına gönderdiği golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımayan ve skoru korumayı başaran Fenerbahçe, Avusturya'daki rövanş öncesi üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe, Sturm Graz'la rövanş mücadelesine 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak. UPC Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elediği takdirde playoff turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi etabına yükselmek için mücadele edecek.
2: Aydın Kuşadası'nda binlerce yıllık geçmişe sahip Kadı Kalesi Anaya Höyüğü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Tarihi kararın bölgenin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
0: Prehistorik dönemden Osmanlı'ya uzanan binlerce yıllık tarih, Kuşadası'nın en önemli kültürel miraslarından Kadı Kalesi Anaya Höyüğü artık UNESCO güvencesinde. 26 yıldır aralıksız sürdürülen kazılar meyvesini verdi. Kadı Kalesi Anaya Höyüğü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Kazılarda bugüne kadar taş baltalar, boyalı çanak çömlekler, Hitit dönemine ait eserler ve insan iskeletleri gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede ayrıca 12. yüzyıldan kalma Bizans Kilisesi'yle şifa verdiğine inanılan tarihi ayazma da bulunuyor. UNESCO'nun geçici listesine giren Höyük'le birlikte Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı da 81'e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte hem tarihi alanın daha güçlü korunması hem de uluslararası destek ve sponsorluk imkanlarının artması bekleniyor.
2: Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılın.
15: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bir anlık öfke bu kadarına da pes dedirtti. Öfkesi dinmeyince testereyle sürücünün üzerine yürüdü. Burası Adana'nın Sarıçam ilçesi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden başlayan korna tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü diğer sürücüyü darbederek dudağından yaraladı. Öfkesini alamayan şüpheli bu kez aracının bagajından testere çıkardı. Sürücüyü testereyle tehdit eden öfkeli sürücü yanındakilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Emniyete giderek birbirinden şikayetçi olan sürücülerin ifadesi alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

0: sokak ama caddeden çok işte.
1: Motosikleti yarışta gibi sürdü. Sokakta oynayan çocuğa çarparak fırlattı. Küçük Furkan yaşam mücadelesi veriyor.
0: Gaz vererek çıkıyor. Aslında motorun biraz daha yavaş kesse bu kaza meydana gelmeyecek.
1: Feci kaza Küçükçekmece'de yaşandı. 5 yaşındaki çocuk karşı kaldırıma geçmek istedi. O esnada hızla gelen motosiklet çocuğa çarparak metrelerce savurdu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: Buradan geliyor, çok ciddi şekilde vuruyor. Yaklaşık 4 metre 5 metre ileri fırlatıyor.
1: 5 yaşındaki Furkan ağır yaralandı. Kafatasında kırıklar oluştu. Beyin kanaması geçiren çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
0: Çocuğumuz şu anda çok sıkıntılı bir durumda. Onu bekliyoruz. İyi haberlerini bekliyoruz. Güzel haberlerini bekliyoruz. Duamız ondan yana.
1: Sokakta daha önce de kazalar yaşandı. Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.
0: Şuraya bir kasis yapsak bu kazaların önüne geçmek istiyoruz açıkçası. Canımız çok yandı.
1: Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Kimi ürününü satar, kimi bereketini paylaşır. Tokat'ta bir çiftçi tarlasından çıkan karpuzları bu kez pazara değil vatandaşlara götürdü. Zile'de 150 dönümlük arazide karpuz yetiştiren çiftçi Mehmet Kutsal her yıl geleneksel hale getirdiği hayır işini bu yıl da aksatmadı. Tıra doldurduğu 20 ton karpuzu ilçe merkezine getirdi.
2: Zile'de halkımızda katılımı büyük. Halkımız yesin, halk yesin ne diyelim.
1: Meydanda karpuz dağıtılacağını duyan vatandaşlar tırın etrafını anında doldurdu. Tonlarca karpuz sadece 45 dakikada tamamen tükendi.
3: Kendisine de teşekkür ediyoruz. Mehmet kardeşimize sağ olsun, var olsun.
1: Orman yangınına müdahale edecekti. Su almak için baraj gölüne indi, gölette kaldı. İzmir'in Kiraz ilçesi Umurlu mahallesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Pilot Mustafa Alp'te kullandığı amfibik uçakla Selçuk Havaalanı'ndan kalkış yaptı, sorti yapmak istedi. Beyda Baraj Göleti'nde manevra yaparak su aldı ancak göletten kalkış yapamadı. O görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. İzmir Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı, son durumu paylaştı. Pilotun uçağı güvenli şekilde gölet kıyısına ulaştırdığı kaydedildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Uçakta inceleme başlatılırken bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma yapıldı. Altı gün boyunca umutla arandı ancak beklenen haber bu kez acı geldi. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ali Artık Aslan'dan haber alamayan yakınları duruma ekiplere bildirdi. AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarına jandarma, JAK ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Son ihbar Osmaniye'nin Düzici ilçesindeki Berke Barajı'ndan geldi. Suda şüpheli bir cisim görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yaptıkları çalışmada Ali Artık Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ali Artık Arslan'ın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerle netlik kazanacağı belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Termometreler rekor seviyeleri gösteriyor. Sıcaktan bunalanlarsa Gwangyeong mağarasına sığınıyor. Eski altın madeni yıl boyunca serin kalan doğal bir kaçış noktası. Bir buzdolabına girmiş gibi diyen ziyaretçiler mağarada nefes alıyor. Güney Kore'de meteoroloji ilk kez en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19'a yükseldi. Çin'de boğulma vakalarına karşı yapay zeka devrede. Yapay zeka destekli dronlar nehirlerde yüzücüleri izliyor, tehlikeyi anında tespit ediyor. Riskli bölgelere yaklaşanları ise hoparlörle uyarıyor. trafik yoğunluğu ve kural ihlalleri de havadan takip ediliyor. Orman girişlerinde ise ziyaretçilere ateş yakmamaları hatırlatılıyor. Polisin yürüttüğü çalışmaların sonuçları ise umut verici. Reşit olmayanların karıştığı boğulma vakaları geçen yıla göre %50 azaldı.
4: Sen nereye geliyorsun ya? Ya bir göre göre nereye geliyorsun ya?
1: Seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Durmak yerine gaza bastı.
4: Dur dur! Vurup da nereye gidiyorsun ya?
5: Nereye vurdum ya?
1: Kazanın adresi İstanbul Büyükçekmece. İddiaya göre alkollü bir sürücü seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak hasar gören aracın sürücüsü peşini bırakmadı. Takip dakikalarca sürdü. Alkollü sürücü yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
6: Kaçma abi sakın.
5: Lan kaçacağım lan.
6: Kaçma.
5: İstediğine çek.
6: Yok kaçma, videonu
5: ben
6: çekiyorum.
5: Ben sana diyorum ki istediğin kadar da.
6: Sen şu an alkollüsün abi. Gidip...
1: İki sürücü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Alkollü sürücü tüm uyarılara rağmen yeniden aracına binerek kaçtı.
5: Kaçıyorsun hadi.
6: Hayır, alkollüsün abi sen şu an kaçıyorsun.
1: Bir yanda zümrüt yeşili, diğer yanda toprak sarısı. İki farklı renk kilometreler boyunca yan yana akıyor. Ama birbirine karışmıyor. Muhteşem görüntüler Çin'den. Uzmanlara göre yağışların taşıdığı alüvyon Hengjiang nehrini bulanıklaştırıyor. Jinsha nehri ise berraklığını koruyor. Ortaya çıkan görüntü doğa harikalarından sadece biri. Er meydanında kollar bağlandı, kemer sarımsaktan örüldü. Kastamonu'daki Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde 16 usta baş pehlivan ve 225 pehlivan altın kemer için kıran kırana güreşti.
7: Çok renkli, sportmence güzel bir güreş seyrediyoruz.
1: Zorlu turların ardından finalde İsmail Balaban'la Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Rakibinin sırtını yere getirmeyi başaran İsmail Balaban Taşköprü'nün baş pehlivanı oldu.
8: Birinci olduğum için mutluyum. Buranın sarımsağı meşhur. Sarımsaktan kemer yapmışlar. Başımıza da taç yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Dereceye girenlere madalyaları verildi. Turnuvanın bu yılki güreş ağırlığını ise 537 bin lira ödeyen iş insanı Ali Aydın kazandı. Battaniyeler serildi, su istasyonları kuruldu. Köpekler sahipleriyle birlikte filmi izledi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinden. Düzenlenen etkinlikte 2017'de vizyona giren Air Bud filminin özel bir gösterimi vardı. Konuklar çok sevimliydi. Köpekler sahipleriyle birlikte efsane film Air Bud'ı izlemek için en ön sırada ağırlandı. 1997 yapımı Air Bud, basketbol oynayan sevimli Golden Retriever hikayesiyle milyonların sevgisini kazanmıştı. Serinin yeni filmi ise 22 Ocak 2027'de sinema severlerle buluşacak. Çiçeklerle kaplı teraslar bu kez notalarla yankılandı. Açık hava Çin müziği konseri izleyenlere görsel bir şölen sundu. ...120 bin metrekarelik kentsel teras... ...yeşil doğayla iç içe tasarlandı. Sosyal medyadaysa bu eşsiz görüntüler... ...land art yani toprak sanatı olarak yorumlandı. Drone kameraları Batı Avustralya'da... ...sessiz bir vedaya tanıklık etti. Henüz 2 haftalıktı. Minik Yunus hayata tutunamadı. Anne Yunus, Fraggles'a ölen yavrusunu tam 11 gün boyunca sırtında taşıdı. Endüstri'deki diğer

0: Günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 14'ü gösterirken hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri saat 17'ye kadar bugün de sizlerle paylaşacağız. Elbette sıcak gelişmeler var. Son dakika haberlerde olursa sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ilerleyen dakikalarda kısa süre sonra Beştepe'de kabul edecek. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu da Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi elbette dün konuştuğumuz konu terörsüz Türkiye süreci olacak. Detaylara bakalım. Detaylar içinde muhabirimiz Merve Şahin'e hemen gidelim. Merve, neler aktaracaksın? Bu önemli görüşme, Milli Güvenlik Kurulu, söz sana bırakayım.
1: Mehmet Ali, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün iki önemli programı var. İlki artık dakikalar sonra olmasını beklediğimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü. Ardından ise saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etmiş olacak. Bu yılın üçüncü görüşmesi olacak MHP lideri Devlet Bahçeli ile olan görüşme. Şu dakikalar itibariyle de o kabulün başladığını ifade edelim. Artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesi an itibariyle başladı. Belirttiğim gibi bu yılın üçüncü görüşmesi ve tabii ki oldukça önemli gündem başlıkları var. Şüphesiz ki en önemli gündem başlığını ise terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzere terörsüz Türkiye süreci başlamış ve peşi sıra birçok gelişme yaşanmıştı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesiyle birlikte gözler yasal düzenlemelere, çerçeve yasaya çevrilmişti. Dün önemli bir eşik aşıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal çerçeveler meclis başkanlığına sunuldu ve bu noktada tabii ki önümüzdeki günlerde komisyona gelmesi, ardından ise genel kurulda kabul edilmesi bekleniyor yasal düzenlemelerin. Oldukça önemli görüşmeler yapılacak bugün bu noktada tabii ki terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin yapacağı yüz yüze görüşmelerde de bu üçüncü belirttiğim gibi ve tabii ki sadece bu görüşmelerle birlikte yürümüyordu bu süreç. Aslına bakarsanız daha önce yapılan telefon görüşmelerinde de yine terörsüz Türkiye süreci masadaydı. Dün iki liderin de bu çerçevesine ilişkin açıklamaları olmuştu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum demiş ve peşinde ise Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletmişti. Şöyle demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum ifadeleri kullanmıştı yaptığı açıklamada. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de çerçeve yasayı imzaladıktan sonra bir açıklaması olmuş ve aslında çerçeve yasayı imza atan ilk isimlerden biri olmuş MHP lideri. Bu imzayla bin yıllık kardeşimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi Bahçeli. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır dedi. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır ifadelerini kullanmıştı MHP lideri yaptığı o kritik açıklamada. 12 maddelik bir çerçeve yasadan bahsediyoruz tabii ki. Birçok maddesi var. Terör örgütü PKK mensuplarına ilişkin bir yasa düzenlemesi olacak, yasa teklifi olacak. Belirttiğim gibi dün meclis başkanına sunulmasının ardından bugün iki liderin yapacağı görüşmede oldukça kritik öneme sahip. Tabii ki sadece iç gelişmelerde değil, dış gelişmelerde yaşanan başlıklarda değerlendirilecek. Özellikle Suriye başlığı, Suriye'nin güvenliği masada olacak. Yine bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirilecek ve aynı zamanda tabii ki ABD ve İran arasında devam eden gerginlik ve tabii ki müzakere sürecine geri dönülmesi için atılabilecek adımlar ve Türkiye'nin bu noktada yürüttüğü diplomatik çalışmalar ele alınacak konular arasında. İsrail'in hukuksuz saldırıları da masada olacak. Özellikle Lübnan ve Gazze tarafında yürüttüğü saldırılar masada olacak. Türkiye'nin

0: Bu saldırıları durdurmak için çok fazla çabası var. Diplomatik anlamda da birçok temasta bulunuluyor. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı görüşmelerde dış gelişmeler başlığı da oldukça önem taşıyor. Tabii ki belirttiğim gibi bu görüşmenin bu kabulünün ardından saatler 15.30'u gösterdi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek bu toplantıda. Yine en önemli başlığı toplantının terörsüz Türkiye süreci olacak. Halihazırda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nin sahadaki son durumu MGK'ya bildirdiğini ve tabii ki bu durumunda silahları bırakma durumunda nasıl ilerlediğini, sahadan gelen raporları bizzat ilettiğini biliyoruz ve tabii ki terörist Türkiye çerçeve yasasında da Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri olduğunu bu noktada biliyoruz. Terörist Türkiye süreci de son durum, sahadaki son durumla gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizmasıyla örgütün fesih koşulları da tespit edilmiş olacak. Yine önümüzdeki sürecin yol haritası da MGK toplantısında masada olacak konular arasında. Dış gelişmelerde yine ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Ve tabii ki Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yollarının belirlenmesiyle İran-Uman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımalar ve diplomatik temaslarda masada olacak başlıklar arasında. Yine Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği de güvenliğin etkileri de kurulun gündeminde olacak, değerlendirilecek. Yine İsrail'in ateşkes ihlalleri belirttiğim gibi Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılarda masada olacak konular arasında ve Hamas'ın 31 Temmuz'da tamamen silah bıraktığı konusunda bir barış kurulu anlaşmıştı. Ve tabii İsrail bu saldırılara yine devam etmiş o tarihten bu yana da MGK'nın bir önemli başlığı da bu konu olacak. Toplantılardan her zaman olduğu gibi kararların içerisinde yer aldığı bir bildiri yayınlanacak. O kararları da ve bildiriyi de takip ediyor ve aktarır olacağız diyerek sözlerinden size bırakalım.
1: Merve Şahin, çok teşekkür ederim aktardıkların için. Yoğun bir gün, yoğun bir gündem. O gündemi de bizler takip ediyoruz. Bu arada o kritik görüşmenin başladığını da sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi şu dakika itibariyle başladı. Oradan gelecek haberleri de sizlerle anbean paylaşacağız. Önemli bir mesele, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Fidan, Suriye giderek daha istikrarlı hale geliyor, Suriye'de entegrasyon kesintiye uğramamalı dedi.
2: Yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki Suriye'nin giderek daha istikrarlı bir hale geldiğini ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin derinleştiğini an be an izlemekteyiz. Şam, Halep ve Hama daha zengin ve daha güvenli olduğunda bizler bunu Gaziantep'te, Mersin'de ve İstanbul'da hemen hissediyoruz. Aynı şekilde Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte. Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Mümkünse Gazze'yi Filistinsiz bir yer haline, onların yaşayamayacağı bir yer haline getirmeye çalışmakta. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazze'liler Gazze'de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Umman üzerinden hararetli bir Hürmüz müzakeresi yürütülüyor. Boğaz'da denetimin İran ile Umman arasında paylaşılması öngörülürken son görüşmede gemi denetleme yetkisi Tahran'a verildi. Elini güçlendiren İran, ABD yeniden saldırırsa Körfez'deki tüm enerji tesislerini vururuz dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran perde arkasında kritik bir Hürmüz müzakeresi yürütüyor. ABD'nin de kabul ettiği esas plan Boğaz'ın denetiminin İran ve Umman arasında paylaşılması. Son gizli görüşmelerde Hürmüz'ün açılması için önemli ilerleme sağlandı. Masadaki teklif Körfez'e giren gemilerin denetimini kapsıyor. Gemileri arama yetkisinin İran'a verilmesi önerildi. Bu durum Tahran'a sunulan en büyük taviz oldu. Bölgedeki güç dengesi tamamen İran lehine değişti. ABD Başkanı Donald Trump ise diplomatik çözüme yeşil ışık yaktı. Hürmüz konusunda bir anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Ancak Tahran'dan bölgeye alarma geçiren bir tehdit geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir saldırısı durumunda Körfez'deki tüm enerji tesislerini vuracağını açıkladı. İran'ın vururuz dediği yerler arasında Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisi de var. Tahran bölgenin bir ateş topuna döneceği uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Arap müttefiklerin Trump üzerinde baskı kurmasını istedi. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman devreye girmiş, Trump'la görüşerek askeri müdahalenin ertelenmesini talep etmişti.
1: ABD ile Küba arasında tansiyonu yükseltecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınına göre CIA, Küba'ya yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek için gizli bir Küba görev gücü kurdu.
3: They are running out of electricity. Amerikan basınında yer alan yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CIA, Küba'ya olası müdahale için hazırlıklara başladı. CIA'in kurduğu yeni gizli kurum sayesinde Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskısını artırmayı hedefliyor. Görev gücü adı verilen istihbarat yapılanmasının Küba'ya daha fazla mali kaynak, personel ve teknik imkan yönlendirilmesi yapacağı ifade edildi. Haberde operasyonların ekonomik ve siyasi değişim baskısının bir parçası olduğu öne sürülüyor. Küba ise ABD'nin yaptırımlarını daha önce savaş eylemi olarak nitelendirmişti. Öte yandan Pentagon'un da Karayiplere yönelik olası senaryoları değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak hem CIA'den hem de ABD yönetiminden söz konusu haberlerle ilgili resmi bir doğrulama gelmiş değil.
1: Rusya'nın ağır hava saldırısının hedefi olan Ukrayna'dan acı bir itiraf geldi. Ukrayna ordusu saldırıda kullanılan Rus füzelerinden hiçbirini durduramadıklarını açıkladı.
3: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bu hafta üçüncü kez hedef aldı. 17 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı dev saldırıda Ukrayna ordusundan ağır bir itiraf geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın attığı 115 İHA'dan 98'ini düşürdüklerini ancak 24 İskender ve S-400 ile 4 Zircon füzesinden tek bir tanesini bile engelleyemediklerini açıkladı. Yüksek hızlı füzeler, lojistik merkezleri, tren garı ve kargo depoları dahil 26 noktayı vurarak ağır yıkıma yol açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ellerindeki hava savunma füzelerinin geçen yıla kıyasla 3 kat azaldığını belirtti. Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Batılı müttefiklere bürokrasiyi bırakın, kararsızlığınız can alıyor çağrısında bulundu. Kiev yönetimi füzeleri durdurmak için tek çare olarak ABD yapımı Patriot sistemlerini görüyor. Ancak Washington'dan önleyici füzeler için henüz onay çıkmış değil.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik olan çerçeve yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren stratejik vizyondur mesajı verdi. Bakanlık bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir dedi. Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılmasının yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumluluklarını bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması gerekli her türlü tedbir alınacaktır mesajı da verildi. Değerli izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye süreci için meclise sunulan yasa teklifine dair konuştu. Gürlek, hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir dedi.
4: Meclis gündemine gelen teklif terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir. Söz konusu teklif belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.
1: 38 yıllık 4 katlı bina kolonlarından gelen ses üzerine tahliye edildi. 24 saat sonra ise bir anda yerle bir oldu. 22 daire 3 dükkanın bulunduğu binanın çöktüğü anlara TGRT Haber ulaştı. İstanbul bahçeli evlerde yürekler adeta ağza geldi. 4 katlı bina bir anda yerle bir oldu. Binanın çökmeden 24 saat önce kolonlardan gelen sesler üzerine boşaltıldı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. 4 bloktan oluşan 38 yıllık Volkan sitesi için kentsel dönüşüm kararı verilmişti. Kontrollü yıkıma günler kala kolondan gelen ses üzerine vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Ekipler binayı tahliye ettikten 24 saat sonra çürümüş kolonlar binayı daha fazla ayakta tutamadı. Saniyeler içerisinde işte gördüğünüz gibi yerle bir oldu. İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında skandal bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına dair görüntüler ortaya çıktı. İfşa olan o görüntülerde belediyeye yapılan operasyon da konuşulmuştu.
5: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
6: Yok yok. Şuraya koysam şuraya koy. Onlar görmüyor. Şöyle koy ben oradan alayım. Güven abim görecek mi?
5: Benim direkt zansın içinde. Zans dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt.
3: Rüşvet iddiaları ortaya çıkmış, belediyeye şafak operasyonu düzenlenmişti. O rüşvetin görüntüleri de ifşa oldu.
5: Şu araya sıkıştırdım.
6: Belli ki Ceyhun'la bir şey konuşacak.
5: Üstüne de bir zarf attım dedim.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. O operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
7: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
3: Devam eden soruşturmada skandal niteliğinde görüntülere ulaşıldı. O görüntülerin başrolünde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin vardı. Bir şüpheli Çetin'e verdiği rüşveti saniye saniye kaydetmişti.
6: Onlar
5: görmüyor.
6: Şöyle
5: koy ben oradan alayım. Güven abim görecek mi? Benim direkt zansın içinde. Zans dediğim şöyle göstereyim.
6: Aynen. Şöyle oradan. Aynen.
5: Şuraya koyuyorum direkt.
6: Sen Allah deyma ya görmüyorsun.
5: Şu araya sıkıştırdım.
6: Belli ki Ceyhun benimle bir şey konuşacak.
5: Üstüne de bir zarf attım dedim.
3: Görüntünün içeriği bununla da sınırlı değildi. İkili CHP'nin geleceğini de istişare etmişti.
6: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun?
5: Allah'ım durum sıkıntı.
6: Fatma'nın tavrı nerede? Ne tarafta?
5: Özgür Özel'i istiyor Fatma Başkan ya.
6: Açıklamalarda ya bulundu mu?
5: Açıklamada bulunmadı.
3: Çetin açık bir şekilde yolsuzluk yaptıklarını söylüyordu. Konuşmalarda Çetin'i aynı zamanda operasyon korkusu da sarmış.
6: Ya benim korkum şu. Şimdi Kemal kayıp olduğu için Kemal'e karşı durursa burada belediyede bizim...
5: Evet. Sıkıntı.
6: Onun peşindeyim ben. Yani öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.
5: Ama o topa gireceğini sanmıyorum ya, o kadar uzun boylu.
6: Olur. Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.
3: Elde edilen bu görüntülerle birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Recep var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Güzel, keyifli bir gün ve öğle sonrası olsun diyelim. Günlerden Perşembe hukuk konuşacağız her hafta olduğu gibi. Değerli avukat arkadaşım, avukat arabulucu Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize? Evet. Nedir konu başlıklarımız?
1: Konu başlıklarımızı şöyle sayabiliriz. Yalan beyanda bulunma suçu var. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş. Şimdi bazı büyük soruşturmalarda ünlülerin de şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldığını görüyoruz. Kanunumuzda, Türk Ceza Kanunu'nda nasıl düzenlenmiş yalan beyanda bulunma suçu? Bundan bahsedeceğiz. Sonrasında hukuk kısmında alacak davası ve ecrimisilden bahsedeceğiz. Vaktimiz kalırsa da gümrük davaları, yani gümrükle alakalı olarak şimdi havalimanlarında yanlarında getirdikleri mallara el konulan, bununla alakalı haklarında dava açılanları görüyoruz. Daha hesaplı almak isterken daha farklı mağduriyetler doğuyor. Bu bağlamda gümrük suçları ve gümrük cezalarından bahsedeceğiz efendim. Vaktimiz kalırsa. Ama ilk olarak Türk Ceza Kanunu kapsamında yalan beyanda bulunma suçu. Şimdi bu suç, yani yalan beyanda bulunma suçu, Türk Ceza Kanunu 206. maddede düzenlenmiş. Diyor ki, bir resmi belgeyi düzenleme yetkisi olan kamu görevlisine karşı yalan beyanda bulunan kişi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Yalan beyanda bulunan kişi şahit olursa ve yalan beyan bir soruşturma kapsamında veya kovuşturmada gerçekleşirse, bu takdirde Türk Ceza Kanunu madde 272'de düzenlenen yalan tanıklık suçu işlenmiş olur. Şimdi bir yalan beyanda bulunma var, bir de yalan tanıklık var. Yani şahitlik eski ismiyle, bunlar farklı. İlk başta biz yalan beyanda bulunma suçundan bahsedeceğiz. Yalancı şahitlik daha sonra.
0: Başka bir konu.
1: Evet, şimdi yalan zaten gerçeğe aykırı söz. Asılsız uydurma yani. Gerçekle alakası olmayana yalan
0: gerçekten
1: diyoruz.
0: Gerçekten uzak.
1: Evet, yalan beyanda esasında budur. Peki yalan beyan suç mudur? Normalde salt olarak yalan beyan suç olarak düzenlenmemiştir. Yani yalan söyleme özgürlüğü vardır ama o tabii eğer soruşturmalarda veya da resmi belgenin düzenlenmesinde olursa o zaman işte bir suça sübut verecektir. Yalan beyanda bulunma suçu bu zaman gerçekleşir. Demek ki resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda, yalan beyanda bulunma suçu işlenmiş olur. Hatırlayın, bu ülke sahte hekimleri veya da sahte öğretim üyelerini, akademik kariyerleriyle alakalı belgelerde sahtecilik yapanları. Şimdi bunlar zaten resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturur. O ayrı, ama yalan beyanda bulunma suçu da eş zamanlı. Tabii. Burada yalan beyan mutlak olarak resmi belgenin düzenlenmesi esnasında gerçekleşmiş olmalı. Spesifik bir suç esasında. Burada memura yalan beyanda bulunma suçu işlenmeli ve bu memur da resmi belge düzenlemeye yetkili olmalı. Şimdi bunun tabii cezası az. 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma. Bu da yalan beyanda bulunmakla aynı anlama geliyor. Şimdi bir de hadisenin ifade vermekte yalan beyanda bulunma yönü var. Türk Ceza Kanunu 206'da bahsedilen suçtan ayrı. Şimdi bir kamu görevlisi olan veya da resmi ifade tutanağını düzenlemeye yetkili emniyetteki polis memuru diyelim, yalan beyanda bulunuldu. 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var. O açıdan suçun temel hali bu şekliyle ifade edilmiş. Bir de yalan ifadenin soruşturma aşamasında tanık tarafından verilmesi halinde de yalan tanıklık suçu oluşuyor. Şimdi tanığın yalan söylediği nasıl anlaşılır? Bunu tabii ki anlamak zor. Yani suçu kanıtlaması da meşakkatli. O yüzden çelişkili beyanlar, işte olay örgüsüyle çelişkili olabilir. Verdiği cevaplar, sorulara verdiği cevaplar da aynı şekliyle bu çelişki olabilir. Yalancı şahitlik cezası ne olur? Şimdi bu ceza değişkenlik gösterir. Yani suçun basit hali ve nitelikli hali farklı. Yalancı şahitlik suçunun basit halinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis. Hapis cezası 3 yıldan fazla olan bir suçun soruşturmasında veya da kovuşturmasına başlanmışsa, böyle bir durumda yalan tanıklıkta bulunuluyorsa 2 yıldan 4 yıla kadar hapis. Aleyhinde yalancı şahitlik yapılan kişi hakkında hapis cezası haricinde bir yaptırım uygulanması halinde, o zaman yalancı şahitlik yapan kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Yani sizin yalan tanıklığınız, şahitliğinizin doğurduğu tesire göre alacağınız ceza da o noktada artıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki, öyle kritik bir tanıklıkta, şahitlikte bulunuyorsunuz ki, o aleyhinde yalancı şahitlik yaptığınız kişi hakkında müebbet hapis cezası veriliyor diyelim. Olabilir. Öyle bir noktada şahitlikte bulunuyorsunuz çok ki kritik. Cinayeti gören sizsiniz sadece.
0: Kritik bir nokta.
1: Evet, ve kendinize göre de orada yalancı şahitlik yaptınız. İşte böyle bir durumda, yani müebbet hapis cezası verildiği takdirde eğer aleyhinde yalancı şahitlik yapılan şahıs hakkında, yani siz Ali hakkında beyanda bulunuyorsunuz, Ali'ye de müebbet hapis cezası verildi. Böyle bir durumda yalancı şahitlikten 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası alır.
0: Neredeyse bu suçu işlemiş kadar.
1: Aynen öyle. Nasıl ki azmettiren fail kadar ceza alır. İntihara sürükleyen aynı şekliyle ciddi ceza alır. Burada da öyle. O yüzden yani dinen de, hani hatırlıyorum, Müslüman her şeyi yapar ama yalan söylemez. Şimdi burada siz yalancılıkla bağlantılı bir kişinin çok ciddi ceza almasına sebep oluyorsunuz. O yüzden kanun koyucu
0: hem
1: da...
0: Hem yalan söylüyorsunuz, kendiniz evet. Bir suç işliyorsunuz, hem de o kişiye de
1: evet.
0: Belki boşuna tesirinde. Bir ceza çektirmiş oluyorsunuz.
1: O yüzden de o sizin ifadenizle çektirdiğiniz cezaya göre de alacağı ceza demek ki artıyor efendim. Şimdi bu yalan beyanda bulunma suçu bir de reysen soruşturulur. Yani şikayete tabi değildir. Eğer savcılık makamı bunu fark eder, bir başka soruşturmada eğer dikkatini çekerse bu soruşturmayı başlatır ve seni de ifadeye çağırır. Ne oldu? Gezi olaylarıyla alakalı. Kaç yıl sonra, 10 yıl sonra tuttular, ünlüleri çağırdılar. Sen yalancı şahitlik yapmışsın diye. O açıdan bunu Türk Ceza Kanunu'na düzenlenmiş bir suç olduğunu, tabii ki annenin evladı hakkında bir ceza yargılamasında yalan söyleme hakkı vardır kanunen. O ayrı. Tabii onu böyle kanun koyucu hususi düzenlemiş. Burada dediğimiz tamamen yabancı ve bu tip bir ailesel ilişkinin olmadığı durumdaki yalancı şahitlik. Çok doğru. Mahkemeye yalan beyanda bulunmak suçu, bu da ayrı. Burada da yine cezalandırılması düzenlenmiş. Özetle yalan beyanda bulunmakla alakalı çok sayıda Yargıtay kararı var ama mesela 2008 tarihli bir tanesini not almışım. Sahte nüfus cüzdanını gümrük kapısında görevlilere ibraz ederek kullanmaktan ibaret eylem yalan beyanda bulunma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır diyor. Sahtecilik bağlamında da ele alınmalı. Velhasılı yalan beyanda bulunma suçu Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Şahitlikte de tesirine göre cezanın 30 yıla kadar çıkma durumu vardır efendim. Şimdi hukuk kısmına gelelim. Alacak davası çok temel bir dava türü. Yani mahkemelerde sulh hukuk mahkemeleri, asli hukuk mahkemeleri, asli ticaret mahkemesi, kadastro mahkemesi veya da Fikri Sınav Mülkiyete yönelik olarak Fikri Sınav Yaklar Hukuk Mahkemesi, çok sayıda mahkeme çeşidi var değil mi? Aile mahkemesi. Bir de alacak davası ile alakalı çok temel bir dava türü var. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Çünkü insanlar verdiklerini alamıyorlar veya da bir şeyle alakalı paralarını, ticarette olabilir, emanette olabilir, borçta olabilir, alamadıkları durumlarla karşılaşıyorlar. Alacak davası hukukumuzda nasıl düzenlenmiş? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu arada yakın zamanda gördüm, arkadaşlara verilen borçların da %70'i alınamıyormuş. Öyle de bir demek ki arkadaşlık İstatistik bağlamında. Olarak. Evet, şimdi alacak davası her türlü alacağı tahsil etmek amacıyla bir kere açılan bir dava. Dava açılır, ispatlanır, mahkemede kararı verdikten sonra o karar icraya konulur, para da tahsil edilir. Özeti bu. Normal şartlar altında nedir o alacak? Para olur, mal olur, başka şey olur. Ama henüz alınmamış. Ama alınması gereken. Bir hesap gereği, bir ilişki gereği. Ama alınması gereken, tahsil edilmesi gereken bir tutar var, bir mal var, bir para var. Bunun verilmediği durumda demek ki bu dava açılıyor. Belirsiz alacak davası, davayı açtığınız tarihte kesin olarak bilemiyorsunuz alacağın miktarını. Diyelim ki yıllardır kira vermeyen birisi herhangi bir kira sözleşmesine de bakmadan orada kalıyor. E şimdi siz yıllardır alacağınız bedeli tam tespit edemezsiniz. Çünkü her yıl kira bedeli arttı. O yüzden burada belirsiz bir alacak davası açmanız gerekebilir. Yani talep sonucunu kesin olarak belirleme zorunluluğu yoktur bu belirsiz alacak davasında. Mesela işçi davaları da öyledir. İlk olarak siz işçilik alacaklarıyla alakalı bayram fazla mesai bir sürü kalem var. Onlar daha tespit edilemediği için iş davalarında da başta belirsiz olarak dava açılır. Para miktarı çünkü belirsiz. Sonradan deliller toplanır, bilirkişi raporunu verir. Sonra tutar belirlenebilir. İşte mal varlığı davaları da mesela öyledir. Boşanma sonrası bir mal paylaşımı düşününüz. Alacakla alakalı daha tam belli değil evlerin arabaların değerleri. Böyle bir durumda da yine belirsiz dava açılır. Sonrasında mallar tespit edilir, rapor olarak mahkemeye sunulur. Ondan sonra tam olarak belirlenmiş olur. Demek ki alacak davası belirsiz alacak davası şekliyle de açılabilir. Peki nasıl açılır? Görevli mahkemeye göre verilecek dilekçeyle tabii ki açılır. Şimdi bütün davalar zaten UYAP üzerinden vekiller marifetiyle açılmakta. Ama alacak verecek meselesine hangi mahkeme bakar sorusunun cevabı tek değildir. Yani o alacağın türüne göre değişir. Özetle bir alacak verecek davası diyelim. İş mahkemesinde de görülebilir. Asli hukuk mahkemesinde de görülebilir. Ticaret mahkemesinde de görülebilir. Tüketici mahkemesinde de görülebilir. Bakın ilk planda dört tane mahkeme saydık. Yani hani avukata niye ve ne zaman ihtiyaç var? İşte böyle durumlarda. Siz tutup işçi alacağıyla alakalı alacağınızı tüketici mahkemesinde açarsanız o dava reddolunur. Bir de üstüne vekalet ücreti ödemek durumunda kalırsınız. O yüzden görevli mahkeme diyoruz biz buna. Yetkili mahkeme nerede açılacağı? Görevli mahkeme hangi mahkemede açılacağı? Bunun tespiti önemli. Şimdi burada tabii nispi harç yatırılır. Yani alacakla alakalı işte tutar üzerinden belli bir nispi harç olur. Ve bunu dahi ödeyemeyecek durumda olanlar için böyle adli yardım da talep edilebilir. Peki hangi durumlarda açılır alacak davası? HMK Hukuk Mahkemesi Kanunu kapsamında bu açıkça ifade edilmiş. Borç bir kere takip edilebilir. Yani muaccel diyoruz. Olmadı başka. Son ödeme tarihi geçecek. Daha önce alacaklıya bu borç ödenmemiş olacak. Yani ifa edilmemiş olacak. Ve belirsiz alacak davası hariç söylüyorum bunu. Dava dilekçesinde net olarak alacakta belirtilmiş olacak. Ve bir diğer mesele ki şimdi ondan bahsetmenin vakti geldi. Bunu istemek için süre geçmemiş olacak. Ne demek? Yani zaman aşımına takılmış olmayacaksınız. Zaman aşımı süresi içerisinde bunun davasını açmanız lazım. Nedir bu zaman aşımı? Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş. Diyor ki alacak davası zaman aşımı 5 yıldır. Siz tutup 10 yıl önceki alacağı şimdi dava ederseniz zaman aşımından o dava reddedilir. Tabii. İşçilik alacaklarında 5 yıldır. Burada istisna var tabii. 2017'den önce iş sözleşmesi sona erenlerde 10 yıllık falan gibi. Ama burada ifade edilmesi genel gereken olarak husus, evet, genel olarak alacak davasında zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu süre zarfında davayı açmak lazım ki dava olumlu seyir izlesin ve karara çıksın. Peki bu davayı açtık diyelim. Asya Hukuk Mahkemesi'nde veya İş Mahkemesi'nde kaç yıl sürer? Bunu net olarak söylemek mümkün değil. Yıllardır söylüyoruz hukuk programlarında. O ilçedeki adliyenin, o mahkemesinin yoğunluğuna göre değişir. Tabii. Yani işte Konya Akşehir'deki Asli iş. Hukuk Mahkemesi'yle, dediğiniz gibi iş mahkemesiyle tutup Bakırköy'deki,
0: imkansız.
1: Tabii Gebze'deki bir olmaz yani. O yüzden genel olarak bir süre vermek gerekirse dava açıldıktan 2-3 ay sonrasında bir duruşma tarihi verilir. Tabii ki arabuluculuk süreçleri ayrı, ondan hiç bahsetmiyorum gerekenlerde. Ama bir yılı en az bulur davanın sonuçlanması. Peki biz alacağımız olduğunu söylüyoruz ama bunu nasıl ispat edeceğiz? Biraz önce alacak davasının hangi durumlarda açılacağını söylerken dedik ki borç artık istenebilir olacak. Ödeme tarihi geçecek. Daha önce o borç ödenmemiş olacak. Zaman aşımına takılmamış olacaksınız. Peki nasıl alacağınızı ispat edeceksiniz? Çok net. Siz bir para verdiyseniz bunun karşılığında bir senet almışsınızdır. Aranızda bir sözleşme vardır. Veya da bir çek almışsınızdır. Bunların tabii ki davaları ayrı ama yani alacaklı ve borçlu arasında imzalanmış senet, sözleşme, işte resmi belge, tanık, diğer evrak, bunların hepsi mahkemede somut olayın dava dilekçesine eklenir. Yalın bir dille denir ki benim alacağım var işte bu sebepten. Peki borcunu ödemeyen birisi var. Hep böyle alacak davası daha geniş bir çerçevede değerlendirilebileceği için biz sadece para olarak ele alalım. Euro, dolar, TL, her neyse, borcunu ödemeyen bir adama ne yapmalı?
0: İlk etapta.
1: Evet, iki tane imkan var zaten Hande Hanım. Üçüncüsü yok, yok yani. Bunların hukuki olarak başvuruyoruz tabii ki. Yoksa başka yollar vardır da. Biz hukuk çerçevesinde iki hukuki yola başvurma hakkı vardır. Evet, birisi alacak davası açacak. Bunu zaten anlattık. Diğerine doğrudan bu alacak hakkına dayanarak icra takibi başlatacak. Normalde alacak davası açan kişi ne der? Ey hakim, benim bir alacağım var, bunu ödemiyor. Sen bir karar ver. Ben bu mahkeme kararını icraya koyayım. O zaman bir ilam, yani mahkeme kararı çerçevesinde alacağımı tahsil edeyim. Çünkü ben bu alacağımı icra takibine koyacağım. Karşı taraf buna itiraz edemeyecek. Elimde kapı gibi mahkeme kararı olacak. Var. Tabii. Bu dediğim ihtimalde ise direkt gidip icra takibi başlatıyorsunuz. Ama bu ilamsız bir takip oluyor. İlamdan kastım i̇tiraz mahkeme edelim. Kararı. Harika. İtiraz edilebilir buna. İşte o zaman siz de itirazın iptaline ilişkin dava başlatacaksınız. Demek ki borcunu ödemeyen kişiye...
0: Doğru yol ilki diyebilir miyiz? Yani doğru yol demeyelim de...
1: Bu tamamen borçlunun durumuna göre esasında tabii. Yani icra belki takibi bunun... başlatınca ödeyecek birisi ise...
0: Anladım.
1: Tamam. Evine icra... İtiraz etme ile ilgili çok vurdum duymaz birisi ve itiraz etmeyecek mesela. O zaman icra takibi başlatmak çok iyi ve hızlı bir çözüm olabilir. Ama... Siz biliyorsunuz ki bu adam icra takibine
0: biraz
1: itiraz edecek.
0: Biraz duygu durumunu da bilmek gerekiyor. Bence.
1: Aynen öyle. Alakalı. Birinci nokta ama borçlunun maddi durumu. Siz eğer ben zaman kazan, daha doğrusu hızlıca hareket edeyim, vakit kaybetmeyeyim i̇cra diyorsanız. Takibi. Evet, icra takibi, ona itiraz olursa zaten dava açabilir ama bu arada zaman aşımı süresine de dikkat etmek lazım. Çok doğru. Çünkü bazen haberlerde istatistikler veriliyor ya, icra dairelerine bir bakıyorsunuz milyonlarca insan birbiriyle icralık. Tabii insanlar borçlarını ödeyemiyor. Hadisenin ekonomik enflasyon yansımaları mutlaka vardır. Ama hukuki olarak ifade ettiğim gibi bir kimse alacağını ya alacak davasıyla ya da icra takibiyle
0: ama zaten %70'inin de alamadığını az önce söylediniz yani.
1: Nerede?
0: Dostlar ve arkadaşlar arasındakiler.
1: Aha evet, o arkadaşlar da. Orada o arkadaş olanlar da yani öyle bir dost mümin latifesi gibi düşününüz, öyle yapıyorlarmış. Ama tabii bu sadece bir paylaşımdı. Şimdi efendim, alacağını alamayanın ne yapacağına dair yolu söyledik. Ya icra takibi başlatacak ya da dava açacak. Başka, bu para elden verildiyse o nasıl ispatlanacak? Yani sadece diyor yaradan biliyor, ben biliyorum, o biliyor. Tabii. Ama şimdi de bunu inkar ediyor. Elden verdiğim para. Ne elimde
0: i̇şte
1: bir senet var.
0: İşte en sıkıntılısı bu bence.
1: Aynen öyle. Ne bir senet var, ne bir görüntü var, ne bir mesaj var. Hiçbir şey yok.
0: Delil yok.
1: Delil yok ortada. Böyle bir durumda ne olacak? Şimdi alacak davasında alacaklı taraf elden borç verdiğini iddia ediyorsa ispat durumu da şartlara göre değişir. Mesela aile arasındaysa bu. O zaman tanıklık çok ciddi bir önem arz eder. Niye? Diyor ki kanun koyucu, istisna olarak yakın akrabaya verilen borçlar için senetle ispat zorunluluğu yok. Yani normalde senetle ispat zorunluluğu var. Diyelim ki 2025 yılı için 50 bin neyse 30 bin. İşte bununla bağlantılı bunu aşan da senetle ispat zorunludur. Ama bu tutarı aşmayan da senetle ispat zorunluluğuna gerek yoktur. Ama burada da bir istisna var akrabalarla alakalı. Diyor ki yakın akrabaya verilen borçlar için senetle ispat zorunluluğu yoktur. Evet, 2025'te 33 bin TL'ymiş şimdi baktım. Velhasılı elden verilen paralarla ilgili tanıklık tabii ki ciddi önem arz ediyor. Akrabalarda bir senetle ispat zorunluluğu yok. Ama normalde bir hukuki işlem eğer bu sınırı geçiyorsa senetle ispatı zorunludur. Ama tabii ki bu davalarda takdiri delil, tanık, keşif veya da senetli olmayan bir belgeyle ispata yönelik de dava dilekçesine eklenir. Fayda sağlar mı? Hayır. Niye? Çünkü hukuki işlemin miktarı belirli bir sınırı aşıyorsa sadece yazılı belgeyle ispatlanabilir. E işte mesela 2025 yılı içinde bu 33 bin TL olarak ifade edilmiş. Şimdi tersi de şöyle olabilir. Alacak davasında borçlu tutar borcunu ödediğini yine elden iddia ediyorsa o zaman ispat yükü davalıya geçer. Yani davalı bu durumda davacıdan borç aldığını kabul etmiştir. Davacı alacağını ispat etmiş demektir. Hı hı. O yüzden artık davalı elden ödediğini ispat etmeli. Bakın çok kritik bir nokta bu. Siz elden aldığınız bir parayla alakalı ben ödedim diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz aslında? Ben bu parayı aldım diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ödedim. Artık işte bunu
0: siz ödediğinize dair
1: harika bunu ispatlamanız gerekir. Yani normalde hukukta genel kural müddeyi iddiasını ispatla mükellef. Bu bana para verdi diyen affedersiniz ben ona borç verdim diyen bunu ispat etmek zorunda değil mi?
0: O da diyor ki ben
1: ödedim. O da diyor ki ben ödedim.
0: Demek ki verdi.
1: Tabii o zaman sen ödediğini ispat demek ki karşı tarafa geçiyor. Kesinlikle. O da ince bir kritik bilgi. Peki bu mesajlar şimdi artık her şey WhatsApp, Facebook, Instagram her neyse bunlar delil olur mu? Evet. Yani Yargıtay bu yazışmaları da delil niteliğinde kabul ediyor. Artık tabii iş yerlerindeki mailler ve bunların içerikleri falan da hep mahkeme dosyalarında yer alıyor. Özetle bunlar da delil olur. Bir de delil başlangıcı sayılan belgeler var. İşte banka kaydı, mektup, ihtarname. Bunlar da bir delilin başlangıcı kabul edilir. Yani hakimin karar vermesinde adamın elinde senet yok. Ama işte bir mektubu veya bir ihtarnamesi var. Bunlar da tabii takdiri delil ama işte yazılı olmalı veya da o dava konusu olayla özetle ilgili olmalı. Bu şekliyle alacak davasıyla bağlantılı konuyu da bitirmiş olduk. Şimdi hukuk açısından ecri misil bunu böyle arada duyuyoruz. Ne demek?
0: Sık sık duyduğum
1: bunun şey. Davası nedir? Kime ödenir? Ne kadardır? Ecri misil özetle nedir? Şimdi ve o kadar çok karşımıza çıkan bir durum ki bu ecri misil. Mesela şu anda hatırıma geldi. Bizim bu yayın yaptığımız binanın önünde bir alanın belediyeye ait olduğunu düşünün. Biz de orayı otopark girişi olarak kullanıyoruz. İşte biz mülkiyeti belediyede olan bu yerle alakalı burayı kullandığımız için belediyeye ecri misil ödüyoruz. Mesela. Bu tabii direkt vatandaşı ilgilendirebilen bir örnek olmayabilir. Ama burada bu holding binası değil de bir ev de olsa aynı şey onun için de geçerli. Veya da bir inşaat firması düşününüz. O inşaat firması inşaat yapacağı alanın çevresini reklamla, billboardla kapatsa. İçeride şantiye var yani dışarısı görünmesin. Hem de ben dışarıda bir reklam mı yapmış olayım dedi. O parselin etrafını kapattı. Üzerine de kendi projesinin görsellerini yerleştirdi.
0: Ki çok sık karşılaşıyoruz.
1: Tabii zaten olan. İşte böyle bir durumda da reklamla alakalı yine bir bedel öder. Bu da ecrimisildir. Yani çok fazla karşımıza çıkar, her alanda çıkar. İki örneğini verdik ama genel itibariyle şudur: taşınmazın haksız bir biçimde kullanılması sebebiyle ödenmesi gereken işgaliye bedeli bu.
0: Ecrimsiz.
1: Evet, işgaliye tazminatı hatta. Şimdi burada tabii bir sözleşme olmazsa bu kötü niyetli olur ama bir eşyanın kötü niyetli haksız zillet tarafından, hak sahibinin de onayı ve rızası olmadan kullanıldığı durumda ödenmesi gereken, hak sahibine ödenmesi gereken tazminata ecrimsiz deniliyor. İşte bunun da bir davası var. Burada şu: zilliyeti olmayan malikin, maliki olmayan zilliyete açabileceği tazminat davası. Kavram karışık gibi duruyor ama şimdi bu telefon sizin değil mi efendim? Hı hı. Ben bunu elime aldım.
0: Evet.
1: Siz hala maliksiniz. Bu telefon sizin. Ama benim elimde olduğu için zilliyet benim.
0: Kullanan sizsiniz.
1: Doğru. Malik olan sizsiniz. İşte bunu ben kullanmamla alakalı. Malik olan sizin, zilliyet olan bana. Açtığı davada ecrimsiz davası. Doğru. Daha net anlaşıldı değil mi?
0: Çok.
1: Zillet olmayan maliki, malik olmayan zillete açtığı dava türü. Evet efendim. Peki bu bedel kime ödenir? Şimdi eğer taşınmazdaki mülkiyet durumuna göre, bu bir vakfa, bu bir hazineye, işte belediyeye, kamu kurumlarına demek ki ödenebilir. Yani bu ecrimsiz bedelinin alacaklısı kurum olur, vakıf olur, şahıs olur. Dolayısıyla değişiyor. Belediyeler,
0: geçen kanunlar. Gün ben de şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Atıyorum böyle miras kalmış 2-3 kardeş. Kardeşlerden bir tanesi apartmandaki dairede uzunca yıllar hiç kira vermeden oturmuş.
1: Harika, çok klasik bir örnek. Doğru. Aynen
0: ve
1: öyle.
0: Geriye dönük olarak oturduğu yıllara dair ecrimsiz davası açıldı.
1: Çok doğru. Orada verdiğiniz örnekte kardeş 5 yıl geriye kadar sen burayı kullandın. Halbuki miras malıydı. Benim de burada payım vardı. Sen burada kira şekilde vermeden kaldın. Şimdi benim payıma düşen kısmı bana öde diye 5 yıla kadar açar. Evet. Doğru. Bu da çok sık rastlanan bir ecrimsiz dosyası.
0: Evet.
1: Örneği çok doğru. Ecrimsiz bedeli peki nasıl hesaplanır? Zaten bilir kişiler artık adalet mekanizmasında hakim yardımcısı gibi görev alıyorlar. Bütün hesaplamalar, yani bütün görüntü kayıtları, ses kayıtları, belge incelemeleri, aktüerya hesabı denilen işte bütün hesaplamalarda dahil her şey teknik o kişinin ilgilisi ve bilgilisi, ehli vukuf eski ismiyle onu bilen kişiye tabii ki bilirkişi listesinde gönderiliyor. Demek ki ecrimsiz bedeli de o gelen rapora göre özetle veriliyor. Gerçek veya tüzel kişiler için ecrimsiz hesaplama esası kiraya göre belirleniyor. Yani bu yer kiraya verilmesi durumunda ne kadar bir bedel elde edilecekse ecrimsiz bedeli de o kadar. İşte bilirkişi bunu hesaplıyor özetle. Bu tabii gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlarda. Hazineye ait de durum ne? O zaman kanun koyucu burada hazine arası için o bedeli en düşük değeri belirliyor. Ona göre bunun bir çizgisi, bir skalası diyelim, daha doğrusu bir tablosu var. Ona göre de çıkıyor. Peki hangi durumda isteniyor? Biraz önce söyledik. Haksız bir işgal olacak. Hak sahibinin rızası olmayacak. İşgalci kötü niyetli olacak ve işgal sebebiyle bir zarara uğraması durumu. Bunlar varsa siz ecrimsizi istersiniz. Peki zarar şart mı? Yani zarar şartının gerçekleşmesi de bazı kriterlere bağlı. Haksız zilletçe kullanımı olacak. Eşya ile alakalı kiralanabilir nitelikte olacak. Yani zarar oluşacak ve ecrimsiz tazminatı haklı bir talep haline gelecek. Zarar olmasında istisna da var. Mesela vakıflar ve hazine ile alakalı taleplerde hazinenin bir zarar uğramasına da gerek yok. Bazı yerler vardır, vakıfların adınadır, hazinenin adınadır. Üzerinde hastane vardır. Hiç önemli değil. Zarar burada yok ama o ecrimsiz sözleşme bedeliyle ödenmesi ayrı. Yani orada ecrimsiz için bir zarar şartı da aranmaz demek ki. Şimdi bu bazen evin işgalinde de karşımıza çıkabilir. Veya da biraz önce söylediniz, miraslar arasında da çıkabilir. Şimdi davacı vefat etti. O sizin dediğinizi biraz açalım. Çünkü Ecrü Misil'in evden karşımıza çıkan noktalarından birisi bu. Davacı
0: vefat etti.
1: Tabii. Veya da şöyle diyelim, bir kişi vefat etti. Terekeye dahil olan bir mal var. Bunda tabii birden fazla kişi mirasçı. Ortaklık durumu var diyelim, daha net anlaşılsın. İşte böyle bir durumda miraçlar arasında Ecrü Misil davası açılabilir. Yani biri, miraçlardan biri bir kardeş diğerine. Veya da bir kardeş anneye, her neyse. Diğer mirasçı aleyhine Ecrü Misil talebinde bulunabilmesi mümkün. Evet efendim. Çünkü orada bir tabiri caizse gasp durumu var. Kullanma hakkı diğer mirasçılarda da varken
0: bedelsiz bir şekilde tabii
1: kalıyor orada. Tabii bir nevi gasp olduğu için diğer mirasçılardan talepte bulunabilecek. Burada tabii biraz önce bazı şartlar saydık. Bir de yararlanmadan engelleme şartı da gerekiyor. İntifadan men deniliyor buna. Yani siz daha önceden onu bir böyle ihtar edeceksiniz, uyaracaksınız. Bak burada sen çık veya birlikte kullanalım gibi, intifadan men gibi bir şart da ek olarak aranır. Peki kaç yıllık talep edilir? Biraz önce de söyledik, 5 yıl. Yani bu Ecrü Misil talebi tutup 20 yıldır kullanıyorsun arkadaş, ver şu 20 yıllık parayı denilemez. 5 yıllık bir süre vardır. Buna zaman aşımı denir. Özetle Ecrü Misil'de zaman aşımı
0: 5 yıldır.
1: Evet efendim. Peki bu nasıl kanıtlanır Ecrü Misil? Zaten mülkiyet sizin adınızdaysa, orada da bu işgalciyse, burada haksız işgalle alakalı siz dava açınca orada keşifte bu durum ortaya çıkar. Bilirkişi raporuyla da şeddelenir. Dolayısıyla
0: peki sizin onu belirlediğiniz tapuyla, tutara sözleşmesiyle göre mi istenir bu borç?
1: Hayır,
0: yoksa
1: biraz önce ifade ettim. Hazine ve vakıflarla alakalı bir tablo vardır. Oradaki tutar zaten en düşükten belirlenmiştir. Ama gerçek veya tüzel kişiler için bu noktada orası kiraya verilecek olsaydı yalın anlatımda ne kadara gidecekse, bilirkişi piyasa bir rapor, çok doğru, rayiç değer bağlamında orası belirlenir bilirkişi raporu çerçevesinde. Sizin istediğiniz tutar başta belli olmadığı için, alacak davasında anlattık ya, siz kısmi süreli açarsınız. Sonra gelen bilirkişi raporuna göre davanın değerini arttırırsınız. Yani sizin istediğiniz tutar değil, bilirkişi raporunda ortaya çıkacak hakimin veren karara göre Ecrü Misil bedeli tespit edilir efendim. Doğru. Ama bu nasıl kanıtlanır Ecrü Misil? Dediğim gibi yer sizindir, sözleşme vardır veya yoktur. Bununla alakalı o şahsi hakkı doğrulayan belgeler diyelim, onlarla ispat edilir. Ecrü Misil çok fazla noktada karşımıza çıkıyor. Ama biraz önce örneğini siz de verdiniz. Miraçlar arasında olabiliyor. Doğru. İşte belediyeler mesela mallarını takip edip sizin böyle kullandığınız yerlere yönelik olarak yine Ecrü Misil talebinde bulunabiliyorlar. Evet efendim. Ecrü Misil ödenmezse zaten icra takibine başvurulur. Zorla tahsil edilir. Ve hazine ve vakıflar açısından daha da böyle keskin hükümler de var. O yüzden tahliye ettirilir. Tabii 15 gün içinde mesela işgal edilen taşınmaz. Sonrasında idareye teslim edilir. Eğer bir işgal durumu varsa. Demek ki Ecrü Misil davasında davalı haksız zilyetliğe konu eşyanın işgalcisidir. Yani orayı kullanan kişi, oradaki işgalci bu davanın davalısıdır efendim. Ve görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Biraz önce öneminden bahsettik.
0: Bunu da bilmek
1: bahsettik
0: ve zaman kaybetmemek gerekir.
1: Doğru. Genel yetkide kuralları geçerli. Yani genel yetkide davalı, hani davanın neredeki asliye hukuk mahkemesinde açacağını yetki kuralı belirliyor malumunuz. Burada genel yetki kuralı var. Davanın açıldığı tarihte davalının yerleşim yerinde açılır bu dava. Yargıtay Ecrü Misil'i haksız fiil olarak tanımlamıştır. O yüzden bu haksız fiile ilişkin özel yetki kuralları da uygulanabilir. Ama genel kural davalının ikametgahında, davanın açıldığı tarihte, hangi mahkemede? Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Efendim bu şekilde bugün 3 konuyu ele aldık. Yalan beyanda bulunması, şu yalan şahitlik, devamında alacak davası ve Ecrü Misil, gümrük suçları veya da gümrük cezalarıyla alakalı konuyu yetiştiremedik.
0: Önümüzdeki hafta
1: başka bir zaman diyelim.
0: Bizlerle birlikte olur yine Avukat Cüneyt Gülcan. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben Hande'nin okuma anı masasında sevgili Recep vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşça kalın diyelim.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Suriye ve Irak'taki yöneticileri bundan faydalanamıyor. Onun dışında suça karışmadığı ya da işte çatışmaya girmediği düşünülen devletin istihbarat kayıtlarındaki bilgiler doğrultusunda olan isimler bundan faydalanabilecekler. Ayrıca cezaevinde olan PKK'lılar da ya da işte terör hükümlüleri de PKK-KCK dosyasından yatan hükümlüler de bundan faydalanabilecekler. Şimdi devlet bu adımı atacak. Bu yol haritasını onlara gösterecek. Meclisten Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Hafta sonu ya da pazartesi en geç yasalaşmasını bekliyoruz. Ardından izlemeye bakacağız. İzlemeye başlayacağız. Neyi izleyeceğiz? Hem MİT Başkanlığı hem Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı izleyecek. Irak'taki, Suriye'deki gelişmeleri, özellikle Irak'taki. PKK silah bırakıyor mu? Gerçekten kamplar boşaltılıyor mu? Bunların da altyapısı hazırlandı Mehmet Ali. Doğru. Yani orada hem Talabani yönetimiyle hem Barzani yönetimiyle gitti MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşmelerini yaptı. Bu silahlar nereye bırakılacak? Teröristler nereye teslim olacak? Bunların mekanizmaları da çalışıldı. Şimdi beklenti dün akşam burada AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu vardı. Bizim konuğumuzdu. Kendisine sordum yani bu konuyu yakından takip eden bir isim. Dedi ki 2 ay içinde silahlar bırakılır Fatih Bey. Doğru. Dedi. Bizim Medya Kritik programında konuştu. Böyle bir beklenti var. Peki, yani örgütün 2 ay içinde silah bırakması Peki. gerçekten büyük bir sürpriz olur. Umarım da gerçekleşir.
3: Şimdi bazı söylemler de var. Tabii itidalli yaklaşanlar da var bu meseleye. İşte Suriye tarafında PKK varlığını devam ettirecek falan deniyor ama devlet aklı da orada devreye girmiş durumda. Bunları da konuşmak lazım. Elbette inanılmaz bir temkin de var. O devlet aklıyla birlikte zaten bu süreç yürüdü. Oraya da bir vurgu yapalım istersen Fatih. Çünkü bunun da bazı noktalarda tezviratı da yapılıyor.
2: İşte yani daha önceki süreçlerden inanılmaz dersler çıkarılmış. Bir kere bu teklif dün gazetecilere, bırakın gazetecileri, yani muhalefet partilerinin üyelerine bile açıktan verilmedi. Bugüne kadar çok gizli şekilde yürütüldü. Çünkü daha önceki görüşmelerde, daha önceki çözüm denemelerinde hep sabotajlarla karşılaşılmıştı. Evet. Bu kez çok daha ketum, çok daha dikkatli bir süreç yürütüldü. Çok daha temkinli bir süreç yürütüldü. En sonunda da, şimdi bundan sonrasında da yine bir temkin var. Nasıl bir temkin var? Yani bu yasa yarın meclisten çıktığında hemen yürürlüğe girmeyecek. MGK, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri sahada silah bırakılıp bırakılmadığını teyit edecekler. Ve bu teyit kararı, MGK kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu düzenleme yürürlüğe girecek. Orada da 6 aylık bir süre var. Yani hemen yarın PKK'lılara af getiriliyor diye konuşuluyorsa doğru. Bu doğru değil. Doğru. Zaten bir af düzenlemesi de değil bu. Dolayısıyla hala bir temkin var. Eğer sahada beklendiği gibi bir gelişme yaşanmazsa, beklendiği gibi silahlar bırakılmazsa, beklendiği gibi kamplar boşaltılmazsa zaten bu teklif yürürlüğe girmez. Dolayısıyla burada da temkin var. Dediğim gibi en başından beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında bir terör örgütünün olduğunun farkında. Farklı hesaplarla başkaları tarafından kullanılabilen bu örgütün olduğunun farkında. O nedenle Peki. çok dikkatli bir şekilde çalışıldı. Bundan sonra biraz daha yasalaştıktan sonra da hem DEM Parti'ye hem de diğer partilere de büyük yükümlülükler düşecek. Umarız beklenen sonuç sağlanır ve Türkiye Cumhuriyeti, bütün milletimiz bu terör belasından hep beraber kurtuluruz.
3: Peki, şimdi devam edeceğiz tabii. Yayınımız devam ediyor. Avukat Zeki Arıtürk'le şu an devam edelim. İşin tabii bir de hukuki boyutu var. Başlangıcı var. Öncesindeki çalışmaları var. Yasa maddeleri var. Yürürlüğe girmesi var. Kısaca halkımızın da anlayacağı bir tarzda nasıl bir yasa oluşturuldu? Bu yasanın içeriğinde neler var? Hukuki açıdan bu ne zaman geçerli olacak? Biraz da hukuk sürecini konuşalım bu konuyla alakalı Zeki Bey.
4: Şimdi Mehmet Bey, aslına bakarsanız öncelikli olarak bu devlet projesi bir siyasi partinin, bir siyasi yapının bir kanaati değil ve her şeyden önce bir ittifakın bir projesi değil. Bu devlet tarafından yürütülen ve sürdürülen bir proje olacak.

0: Bunu altını çizmek lazım. Bu devletin bizzat yürüttüğü bir olay. Ve şöyle bir durum söz konusu. Biz hukukçuların hep şunu soruyorlar. Diyorlar ki peki terörle mücadele kanunu var, bu yeterli değil mi? İnfaz kanunu var, bu yeterli değil mi? Biz o zaman da şunu anladık, söyledik. Dedi ki bakın burada çerçeve yasası çıkmadan önce ne olacağını bilmiyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz. Şimdi geniş perspektife bakmak lazım. Şimdi mesela terörle mücadele kanunumuz bizim için yeterli. Türk Ceza Kanunu 221 etkin pişmanlık yeterli ama şöyle bir durum söz konusu. Siz burada infaz ertelemesi veya adli kontrolle salıverilme, şartlı tahliye gibi olayların tamamı şöyle bir prosedüre tabi, bir yargılamaya tabi. Şimdi burada belki sayısının bine, belki binlerceye ulaşacak olan ve bu konuyla alakalı bu çerçevesinden yararlanacak olanlar var. Öncelik olarak bu Türk Ceza Kanunu'nda ceza ertelemesi, infaz ertelemesi değil,
1: Ceza
0: şartlı
1: ertelemesi.
0: salıverme değil, tahliye değil. Bu ceza ertelemesi. Ceza ertelemesi ne anlama geliyor? Yargılama yapılmadan devlet bir hak veriyor. 15 yıla kadar olan cezalarda yargılanan ve yargılanan ama 1 Haziran 2005 tarihinden sonrakileri kapsayan ve 15 yıl ceza alacağı hükmedilen kişilerle ilgili en az 5 yıllık bir denetimli serbestlik olacak. Yani denetim yapılacak. Denetim serbestlik derken denetim yapılacak, onu söyleyelim. 15 yıl ve üstünde olanlar ise 10 yıl. Şimdi bu böyle sadece bitmiyor. Şöyle, buranın en önemli kritik noktası, birinci maddesi şu. Deniyor ki bu 12 maddeden oluşuyor ama iki maddesi yürütme ve genel kurallar, 10 madde içerikle alakalı kısım. Yani maddenin birinci maddesi Milli Güvenlik Kurulu tarafından, biraz önce Fatih Bey dile getirdi. Milli Güvenlik Kurulu tarafından burada PKK terör örgütü, KCK terör örgütü ve diğer unsurlarının tamamı, Suriye dahil olmak üzere Irak ve Türkiye içerisindeki
1: Suriye
0: yapılanmalara ve
1: dahil değil mi?
0: diğer
1: Yani
0: bölgelerdeki,
1: çevremizdeki ülkeler de dahil
0: bak
1: değil mi?
0: tekrar söylüyorum, Suriye'de en kritik noktası zaten bu. Suriye dahil, Irak dahil ve diğer bölgelerdeki tüm yapılar dahil. Yani Rusya, Avrupa bölgesindeki yapılanmalar da dahil olmak üzere tamamının bütün faaliyetleri sona erdirdiği, artık PKK terör örgütüyle bir illiyet bağlarının kalmadığı, silahları teslim ettikleri, olaylara artık bundan sonra PKK terör örgütü ve KCK terör örgütü olarak tamamen son verdikleri ve feshettikleri, eli kanlı terör örgütünün tamamen bittiği MKK Genel Kurulu tarafından yapılan raporlama sonucunda resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Birincisi bu. En önemli kriter bu. İkincisi şu. Diyelim ki MGK bu konuyla alakalı bütün araştırmaları yaptı. Suriye dahil olmak üzere, tekrar altını çizerek söylüyorum, PKK ve KCK terör örgütünün bütün faaliyetlerine son verildiği ortaya çıktı. Ve bunun neticesinde MGK dedi ki evet, bu kanun uygulanabilir diye bir rapor verdi. Ve resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra şöyle bir süreç başlıyor. 6 aylık bir süreç var. Bu süreç içerisinde devlet her şeyi ince ince düşünmüş. Bakın Fatih Bey de biraz önce size Mehmet Bey dile getirdiniz.
1: Dilek, evet söyle.
0: Daha önce Habur sınır kapısındaki olan olaylar var. Türkiye açısından çok önemliydi bunlar. Gene Oslo sürecindeki o ahlaksız ve namussuzca olaylar var. Ve bunlardan çıkartılan derslerden şöyle bir durum söz konusu. Artık bundan sonra şov yapılacak veya herhangi bir şekilde işlem yapılacak bir noktada olmayacak. İstihbarat ve güvenlik görevlerinin yönetiminde ve denetiminde teslimler olacak ve neticede buraya uyan ve bununla ilgili olan kısımlarda gerekli işlemler yapacak. Peki şöyle mi olacak? Soru şu, diyorlar ki peki nasıl ayıracak devlet bunların 15 yıla kadar suç işlediği veya 15 yıldan daha fazla suç işleyeceği, adam öldürme, yaralama, şehit etme ve benzeri unsurlara karışmadığını nasıl bilecek diye sorular soruyorlar. Bakın bu devlet böyle 10 yıllık, 20 yıllık saçlı kota sınırları çizilmiş bir devlet değil ki. Bu devletin 3000 yıllık bir geleneği var.
1: Doğru.
0: Kimin nerede ne alt ettiğini devlet biliyor. Kimin ne hangi kod adıyla işlem yaptığını biliyor. Dolayısıyla PKK terör
1: Binlerce kişi
0: örgütü
1: olsa bile,
0: içerisindeki tüm yapılardan haberdar. Bravo.
1: yani sayı çok fazla olsa bile ondan sonra atılan her adım devlet tarafından takip edilecek ve bilinecek diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Bakın bu kişilerle ilgili PKK'nın hem yerel kaynaklardan hem istihbarat teşkilatının kendisinden hem de diğer alanlarda elde etmiş olduğu bilgi, belgeler ve bulgular var. Yani şimdi şöyle diye düşünün. Bir PKK'lı öldürülüyor. DNA testinden hangi eyleme karıştığını elde söylüyor. Mesela diyor ki bu Dağlıca baskında yer alan bilmem şu kod adlı bilmem kim diyor. Şimdi Dolayısıyla buna vakıf olan bir devletten bahsediyoruz. Yoksa şöyle bir şey var bakın Mehmet Bey, sanki şöyle bir olay var. Gelecek kişiliğinin sözüne itibar edecek. Hayır, buna itibar etmiyor devlet. Bu kişi teslim oldu. Bütün secereleri, nerede ne işlem yaptığını devlet zaten biliyor. Şimdi etkin pişmanlıktan farkı şu. Etkin pişmanlıkta geldiğinde bütün bilgileri verip yargılanmanız gerekiyor. Yargılamanın sonucunda da bu bilgilerin tamamını doğru olduğunu ortaya çıkartması lazım. Devlet burada kendi bilgileriyle hareket edecek. Karşı taraf değil. Ama karşı taraf bilgi verirse de onu da kaydedecek, not edecek. Yani burada etki pişmanlık gibi algılanmasın bu olan.
1: Şimdi önemli bir konu.
0: Ceza ertelemesi olduğunu bir söyleyelim.
1: Önemli bir konu dediniz. Ya bu iş ceza ertelemesi dediniz. 10 yıllar, aynen, 5 yıl arasında.
0: Bu bir af değil.
1: Af değil, ceza ertelemesi. Bu bir af değil. Peki şunu sormak istiyorum. 6 ay içerisinde başvurdu kişi. Ondan sonra bakıldı. Bir ceza işlerse ne oluyor?
0: Bravo, soru zaten bu. Diyor ki kişi başvurdu ve bunu şöyle diye değerlendirelim. 15 yıl ve altında bir ceza ile yargılanan veya yargılanacak olan bir kişi 5 yıl bu bununla ilgili denetim yapılacak. 5 yıl içerisinde sizin deniz bir olay olursa ne olacak? Diyor ki devlet, o zaman diyor, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 7. maddedeydi ya da 6. maddedeydi. Diyor ki o zaman bütün işlemler yeniden başlayacak bu kişiyle ilgili ve normal süreç devam edecek. Hangi işlemler, eylemler yaptıysa veya daha önce bir cezası varsa o da dahil olmak üzere bütün hepsi yargılamaya konu olacak. Ancak şöyle bir şey var, devlet burada şu önlem almış. Mesela burada devlet hakikaten çok ince çalışılmış. Bakın bir hukukçu olarak söylüyorum. Hı hı. Ben tebrik ediyorum bu kanunda çalışanları. Başta Fethi Yıldız değerli büyüğüm, yanında staj yaptığım için Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hukukçulardan birisi olarak kabul ediyorum. Bakın o gerçekten hani benim hukuk nosyonumdaki önemli bir katkısı vardı kendisinin. Ben gerçekten burada bütün o yolların ince ince düşünüldüğünü ve buna göre işlem yapıldığını gördüm. Mesela şöyle bir şey var Mehmet Bey, çok enteresan. Diyor ki birileri ihbarda bulundu. Evet. Bir taraftardan ihbar geldi bu adamlarla ilgili. O zaman diyor devlet bu kişilerin ihbarlarına bakılmaksızın savcılık reysen hareket edemez diyor. Önce kuruldan izin alacak ve kurul izin verirse gerçekten böyle bir eylem içerisinde olup olmadığının tespit edilmesi, istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler doğrultusunda bu kişinin bu işlemi bozduğu, bu verilen kendisine lütfu, letafeti, taltifi değerlendiremediği görülürse işte o zaman savcılık harekete geçecek diyor. Ama harekete geçebilmesi için de kuruldan karar alma şartı getirilmiş. Bu çok önemli bir madde. Yani bunun sebebi şu, bir takım iftiraların önüne alabilmek, bir takım kişilerin devlet üzerinden hesap görmesini engellemek amacıyla böyle bir madde de eklenmiş.
1: Asılsız iddialarda çok şimdi, olacaktır çünkü bu süreçte zannediyorum, değil mi?
0: Bravo. Bravo. Çünkü çok fazla asılsız iddia gelme ihtimali söz konusu. Bir takım kişiler devlet üzerinden hesap görmeye çalışabilirler birileri üzerinden. Dolayısıyla devlet bunu da düşünmüş. Devlet şunu da düşünmüş. Demiş ki eğer sen bu konuyla alakalı bir işlem eylem yaparsam gereğini yaparım. Geçmişteki tüm işlediğin fiillerle ilgili yargılamalar olur ve bunlarla alakalı da gerekli işlemler yapılır. Sana bulunan bu taltifin sebebi şu. 40 yıldan beridir 3 trilyon doları aşmış bir maalesef kaynak heba oldu, heder oldu. Öz kaynaklarımızı kullanmadık, madenlerimizi kullanmadık, petrollerimiz, doğalgaz yataklarımızın ne olduğunu yeni yeni keşfediyoruz. Gabar Dağı'nda siz görüyorsunuz. Dolayısıyla PKK ve KCK terör örgütü ve bütün unsurları açısından söylüyorum. Diyor ki devlet bunlarla alakalı size bir şans daha veriyoruz. Bir size el uzatıyoruz. Yani demir yumruğun üstüne giyilmiş bir kadife eldiven uzatıyoruz. Eğer siz bunu algılarsanız ve buna elimizi sıkarsanız bir devlet olarak bir devlet babalığını gösteriyor. Biz kadife eldiveni size sıkarız. Ancak siz bundan anlamazsanız demir yumruğu da görürsünüz diyor. Genel itibariyle bakın şunu da düşünmüş devlet. Ben maddeleri okurken bu da çok böyle ciddi anlamda hakikaten hani her olasılık düşünerek ama çok da özet yani ancak bu kadar özet yapılabilir. Hı hı. Avrupa'da mesela veya belli ülkelerde pişmanlık duyup bu işten yararlanmak isteyip ama kurmuş olduğu düzenden dolayı Türkiye'ye gelemeyenler olabilir diye düşünmüş devlet. Demiş ki onlarla da ilgili bulunan bölgelerdeki belli noktalardaki mesela Avrupa'daki devletle olan ilişkilerde ve oradaki yapıyla hareket edilecek ve onların da bunun kullanılması sağlanacak diyor. Şimdi devlet gerçekten çok büyük bir el uzattı. Ama şunu söyleyeyim. Zaten 2 yıl önce Sayın Devlet Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin feraseti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da buradaki hakikaten iradesiyle bir ortaya çıkan bir olay var. Terörsüz Türkiye ve sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölgeden bahsediyoruz.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT FM. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Zeytinyağı, tuz, ekmek. Ömer İbnül Hattab'ın devrinde bir zamanlar şikayete gelmişti İran'dan Müslümanlar. Dediler, maruz kaldık bizler bir musibete. Eşkıyalar yol kesip zulüm yapar millete. Dinledi Ömer Faruk onların sözlerini. Gönderdi üstlerine bir grup askerini. Gidip önce onlara İslam'ı arz ettiler. Kabul etmeyince de cizye verin dediler. Onu da reddedince kalmadı artık vebal. Başladı birdenbire çok şiddetli bir kıtal. Allah'ın yardımıyla kazandı yine eshab. Çok ganimet malları ele geçti bir hesap. Beşte bir hissesini ayırdılar evvela. Dediler ki, bu mallar aittir Beytülmale. Lakin mallar içinde bir kutu var idi ki, inci ve mücevherle dolu idi hep içi. Başkumandan Mesleme o kutuyu bir ara, Taksim'den daha önce ayırdı bir kenara. Bu bapta askerin de rızasını alarak, gönderdi halifeye bir hediye olarak. Ve şöyle emretti ki götürecek o ere, bunu özel olarak ver Hazreti Ömer'e. Baş üstüne diyerek yollara düştü o er. Erişti Medine'ye o kutuyla beraber. Hazreti Ömer ise onun geldiği saat, fakirlere ziyafet verirdi kendi bizzat. Zira çok seviyordu onlara yedirmeyi. Bizatihi kendisi dağıtırdı yemeği. Bekledi bir kenarda, yemek bitti nihayet. Halife onu görüp evine etti davet. Hazreti Ömer'le o girdi içeriye. Rastlamadı minderle kilimden başka şeye. Minderde oturttu halife gelen eri, kilimin üzerine oturdu kendileri. Geldi sonra bir sofra, mütevazı idi pek. Vardı yemek olarak zeytinyağı, tuz, ekmek. Çıkardı o kutuyu cebinden sonra o er, o kutu nedir diye sordu Hazreti Ömer. Dedi ki, başkumandan razı edip erleri, ayırdı ganimetten iş bu mücevherleri. Sığınıp daha sonra yüksek müsaadenize ve hediye gönderdi bunu hazretinize. Hazreti Ömer Faruk işitince bu sözü, ağlayıp yaşla doldu mübarek iki gözü. Dedi, bize İslam'ı bahşetti Hak Teâlâ. Var mıdır bizim için bir nimet bundan âlâ? Asla kabul edemem. Götür bunu ver geri. Yakmak mı istersiniz siz bununla Ömer'i? Zira mücahitlerin hakkıdır bu da yine. Mesleme'ye götür de dağıtsın askerine. Ve ona şu hususu söyle ki benden taraf, adaletten kıl kadar eylemesin inhiraf. Gazilerin hakkını göndermesin Ömer'e. Yoksa o hiç muvaffak olamaz ona göre.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi Kudüs-i Sırruh buyuruyorlar ki, başkalarıyla mücadele etme, münakaşa etme ve hiç kimseden de bir şey isteme. Kimseye de hizmet buyurma buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Sırrı.
1: Hocam dinleyicilerimizin soruları var, telefon yokmuş. Bir dinleyicimiz soruyor, televizyon yatağımın ayak ucunda, bazen TGRT belgeselle evliyaların hayatını anlatan veya dini sohbet programları açıkken uyuyakalıyorum, ayaklarımı televizyona doğru uzatmış oluyorum. Niyetim kesinlikle saygısızlık etmek değil, bu durumda dinlen günah mıdır değil midir diye soruyor bir dinleyicimiz.
3: Efendim insanların hali her zaman aynı olmaz. Bir şeye bakarken uyuyup kalabilir. Elde olmadan, bilmeden yapılanlar affedildiği kitaplarda bildiriliyor. Zaten dinleyicimiz de bunu biliyor ve onu da hasreten belirtiyor. Diyor ki hani ben bu bilgilere, orada anlatılanlara yani hakaret olsun, saygısız olsun, onları küçültmek, aşağılamak, dinlememek, bunlar da nedir deme, nedir, ne biçim sözlermiş gibi bir davranışla ben bunu yapmıyorum diyor. Yapmıyorum ama yine edebe aykırıdır. Dikkat etmek yorulur.
1: Evet hocam.
3: Yine edebe aykırıdır. Dikkat etmek
1: dinleyicimiz yorulur. Varmış hocam. İyi günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun.
4: Hocama sorun vardı. Benim iki tane Kur'an var evde, yeni yeni yazdı. Onları ne yapmak istiyorum? Onları soracaktım.
3: Peki efendim.
4: Bir de mezarlığa ne zaman, hangi saatte, hangi günler gidebilir, onu soracaktım.
3: Tamam efendim.
4: Bir de bir hocam, şimdi 30 milyar para vermek istiyorum ama elimde 5 gram altın var. Onu bir fakirle devrini yapsam, o fakirle biraz versem, gerisini de başkalarına versem olur mu? Hani geçmiş, mesela geçtiğimizde bilmiyorduk. Hı hı. Allah sizden razı olsun. Namazım 30 sene, 33 senedir sizi dinleyerek kazanıp kılıyorum.
3: Maşallah.
4: Allah ananızı babanızı nur içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun. Ruhları şad olsun inşallah.
3: Peki, teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim.
4: Onu öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
1: İyi günler. İyi günler.
5: İyi günler, hayırlı günler.
1: Buyurun.
5: Osman hocama sorum vardı.
3: Dinliyoruz efendim.
5: Hocam, çocuklarım için dua alabilir miyim?
3: Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerden de muhafaza buyursun inşallah.
5: Amin hocam, Allah Teala razı olsun. Hocam benim sorum şöyle. Hani siz buyuruyorsunuz ya, kitaplarda da buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre tefsir eden kafir olur diye.
3: Evet.
5: Şimdi Bediüzzaman da kendi kafasına göre yaptığı için kafir mi oluyor? Buna uyanlar da, inananlar da mı kafir oluyor? Bunu çok merak ettim hocam.
3: Peki efendim.
5: Bunu soruyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Allah-u Teala razı olsun.
3: Amin cümlemiz.
1: İyi günler. İyi günler.
6: İyi günler.
1: Buyurun.
6: Hocam, öncelikle sizden hayır dua istiyorum eşim, çocuklarım için.
3: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
6: Amin inşallah. Allah Teala razı olsun hocam. Şimdi ben mahalledeki cami kursuna gidiyordum hocam. Cuma günleri hoca yukarıda namaz kıldırıyor. Biz aşağıda kursta, bayan hocamız cuma namazını kılalım diyor. Ve biz imama uyuyoruz. Öyle oluyor mu? Hani kılsak mı, kılmasak mı? Ben içime sinmediği için kılmadım. Kendim ayrı namazımı kıldım, geldim. O zaman da göze batıyorsun. Niye kalmıyorsun? Niye öyle kılıyorsun? Yani ne yapacağımı bilemedim.
3: Belki bile. Tamam efendim.
6: Ondan sonra neyse, bir soru daha vardı ama hocam unuttum onu.
3: Oldu efendim.
6: Allah-u Teala razı olsun. Amin. İyi günler hocam.
1: Buyurun hocam.
3: Efendim dinleyicimiz, ilk dinleyicimiz, evde de iki tane ustap var. Ama anladığım kadarıyla bu piyasada yaygın ya, bir tarafında meal var, bir tarafında metin var.
1: Evet.
3: Onu kastetti herhalde. Bunlar ne yapabiliriz? Şimdi şimdi Bahattin Bey bu konuda eskisi gibi değil, sıkıntılı değil. Çünkü yeni yeni şeyler çıktı. Belki dinleyicilerimizden bazıları ilk defa lazım olmadığı için araştırmamıştır, görmemiştir veya bilmiyordur. Kağıt kıyma makineleri var.
7: Evet.
3: Bizde de var. O kağıt kıyma makinelerinde yani zaman alır ama ince ince şey yapılıyor ve imha edilebiliyor. Kitaplarda da mesela böyle durumlarda ayak basmayan bir yere çukur kazıp üstünü kapatmalı. Mesela genelde de ayak basmayan yerler mezarlıklar.
7: Evet.
3: Çünkü çıkıp da aynı şekilde şey yapmıyor. Ya mesela diyelim ki anasının, babasının, dedesinin, nesinin mezar taşının yanında bir çukur kazdı. Çünkü kimse ayağıyla gidip doğru basmaz.
7: Evet.
3: Ya taşım oraya bir çukur kazdı, gömdü onlara. Yapılabilir.
7: Evet.
3: Veya öyle bir yerde ki yani çukur bir şey yaptı, orada ocak yaptı, onlar orada yaktı. Üstünde kapattı oranın.
2: Yani toprakla örttü.
3: Toprakla örttü. Böyle de olabilir. Mesela bazı kitaplarda yazıyor. Yani ağır bir şey içerisine koyup hani denize de bırakılabiliyor. Fakat bu zamanda mesela bu denize bırakma durumu, şimdi denizi o kadar kirlettiler ki.
7: Evet.
3: Adam içki şişesini atıyor. Ondan sonra bilmem elindeki su içtiği pet şişesi atıyor. Şunu atıyor, bunu atıyor falan. Ha, bunlar görmüyor. Onlar çıktığı zaman da herkesten fazla o konuşuyor. Kirlet demek lazım falan. Mesela şimdi biz desek işte hep götür denize at. Gördünüz mü? Bak işte denizi kirletiyorlar. Peki arkadaş sen kısa ince de biraz şişelerini atmışsın ya.
7: Araba lastiği atıyorlar hocam.
3: Araba lastiği atıyorlar. O görünmüyor. Dolayısıyla biz onu tavsiye etmiyoruz şu anda. Yani gömmek ve yakarak külünü gömmek bu şekilde böyle imha edilebilir. Hani tanıdıkları bildikleri böyle matbaa işleriyle falan uğraşanlar varsa matbaalarda falan bulunabilir kağıt kıyma makineleri.
7: Evet.
3: Orada da imha edilebilir. Peki böyle o da zaman alır tabii ki. Makasla şeyde boydan böyle, böyle hani harfleri okunmayacak şekilde, kelime okunmayacak şekilde kıysa. Ondan sonra da şimdi belediyelerden bazıları hepsi koydum bilmiyorum. Kağıt konteynerleri koyuyorlar.
7: Evet.
3: Onların içerisine o kağıdı atsa geri dönüşüme gidiyor çünkü onlar. O da olabilir. O da mümkün. Efendim gelelim. Dinleyicimiz dedi ki kabir ziyareti ne zaman yapılır? Kitaplarda yani zaman itibariyle, gün itibariyle gece gündüz ayrım pek yapılmamış. Fakat gece tavsiye edilmemiş. Niye? Çünkü gece karanlığında hele bu zamanda tiner çekenler, uyuşturucu kullananlar böyle mezarlıkları mekan seçiyor kendilerine.
7: Evet.
3: Yani bunlardan böyle birisine denk gelebilir. Allah-u Teala korusun. Gece bu netice itibariyle Allah-u Teala bizleri kullarının istirahati için yarattığını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Gece karanlıkta bir şey görünce korkabilirsin. Psikolojik olarak senin kimyanı bozabilir. Dolayısıyla gece gidilmez. Ama efendim şey falan diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Mesela bazı büyüklerin türbeleri ışıklandırılıyor. Mesela Mevlana Celaleddin Hazretleri ben Konya'dan biliyorum. Ondan sonra
7: Eyüp Sultan Hazretleri.
3: Eyüp Sultan Hazretleri burada. Ama mesela Mehmet Emin Tokadiye Hazretleri'nin tamam önündeki park ışıklandırılmış. Dışarıdan ziyaret edilebilir.
7: Evet.
3: Yani içeriye küçük bir hazire zaten orası. Ondan sonra Aziz Mahmud Yahya Hazretleri'nin ışıklandırılmış. Bursa'da Emir Sultan Hazretleri ışıklandırılmış. Konya'da mesela Şems Tebzi Hazretleri'nin, Sadrettin Konevi Hazretleri'nin kabirleri öyle ışıklandırılmış. Yani böyle bir durum varsa yine problem yok.
7: Evet.
3: Ziyaret edilebilir mi? Edilebilir. Peki ne zaman ziyaret edilir? Kitaplarda buyuruyor ki bugün Perşembe. Mübarek günler, özür dilerim, mübarek geceler anlatılırken, mübarek geceler bir gün öncesinin öğle namazından sonra veya başka bir kavilde ikindi namazından sonra da geçiyor. Öğle namazından sonra başlar. Saatte bir dedi mesela, saatte bir dedi, öğle namazından sonra başlar gecesi.
7: Evet.
3: Mesela yarın Cuma ya, Cuma gecesi bugün öğleden sonra başlıyor. Nereye kadar? İmsak kadar gecesi kabul ediliyor. İmsaktan da ertesi gün güneş batana kadar da günü, Cuma günü oluyor.
7: Evet.
8: Bu zaman diliminde, yani perşembe günü öğleden sonra, cuma günü, cumartesi öğleye kadar. Saadet-i Ebedi de buyuruyor ki, bu zaman diliminde ziyaret edilince, meyit ziyaret edeni geleni tanır. Geleni tanır. Babaannem rahmetli, yani onlara doğru bilgiler verilmiş. Cuma geceleri kadıncağız böyle İhlas Fatiha okuyup hediye ederdi. Cuma geceleri. Diğer günlerde de ediyordu da o gün hassasiyetle bir şey söylerdi. Onların anlayacağı şekilde bir dağ köyü. Şimdi Düzdam Çelen derler şeylere, kıyılara falan. Oğlum derdi, işte ölenler için onlar çelene gelin, çelenlere gelir öyle bekler. Hayatta olanlardan bir dua ederler mi diye.
7: Evet.
8: Onları eli boş göndermemek lazım derdi kadın. Peki dua da ederdi. Dua ederdi. Çünkü Fatih Bey yeni de sonunda biz de ölecek miyiz? Öleceğiz. İşte annemler, babaannemler, kuşakları köyde duyardım o yaşta kadınların. Dünyaya kazık mı çakacaksınız falan? Yok. Mesela ben şimdi köye işte annem, babam, dedelerim, ninelerim, halalarım, teyzelerim, neyse onların kabirlerini ziyarete gidiyorum. Ama köye dün bakıyorum, tanıdığım sima yok. Bir kere babaannemler siması hiç yok.
7: Evet.
8: Annem babam simalar da bitmiş. Kendi emsallerimden de ölenler olmuş. Bakıyorum, tanıdığım kimse yok. Mesela şimdi sadece soyad kullanıyorlar falan. Birisi de sen kimsin falan, işte diyor ki Ali bilmem Eroğlu falan, neyse. Ben öyle tanımam diyorum. Lakabınız neydi sizin? Ailenizin lakabını söylemediler mi sana? Duymadın mı hiç? Çünkü bizde biz hep öyle bilirdik. Biz öyle bilirdik. Mesela hatta Saadet Ebedi'yi de geçer. Bir kimsenin vücut yapısıyla alakalı bir noksanını arkasından söyleme gıybet olur.
7: Evet.
8: Ama o şey onlara alem olmuşsa, köyde hatırlar mesela. Bizim köye uğra, köyde girer girmez işte topalım bilmem falan diye sor, hemen sana gösterirler. Mesela topalgil diyor onlara.
7: Evet.
8: Ondan incinmiyor. Kendisi söylüyor. Bize topalgil derler. Ondan sonra işte bize kerametler derler. Körlük mesela, değil mi?
7: Evet.
8: O topal o kör. O topal o kör. Bu şekilde böyle yerleşmiş. Onları söylemekte mahsur yok. Biz lakaplarla biliyorduk. Hakimlerden falanlardan. Bize de dedemin babasının ismi, bizim aile ismi olmuş. Alişan'mış. Alişangil derlerdi. Alişangil derlerdi. Söylediğin zaman köyde herkes bilir. Ha, Alişangil, tamam. Yani anlatmak istediğim, kimse kalmamış. Şimdi gidiyorsun yabancı yabancı. Evet, çocukluğum orada geçmiş. O dağını, tepesini, şeyin hepsini biliyorsun, sana aşina, ama insanlar değil, ölüyor. Gidiyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hep buyurmuşlar ki 100 sene içerisinde dünyadaki insanların tamamı gider, yenileri gelir.
7: Evet.
8: Gitti onlar. Arabul. Mesela babaannemler emsali. Hani derler ya, mum yakıp arasan bulamazsın. Yok.
7: Ne?
8: Bitti o. Mum yakıp arasan aynı şekilde gitti o. O nesil gitti. Annemler babamlar tek tük vuruyorsun falan. Ondan sonra biz de gideceğiz, yolcuyuz. Uzattık lafı. Yani eninde sonunda biz de öleceğiz. Biz, mesela dinleyeceğimiz bunu sorduğu için de hoşuma gitti. Bu gece de cuma gecesi. Bugün perşembe, yarın cuma. İkisinin evet. arasındaki gece cuma gecesi. Ya hiç olmazsa yani bir Fatiha 3 ihlas veya bir Fatiha 11 ihlas oku gönder. Veyahut da kelime-i tevhid oku. 100-500 bin. Ondan sonra istiğfar oku, salavat oku, yüzer yüzer oku. Bunları hediye et. Böylece onları sevindir. Sen onları sevindirirsen merak etme, seni de sevindiren çıkar.
7: Evet.
8: Arkandan sana da okuyan çıkar. Efendim benim işte oğlum kızım falan yok. Sen merak etme. Allah-u Teala öyle yaratır ki öyle bir vesile olur. Falan yerde tanıdığım bir kimse vardı falan. Bir işte teyzeyi tanıdıydım, bir amcayı tanıdıydım falan. Dua ederler. Bir vesile olur. Birisi anlatır, başkasına tesir eder o. Dolayısıyla o tesir eden kimse de dua eder. Hani ben burada zaman zaman anlatıyorum ya. babaannem her beş vakit namazda elini kaldırır. Anasına babasına teyzesine anasına köyün yarısı zaten akrabaydı. Yarım saat tutardı yani. Sayar dururdu. Hatta bir gün böyle omuzuna dokundum. İşte liseye geliyorum falan. Ne dedim? Seninkiler dedim. Köşeyi dön. Duayı bırak artık ya. Ne edip duruyorsun falan dedi. O zaman böyle hiç unutmuyorum. Eli böyle açık döndü bana. Öyle bakışı vardı ki. Oğlum dedi bize edelim. Bize de beden bulunur. Bir vesileyle Allah-u Teala nasip etti. Benim hayalim ne bile yoktur. Radyo, gazetecilik, televizyoncuk öyle bir şey yoktu. Allah-u Teala nasip etti. Annemin o hali hatırıma geldi. Anlattım. Ta Çanakkale'nin Çan kazasının bir köyünden. Biz Balıkesir Köyü'ndeyken işte o bölgeler hep böyle kitap götürüyorduk. Akşamlar arkadaşlarla evet. Toplanıp dolduruyorduk arabaya gidiyorduk. Gece akşamlar ne işim vardı. O hizmete devam ediyorduk. Kadın aradı. Dedi ki ben babaannene dua ediyorum. Çanakkale'nin Çan kazasının bir orman köyü. Nere? Konya'nın işte bir dağ köyü nere? Babaannem Çanakkale'nin ismini biliyor. Dedem harbi iştirak etmiş, harbiye de okuyormuşmuş. Çanakkale Harbi'ni oradan bilir. Ama Çanakkale'nin Türkiye'nin neresinde olduğunu bilmez.
7: Evet.
8: Neresinde olduğunu bilmez. Öyle bir şey yok. Yani ne alaka diyeceksin? Yani Konya'nın bir köyündekine ta Çanakkale'nin bir köyündeki dua ediyor. Ediyor işte. Niye? O kadın samimi olarak dua ediyormuşmuş. Bize edelim de bize deden bulunur. Bulundu. Ta Çanakkale'nin bir daha orman köyünde birisi dua ediyor. Ya?
7: Evet.
8: Onun için efendim bize kim dua edecek? Eder. O zaman Allah-u Teala haşa kudretine inanmıyorsun demektir. Allah-u Teala kadir mutlaktır. Öyle kullar yaratır ki bir vesileyle senin ismini açığa çıkar, oradan aynı şekilde dua edilir.
7: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sevdiklerinle beraber olursun. Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'e kıyameti sorunca, "Kıyamet için ne hazırlık yaptın?" buyurdu. "Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım." deyince, Peygamber Efendimiz, "Sevdiklerinle beraber olursun." buyurdu. Allahü Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün, "Bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur." buyurunca, Ebu Zer Gıfari Hazretleri, "Ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur?" diye arz etti. Peygamber Efendimiz, "Ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun." buyurdular. Hasan-ı Basri Hazretleri, "Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir." buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri de, "Salihlerin iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekle onların yanına kavuşulamaz." buyuruyor. Abdullah-ı Ensari Hazretleri anlatır. Birisi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Evliyadan bir grupla bir yerde oturuyorlar. Herkes Resulullah Efendimiz'i dinliyor. Birden semanın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğenle bir melek gelir. Melek ibrik ve leğenle herkesin önüne gelir. Orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyayı gören kimse en sonda bulunur. Sıra ona gelince, "Leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir." diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse Peygamber Efendimiz'e dönerek, "Ya Resulallah, ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim." der. Peygamber Efendimiz de, "Bunlara muhabbet eden bunlardandır." buyurur. Bunun üzerine melek leğenle ibriği getirir. O kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve "Bize muhabbet ettikçe bizimlesin." buyururlar. O kimse bu rüyadan sonra Allahü Teala'nın sevdiklerinden olur. Doğru yolda gidenleri sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek, o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allahü Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir ve onun ihsanlarının en kıymetlilerindendir. Peygamber Efendimiz "El mer'u me'a men ehabbe" buyurdu. Yani kişi dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse onlarla beraber olur. Herkes neyi severse onun zikrini çok eder. Allah'ı seven Allah'ı, Resulullah'ı seven onu, evliyayı seven evliyayı çok zikreder, anar. Yani hiç hatırından çıkarmaz. Nitekim çocuklarını, eşini, tarlasını, bağını, bahçesini, parasını seven bunları hiç gönlünden çıkarmadığı gibi. Herkes kalbini yoklarsa kimi çok sevdiğini anlar. Herkes sevdiği ne emrettiyse onu canı gibi yerine getirir. Bazısını yapar, bazısını yapmazsa sevgisi az, hiç yapmazsa sevmediği anlaşılır. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, "Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever." buyurmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, "Sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. Bu sevgi ve düşmanlık aşıkların elinde ve iradesinde değildir. Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından uzaklaşmadıkça sözünün eri sayılmaz. Buna yalancı denir. Sevgi, sevgilinin her şeyini sevmeyi gerektirir. Büyükler, sevdiğin zadı inciten kimseye gücenmezsen köpek senden daha iyidir demişlerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah'tan uzaklaştırır. Onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça sevgiliye dost olunmaz. Muhabbet edene muhabbet edilir, seven sevilir. Unutmayan unutulmaz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, kişi dünyada kimi severse ahirette onun yanında olur.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, benim birkaç tane sorum var.
2: Şurada bir eksik var, onu şey yapalım ondan sonra. Şimdi mezar ziyaretinde dedik ki perşembe günü öğleden sonra başlar, cumartesi günü öğleye kadar devam eder. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Peki başka zamanlarda ziyaret mi edilir?
1: Her zaman edilir.
2: Ama bu zaman dilimine gidildiği zaman kabirdeki geleni tanır buyuruluyor.
1: Evet.
2: Peki efendim pazartesi, salı, çarşamba bunlarda da ziyaret mi edilir? Pazar günü olmaz mı? Olur. Ziyaret edilebilir efendim.
1: Hocam, bir dinleyici sormuş, Selaten Mencule diye bir selavat var mı? Okusak bidat olur mu?
2: Biz kitaplardan rastlamadık. Vardır, bilmiyoruz onu da.
1: Evet. Bir diğer dinleyici, harman ölçüsünü nasıl hesaplayacağız? Gübre parası, traktör parası, tohum parası, biçer parası derken yarısından çoğu gidiyor. Bazı seneler masraflar harman parasında geçiyor. Yağmur yağmasa.
2: Toprak mahsulünde yapılan masrafların hiçbirisi düşülmez. Öyle emretmiştin.
1: Ne çıkıyor?
2: Ne biçer parası, ne tohum parası, ne bilmem ne parası yok. 10 ton buğday çıktı, 1 tonla ayrı çıksın. Bitti. Evet. Onda bir.
1: Bir diğer dinleyicimiz de torunun videoyla namaz kılıyor, kabul olur mu? Çünkü...
2: Olmaz. Torunu 5 yaşındadır, 6 yaşındadır öğrenmek için olur.
1: He.
2: Ama o öğretme şekli ileride o çocuğun zihnine yerleşir. Bu sefer önüne video da koyar, kitap da koyar, başka şey de koyar, öyle devam eder. Onu ezberlettireceksin. Öyle efendim yapıversin çocuk bu falan değil. Önce adam gibi oturacaksın, çocukla ilgileneceksin, öğreteceksin.
1: Kendi yanında duracak.
2: Evet. Yani
1: yanında beraber namaz kılacak.
2: O yüksek sesle okuyacak, çocuk da duyacak bunu ve ezberleyecek.
1: Tamam, oldu. Şimdi diğer dinleyicilerimizin sorularını
2: ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Maşallah, Allah Teala razı olsun, yani meseleyi kavramış. Yani derim de belli para var dedi. Hem onun hem dedi geçmiş senelerin zekatları dinen zengin olmuşuzdur. Bilememişizdir, idrak edememişizdir. Kurban borcumuz vardır. Kurban ve zekat, sadakayı fıtır bilhassa. Bunlar şartlarına uygun verilmemiştir. Onun için hayattayken bunların telafisi mümkün.
1: Evet.
2: Zor bir şey de değil. Yani bilen, itikad düzgün birisi. Çünkü iskat sadece erkekler yapıyor ama zekat devri, kurban devri, ondan sonra sadakayı fıtır, Hanefi mezhebinde vacip olduğu için bunların altında devri. Yani kadın kadınla da yapabiliyor.
1: Evet.
2: Kadın kadınla da yapabiliyor. Bunu öğrendikten sonra dinleyicimiz herhalde öyle bir tanıdığı yakın birisi var. Onunla dedi, ben dedi altında devrini yapıp sonra bedelini taksitler halinde versem olur mu? Aliyle hala olur. Hayırlı olsun.
1: Ona birazını olsun vereyim dedi. Bir diğerini başkalarına tamam vereyim.
2: Ha, olur. O da olur. Efendim gelelim ikinci dinleyicimiz. Dedi siz naklediyorsunuz dedi. Hani Kur'an-ı Kerim'i. Hadis-i şerif bu. Kendi görüşüne göre nakli esas almıyor. Yani ashab-ı kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'inin ve o dönemde yaşayan müfessir-i kiramın naklen bildirdiklerini esas almayıp bana göre, bana göre diye açıklarsa iki tane hadis-i şerif zikrediliyor. Zikrediyorlar ehl-i sünnet alimleri. Birisi menfesserel Kur'an'a diye başlıyor. Yani kendi reyiyle, kendi görüşüyle Kur'an-ı Kerim açıklarsa birisinde buyuruyorlar ki cehenneme gider. O ifade geçiyor. Birisi de kafir olur buyuruyorlar. Çünkü Allah-u Teala'ya yalan isnat ediyor. Allah-u Teala böyle buyurdu diyor. Allah-u Teala öyle buyurmuyor da. O evet, kendi görüşünü Allah-u Teala buyurdu diye anlatıyor. Şimdi dinleyicimiz isim verdi de biz isimler üzerinde durmuyoruz. Dinin bildirdiği ölçü bu. Bunu ister Osman Önlü yapsın, ister Vahattin Apak yapsın, ister bilmem kim yaparsa yapsın. Çünkü hadis-i şerifte şu isimde bu isimde denmiyor. Ölçü bildiriliyor. Ölçü bu. Dolayısıyla Böyle yapan kimsenin o hadis-i şerife göre imanı gider. Peki kafir olan bir kimseye tabi olan, imanı gitmiş bir kimseye tabi olan, onun da imanı gider. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 70 fırkaya yerleşecek buyuruyor. Bunlardan birisi doğru yolda kalacak. Diğerleri aynı şekilde imanları bozuk olacak. 72 bir daha fırka. Peki bunların alimleri vardı. O alimlerin peşinde gidenler de aynı şekilde onun gibi cehenneme sürüklenecek. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki bu 72 bidat fırkası muhakkak cehenneme girecek. Niye? İtikadı bozuk olduğu için. Peki son nefeste imanını kurtardıysa, ha, imanı küfre girmedi, imanını kurtardıysa yine cehenneme girecek. O itikadın, imanın bozuk hali düzeltilecek. Ondan sonra cennete koyacak. Ama o hengame içerisinde imanı kurtarabilir mi, kurtaramaz mı, onu da bilemem. O zor bir iş. Fakat bu 72 bidat fırkasının içerisinde öyleler var ki, mesela o Şia fırkası 20 ana kola ayrılmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri anlatıyor onu. Onlardan bazıları, mesela Rafizi dedikleri bölümler var. Hazreti Ali'ye ilah diyor, tanrı diyor. Yani Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a uluhiyet isnat ettiği gibi Hazreti Ali'ye uluhiyet, ilahlık isnat ediyor. Küfürdür bu.
3: Evet.
2: Efendim şuydu buydu. Onun şeyi olmaz. Mesela şeyde de var, Saadet-i Ebediye kitabında yaratmak kelimesi hakkında çok geniş bilgi var. Allah-u Teala'nın isimleri bahsinde geçiyor. Allah-u Teala'dan başka, çünkü yaratmak yoktan var etmektir. Hangi niyetle olursa olsun yaratmak kelimesini Allah-u Teala'dan başkası için kullanmak imanı tehlikeye sokar. Bu bir. Şimdi mesela bu dinleyicimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre aynı şekilde yorumlayan kafir olur. İyi de arkadaşım, öbür tarafta ilahi çalgını dinlemek, çalgını söylemek de imanı götürür. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in isimlerini haram işleyerek aynı şekilde. Çalgı haramdır. Sen o çalgıyla aynı şekilde söylüyorsun. Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylüyorsun. Bunu söyleyen de, bunu dinleyen de, efendim ben buna zevk alıyorum. Bahattin Bey, dikkat ediyorum. Mesela bazıları zannediyor ki haramda zevk yok. Olur mu öyle şey ya?
1: Haramın hepsinde zevk var.
2: Hepsinde zevk var. İçkisinde de, zinasında da, ondan sonra ne bileyim ben hırsızlığında da. Baksana adam diyor ki ben yürüyen parayım diyor yani. Para o kadar aynı şekilde mabudu olmuş ki.
1: Evet.
2: Öyle diyenler bile var. Dolayısıyla Allah-u Teala bir şeyi yasak ettiği zaman orada zınk diye durman lazım. Durabilmen için de Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan, itikadını düzeltmekten başka da çaren yok.
3: Evet.
2: Başka da çaren söz konusu değil. Onun için sadece bu mu? Kur'an-ı Kerim aynı şekilde kafasına göre şey yapmak. Benim hesabımın yolunda olanlar, doğru yolda olanlar. Buradan ayrılan. Adı sana efendim çok meşhur, çok kitabı var. Olsun. Hiç kimse iblis kadar bilgi sahibi olamaz. Şeytan kadar. Niye? Ya diyeceksiniz ki çok iddialı bir söz. Kitaplarda yazıyor bu. İblis yani şeytan. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiş değil mi?
3: Evet.
2: Bu peygamberlere Allah-u Teala vahiy ile kendi emir ve yasaklarını bildirdi. Yani Adem Aleyhisselam'a bildirdiği şeriat var, Nuh Aleyhisselam'a bildirdiği şeriat var, Şit Aleyhisselam'a bildirdiği var. Bunların hepsini şeytan biliyor muydu? Biliyordu. Peki senin alim dediğin, ilahiyatta prof dediğin Adem Aleyhisselam'ın şeriatını biliyor mu? Yok. Şeytan ondan daha çok bilgili. Hepsini biliyor çünkü. Çünkü ölmedi ki daha Adem Aleyhisselam'dan itibaren hayatta. Hepsini biliyor. Diyeceksiniz ki lafı nereye getireceksiniz? Eğer kurtulsaydı bu kurtulurdu. Evet, değil mi?
3: Evet.
2: Alim dersen, ilim dersen adam da aha Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen dinlerin hepsini biliyordu. Kurtulsaydı o kurtulurdu. Peki efendim ilim önemlemek lazım. İlim şart. Ondan sonra da amel şart. Ama üçüncüsü olmazsa ilim ve amel de kurtarmıyor. Şeytanda ilim de vardı, amel de vardı. Üçüncüsü yoktu. Neydi? O ihlastı. O yoktu. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabının özeti, sonraki gelen alimler özeti ilim, amel, ihlastır buyuruyor. Bunun için efendim işte falan çok işte çok alim, çok biliyor falan. Biz bakıyoruz söylediğine, yazdığına nakil yapıyor mu, yapmıyor mu? kendi kafasına göre mi konuşuyor? İster ilahiyatta prof olsun, ister Diyanet'te Diyanet İşleri Başkanı olsun. Kalktı bir tanesi de aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlarından İsa Aleyhisselam öldü dedi ya. Profesörlüğü de var. Profesörlüğü de vardı. Bana evet. Ne profesörlüğü, ne Diyanet İşleri Başkanı olması. Yani şeye konduğu zaman, musallaya konduğu zaman Diyanet, eski Diyanet İşleri Başkanlarından profesör bilmem ne niyetine mi diyeceksin?
1: Her kişi niyetine.
2: Her kişi niyetine.
1: Hatun kişi niyetine, her kişi niyetine deniyor hocam.
2: Şimdi bir vefat etti kendisi de, bir arkadaşım bir tanesi yurt dışındaydı. Bir WhatsApp'tan bir şey yazmış. Benim çok hoşuma gitti. Ya dedi adam dedi mevkisi, makamı, unvanı ne olursa olsun ölür ölmez dedi adı cenaze oluyor dedi. Cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze kefenlendi mi, cenaze gömüldü mü, cenazenin arkasından aynı şekilde talkını yapıldı mı, duası yapıldı mı falan. Adı çıkıyor cenazeye, evet. Değil mi? Cenaze oluyorsun yani, netice bu. Dolayısıyla hani bir söz söylerler, ters de olabilir de işte her sarıklıyı hoca, her sakallıyı da baba sanma gibi falan öyle bir tekerleme söylerler de yani bazen de mesela biz işte akademik kariyerde olsa, sarık sakal cübbe de olsa bana öyle deyince bazıları alınıyor. Aa, bize laf ediyor. Ya sana ne laf yapayım be? Aynı şekilde Mason Abdül de sarıklı sakallı cübbeliydi. Cemalettin Afgan'ın Mason'u da sarıklı sakallı cübbeliydi. Değil mi?
1: Evet.
2: Bir sürü aynı şekilde Osmanlı'nın başına getirdiği bir tane bir Şeyhülislam vardı. Şu anda ismi hatırıma gelmedi.
1: Musa Kazım.
2: Dolayısıyla o da sarıklı sakallı cübbeliydi. Yani sarıklı sakallı cübbeli olmak, ondan sonra ilahiyatta prof olmak, immatli öğretmen olmak, Kur'an kursunda efendim öğretici olmak kurtarmaz.
1: Evet.
2: İtikadı düzgün mü? Nakli esas alıyor mu, almıyor mu? Ona bakılır. Bu İslamiyettir ya. Bu İslamiyettir. Bir komünist hem de şey profesör seneler önce dikkatimi çekti. Adam doğruyu anlamış. Komünist o ayrı mesele. Diyor ki din doğmadır diyor. Yani doğmadır derken kalıplaşmış şeyi var diyor. Ya kabul edersin ya reddedersin diyor.
1: Evet.
2: Ya bizdeki aynı şekilde o alim geçinen kendilerini böyle İslam alimi, İslam asrın bilmem nesi falan filan filan diyenler. Efendim asır değişti, değiştireceğiz. Ya komünist diyor ki dinin hükümleri değişmez.
1: Evet.
2: Bu da diyor ki ben değiştireceğim. Arkadaş sen komünistten betersin o zaman. Değil mi?
1: Evet.
2: Allah'a tanın dinliyle oynuyorsun. Ve Cenab-ı Hak öylelerine tövbe de nasip etmesin. Allah-u Teala hepimizi sonunu muhafaza eylesin.
1: Amin.
2: Efendim bir de son dinleyicimizin bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki caminin altında şu anda TC döneminde yapılan camilerin altında ya bakkal dükkanı oluyor ya çakkal dükkanı oluyor ya aynı şekilde bilmiyorum başka bir şey yapıyor falan. Acayip garip bir şey. İslamiyet'e uymuyor yani. Tamam, İslamiyet'e uygun değil. Ama işte bir ruhsatlar ondan şey yapılıyor falan. Biz dedi caminin altında yer var, orada dedi, kurs var, oraya gidiyoruz cuma günleri dedi. İşte başlarındaki ocağını aslanımla. Şey hocaya uyuyacağız. Nerede hoca? Yukarı katta. Ne koydular oraya?
1: Hoparlör
2: koydular. Veya şimdi daha modern de çıktı. Fatih Bey sen onu bilmiyorsun. Oraya ekran da
1: koyuyorlar. Ekran da koyuyorlar.
2: Tabii canım, ekran da koyuyorlar. Uydum ekrana, uydum mikrofona. Netice? Olmaz. Bu kadıncağız doğrusunu yapmış. Efendim fitne çıkıyor. Ha, onlarla beraber uyar gibi yap o zaman. Sen namazını ayrı kıl. Onlar yanında uyar gibi yaparsın. Geçersin gidersin. Şeyde de öyle. Hacca gittiğin zaman oradaki imama nerede uyuyacak? Geçen bir tanesi mailde yazmış. Ya dedi Umre'ye gittik dedi. Orada dedi imamı aradım bulamadım dedi. Özel bir yere yapmışlar dedi. Herhalde kaybolmuş gitmiş kimse. Ne yakın ne yanına yaklaşılabiliyor ne şey yapılıyor falan.
1: Ne?
2: Tabii canım kendilerine apayrı bir şey veriyorlar yani ne bileyim umman veriyorlar, kişilik veriyorlar şey yapılması için falan. Toprağın altında imtiyaz veriyorlar daha doğrusu.
1: Evet.
2: Toprağın altında o görülecek mi görmeyecek mi o zaman görürsün. Dolayısıyla oraya gidildiği zaman da onlar uyurmaz. Dalga geçer gibi Mekke'nin sokaklarına bile yerleştirmişler hoparlörü. Yani adam namaz kılarken her taraftan aynı şekilde duyuluyor. Evdekiler bile.
1: Orada da hemen seccadesini seriyor. Orada Allah-u Ekber diyor. Ona uyuyor.
2: Bu bir. İkincisi de müezzin de tekrar ediyor. Mübelliklik yapıyor. Ahmak adam. O mübelliklik imamın sesi duyurmadıysa duyurmak içindir. İmamın sesi zaten duyuyorsun sen.
1: Evet.
2: Demek ki ortaya çıkan nedir? Şov yapıyor. değil mi?
1: Evet.
2: Toprağın altına girince o şovun sana faydası olacak mı, olmayacak mı, orada göreceksin. Dolayısıyla efendim böyle cam altında falan kurs veya benzeri bir durum söz konusu olduğu zaman hani gitti işte bir şeyler öğrenecekler, baktı orada uygunsuz şeyler yapılıyor. Onun için münakaşa etmesin. Anlatmaya çalışmasın. Şimdi bir hikaye anlatılıyor da adam bir rüya görmüş. Rüyasında işte böyle yağmurlar yağıyor. O yağmurlar işte pınar sular, çeşme sular, kuyu sularına karışınca o sulardan içenler deliriyor. Adam çok etkilenmiş. İşte geniş bir evi varmış orada. Sarınç yaptırmış, su biriktirmiş, yiyecek stoklamış. Ve bir gün bakmış pencereden bakarken rüyasında gördüğü o yağmurlar yağıyor. O yağmur suları içme sularına karışır karışmaz içen deliriyor. Ama gün geliyor adamın sarıncındaki su bitiyor, yiyecekler bitiyor, dışarı çıkıyor. Şimdi herkes dışarıdakiler deli ya, bu çıkınca herkes bunun peşine takılmış, deli. Hani temel hikayesi var ya,
1: evet.
2: Şeyde demiş birisi ters geliyor, ne birisi, hepsi demiş falan. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, onlara muhabbet eden, onların yolunda gitmeye çalışan imanını kurtarır. Öbür türlü çok zor.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
1: TGRT FM Haber.
2: Vizyondur vurgusu yaptı.
3: Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini gerçekleştirdi. Gündem terörsüz Türkiye'ydi. Bakanlık, milletin desteği ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle terörle mücadelede sağlanan başarının altını çizdi.
3: Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir.
2: Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte de üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrar İstikrarın sağlanması amacıyla kurulan Sibir Tugayı'na ilişkin bilgi de verdi. Türkiye'nin Eylül'den itibaren karargaha ikinci kez ev sahipliği yapacağını açıkladı. Karargahta 6 ülkeden 12'si Türk, 28 personel görev yapacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci için meclise sunulan yasa teklifine dair konuştu. Gürlek, hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir dedi.
5: Meclis gündemine gelen teklif, terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir. Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç, hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.
4: Diğer taraftan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında aracında vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve 1993'te suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aileleriyle görüştü. Faili meçhul ya da şüpheli cinayet ya da suikast dosyaları raftan indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaklaşımı mağdur aileleri de harekete geçirdi. Gürlek iki aile aileyi Ankara'da kabul etti. Başkent'te 2009 yılında park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada Oktay'ın canına kıydığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak Oktay ailesi olayda FETÖ'nün parmağı olduğu iddiasından hiç vazgeçmedi. Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu ise 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikast sonucu öldü. O dosyada halen kapanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Oktay ve Mumcu ailelerini bakanlıkta kabul etti. Görüşmelerde dosyalardaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar değerlendirildi.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında ünlü isimlerin Ahbap Derneği'ne yaptığı bağışlar ortaya çıktı. İyi niyetle gönderilen paraların akıbeti araştırılıyor. 2023 yılı ve sonrasında derneğe sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı tespit edildi. Aşkınla ruzane,
1: içinde ben mahkum. Yüzyılın en büyük dolandırıcılığından birisi olarak tarihe geçen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Onlarca ünlü ismin ifadesine başvuruldu.
2: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12 Temmuz'da başlatılan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir sayfa açıldı.
3: Geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
1: Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra yüksek miktarda bağış toplayan derneğin bu parayı ne yaptığı araştırılıyor.
3: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası.
1: İncelenen MASAK raporları büyük felakette yüzlerce ünlü ismin bağış ya da deprem yardımı açıklamasıyla Ahbap Derneği'ne bağış yaptığı ortaya çıktı.
3: İyi ki yapmışım.
1: 1 milyon Türk lirası bağış yapan sanatçılar şöyle: Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan, Sibel Can, Nevzat Aydın.
3: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
1: Yine birbirinden ünlü isimler deprem döneminde derneğe bağış aktardı. Ünlü oyuncu Tolga Çevik 997.650 lira, Ali Atay 562.386 lira, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve ünlü şef Somer Sivrioğlu 500 biner lira bağışlamışlar. Sanatçı Genco Erkal'ın da 500 bin lira bağışlayarak açıklamasına Hatay'a okul yapımı için bağış yazdığı ortaya çıktı. Tamamen iyi niyetle yapılan bu bağışların nereye harcandıysa soruşturma sonunda netlik kazanacak. İddialarda yer aldığı gibi oynanan o bahisler, borçlar karşılığında verilen senetler, üçüncü kişilere aktarılan milyon liralar bu bağışlardan mı sağlandı? Tüm kamuoyunun merak ettiği bu soruya cevap aranıyor.
3: Bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
1: Yine birçok ünlü ismin Ahbap Derneği'ne bağışçı olduğu belirlendi. Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kerem Bürsin'in de 200 bin lira bağışta bulunduğu tespit edildi.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında skandal bir gelişme yaşandı. Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına dair görüntüler ortaya çıktı. İfşa olan o görüntülerde belediye yapılan operasyonda konuşulmuştu.
4: Biri geliyor. Bir şey olur mu?
5: Yok yok. Şuraya koysam, şuraya koy. Onlar görmeden şöyle koy, ben oradan alırım.
4: Sibel abim görecek mi? Görün direkt. Zansın içinde. Zans dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt. Şuraya koyuyorum
1: direkt. Rüşvet iddiaları ortaya çıkmış, belediyeye şafak operasyonu düzenlenmişti. O rüşvetin görüntüleri de ifşa oldu.
4: Şu araya sıkıştı.
5: Belli ki cebimden bir şey
4: konuşacak. Üstüne de bir zarf attım dedim.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. O operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
6: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısı. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
1: Devam eden soruşturmada skandal niteliğinde görüntülere ulaşıldı. O görüntülerin başrolünde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin vardı. Bir şüpheli Çetin'e verdiği rüşveti saniye saniye kaydetmişti.
5: Onlar görmeden şöyle koy, ben oradan alayım. Sibel abim görecek mi?
4: Görün direkt. Zansın içinde. Zans dediğim şöyle göstereyim.
5: Tamam, şöyle koyalım.
4: Şuraya koyuyorum direkt.
5: Sen Allah'tan
4: var ya, görmeden. Şu araya sıkıştı.
5: Belli ki cebimden de bir şey konuşacak.
4: Üstüne de bir zarf attım dedim.
1: Görüntünün içeriği bununla da sınırlı değildi. İkili CHP'nin geleceğini de istişare etmişti.
5: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun?
4: Allah müdürüm, sıkıntı.
5: Fatma'nın tavrı nerede? Ne tarafta?
4: Özgür Özel istiyor Fatma Başkan'ı.
5: Açıklamalarda ya bulundu mu?
4: Açıklamada bulunmadı.
1: Çetin açık bir şekilde yolsuzluk yaptıklarını söylüyordu. Konuşmalarda Çetin'i aynı zamanda operasyon korkusu da sarmış.
5: Ya benim korkum şu. Şimdi Kemal kayıp olduğu için... Kemal'e karşı durursa burada belediyede bizim...
4: Evet. Sıkıntı.
5: Onun peşindeyim ben. Yani öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.
4: Ama o topa gireceğini sanmıyorum ya, o kadar uzun boylu.
5: Olur. Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.
1: Elde edilen bu görüntülerle birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
0: Türkiye'nin gündemine oturan çikolata kutusunda rüşvet iddiası bu kez Ankara Etimesgut Belediyesi'ne uzandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yer alan müşteki, tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük ağı da gözler önüne serildi.
7: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Yine bir CHP'li belediye, yine çikolata kutusu. Bu kez adres Ankara Etimesgut Belediyesi. İddiaya göre içinde çikolata değil, tam 1 milyon 200 bin dolar vardı.
8: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
1: Çikolata kutusunda rüşvet iddiası Üsküdar'dan Etimesgut Belediyesi'ne uzandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yer alan müşteki, tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük ağını gözler önüne serdi.
9: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Dosyadaki iddialara göre bir inşaat firması belediye başkan yardımcısı Mutlu Keriboğlu'na çikolata kutusu içinde 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdi. Karşılığındaysa belediyeye ait bir arsa ihalesiz şekilde firmaya devredildi.
10: Başkanım hoş geldiniz.
11: Akıllı ol lan.
1: Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici anlatımlardan birisi müteahhit Hüdaver Alkaya'ya ait. Alkaya tamamladığı konutlar için 73 gün boyunca iskan alamadı. Derdini anlatmak için belediyeye gitti. Makam odasında bulunan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçirildi. İskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1 milyon lirayı poşet içinde masaya bıraktı. Yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesini aldı. Dosyada yer alan bir başka iddia ise 250 milyon liralık imar pazarlığı ile ilgili. 1000 konutluk Maximum Life Eryaman projesindeki imar düzenlemeleri için milyonlarca liralık rüşvet pazarlığı yapıldı. Soruşturma dosyasına giren bir ses kaydına göre rüşvet yerine bağış ifadesi kullanıldı. Bir müteahhit bağış yapmazsan iskanı vermeyiz denildiğini belirtti.
8: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
1: Soruşturma dosyasındaki iddialar bununla sınırlı değil. Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz görevden alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na gitti. Beşikçioğlu kendisine parayı Ozan'a verdin mi diye sordu. 8 bin dolar ödediğini söyleyince 1,5 milyon lira vereceksin cevabını aldı. İfadesine göre paraları imar müdürü Serpil Zengin topladı, daha sonra İstanbul'da paylaştırıldı. Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici ifade ise konser organizatörü Uğur Şanalan'a ait. Şanalan konser düzenlemek istedi. Kendisinden milyonlarca lira talep edildi. Kabul etmeyince zabıta ekipleri ve kepçelerle etkinlik engellendi. Konser iptal edildiği için 22 milyon lira zarar etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Dosyadaki tüm iddialarla ilgili son sözü yargı söyleyecek.
12: TGRT FM Haber.
13: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
14: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
15: Yol durumu. Opa-Borçka Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 17 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar-Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor ve bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas efendim, sizlere TGRT FM'in merkez stüdyolarından sesleniyorum. Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor, gündeminde ABD, İran, Rusya ve Ukrayna savaşı var tabii. Bunları da masaya yatıracaklar. Hakikaten etrafımız yangın çemberi. Öbür tarafta Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştüler efendim. Bu görüşmede son buldu ama bir açıklama gelmedi. Malum sıcak bir gündem var. Sevgili dinleyiciler, bu arada Burkay Karatepe, FETÖ'cü terörist, kurmay yüzbaşı hemen hemen her şeyi anlattı. Ama talimatı veren, efendim onları yönlendiren o mahrem imamı söylemedi, biliyor musunuz? Sır gibi. Ölürüm de söylemem o ismi dedi. Şuraya bak be ya. Vallahi billahi insan yani taaccüp içerisinde. Her şeyi anlatıyorsun. Ne yaptıklarını, daha önce keşfe gittiğini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu mekanlarda ya da coğrafyada keşif yaptığını söyledi. Ama o mahrem imamı açıklamadı. Sır gibi saklıyor. Terörist değilse. Öbür tarafta efendim eşyaları arasından çıkan hard diskten ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Terör örgütü elebaşı FETÖ'nün ses kayıtları vesaire çıktı. FETÖ çıktı efendim hard diskinden. Böyle de ilginç şeyler. Evet sevgili dinleyiciler, öbür tarafta biliyorsunuz İlkay var. İlkay Çiçek. Nereli orası? Ne iş yapar bu? Vallahi birçoğunuz unutmuş olabilir. İlkay Çiçek. Çiçek gibi çocuk. Efendim ben bunu söylemiyorum. Bunu Sayın Özgür Özel söylüyor. Buna Türkiye'yi verin. Buna İzmir'i verin. Bu her şeyi hak ediyor. Ben Deres Belediye Başkanı efendim. Hani aşkım diyor ya, bebeğim diyor ya sevgilisine. Ben para gibiyim. Yürüyorum. Size yürüyorum. Oraya yürüyorum. Buraya yürüyorum. Ben muhtarlıktan geliyorum. Muhtarlarımızı da tabii bir kirletmeye çalışıyor. Parasız hiçbir iş yapmam diyor. Böyle de enteresan bir şey var sevgili dinleyiciler. Efendim bu arada ahbaba kimler para vermiş kimler? Aman Allah'ım ne ünlüler var ama birkaç ismi söyleyeyim size efendim. Bu da yeni safha çıktı ortaya. Ajda para vermiş. Süperstarımız Tarkan para vermiş. Ebru para vermiş. Tolga Çevik sanatçılarımızdan. Değil mi? Bir de Sumer Şef var. O da para vermiş. Ama verdikleri paranın nereye gittiği, ne olduğu belli değil. Evet siz de siz olun sevgili dinleyiciler. Devletinize güvenin. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Dün kısa tutmuştuk. Bugün 2 saat bizim. Güzel kullanacağız, sohbet edeceğiz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Ben Çanakkale Çağ'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Ataoğlu Arvas.
1: Buyurun.
2: Yayınlarınızın olmadığını kaç oldu düşürebiliyorum. Üçüncüye bugün düşürdüm.
1: Hanımefendi. Şu anda sizi dinliyorlar. Canlı yayındayız. Şimdi zaten bizim teknik müdür de dinledi. Çan'da neden yayın yok? Hemen müdahale ederler. Malum yangınlar oldu. Rüzgar vardı. Yani evet. Yangın Çan'ı yakar. Efendim?
2: Evet.
1: Yarın halledilecek yangınlar var. Yangınlar var, şeyler yanmış. Ne diyorsunuz? Kablolar yanmış. O müdahale edilecek yarın. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Başka bir gündeminiz var mı?
2: Yok.
1: Hay Allah razı olsun efendim. Lütfen sevgili Mustafa, görüyorsun yani. Yani ülkenin gündemi haline geldi. Çok duyarlı dinleyicilerimiz. Ya hangi radyonun böyle dinleyicisi yok? Telefonu kaldırıyor. Abi burada yayın gitti. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
2: Efendim telefon attığımızda. Hayırlı günler.
1: Sağ olun size de efendim, iyi günler diliyorum. Bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Bu aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
3: Ben İstanbul'dan Arif.
1: Buyursunlar Arif Bey.
3: Ben bu doğanın geri dönüşüm makineleri var.
1: Ne? Doğanın?
3: Do, o anın geri dönüşü makineleri var. Hani pet şişeler, tenike şişeler falan.
1: Evet evet, burada bir sorun mu çıktı abi?
3: Şimdi şöyle, sorun şu. Ben geçenlerde makineye mal verirken 32 tane malzemeyi verdim. Yani eşit verdim. Ekranı kilitledi. Dedi ki potanız dolmuştur dedi. Telefon ettim sonra ilgililere. 2700 liralık bir kota koymuşlar. 2750.
1: Evet.
3: 2750. Yani orada şimdi 2750'yi koyunca ben daha bir tane veremedim.
1: Tabii.
3: Eşyaları gerisini geri getirdim. Benden sonra arkadaşlara da bu aynı numara oldu. Bu bizim güvenliğimiz için. Ya kardeşim zaten 2750 liranın güvenliği mi olur ya? 3 gündür ben 3 kere gittim geldim. Gittim geldim, bu arada düzeltmeye kalktık. Tekrar güncellemeye kalktık programı. Bu sefer de şifreyi yanlış giydim.
1: Eyvah eyvah. Şimdi kıymetli hemşerim, onun açıklaması var. Yani günde kaç tane atabileceğiniz, hangi aralıklarda nasıl attığınız o bellidir. O şeyi geçirmeyin. Yani her insan günde 50 tane oraya millet topluyor bundan sonra. Yani 1 lirada 1 liradır. Atarsa kilitlenebilir. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bir başka dinleyicimizi alalım efendim. Kotanızı doldurmayın efendim. Lütfen. Buyurunuz efendim.
0: Efendim hayırlı günler diliyorum.
1: Hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
0: Bayram efendim, Bayram.
1: Bayram Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Allah Bey maşallah, Allah nazardan korusun, canlı ve kanlısın maşallah. Gülen yüzde güller açar, gülüyorsun maşallah.
1: Allah razı olsun efendim. Somurt bir yanım kul hakkı geçer efendim.
0: Doğru efendim. Şimdi efendim bir konuyla arz edeyim
1: size. Lütfen efendim.
0: Şimdi malumunuz Türkiye'de, efendime söyleyeyim, Azerbaycan'da Azerbaycan'la, efendime söyleyeyim, Ermenistan'ı, Allah'a çok şükür değil mi efendim?
1: Evet.
0: Şimdi ayrıca Libya, elhamdülillah Libya'da bütün ülkeler oradaydı. Amerika, İsrail, Mısır, İran, Rusya, hepsi orada. Avrupa ülkeler oradaydı. Türkiye maşallah bir anlaşmayla efendim Libya'nın işini halletti. Şimdi Hafter'le beraber birleştiriyor, çok şükür.
1: Evet.
0: Arkasından efendim Somaliland vesaire falan vardı. Oralarda elhamdülillah bir hale soktu. Orada binlerce, on binlerce, milyonlarca dönüm tarlalar şu anda ekiliyor. Bolluk başladı. Elhamdülillah Türkiye ekiyor oraları. Onları da çalıştırıyor. Orada da güzel. Sudan'da birbirini yiyorlardı. Yine Türkiye girdi. Orada da halloldu elhamdülillah. Ve Hindistan'da malumunuz efendim İsrail'le beraber oldular. Efendime söyleyeyim, bu Afganistan'ı vurmaya başlıyorlar. Daha vurmadan onları söndürdü. Bütün uçaklarını şakır şakır, sihalarını bilmem ne, hepsini düşürdü elhamdülillah. Türkiye girdi işin içine. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Acaba Suriye ordusunu eğitip de Filistin'e girmek için efendime söyleyeyim Türkiye bu hazırlıkları yapıyor mu? Yaptığına inanıyorum. Bu İsrail'in anasını ağlatmak lazım. Bu adamlar efendime söylüyorum.
1: Bayram Bey, biliyorsunuz yurtta sulh, cihanda sulh. Biz sulh istiyoruz bölgemizde. Bir yerlere birilerini göndermek ya da birileriyle savaşmak istemiyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, Suriye'de yap işte, daha doğrusu eğit donat şeyi vardı, programı vardı terörle mücadele için, ama bunlara eğitelim, bunlara bir istikametiniz bilmeyen şeydir falan, bağımsız bir devlet tabi öyle bir şey denilmez, hele hele coğrafyamızda, dünyamızda biz şavas istemiyoruz, hep barış istiyoruz. Yani Amerika, İran, İsrail savaşının bir an önce sonlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Öbür tarafta Rusya, Ukrayna arasında barış görüşmelerinde çok önemli adım atan şeyiz. Efendim ülkeyiz. Suriye'de efendim terör bitti. Oraya da bir barış geldi, bir sulh geldi. Bizde savaş ya da savaştırmak yoktur efendim. Aman ha. Biliyorsunuz ilke de belli. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
4: Hayırlı günler Atol.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Savaşsız olmaz dedin ama savaşı bağladın.
1: Savaş kim? Savaş mısınız siz?
4: Benim savaş yeni başladı.
1: Abi hayırdır, memlekette barış ismi çok da valla savaş da ilk defa duyduk. Ama atalarımız bir şey demişler yani, değil mi efendim? Yani savaşın bazen barış, barış için de savaşmaz gerekir. Savaşmak gerekiyor. O da en son noktadır abi.
4: Kıbrıs Savaşı, Kıbrıs Harekatı olduğu gece doğduğumuz için adımızı öyle koymuşlar.
1: Allah bağışlasın.
4: Buyurun. Terörsü Türkiye projemiz Türkiye'mize, ülkemize, çevremize, bütün milletimize hayırlı olsun. Bu projeden anlamayan Musavat Dervişoğlu beyefendi, Ümit Özdağ beyefendi bir randevu alsınlar. Ömer Çelik'ten mi alıyorlar, kimden alıyorlar? Bir ziyarette bulunsunlar. Detaylarını versinler. Detayı istesinler. Ondan sonra tartışsınlar kendi aralarında. Gidip bir konuşsunlar.
1: Detay çok belli efendim. Detayı dün...
4: Şimdi biz anlıyoruz.
1: Tabii hepsini tek tek açıkladılar. Hükümet sözcüsü yani, de açıkladı.
4: Ben anlıyorum. Halk anlıyor da.
1: Evet ama işte onun adını koy. Onlar diyorlar ki birbirlerimizi boğazlamaya devam diyorlar.
4: Kaç bin askerimiz şehit düşsün? Kaç bin Kürt halkı köylerden dağlara kaldırılsın?
1: Evet.
4: Kaç da yani ne istiyorsunuz?
1: Onu istiyorlar. Bak doğru anlamışsınız efendim.
4: Evet, ırkçılık yapmasınlar açıkçası.
1: Mevzu ırkçılık da değil. O da bitti. Yani o artık o da suyu kaynadı. Efendim onlar İsrail ne istiyor? İsrail terör örgütleriyle beraber terör örgütlerini donatarak Türkiye'yi bölmek ve parçalamak istiyor. Onu da biz istemiyoruz efendim. Kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. İsrail'in projesini efendim reddediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Başka bir dinleyicimizi bir alalım efendim. Efendim buyursunlar. Buyurun efendim.
5: Efendim öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Ankara'dan Kerim Akbaş.
1: Kerim Bey hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
5: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
5: Şimdi tabii gündem çok yoğun ama ben bir şeyin altını çizmek istiyorum.
1: Tabii.
5: Siz de çok tecrübeli bir meslektaşımızsınız.
1: Estağfurullah efendim.
5: Meslekte 48 yılım bitti. Şimdi Ata Bey ben bu özellikle Türkiye'deki CHP'li belediyelerde yapılan yolsuzluklarla ilgili çok ciddi çalışan adamlardan bir tanesiyim.
1: Evet.
5: İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil 8 tane belediyeyi hiç iş yapmadan iş yapmış gibi naylon faturalarla dolandıran bir şebekenin içine kılık değiştirip girdim. Bunlarla tek tek röportaj yaptım. Elindeki bilgi belgeleri fatura koçanlarına kadar aldım. Ve bunu haber avcısı programında yayınladım. Yıl 2015. Savcılar harekete geçmedi. Ve bunlarla ilgili bir şey yapmadı. Bakın 11 yıl sonra ayda 50 milyon belediyeleri soyuyorlardı, hortumluyorlardı. Bu aziz milletin hakkını. 11 yıl niye beklediler?
1: Bekler efendim. Devlet bir muhabirin haberine göre değil, kanıtlara, delillere, masak raporlarına göre, itiraflara göre hareket eder. Yani sizin o haberiniz pek etkili olmaz. Şimdi mesela İstanbul'da 70 tane tanık var efendim. İfade götürdüm, verdim, aldım, getirdim diyor. İzmir Belediyesi'nde kooperatif biliyorsunuz kooperatifte yöneticileri hatta o yöneticilerle beraber hareket eden İzmir mesela belediye encümeni ağababanın efendim abisi de gözaltında. 40 belediye böyle. Bu sadece CHP'nin değil AK Parti'nin de bir sürü belediyesi açığa alındı. Cezaevlerinde olanlar var. Var oğlu var. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Bir başka dinleyicimizi alalım efendim. Buyurun efendim. Aleykümselam efendim. Hayırlı günler diliyorum.
6: Teşekkür ederim abi. Nasılsın? İyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim?
6: Abi ben de teşekkür ederim. Karavandaraş'tan ben Mücahit.
1: Buyursunlar Mücahit Bey.
6: Ataullah Bey, ben manidar bir konudan bahsedecektim biraz.
1: Neyden bahsedeceksiniz?
6: Manidar bir konu. Yani.
1: Buyurun efendim, çok manidar. Hiç aynen. Gündeme gelmeyen bir konu var.
6: Yani benim kafama çok takılıyordu.
1: Buyurun efendim.
6: Efendim, şimdi 15-20 yıldan beri bu sosyal medyada böyle nereden çıktığı belli olmayan böyle duvar yazıları. İnsanlara yönlendirmeye, algı operasyonu yapmaya başlayan duvar yazıları çıktı. İşte İnsan şöyle olur, akrabalar işte sana şunu yaptıysa sen de bunu yap, böyle yazılar çıktı. Ve insanlar bunlardan etkilendiler. Ondan sonra biz hepimiz diyoruz ki, Ya işte birbirimize gelmez olduk, gitmez olduk, hep uzaklaştık. Yani içime sorsanız bunlardan bahsediyor ama yani bunu yapan da insan. O yani yapan insanlar farklı bir şey, uzaydan gelmedi yani. Bunu yapan biziz. Ve bunlardan da çok etkilendiğimizi düşünüyorum ben ve bunlara da gençlerimizin prim vermemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, maalesef abi bencillik çok ön planda, bireysellik diyorlar. Herkes sadece kendi nefsini, kendini düşünüyor. Yani akrabaymış, ahbapmış, dostmuş, dostluklarmış, komşulukmuş, arkadaşlıkmış. Bu kavramlar artık çok uzak. Dünyada bu böyle, bizde de oldu ama bizde bu kavramların olmaması lazım. Dediğiniz gibi sosyal medyanın etkisi de olabilir.
6: Allah Bey, ben bu yazıların bunda rolü olduğunu düşünüyorum yani.
1: Tabii tabii, yani sadece o yazılar değil, birden çok sebepleri var efendim.
6: Ben buna değindim.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
6: Allah'a emanet.
1: Sizler de efendim, sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Evet, bencillik var efendim, buyurun.
7: Sizler de efendim, sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Evet, bencillik var efendim.
1: Buyurun. Buyursunlar efendim.
8: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Geç kalıyorsunuz Yusuf Bey, lütfen.
8: Geç de değil ya. Şimdi ezan yakın ya. Biraz anan ona baktım ben.
1: Bizim öyle mi efendim? Tabii. Yani diyorsunuz kulağı ezandan olmayanın namazı da neydi? Namazda gözü olmaz. Şimdi, peki buyurunuz efendim.
8: Benim böyle göstermelik namazım yok. Kimse beni görmez. Kimse şimdi Allah'tan başka.
1: Ama şimdi söyledim de, biliyor musun? Duyurdun. Canlı yayında yüzlerce, binlerce işin. Yusuf amca namaz kıldığını ima etti.
8: Hayır. Namazı kılarken beni kimse görmez diyorum.
1: Ha, anladım.
8: Ya ben çünkü ben hapse Allah'tır.
1: Sen kendini görüyor musun yani, Yusuf abi?
8: Ben kendimi görmez olur muyum?
1: Aynada bakıyor musun kendine?
8: Bakmam, haftada bir gün tıraş olurum, bakarım.
1: Çok güzel.
8: Şimdi,
1: buyur abi.
8: Şimdi bir arkadaşım, birisi İstanbul'dan, Ankara'dan katıldı herhalde. İşte gazeteciymiş anladım. Gazeteciyim falan. Demek ki onun anladığımı şeylerini galaya almış devlet.
1: Ben bir haber yaptım diyor. Kılıktan kılığa girdim. Yani bunlar böyle götürüyorlardı tamam, diyor.
8: Öyle anında anladın, bu işler öyle baskın olmaz.
1: Evet.
8: Devlet de onu araştıracak. Var mı yok mu, aslı var
1: ya
8: mı?
1: Onun kılık değiştirerek girdiği yerde devlet olmaz mı abi ya?
8: Ama devletin girmediği bir kapı yok.
1: Ya var var.
8: Devlet
1: tabii.
8: Bizi de seyrediyor burada.
1: Tabii canım.
8: Bilemez de mi girerken çıkarken bakacak mı devlet?
1: Belediyede devlet, çalışanlar var. Belediye elemanları var. Evet. Var.
8: FETÖ'cü itirafçı olacağım ben demiş, biliyor musun? İtirafçı olacağım. Yani suikast düzenlemiştiniz şeye.
1: Ama o bu baş... şey yapmıyor. Kendisine talimat veren o mahrem imamın ismini söylemiyor. Her şeyi söylüyor.
8: Memfes Paşası. O tabii. Memfes Paşası oradaki. Onların imamı.
1: İşte ama hayır. O onların başında da. Onların başında da ama onları oraya gönderen bir talimat veren var abi. Bak iki ekip gidiyor. Bir ekip tamam. Allah muhafaza Sayın Cumhurbaşkanı'nı katletmeye gidiyor. Bir ekip de alıyor. Alacak onları bir yere götürecek. Bu alıp bir yere götürecek ekibin içinde. Bu talimatı kim veriyor? Onu söylemiyor abi.
8: Onu söylemiyor tamam mı? Onların oradakiler...
1: Yani örgütüne çok bağlı.
8: Onları orada anladığım şeyden idare eden Menfez Paşası. O şeyde Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki cihazı soken de o Menfez Paşası.
1: Tamam da o yapanlar, onlar eylemci, tamam. Onlar emir kolu. Tamam mı? Ama bir de emir verenler var tabii.
8: Bir zamanlar bir İstanbul'da anladığın şey vardı, emniyet müdür vardı. Ramazan neydi onun ismi ya? Bu şeyin Okun Samat'ın şiisindeki bir şey falan. Bir tanesi söylemiş anladım.
1: Abi bende hep böyle İstanbul deyince aklıma Tantan geliyor ya.
8: Aman Tantan.
1: Tantan müdürüm de enteresandı ya.
8: Ya tamam onun devresinde biliyoruz biz anladığımız şeydim diye bilmediğimiz.
1: Sen şeyden, o zaman İstanbul'daydın değil mi?
8: İstanbul'a gelir giderdim ben.
1: Ha.
8: Ben İstanbul'a haftada 10 günde bir muhakkak gelir giderdim iş icabı.
1: Aksaray'da otel baskınlar düzenleyen adam.
8: Aksaray.
1: Thompson'la geziyordu omuzunda Thompson. Ekibin başında abi.
8: Topkapı'da da öyleymiş.
1: Evet.
8: Topkapı'daki otelleri de anladım denetlemeden geçti.
1: Vardı.
8: Bizim en iyi şey ettiğimiz, kaldığımız otel Küçük Pazar'daydı. Esnaf otel. Biz orada kalırdık biz. Çünkü anladın mı? Hem kalender şeysi hem temiz. Bu kadar ben şeydim.
1: Duş böyle alma imkanı var mıydı?
8: Var.
1: Ha iyi.
8: Her şey var yani. Odada muhakkak şey var yani. Orada.
1: Tabii. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Dinleyicilerimiz var. Sağ olun, var olun efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Buyurun. Alo.
9: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
9: Ataullah Bey, ben İstanbul'dan Emrah.
1: Emrah Bey, buyurunuz efendim.
9: Ben bu geri dönüşümle ilgili konuşmak istiyorum.
1: Tabii efendim.
9: Bu çok düzensiz bir durum oldu burada. Avrupa'da bu sistem şu şekilde ilerliyor.
1: Avrupa'da yok ki, biz Avrupa'ya öğrettik bunu. Hatta Birleşmiş Milletler bize ödül verdi abi. Avrupa bazı nasıl yapıyor abi?
9: Bazı ülkelerde var abi bu.
1: Olabilir tabii.
9: Korbayla döküyorlar malzemeyi, peçeteleri.
1: Evet.
9: Bir dakika sürmüyor makinenin sayması yani. Kum makinesi düşün, kumlar çıkıyor raftan, hemen yukarıya gidiyor. O şekilde peçeteleri döküyor bir raylı sisteme. Raylı sistem hemen bir dakikada sayıyor. Otomatikmen telefona kare kodunu okutuyor ve kaç tane saymış. Hemen bir dakika içinde bu olayı çözüyor. Buradaki bizim vatandaşlarımız da bu sıra olayından dolayı bayağı müzdarip. Yani 5 nüfusa sahip bir insan gidiyor, 5'inin de TC'sini giriyor uygulamadan.
1: Tabii.
9: 1000 tane atmak istiyor.
1: Neden biliyor musun abi? Çünkü akşama kadar bir kişi bir 200 tane 300 tane şey götürüyor, oraya atıyor. Bu kapaktan 1 lira da iade ediyor ya onun için. Ben de sabah mesela 3 tane attım, takır takır gitti abi.
9: İşte 5 nüfusa sahip olan biri onu biriktiriyor hafta boyunca. Hafta sonu da gidiyor atıyorum. Bu da yani, sırada karmaşaya sebep oluyor.
1: Yani bundan 10-15 tane demin bir dinleyicimiz de aradı. 35 tane falan dedi, orada bir şey oldu falan. Olabiliyor tabii, evet.
9: Burada İstanbul Ümraniye'de de muhtarlara da verildi. Bu günlük kota 1000 tane alabiliyor muhtarlar. Hemen elinde bir makinayla okutuyor. 1000 tane alabiliyor. 5 kişi de hemen kota doluyor zaten.
1: Evet.
9: Kişi bakın 200 tane atıyor. Yani bununla ilgili çok sıkıntılar var. Bunun giderilmesi lazım aciliyetten. Bunu söylemek istedim. Bir de geçen Antep'ten, Maraş'tan bir abi bağlanmıştı. TOKİ ile ilgili konuşmuştu. Bu enflasyon farkından dolayı benim arkadaşım da bu durumdan mağdur. 1400'e ev aldı Niğde'den. TOKİ'den.
1: 1400 liraya.
9: Evet. 1+1 gidince bir kalacak yerim olsun diye sırf o yüzden ev aldı 1400'e. 6 ay sonra enflasyon farkı var diye 2 milyon oldu şu anda borcu. Yani 2 milyon üzerinden atıyorum 10 lira taksit ödüyorsa 14 lira taksiti oldu bir anda.
1: Evet.
9: Yani bu konudan da çok mağdur olanlar var. TOKİ'ye yazılıp da bu şekilde mağdur olan var. Hiç borcum bitmiyor. Sürekli borcum artıyor. Ödediğim taksitler artıyor. Bununla ilgili de bir problemler var. Bunların da giderilirse çok iyi olur yani vatandaş.
1: Tabii bu da bir şey. Devretsin ya. 2 bin liraya 2 milyona Niğde'de 1+1 alınır ya.
9: İşte hazır mevcut evler zaten o paralarda yani. 1500-1600.
1: Niğde'de ama daire 1.600.000 lira mı abi?
9: 1+1'ler o şekilde var abi.
1: Allah yeni... Allah, maşallah abi, çok güzelmiş, çok uygunmuş. Peki Başörlük efendim.
9: Duvarında da aynı şekilde 14 katlı binalar yapıyorlar standart.
1: Nerede orada abi?
9: Kayseri'de de aynı durum var. Orada da daireler çok blok şeklinde yapıldığı için fiyatlar bayağı bir aşağı çekiliyor. 1300'e 1400'e 1+1 2+1 daire bulabiliyorsun.
1: Kayseri'de 1+1 1.300.000 liraya mı abi?
9: 8-10 yaş arasından bahsediyorum. Sıfır bina değil de biraz eski bina. Ama asansörü her şey var. O şekilde dairelerde abi, mevcut çok, yani çok, bazı çok, bölgelerde.
1: Çok uygun abi. Bakalım Kayseri'den dinleyeceğimiz arasınlar, almışlar mı hiç? Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurun efendim. Ya biz pahalıya mı alıyoruz? Nedir abi bilmiyorum.
10: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. Atalı abi, Ankara Ostim Mustafa.
1: Mustafa Bey hoş geldiniz.
10: Nasılsınız?
1: Ostim esnafı nasıl abi? Çok teşekkür olmak ederiz. Gibi, Ankara'mız abi, nasıl?
10: Çalışmaya, üretmeye devam.
1: Hah, üretmeye devam abi.
10: Şimdi Atalı abi, ben şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum.
1: Buyurun.
10: Biliyorsunuz geçen yerel seçimlerde FETÖ'nün bir oyunuydu bu. Tepki, Sayın Cumhurbaşkanımıza tepki evet göstermiş. Kendi seçmenleri de şeye, sandığa gitmemiş.
1: Yok, gidiyorlar da malum partiye, partilere oy veriyorlar. Evet.
10: şimdi onları buradan Allah rızası için uyarıyorum bir kardeşler olarak. Yapmayın kardeşim, böyle şeylere düşmeyin. Bak bizi soydular, sonra
1: sen çevirdiler. FETÖ'cülere nasihat mı ediyorsun abi?
10: Yok yok, onlara oy ver, Tayyip Bey'e verilecek oyları tepki gösterip de vermeyenlere diyorum. Diyorum ki doğru dürüst yere oy verin, bizim tepki alacak, gösterilecek bir durumumuz yok. Galyana gelmeyin, oyuna gelmeyin. Ondan sonra
1: Mustafa abi,
10: neyse onu yapın diyorum.
1: Mustafa abi, FETÖ'cüler Tayyip Bey'e hiçbir zaman oy vermezler.
10: Evet.
1: Onun için onlar i̇şte talimatı nereden aldıklarını biliyorsun abi. Yani.
10: Bizimkiler kanmasınlar diyorum.
1: Ha bizimkiler tabii, onların algılarına kendilerini kaptırmayın. Devletine, milletine, iktidarına sahip çık diyorsun.
10: Aynen öyle. Adam bugün 30 senelik bürokrat, en uyanık olması gereken adam o. Hı. Tuttu CHP'ye oy verdi. Ne yaptım onu böyle dedim. Ya biz tepki gösterdik. Al sana tepki. Gördün mü tepkiyi şimdi başında?
1: Abi o bürokratimiz, CHP'miz kadim bir parti. Oy versinler tabii. İlk partimiz abi. İlk göz ağrımız.
10: Vallahi abi canımı yerim ya. Bu dairelerin şeyi var ya.
1: Abi bu nedir parkı ya? Adam bu Kayseri'de bir artı bir 300 lira diyor ya.
10: İçeri Şehircilik Bakanlığımız her sene eskalasyon yayınlar. Der ki bu sene müteahhite inşaat farkı şunu vereceğim der. Efendim ona göre müteahhit devletten para almadan 12 yıl boyunca cebinden harcar abi. Ondan sonra getir hak edişi ortaya koyar, maliyetini şeyden alır, TOKİ'den alır. TOKİ de o eskalasyon farkını alıcıya yansıtır. Hmm. Anlaşmalar, sözleşmeler budur. Bunu korkmasınlar, morallerini bozmasınlar daire sahipleri. Neden derseniz dünya ekonomisini görüyorsunuz. Demir %100 zam görüyor, beton %100 zam görüyor. Buna rağmen TOKİ hala fiyatları öyle %100 yansıtmıyor. Yani %25, %30'ları eskalasyonlar geçmiyor. Ben takip ediyorum. Onun için morallerinizi bozmayın. Bu faizler düştüğünde eskalasyonlar da düşecektir. Fiyatları gayet çerez fiyatlar olacak. Onun için bu akımı bozmayalım. Allah'ın izniyle TOKİ'yi de her konuda destekleyelim diyorum ben.
1: Peki efendim. Mustafa Başkanım, teşekkür ederim size ve Ankara'ya. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
11: Abi sizdeyiz.
1: Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Alo, selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
12: Atalla Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
12: Allah razı olsun. Uzun zaman oldu sesinizi duymayalı.
1: Epey oldu diyorsunuz.
12: Epey oldu.
1: Abi hasret be ya.
12: Aynen öyle. Vallahi özlüyoruz. Zaten
1: nereden arıyorsunuz efendim bizi?
12: İstanbul'dan arıyoruz tabii ki, her zamanki gibi.
1: Ha.
12: Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
12: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
12: Şimdi her zaman milletimiz, Kadir Çinaz milletimiz tetikte olması lazım. Bu FETÖ'cülardan dolayı. FETÖ'cüler maalesef ihanetlerine rağmen uslanmadılar, uslanmayacaklar ve uslanmayacaklar asla.
1: Tabii canım. Yani
12: üzülerek söylüyoruz. Böyle şu anda tetikte bekliyorlar. Nasıl ki şöyle bir örnek vermek gerekirse, ironi yapmak gerekirse. Böyle bir o pitbull köpekleri vardır biliyorsunuz. Onları zincire vurursunuz.
1: Hı.
12: Her gelen geçene böyle zincirini kopardığı an saldıracak şekilde bekliyor. Tetikte bekliyor. Maalesef şu anda yurt dışındakiler dahil olmak üzere ve içeridekiler dahil olmak üzere hepsi tetikte bekliyor. Özellikle yeni kurulan bir parti var. İsmini vermek istemiyorum. Siz biliyorsunuz o partiyi.
1: Evet. Bizde evet. Çok parti var abi. İsmini evet. Saysam bitmez. Hiç gerek yok. Söyle abi. Aynen.
12: Gerek yok. Şimdi onlar çok seviniyorlar bu yeni kurulan partiye.
1: Geliyoruz diyorlar.
12: Geliyoruz diyorlar. Maalesef Allah muhafaza. Ben sadece büyüklerimizden şunu istirham ediyorum. Bu sefer çok tetikte olmamız gerekiyor önümüzdeki seçimlere.
1: Hayırdır kadar. Abi bu defa herhalde polise, savcıya vermeyeceksiniz.
12: Yok,
1: tövbe tövbe ya.
12: O anlamda
1: kanun devletinde olmaz öyle bir şey. Abi tetikte olalım ama yani evet. Öyle geliyor senin. Bu defa kaçarları yok. İşlerini bitireceğiz yok. Diyorsun.
12: İnşallah bitiririz inşallah.
1: Aha. Eyvah eyvah.
12: Şöyle de bir şey.
1: Buyurun efendim.
12: Büyüklerimizden.
1: Buyurun.
12: Yıllar önce ben yine sizin programınıza bağlanmıştım. O zaman yalvarmıştım büyüklerimize. Ne olur yalan haber yapan kişileri anında tutuklayın. gerek sosyal medyada olsun gerek başka yerlerde, biliyorsunuz bu işte yardım kuruluşları, işte bu dönemde bakıyorsunuz adam yalan haber yapıyor veya sosyal medyada yalan bir şeyler söylüyor, devlete iftira atıyor, devlet yok diyor, bilmem ne. Devlet o dakika onu yakalayıp cezaevine attığı zaman buralara kadar gelinmezdi. Kimse bu kadar para vermezdi. Gerçi ben şahsen öyle para vermek...
1: Abi sen vermiyorsun ama süperstarlarımız Ajda Pekkan, Tarkan, Ebru Gündeş, oyuncu Tolga Çevik, ondan yani, sonra Sumer Şef var, Sumer Şef.
12: Evet, onu da yeni duydum.
1: Bunlar çok akıllı insanlar ya.
12: Şimdi eğer ki dediğiniz gibi bunlar çok akıllıysa bizler ne oluyoruz bilemiyoruz. Ya, ya. Bunlardan ya arkadaş, devlet dururken, devletin kurumu dururken yani onlara, devlete vermeyip gidip daha dün ne olduğu belli değil bir insana, bir gruba bu kadar para vermek bilmiyorum artık neyin anlayışıdır, neyin şeyidir. Ama dediğiniz gibi bazen şarkı söylüyor ya bu arkadaş. Güzel şarkı tüttürdü onlara. Tuttunca o şarkıya istinaden dediler verelim anasını satayım. Benden 1 milyon, öbürü dedi ki benden 2 milyon, öbürü dedi.
1: Yavrum yavrum ya, tövbe estağfurullah ya.
12: İnanın bu tip insanlar belki bir gariban gitse dese ki şuraya bir zekat parası verelim, toplayalım. Ya işte yok zaten işler kesat diyecekler. Ama
1: çok güzel. Peki efendim. Abi çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Efendim kim var telefon attığımızda? Yücel Bey, kimse yok diyor telefonumuzda. Olur mu böyle şey ya? Bu programın telefonunda kimse olmaz mı ya? Ya yağdı yağdı şimdi yok. He? Ben anlamadım. Yücel Bey bir şey söylüyor ama sesini bana duyuramadı sevgili şeyimiz, yönetmenimiz. Ne dediler Yücel Bey? Hayır, telefon arayıp da bize bir şey söyleyen var galiba. Ha, kapatmış efendim sonradan. Aa, böyle heyecanlı dostlarımız da var. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim bunlar telefonlarımız, günü gündemi ve bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Muhabbet programı. Buyurunuz efendim.
11: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
11: Nasılsın Atavla abi?
1: Teşekkür ederim Nurullah'cığım, sen nasılsın?
11: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim.
1: Maşallah, ne var ne yok abi, bir anlat bakalım, gündemi nasıl değerlendireceksin ya?
11: Abi gündeme girmeyeyim, ben seninle tartışayım da.
1: Yok ya, buyur. Ya,
11: abimiz şeyden şikayet ediyor da abi, maaş da artıyor aynı oranda ya. Öyle yani, sanki TOKİ şey yapıyor diye.
1: Maaşa zam neydi abi? Evet, maaşa zam TOKİ'de alıyor diyorsun.
11: Abi sen diyelim bir devlet memurusun, gidip alıyorsun. Senin maaşına gelen oranda taksitinde artıyor. Emekliysen o da işte o şekilde artıyor, memur maaşı oranında. Evet, neyi anlamadım ki ben yani, o artarken, yani senin maaş artarken o sabit mi kalacak?
1: Öyle de diyor geliyor hakikaten yani, bu ben öyle anladım ya.
11: Ya öyle olursa olmaz ki abi, o daire o zaman millete bedavaya şey dağıtmış olursun ya, öyle şey olur mu?
1: Nasıl karşılayacaksın, ne yapacaksın? Müteahhitin parası nasıl gidecek? Evet, belki vatandaş öyle mi anladı yani bir ilk etapta? Yarın enflasyon düşerse taksit enflasyonu da düşecek diyorsunuz, evet.
11: Tabii abi, taksit enflasyonu düşecek. Senin maaşına o oranda zam geliyor. Devlet memurusun, TOKİ'den bir daire almışsın. Senin maaşına aynı oran yapılıyor. Senin maaşına yapıldığı oran şeyinden yapılıyor.
1: Kira versen yani... 5 katını ödeyeceksin.
11: Ya 5 katını ödüyorsun, sonra 20 yıl sonra ev sahibi oluyorsun. Ne kadar güzel bir şey, kira öder gibi.
1: Taşınma maşınma yok.
11: Taşınma yok, bir şey yok. Hatta 3-4 yıl biz orada arkadaşlarımızı bırakıyoruz. Şeylerini garanti olarak bedavaya değişiyor. Onarımını yapıyor. Şantiyede o şeyde blokta diyelim 500 dairelik blokta, orada elemanımız kalıyor bizim. O da böyle arzu olduğu zaman falan... geliyor bedava,
1: oturana
11: müdahale
1: kadar
11: ediyor.
1: Demek ki ha, bu işler.
11: Oturana yani. Kadar değil abi. Orada bir garanti de veriyoruz biz. 3 yıl, 4 yıl. Onun da şeyini değiştiriyorsun, yapıyorsun. Daha ne olacak?
1: Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Senin belki kulağın deliktir. Bu geri dönüşüm meselesi var ya.
11: Evet abi.
1: Bazı vatandaş diyor ki ya şikayetçiyiz diyor. Ben diyor 35 tane koydum, 36'da gitmedi. Bilmiyorum ne oldu. Nedir bunun aslı? Ben bu sabah 3 tane attım, aldı yani.
11: Abi o şeyden ya, zaten devlet bu toplayanın, ben geçen de bahsettim ya, önüne nedir geçmek o amacıyla şey yapıyor. Şimdi Avrupa'daki gibi değil ki abicim, sen 100 tane su mu içiyorsun günde? Yani 35 tane şey bidonu nereden buldun yani? Devlet de ona göre bir sınırlama yapmış.
1: Bu topluyor herhalde değil mi? Yani o kapaktan 1 lira atıyorum, 100 tane alsa günde 100 lira. Ayda eder 3 bin lira.
11: 3 bin lirayı devlet zaten onu bir ihaleyle şey yapıyor.
1: Evet.
11: Millete hizmet olarak, belediyeye bir katkı olsun diye.
1: Evet.
11: Sen onu topluyorsun, oradan bedavaya getirmeye çalışıyorsun o işi.
1: Ha.
11: Öyle olmuyor ki, tamam atanın şeyini alıyorsun da o da toplamasın diye. O da yani,
1: yani toplayanların önüne gelmesin geçmek. Orası da.
11: Orayı da bir sektör yapmayın diye uğraşıyor devlet. Yani abi televizyonda gördüm, adam çuvalla gitmiş toplamış, millet de kuyrukta bekliyor, tek tek atıyor, tek tek atıyor. Yani şimdi günde ne içersin, bir su kaç tane içersin ki abi, 3 tane 5 tane evine alıyorsan zaten damacanayla al, arıtmayla al, sokakta kaldığın zaman şey ettiğin zaman su alacaksın yani.
1: Dedim bunu bir Nurullah'a soralım, bu bilir ya, en azından biraz sosyal birisi yani,
11: evet,
1: mevzu
11: abi,
1: bu yani.
11: Mevzu yani toplayanların önüne geçmek için bir kısıtlama bu ya. Yoksa devlet onu 10 bin taneyi de alır. Devlet öyle şey bir şey değil ki. Ama buradaki olay başka.
1: Anladım. Tabii tabii yani evde durmasın, şurada burada durmasın. Al getir at kardeşim, 1 lira da al. Hani bir işe yarar mı yaramaz mı, o ayrı bir şey. Ama en azından bir hizmet ediyorsun. Yani hangi anlayışta olursa olsun ona yöneldin mi, bir hizmettir memlekete. Evet.
11: Abi 1 lirayı alma değil. Zaten 1 lirayı adamdan kesiyor da sağa sola atma.
1: Ha, sağa sola atma.
11: Sağa sola atma. Ondan sonra oradaki çöpteki adam da illa oraya götürmek zorunda değil. Onu da toplayıp mesela kilosuyla da satıyor.
1: Ha.
11: O da olmasın.
1: Evet.
11: Sen hem sağa sola atma, hem getir yerine teslim et. Ondan sonra böyle bir tane getir, 3 tane getir, 5 tane getir. 100 tane, 50 tane, 30 tane getirme. Sokakta da.
1: Bu biraz bir bakıma da çevre temizliği gibi bir şey yani.
11: Abi asıl amaç o.
1: O eski yani, poşetlerde biz poşet alıyorduk evet. Ya. Evet.
11: Evet, asıl amaç o. Sağda solda insanların girmediği yerlerde, böyle şeyin pek nadir olan yerlerde falan acayip çöp oluyor.
1: Evet evet. O poşetleri giriyordu ya millet, bakkalda şurada burada bir tane alacağını 5 tane alıyordu, sonra da atılıyordu bir şekilde.
11: 5 tane alıyor, başka şeye kullanmak için alıyor. Öyle kucak kucak alıyordu millet. Hatta şeyden istiyorlardı, benim önümde kasiyerden 2-3 tane de poşetler falan. Öyle bir durum vardı.
1: Evet ya, ya bizim millet çok renkli ya. Efendim sonra, çok teşekkür ederim.
11: Teşekkür ederim abi.
1: Sağ olun, iyi günler teşekkür diliyorum ediyorum efendim. Evet, sevgili Ahmet Kaya var efendim direksiyonda, yönetmenim Ahmet Kaya hemen orada. Dinleyicilerimiz var mı? Evet, ama müsaitiz. Buyurunuz efendim.
13: Merhabalar efendim, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam, iyi günler diliyoruz efendim. Merhaba, kiminle görüşüyoruz?
13: Abi İstanbul'dan Yalçın.
1: Yalçın Bey buyurunuz efendim.
13: Abi hakkını helal et, kontrolümüz yoktu, arayamadık.
1: Uzun vallahi süredir yoksun Yalçın Bey, hayırdır?
13: Abi kontür sıkışıklığı var piyasada. Kontür, yüzlük kontür çıkmıyor pek.
1: Maaşı aldın, kontör aldın, katılayım dedin.
13: Aynen.
1: Buyur seni dinliyoruz.
13: Akıllı adamın hali başka. Cevabı önceden verdim.
1: Evet.
13: Estağfurullah. Abi şimdi şöyle bir şey var. Eskiden 1 milyoncular vardı.
1: Neler?
13: 1 milyoncu.
1: Ha, 1 milyoncular. Bu evet, mağazalar vardı tabii.
13: 1 TL.
1: Çin mamulü.
13: 1 liralık, yani 1 milyoncu diyorlardı. Herkes bilirdim. Şimdi arabadan inip 5 kişi adamı dövüyorlar.
1: Evet.
13: Adamı dövüyorlar. 180 bin, neyse biz 200'e tamamlayalım da. 5 kişi 1 milyonluk olmuş abi.
1: Ya.
13: 1 milyonluk olmuş. Ya şimdi bu şeyler var ya. Yani dövülen kişiye de bir pay vermesi lazım dedi.
1: Dövülen kişiye yani o kesilen cezadan bir %15 aktarmak lazım. Kardeş sen dayak yedin diye.
13: Yani 15 az olur da 25 güzel yani. Yemiş. 250 altın var yani.
1: Çünkü o cezayı ondan dolayı kesiyor değil mi? Yani onun bir katkısı var orada.
13: Abi adamın zaten günahı yok. Yani gelmiş ya. Adamın kapısına
1: yeşil çam figüranlarına benzettik ya. Beyoğlu'nda bir kahve vardı. Adam içeri giriyordu. Sen ya bunun tipi fena değil demiş. Sen de gel falan. Dedim ki ya bu adam ne yapıyor? Meğerse onların kahvesine oturmuşuz ya. Sabah. Abi dedi burası figüranların kahvesi. Dedim ki oğlum biz figüran mıyız? Niye bizi buraya soktun? Abi çay içelim işte simit mümit var dedi. Yani az daha adam bizi seçecekti götürecekti bir yere. Meğerse abi bu yani bu yolda dayak yiyen figüranlara da %25 verilsin abi.
13: Aynen abi.
1: Bu filmde sen de oynadın.
13: Kahveye girmedim ama yerini biliyorum abi.
1: Şimdi girdim bak. Abi ben kahve ama ben de bilmiyorum. Senin gibi bir esnaf arkadaş bizi ya işte burada oturalım dedi bir çay içelim. Birisi girdi içeri eli arkada birkaç kişi sen bunun tipi de fena değil alalım dedi. Dedim burası neresi nereye götürüyor bu adamları? Hani işçiler olur ya sabah bir yerlerden eskiden alıp götürüyorlardı inşaatı falan.
13: Sinemamızda
1: figüran dedi abi figüran kahvesi dedi.
13: Atolla abi yani sinemamızda yeni yüzlere de ihtiyaç var demek ki. Bak seni seçmişler yani gözüme.
1: Beni seçmediler. Yani seçseler ben de gideceğim arkasından da nereye? Abi nereye götürüyorsun bizi diyeceğim ama.
13: Sen kimden adam...
1: Ya Yalçın Bey bizi nereye götürüyorsunuz Allah aşkına ya.
13: Bazen şey yapmak
1: lazım. En son o figüranlar CHP'de mi görüldü ya da birileri CHP'de figüran var dedi. Bir sürü şey abi işte evet.
13: Abi bir de şöyle ya yani biz kendi partimizi kurmamız lazım artık.
1: Kendi partimizi?
13: Tabii abi Ata Partisi. Atamıza dönmemiz lazım.
1: Ata Partisi bravo.
13: Yani herkes bir şeyin peşine. CHP bilmem ne. Yani nedir bu abi? Çektiğimiz nedir ya? Atamıza dönmemiz lazım artık. Ata Partisi.
1: Önce arınalım abi bence.
13: Arındık
1: bak,
13: abi.
1: Kemal Bey iyi bir yerden tutturdu.
13: Arındık abi denizlerde arındık. Biz denizlerde arındık.
1: Öyle mi?
13: Tabii canım yani arındık artık. Yani herkes plajlarda yani arındılar yani. Hepsi arındı.
1: Yani
13: hamam parklamadı. Denizlere girdiler. Deniz hamamlarına girdiler.
1: Havuz da kurtaramadı. Deniz hamamları abi. Saunalar.
13: Yalan mı abi? Evet. Yalan mı? Kışın saunaya gidiyoruz. Şeye
1: abi
13: gidiyoruz.
1: Bence Cağaloğlu hamamına da gitmek lazım.
13: Abi yokuş oluyor şey yaşlıyız artık oraya gidemiyoruz da şey Yalova'ya gidiyoruz abi termale gidiyoruz.
1: Ha termale doğru bak o daha şey sağlıklı çünkü Emin Çölaşan bana orayı öğretti ya bir gün baktım Emin Çölaşan Emin ağabey meslekte abi yarım sayfa Tokatlı tellakı anlatmış abi ellerin büyüklüğünü omuzlarına nasıl çaktığını nasıl hatır otur ses geldiğini. Yalçın Bey evet. Size bak, hayırlı yolculuklar efendim.
13: Yapma gözünü seveyim bak sabun kaçtı gözüme.
1: Ama bekliyorum bak lütfen tamam. Öyle şey abi sana kontör alırım sen yeter ki katıl ya gözüm.
13: Abi sana. Kahve de istiyorum yanına.
1: Programı bir, he?
13: Kahve de istiyorum.
1: Tamam her zaman bekleriz. Ufak kahve çay beleş valla.
13: Ciddi misin?
1: Valla bak mi? Burada beleş kaynıyor abi. Allah
13: abi,
1: razı olsun patrondan.
13: Evet. Sevgilerimi sunuyorum. Herkese büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerini öpüyorum. Allah'a emanet
1: olun. İyi günler. Allah yardımcınız olsun.
13: Hepimizin.
1: Sağ olun. Güle güle efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
14: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
14: Adana'nın sıcak bölgesinden sıcak selamlar olsun. Mustafa Ceylan hayırlı yayınlar.
1: Hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız efendim? Sizi dinliyoruz.
14: Vallahi arabayı bir gölgeye çektim Adana Başkent Hastanesi'nin önünde.
1: Yanıyor değil mi abi çukuru?
14: Ya oğlum biz alışta biz artık yanmışız. Burada dışarıda gelenler sıkıntı çekip bize bir şey olmaz. Biz artık bir sefer yanmışız.
1: Şey olduk şimdi, değil mi diyorsunuz? Alıştık
14: yani,
1: artık.
14: Adepte olduk oraya. Şimdi yani gündem öyle doğru ki ata kardeşim nereyi anlatsam? Yani şimdi Cenab-ı Mevla diyor ki ben Rabbül Aleminim demiyor Rabbül Müslümin. Müslümanlara bir torpil yok. Çalışana verir.
1: Herkese dedi. Abi. Evet.
14: Yani
1: güneş herkese yok. Doğuyor. Ay. Yağmur her yere yağıyor. Ya. Bravo. Ay.
14: Bütün insanlar canlı cansız hepsi o yağmurdan güneşten faydalanırsa bu mesele bu. Yani şimdi bazı insanlar bazı şeyi görmüyor veya da görmek istemiyor. Yani şimdi bir zaman devlet benim vatandaşım birinci sınıf yine birinci sınıftır. Ayrım yok. Evet. Eczanelere saldırdılar, rafları, hapları ilaçla doldurdular, belaştı. Ondan sonra başkasının adına ilaç aldırdılar. O geçti gitti işte arkadaş anlattı. bir poşet yerine 5 poşet aldılar. Şimdi

0: Bunlar üçlü mü oynuyorlar, beşli mi oynuyorlar? Yani şimdi hiç olmazsa Özgür Özel açıktır. Kusuyor, herkes tanıyor. O kusmuyor. Şu an vatandaşları nasıl bir çelme takarım, bir şey daha, yani zihniyet aynıdır. İcraat aynıdır. Yani yıllardan beri zulmettiler, ezdiler, başörtüler, evlatlarımızı ezdiler, şunu ezdiler, sakalları ezdiler, kışlaya giremezsin, şuraya giremezsin, buraya giremezsin. Adam görevine gidecek, kendi hanımını arabanın bagajına katıyordu. Avukatın sicili bozulmasın diye. Kimse korkudan namaz kılamıyor. Biz Müslüman bir ülkedeyiz. Sen nasıl özgürsen ben de o kadar özgür olayım. Ne var yani bunda? Yani sana, yani şu an bir çözüm süreci var. Yani elhamdülillah bu çözülecek. Şimdi Devreş oğlu kendini parçalıyor, yırtıyor, yere atıyor. Ben anlamam. Ben bundan bir şey anlayamadım yani.
1: Yo, çok anlaşılır efendim.
0: Yani görünüyor yani.
1: Eskisi ya. Gibi devam edelim diyorlar.
0: Halk tiyatroyu görüyor. Gördüğü için bazı insan, yani şimdi ben geçen...
1: Hacı abi yani, ben Anadolu'yu geziyorum. Anadolu'da millet bu işi bitirmiş. Şimdi
0: millet
1: bak,
0: kutlanmış,
1: ben
0: kutlanmış
1: sana bir şey söyleyeyim sana. Terör evet. örgütü gelse dese ki Rahali gene başlayalım falan, inan ki kimse sokağa çıkmaz. Bunlarda da o heves, o şey yok artık. Millet de bitirdi bunu. Son 6 aydır da bir şey yok ortalıkta. Millet bu böyle çok iyi böyle devam etsin. Aman kardeşim bu şekilde devam etsin diyor.
0: Tabii yıllardan
1: onun
0: beri.
1: Onun için kim kendini yere atıyorsa, kim debeleniyorsa, kim takla atıyorsa abi atsın Hacı abi. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Eyvallah, hayırlı
1: sağ olun,
0: yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Millet bu işi çözmüş. İnşallah meclis neyse politikacılar da milletin dediğini yapar efendim. Efendim buyursunlar, alo. Alo alo. Yücel Bey var mı dinleyicimiz? Buyurun efendim.
2: Var efendim, var.
1: Allah eksikliğini vermesin sevgili dinleyicilerimizin. Buyursunlar efendim.
2: Şimdi bu otomat makinelere bir çuvalla gitmiş 35-40 neyse şu bu filan. Bir de dayak yeme olayında bir ondalık %15-20-25 gibi bir...
1: Yalçın abi %25 dedi. Bu biliyorsun Yeşilçam şeyidir bu abi.
2: Şimdi
1: rayşidir. Figüran rayşi bu. Buna kazaya sebep oluyorsunuz ya da orada bir şey, dayak atma meselesi oluyor. Dayak yiyorsunuz, polis ceza yazıyor. 180-200 küsür falan abi, %25'i o dayak yiyen adama vermek lazım. Evladım yani sen iyi dayak yedin.
2: Ama şöyle olur mu? Bu sefer %25'i alışır da adam günde 10 tane dayak yemeye başlarsan abi ya.
1: Bir de alışırsa değil mi abi? Yani bir de abi alışkanlık da alışmış kudurmuştan beterdir demişler abi.
2: Günde 3 kişiden fazladan dayak yemek yok. Ha. Diye bir kota falan. Tabii canım yani. Tabii ya. Ona bir kota getirilmesi de lazım. Nasıl şişelere bir kota getiriliyor ya, plastik şişelere.
1: Ha, plastiklere.
2: O dayak.
1: Torba yemenin, evet.
2: Nalim. Dayak yemenin de bir sınırı olması lazım. Adam sağlamdır. Bir de bu işi profesyonelliğe çevirmiştir. Bakar şöyle dayak yiyeceği adama fazla bir zarar gelmeyecektir. İşte ona bir şekilde bir şeyler eder, tahrik eder. Yani bunlar tabii karamizah yapıyoruz da.
1: Şimdi Osman abi tamam cümleni balla kesiyorum. Ben buyur. Kader beni figüran kahvesine kadar götürdü abi, kahvehanesine. Sabah saat 8:30.
2: Dinledim de.
1: Ama artist olmak nasibim yokmuş ya. Belki ben yani bir filmlerde, kaç filmde oynardım abi şimdiye kadar.
2: Ya elbette ya. Yani
1: hakimin kızından çirkinim değil mi abi?
2: Evet yani şimdi onu da artık bir yere sıkıştırmak lazım ama yani bu konuşmalardan sonra bir araya soran olur. Malum bu ara figüranlıklar falan da bayağı revaçta. Evet. Ne olacak ya, taşı tıpkı kolum mu arıyor yani? İki hain Kemal Dersim olur biter ya, ne olacak ya?
1: Ya bu adamlar adamı nasıl hain ilan ettiler ya. Tukaka yaptılar ya. Aman Allah'ım ya Rabbim. Ya bizdensin ya kara toprağın. Ya benimsin ya kara toprağın.
2: Rakı 140 lira şeyi var, vaadi var.
1: İndireceğiz.
2: Evet, rakı 140
1: abi çok pahalı şimdi.
2: Olmaz. Ya bu alnı secdeli abilerimizi cezbeden bu rakının 140 liraya inme vaadi olabilir mi ya?
1: Şimdi abi belki tövbe ederler yani, 5 vakide de başlarlar. Nasıl meselesi bu?
2: Onun yoksa için... bunlar 140 liraya rakı alıp da lağıma mı dökecekler lavaboya, yani hani az insan içsin bunu diye falan.
1: Abi kıskanmanın bir anlamı yok. Bak FETÖ'cü yakalandı ya.

0: Onun yanında gidip gelen arkadaşı çocuk diyor ki abi diyor biz inşaattan sonra bazen takılıyorduk evinde kafayı çekiyorduk diyor. Adamın ifadesi bu. Herhalde bu Fruat'tır şeyi gelmiştir buradan da. Oğlum başınızı açtınız kafayı da çekin.
1: Gelmiştir. Gelmez
0: tabii.
1: elbette. Yani şimdi bu kadar saçmalık.
0: Ya.
1: Allah aşkına bu kadar saçmalık. Yani öyle kolay kolay insanların elde edebileceği özellikler değil ki yani.
0: Ya.
1: Saçmalık hakikaten çok büyük. Ve hep size belli bir noktada o şişeye benzer partinin hani amblemi şişe markasına benzer partinin istikametinde. Hatta bugün işittim ki özellikle bu şeye karşı çıkalım da araya FETÖ'yü sokuşturalım diye Musavat Bey'i bu şekilde şey yapıyorlar yani. Senin asıl derdin işte bu FETÖ'yü kurtarmak falan filan şeklinde galiba Milliyetçi Hareket Partisi Türk'ün gazetesinde galiba öyle bir yazı yayınlanmış.
0: Evet, bir haber var orada, bir yorum var.
1: Evet, rastladınız mı? Mutlaka
0: Ya
1: rastlamışsınız.
0: hanımefendinin dilinden bir şey de döküldü bir zamanlar. Proje Partisi, biz konjektürel bir şey dedi tabii hiç önemli değil. Geçmişte kaldı. Efendim görüp bakacağız Osman Bey. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum
1: Görüşmek
0: efendim size. Sağ olun efendim. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi bekletmeden hemen alalım. Lütfen efendim buyurun.
2: Atollah Bey iyi akşamlar nasılsınız?
0: Çok iyi akşamlar diliyorum efendim. Sizler nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Beyhan Kayseri'den Bekir. Ben de size çok ilginç bir şey anlatacağım.
0: Bekir Bey kesinlikle. Bekir
2: evet.
0: Bey ben sizi niye seviyorum biliyor musun?
2: Evet.
0: Sen direkt konuya giriyorsun. Etrafında dolaşmıyorsun.
2: Evet.
0: Sabah
2: Aynen.
0: gazetelerde direkt konuya topa giren yazarları okuyorum. Sonra edebiyat yapan, ağdalı cümleler okuyan, şey kuran,
2: evet.
0: etrafında dolaşanları okuyorum.
2: Yok, aynen direkt ben diğerlerinin hakkını yememek için.
0: Tabii tabii. Allah
2: evet.
0: razı olsun.
2: Şimdi şöyle biliyorsunuz bir trafik cezası yasa değişiklik oldu biliyorsunuz.
0: Tabii abi.
2: Şimdi ama öyle ilginç bir şey oldu ki yani şimdi vatandaşlara biliyorsunuz böyle arabadan inip de kavga edenlere hani 180 bin lira ceza var biliyorsunuz değil mi şimdi?
0: Evet.
2: Ama bazı fırsatçılar var ya bu fırsatçılar her yerde var ya sadece gıda da şurada burada yok. Şimdi adamlar ne yap? Bak çok ilginç bir şey söyleyince çok şaşıracaksınız.
0: Evet.
2: Şimdi böyle gözüne kestirdikleri adamı birkaç kişi böyle trafikte sıkıştırıyor. Sinir ediyor. İfrit ediyor. Deli diyor. Adam en sonunda iniyor tamam mı? Kavga etmek için üstüne yürüyor. Şimdi orada biri video çekiyor. Tamam mı? Adama diyor ki bak bir tane de vuruyor mesela. Diyor ki bak kardeşim diyor. Şimdi sen arabadan indin. Bana vurdun. Üstüme yürüdün. Bak ben burada videoyu çektim diyor. Şimdi sen 180 bin lira ceza yersin. Ben seni şimdi bir şeye atsam. Sosyal medyaya atsam. Bir. Trafikte araban men olur. İki. Ehliyetinde elinden alırlar. Üç. Bak diyor gel sana bir şey söyleyeyim. Anlaşalım senden. Sen benim ibanıma bir 50 bin 100 bin neyse yatır. Ben bu videoyu atmayayım sosyal medyada. Sen de 180 bin lira cezadan kurtul. Hem de araban bağlanmasın hem de ehliyetin elinden alınmasın diyor. Şimdi böyle bir şey var ya bizim...
0: Ciddi ya, misin? Kulağına böyle bir şey mi geldi?
2: Aynen ya ben evet aynen böyle. Yani ben bizim milletimiz var ya öyle bir millet ki ya ben inanıyorum şoktayım hala.
0: Çok enteresan ya.
2: Ya böyle bir şey değil.
0: Ya sosyal medyada milleti tahrik edip küfür
2: evet.
0: yiyenler... Bu işi takip eden avukatlar gibi. Avukatlar da böyle örgütlenmişler.
2: Avukatlar da şöyle hani şimdi hakemleri ayarlamışlar. 5 milyon vermişler. Hakeme diyor ki sen işte yanlış maç şey karar ver. Sana küfür etsinler. Ben de senin davanı alayım. İşte onları mahkemeye vereyim. Onlardan para alayım. Mesela bu hep fırsatçılık var ya her konuda var ya her konuda.
0: Ya sen işi farklı bir şekilde anlatın.
2: Ya neler var. Hatta şöyle bir şey var. Mesela devlet şimdi bu yurt dışından 400 bin dolar getirip hani ev alanlara, borsaya girenlere hani vatandaşlık veriyor ya.
0: Evet.
2: Ya orada bile fırsatçılar var. Şimdi adamlar 1635 kişiyi sahte evraklarla ya bunların içinde tabii hep kamudan da personel var. Ya polisiydi, nüfus memuruydu, inşaatçısıydı, efendim avukatıydı, bankacıydı. Yani hey örgütlenmişler. İşte 1635 kişiyi sahte evraklarla Türk vatandaşı yapmışlar. Devlet bunu
0: Tabii canım, haberi var. Babalar evet. gibi haber var o tarafta.
2: Devlet bunu çözdü. O 1635 kişinin vatandaşlığını şey yaptı. 90 kişilik çetesinde 72 tanesini şey yaptı. Gözaltına almıştı. Yani olayın ne oldu bilmiyorum da. Ya böyle ilginç şeyler yapıyorlar ki. Yani bu fırsatçılar her yerde var. Her şeyi yapıyorlar. Yani böyle yani yararına çıkan, halkın yararına çıkan kanunlarda adamlar menfaat elde ediyor, fırsat elde ediyor. Ben böyle bir şey daha duymadım, görmedim.
0: Ya bir vallahi. De dediğin gibi böyle çok konjektör, çok konjektöre, çok yeni yeni şeyleri nasıl lehlerine efendim çevirmek, nasıl milleti dolandırmak, ya, yani, efendim şey yapmak için tabii.
2: Mesela geçen o 28 kişi tutuklandı şeyde, o bir kızı öldürdü hani şey, o valinin oğlu.
0: Aha, Tunceli'de.
2: Ya adamlar Tunceli'de çete kurmuş, vali var, emniyet müdürü var, polis var, komiser var, emniyet amiri var.
0: Devletin imkanlarını var. Bu konuda kullanmış
2: ya
0: adam.
2: Aynen, devletin imkanını kullanmış, resmen örgüt oluşturmuş, suç örgütü oluşturmuş. Yani ya böyle bir şey, yani her yerde bir mesela her yerde bir çete kurmuşlar. Bu çetelerin içinde devletin imkanlarından da yararlanmışlar. Yani ama Allah'tan devlet hani iyi üstüne gidiyor, hani şu bakanda gelelim maşallah.
0: Ya çok, ama şu işte FETÖ öyle çalıştı ya.
2: Evet FETÖ, aynen öyle çalışıyor. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim, ya ben dün bir tane televizyonda dinledim, çok üzüldüm. Kadının bir 14 yaşındaki kızına kıyafet almak için gidiyor. Bir kıyafet bulamıyor. Hep bir karış etekler, cilt maçlı. Yani bir üstteki giydiği bluz diyelim, hani göbek açık, yani bir karşı göbek açık, her taraf görünüyor. Yani şimdi kadın diyor ki, ya benim çocuğuma diyor bir şey bulamadım, niye böylesiniz diyor. Ya diyor, şimdi moda Avrupa'da böyle, biz de onu aldık getirdik. Ya ama senin bizim çocuğumuzu, Müslüman çocuğunu adam resmen giydiriyorum diye soyunduruyor. Yani benim torun görmüş bir tanesini, bu ne ya kız demiş, hani benim torun da 18 yaşında. Bu ne demiş ya, benim gözleri kimi bozuyor, midem bulanıyor senin bu göbeğin, ben her tarafın açık, her tarafın görünüyor demiş. Ya
0: çıplaklık çıplaklık evet. var. O çıplaklık da hakikaten çok itici.
2: Ama kızda demiş ki, ya böyle eğer bir karış eteğimi beğenmiyorsan tüm soyunayım üstümde. Ya zaten soyunulsun demiş. Seni soyunacağım demiş. Daha her tarafın görünüyor demiş. Ya
0: Avrupa'da işte, uçağı almıyorlarmış
2: evet,
0: abi.
2: Evet. İstersen bunda çıkarayım demiş kız. Ya inan var ya, yemin ederim. Şimdi çıplak geziyor millet. Ya bizim çocuklarımızı ne hale getirdiler ya. Vallahi.
0: Peki efendim. Maymun ya, yaptılar bize efendim. Ya, lütfen dikkat edelim. Peki.
2: Ya son bir şey daha söyleyeyim.
0: Buyurun Bekir Bey, lütfen, bekleyenlerimiz var tamam. efendim. Sohbetinize de duyum tamam. olmuyor ama yani.
2: Tamam, özgürlük konusunda hani mesela diyorlar ya şimdi CHP'liler. Ya şimdi bu CHP'liler şöyle bir mantığı var. Bunların istediği gibi olursan özgürlükten yanasın. Mesela onlar istediği gibi olmazsan öyle değilsin. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi Halk TV'de bir tane Ayşe Nur Aslan var.
0: Affedersin, evet abi ya, evet. tam da ismini seçtim. Ha, Ayşe abla burada, evet tabi.
2: Ayşe ablam diyor ki, Ayşe teyzem, şimdi Ümit Koca Sakala diyor ki İstanbul Baro Başkanı'na, ya diyor bunak demek suç mu diyor, tamam mı? O da diyor ki hayır ya, niye suç olsun diyor. O da diyor ki ama diyor bana diyorlar diyor. Ha, o zaman suçtur bak diyor, bu özgürlüğe girmez diyor.
0: Tabii.
2: Yani eğer şimdi CHP'liler birine bunak derse o özgürlüğe giriyor. Ama biri CHP'lere bunak derse o suç oluyor. Yani bundan özgürlük anlayışını ben...
0: İnsanların kusurlarını ya. Da yüzüne vurmamak lazım abi. Bir de insanları olduğu gibi kabul edersek tartışma biter.
2: Evet.
0: Kimse yani kimseyi aynen. olduğu gibi kabul etmiyor. Evet. Çok kötü abi bu.
2: Kusura bakmayın milletin aklını
0: aldım. Estağfurullah Bekir Bey, iyi günler diliyorum size efendim.
2: İyi günler, sağ ol.
0: Efendim telefon hattımızda kim var? Yücel Bey, müsaitiz değil mi efendim? Müsaitiz, bekliyoruz efendim. Buyurun. Alo. Efendim.
3: Kolay gelsin Atolat Bey.
0: Hoş geldiniz Erhan Bey. İyi günler diliyorum.
3: Ben de şimdi o haberi ben de dinledim. Bu krop murop giysiler falan. Ya, önemli değil ya. Hiç önemi yok. Üç ay sonra hepsi yer değiştirir. Kışa giriyoruz çünkü. Önümüz kış. Kışta onlar
0: ben formülü buldum abi diyorsun. Kafayı bozmayın. Üç ay sonra millet aynen. biraz daha şey olur.
3: Aynen öyle.
0: Biraz makul olur.
3: 3 ay sonra her şey düzelir. Her şey süt limanı olur. Merak etmeyin. Kimse onları o soğukta giymez. Ama bu da bir saçmalık.
0: Mevsimler efendim. Konjektörel şey bu. Evet.
3: Evet, mevsimler. Ben önce Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel oynadılar. İkinci yarı durgundu ama yine de götürdü. Ya üç karşılaşma yaptı. Düşünebiliyor musun?
0: Stoper lazım. Stoper fark ettin mi?
3: Ya bence Atola be, stopere bile gerek yok ya. Şeklin yer hepsine yetiyor da. Ama üç karşılaşmada ve hiç gol yemeden bitirdi.
0: He.
3: Ya hiç gol yemedi. Yani savunması güzel. Kalecisi iyi. Yani iki tane yabancı şey.
0: Savunma kilitliyor işte kaleyi.
3: Ya bu sene Fenerbahçe
0: göz kurdu.
3: Evet. Trabzon iyi. Beşiktaş'ı Galatasaray bir tık geriye düştü yani. Hmm. Ya şimdi bir de bu Beşiktaş'ta bu Salah Mala var diye, bakın Atola Bey, bu gazeteciler bizleri öyle bir yanıltıyor ki, ben spor gazetecinin böyle bizi yanıltacağını hiç tahmin etmezdim. Ya başkan çıktı, Beşiktaş'ın başkanı Serdar Aziz açıkladı ya, hiç alakamız mı yok dedi. Ya gazeteciler yok işte Beşiktaş'a çalım attı da işte yok Fener'de yok Galatasaray'da işte Trabzon'a gitti. Ya adamın ya alakası bile yokmuş. Ya
0: yani görüşmemişler mi? Masadan Beşiktaşlılar kalktı.
3: Hiç alaka.
0: Yapma
3: hiç
0: ya.
3: Hiç alakası bile yokmuş ya Tolat Bey. Bu gazeteciler var ya, artık spor gazetecilere bile inanmamaya başladım ya. Bu ne ya?
0: Aziz Başkan, Aziz Başkan bir isim söylemişti herhalde, aldılar onu içeri. Heh. Şu anda soruşturmada. Hani ya, kelimesine de kızına laf eden vardı ya şeyle.
3: Aynen. Ya bu kadar gerizekalı bunlar ya.
0: Estağfurullah efendim, lütfen meslektaşlarımıza böyle yanımızdan lütfen Erhan Bey sizi makul olmaya çağırıyor.
3: Teşekkür ederim. Bir daha Tolat Bey, şimdi bu, bakın Tolat Bey. Öyle bir artık döneme girdik ki şu anda terör bitti. Tamam mı Tolat Bey?
0: İnşallah biter, evet.
3: Ya Tolat biter diye bir şey yok. Artık bitti.
0: Bitti.
3: Bakın şu anda dağdakilerin önüne bir fırsat geçti. Kardeşim eğer şehit askerlerimize kurşun sıkmamışsan silahını al gel. Sana bir af çıkıyor. Sana özgürlük geliyor. Ya bir de burada bazıları katılıyor işte, buraya katılana işte yok teröristler. Hayır arkadaş, bu dağdakiler için geçerli. Askerlerimize kurşun sıkma, gazilerimize kurşun sıkmamak için geçerli bu yasa.
0: Tabii.
3: Silah, onlar yoksa tabii adam canım. Suç işlemiş. Onlara özgürlük var, öyle bir şey yok. Ve denetlenecek. Bir daha Tolat Bey, öyle bir dönemdeyiz ki şu anda artık ne var biliyor musun Tolat Bey? Ben şunu anlıyorum. Ya arkadaş, siz insansınız değil mi? Müslüman bir ülkesiniz. Ya yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ondan sonra ya stokçuluk. Demin bir arkadaş da söylemişti.
0: Abi Müslümanız da yani Müslümanlığı bilmiyoruz. Heh, yaşamıyoruz. Keşke dediğin gibi yaşayabilsek, bilsek. Yok ki o kurallar. Bunu ne yapacaksın? Abi senin de dediğin gibi her zaman kontrole devam.
3: Ya Atola Bey, fırsatçılık.
0: Tabii
3: ya
0: abi.
3: Şu an, bakın şu anda artık bunlar ya artık, gündemimiz ne biliyor musunuz? Bakın bunlar gündemimiz fırsatçılık, yolsuzluk, rüşvet,
0: evet.
3: Zaten işte paralar artık gündem artık, yani son 2-3 yılımız böyle geçecek. Ya bakıyorsunuz bunların bütün belediyenin içinde malum partinin elemanları var. Belediye başkanları sevgiliyle beraber. Ya şöyle
0: bebeğim ben para gibi yürüyorum diyor. Ben parayım, yürüyorum. Yürüyorsa adam ya.
3: Ya bebeğim ben yürüyen
0: bebeğim
3: bankayım.
0: Aşkım
3: ben sevgilim, yürüyen bankayım.
0: Sevgilim abi bu sözler değil mi? Müthiş bir şey.
3: Bakın
0: ya.
3: Bakın Atola ben yürüyen bir
0: duymadık
3: bankayım.
0: Duymadık böyle sıcak lafları, sözleri değil mi Erhan Bey?
3: Ya Atola Bey şöyle bir kanun niye çıkmıyor? Bakın bu ya Türkiye Cumhuriyeti her kanun çıkabilir kardeşim. Bu milletvekilleri niye var? Niye orada kanun çıkartma gidiyor? Kanun koyucu bunlar. Ya şöyle belediye hangi parti olursa olsun belediye başkan adayı 5 yıl mı 10 yıl süreyle görev yapsın. Fakat hadım olmak şartıyla. Bütün belediye başkanları hadımı kabul edecekse belediye başkanı olsun.
0: Ne diyorsun sen beyefendi?
3: Ya
0: harem ağa mı seçiyoruz ya?
3: Bakın.
0: Eskiden ya, harem ağaları böyleydi kardeşim.
3: Bakın eskiden harem ağaları böyleydi. Ve düzen güzel gidiyordu.
0: Bunlarda anda, da harem var diyorsun aslında.
3: Tabii bakın.
0: Ama oradaki haremde padişah ya da şeyler kimse haremin önünden bile geçmezmiş. Harem
3: yani,
0: bir ensü, yetiştirme ensü gibi. Efendim ama bu tarafta belediyeler diyorsunuz ya da neyse dışarı şubu falan böyle harem gibi şey yapmışlar abi.
3: Bakın tabii bu kanı çıktı zaman var ya.
0: Evet.
3: Bakın bu kanı çıktı zaman var ya Tolga Bey. Bir belediye başkanı şunu bilecek. Hadımı kabul edecek. Bakın
2: hadımını kabul edecek.
0: Yavuzlarda yolunu şaşıranlar, frene basanlar var.
2: ama Atolla Bey, bakın bu devlet eğer bu yolsuzluğu, bu rüşveti önüne geçmek, çünkü bu belediye başkanı paraları kimlerle ilgili belli. Ondan sonra üzerindeki bütün...
0: Ama burada karşı cinsten cinsi latifanı suçluyorsun gene. Bu erkeklere bu erkekleri yoldan çıkaran bu kadınlar demeye getiriyorsun. Ben ona katılmıyorum. Bilakis bu erkekler bu kadınları yoldan çıkarıyor beni.
2: Tamam, ben de öyle diyorum işte.
0: Öyle mi diyorsun? Tamam.
2: Aynen. Bakın, erkekler çünkü kadınları yoldan... Neden? Param var benim diyor. Her şey yaparım diyor. Ve bu belediye başkanın bütün mal varlıkları bir saatte bir toplanacak. Neyi var, ne yok. Ve görevden çıkarken ne aldı, ne kazandı, bunları takip edecek. Ya çünkü bunun önüne geçiyor.
0: Para İsviçre bankalarındaysa ne yapacaksın abi? Adam dışarıya göndermiş. Para nerede diyor, bilmiyorum diyor.
2: Bunun maaşı takip edilecek. Tabii bu Sayıştay bunu takip edecek. Ya çünkü Atolay, bakın biz masum vatandaşlar, ya biz aldığımız lokmanın helaline uğraşırken ya haram lokmanın peşine koşuyor. Hani sen Müslümansın, hani sen haram yemezsin, hani sen şöyle böyle yapmazsın. Çünkü bak BC, ben bunu devletten istiyorum. Ya hadımlık, BC başkanlığı hadım olacaksa BC başkanı 10 yıl olsun. Ve görevini gücü kullansın.
0: Anladım BC efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ya bu Erhan Bey de ne çare bulmuş ya. Tövbe estağfurullah. Tabi abi, havluyla şurada burada bilmeyen bebeğin bu mesajları görünce adamın düşünmüş, demiş ki en iyisi biz bunları böyle yapalım. Yani harem ağları gibi. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
4: Alo. Allah abi, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar.
0: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim.
4: Hoş bulduk. Ankara'dan Emre ben abi.
0: Emre Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
4: Abi az önce başka bir yayında bir milletvekilini dinledim. CHP meclis üyesi Ömer Fethi Gürer. Bir konu vardı. Eskiden belediyelerde arıtma tesisleri, böyle arıtma yerleri varmış abi işte. Tahlil laboratuvarları. Bizim devletimiz bunları kapatmış abi.
0: Evet.
4: Özele almış abi. Kendisi Ömer Bey şunu söylüyor. İşte bunu aldı, ihracat yapan ihracatçımız şimdi diyor dışarıdaki laboratuvarlara para veriyor. Belediyeler para kazanamıyor diyor. demek ki zatı devletimiz bunu önceden görmüş ki abi. Evet. Bu paraların nereye gittiğini. Şimdi adam ihracat yapacak diyor. Belediyenin hem kaynağı kapandı diyor. Hem de diyor ihracat yapacak. Vatandaş diyor dışarıya para ödüyor diyor.
0: Üsküdar diyor, Belediyesi bir alt kuruluş kurmuş abi, iştirak.
4: Evet abi.
0: Efendim, müteahhitlere danışmanlık yapıyoruz diye müteahhitleri tabiri caizse haraca bağlamış ya.
4: Araç değil, dolandırıyorlar abi.
0: Tabi yani hayır, yani. Allah Teala bir kapıyı kapatır, başka bir kapı açar. Haşa ve kella, bu kötü işler için değil. Bunlar sürekli bir şeyler düşünüp çıkarıyorlar yani.
4: Aynen öyle. İyi ki de kapatmışlar abi yani. Ya. Yani bunların rüşvet kanallarını kapatmış oldular yani.
0: Evet.
4: Ben öyle düşünüyorum. Buna da bir cevap vermesini istiyorum Sayın Ömer Fethi Gürer'in. Şimdi belediyenin gelir kaynakları mı kapandı yoksa yolsuzlukların önü mü kapandı?
0: Ya öyle şey olur mu? Rahmetli Özal'la beraber bir ton vergi, bir ton gelir, bir ton zaten devletten hak edişler her ay belli bir rakamda hepsine. Şimdi sigortalarını ödememişler 10 sene, 15 sene. Onları kesiyorlar. Belediyenin geliri olmaz mı abi? Siz İstanbul bütçesinin kaç bakanlık bütçesine denk geldiğini biliyor musunuz? Bak en az 5 bakanlık bütçesi gibi zengin bir bütçe var orada abi ya.
4: Aynen öyle. Belki de daha fazlası abi.
0: Abi canım.
4: Yani bir de bu bizim yayınlarımıza katılsınlar abi. Hep Tellioğulları'na katılıyorlar. Oradan konuşuyorlar.
0: Tellioğlu hani kim abi ya?
4: Abi isim vereyim mi radyo ismi?
0: Tabii abi, Tellioğlu'yla neydi o? Tellioğulları'yla şey oğullarının
4: bir... Aynen abi.
0: Bir çatışması var. Bu Karadeniz'de iki aile biliyorsunuz en son film oldular.
4: Aynen abi. Şimdi evet. Sen bana kızma da sen bizi aldatıyor musun, başka biri dinliyor musun? Düşmanları da dinliyor.
0: Yok abi, düşmanlar demeyelim. Refiklerimizi de dinleyin tabii abi.
4: Aynen. Spitlik'te dinledim abi. Yani çok enteresan şeyler anlatıyorlar. Arada bir oraya gidiyorum, reklam aralarında dinliyorum abi, tekrar sana dönüyorum.
0: Seni almıyorlar mı yayına?
4: Abi arıyorum 17-18 kere aradım, cevap verecektim buna, dedim onu vermedi, ben Ata abiye tekrar dönüyorum dedim yani. Ya
0: sen orada anlat abi, siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?
4: Aynen yani, tam
0: çok
4: bu kelimeyi
0: güzel şeyler dinlendiriyorsunuz, biz de alalım sizin aldıklarınızdan, böyle sizin gibi hoş konuşalım, evet.
4: Abi yayından alıyorlar bizi, anlamadım ya, konuşturmuyorlar yani.
0: Anladım tabii canım. Hatta bir dönem birisi, bir refikimiz daha bu işe başladı, fazla yürütemedi. Yani parti üyeliğini bile soruyorlarmış abi yönetmen. Şimdi bak telefon buradan direkt geliyor. Evet. Aynen. Efendim.
4: Sayın Behzat amirimize de buradan çok geçmiş olsun diyorum abi.
0: Kim efendim?
4: Behzatçı,
0: Ankara polisiyesi.
4: Ankara polisiyesi. Tam şimdi gerçek filmi çekecek abi.
0: Hakikaten şimdi aslında bunu bir Ankara'da bir film yapmak lazım.
4: Tam zamanı. Abi öyle keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner demişler. Evet.
0: Abi ne alırsanız alın, ne koparırsanız koparın talimatı var ortada ya.
4: Abi çok
0: adamlar konuşmuşlar. Bize başkan böyle dedi.
4: Diyor. Evet abi, çok yani bizi de dinledim, onu okudum da yani çok
0: okudun değil mi, şaşırdın lan, böyle bir talimat verilir mi ya,
4: nasıl böyle bir şey söylersin? Ne içersen iç abi, ne içersen iç, insan hangi kafayla yaşarsa yaşasın bunu söylememeli yani.
0: Çok
4: onu da
0: abi, şey yok, affedersiniz abi. Orada koru var. Efendim çok teşekkür ederiz.
4: Abi kendine bak, iyi yayınlar. Sağ olun.
0: Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklama gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Gidip dönüyoruz efendim.
5: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: asil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. TGRT FM.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Sevgili Ahmet Kaya geldi. Ahmet Hilmi Kaya yönetmenim. Bu saatten sonra onunla gireceğiz, yürüyeceğiz efendim yolumuzu. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Sevgili Ahmet, gelen dinleyicimizi hemen bağlayalım. Buyurunuz efendim.
1: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
1: Ataullah Bey, hani bu saatten sonra atış serbest diyeceksiniz gibi geldi bana.
0: Çok güzel. Öyle Cem Bey, tabii bizim programın tabii bir düzeyi var tabii.
1: Estağfurullah.
0: Sen bilirsin tabii.
1: O seviyeyi korumak için bu programda evet, canla başla çaba sarf ediyoruz. Hepimizden. Şimdi Ataullah Bey, dün genetik kodlarına açık oy, gizli tasnif bulaşmış CHP'den, adı yeni olsun, eski olsun, öz yeni olsun, en has yeni olsun fark etmez, kim olursa olsun, bu genetiğine açık oy, gizli tasnif bulaşan arkadaşlar, Dündar Ziya Gültekin'i ters de çevirsek, yamuk da çevirsek, 360 derece de döndürsek, Gültekin'i 6 ile yazıldı, o yüzden bu geçerli değildir demelerine, hani artık tıp ilminin cevaplaması gereken bir soru ya da bir olay olarak yorumluyorum Ataullah Bey.
0: Bazı şeyler biraz bir müddet sonra karakter haline gelebiliyor. Olabilir yani, evet.
1: Yani Ataullah Bey, şimdi neresinden bakarsanız bakın, yani açıklanabilir. Yani oksijeni normal alıp veren, nörolojik herhangi bir problemi olmayan insanlara, evet, çevirsek 100 kişiye, 100 kişinin 100 kişisi de evet burada Dündar Ziya Gültekin yazıyor, herhangi bir sorun yoktur diyecek bir yazıya, aa bu G6'ya benzemiş, o yüzden geçerli değildir demek, gerçekten tıp ilminin ya da işte ne diyelim psikoloji ilminin bir konusudur artık Ataullah Bey, siyasetin değildir.
0: Evet. Yani miyop olabilir mi acaba? Yok, öyle bir şey yok zannediyorum.
1: Ataullah Bey, mikrofon açık kalmış. Yanında CHP'li başka bir üye var. Diyor ki karıştırdın galiba diyor. Evet karıştırdım diyor. Ya ne yapıyorsun diyor. Yani bir panik hali var. Bir yangından bir şey kaçırma hali var. Ben bilemiyorum. Eli ayağı hepsinin birbirine dolanmış vaziyette. Çok garip, çok enteresan olaylar. Evet beni şaşırtmıyor. Belki genç kardeşlerimizi şaşırtmıyor. Belki kendi kitlelerini hiç şaşırtmıyor Ataullah Bey. Ama evet, yani gerçekten hayatın olağan akışına aykırı işler yaşıyoruz. Biraz önce bir katılımcı şeyden bahsetti. İşte arıtmalardan bahsetti. Evet. Yahu temel atmama töreni yaptı bu adam ya İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Yaz aylarında ya da belli mevsimlerde 20 milyonu bulan nüfusa
0: arıtmadan bugün ziyade şeyler vardı, sözünüzü balla kestim, laboratuvarlar vardı.
1: Tamam biliyorum. Şunun için söylüyorum.
0: Su arıtma hani ayrı efendim. Kirli suyu denize ya da boğaza akıtmamak adına arıtmalara ihtiyaç var. Onları kimse yapmıyor zaten.
1: Şimdi bakın. Buyurun. Çıkın sizden, ofisten çıkın Ataullah Bey. Ayamama size yakın önünüzde. Oradan Ataköy'e yani gümrüğe doğru ya da eski Hava Harp Okulu'na doğru havalimanı bağlantı yolu Haç terminalinden devam edin. Ya oradaki kokuyu anlatmam imkansız ya Ataullah Bey. Maalesef. Ve hiçbir arıtma çalışmıyor. Avcılar sahil aynı şekilde İstinye. Yani hiçbir arıtma çalışmıyor.
0: Bu arıtmalara ya gelse daha iyi ederdi, evet.
1: Şimdi trafik diyoruz, bu programı arıyoruz zaman zaman. Yani ben o zihniyeti anlatmak için bu örnekleri veriyorum. Tabii. Trafik diyoruz ya adam... ya 3-5 araç geçecek diye Levazım tünelini açmaya gerek yok, İptal ettim dedi, çimento vurdular, ördüler tuğlayla kapattılar ya. Ya bu zihniyetin biz Kaan uçağının motorunu Amerikan başkanından talep edeceğini ya da Irak'la anlaşma yapılırken 5. imza atılmadı diyen bir cumhurbaşkanının yerine bunları bir koyun, bir hayal edin. Ben hayalini bile düşünemiyorum, biliyor musunuz Ataullah Bey? Hayali bile ürkütücü. Distopik geliyor yani bana.
0: Evet.
1: Dolayısıyla seçmenin, insanların aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu dinleyerek Dündar Ziya Gültekin'i 6'ya benzeten insanlara bu ülkeyi teslim etmek mi? Ya da işte Kaan uçağı için canla başla çalışan, Kerkük petrolünü buraya getiren, yaptığı yatırımlar, atılımlar saymakla bitiremeyeceğiniz program program, İnsanlara mı güvenmemiz gerekir? bu kararı onlar versin. Evet. Ne diyeyim Atullah Bey?
0: Çok teşekkür ederiz Cem Bey. Günler diliyorum size efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Telefonlarımız müsait sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
2: Sivas'tan görme engelli Kaya.
0: Kaya Bey nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Atullah Bey. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Kaya Bey, sizin bir mesajınız var galiba.
2: Buyur.
0: Sizin mesajınız yani, var bugün.
2: Erhan Bey'e biraz bozuldum yani.
0: Ha, Erhan Bey, evet.
2: Evet, koskoca Beşiktaş Kulübü'nün başkanını yalancı duruma düşürüyor. Ya ben görme engelli olduğum halde adam canlı yayında hatırladı. Atullah Bey canlı yayında.
0: Yani görüşmediler değil mi? Görüşmemişler.
2: Görüştüler abim, görüştüler.
0: Masadan şey kalktılar.
2: Dedi, masadan kalktık dedi. Hayırlı uğurlu olsun Trabzon'a dedi yani.
0: Evet. Biz, yani masadan kalktılar. Evet, dediler evet. Ki biz zaten anlaşmadık. Dolayısıyla evet. Trabzon anlaştı. O daha fazla para evet, verdi der yani, gibi. Evet.
2: Koskoca kulübün başkanını yalancı duruma düşürmenin alemi ne ya?
0: Evet.
2: Adam delikanlıca dedi, biz dedi masadan kalktık dedi. Anlaşamadık dedi.
0: Evet.
2: Masadan kalktık dedi.
0: Doğru.
2: Yok gazetecilere çamur atıyor, yok bilmem neydi. Ayıp ya, ayıp ya.
0: Evet, peki evet.
2: Kendi kendine yani ben daima dinleyeceğim biliyor musun?
0: Evet.
2: Allah Bey.
0: Tabii. Peki efendim.
2: Bir de ufak bir şey
0: tabii,
2: daha.
0: Tabii buyurunuz efendim.
2: Bu Türkiye'de günlük 12 milyon ekmek israf oluyormuş biliyor musun? Bunlara hiç kimse değin.
0: Evet
2: değin
0: doğru burada. Efendim. Programda Ankara, zaman zaman dinleyeceğimiz dillendiriyor tabii şey yapıyor. Bunları biraz bu israfın bu israfa Ankara, dikkat çekmek lazım efendim.
2: Ankara'nın İstanbul'un suyuna harcadıkları kadar da o 12 milyon ekmek suyuna gidiyormuş yani Atullah Bey, Atullah Bey ya.
0: İsraf çok abi.
2: Düşün yani ya. Tamam kardeşim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Sivas'a sevgiler selamlar efendim. Evet, kim var telefon hattımızda sevgili Ahmet, gelsin bakalım, buyursunlar eve.
3: Merhaba Ataullah Bey.
0: Merhaba, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım, sizi dinliyoruz efendim, hoş geldiniz.
3: Şimdi ben Erhan Bey'in bir başka şeyine daha bozuldum.
0: Neymiş efendim o?
3: Belediyelerle ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili.
0: Yani ya, böyle çok evet keyifli renkli görüntüler görünce bunları hadım edelim dedi. Çok enteresan bir şey.
3: Yani eskiden saraylarda gizli entrikalar dönmüyor muydu? Dönüyordu Ataullah Bey.
0: Evet.
3: Yani böyle saçma sapan şey olur mu ya? Bir de telefonu eline aldı mıydı bırakmak bilmiyor. Böyle aymazlık da olmaz.
0: Evet.
3: Ataullah Bey. Sanki TGRT FM'in tapısı bütün halkın üstüne, onun üstüne değil ki.
0: Evet efendim, bütün dinleyiciler arasında lütfen fazla uzun konuşmayalım diyorsunuz.
3: Evet, bir de bu 1993'te Uğur Mumcu öldürüldü ya.
0: Katledildi, onun evet.
3: Onun da dosyaları şey oldu.
0: Gerçek katillerini inşallah evet, ifşa ederler.
3: Evet, inşallah ifşa ederler. Yani bu programda böyle kaliteli şeyler konuşulsun. Böyle yok belediye başkanıydı, yok şuydu buydu diye böyle aymazlıklar konuşulmasın. Bunlar çok böyle şey yapıcı yani.
0: Anladım efendim. Yani o tamam hadımlık cümlesini kullandı. Yani tabii anlıyorum size efendim. Peki.
3: Ataullah Bey bir de bu neler yapmışlar sanatçılar ya Ahbap Derneği'ne. Ya evet, bunlarda yani, hiç mi akıl yoktu ya?
0: Yani Ajda Hanım, Ebru, Gündeş, Tarkan, Tolga Çevik değil mi? Sumer evet. Şef.
3: Evet, evet. Wow. Ya bu şey de varmış bu tutuklanan, bu Berna Leçin. Bu başka şeyden tutuklanmış Berna Leçin.
0: Evet, evet.
3: O da varmış.
0: Berna Hanım yani, da, evet.
3: Ben Akın Gürley'e bu şeyleri, yolsuzlukları çıkardığı için tebrik ediyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, Türkiye'nin Adalet Bakanı, büyük bir devletin Adalet Bakanı tabii ki karanlıkta hiçbir şey kalmasın. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Efendim buyurun.
4: Ataullah Bey selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
4: Özcan, ben İstanbul Sultanbeyli'nden.
0: Özcan Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
4: Nehir fotoğrafçılık Londra çekim platosu olarak.
0: Nasıl oluyor? Yavaş yavaş bitiyor mu efendim?
4: Allah'a çok şükür A projemizi bitirdik. 1/3, 1/3 de giriş katta bir yer daha yapmak istiyoruz. İnşallah dükkan sahibiyle anlaşabilirsek.
0: İnşallah.
4: Allah'ın izniyle onu da halledeceğiz.
0: Özcan Bey çok iyi olur ya. Tabii yaz geldi, lazım da, bir de sonbaharda daha çok lazım olur.
4: Kesinlikle. Ben şimdi radyo dinliyorum. Neyse geçen gün 10 sene önce oturduğum, 2016'da taşındığım bir abi beni aradı. Ben aradım onu. Doğru, Ömer Bey dedi ki tamamdır ha, Sancaktepe ortada, Dizmeci Sokak'tan komşum. 10 sene önce orada oturdum ben.
0: Sancaktepe'de mi oturdunuz?
4: Sancaktepe Orta Dağ'da. Fenerbahçe Antrenman Tesisi'ne tam karşısı.
0: Evet.
4: Ben de Galatasaraylıyım. Neyse. Abi Ömer abi dedi, Özlem ben her gün genelde her hafta seni bir iki defa dinliyorum dedi. Bana.
0: Radyodan.
4: Radyodan. Bir hayran sistem oluşmuş. Dedim Allah Allah, yani nasıl oluyor da dinliyorsun falan.
0: Meğer ya, ne kadar çok dinleyen varmış değil mi, maşallah subhanallah.
4: Ya dedi Atollah. Özür dilerim, programına katılıyorsun.
0: Bravo, demek ki haberleri var, dinlemişler.
4: Efendime söyleyeyim. Tamam dedim, yani katılıyorum evet. Oradan dedi biz de radyo çok takip ediyoruz. Trafikte çok dinliyoruz Atallah Bey dedi. Efendime söyleyeyim. Muhtemelen şu anda ben onunla buluşacağım. 6.30'da Allah nasip ederse. Ömer
0: selam
4: Bey'de.
0: Söyleyin efendim dostumuza. Yine radyo de, dostuna.
4: Evet, çok dinleyeniniz var. Ben de hiç radyoya katılmıyordum. 10 sene önce, 8 sene önce, 7 sene, 5 sene önce falan böyle. Hep çekimlere gidersen Şile'ye, Ağva'ya, Riva'ya, Beykoz'a dış çekimlere giderken böyle şimdiden sonra bu saatlerde hep sizi dinliyordum. Hatta çalışanım diyordu, abi sen müzik falan niye dinlemiyorsun?
0: Tabii sabah ve akşam saatlerinde, özellikle yolda tabii, araçlarda.
4: Araçlarda.
0: Cep telefonlarında, birçok yerde radyonun erişimi çok fazla, evet.
4: Efendime söyleyeyim. Sonra şunu söylemek istiyorum yayına katılmışken Atallah.
0: Buyurunuz efendim lütfen.
4: Bugün Türkiye için önemli bir gün biliyorsunuz. İmzalar atılıyor Allah'a şükür.
0: Evet.
4: Suistimalin önüne geçiliyor biliyorsunuz. Bir takım suistimaller vardı memleketimizde.
0: Evet.
4: Efendime söyleyeyim. Şu anda haberleri izliyoruz. Üzücü olanlar oluyor ülkemiz ama. Şunu söylemek istiyorum. Siz gerçekten çok doğrucu, doğru düzgün konuşan bir gazetecisiniz. Babamın oğlu değilsiniz. Herkes aksini bildiriyorsunuz. Türkçe evet. Denli varlığı bir ailenin kendini yetiştirmiş, geliştirmiş bir insan evladı olarak söylüyorum.
0: Evet.
4: Bizi tanıdığım, bildiğim için. Ya şöyle haberler vardı bir zamanlarda, 40 yıldır. Yapılan saldırı sonucu falan. Böyle hani ben söylemeye dahi böyle içim el vermiyor.
0: Doğru.
4: Korkuyorum.
0: Hepimiz hatırlıyoruz. Hepimiz yaşadık tabii. Doğru söylüyorsun.
4: Bunun önüne geçti Cumhurbaşkanımız.
0: Evet.
4: Allah hamdolsun. Devlet Bahçeli de çok sağ olsun. En takım altına koydu. Destek bile neredeyse söylüyorum. Yani ben şunu efendime söyleyeyim. Tamam sıfırlamayabiliriz ama bu dünyanın en değerli, yani salatalık 50 lira, domates 70 lira, soğan 70 lira falan, hani bu tamam, gündem bu ama milli silahlanmada ülkemizin geldiği nokta,
0: evet.
4: Efendime söyleyeyim. Ya kim diyebilir ki bu olaylardan, silahlanmamızda, düşmana korku vermemizde, Yunan'ı, Ermeni'den, Fransız da geçen bizden bahsetmiş. Demiş ki Türkler bu konuda çok ileri gitti.
0: Evet.
4: Sanırım biz, yani bunu açığa alınmış adam Yunanistan'da, Fransa'da emekli bir adam böyle sorguya alınmış. Türkler demiş gayet bu konuda çok iyi gidiyor. Efendime söyleyeyim. Böyle böyle hava olsun, sivil silahlanma olsun. Efendime söyleyeyim, bizim düsturumuz da şu. Dost yok, güven, düşmana korku.
0: Evet, bravo.
4: Bunu da basat ama soğan 70 lira, salatalık 50 lira, domates bu, yani muhalefetin gündemini söylüyoruz size. Yani bilmiyorum bu vizyonla, bu misyonla ne kadar yeni olabilirsin, ne kadar eski zihniyetin, köyüne bir zihniyetin temsilcisi olarak kime ne hizmetin olabilir bilmiyorum. Yani ben çok yenilerden umutlu değilim efendime söyleyeyim. Kimse de şu anda ülkede diğer mikrofon uzatılan bir kişi de demiyor ki kardeşim ben böyle bir haber duymuyorum. Benim önceliğimde tamam ekonomik sorunlarımız var, para sorunlarımız var, borçlarımız var.
0: Evet.
4: Herkesin sıkıntısı var ama Anadolu anneleri ağlamıyor en azından.
0: Evet.
4: Bu ne kadar değerli bir şey. Bunu hep anlatmamız lazım. Bu bugün imzalar atılıyor. Artık bu işin kökten sorunu çözülünce.
0: Diyarbakır anneleri belki evlatlarına kavuşacak değil mi? Yıllardır dağdaki kızını bekliyor.
4: Bir de dağlar taşlar patlas yapan silah bu şekilde bombalanıyordu bu tip.
0: Tabii.
4: İçimizdeki hainler sayesinde maalesef.
0: Maalesef.
4: Ve buralara giden inanılmaz bir dolar karşılığı silahlarımız, mermilerimiz, havan toplarımız vesairelerimiz vardı hatırlıyorsunuz.
0: Tabii bunlar, ne bütçeler harcıyorduk.
4: Bu soğan 70 lira, domates 50 lira, salatalık şu kadardan bunu efendime söyleyeyim. Yani nereden nereye geldik?
0: Evet.
4: Bunu da görmek istiyoruz ya. Bunu da duymak istiyoruz.
0: Tabii.
4: 70 lira soğana hükümetimizin bu yaptıkları bu reva mı? Yani bu nasıl bir aymazlıktır? Bir insan ben annelere sesleniyorum buradan. Ya gerçekten şehit annelerimiz ellerinden öpüyorum. İnanın onlar bu olaylardan bu acı haberlerin gelmemesine çok mutludur. Çünkü onlar ateş düştü onların bağrına.
0: Doğru.
4: Efendime söyleyeyim. Biz de evlat yetiştiriyoruz. Bunu anlamak için yani gerçekten bu vatanı sevmek yeterli diye düşünüyorum. Sadece bunu diyorum ve size iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Özcan Bey. Peki efendim dinleyicimiz geliyor. Buyurunuz efendim.
5: Abi iyi günler. Isparta'dan Hamza. Selamlar.
0: Hamza Bey hoş geldiniz. Ve aleyküm selam efendim. Biz de size ve Isparta'ya selam ediyoruz efendim. Buyursunlar.
5: Evet abi. Isparta'dan tüm Türkiye gibi çok sıcak. İnanılmaz. Rüzgar yaprak kımıldamıyor.
0: Ya.
5: Böyle bir sıcak günlerden geçiyoruz. Gündemde oldukça sıcak.
0: Evet.
5: Ülkemiz adına güzel.
0: Nasıl görünüyor oldu efendim sizde gündem efendim?
5: Buradan gördüğü kadarıyla ben çok umutluyum Sayın abi.
0: Evet.
5: Bakın bugün Ankara'da Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma sisteminin üretime başladığı haberi paylaşıldı.
0: Evet.
5: Yani bu 30 milyar dolar seviyesinde üretim yapacak bu yılın içerisinde. Yani insanlarımız şunu görmeli, biz kendi içimizde bu toplumsal uzlaşıyı sağlamak istiyoruz. Bu tabii kardeşlik ayrı mesele. Tabii ki bizler kardeşiz. Kendi içimizdeki huzur ayrı bir şey. Fakat dünya belki de Orta Doğu'da adım adım daha büyük bir global kaosa sürükleniyor olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada belki bazı hamleleri söz konusu olabilir. Onun için kendi içimizde artık problemli bir konu başlığı kalmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu temizlik operasyonları, belediyeler, bu yolsuzluk operasyonları da belki de bununla uyumlu olarak belki bir takvimde ilerliyor.
0: Heh.
5: O yüzden insanlarımız artık şunu görmesi lazım. Dünyanın gündemi çok sıcak ve uluslararası camialar veya ülkeler arasındaki tablo çok gerildi. Amerika'nın çok ciddi ekonomik borcu var. İsrail'in çok hain planları var. Bunları bir türlü çözemedikleri sürece daha da saldırganlaşıyorlar ve bu saldırganlık istemeyiz ama ya bize sıçrama ihtimali olursa veyahut da bizim dost ve kardeş coğrafyalarımıza sıçrarsa Kuzey Kıbrıs'a sıçrayabilir. Yani bütün bunlara karşı biz kendi içimizde birliği ve beraberliği sağlamalıyız. Dolayısıyla ama kelimesini bırakmamız lazım abi. Ama yok.
0: Heh.
5: Ama yok artık.
0: Kesin
5: artık
0: cümle kurmamız lazım. Direkt artık konuya girelim efendim.
5: Tabii biz bu işleri kendi içimizde çözeceğiz. Sulh yapacağız. Varsa bir hesap kitap o ilahi adalete şaşma doğru gün çıkacak o.
0: Evet.
5: Ama demeyi bırakacağız. Döneceğiz. Evet. Kendi içimizde birlik beraberliği sağlayacağız. Ve ülkemize karşı yapılabilecek bazı hain operasyonlara karşı toplumca aşılanmış, bilinçlenmiş bir şekilde dimdik durmayı sağlamamız lazım. Ekonomi düzelir. Yani gün kara gün kararıp kalmaz derler bilirsiniz.
0: Evet.
5: Her yokuşun bir inişi vardır. Ekonomi toparlanır inşallah. Ama bu ekonominin bu şekilde olmasında da temel etki Türkiye kaynaklı değil. Uluslararası etkiler çok var. Yani insanlarımız bunu görecek artık ama yok. Ama eskiden şöyle olmuştu. Bunu demişti. Hayır. Artık yeni bir Türkiye var. Yeni bir süreç var. Kendi içinde birliğini, beraberliğini, huzurluğunu sağlamış güçlü dimdik savunmasıyla birlikte global ölçekte rol planlayan bir ülke var. Biz de bu ülkenin bir vatandaşı olarak artık buna göre bir siyaset bitmeliyiz ve gündemimizi buna göre kurmalıyız diyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederim Isparta efendim. İyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Aa, kimse yokmuş. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Zamanımız var efendim. Bekliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım gündeme sevgili dinleyicilerimiz nasıl bakıyorlar? Böyle dedik, programa girdik ve program devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündem bu ve telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Daha fazla ben konuşmayayım. Vakit kalsın dinleyicilerimize. Buyurunuz efendim.
6: Selamun aleyküm Abdullah Bey.
0: Aleyküm selam efendim.
6: Başakşehir, İstanbul Başakşehir'den Ayhan.
0: Ayhan Bey buyurunuz efendim.
6: Vallahi kimse yok, telefonlarım müsait dedi. Hakikaten araya sırada düştü.
0: Yahu harikasın be. Fırsatları kullanmak lazım abi.
6: Evet, sabahtan birkaç defa aradım hep. Meşgul çalıyordu.
0: Çok hızlı da gittik ama buna rağmen meşguldük. Evet, sizi dinliyoruz.
6: Memleketimizde değişik değişik her gün farklı bir şeyler var oluyor. Heh. Ben şöyle bir kıssa var, ben onu anlatayım.
0: Kıssadan hisse yapalım.
6: Kıssadan hissesini alalım. Onu demek istedim. Behlül Danezer ile Behlül Danezer bir gün tozu tolanın içinde olmuş. Hı. Nereden geliyorsun demişler. Demiş cehenneme gittim. Ne yaptın cehennemde diye ateş almaya gittim. Bulabildin mi? Demiş burada ateş yok. Ya dedi nasıl olur?
0: Cehennemde ateş olmaz mı? Nasreddin Hoca'ya mı sormuş bunu?
6: Yok, Harun Reşit.
0: Harun Reşit'e bravo. Evet.
6: Harun Reşit Behlül Danezer'e diyor. Hı. Harun Reşit diyor ki ya cehenneme gidiyordun ateş nasıl yok diyor.
0: Evet.
6: İyi bana dediler ki diyor burada ateş yok, herkes ateşiyle geliyor.
0: Ne diyorsun ya?
6: Burada ateş yok, herkes ateşiyle geliyor. Yani burada
0: ne anlamlı ama değil mi?
6: Ne anlamlı, evet. Burada ateş yok, herkes ateşiyle geliyor. Herkes
0: özellikle yaptığını... burada bir ateş yanmıyor insanlar yansın diye. Herkes kendi ateşiyle, tabii. Kendi yangınıyla geliyor be.
6: Tabii. Herkes hesabını, şunu bunu ona göre yapsın diye. Yani herkes ateşinde ona göre. Dünya cehennemde ateş yok. Herkes kendi götürüyor.
0: Vay be. Haşa zulmetmez kuluna hüdası. Herkesin çektiği kendi cezası. Efendim çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
6: İyi akşamlar. Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, son dinleyicimizdi. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Birkaç dakika vardı. Bir dinleyicimizi daha alalım demiştik. Onun için efendim telefonlarımızı sunduk, bitirdik. Ben Ataullah Arvas efendim. Sürçülisan ettiysem affoluna, iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Yarın Cuma Halk Günü 16 bülteninden sonra inşallah tekrar bekliyoruz.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 6 Ağustos 2026 makalelerini sizler için paylaşacağız. Makalelerimizi Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda Yücel Turan bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'a ait olmak ya da olmamak.

Sosyal medyada birisini seyrettim. Son derece rahat bir tavırla şunları söylüyordu. Eskiden Müslümandım. Sonra bazı şeyler kafama yatmamaya başladı. Dinde kalmak için çok gayret ettim ama beceremedim. Yine de bu dünyayı anlamlandırmak için en iyi çözüm bir tanrının olması. Umarım vardır. Bu cümleleri dinlerken zihnimde eş zamanlı olarak şu alt metin belirdi. Eskiden Müslümandım. Dini çerçevenin içinde kalmak için çok çabaladım ama o kadar zeki ve derin bir adamım ki o çerçeveye sığamayıp taştım. Sizlerse çok sığ olduğunuz için inanmaya devam ediyorsunuz. Umarım siz de bir gün akıllanırsınız. Literatürde buna tevazu kılıflı kibir deniliyor. Yine adamın yaptığı aslında şu, kendi acizliğini anlatır gibi yaparak inanan herkesi pasif ve sorgulamayan yığınlar olarak etiketliyor. Mana arayışı kisvesi altında şüpheyi normalleştiriyor. Dinden çıkışı romantize ediyor.

mantıkta ne de herhangi bir alanda yeri yoktur. Ama hiç din eğitimi almamış, kitap okumayan, düşünmeyen ve sadece sosyal medyadan beslenen gençler için maalesef çok tehlikeli cümleler bunlar. İşte bu yüzden anne babaların sorumluluğu çok büyük. Çocuklara sözümüzü geçirmekte zorlanıyoruz belki ama kitaplığa çocuğun dinini öğrenebileceği kitaplar yerleştirmek bile bu dönemde önemli bir direniş sayılabilir. Yıllar önce de bir yazarın röportajını okumuştum. O da inançtan bahsederken şunları söylüyordu. Ben Tanrı'ya ulaşmak için çok uğraştım ama olmadı. Gerçekten bir yaratıcı varsa ben öldükten sonra beni iyi karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü iyi niyetle çok uğraştım ama başaramadım. Bu da ilginç bir illüzyon. Çıktığı varoluşsal yolculuktan eli boş dönmüş bir çilekeş, öldükten sonraki ihtimalleri garanti altına almaya çalışıyor. Yine de insan kendi davasının hakimi olamaz ve burada tam olarak bu kural ihlal ediliyor. Önce iyi niyetle çok uğraştım diyerek kendi çabasının derecesini belirliyor. Sonra bu çabanın yeterli olup olmadığına karar veriyor. En sonunda da bu kararın sonucunu kendi lehine kullanıyor. Bu nasıl bir kurguysa aynı kişi hem sanık hem tanık hem savcı hem de hakim. Eğer samimi bir niyetle hakikati arıyor olsanız o kapı zaten aralanır. Ama siz kapıyı hiç çalmayıp sadece önünde poz verirseniz o kapı ancak siz toprağın altındayken aralanır. O zaman da çok geç olur. O yüzden söylenecek şeyleri şimdi söylemek lazım. İnancı ve onun getirdiği sorumlulukları ciddiye almıyorsun. Ama ihtiyaç anında kullanılabilecek bir sigorta poliçesi gibi yedekte tutmaya çalışıyorsun. Bir yandan bu dünyada kendine sorgulayan cesur ve derin bir zihin imajı satın alıyorsun. Bir yandan da hesap gününde kendini garanti altına almaya çalışıyorsun. Hem ölümden sonrasını sonsuz karanlık olarak görüyorsun, hem de ışıklar içinde uyumayı ümit ediyorsun. İyi de böyle olmaz. Bir karar ver artık. Var mısın, yok musun? Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'ın makalesini sunduk. Olmak ya da olmamak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Özlem Doğaner'in makalesi var sırada. Silahlar susunca ekonomi konuşur. Türkiye belki de son 40 yılın en önemli eşiklerinden birinden geçiyor. Meslek hayatım boyunca terörün en yoğun yaşandığı dönemlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hemen her köşesine gittim. Bölge halkının çocuklarını oyun oynamaya sokağa bile çıkartamadığı, silah sesinden uyunamayan günlerdi. Kimi köyler boşalmış, kimi yollar korkudan kullanılamaz hale gelmişti. Oysa bugün aynı coğrafyada bambaşka bir hikaye yazılıyor. Dağlarında petrol çıkarılıyor, vadilerinde turistler geziyor, yatırımcılar yeni projeler konuşuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesi işte bu nedenle tarihi önemde bir adım. Elbette sürecin güvenlik kurumlarının tespitiyle, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve toplumsal mutabakatla ilerlemesi büyük önem taşıyor. Ancak ekonomik açıdan bakıldığında da önümüzde tarihi bir fırsat penceresi bulunuyor. Bugün Türkiye yaklaşık 1.64 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda. Şimdi bir de şu rakama bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı çalışmaya göre terörün Türkiye'ye doğrudan maliyeti 2.3 trilyon doların üzerinde. Fırsat maliyetleri de eklendiğinde bu kayıp neredeyse bunun iki katına ulaşıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye sadece harcadığı parayı değil, bölgeler bugün enerji üssüne dönüşüyor. Başka bir ifadeyle Türkiye sadece harcadığı parayı değil, yapamadığı yatırımları, kuramadığı fabrikaları, ağırlayamadığı turistleri, oluşturamadığı istihdamı ve kaçırdığı büyüme fırsatlarını da kaybetti. Rakamlar çarpıcı. Terör nedeniyle milli gelirde 511 milyar dolar, ihracatta 110 milyar dolar, vergi gelirlerinde 123 milyar dolar kayıp oluştuğu hesaplanıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişilik istihdam fırsatı da bu süreçte kaybedildi. 40 yılda oluşan borçlanma maliyetinin ise 520 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Yaklaşık

40 yıl boyunca her yıl ortalama 50 milyar dolar Türkiye ekonomisinin yaklaşık %3'üne denk geliyor bu. Yani terörün her yıl ortalama oluşturduğu ekonomik yük tek başına birçok ülkenin yıllık milli gelirinden daha büyük bir kaynağın üretim yerine güvenlik ve kayıplara gitmesi anlamına geliyor. 50 milyar dolara dünyanın en büyük altyapı projelerinden onlarcası yapılabilir. Yaklaşık 500 modern devlet hastanesi inşa edilebilir. Yaklaşık 1500-2000 okul kampüsü yapılabilir. Yüzlerce kilometrelik hızlı tren hattı inşa edilebilir. Binlerce megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulabilir. Yüz binlerce sosyal konut üretilebilir. Bazen ekonomiyi anlamak için tek bir örneğe bakmak yeterlidir. Gabar bunun en somut örneği. Bir dönem adını sadece çalışmalarda duyduğumuz dağlarda bugün günlük 83.200 varil petrol üretiliyor ve üretim her geçen gün yeni rekorlar kırıyor. Bir zamanlar güvenlik gerekçesiyle girilemeyen bölgeler bugün enerji üssüne dönüşüyor. Yalnızca enerji değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, tarım, hayvancılık, madencilik, yenilenebilir enerji, kültür turizmi ve sınır ticareti açısından yıllarca gerçek potansiyelini kullanamadı. Hasankeyf'ten Mardin'e, Munzur'dan Botan Vadisi'ne kadar uzanan geniş coğrafya artık çatışmalarla değil, yatırımlarla ve turizmle anılabilir. Hatta şu soruyu sormakta fayda var. Türkiye 40 yıl boyunca terörün yükünü taşımamış olsaydı bugün dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilir miydi? Kaybedilen trilyonlarca dolarlık kaynak, kaçırılan yatırımlar ve paha biçilemez kaybettiğimiz insan potansiyeli düşünüldüğünde bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığı açık. Bugün güçlü liderliği ve diplomasisiyle dünyada sözü dinlenen bir Türkiye, bir de ilk 10 arasında yer alsa kim bilir dünyada neler değişirdi. Bu nedenle bugün konuştuğumuz mesele sadece silahların susması değil. Bu çocukların korkusuzca oynayabildiği sokakların, yatırımcıların tereddütsüz fabrika kurduğu şehirlerin, turistlerin güvenle gezdiği vadilerin ve gençlerin umutla geleceğe baktığı bir Türkiye'nin inşası. Terör Türkiye'de canlarımızla birlikte zamanımızı, refahımızı ve geleceğimizden yılları da aldı. Bu süreç başarıyla sonuçlandığında kazanan yalnızca bir bölge olmayacak. İstanbul'daki sanayici de, Şırnak'taki çiftçi de, İzmir'deki ihracatçı da, Mardin'deki turizmci de aynı hikayenin kazananı olacak. Çünkü gerçek kalkınma barışın ve güvenin üzerine inşa edilir. Silahların sustuğu yerde yükselen üretim sesidir. Sabah gazetesinden Özlem Doğaner'in makalesini sunduk. Silahlar susunca ekonomi konuşur. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ahmet Hakan'ın makalesi var sırada. Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak. Bir, Türkiye'nin artık terör diye bir derdi kalmayacak. İki, silahlı bir güce yaslanan siyaset tarihe gömülecek. Üç, sınırlarımızın ötesine huzur ve istikrar gelecek. Dört, ortak gelecek bilinci güçlenecek. Beş, Türkiye'nin kalkınmadan enerjiye her alanda gücü artacak. Altı, İç cephenin güçlenmesi adına çok önemli bir adım atılmış olacak. 7. Emperyal projelere karşı daha dayanıklı bir Türkiye ortaya çıkacak. 8. Yarım asırlık devasa terör sorunu çözülecek. 9. Ülkenin enerjisi teröre harcanmayacak. 10. Evlatlar teröre kurban verilmeyecek. Temel sorulara en temel cevaplar şöyle. Soru, örgütün bu kadar köşeye sıkıştığı bir dönemde neden böyle bir süreç yürütülüyor? Cevap, problemin tamamen ortadan kalkması ancak örgütün fesiyle mümkün olabilir. Sahadaki mücadele başarılı olmasaydı örgüt köşeye sıkışmaz, bu gelişmeler yaşanmazdı. PKK kendini feshetmeye karar vermezdi. Soru, bu sürecin temel hedefi nedir? Cevap, pazarlıksız yürütülen bir devlet politikasının tek bir hedefi var, terörün tamamen sona ermesi.
Soru: bu olay sadece Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Cevap: hayır, bölgeyi de ilgilendiriyor. Terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, yani istenen kalıcı istikrara kavuşmuş bir bölge. Soru: bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının bize ne faydası var? Cevap: sayısız faydası var ama ben sadece bir örnek vereyim. Sınırlarımızın ötesini ilgilendiren krizler çıktığında ne oluyor? Şu oluyor: terör örgütü farklı aktörler tarafından vekil güç olarak kullanılıyor. En basitinden işte bu imkan ortadan kalkacak. Ayrıca ticaret koridorları güçlenecek, enerji ve ulaştırma projelerinin güvenliği sağlanacak. Soru: meclise getirilen çerçeve yasanın maksadı nedir? Cevap: maksat şu, terörün tamamen sona ermesini sağlayacak bir hukuki zemin oluşturmak. Soru: teröristler af mı edilecek? Cevap: öncelikle genel af diye bir şey yok. Yani terör suçlularının tamamını kapsayan bir af gelmiyor. Terör saldırısı talimatı verenlere de af yok. Güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik af da yok. Soru: Öcalan'a özel statü mü geliyor? Cevap: hiç kimseye özel statü tanınmıyor. Soru: yasanın yürürlüğe girmesi nasıl olacak? Cevap: terör örgütü silahını tamamen bırakacak ve geri dönülmeyecek şekilde olacak. Terör örgütünün silahları tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı devletin ilgili birimleri tarafından resmen doğrulanacak. Ancak bu gerçekleştikten sonra hukuki düzenleme yürürlüğe girecek. Soru: bu süreçte meclis ne yapacak? Cevap: mecliste bir izleme komisyonu kurulacak. Bu komisyon gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Üç isme övgü. Tayyip Erdoğan, ülkenin cumhurbaşkanı olarak iradesini koydu bu işe. Titizlenerek, dikkat ederek, raydan çıkmaya engel olarak dimdik arkasında durdu sürecin. Devlet Bahçeli, bu kutlu yürüyüşü o başlattı. İlk o inandı bu işe. İlk o aldı riski ve milim geri adım atmadan devam ediyor. Numan Kurtulmuş, bu süreçte onun meclis başkanı olması büyük avantaj. Onun uzlaşmacı yaklaşımı, sorun çözücü özelliği çok ama çok işe yaradı. Terörsüz Türkiye tartışmalarına dikkat. Yürütülen süreç terör örgütünün kendini pes etme sürecidir. Terörün Türkiye'nin gündeminden ilelebet çıkma sürecidir. Dağlarda silahlı unsurların yer almaması sürecidir. Silahların susma, kanın durma sürecidir. Bu konuyu sayın denir mi denmez mi? Kürt sorunu var mı yok mu? Bağlamında tartışmak süreci baltalamaktan başka bir anlam taşımaz. 40 yıllık sorun, 40 yıllık tartışma konularının altını harlayarak çözülmez. Tartışma tabii ki yapılmalıdır. Tartışmadan tabii ki olmaz ama tartışmanın ekseni süreçteki eksikler olmalıdır. Sürecin doğurabileceği sorunlar olmalıdır. Sürecin işlemesinin önündeki olası engeller olmalıdır. En ihtilaflı konuları en hamasi şekilde tartışmak ve tartıştırmak, terörün ilelebet başımıza bela olmasına katkı sunmak dışında bir anlam taşımaz. Sürecin başarılı olması için terörün biteceğine inanç şart. Büyük uzlaşmanın aranması şart. Olumlu yapıcı bir dil şart. Karşıtlıkların körüklenmemesi şart. Nihai hedefin gözden ırak tutulmaması şart. Detaylarda boğulmamak şart. Şehit yakınlarının incitilmemesi şart. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak.

Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tunca Bengen'in makalesi var sırada. MIT'ten CIA'ya de mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki firari FETÖ'cü hainin 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden geçen 10 yıldan sonra MIT'in yüz tanıma sistemiyle yakalanması hesap sorulma kararlılığını çok net ortaya koydu. Hem yapanın yanına kar kalmamasını göstermek hem de bu niyetteki kişilere ihanet ettiğimiz zaman kaçsam saklansam da beni bulur, benden bunun acısını çıkartırlar korkusunun sinmesi açısından. Aradan yıllar geçti, yırttık ya da bizi bulamazlar falan söz konusu değil yani. Hele de yaptıkları hainliklerin unutulması asla değil. MIT hepsinin ensesinde, hainlere rahat uyku yok. Özellikle 10 yıl sonra da olsa yakalanan bu hain gibi kalkışma girişiminde aktif görev almış alçaklara. Bunlar FETÖ terör örgütünün vurucu gücü, operasyonel faaliyetlerde yer almış adamlar, onun için de öncelikli olarak dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar takip ediliyorlar. Nitekim bu bağlamda geride bıraktığımız yıllarda MIT daha başka nefes kesen operasyonlar da yaptı. Çok sayıda ülkeden yüzlerce FETÖ'cü haini paketleyip Türkiye'ye getirdi. Diğerlerinin de yerleri, sığındığı ülkeler belli. Haklarında da iade talepleri var zaten. Olmasa da uygun fırsatı bulup her an paketlenmek üzere izleniyorlar. Üstelik bunlar kendilerine koruma sağlayan CIA, Mossad, Alman BND, İngiliz MI6 gibi istihbarat servislerine rağmen büyük bir gizlilik içinde yürütülen faaliyetler. MIT FETÖ'cülerin yerini tespit ediyor, aylarca takibi alıyor ve kimseler farkında olmuyor. Dolayısıyla bu son operasyon Türkiye'den bir şekilde kaçan ya da kaçırılan hainler kadar o alçakları koruyan, kollayan istihbarat servislerine, en başta da CIA'ye mesaj aslında. Nasılını dün konuştuğum, geçmişte MIT'te kritik görevlerde bulunan eski istihbaratçı Metin Ersöz anlatıyor. Bugün Amerika'da var olan, hepsi biliniyor, FETÖ kalkışmasında yer almış, Türkiye'de aranan, haklarında kırmızı bülten çıkartılan ve kaçak göçek orada bulunanların bütün bürokratik işlemlerini sağlayan bizzat CIA. Hatta bazen FBI karşı çıkıyor, siz bu adamları getiriyorsunuz, başımıza bela oluyor diye. FBI bunların peşine düştü, Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını çaldıklarını tespit etti ama CIA'ya tosladı, hiçbir şey yapamadı. MIT'in yurt dışındaki, özellikle Amerika'daki FETÖ'cü hainlerin yerlerini bildiğini ve hepsinin takip edildiğini belirten Ersöz devam ediyor. Türk istihbaratı hiçbir zaman olmadığı kadar Amerika'da güçlü. Teşkilatın Amerika'daki gücü şu an en yüksek seviyede. Çünkü onlar bizimle bu konuda işbirliğine gitmediler. Teröristleri muhafaza etme yoluna gittiler. Yardımcı olmayan, işbirliğinde bulunmayan bir ülkede hedeflerin takip zorunluluğu kaçınılmaz. Şu an FETÖ'cülerin en çok tercih ettiği ülke Amerika. Bunlara geçiş sağlayan ülkede Yunanistan, Almanya. Vurucu güç dediğimiz FETÖ'cüler öncelikli değil. Zaten Almanya'da Amerika'nın bir uydusu. Amerika'nın orada üsleri var. Dolayısıyla Almanya'da varsalar da Amerika'da kendi ülkelerinden çıkartılıp oradaki Amerikan üslerinin bulunduğu bölgelerde korumaya alınmıştır. Amerika orada da kendi adamlarına koruma sağlıyor. Peki ya 10 yıldır aranan hain nasıl oldu da bu kadar süre kendisini gizleyebildi ya da ülke dışına kaçırılmadı? Ersöz'ün buna dönük vurgusu da şöyle. Bu adam abileri tarafından beyni yıkanmış, kodlanmış bir robot. Buna diyorlar ki git öldür, yakala, yak. İnisiyatif kullanabilen, karar alan bir adam değil yani. Bu tür örgütlerde en alt kademelerdeki adamlar daha tehlikelidir. Kademe yükseldikçe adam almak daha kolaydır. Çünkü birbirlerine düşüyorlar. Zamanla ya da savunduklarının palavra olduğunu, insanları nasıl kandırdıklarını anlıyorlar. Fethullah'ın en yakın arkadaşlarında bunu gördük. Ekranlara çıkıp örgütün detaylarını deşifre ettiler. Ama sapkın bir inancın tutsağı olan bu gibi adamlar her türlü pisliği yaparlar. Deşifre olan bir örgütün CIA tarafından neden hala korunuyor, kollanıyor olduğu da
Enteresan. Teşkilatlar kendilerine hizmet etmiş adamları korurlar. Bu gelecek için de yatırım aynı zamanda. Olur da Türkiye'de bir iktidar değişikliği gerçekleşirse diye. Onun için de bunların sinsi faaliyetleri devam ediyor zaten.

0: Milliyet Gazetesi'nden Tunca Bengi'nin makalesini sunduk. MIT'ten CIA'ye mesaj. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Doğada ne varsa Sevra'da da.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com'te.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Makaleler arasından programı devam ediyor. Star gazetesindeyiz. Hasan Hüseyin Öz'ün "Petrolün üstüne çip koymak" başlıklı makalesini sunuyoruz. Nedret Ersaneli Yeni Şafak'taki dünkü yazısında enerji, teknoloji ve finans şirketlerinin yükselen karları üzerinden yeni dünya düzeninin ekonomik yüzüne ilişkin önemli bir tablo vardı. Petrol şirketleri savaşla, teknoloji şirketleri yapay zekayla, savunma şirketleri gerilimle büyüyor. Büyük yatırım fonları ise hepsinde pay sahibi. Peki bu sektörler gerçekten savaşıyor mu, yoksa aynı para bir cepten diğerine mi taşınıyor? Büyük yatırım fonları hisseleri milyonlarca insan adına yükseliyor. Dolayısıyla hepsini tek bir merkezden idare edilen gizli bir yapı saymak doğru olmaz. Fakat aynı finansal aklın petrolü de, çipi de, silahı da, yapay zekayı da satın aldığı açık. Petrol pahalılanırsa enerji, savaş büyürse savunma, yapay zeka yükselirse teknoloji hisseleri kazandırıyor. Sektörler yarışıyor, finans her ihtimale yatırım yapıyor. Kavga gerçek, kasa ortak. Cari sistemde büyük para yalnızca üretimden kazanılmıyor. Enerjiyi, teknolojiyi, borcu ve ödeme sistemlerini denetleyenler üretimin üzerine bir tahsilat düzeni kuruyor. Enerjiyi tutan petrol ve doğalgazdan, teknolojiyi tutan çip ve patentten pay alıyor. Finansa hepsinin borcunu, hissesini ve parasını yöneterek üstten kazanıyor. Yeni kuyular, terminaller, çip fabrikaları ve veri merkezleri kuruluyor. Fakat kazancın önemli bölümü ücretlere ve toplumsal refaha akmıyor. Hisse fiyatlarına, borç piyasalarına ve finansal balonlara gidiyor. Zarar halka, kazanç bilançolara yazılıyor. Cari sistemden kopuş yok. Tahsilat araçları değişiyor. Bir zamanlar petrol kuyusunu, boru hattını, limanı ve ödeme sistemlerini denetlemek yeterliydi. Şimdi bunlara çip, veri merkezi, bulut sistemi ve elektrik şebekesi ekleniyor. Petrolün üzerine çip, boru hattının yanına veri hattı döşeniyor. Teknofeodalizm denilen bu yapı, feodal düzende toprağı tutan, üzerinde yaşayanlardan pay alıyordu. Teknofeodal düzende dijital altyapıyı tutan, sistemi kullanan herkesten pay alıyor. İnsanlar toprağa değil, platformlara, yazılımlara ve algoritmalara bağlanıyor. Her abonelikten kira, her işlemden komisyon, her veriden kazanç çıkarılıyor. Toprağın yeni dijital altyapı, senyörün yerini teknoloji tekeli, aşarın yerini abonelik alıyor. Fakat bu dijital malikaneler de havada durmuyor. Yapay zeka, elektrik, su, bakır, çip, doğalgaz ve uranyum istiyor. Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Ek ihtiyacın önemli bölümünü doğalgaz ve kömür karşılayacak. Yani yapay zeka yakın dönemde fosil yakıtların ömrünü kısaltmıyor, uzatıyor. Yeşil dönüşüm anlatılırken veri merkezleri için doğalgaz santralleri hazırlanıyor, nükleer tesisler yeniden açılıyor. Çip çalışmadan yapay zeka, elektrik olmadan çip çalışmıyor. Enerjiye yönelik bu yeni ihtiyaç, dünyanın petrol ve doğalgaz geçiş noktalarındaki her krizi teknolojik çağının da meselesi haline getiriyor. Hürmüz'de petrol pahalılandığında enerji ve silah şirketleri kazanıyor. Halksa pahalı benzin, enflasyon ve faiz ödüyor. Hegemonya bilançolarda güçlenirken bütçede ve halkın cebinde aşınıyor. Petro dolar da bu aşınmanın dışında değil. Amerika'nın borcu büyüyor. Doların yaptırım silahına dönüşmesi ülkeleri başka ödeme yollarına itiyor. Petro dolar güç kaybederken Washington doların hakimiyetini çip, yapay zeka ve dijital sistemlerle sürdürmeye çalışıyor. Tekno dolar yeni bir düzen değil, krizden dolar sistemini ayakta tutma çabasıdır. Eski patronlar enerjiyi, yeni patronlar veriyi tutuyor. Finans ikisinin de hissesini alıyor. Devlet güvenliği sağlıyor, toplum maliyeti ödüyor. Hasılı eski tahsilat düzenine yeni sayaç takılıyor. Star gazetesinden Hasan Hüseyin Öz'ün makalesini sunduk. Petrolün üstüne çip koymak.
Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Selçuk Türk Yılmaz'ın makalesi var, Filistin'de şehit cenazeleri. Gazze'de aynı aileden 112 şehidin cenazesi aynı günde toprağa verildi. Bu cenazeler bin gündür Siyonistler tarafından vurulmuş binaların enkazı altından çıkartılıp usulünce defnedilmeyi bekliyor. Nihayet birkaç gün önce blok halinde vurulan binaların enkazından cenazelerin bir kısmı çıkarıldı ve çok yüksek bir katılımla toprağa verildi. Şehitlerin naaşları toprağa verilmeden önce bir alanda yan yana dizilmiş bir halde bir araya getirildi ve üzerlerine Filistin bayrakları örtüldü. Tarihte bir benzerini bulmakta zorlanacağımız hadiselerin ortasında şehitlerin üzerine bayrak örtme geleneğinin Filistinliler tarafından sürdürülmesi oldukça anlamlıdır. Cenaze merasimine katılanların sayıca çok olması da dikkat çekiciydi. Şehit cenazelerinin kaldırılması ve toprağa verilmesi esnasında Filistinlilerin hüznüne tanıklık ediyoruz. Bu olağanüstü koşullara rağmen herhangi bir kontrolsüzlük, bir hadisenin ortaya çıkmaması çok önemliydi. Şehitler toprağa verildi ve geride kalanlar mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Bu söylemeye çalıştığım gibi tarihte eşine az rastlanacak bir hadisedir. Devleti ve toprağı elinden alınmış bir halk vatanları için sürekli mücadele ediyor ve şehit oluyor. Filistinlilerin 112 şehidin cenaze merasiminde belirli bir düzen içinde hareketlerini ilk defa görmüyoruz. Biz onların bu düzenli duruşunu esir takası sırasında bütün dünya ile birlikte görmüştük. Hatırlanacağı gibi daha 2023 dolmadan esir takası başlamıştı. Siyonistler için kendi esirleri Filistinlilere karşı yürüttükleri saldırılarda bir araçtı. Buna rağmen esir takasları devam etmiş ve serbest bırakılan İsrailli esirler bütün dünyanın gözleri önünde Filistinli mücahitlere minnet dolu gözlerle bakmışlardı. Onlardan bir kısmı evlerine döndükten sonra da Filistinliler ve Hamas hakkında övgü dolu sözler sarf etmişlerdi. Buna karşın Filistinli esirler serbest bırakıldıklarında Siyonistlerin onlara çok farklı davrandıkları anlaşılıyordu. Peki Filistinlilerin bu davranışını nasıl açıklamak gerek? Bu türden hadiseleri izah etmek için herhalde kültüre ve o kültürün ortaya çıkmasına imkan veren dine başvurmak ve iki farklı dünyayı birbiriyle karşılaştırmak gerekir. Okurların belirli kavramları sıklıkla kullandığımı ve çoğu zaman hadiseleri tahlil ederken bu kavramlardan ve belirli bir analiz çerçevesinde hareket ettiğimi iyi biliyor. Çünkü devam eden bir hadise var. Bu sebeple yeni olayları da aynı çerçeve içinde değerlendirmek gerekiyor. Yaklaşık 200 senedir Batı ve Avrupa medeniyeti kavramlarına muhatap oluyoruz. Daha önce Nober Elias'ın Uygarlık Süreci adlı iki cilt halinde yayımlanmış kitabından hareketle Batı Avrupa medeniyeti kavramına yeni bir yaklaşım getirmeye çalışmıştım. Sömürgecilik kavramının kullanışsız olduğunu söylerken de uygarlık kavramlarından hareket etmiştim. Rudyard Kipling'e göre Anglo-Sakson kolonyalizm Batı insanının omuzlarındaki bir yüktür. Çünkü Avrupalı kolonyalistler dünyayı uygarlaştırmaktadır. Bu sebeple dünyanın kolonyalistlere borçlu olduğuna inanıyorlar. Siyonistler de en başından itibaren Filistin'de bir Avrupa kolonisi kuracaklarını ve Filistin'i uygarlaştıracaklarını söylüyorlar. 7 Ekim 2023'ten sonra da bunu tekrar ettiler. Netanyahu da birçok defa barbarlara karşı uygarlık misyonuyla yüklü olduğunu söyledi. Elias, uygarlıkla ilgili Fransız ve İngiliz yaşam biçimi ve hukukunu kastetmektedir. Hatta Elias bu kavramın kolonyal yayılmacılıkla belirlendiğini söyler. Barbar ve medeni kategorileri de yaşam biçimi ve hukuk temeli üzerinden tanımlanmıştır. Siyonistler Fransız ve İngiliz gibi uygarlık misyonuyla yüklü olduğunu iddia ederken aslında belirli bir yaşam biçimi ve hukuk sistemini kastediyorlar. Fakat 7 Ekim'den sonra Siyonistler hiçbir hukuk sistemine tabi olmadığını birçok defa gördük. Buna karşın Filistinliler esir takasında ve cenaze merasiminde dahi belirli bir hukukun ve davranış biçiminin dışına çıkmadı.
Siyonistlerin barış müzakereleri için Katar'da toplanan Hamas temsilcisine saldırısını, tabi oldukları hukuk sistemi de kabul etmiyor. Bilindiği gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı da Anglo-Saksonların hukuk sistemi içinde işlemektedir. Şimdi bu hukuk sistemini de tanımadıklarını söylüyorlar. İngiliz, Amerikalı, İsrailli, Anglo-Sakson hukuk sistemini hükümsüz kılmak için ellerinden geleni yapıyor. Anglo-Sakson medeni değerlerin de dışına çıkıyorlar. Dünya çok derinden değişiyor ve Filistinliler bu değişimin merkezindeler.

Yeni Şafak gazetesinden Selçuk Türk Yılmaz'ın makalesini sunduk. Filistin'de şehit cenazeleri. Takvim gazetesinden Hakkı Yalçın'ın makalesiyle devam ediyoruz. Kitaplık.

Her türlü kötülüğü, uyuşturucu, sapkınlığı ve çalışmadan kazanılmış lüks hayatı empoze eden Amerikan sisteminden çocukları korumak için harika bir çıkış yolu var. Kitap okumalarını sağlamak. Çünkü çocukların kitapla doyduğu zamanlar böyle psikiyatr açlığı veya suç fazlalığı yoktu. İnsanlığın dibe vurması teknolojiden sonradır. Bundan birkaç yıl önce yapılan bir araştırma sonucu Türkiye'de yaşayanların %25'i 16 yaşına kadar evlerinde kitap görmemiş. Çünkü teknolojiye sığınanlar için kitap ihtiyaç olmaktan çıkarıldı. Hamburger ve sosyal medya her şeyden değerli. Oysa evde küçük bir kitaplık yeterli çünkü o kitaplık insana bir arpa boyu yolun bile hatrını öğretir. O kitaplık 1000 tane bilgisayara bedeldir desem zamanın gerisinde kalmakla suçlanırım. Klasik kitapları okumayan her çocuğun hayata atacağı adımlar sekteye uğrayacaktır desem teknoloji ve yapay zeka karşıma dikilir. Kitapların aşıladığı birimiz hepimiz için duygusundan yoksun çocuklara birbirine çelme takmayı öğreten diziler ve filmler boşuna çekilmez. Hayatın en verimli yıllarında kitap görmeyen çocuklar baktıkları ekranda her şeyi gördüklerini zannediyor. O çocukların yüreğine mıhlanan dünya küçük bir dünya, bilinçaltına zehri enjekte eden dünya. Bir kitabın arkadaşlığını bilmeyen çocuklar harcanırken büyükler nefes aldıkları her yeri kirleten, mahalle kültürü denen kavramı gökdelenlere kurban edilirken geçmiş zaman masumiyetini gelecek zamanlarda bulmak imkansız. Böyle bir sosyal medya, böyle bir tüketim düzeni sırtından vurmak için çocukları mutlaka punduna getirecektir. Kaçarı yok. Çünkü çocuklar hiçbir oyunu yarım bırakmaz. Kalanını sonrasına saklar. Kitap duygusunun temelini yerle bir edenler, ellerinden silah eksilmeyen, dizilerde namlunun çocuklara çevrildiğini görmeyenler, gerçek hikayeden uyarlanan masalların birkaç yıl içinde gerçeğini görürler. Uyuşturucuya batmış evlatlarını, sosyal medyadaki pespaye şöhretlerin peşine takılan kızlarını sokaklarda fellik fellik ararken. Bellek yenilemek için estetik yapan birini gördünüz mü hiç? Bizler mahalle terzilerinin çok değerli olduğu yılların çocuklarıyız. İspanyol paça pantolonların hayat terzileri ya sinemanın jönleri olurdu ya da dönemin şarkıcıları. Leblebi tozu satılırdı pazarlarda. Bugün çocukları mahveden ambalajlı ürünlerin yanında efsane. Kömür taşıyan kara vagonların yerini kara parayla caka satılan lüks otomobiller aldı. Hayat diken terziler de kalmadı. Dostuna kefen diken çakallar artık moda. Takvim Gazetesi'nden Hakkı Yalçın'ın makalesini sunduk, Kitaplık. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Dede.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

Bir Zamanın Sanduka'sından daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a kara amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsula oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve sedamlık olarak inşa edilen evin sedamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: TGRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba. Akşam haberlerinin bu bölümüne yine sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Az önce de son dakika olarak vermiştik. İstanbul Heybeliada'da iskelenin hemen yanında Deniz Harp Okulu binasının çatısında yangın çıktı demiştik. Son durumu, gelişmeleri İhlas Haber Ajansı muhabiri Aslı Karkazan'dan alalım. Aslı, nedir son durum?
1: Alper Altun, iyi akşamlar. Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Şu an için çok sayıda itfaiye ekibinin oradaki müdahalesini sürdüğünü görebiliyoruz. Yangın İstanbul'un pek çok noktasından da görünür şekilde. Kameraman arkadaşım Yağız Alp Yatıcı sizlere detaylı olarak gösterirken ben de olayın çıkış nedenini aktaracağım. 4 katlı askeri okulun çatı katında restorasyon çalışmaları sırasında çıktı yangın. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Tabii ki karadan müdahalenin kısıtlı olduğu bir noktada, o yüzden ekiplerin söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Saat 5.30 sıralarında başlamıştı. Şu an olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi var. Karadan müdahale sınırlı olduğu için de hala çalışmalarını da devam ettiriyorlar. Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında şu an bir yangın meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları sırasında çıkmıştı yangın. Nedeni henüz bilinmiyor. Çevre ilçelerden, ada itfaiyesi ve çevre ilçelerden de çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor şu an. Havadan bir müdahale göremiyoruz henüz ama karadan müdahale devam ediyor çok sayıda itfaiye ekibi tarafından. Şu an için aktarabileceğimiz bilgiler bu yönde. Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısındaki yangın son dakika gelişmesi olarak aktardık. Gelişmeleri tekrar sizlerle paylaşmak için de buradan devam ediyor olacağız. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki Aslı Karkazan, teşekkürler. Evet, çok net bir şekilde görmüş olduk canlı yayında sevgili seyirciler son durumu. Şu anda yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gördüğünüz gibi Heybeliada, ki bu Büyükada'dan sonra belki de en fazla ziyaret

0: Dediğimiz gibi şu anda saat 5.30 itibarıyla farklı bir saat diliminde, dikkat çeken bir saat diliminde meydana geldi. Umarız en kısa zamanda söndürülür diyoruz. Evet, bu sıcak gelişmeyle başladık akşam haberlerine. Devam edelim hemen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
2: Yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirdiler. Ana gündem kuşkusuz terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan Bahçeli ikilisi yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü.
3: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesi. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
2: İki lider milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclisteki görüşme takvimini ele aldı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi sırasında atılacak adımları değerlendirdi.
1: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde dış politika da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesindeki temaslarını ve yansımalarını ittifak ortağına aktardı. Öte yandan liderler Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yapılan saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşının seyir-i sefer emniyetine etkilerini de istişare ettiler. ABD-İran müzakerelerinde yaşanan belirsizlik ve Hürmüz'de dönem dönem yükselen tansiyonda görüşmede masaya yatırıldı.
0: Sevgili seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 2009 yılında aracında vurulmuş halde bulunan Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ile 1993 yılında suikaste kurban giden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun aileleriyle bir araya geldi ve yeni açıklamalar yaptı.
4: Hoş geldiniz. Özellikle ailelerimizle görüşme yapıyoruz. Çünkü sizin gözlemleriniz, İlk olayın görgüleriniz, bilgileriniz sıcağı sıcağına şeyleriniz çok önemli.
2: Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Okay'ın 2009 yılında canına kıyıda olarak kayıtlara geçen ölümü. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu. İki dosyada mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Oktay ve Mumcu aileleriyle görüştü.
4: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, daha sonra da yani rahmetli Behçet Oktay'ın eyleminden dolayı bunları, bu tarihleri iyi bakıyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
2: Kritik olaylar yeniden ve ayrıntılı biçimde inceleniyor.
4: Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. İlk olaya müdahale eden kimler? Görevli polisler kimler? O tarihteki.
2: Behçet Oktay'ın ailesi ölümünden FETÖ'yü sorumlu tutuyordu.
5: Oturduğumuz lojman itibariyle bütün komşularımız FETÖ'den firariler. Babamı Hizbullah militanı diye dinlemeye aldırdılar. Firari Recep Güven kendisini öldürttü.
2: Kız kardeşi Şule Oktay ise olay gününü anlattı. Eve gelip yemek yemeyi planlayan Behçet Oktay'ın son anda bir yemek organizasyonuna gittiğini ifade etti.
6: Gece saat 3'te kapımız çaldı. Behçet Oktay intihar etti diye. Saat 4'te bizim biletlerimiz alındı. Apar topar uçağa bindirildik. Birinci haftasında yeğenlerim çağrılmış. Soruşturma bitti. Yani dosyada hiçbir inceleme yapılmadı. Bizim bilgimize dahi başvurulmadı. 2 adet cep telefonu var. Bunlara yer verilmedi. Kasasının anahtarı alınmış, götürülmüş. Telefonla görüşmeler yapılmış. Dosyayı kapattılar.
2: Kayıtlara göre Behçet Oktay'ın her iki elinde de barut artığı bulundu. Kız kardeşi Şule Oktay ise ağabeyim sağ eliyle çay bile karıştırmazdı dedi. Oğlu Burak Oktay da silahın içindeki mermilerin babasına ait olmadığını iddia etti.
7: Hoş geldiniz.
2: Bakan Gürlek Mumcu ailesini de dinledi. Görüşmede Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı. Suikasta ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 27 dosyada 30 failin tespit edildiğini de açıkladı.
0: Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına giren WhatsApp yazışmalarında rüşvetin nasıl alındığı ortaya çıkmış oldu. Detaylar haberimizde.
8: Merhaba değerli Menderesli hemşerileri.

0: Ben İlkay Çiçek.
1: Rüşvetin taksitlisi, tahsilatın gönüllüsü ve sevgilisine ben yürüyen parayım diye övünen bir belediye başkanı. Menderes'i sarsan rüşvet çarkında çember daraldı.
2: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk operasyonunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 16 kişi gözaltına alınmıştı. Günlerdir aranan firari belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle ortaya çıkan 22 dakikalık gizli ses tapeleri ruhsat pazarlıklarının boyutunu gözler önüne sermişti.
0: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
1: Peşin ödenemeyen rüşvetler için vadeler açıldığı, 250'şer binlik taksitlerin havada uçuştuğu o ses kayıtları da soruşturma dosyasında.
3: Müdürüm, 800 rakamı beni aşar. 250 şimdi, 250 de ruhsat çıkarken verelim.
4: Bana anlatmayın, bana o kısmı hikaye geliyor. Benimle işim var mı? Var.
3: Var. Efendim açık söyleyeyim, borç içindeyiz. Devalüasyon yedik. Hayatımda 2 milyonluk yer sattığım olmadı. Müdürüm şu an zor durumdayız.
1: Rüşvet paralarının hangi kılıfla alındığı da soruşturma dosyasında yer aldı.
4: Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin.
3: Ama işte o kısımda biraz riskli değil mi müdürüm? Satış danışmanımız Adil abi var. Yapar mı o işi? 4 yıldır yanımızda. Emekli astsubay.
4: Sonuçta zorunda olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum. Gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa.
1: Peki bu çarkı kim yönetiyordu? Cevap, evli olduğu bilinen Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine yazdığı o meşhur WhatsApp yazışmalarında gizliydi.
5: Merak etme aşkım, her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
1: Öte yandan Çiçek'in sevgilisiyle yazıştığı iddia edilen mesajlar hakkında konuşan eşi Melek Çiçek, söz konusu yazışmaların yapay zeka ile üretildiğini öne sürdü. Çiçek'in bir başka WhatsApp yazışmasında İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'la ilgili kudurmuş gibi para istiyorlar dedi. Yücel ve Bakan isimlerinin geçtiği WhatsApp yazışmaları ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
6: Altın fiyatları son 7 haftanın en sert yönlü yükselişini gördü sevgili seyirciler. Altının gramı 6500 lirayı geçti.
7: Bir iniyor bir çıkıyor.
8: 2 seneden beri ilk defa böyle bir tabloyla karşılaştık.
7: Yerinde durmuyor ki. Bir iniyor bir çıkıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Düşüş ivmesinden çıktı. Bu sefer yönü yukarı yönlüydü.
9: Altın yükselişe geçti. Son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
10: Yukarı doğru gidecek durumu öyle gösteriyor.
1: ABD ile İran arasında olası müzakere ihtimali, Brent petrol fiyatının gerilemesi, ons altında da gram altında da yükseliş trendini başlattı.
8: Pazartesi günü 4050 bandında hareket ediyordu. Şu anda 4250 ile 4280 bandında hareket ediyor.
1: 29 Ocak'ta 8 bin liranın üzerine çıkmıştı gram altın. Hafızalarda yerini hala koruyor.
11: 8,5'lara bulmuştu bir ara.
9: Unutulmadı değil mi?
11: Kesinlikle unutulur mu?
1: Haziran ayında 28 haftanın en düşük seviyesine geldi, 5500'ü gördü. 4 Ağustos'ta gram altın 6207 liradan işlem görüyordu. Ons fiyatı 4062 dolardan işlem görüyordu. Şimdi ise ons altın 4281 lira oldu.
8: Ons piyasada geçmiyor. Altın tutarın altında işlem görüyor. Bu da talep düştüğü için.
9: Gram altın günü 6495 liradan başladı ama şu sıralar 6468 civarında işlem görüyor. Altını etkileyen yine jeopolitik gelişmeler oldu ama bir diğer etki de şunda. Şu sıralar altında alım değil satış daha fazla.
8: 2 seneden beri ilk defa böyle bir tabloyla karşılaştık. Vatandaş bir nevi altına küstü desek doğru olur.
12: Ev satıp aldım. 1 milyon zarardayım.
8: Altın 6 bin lirayken ekranda altın satıcısı çoğaldı. Ancak son 2 gündür ekran satış ağırlıklı işlem devam ediyor. Altın onsu gerçekten kritik virajda. Altın onsu 4300 seviyelerinde yaparsa önümüzdeki haftalarda 7000 lira bandını da altında konuşabiliriz.
9: Altın alın zaman altın.
13: Pek de kazandırdığını zannetmiyorum.
14: Altın hiçbir zaman uzun vadede kaybettirmemiş.
15: Yükselişte alıyoruz.
10: Altın olanlar için ne yukarı gitse daha iyi.
6: Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde de Temmuz ayının son haftasında bir yükseliş var sevgili seyirciler. Brüt rezervler yaklaşık 165 milyar dolara ulaştı.
1: Rezervlerde yükseliş sürdü. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre toplam rezervler 31 Temmuz haftasında 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde döviz rezervleri de katkı sağladı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 31 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 415 milyon dolar arttı. Döviz rezervleri 63 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde de gözle görülür bir yükseliş görüldü. Altın rezervleri bir haftada 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara çıktı.
6: Fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatları da açıklandı. İşte yeni fındık fiyatları.
1: Fındık üreticisinin gözü kulağı Gelecek Haber'deydi. Rakamlar belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite fındığın kilogramı 255 liradan, Levant kalite fındığın kilogramı ise 250 liradan satın alınacak. Yüksek randımanlı ürüne de ek ödeme yapılacak. %50 randımanın üzerindeki her artış için üreticiye kilogram başına ilave ücret verilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi alım hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'ta başlayacak. Üreticiler ise 17 Ağustos'tan itibaren internet, e-devlet ya da Toprak Mahsulleri Ofisi işyerleri üzerinden randevu oluşturabilecek. Yetkililer ürün tesliminde sorun yaşanmaması için üreticilere bir de uyarıda bulundu. Fındığın iyi kurutulması ve rutubetten korunması gerektiği hatırlatıldı.
6: Karadeniz'in tarım üssü Bafra Ovası'nda da bu sezon bereketli geçiyor sevgili seyirciler. Özellikle de karpuzda ve kavunda.

0: kavunu.
1: Karpuz ve kavunda rekolte tavan yaptı. Baldan tatlı hasat başladı.
2: Öldüm sabahtan beri. O güneşten çok öldüm.
1: Samsun'un verimli topraklarıyla nam salan Bafra Ovası sezonun en renkli günlerini yaşıyor. Bu yıl ovada yaklaşık 13 bin dönüm alanda karpuz, 10 bin dönüm alandaysa meşhur Süheyla kavunu toprakla buluştu.
3: Millet yemiyor, şehirler yemiyor. Şehirler yemesi lazım bunu. Hep köylü mü yiyecek? Köylü üretiyor zaten bunu.
1: Çabaların karşılığı alındı. Karpuzda dönüm başına 6 ila 10 ton, kavunda ise 3 ila 6 ton arasında yüksek bir rekolte elde edildi. Ancak bereketli sezon üreticinin cebini aynı oranda sevindirmedi.
4: Bu sene yine umduğumuzu bulamadık. Maliyetler her geçen sene artıyor.
1: Tarlada karpuzun kilogram fiyatı 3 ila 4 lira, Süheyla kavununun tane fiyatı ise 15 ila 20 lira arasında alıcı buluyor. Artan maliyetler karşısında bu rakamlar çiftçiyi düşündürüyor.
5: Zarar etmemek için artık para kazanmayı bir tarafa bıraktık, zarar etmemeye çalışıyoruz.
1: Bu eşsiz lezzetler şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticinin tek beklentisi ise alın terinin karşılığını ekonomik olarak da alabilmek.
2: Öldüm sabahtan beri. O güneşten çok öldüm.
6: İstanbul Arnavutköy'de TOKİ tarafından yapımı devam eden toplu konutların tamamlanmasına artık az bir zaman kaldı. 2027 yılında sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
1: ...36 bin sosyal konut hızla yükseliyor. Bazı bloklarda inşaat çalışmaları bitti. İstanbul'un kuzeyinde dev bir yaşam alanı yükseliyor. Arnavutköy'de TOKİ'nin hayata geçirdiği sosyal konut projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 36 bin konutluk dev projede bazı bloklarda kaba inşaat tamamlandı. Cam, doğrama ve dış cephe çalışmaları ise son aşamaya geldi. Sazlıbosna ve Hacı Maçlı'da yükselen konutlar Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Nakkaş Köprüsü ile birlikte havadan görüntülendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliği ile yürütülen projede hedef yaklaşık 150 bin vatandaşın güvenli ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması. Ayrıca sadece konutlar değil, sosyal donatı alanları, ulaşım bağlantıları ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı ilerliyor. İlk teslimlerin ise 2027 yılından itibaren etaplar halinde yapılması planlanıyor.
6: Kenarda dursun dediğiniz ve kullanmadığınız banka hesaplarınız varsa aman dikkat, çünkü siber korsanlar hesaplarınızı ve şifrelerinizi ele geçirebilir.
7: Yasa dışı bahis kumardan tutun bütün illegal işler için bu hesapları tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla burada aynı zamanda bir de para birikmiş oluyor.
8: Banka hesaplarını E-Devlet'ten kontrol ediyorum. Kullanmıyorsam kapatıyorum.
9: Promosyon, kredi, maaş almak için açtığınız ve kullanmadığınız atıl durumdaki banka hesapları başınıza iş açabilir.
7: Siber korsanlar, siber dolandırıcılar bu durumu fırsat biliyorlar. Hiç kullanmadığımız atıl halde kalan hesaplarımızı biz adımıza kullanabiliyorlar. İşte e-postalarımız, telefonlarımız değişmiş oluyor ve daha sonraki süreçte burada bir işlem yapılsa bile bize herhangi bir bildirim gelmemiş oluyor.
8: Yurt dışından transfer geliyordu, onun için açmıştım.
9: Şu anda kullanıyor musunuz o hesabı?
8: Pek aktif değil. Para hareketleriyle ilgili olan aramaları pek dikkate almıyorum. Banka hareketlerini kontrol ediyorum.
9: Bir gün lazım olur diye hesapları bekletmeyin. Çünkü eski şifreniz siber saldırı sonucu çalınabilir ve kendinizi bir anda yasa dışı çetelerin para trafiği arasında bulabilirsiniz.
10: Otomatik ödeme talimatı verdim. Unuttum ama daha sonra iptal ettim gittim. Masraflar geldi gibi hatırlıyorum. Ama şu anda hepsini iptal ettim. Kapatılmamış hesaplarım duruyor benim.
9: Üstelik kullanılmayan bir hesaptaki otomatik ödeme talimatı bakiyeyi eksiye düşürebilir ve sizi faiz batağına sürükleyebilir. Kullanılmayan hesapları E-Devlet'ten kontrol etmek mümkün. Kapanması içinse bankayla iletişime geçmek şart.
11: Hesaba erişim için tek seferli güvenlik kodumuz budur falan gibi mesajlar aldığımız oluyor.
9: Öte yandan dolandırıcılar hesabınızdaki parayı çekin veya şifrenizi değiştirmezseniz hesabınız bloke olacak gibi mesajlar gönderebiliyor.
7: Biz de eğer o an yoğunsak ve bu noktada çok hızlı hareket etmek istiyorsak acil hemen değiştirin gibi ifadelere kanıyoruz ve maalesef şifrelerimizi siber dolandırıcıların veri tabanına aktarmış oluyoruz.
0: Benim birader tıkladı, hesabı komple boşaldı o zaman. Linke tıkladığı için bir anda paraların hepsi gitti yani.
6: Tüm yurtta hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor. Kimi denize giriyor, kimi yükseklere çıkıyor.
1: Tüm yurtta sıcak havalar etkili oluyor. İstanbul'da termometreler 31 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan etkilenen İstanbullular da Caddebostan sahiline akın etti. Kimi denize girdi, kimi de gölgede vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.
11: Bu hava çok güzel, çok tatlı bir rüzgar esiyor. Suda serinlemek için gayet uygun. Herkese tavsiye ederim, çıkın çıkın gelin.
1: Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Sıcaklardan bunalan yavru kangalın sahibi 12 yaşındaki çocuk da yavru kangalı kucağına aldı, su dolu varile girdi.
12: Hayır. Bugün havalar çok sıcak. İkimiz de yavru da ben de çok sıcakladık. Su dolu varillerin içine kangalla serinlemek için girdik.
1: Bu görüntülerse Erzincan'dan. Doğa severlerin rotası zorlu oldu ancak saatler süren mücadeleye değdi.
13: Şu anda buranın sıcaklığı 23-24 derece. Erzincan'da herkes sıcakta yanıp kavrulurken biz burada bayağı bir serinliyoruz. Göle de girdik, Navgöl'e de girdik, yüzdük. Bayağı keyifliydi.
1: Erzincan'da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyen doğa severler de rotalarını Munzur Dağları'na çevirdi. 2850 metre rakımdaki saklı güzellik Navgöl'e ulaşıldı. Sıcaktan bunalanlar Navgöl'de nefes alıyor. Doğa severler berrak suda yüzerek serinliyor. Şarkı ve türkülerle doğanın tadını çıkarıyor.

0: Kurbanım. Elazığ'daysa sıcaktan bunalanların adresi Buzluk Mağarası oldu.
1: Şu an tahmini dışarıda hava sıcaklığı 38 derece. Buzluk mağaralarında eksi derecelere kadar düşüyor.
0: Tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağarası sıcaklardan bunalanların başlıca adresi ve gezi rotası. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Hava eksi 20 derecenin altına düşüyor.
2: Bu sıcakta da bir serinleyelim dedik geldik. Elazığ epey sıcak ama oraya gittiğimizde resmen buzdolabına girmiş gibi.
3: Evet, bu haberle noktalı yiyeceğiz akşam haberlerini sevgili seyirciler. Ben Alper Altun. Hafta içi her akşam olduğu gibi yarın da saat 17'de Dünya'da Bugün programında buluşmak ümidiyle diyorum. Ve tabii ki birazdan 19.45'te Tuna Özsunç ana haber bültenini de sunacak. Onu da kaçırmayın diyoruz ve bitiriyoruz. İyi akşamlar.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber. Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma cinayet şüphesine uzandı. 24 Ocak'ta yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan küçük çocuk beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İlk incelemelerin ardından dosyayı JASAT ekipleri devraldı. Dedektifler olay yerini yeniden inceledi. Aile bireylerinin ifadelerini tek tek karşılaştırdı. İddiaya göre ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti. Bunun üzerine anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir aile üyesi daha cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
3: Cinayeti siz mi işlediniz? Küçük çocuğu siz mi öldürdünüz? Niçin öldürdünüz çocuğu?
2: Dede ifadesinde olan biteni itiraf etti. 4 yaşındaki çocuğun üvey babası tarafından darp edilerek öldürüldüğünü söyledi. Olayın tarlada gerçekleştiğini, kendilerinin görmediğini ifade etti. Acı olay sonrası bir skandal daha yaşanmıştı. Sözde anne, o kadın evladının katiliyle sadece 3 gün sonra nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Dede ve üvey baba tutuklandı, anne serbest kaldı.
3: Cinayeti siz mi işlediniz?
2: Altı gün boyunca umutla arandı. Ancak beklenen haber bu kez acı geldi. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ali Artık Aslan'dan haber alamayan yakınları duruma ekiplere bildirdi. AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarına jandarma, JAK ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Son ihbar Osmaniye'nin Düzici ilçesindeki Berke Barajı'ndan geldi. Suda şüpheli bir cisim görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yaptıkları çalışmada Ali Artık Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ali Artık Arslan'ın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerle netlik kazanacağı belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Termometreler rekor seviyeleri gösteriyor. Sıcaktan bunalanlarsa Gwam Gyong mağarasına sığınıyor. Eski altın madeni yıl boyunca serin kalan doğal bir kaçış noktası. Bir buzdolabına girmiş gibi diyen ziyaretçiler mağarada nefes alıyor. Güney Kore'de meteoroloji ilk kez en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yayımladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19'a yükseldi. Çin'de boğulma vakalarına karşı yapay zeka devrede. Yapay zeka destekli dronlar nehirlerde yüzücüleri izliyor, tehlikeyi anında tespit ediyor. Riskli bölgelere yaklaşanları ise hoparlörle uyarıyor. Trafik yoğunluğu ve kural ihlalleri de havadan takip ediliyor. Orman girişlerinde ise ziyaretçilere ateş yakmamaları hatırlatılıyor. Polisin yürüttüğü çalışmaların sonuçları ise umut verici. Reşit olmayanların karıştığı boğulma vakaları geçen yıla göre %50 azaldı. Drone kameraları Batı Avustralya'da sessiz bir vedaya tanıklık etti. Henüz 2 haftalıktı. Minik Yunus hayata tutunamadı. Anne Yunus Fraggles'a ölen yavrusunu tam 11 gün boyunca sırtında taşıdı. Sürüdeki diğer Yunuslar da anneye eşlik etti. Araştırmacılar bunun şimdiye kadar kaydedilen en uzun yas davranışlarından biri olduğunu belirtiyor. Üstelik bu Fraggle'ın ard arda kaybettiği 4. yavrusu. Okyanusun derinliklerinde kelimelere ihtiyaç duymayan bir anne acısı yaşandı. Bir yanda zümrüt yeşili, diğer yanda toprak sarısı. İki farklı renk kilometreler boyunca yan yana akıyor. Ama birbirine karışmıyor. Muhteşem görüntüler Çin'den. Uzmanlara göre yağışların taşıdığı alüvyon Hengjiang nehrini bulanıklaştırıyor. Jinsha nehri ise berraklığını koruyor. Ortaya çıkan görüntü doğa harikalarından sadece biri. Er meydanında kollar bağlandı, kemer sarımsaktan örüldü. Kastamonu'daki Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde 16 usta baş pehlivan ve 225 pehlivan altın kemer için kıran kırana güreşti.
4: Çok renkli, sportmence güzel bir güreş seyrediyoruz.
2: Zorlu turların ardından finalde İsmail Balaban'la Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Rakibinin sırtını yere getirmeyi başaran İsmail Balaban taş köprünün baş pehlivanı oldu.
5: Birinci olduğum için mutluyum. Buranın sarımsağı meşhur. Sarımsaktan kemer yapmışlar. Başımıza da taç yapmışlar. Çok çok teşekkür ediyorum.
2: Dereceye girenlere madalyaları verildi. Turnuvanın bu yılki güreş ağırlığını ise 537 bin lira ödeyen iş insanı Ali Aydın kazandı. Trafikte bir anlık öfkeyle direksiyondan indi, yumruklarını konuşturdu. Adres İstanbul. İddiaya göre iki sürücü yol verme meselesi yüzünden karşı karşıya geldi. Korna sesleri yükseldi. Tansiyon bir anda zirve yaptı. Otomobil sürücüsü aracından fırladı. Doğruca tır şoförünün kapısına yürüdü. Öfkesine hakim olamadı, peş peşe yumruklar savurdu. Tır şoförü saldırı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Dakikalar süren gerginliğin ardından saldırgan sürücü hiçbir şey olmamış gibi otomobiline bindi. Trafikte bir anlık öfke bu kadarına da pes dedirtti. Öfkesi dinmeyince testereyle sürücünün üzerine yürüdü. Burası Adana'nın Sarıçam ilçesi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden başlayan korna tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü diğer sürücüyü darp ederek dudağından yaraladı. Öfkesini alamayan şüpheli bu kez aracının bagajından testere çıkardı. Sürücüyü testereyle tehdit eden öfkeli sürücü yanındakilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Emniyete giderek birbirinden şikayetçi olan sürücülerin ifadesi alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
6: Abla geçmiş olsun. Nasıl yaptın kazayı?
7: Sana ne? Ehliyetim
2: Sarhoşlu kazayı unuttu. Alkollü sürücünün rahat tavırları pes dedirtti.
8: Alacaksınız telefonumuzu ya. Köy yapmak için telefonu değerlendirsiniz.
7: Tamam da benim de haber vermem insanlar.
8: Tamam vermek zorundasınız ama.
2: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın sürücü otomobiliyle kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki araca çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle yan yattı. İki araçta da hasar oluştu. Kadın sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. 234 promil alkolü çıktı. Ancak alkolün etkisiyle kazayı unuttu. Gazetecileri tersledi. Yetmedi, çarptığı aracın sahibine tehditler savurdu.
7: Gel ortabağlara görüşelim.
9: Neyini geleceğim ortabağlara ya? Sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun ya?
2: Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken 25 bin lira da ceza kesilerek gözaltına alındı.
6: Siz nasıl yaptınız kazayı tam olarak?
2: Elimi. 70 yaşından sonra miras kavgasına tutuştular. İki kardeşin tartışmasında kan döküldü. Olay Tekirdağ Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Biri 74, diğeri 72 yaşında iki kardeşin arasında yıllardır süren miras husumeti vardı. Sokak ortasında aralarında tartışma çıktı. Olayda sinirlenen 72 yaşındaki Veli Güllü silahına sarıldı. Ağabeyi Karani Güllü'ye kurşun yağdırdı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bacağından yaralanan 74 yaşındaki adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ağabeyini vuran saldırgansa polisin hızlı müdahalesiyle yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ...198 metre uzunluğunda, 87 metre genişliğinde dünyanın en büyük 3. vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Saipem 7000 isimli Bahamalar bayraklı gemi yüzer şehri andırıyor. Dev vinç ve boru döşeme gemisi Boğaz'dan geçişini tamamladı. Gemiye geçişi esnasında kıyı emniyeti ekipleri eşlik etti. O anlar drone'la havadan görüntülendi. Platform 135 metre yüksekliğe sahip, tankları suyla doldurulup alçaltıldı. Köprülerin altından geçiş yapabilmesi için kuleleri yatırılıp yüksekliği 57 metreye düşürüldü. Saipem 7000 Mavi Akın projesinde 2150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı. Dev gemide 725 kişiye kadar personel çalışabiliyor.

Nevşehir'de Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününe Merve Özbey damga vurdu. Göreme festival alanını dolduran binlerce müziksever ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

sahnede enerjisiyle dikkat çeken Merve Özbey, Duman, Helal Ettim, Yaş Hikayesi, Geçsin Yıllar ve Bir İmkansız Var başta olmak üzere sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

hareketli parçalar konser alanını adeta ayağa kaldırdı. Duygusal şarkılarsa dinleyenlere duygulu olanlar yaşattı. Konser boyunca hayranlarıyla sık sık sohbet eden sanatçı samimi tavırlarıyla da büyük alkış aldı.

0: Gece boyunca alkışlar hiç dinmedi.
1: Bagajda kısa keller. Aldım kanın tadını ya, hakkını ya, ver adımı, yoksa görür müsün yarını.
0: Klibinde silah kullanıyordu. Polis harekete geçti. Ünlü rapçi gözaltına aldı.

0: Gerçek adı Yuşa Keskin. Bir süredir kliplerinde silah kullandığı için eleştiriliyordu. Polis operasyonun düğmesine bastı. Keskin ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem başlatıldı. Operasyonda bir tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: Kur'an-ı Kerim'in üslubuna, ifade tarzına, anlatış özelliklerine baktığımız zaman fevkalade calibi dikkat, ilgi çekici bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bir taraftan insanları fevkalade ciddi, kainatın yapısıyla, insanın hilkatiyle ilgili son derece ağır mevzularla, insanı düşünceye, konsantre bir tefekküre davet eden fevkalade ciddi konularla ilgili bir mesele üzerinde durulurken, ondan sonra bir ara bakıyorsunuz tarihi bir hadiseye kayılıyor. Devamlı bir varyasyon var. İnsan dikkatini taze tutmak, insanın bir meseleye olan intibahını, ilgisini kaybettirmemek için sürekli olarak muhatabı bir konudan diğer bir konuya. İhtilaf var devamlı. Yani bir değişim söz konusu. Devamlı dikkati tazelemeye yönelik fevkalade canlı bir anlatış üslubu var Kur'an-ı Kerim'de. Öyle bıktıran, melal ve kelal getiren, insanı usandıran bir üslubu yok Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim'in hem lafız hem de mana bakımından, hem de mevzu bütünlüğü konularla alakalı, birbiri arasındaki insicamı bozmadan fevkalade tatlı bir takım intikallerle bir konudan diğer bir konuya geçişle son derece insan psikolojik yapısını menfi yönde etkilemeden onu böyle devamlı bir süreç içerisinde devamlı bir ilgi ve devamlı bir uyanıklık atmosferi içinde bulundurmak istiyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de ifade özelliklerinden belagatta bir de iltifat var. Yani birdenbire Kur'an-ı Kerim sen sen diye hitap ederken bu defa muhataptan gaibe intikal diyoruz. Birdenbire hitap sigaları değişiyor, sen derken o böyle yapıyor deniliyor. Bu da işte muhatabın yine dikkatini canlı tutmaya yönelik bir özellik. İltifat sanatı işte. Birdenbire ben derken Cenab-ı Hak bir ara nefsi ifade tarzını üçüncü şahsa, gaib sigasına naklediyor. Bu suretle o diyor Cenab-ı Hak. Bir arada zamirle kullanırken öbür tarafta birdenbire bakıyorsunuz Allah-u Teala bizzat ismi zahiriyle hitap ediyor insanlara. İşte bütün o özellikler Kur'an-ı Kerim'in insanın dikkatini, meseleye olan ilgisini taze tutmaya yönelik. Bakın burada işte göklerin yaratılışından, yeryüzünün özelliklerinden, insanın gerek bedeni gerekse ruhi özelliklerinden bahsettikten ve onun rızkına temas ettikten sonra Cenab-ı Hak bu defa meseleye, bir başka meseleye intikal ederek yine mevzu bütünlüğü içerisinde. Mesele ilahi vahdaniyet, kudret ve azamete olan imanı, ikan ve teslimiyeti takviye etmek, güçlendirmek, ona güç katmak için Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimede şimdi bakın birdenbire tarihte vuku bulmuş İbrahim aleyhisselamla ilgili bir konuya intikal ediliyor burada bakın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadisu zayfi İbrahim el-mükramin. İz dehalu aleyhi fekalu selama. Kale selam kavmun münkerun. Sadakallahu'l-azim. Kur'an-ı Kerim'in yine bir hitap tarzı. Hani biz deriz ya, birdenbire meseleyi anlatmaya girmeyiz. Ha sen falan meseleyi duymuş muydun? Falan konudan haberin var mı senin? Hani sen şu meseleyi biliyor musun filan diye meseleye gireriz. Bu da yine karşımızdaki insanın meseleye olan, konuya olan ilgisini tazelemek ve onu daha dikkatli dinlemeye teşvik etmek içindir. Bakın ayet-i kerimedeki üsluba bakın. Estağfirullah. Hel etâke hadisu dayfi İbrahim el-mukramin. Sana İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi geldi mi, ulaştı mı sana? İbrahim Aleyhisselam'ın ziyaretine gelen çok kıymetli, çok değerli, son derece mümtaz olan, son derece yüce şahsiyetler olan misafirlerinin haberi, onların sözü ve rivayeti sana ulaştı mı? Bu konuda sana bir şey söyleyen oldu mu? Bunu sana hiç anlattılar mı buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası. Ya işte bakın Kur'an-ı Kerim'in üslubundaki bu taravet, bu icaz, bu çekicilik, bu cazibe hakikaten Arap şiirinde şiirin ve edebiyatın evci balasına, yani en yüce ve doruk noktasına ulaşmış olan Arap şairleri bu üslup karşısında şaşkına döndüler. Allah Allah dediler. Bu Kur'an ne şiire benziyor ne nesre benziyor. Ne kadar acayip, ne kadar alışılmamış bir üsluptur bu dediler. Ya hatta bazıları Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri Arapçanın ifade özelliklerine ve onun müessir hitap tarzına hem söyleme hem de sözünü mükemmel kullanma, hitabeti en müthiş şekilde icra etme özelliğine sahip kimseler bile şaşkına dönüyorlardı. Ya mesela Yusuf suresindeki ayet-i kerimede söylemiştik ya. Aralarında konuşmaya başlıyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. O konuşma esnasında bir takım fısıldaşma halindeki bu konuşmadan sonra bir karara varıyorlar. Bunu ifade eden ayet-i kerimeyi duyduğu zaman bir bedevi ama o ifade tarzı olarak her ne kadar medeni hayattan uzaksa da Arapçayı kullanma bakımından fevkalade müthiş bir fıtri kabiliyete sahiptiler. Bu ayet-i kerimeyi duyunca birdenbire secdeye kapanmaktan kendisini alamamıştı. İşte bakın hel etake hadisu dayfi İbrahim el mukramin. Ya İbrahim Aleyhisselam'ın, İbrahim peygamberin değerli misafirlerinin haberi, hadis kelimesi burada haber manasında. Onların rivayeti, onlarla ilgili konu sana anlatıldı mı? Hel etake sana geldi mi? Orada hadis kelimesi çok çeşitli manalarda kullanılıyor. Hadis yeni manasına da geliyor Arapçada. Çok çeşitli anlamlara geliyor. Haber manasına geliyor, rivayet manasına geliyor. Hadis ıstılahında, hadis ilminde hadis dediğimiz zaman sureti mahsusada Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek sözlerine hadis deniliyor, hadis-i şerif deniliyor. İzdehalu aleyhi fekalu selama. Hani onun yanına girmişti de misafirler, ona selamun aleyküm demişlerdi. Yani selam demişlerdi. Tabii bu selam Kur'an-ı Kerim'de yine üslupta icaz var. Özet olarak ifade selam vermişlerdi. Fekalu selama, selam demişlerdi'den çok selam vermişlerdi ona, İbrahim Aleyhisselam'a. Allah'ın selamı üzerine olsun demişlerdi. Bir yere girdiği zaman selam verilir. O selam çok anlam ifade eder, çok mana. Yani bizden sana hiçbir şekilde, hiçbir surette bir zarar gelmez. Sen esenlik içinde, selamet içinde kal manasında. Her bakımdan. Dünya ve ahiret selameti senin üzerine olsun. Her türlü korkulardan emin olmak, her türlü huzur ve saadet içinde bulunmaya layık ol manasında bir duadır. Çok anlamlı, ihatalı, şumullü bir dua. İbrahim Aleyhisselam da onların selamına reddi selam etti. Selama cevap vermek manasına. Reddi selam, selama cevap vermek anlamında. Kale selam. O da dedi ki ve aleykümüsselam dedi İbrahim Aleyhisselam da. Ya Allah'ın selamı sizin üzerinizde olsun dedi. O da aynı şekilde onlara mukabele etti. Ve ondan sonra burada bakın kavmun münkerun. Yani onlar, yani tanınmamış, bilinmeyen, daha o zamana kadar görülmemiş, kim oldukları hakkında kimsenin bilgisi olmayan yabancı kimselerdi. Münker demek bilinmeyen, yabancı manasına burada. Münker kelimesinin biliyorsunuz çok çeşitli manaları var. Münker kelimesinin çeşitli münker, hoşa gitmeyen, insanlar tarafından beğenilmeyen, çirkin ve yasak olan işlere de münker deniliyor. Alışılmamış olan şeyler, normal ve tabii olarak insanlar tarafından yapılan, normal olarak beğenilen ve insan tabına, insan aklına ve insanın dini inanç ve akidelerine uygun olan şeylere maruf deniliyor. Ama zıt olanlara da münker deniliyor. Yani şimdi adamcağız geldi, kalabalık arasında şöyle bir mütenekkiren dolaştı deniliyor. Osmanlıca'da bu tabir var. Mütenekkiren yani bir yabancı gibi, hiç kendini tanıtmadan, öyle oradakilerle hiçbir tanışıklığı, muarefesi yokmuş gibi onların arasında dolaştığı manasında. Öyle alışılmamış, insanların pek çok sık sık işitmedikleri lafları, ani nükte ve esprileri olan kimselere de nekre derler. Aman ekre adammış bu derler. İşte bu kelimeler hep aynı kökten geliyor. Burada İbrahim Aleyhisselam şimdi onlara selamını, onların selamına cevap verdikten sonra İbrahim Aleyhisselam bir rivayette deniyor ki Allah Allah, siz entüm kavmun mukramun manasında, yani siz bilinmeyen, tanınmamış, ben sizi hiç tanımadım, kimsiniz siz gibilerden. Ama Ebu Hayyan el-Endelüsi, Endülüslü Ebu Hayyan, büyük müfessirlerden. El-Bahru'l-Muhit isimli çok kıymetli bir tefsiri var. Kur'an-ı Kerim'in irabıyla ilgili çok güzel, çok önemli bilgiler veriyor. Fevkalade ciddi bir müfessir Ebu Hayyan, Endülüslü Ebu Hayyan Hazretleri. O diyor ki İbrahim Aleyhisselam gerek kendi tabiatı, kendi asaleti ve nezaketi, gerekse misafirlere karşı tavrı itibariyle, tanımamış olsa bile, lanet tayin sıradan bir insan bile, ya siz kimsiniz, ben sizi tanımıyorum, nereden çıktınız geldiniz diye onlara karşı bir insan bir soru sormaz böyle. Bu diyor, bu ifade İbrahim Aleyhisselam bunu kendi kendine mırıldanarak, Allah Allah, bunlar geldiler ama kimdir bunlar? Şimdiye kadar ben bunları hiç görmedim gibi bir şey fısıldadı. İç kendi kendine konuştu diyor. Veyahut da dışarıda misafirlere işittirmeyecek bir tonda kendi evinin halkına, kendi evinin insanlarına dedi. Allah Allah, bunlar kim acaba filan gibilerden. Hani hiç tanımadığımız birisi evimize gelir ya, misafir olur, alırız misafir odasına. Ondan sonra içimizden geçir, acaba kimdir bunlar filan diye. İşte aynen o şekilde. Ebu Hayyan Hazretleri bunu öyle yorumlamış. Yani bu siz kimsiniz şeklinde İbrahim Aleyhisselam'ın tabına, tabiatına, onun edep anlayışına uygun değil. Bir kere peygamberler Allahü Teala'nın en seçkin kulları. Edep, ahlak ve asalet bakımından, uluv-u cenab bakımından insanlarla olan muamelelerindeki nezahet, incelik bakımından dünyanın hiçbir insanı onlar kadar kibar olamaz. Onlarda kabalık, gılzat, insanları kıran, inciten, rencide eden tavırlardan hiçbiri bulunmaz. Peygamberlerin en müstesna özellikleri bu. Allahü Teala'nın lütfudur. İşte onun için İbrahim Aleyhisselam böyle selam verdikten, selamlarına cevap verdikten sonra diyor ki Allah Allah, bunlar kim acaba diyor. Kavmun münkerun. Feraga ila ehlihi fecae bi'iclin semin. Sonra bir anda gizlice ev halkının yanına döndü. Çoluk çocuğun yanına gitti ve semiz bir dana getirdi. Buzağı kızarmış. Bi'iclin haniz diye de geçiyor başka ayet-i kerimede. Yani kızarmış, semiz, besili bir dana, bir buzağa getirdi. Fekarrabehu ileyhim, onlara doğru yaklaştırdı, önlerine koydu. Kale ela tekulun. Bakın nezakete bakın. Yemez misiniz dedi onlara. Buyurun yemez misiniz? Hani buyurun yiyin bakın bakalım şeklinde ve emir sıygısıyla değil. Yani buyur ela tekulun. Yemez misiniz diye onlara hitap etti İbrahim Aleyhisselam. Her işte bir edep, misafir.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yanımızda Osman Ünlü hocamız var. Osman hocamız bize bir sorumuz olacak biraz sonra. Onun cevabını vermeye çalışacak ve aynı zamanda tabii önemli bir konuyu soracağımızı da söyleyelim. Bütün Müslümanların, müminlerin işine yarayacak bir konudan bahsedeceğiz inşallah. Ama soruya geçmeden önce mikrofonu hocamıza bırakalım. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah Teala. Bu gecenin hatırı ve hürmetine ve bugünün hatırı ve hürmetine de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Rabbimizden ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarına ayrı teptil etmesini, dertli olanlar varsa onlara da şifa ihsan etmesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah-u Teala bütün bizi dinleyen dinleyicilerimizin ve bütün Müslümanların da hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam, şimdi önemli bir konuyu sormak istiyorum. Bütün Müslümanlar, az önce de söylediğimiz gibi, hakikaten lazım olabilecek bir konu. Şimdi Müslüman nasıl olur diye bir soru var. Sizin zaman zaman anlattığınız bir hikaye vardı. Hani birisi birisine iyilik yapmış, bir ev alma mevzusu mu ne, bir emlakçıda olan bir hadise. İşte karşıdaki insanlar da bu bize niye iyilik yapıyor durduk yere diye telaşlanmışlar. Şimdi gülen insanları, güler yüzlü olan insanları, tatlı dilli olan insanları da öyle bir duruma geldik ki, Allah Allah, bu niye bu kadar kibar bir adam acaba? Niye güler yüzlü bu kadar acaba diye
2: kızmıyor diye niye yardım etmek istiyor?
1: Niye yardım etmek istiyor diye böyle bir sorgulama durumuna geldik neredeyse. Yani bu böyle insanlar da azalmış vaziyette. Şimdi biz tabii hani bunun bir örneğini gördük çok şükür. Hani bütün Türkiye gördü aslında, bütün dünya gördü. Rahmetli işte Enver abi diyoruz ya hep. En büyük özelliği de Enver abinin güler yüzlü olmasıydı, tatlı dilli olmasıydı, kimseyi incitmemesiydi. Yani yanına girip çıkan herkesin ayakları yerden kesiliyordu. Niye? Çünkü güler yüzlü, tatlı dilliydi. Karşıdaki insanın da kimyasını anında değiştiriyordu.
2: Evet.
1: Şimdi mümin güler yüzlü, tatlı dillidir deniyor. Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Çok ihtiyacımız olan bir mevzu bu bizim. Nasıl yapacağız bunu, nasıl başaracağız?
2: Abi zaten hadis-i şerif, siz de üstüne basa basa söylediniz onu. Mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Değilse o zaman imanı kemale gelmemiş demektir. Bir sakatlık var. Yani kaçak var. Bir yerlerde kaçak var. Çünkü mümin böyle olur. Mümin değilse o zaman acımasız olur, merhametsiz olur. Kendinden başka kimseye yardım etmez. Kendinden başka kimseyi dinlemez. Agresif olur. Negatif enerji eğer mümin değilse böyle olur. Zamanımızdaki insanlar hep ben merkezli artık. Bir de sosyal medya çıktı ya. Artık böyle karşılıklı diyalog yoktu. Hep yazıyla tık tık tık. Neyi murad ediyor, neyi anlatıyor da belli olmuyor falan. Ondan sonra birbirine sövmeler. İşte her gün bakıyorsun haberlerde. Kadın erkeği zımaradan çıkmış.

0: ufak bir şeyde gidiyor ayrıca elindeki şeyi vuruyor. Daha yani bugün gösterede miydi, şeylerde miydi falan, bir kadın sokaktan inecekti, çekmiş kafayı babası yaşındaki adamın kafasına, elindeki içki şişesini paldır küldür vurmuş yani. İnternet haber sitelerinde dolaşıyor. Şimdi nereden nereye babası yaşındaki? Kalkıyor efendim, ben şarkıcıyım, sani la yüzsel, ben işte artistim, ben oyuncuyum, işte sanki sorumsuz
1: dokunulmazlığı var.
0: Dokunulmazlığı var gibi, o da kalkıyor babası yaşındaki adamı dövebiliyor. Sonra yok işte efendim, işte yanlışlık olmuş da, bir şey olmuş da falan. Ne yanlışlığı ya falan? Ne yanlışlığı var? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir suç işleniyor da kızım Fatıma da işlese cezasını vermekten çekinmem buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri oğluna 100 kırbaç vurdu. Öyle bir cezayı işledi, şey, öyle bir suç işlendi. Yani bilerek yapmadı. Hatta Ashab-ı Kiram dedi ki bu bilerek değil, aldatılmış, hileyle yapılmış. Bunun bir aynı şekilde kurtarır tarafı var. Zaten çocuk hasta. Hayır dedi. Suç işlenmiş ve onun da aynı şekilde durumu ortaya çıkmış. Cezası bunun budur. 100 sopa vurdu, 100 kırbaç vurdu. Ve sonra da o 100 sopanın neticesinde oğlu da vefat etti. Sonra babalık şefkatiyle ağladı. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla efendim benim işte şey var ya, şimdi milletvekillerinde var ya, dokunulmazlığı var. Adam yolda giderken herhangi bir yerde bağırıyor. Ben, sen beni biliyor musun? Sen beni biliyor musun falan? Sen beni tanıyor musun falan? Şimdi bir hikaye anlatırlar da, bir iş yerinde dahili telefonlardan birisi çalıyor, kaldırıyor falan. Oradaki çalışan eleman ondan sonra ağzına ne geliyorsa sayıyor. Karşı taraftaki diyor ki, sen benim diyor kim olduğunu biliyor musun diyor. Kimsin diyor. Ya ben diyor genel müdürüm diyor. Bu sefer o eleman diyor ki, sen benim kim olduğunu biliyor musun diyor. Yok bilmiyorum diyor, kapatıyor telefonu.
1: Evet.
0: Yoksa canını koyacak.
1: Yoksa gitti yani.
0: Yoksa gitti. Şimdi durum bu merkezde. Dolayısıyla kitaplarda mesele anlatılıyor. Bazıları şimdi bu durumda olanlar, bizim bu naklettiklerimizi duyduğumuz zaman, bunlar masal, bunlar hikaye, böyle insan olmaz diyorlar. Çünkü kendileri öyle değil. Hayvandan aşağı duruma düştükleri için böyle insanın olmayacağını aynı şekilde düşünebilirler. Hatta zaman zaman biz huzura doğruda da anlatıyoruz onu. İslam ve toplum programında da yerine görünce yani vaktimiz müsaitse anlattığımız oluyordu. Burada da anlattık. Yani perşembe günleri, perşembe akşamları aldığımız konular içerisinde zaman zaman. Şimdi adamcağızın anlattığımız, naklettiğimiz hadise şu. Adamcağız bir rüya görüyor. Rüyasında böyle işte gök sanki yarılmış, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağıyor falan. İşte o yağmurlar yer sularına ulaşıyor.
1: Yeraltı sularına.
0: Yeraltı sularına, özür dilerim, sulara ulaşıyor. Ondan sonra o su kaynaklarından su içenler deliriyor. Adam bunu böyle rüyasında görünce o kadar tesir etmiş ki rüyasında uyanıyor. Allah Allah diyor ya, bu olursa ne olacak falan. Tabii evi de aynı şekilde, hani şimdi diyorlar ya villa diye, geniş bahçe içerisinde falan. Oraya büyük bir su sarnıcı yaptırmış. Ondan sonra unlu buğdaylı yiyecek stoklamış. Yani etrafta yüksek duvarlarla kaplı falan. Ondan bekliyor ondan sonra. Yiyecek stoklamış, suları stoklamış. Bekliyor öyle bir yağmur falan. Hakikaten yağmurlar yağmaya başlamış. O rüyasında gördüğü gibi. Su kaynaklarıyla birleşince o yağan yağmur suları içen delirmiş, içen delirmiş. Tabii gün gelmiş, bunun su sarıncındaki su bitmiş. Yiyecekler de bitmiş falan. Mecburen dışarı çıkmış. Mecburen dışarı çıkınca bütün insanlar buna deli, deli, deli... Çünkü hepsi delirdiği için, içinde akıllı olmadığı için akıllıyı görünce onlar deli diyor. Dolayısıyla şimdi kitaplarda yazılanla, hani bir hadis-i şerif var. Elinden ve dilinden kimsenin incinmediği kimse, elinden ve dilinden güler yüzlü, mütevessim, tatlı dillidir, kimseyi incitmez, kalp kırmaz, hayvan hakkına, kul hakkına çok riayet eder. Hadis-i şeriflerde uzun uzun bunlar bildirilmiş, güzel huylar anlatılırken bildirilmiş. Şimdi bunlar anlatıldığı zaman bile duyan böyle garip garip bakıyor, siz başında ifade ettiğiniz gibi. Niye? Çünkü İslamiyet'ten uzaklaşmış, iman gitmiş, haya gitmiş, edep gitmiş, insanlık gitmiş daha doğrusu. Çünkü iyi bir insan iyi bir Müslüman olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla iyi insan da yok. O da bitirmiş, onu da bitirmişler. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Müslüman iyi insan demektir. Vatanını, milletini sever, herkese iyilik eder, Şimdi zamanınıza bakıyorsun, adam devletin gizli evraklarını para karşılığı düşmanlara satabiliyor, verebiliyor. Dolayısıyla bu kimseden incekti Müslümanlık veyahut da iyi insan, öyle bir şey söz konusu değil. Ve kitaplarda buyuruyor ki gayrimüslimlere de kötülük yapamaz iyi bir Müslüman. Mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına saldıramaz. Kötülük yapanlara nasihat verir. Hiç kimseye hile, hıyanet yapmaz, münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Gıybet, dedikodu yapmaz, hep faydalı şeyler söyler, helalden kazanır ve kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan bir Müslümanı Allah-u Teala da kulları da sever, rahat ve huzur içerisinde yaşar. Kendisi de öyle yaşar, çevresinde öyle yaşatır. Şimdi bu özellikler, mesela bizi dinleyenler diyecekler ki iyi de efendim size anlatıyorsunuz, hani stüdyoya giriyorsunuz, bunları böyle anlatıyorsunuz, siz dışarıyı bilmiyorsunuz, biliyorsunuz. Ondan sonra biz uzayda yaşamıyoruz. Yerin altında da yaşamıyoruz. Yani öyle rüya falan görmedik. Su sarnıçları yapıp da yiyecekleri sustak, öyle bir durumumuz söz konusu değil. Sokağı görüyoruz. Ve her gün de aynı şekilde televizyondaki haberleri de aynı şekilde izlediğimiz çoğu zaman oluyor. Gazetelerde, Türkiye Gazetesi'ni zaten her gün arıyoruz. Orada da aynı şekilde haberlerde, gazetede.
1: Binlerce dinleyicimiz var. Onların soruları var.
0: Değil mi?
1: Tabii yani.
0: Dolayısıyla sokaktan haberimiz var. İnsanların ne olduğunu da biliyoruz. Allah-u Teala rahmet eylesin. Biz Cağaloğlu'ndayken, Türkiye Gazetesi orada da TGRT falan yoktu. Hemen abiler bir gün böyle bir toplantıda buyurdular ki, güneş battı buyurdular. Güneşten Murat, Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla buyurdular, dünya karararak gidiyor. Daha aydınlık olmaz artık. O getirdiği nurla bütün dünyayı aydınlatmıştı.
1: Akşam karanlığı gibi. Evet. Sürekli kararacak.
0: Dolayısıyla buyurdular. Daha iyisi olmaz. Bazen zifiri karanlık olur. Bazen bir işte parçalı bulutlu olur. Hazreti Mehdi'ye kadar. Hazreti Mehdi ile beraber Allah-u Teala yeryüzüne tekrar nurunu tamamlayacak. Ondan sonra bitecek ve dünyanın sonuna doğru bir gidiş söz konusu olacak. Efendim işte zaman uzun falan. Daha birkaç gün önceydi. Bu İzmir depremi sebebiyle işte o depremde yıkık altında kalanlar falan bir tanesini konuşturuyorlar. Dedi ki işte beni 4 saat mi dedi, 6 saat mi ne kalmış, ondan sonra şey yapılmış. Fakat dedi zaman nasıl geçtiğini anlamadım dedi. Beni çıkardıkları zaman işte 30-40 dakika falan bir şey oldu zannettim dedi. Yani Allah-u Teala orada hani 91 saat sonra evet, çıkartılıyor evet. Ya. Allah-u Teala bir şey veriyor, yoksa o aklını kaçırır orada.
1: Tabii.
0: Bir şey oluyor. Hatta bir şey daha geldi, bu sosyal medyadan geldi. O çocuk işte bana yaşlı bir dede, sakallı bir dede getiriyordu, süt veriyordu demiş. Allah böyle meleklerle de aynı şekilde korur mu? Korur tabii.
1: Masum çünkü.
0: Kimin çocuğu olursa olsun. Olur mu? Evet olur. Dolayısıyla hani zamanın geçtiğini o yıkık altında diyor, bilemedim, anlayamadım. Kabirde de aynı şekilde bilemeyeceğiz, öyle yazıyor. 5 asır, 10 asır, 15 asır, 20 asır geçmiş ama biraz önce aynı şekilde oraya defnedilmiş gibi olacak bazıları için. Öyle buyuruluyor. Bazıları için de çok zahmetli olacak. O güne hazırlıklı olmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bildirdikleri muhakkak tahakkuk edecek. İşte Emir abiler de onu anlatıyorlardı. Yani gittikçe o tarafa doğru, kıyamete doğru yaklaştıkça hadis-i şeriflerde buyuruyor ki zina artacak. Hatta buyuruyor ki sokaklarda hayvanlar gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz. Ta seneler önce, kaç sene önce TGRT buraya bu binaya geçmeden önce eski binasındayken orada radyoda yayın yaparken biz bunu bir nakletmiştik. Yayından sonra birisi aradı. Dedi ki sizin anlattığınız dedi burada dedi tahakkuk ediyor. Dedi nereden arıyorsunuz? Bodrum dedi. Yazın dedi burada sokaklarda bile çiftleşiyorlar dedi yani. Siz Bodrumlu musunuz? Evet dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dedim hicret de ya başka bir yerde bilemiyorum. Bilmiyoruz ki dedi ya. Doğduk büyüdük burası dedi, bizim toprağımız şeyimiz burada. Hakikaten zor ya. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Hani iş yeri işi vardır orada. İşini oradan başka bir yere nakleder, oradan kurtulur. Ama çok zor. Yani hele çoluk çocuk falan orada nasıl yetiştirirsin öyle yerde, öyle bir ortamda. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hayvandan aşağı insanlar var. Çünkü Bu tabiri sık sık kullanıyoruz. Dinleyicilerimizden bazıları tedirgin olabilir veyahut da niçin böyle kullanıyor, hakaret ediyorlar. Hakaret etmiyoruz. Çünkü bu ifade Kur'an-ı Kerim'de var. Belhum edal. Onlar hayvanlar gibi değil mi? Belhum edal. Hayvandan da aşağı. Hayvandan da aşağı. Hayvan gene ne için yaratıldıysa onu yapıyor. Mesela bir hadis-i şerif kıyamet alametlerinden buyuruluyor. Çocuktan ve evlattan daha çok köpekler sevimli olacak. Her evde şimdi canım, cicim, oğlum, kızım diye seviyor köpeği.
1: O kadar değil çok gibi de ya.
0: O kadar çok tabii. O kadar bir de çok. Ve giderek artıyor. Allah-u Teala hani evlatlarımız, nesillerimiz onları muhafaza buyursun. Hakikaten zor. Herkesin evinde köpek var. Şimdi yarın bir gün senin torunun da dede bana bir köpek al derse ne diyeceksin? Değil mi? Zor bir durum.
1: Zor.
0: Evlerde mesela kediyi beslemeye bile uygun değil. Hakikaten zor bir durum. Çünkü bahçeli bir evin olacak da. Ha bahçeli evin olur, köpeği içeri sokmazsın. Bahçede kulübesi olur, orada yatar kalkar hayvan, tamam caiz. Ama evin içerisine sokuyorsun, yatağa sokuyorsun. Hatta kedi olsun, köpek olsun. Bunları elle ellemek, tüylerini şey yapmak. Biz çocukken çok sakındırlardı. Ben köy çocuğuyum. Kedimiz de vardı, kedi de vardı, köpek de vardı. Her ağılın etrafında kocaman kocaman aynı şekilde o koyun köpekleri bulunurdu. Dana gibi irilerdi. Yani onlar yavrular olurdu falan. Onları severdik sevmesine ama babaannemler kuşağı kediyi de sevsek, köpeği de sevsek, hatta oğlağı, kuzuyu da sevsek elinizi yıkayın derlerdi. Sebebine gelince eline bulaşır, ağzına götürürsün. O tüy, yani o kedinin de köpeğin de tüyü mideye gittiği zaman mide asidi onu eritemez miymiş, ne yapmış, bilmem ne hastalıklarına sebebiyet verirmiş falan diye de hep anlatırlardı. Biz de öyle sakınırdık. Yani elimizi mutlaka yıkar mıydık? Evet, mutlaka yıkardık. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiş. Onun için kitaplarda Ehl-i Sünnet alimler de buyuruyorlar ki kıyamet yaklaştıkça ahlaksız kimseler iş başına gelecek. Ahlaksız kimseler baş köşeye oturacak. Ahlaksız kimseler idareci olacak. Ve böyle olunca ben de bunları şey yaparken rahmetli babamın anlattığı bir hikayeyi nereden okudu adamcağız, nereden duydu bilmiyorum da. Şimdi bir kümese tilki dadanmış, tamam mı? Ya şimdi kümes hayvanları işte... O zaman şey derlerdi, ne derlerdi, istida mı diyorlardı, ha, dilekçe yazıp gönderiyorlar falan. Yazıp gönderiyorlar, cevap yok, cevap yok. Nihayet bir heyet demişler ya, o makama aynı şekilde bir heyet gönderelim bari. Yani dilekçelerimize cevap yok. Heyet gidiyor, bir bakıyor ki kümese dadanan tilki
1: kadılık makamında.
0: Kadılık makamında. Rahmetli babam şey derdi, ferman burada mı, okuyan kim, dinleyen kim, okuyan kim, dinleyen kim. Dolayısıyla şimdi hırsız oraya gelmiş oturmuş. Kimi kime şikayet edeceksin? Kimi kime şikayet edeceksin? Zaten oradaki hırsız. Böyle bir zamanda bir Müslümanın biraz önce naklettiğimiz kitaplarda yazılı... İşte münakaşa etmemesi, hıyanet etmemesi, hile yapmaması, kimseye, herkese karşı güler yüzlü olması, tatlı dilli olması, gıybet dedikodu yapmaması, faydalı şeyler söylemesi, helalden kazanması, kimsenin hakkına dokunmaması ideal. Yani şimdi hayvandan aşağı olan bu insanlar bunu dinleyince yok derler ya, bu hayal mahsul bir şey, rüya mıdır, masal kahraman mı anlatıyorsunuz deyiverir yani. Ama önce atalarımız böyleydi. Osmanlı, Selçuklu döneminde bunlar böyleydi hepsi. Hepsi böyleydi. Yani en son kuşakların artık suyunun suyunu benim babaannemin kuşakları. Yani ben onları görmüştüm. Yani o da suyunun suyu. Yani Osmanlı yıkılırken onlar çocuk yaşlardalar. Ama yani akıllı yaşlarındalar. İdrak ediyordu, anlatıyordu. İdrak ediyor ve anlatıyordu. Ya ondan sonra dedi, oğlum dedi, her şey bitti. Onlar gitti. Hatta şey derdi, Abdülhamit gitti, bereket bitti. Onu sık tekrar ederdi. Sen kaç yaşındaydın o zaman? 7-8 yaşındaymışmış o zaman. 7-8 yaşındaymışmış. Ki hatırlıyor. Çünkü 7 yaşındaki çocuk akıllı. 7-8 yaşında. Hatırlıyor onları. Ve anlatırdı da böyle. Dolayısıyla güler yüzlü insanlar da gitti. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvasız'dan bir sözü var. O her şeyi özetlemiş. İyi insanlar, iyi atlara binmiş, iyi hanımları atın terkesini almışlar ve gitmişler. Geride ne kalmış?
1: Posa.
0: Posa, molos.
1: Molos.
0: Molos. Şeyi, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala'yla mahdumu vardı. Kendisinden evvel vefat etti. Abdülhakim Han, Allah rahmet eylesin. Çok hoş bir insandı. Şimdi vefat etmeden önce Emir abi enişte soruyor. Emir abi ziyaretine gitmiş. Demiş ki babamı şimdi daha iyi anlıyorum. Daha iyi anlıyorum. Yani sekerat mevti haline doğru gidiyor artık. Ölüm de yaklaşmış. Daha iyi anlıyorum demiş. Anlamak çok zor iştir. Bu kadar molozun içerisinde seni nasıl buldu demiş.
1: Ya.
0: Bunu da Yalova'da taziye için gelen arkadaşlara Emir abi nakletmiş. Bakmış herkes bozuluyor. Demiş benim sözüm değil abiler demiş. Abdülhakim sözü rahmetli.
1: Bozulacak ne var ya
0: hocam. Ama doğruyu söylemiş.
1: Doğru yani.
0: Bu kadar doğru. Molozun içerisinde ben seni nasıl buldu?
1: Kendi adıma kabul ediyorum yani.
0: Şimdi yani bir büyük gören böyle olursa görmeyenin hali nice olur değil mi? Evet. Görmeyenin hali nice olur. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, kibar, tavırlı ve çok dürüst bir zattı. İyilik etmesini sever. Herkesle de iyi geçinirdi. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış. Hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş. Cennete de iyi huy ve sabır ile gidileceğini bildirmiş ve din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır buyurmuştur. Ya niyetini düzelt, bunların hepsi aynı şekilde sevap ya. Artanesine yazılıyor. Sokakta giderken insanlara zararı çekiveriyorsun falan. Ha lüzumsuz birisi gelir. Sana ne ya kardeşim, çöpçü var, çöpçüsü var, belediyesi var, sen niye karışıyorsun falan filan. Hemen öyle çok bilmişler var ya, çok bilmiş değil aslında, tam cahil bunlar. Zır cahil. Odun. Oduna hakaret olur mu ki ya odun deyince?
1: Odunun dili olsa da konuşsa.
0: Değil mi? Bizim onlar daha önce böyle o hayvanı çok önemli, öküz derlerdi falan. Ben de kullanıyordum onu. Eşek derlerdi, katır derlerdi falan. Sonra kitapları okuyunca falan tövbe ettim. Öküzlerden de, atlardan da, eşeklerden de, katırlardan da dedim özür dilerim. Çünkü onlar ne için yaratılmışsa ona uygun iş yapıyorlar. Ama insan kendi yaratıldığı şekline göre davranmıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal, hayvandan aşağı buyuruluyor. Belhüm edal, hayvandan aşağı. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, cennette öyle köşkler vardır ki içinde bulunan kimse her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir buyurunca, insan hayal bile edemez ya, her dilediği yeri görür ve oradakilere de kendini gösterir buyuruyor.
1: Herkes de onu görür.
0: Yani. Herkes de onu görür. Ebu Maliki Eş'ari radıyallahu anh hazretleri, ya Resulullah böyle köşkler kimlere verilecektir diye arz eder. Resulullah Efendimiz de aleyhissalatü vesselam tatlı sözlü, eli açık yani cömert ve herkesin uyuduğu zaman Allah-u Teala'nın varlığını, büyüklüğünü düşünen ve ona yalvaranlara verilecektir buyurur. Ölçü belli. Yani Resulullah Efendimiz senin demiyor. Bu sende varsa sen de kazanacaksın. Ve herkes aynı şekilde öyle olmak için gayret sarf edecek o zaman. Allah-u Teala sabredenleri, iyilik edenleri, insanlara hizmet edenleri, onlara nasihat verenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri sever. Kendini beğenenleri ise sevmez. Bunun için Allah-u Teala sevdiği güzel işleri yapmalı, güzel huylu olmalıdır. Müslüman dili ve eli ile kimseyi incitmemelidir. Zira başkasını incitmek günahtır. Müslüman günah işlemez, suç işlemez. Herkesin sevgisini, saygısını kazanan şerefli bir insandır. Şimdi vaktiyle salihlerden birisi Medine-i Münevvere'ye gitmiş. Ya beş vakit namazını kılıyor, itikad düzgün. Bakmış orada bir meczup var. Orada da bir meczup var. İşte Peygamber Efendimiz'in kabrine dönüyor. Bir şeyler söylüyor, okuyor. Ondan sonra da gidiyor, uzanıyor, yatıyor orada. Ayaktan uzatıyor, yatıyor. salih kimse onlara demiş Resulullah Efendimizin huzurunda. Demiş olsun demiş, bak olmaz demiş, edebe aykırı. Gidiyor diyor ki işte uyan falan. Karışma falan filan. O zaman bakmış şey yapmayınca ayağıyla falan böyle dürtmüş. Kalk demiş ya bunu demiş. Edebe aykırıdır. Neyse böyle biraz canını acıtmış herhalde. İttirirken kalktırırken kalkıyor. Dönüyor Ravta-i Mutahhara'ya. Ya Resulallah, huzurunuzda yatmak, ayağı uzatmak edebe aykırı da böyle ayakla tekmelemek edebe uygun mudur diyor. Bunu yaptığı uygun mudur diyor. Çekip gidiyor meczup. Gece o salih kimse rüya görüyor. Rüyasında Resulullah Efendimiz. O meczup da yanında. Meczup peygamber bir şey anlatıyor bunu gösteriyor. Sohbet biterliyor. Ondan sonra tabii Resulullah Efendimiz için ya Resulullah böyle neyse, Resulullah Efendimiz ona diyor ki maksadı kötü değilmiş diyor, niyeti değilmiş. Peki diyor, affettim ya Resulullah sizin için diyor. Uyanıyor. Allah Allah diyor, bizim işi diyor da Resulullah Efendimiz'e götürmüş bu. Bak bunu dışarıda görmüş. Daha bu ağzını açmadan ne haber demiş. Nasibim varmış.
1: Deli mi diyor bunu?
0: Deli diyor. Ne haber diyor. Nasibim varmış diyor falan. Ya diyor, ta oraya kadar götürülür mü? Süt. Resulullah Efendimiz'i gördün ya diye yetmez. Onun öyle yapması uygun. O salih kimsenin. Ama öbürse meczup. Orada bir şey denmez. O meczup. Ne yaparsa yeridir. Allah Teala Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam hakiki manada ümmet olanlardan eylesin bizleri de inşallah Teala. İslamiyet'te muhtaç olanlara yardım etmek, hatta yardım edemeyenin güler yüz, tatlı dil ile bir Müslümanı sevindirmesi çok sevap olur. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın kullarına iyilik etmeye, güler yüz, tatlı dil ve güzel huy ile onlara kolaylık göstermeye çalışınız. Bu çalışmanız Allah-u Teala'nın rızasını kazanmanıza ve ahirette yüksek derecelere kavuşmanıza sebep olacaktır. Hadis-i şerifte insanlar Allah-u Teala'nın hıyalidir, yani kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever buyuruldu. Şimdi belki bizi dinleyenler hatırına gelebilir. Efendim bu iyilik yani sadece Müslümanlar mı? Hayır. Allah-u Teala kullarına hıyalim diyor.
1: Bütün kullar.
0: Bütün kullarına. Efendim ateist, putperest, mecusi, kim olursa olsun. Nasıl yardım edeceğiz? Ateiste, putpereste kitap vereceğiz. En büyük iyilik onu o. Evem aç kalmış, susuz kalmış, karnını doyururuz. Suyu da veririz. Çıplak kalmış, üşüyoruz, onu giydiririz de. Karşılığını Allah-u Teala'dan bekleriz. Hani İslam ve Toplum programında zaman zaman naklederdik. Şimdi evliyadan bir zat böyle meczup. Şimdi biz deli diyoruz ya. Onları toplar, onların karınlarını doyurur, elbiseleri yırtılırsa yeni elbiseler alır, ayakkabıları şey yaptığımızda ayakkabılar alır. Fakat yani akıl olmadığı için yeni elbise, yeni ayakkabı şey yaptığı zaman mutlaka birisi böyle bir yeni elbisenin bir tarafından cart diye yırtarmış. Yeni ayakkabı aldığını gel çamurun içerisine böyle patır patır basarlarmış falan. Bazen de bu zatı taşlarlarmış. Bir gün birisi demiş ki, efendim demiş, çok özür dilerim ama demiş, bunlar demiş işte teşekkür yok da demiş. Yani nankörlük ediyorlar.
1: Kadir kıymet bilmez.
0: Kadir kıymet bilmiyorlar. Yani sizin yaptığınızın kıymetin değerini de anlamıyorlar. Niye bunlara yardım ediyorsunuz? Cevap ama o büyüklerin şanına layık. Onlar bunun kadir kıymetini bilmiyor. Onların sahibi de bilmez mi buyuruyor? Ya. Çünkü yarın mahşer günü Allah-u Teala buna diyecek ki, dünyadayken aklını aldığım aciz, ondan sonra sırtında doğru dürüst elbisesi kalmamış, üşümüş, aç kalmış, ayakkabısız kalmış kullarımı gözettin, onlara bunları verdin. Kendin de insandın, kendin de muhtaçtın ama muhtaç olanlara yardım ettin. Şimdi sen muhtaçsın, şimdi ben sana yardım edeyim ona. Allah-u Teala kuluna yardım edince neler neler vermez ki, neler neler vermez ki.
1: Hocam müsaade ederseniz burada kalalım. İkinci bölümde yine buradan devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yayınımıza devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
2: pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gönül Pınarı devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Gönül Pınarı programındayız. Osman Ünlü hocamız, mümin demek tatlı dil, güler yüz demektir manasına gelecek bir konuda bize bilgiler veriyordu. Buyurunuz efendim.
1: Efendim, Muhammed Masum Hazretleri devamla buyuruyor ki, Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamanın, onları sevindirmenin, güzel huylu ve sabırlı olmanın faziletleri hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Bir hadis-i şerifte de güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir buyurmuştur. Ya bir kere güler yüzle selam verirsen adama bir pozitif bir enerji yüklüyorsun. Adama sıkıntısı varsa sıkıntısı gider. Ve şeyde Fatih'te otururken bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Dedi ya bir tane dedi bir dediği şeyi yok. Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'ndaydık o zaman anlattılardı. Bir dedi bu belediye otobüsleri var ya onun şoförü. Şoförünü yapmış bir tane. Bu şoförlerden birisi. Demiş ki sabahleyin adam geldiği zaman herkese böyle buyurun dermiş. Halbuki belediyenin memuru netice itibariyle maaşla çalışıyor falan buyurun dermiş falan. Hayırlı sabahlar dermiş falan. Hemen hemen bütün müşterilerine ön kaptan giriliyor ya. Birisinin dikkatini çekmiş sormuş niye böyle yapıyorsunuz? Demiş ya sabahleyin bir şey gitmiş hanımla kavga etti çıktı geldi. Yahut da sabah sabah aynı şekilde telefon geldi bir yerden işte borcu vardı şey yaptı falan adamın nevri döndü. Yani demiş sinirli zaten adam patlayacak bomba gibi. Demiş onu hiç olmazsa demiş yani buyurun demek suretiyle falan biraz demiş aynı şekilde yelkenler indirsin. Rahatlasın kendine gelsin. E peki bunu Allah rızası için yaparsa bu şoför bunun karşını ahirette görür mü görmez mi? Görür. Görür. Çünkü hadis-i şerifte güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir. Habire artı yazdırıyor. Oturduğu yerde. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Kitaplarda buyuruyor ki Müslüman vakurdur, kibardır, ailesini, vatanını sever, alçak gönüllüdür. Alçak tabiatlı değildir buyuruyor. Alçak gönüllüdür. Kendisine başvuran herkesi dinler ve imkan buldukça da yardım eder. Müslüman Allah adına yasak ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, dinlemez, okumaz, bakmaz. Hiç kimse ile münakaşa etmez. Zira münakaşa dostluğu giderir, düşmanların çoğalmasına sebep olur. Bu sebeple dost düşman herkesle tatlı konuşmalı, güler yüzlü olmalıdır. Muhammed bin Kutbuddin İzniki Hazretleri, müminin hayırlısı altı haslet bulunandır buyuruyor. 1- İbadet eder. 2- İlim öğrenir. 3- Fenalık yapmaz. 4- Haramlardan sakınır. 5- Kimsenin malına göz dikmez. 6- Ölümü hiç unutmaz buyurmuştur. Emel abiler haberi anlatırdı. Kavga iki diri arasında olur. Birisi ölüyse orada kavga olmaz. İkisi de ölüyse cennet olur buyurdular. Tabii ilk defa duyan bunu zannediyor ki karşı taraftakini öldürelim. Öyle değil ya.
0: Kavga bitsin.
1: Kavga bitsin. Ölü kavga eder mi? Etmez. Etmez. Kavga etmezsen, münakaşa etmezsen, karşı koymazsan mesele biter. Mesele biter. Dolayısıyla Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin asıl vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır ki o da güler yüz ve tatlı dildir ya. Evirdiler, çevirdiler netice itibariyle önümüze koydu ehl-i sünnet alimleri. Yani onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti var. O da güler yüz ve tatlı dillidir. Asık suratlı, zehir zemberek konuşan bir kimse, efendim beş vakit namaz kılsa da önündekini ısırıyor, arkasındakini tekmeliyor. Seccadeyi paralasın isterse. Hatta havada uçsun.
0: Suratı sirke satıyor.
1: Evet, suratı sirke satıyor. Şimdi bütün evliya-i kiramın hayatlarının incelendiği zaman ehl-i sünnet alimlerinde bunlar evet zahiri ve kalbe ait bilgilere sahip olmalarına rağmen Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bunlar varisidir. Ve onun sünnet siniyesinden kıl kadar ayrılmazlar. Peygamber'in sünnet siniyelerinden birisi de sabah eve bir şey gelse akşama kalmaz, akşam gelirse sabaha kalmaz. Habire dağıtırlar, habire verirler. Özellikleri bu. Yani bunları ehl-i sünnet alimleri ve evliya-i kiram böyle yaptığı için, böyle davrandığı için de insanlar onu çok sevmiş. Onları çok sevmişler. Sadece yaşadıkları zaman diliminde mi? Hayır. Hayır. Vefatlarından sonra da. İşte Allah rahmet eylesin Emel abiler, işte Türkiye Gazetesi'ne abone olanlara, işte Evliyalar Ansiklopedisi, İslam Alimler Ansiklopedisi, İslam Tarihi Ansiklopedisi, değil mi? Bunlar hepsini verdiler. Dolayısıyla o Evliyalar Ansiklopedisi'nde bu evliyaları tanıdık. Yani Türkiye'de nerede metfunlar, yerlerini öğrendik en azından. Orta Doğu'da, İslam dünyasında nerelerde mevcuttur. İmam Rabbani Hazretleri'ni falan bilmiyorduk. Sonra kitaplarını okudukça Allah Allah, ne güzel insanlarmış diyorsun ya. Ne güzel insanlarmış. Ve kimsenin malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözleri yok. Ama tatlı dilleri, güler yüzleri hiç eksik olmamış. Hiç eksik olmamış. Ellerindeki olanı ihtiyaç sahiplerine zaten dağıtmışlar. Öyle bir beklentiler de söz konusu olmamış. Emel abiler de anlatırlar da, bu Silahiye büyüklerinden Derviş Muhammed varmış. Emel abiler burada ki gerçekten dünyadayken derviş olduğu gibi vefatından sonra da üzerine türbe falan yokmuş zaten. Usulen bir taş varmış öyle. Şimdi o zamanda da böyle bir zengin bir Müslüman varmış lan. Bu işte kazanlar kaynatıyor, yemekler veriyor. Ondan sonra gelenlere böyle elbise giydiriyor, ayakkabı giydiriyor. Herkes karnını doyuruyor, elbise alıyor. Doğru Derviş Muhammed Hazretleri'nin sohbetine gelirlermiş. Bu bir olmuş, iki olmuş, üç olmuş. Bir gün çıkmış gelmiş. Demiş ki efendim, demiş, bu nasıl oluyor demiş ya. Ben yediriyorum, içiriyorum, giydiriyorum. Ama demiş size koşup geliyorlar. Senin evinde bir şey yok demiş ya. Bunlara vereceğin de bir şey yok. Buyuruyorlar ki sen yaptığın iyiliği minnet. Yani bir bana teşekkür etsinler, bana gelsinler. Maksadıyla yapıyorsun. Biz Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiği bilgiyi, ilmi, hali onları Allah rızası için takdim ediyoruz. Onlardan bir şey beklemiyoruz demiştir.
0: Teşekkür beklemiyor.
1: Yani. Teşekkür de beklemiyor. Yani onların hali tabii. Onların hali tabii. Her gittiğinde aynı şeyle karşılaşıyorsun. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi gelip de bir şey talep ettiği zaman yok dediği hiç olmamıştır buyuruyor. Varsa verir, yoksa susarmış. Yoksa susar. Varisleri de öyle. Yok dedikleri olmamış. Varsa hemen verir. Bazen de karşıdakinin durumuna göre kendileri meşakkate giriyor, kendileri sıkıntıya giriyor. Ha, o sıkıntıya girme ancak onlar takat getirebilir. Hani biz kalkıp da ben kendim beceremem öyle şeyi. Ha, dinleyicilerden de onu talep edemem. Ha, dinleyiciler diyecekse öyleyse bunları niye anlatıp duruyorsunuz öyleyse? Ya nerelerde olduğumuzu anlamak için. Nerelerde olduğumuzu.
0: Kaç okkayız bilmek için. Ha,
1: bunların hali açığa çıkmış. Ve dolayısıyla hani böyle havalanıyoruz işte Müslümanız efendim, şöyle mi? Böyle miyiz? Değiliz. Öyleyse oturmak lazım. Bak burada bir şey dendi. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır ki o da güler yüz ve tatlı dildir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Yürüyen ölü ya. Ve bu Evliya-i Kiram'ın çoğunda var. Bu halet, bu haslet. Hemen hemen çoğun, hepsinde var yani. Yürüyen ölü görmek. Münakaşa etmezler, kavga etmezler. Kavga etmezler. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Zaten mümini gayrimüslimden ayıran en mühim farklardan biri de güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır. Bu da çok, yani bazılarına ağır gelebilir. Kafirden ayıran fark buyurdular ya. Güler yüz ve tatlı dilidir. Mümini kafirden ayıran fark. Hatırlar mısın Enver abiler? Sakın ha, asık suratlı olmayın ha. Kaşlarınızı çatmayın ha. Dedim niye ısrarla böyle duruyor? Gayrimüslimle Müslüman ayıran fark deniyor burada.
0: O kadar önemli yani.
1: O kadar önemli. Münakaşa etmek dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı. Dost ile de düşmanla da tatlı konuşmalı. Herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Bu hususta Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubat kitabında geniş bilgi vardır. Bu mektubun tercümesi Haksızın Vesikalar kitabının sonunda da mevcuttur. Arzu eden oradan da okuyabilir. Bidat sahiplerine ve açıkça günah işleyenlere tatlı dil ve güler yüz caiz olmadığı için zaruret olmadıkça bunlarla karşılaşmamaya, görüşmemeye çalışmalı, zaruret miktarını aşmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri de o zaruret miktarını Hepimizin anlayacağı bir misal demişti. Helaya gider gibi buyuruyor. Tamam.
0: Şimdi bitince çık.
1: Evet. Hayat arkadaşına yapacağın huysuzlukların, işkencelerin, zararlarının kendine de olacağını düşün. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalış. Bunu yapabilirsen rahat ve huzur içinde yaşar, Rabbinin rızasını da kazanırsın buyuruyorlar. İmam Rabbani Hazretleri, insanın dinine, imanına saldıran, tatlı dilli, güler yüzlü, korkunç düşmanlara aldanmamak için çok uyanık olunuz. Sahih olan hadis-i şerifte, mal ve mevki sahiplerine, malı için, makamı için alçanan kimsenin dininin üçte ikisi gider buyuruldu. Hemen abiler, Allah-u Teala rahmet eylesin, bir gün bir şey anlattılardı Cağaloğlu'nda. Bu herkese lazım olan iman kitabında, Sakıp Sabancı, o da rahmetli oldu ya, şeyde Amerika'da ameliyat oluyor, oradaki ameliyat olduğu hastanede çekmeceyi bir çekiyor, İncil'i görüyor. Türkiye'ye gelince o zaman günlük yayınlanan gazetelerden birisinde bir röportajında, ya dedi orada ben öyle gördüm dedi, bizde de dedi buna benzer şeyler niye yok gibi falan bir şeyler söylediydi o röportajında. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala o röportajı, o hak sözü yok, herkese lazım olan iman kitabına bir iki baskısında yer verdiler. Bir iki baskısına yer verdiler. Tabii ilk baskısında çıkınca Emen abiler de randevu alıyor. Daha hiç tanışmamışlar. Yüz yüze gelmemişler Sakıp Sabancı'yla. Randevu alıyor. 15 dakikalığına görüşecekler. Gidiyorlar. Sıra diyor bize geldi. Girdik diyor içeriye. Niçin geldiniz demiş hemen. Her gelen ondan bir şey istiyor. Emen abi de demiş, Emen abiler de demiş, bu hadis-i şerifi nakletmişler. Mal ve mevki sahiplerine, malı için, makamı için alçalan kimsenin dinin üçte ikisi gider. Ben diyor Müslümanım, bunu peygamberim söylüyor. Biz diyor sizden bir şey istemek için gelmedik. Bu kitapta sizin bir röportajınız vardı. O kitap, bu kitabı alındı. Bu kitabı size takdim etmek, hediye etmek için geldik. Buyurun, hadi alasın. Dur demiş. O diyor, tamam otur bir de falan, oturuyor falan. 15 dakika dolunca sekreter demiş ki doldu demiş. Öbürlerini geriye at biraz daha. Bir 15 dakika daha. Gene gidiyor falan. Bir 15 dakika daha. En sonunda bir daha gelince kadınmış. Kızım demiş öbürlerinin hepsini iptal et. Aha demiş bu adam ha burasından konuşuyor. Kalbini gösteriyor. Ha burasından konuşuyor. Ha burasından konuşuyor. İlk defa karşılaşıyor Sakıp Sabancı'yla. Ha burasından konuşuyor. E şimdi Emre abiler mal sahibi değil, mülk sahibi değil. Çıkardığı gazetede. Yani muhtaç bir durumda değil mi? Muhtaç bir durumda. Peki adam niye gevşedi? Niye gevşedi? İşte kitaplarda bildirilen hal onda vardı. Onun için gevşedi. Onun için rahatladı. Adam bir rahatlık istedi. Hatta kansere yakaladığında hanımı aramış Emre abi. Demiş Sakıp Bey sadece sen teselli edebilirsin diye. Tabii. Çünkü yani bunların altyapısı olmadığı için yaşlılık, kanser, neyse hastalık, ölüm yaklaşınca bunlar kuyruğu titretiyor. Ne yapacağı şaşırıyor. Ondan sonra hafızası gidiyor, bilmem nesi gidiyor falan filan. Velhasıl kimyaları bozuluyor. Ölümü yakın hissedince. İşte o zaman Emen abiler demişler. Mal ve mevki sahipleri ne malı için, makamı için alçalan kimsenin dininin üçte ikisi gider buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben diyor senin yanında senden bir şey istemek için ve senin karşında eğilmek için gelmedik. Gelmedik. Onu hatırlayıverdim de onu nakledim. Mal için, mevki kazanmak için İslam düşmanlarına eğilenlere, dinlerinden, ibadetlerinden vazgeçenlere yazıklar olsun buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sonsuz nimetleri, saadetleri birkaç günlük eğlence için elden kaçırıyorlar buyuruyor. Muhammed Masum Hazretleri de iyi kötü herkese güler yüz göstermeli, fitne çıkarmamalı, düşman kazanmamalı. Hafız-ı Şirazi'nin dostlara doğru söylemeli, düşmanları güler yüzle ve tatlı dil ile idare etmelidir, sözüne uymalıdır. Af dileyenleri affetmelidir. Herkese karşı iyi huylu olmalıdır. Kimsenin sözüne karşı gelmemeli. Münakaşa etmemeli. Herkese yumuşak söylemeli. Sert söylememelidir. Şeyh Abdullah Bayal Kuddise Suru buyuruyor ki tasavvuf namaz ve oruç ve geceleri ibadet etmek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir. Tasavvuf insanları incitmemektir. Bunu hasıl eden vasıl olmuştur. İnsanları incitmemek. Evliyanın başka insanlardan nasıl ayırt edileceğini Muhammed bin Salim Hazretlerine sorunca bu zat cevaben sözlerinin yumuşak olması, huylarının güzel olması, yüzünün güler olması ve ihlasının bol olması ve konuşurken itiraz etmemesi ve özür dileyenleri affetmesi ve herkese merhametli olması ile anlaşılır buyurdu. Ölçüler açık net bir şekilde bildirmişler. Efendim bunlar bende var mı? Yok. Yoksa otur çalış.
0: Çalış. Olmaya çalış.
1: Olmaya çalış. Efendim bunlar yok bende ama ben evliyayım. Değilsin arkadaş, yalan söylüyorsun. Olmadı. Olmaz o. Ben şeyhim efendim falan. Allah rahmet eylesin ya. Cahil oldu. Hep böyle şeylerin de hatırıma geldi gene. Birisi gelmiş yaşlı bir adam. Hemen abiye gitmiş. Oradaki vazifeli arkadaş demiş efendim aşağıda birisi geldi. Yaşlı birisi. Ben Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri'ni gördüm deyip duruyor demiş falan. Efendim şey, getirin demiş hemen. Getiriyor. Hemen abiye dedim dinledim onu da sana gelsin. Getirdiler buyurdular. Gelmiş hemen abiye demiş ki ben şeyhim demiş. Ama demiş biz demiş üç arkadaştık. Ben demiş itti oynayanın tekiydim demiş. Birisi var dedi demiş, o da demiş münkirin tekiydi demiş. Bir tanesi temizdi demiş. O temiz dedi. Temiz olan Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri İstanbul'a gelince demiş ya şöyle mübarek bir zat gelmiş ziyaretine gidelim. Ben hatır için he dedim. Öbürüsü de he dedi ama diyor pek gitmeye niyeti yoktu diyor. O temiz arkadaşın hatırına diyor. Neyse gittik. Fakat diyor o münkir olan inkar edeni diyor Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri kabul etmedi huzuruna diyor. Biz ikimiz girdik diyor huzuruna. Ve o samimi gidene çok iltifat etti diyor. Çok iltifatlar etti. Bana da döndü dedi ki sen de kendin gibi birisini bulursun dedi bana. Emir abiler dedim. Demiş Enver Bey onu sana buldum demiş. İpte oynayan bir tane şeyh buldum demiş. Sahtekarın tekiydi demiş.
0: Allah.
1: Onu sana demiş. O sahtekarı ölünce kallem ettim koltuğu kaptım demiş. Ben demiş şimdi şeyhim. Ama demiş şeyhim gibi sahtekarın tekiyim demiş, tamam mı?
0: Adam bir de bunu anlatıyor.
1: Adam bunu söylüyor. Enver abi de demiş ki ya demiş aynı şekilde yani değilsin vazgeçsen. Ya Enver Bey demiş öyle deme demiş ya. Şeyh koltuğuna oturuyorsun geliyorlar el öpüyorlar hediyeler getiriyorlar. Adam sırf bunun için şeylik yapıyor da o.
0: Vay
1: be. Ya Enver abi de böyle hem anlatıyor hem gülüyor hem de tahcip ediyordu. Allah Allah dedi ya adamcağız dedi. Şeyhim sahtekar ben sahtekarım diyor dedi. Ben de sahtekar bir şeyhim diyor dedi. Fakat dedi yine de devam. Allah-u Teala sonumuzu hayırlesin. Hani Muhammed bin Salim Hazretleri diyor ki evliya nasıl olur? Sözlerinin yumuşak, huyunun güzel, yüzünün güler, ihsanının bol, konuşurken itiraz etmemesi, özür dileyenin affetmesi, herkese merhametli olmasıyla anlaşılır buyuruyor. Ebu Abdullah Ahmet Makkari Hazretleri de buyuruyor ki fütüvvet demek, gücendiğin kimseye iyilik etmek, sevmediğine ihsanda bulunmak ve sıkıldığın kimseye güler yüzlü olmaktır. Ya bu bir de çok zor şeyler buyuruyorlar değil mi?
0: Zor.
1: Gücendiğin kimseye iyilik edeceksin.
0: Çok zor.
1: Zor. Sevmediğine ihsanda bulunacaksın.
0: Daha zor.
1: Sıkıldığın kimseye de güler yüzlü davranacaksın.
0: O daha zor.
1: Ama böyle olursa evliyaymış o. Böyle olursa oluyormuş. Ve Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki az konuşmalı, az uyumalı, az gülmelidir. Kahkaha ile gülmek kalbi karartır. Çalışmalı fakat karşılığını Allah-u Teala'dan beklemelidir. Onun emirlerini yapmaktan zevk almalıdır. Yalnız ona güvenince o her dileği ihsan eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala yalnız ona güvenenin her dilediğini verir ve bütün insanları buna yardımcı yapar. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri de Allah-u Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allah-u Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allah-u Teala kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur. Bitti. İşin aslını esasını hepsini bilmişler. Söyleyecek bir şey bırakmamışlar. Onun için de biz ısrarla İslam ve Toplum programında da huzura doğru da Ehl-i Sünnet alimlerinin bu hakikat kitabının hazırlanmış olduğu kitapları mutlaka okumalıyız. Mutlak ama. Çünkü bu zamanda ahir zamanda imanımızı kurtarmamız, amelimizi kurtarmamız, ibadetlerimizi kurtarmamız ancak bu kitapları okumak mümkün. Dinimizi, imanımızı kurtarmak bu kitapları okumakla mümkün. Efendim işte falan filan bilmiyorum. Senelerdir biz bu işle meşgulüz. Bu kitapların hepsini gördük. Doğru yol bu kitaplar.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşça kalınız.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Bişri Hafi. Program yönetmenleri Niyazi Hancı, Abdurrahman Çapar. Senaryo Hüseyin Aydemir.

0: Beşir bu. Beşir, bu ne hal? Her tarafın kan içinde.
1: Çocuklar. Yine çocuklar taşladı.
0: Sarhoşsun üstelik. Gel bakalım. Şöyle yat bakalım. Fena taşlamışlar bir.
1: Senin demini dövdüğün gibi onlar da beni dövdüler. Çok acıyor.
0: Dur, konuşma. Her tarafın şişmiş. Şu bezle yüzünü sileyim bir. Bak oldu. Demir dövülünce bir işe yarıyor ama sen dövülünce bir işe yaramıyorsun.
1: Ben bir işe yaramam. Hiçbir işe. Tam eve gidecekken çocuklar saldırdı. Kendimi buraya zor attım.
0: Annen seni yine çok merak etmiştir.
1: Çok.
0: Niçin böyle yapıyorsun evladım? Bak zavallı senin yüzünden hasta oldu. Niçin içip de onu üzüyorsun biş?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun. Arkadaşların sürüklüyor seni bu yola. Şunlardan bir kurtulabilsen.
1: Ama arkadaşlarım beni seviyor.
0: Seni herkes sever biş.
1: Hayır, sevmiyor. Beni hiç kimse sevmiyor. İnsanlar sokakta alay ediyor benimle. Çocuklar da taşlıyor, anladın mı?
0: Ya annen?
1: O beni seviyor. Annem.
0: Peki evladım, onu niçin üzüyorsun?
1: Onu üzmek istemiyorum. Fakat arkadaşlarım.
0: Şimdiden sonra uyma onlara Bişir. Terk et onları. İstersen gel yanımda çalış, bir meslek sahibi olursun.
1: Meslek? Ne yapacakmışım mesleği? Paraya ihtiyacım yok ki. Babamdan kalan servet yeter bana.
0: Hazıra daha mı dayanır? Bu gidişle kısa zamanda servet mervet kalmaz. Hangi miras yetinin elinde ne kalmış? Annen zaten hasta. O zaman annene nasıl bakarsın? Bu ihtimali aklından çıkarma.
1: Bazen ben de arkadaşlarımdan uzaklaşmak, bir işte çalışmak istiyorum ama olmuyor işte, olmuyor. Bir türlü uzaklaşamıyorum.
0: İstersen olur evladım. Seni bu halde görmeye dayanamıyorum. Sen bana babanın yadigarısın. Baban kardeşten ileriydi benim için. Şehit oldu. Şu Merv şehri o çapta bir yiğidi hiçbir zaman tanımadı. Ölürken seni bana emanet etti. Eğer senin şu halini görseydi kahrolurdu. İşitiyor musun Biş? Hey Biş! Uyumuş bile. Bari üstünü örteyim.

0: Hey baba.
1: Bir şey mi istedin?
0: Bişk diye birini arıyorum. Burada mı?
1: Ne yapacaksın Bişri?
0: Dün gece meyhanedeydik. Onu çok sevdim. Ne keyifli içiyor ama. Bişk'le dost olmak istiyorum. Söyle, gördün mü?
1: Sen kimsin? Seni buralarda daha evvel hiç görmedim.
0: Doğru. Buraya dün geldim. Ama adımı duymuşsundur. Bana Basralı Ahmet derler. Basralı Haydut Ahmet.
1: Bişrin bir haydutla dost olmak isteyeceğini sanmam.
0: Onun istemesine gerek yok. Ben istiyorum. Ben kiminle dost olmak istersem olurum.
1: Bişrin kendisiyle mi, yoksa şöhretini duyduğun mirasıyla mı dost olmak istiyorsun?
0: Amma uzattın ha. Söyle, Biş nerede?
1: Canım ne bilirim. Allah Allah.
0: Eve de uğramamış.
1: Biş eve pek uğramaz zaten. Onu ancak meyhane köşelerinde bulursun.
0: Hadi eyvallah öyleyse.
1: Uğurlar
0: görürsen
1: olsun.
0: Aradığımı söyle.
1: Uğurlar olsun. Biş, uyandın mı?
2: Evet, uyandım. Uf, akşam olmak üzere. Ben eve gideyim artık.
1: Dur. Sen bu halde gidemezsin. Yürü bakalım. Bismillah.
2: Ay, her tarafım kırılıyor. Anne. Anne.
3: Buradayım yavrum.
2: Vakit çok geç olmuş. Neden uyumadın?
3: Akşam seni demirci Cafer getirdi. Sarhoş ve yaralıydın. Çocuklar taşlamışlar. Vaziyetin pek kötüydü. O zamandan beri ateşler içinde sayıklayıp duruyorsun.
2: Beni bırak anne. Sen nasılsın? Hala kötü öksürüyorsun.
3: İyiyim yavrum. Hele sen yanımda olunca daha iyi oluyorum. Ah Bişir. Neredeyse çocukların seni bu hale getirmelerine sevineceğim. Yoksa sen bu saatte evde mi olurdun?
2: Artık olacağım anne. Bundan sonra kötülerle düşüp kalkmayacağım. Söz veriyorum. Artık onların yanına gitmeyeceğim. Demirci'nin yanında çalışacağım, haberin olsun.
3: Ah, dediklerin bir doğru olsa.
2: Göreceksin anne.
3: Hala biraz ateşin var. Hadi uyu bakalım.
2: Sen de uyu ama.
3: Uyudu. Allah'ım. Bişrimi kötü arkadaşların şerrinden koru. Allah Allah, gecenin bu saatinde. Kimsiniz?
0: Ahmet.
3: Hayırdır inşallah.
0: Bişr'le görüşmek istiyorum. Arkadaşı olurum.
3: Bu saatte mi?
0: Mühimce bir işim vardı da.
3: O kötü arkadaşlarından biri olmalı. Bişri eve geliyor mu ki evladım? Görürsen annen seni çok özlemişti.
0: Derim. Gelirse aradığımı söyleyin. Beni bulacağı yeri biliyor.
3: Utanmaz. Meyhane diyemiyor da. Düşün onun yakasından. Oğlumu bana verin. Zavallı yavrum. Gittiğin yol yol değil.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: Bırakın. Bırakın beni. Bırakın.
3: Biş. Yavrum ne oldu? Kabus mu gördün?
2: Bilmiyorum. Sabah oldu mu?
3: Evet yavrum. Bak. Ezan okunuyor.
2: Ne? Hemen kalkmalıyım.
3: Nereye Biş?
2: Demirci Cafer amcaya söz verdim. Beni bekliyor.
3: Ay, bu hasta halinle çalışamazsın ki.
2: Bir şeyim yok anne. Eğer çalışamazsam dönerim. Hadi Allah'a ısmarladık.
3: Selametle.
4: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne.

0: sarktı. Demir'in tavuğu ocağın közü kıvamında olmalı. Neden sarardın öyle?
1: Ateş. Ateş ne kadar sıcak. Korkunç. Sanki demir değil de elim girdi ateşe.
0: Bu ne ki? Cehennem ateşini bir düşün Bişr. Allah yakmasın. Ak kızıl olunca demiri ateşten çıkaracak, şu örsün üzerine, şu çekicin altına alacaksın. Şimdi maşayla tut bakalım. Tamam. Sıkı tut, sıkı. Ha? Görüyor musun Bişr? Deminki kaba demir nasıl da inceldi. Ağır ağır kavlarından soyunup arkada kızıl ibrişimler bıraka bıraka yeni bir şekle girdi.
1: Evet, zarif bir hal aldı. Ne kadar güzel. Değişti. Ah, ben de bir değişebilsem.
0: Demir yana yana güzelleşti. İnsan da ancak yanarak güzelleşir. Allah aşkıyla tutuşmayan insan tav olmamış demir gibi kirli paslı kapkara bir şey olur.
1: Yani iyi bir Müslüman olmak için yanmak mı lazım?
0: Yanmak lazım.
1: Ben de yanmak istiyorum.
0: Ne dedin Bişr, anlamıyorum.
1: Bana yanmayı öğret.
0: Çetin iş.
1: Allah için yanmak istiyorum.
0: Evvela bütün günahlarına tövbe et.
1: Ettim. Başka?
0: Haram lokma yeme.
1: Başka?
0: Harama bakma.
1: Başka?
0: Zina etme.
1: Başka?
0: Herkesi kendinden üstün bil.
1: Başka?
0: Haklı bile olsan münakaşa etme.
1: Başka?
0: Emanete hıyanet etme.
1: Başka?
0: Kalp kırma.
1: Başka?
0: Kimsenin hakkını yeme.
1: Yoruldum. Müsaade et, biraz da ben çekiç sallayayım.
0: Al bakalım. Düzgün vur.
1: Tövbe ettim. Haram yemeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Kalp kırmayacağım. Kimseyle münakaşa etmeyeceğim. Hain olmayacağım.
0: Kafi kafi. Demir bir şekle girdi.
1: Bişir de iyi bir şekil almak istiyor.
0: İstiyorsa olur. Kötü arkadaşın yırtıcı kaplandan tehlikeli olduğunu da bil.
1: Söz veriyorum. Bir daha onlarla birlikte olmayacağım.
0: Göreceğiz. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz inşallah.
1: Zaten annem de hasta. Biraz onunla da meşgul olurum. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Bişr. Her gün, her saat annenin duasını almayı unutma. Kurtulman onun duasına bağlı.
2: Dışarıda hava nasıl Bişr?
1: Etrafa bir serinlik indi anne. Rüzgar Merve'yi toz duman içinde bıraktı. Göz gözü görmüyor.
2: Birazdan yağmur yağacak öyleyse. Hep böyle olur.
1: Galiba. Bak bir şimşek çaktı.
2: Evet. O da nasıl da aydınlandı. Bırak şimdi pencereden dışarıyı seyretmeyi de gel yanıma otur.
1: Dur anne. Önce sana biraz yemek hazırlayayım ha?
2: Hayır Bişr. Canım hiçbir şey istemiyor. Sen gel yanıma.
1: Olmaz ki anneciğim. İyice zayıfladın zaten. Günden güne erimektesin. Mutlaka bir şeyler yemen lazım.
2: Hayır yavrum. Bana yanımda olman yetiyor. Bişr. Ellerin pek fena olmuş yavrum. Avuçların kabarmış. Çok acıyor mu?
1: Hayır. Hiç acı vermiyor. Aksine sızlanmalarına memnun oluyorum.
2: Hadi merhem getir de ellerine süreyim.
1: Hayır anne, böylesi daha iyi. Günahkar Bişr'in kadeh tutan elleri zarar yok. Biraz acı çeksin.
2: Eğer demircilik zor geliyorsa başka meslek tut.
1: Anneciğim. Hasta halinde bile beni düşünüyorsun. Hı. Üzülme. Her şey düzelecek. Hadi şimdi uyu artık.
2: Ay, hava iyice bozdu. Sakın yanımdan ayrılma.
1: İşte yağmur başladı anne bak.

0: Annem beni uyumuş. Çeliştim bir güzel örteyim. Kim acaba? Allah.
1: Merhaba Bişir.
2: Merhaba Faruk. Ne istiyorsun?
1: Bu ne biçim soru Bişir? Ne isteyeceğim? Seni almaya geldim.
2: Ne yapacaksın beni?
1: Bu akşam sende bir tuhaflık var. Her akşam yaptığımızı yapacağız. Yani kafayı bulacağız.
2: Hayır, ben artık içmeyeceğim. Sizinle olmak istemiyorum. Bundan böyle bensiz içeceksiniz.
1: Amma yaptın ha. Sensiz meclisin tadı mı olur? Bak gelmezsen şuradan şuraya adım atma. Hadi nazlanma. Meyhanede bizi bekliyorlar.
2: Öyleyse git söyle beklemesinler. Hadi güle güle.
1: Ah ah ah. Bişir. Bişir. Aç şu kapıyı. Ayağım. Ayağım eşikle kapı arasına sıkıştı. Ah ayağım. Çok fena acıdı.
2: Bırak Allah'ını seversen böyle numaraları da çek git şuradan. Annem uyuyor.
1: Bak sendeki bu değişikliğin sebebini biliyorum. O bunak demirci seni kandırdı. Yazıklar olsun sana ki seni sevenlerden yüz çeviriyorsun.
2: Evet Faruk. Bana yazıklar olsun ki bugüne kadar annemin ve demirci Cafer'in nasihatlerini dinleyip sizi terk etmedim. Gençliğimi meyhane köşelerinde geçirmeye niyetim yok. Babamdan kalan mirasın çoğunu o pis yerlerde sizinle harcadım. Bırak paraları yerin dibine gitsin para. Vaktimi, kuvvetimi, sıhhatimi tükettim.
1: İhtiyarlar gibi konuşmayı bırak Bişir. Daha dün geceye kadar aramızda olmaktan memnundun. Bak gel, yine memnun olacaksın.
2: Hayır, gelmeyeceğim. Üstelik annem hasta. Yanında olmam lazım.
1: Bırak palavrayı Bişir. Annen hasta falan değil. Bunu gelmemek için uyduruyorsun.
2: Evet, gelmemek için söylüyorum. Var mı bir diyeceğin? Hadi güle güle.
1: Dur. Bak, yine kapıyı yüzüme örtme. Biliyorsun ki Bişir, bizler beş parasız kimseleriz.
2: Evet, benimle param için arkadaşlık ettiğinizi biliyorum. Buna rağmen al işte sana bir kese dinar daha veriyorum. Ne yaparsanız yapın.
1: Aşk olsun sana. Biz Mervin dilencileri değiliz ki. Biz senin parandan ziyade arkadaşlığına düşkünüz. Bişir'in olmadığı meclisin ne tadı olur?
2: Olur. Keyfin alası olur. Hadi al şu keseyi de savuş.
1: Bak iyi dinle beni. Hani geçen gece bizimle birlikte içen bir yabancı vardı, hatırladın mı?
2: Şu aydut kılıklı Bassalı'yı mı diyorsun?
1: Evet onu diyorum. İsmi Ahmet. İnsafsızım biri. Beni buraya o gönderdi. Bişir'i al gel. Onu çok sevdim. Olmadan bir yudum içki içmem dedi.
2: Pekala. Git söyle gelmeyeceğim.
1: Bırak inadı da iyi düşün. O merhametsiz bir hacıttır diyorum sana. Ne yapacağı pek belli olmaz.
2: Bana ne yapabilir ki? Kimseden korkum yok.
1: Sana bir şey yapmaz belki ama... Bak Bişir dinle beni. Ahmet seni önce güzellikle olmazsa zorla getirmemi söyledi.
2: Bak Faruk, ben ne güzellikle ne de zorla giderim. Bundan böyle sizinle olmayacağım.
1: Fakat Bişir, Ahmet dedi ki, Bişir'e söyle, eğer gelmezse o çok sevdiği demircinin başına iş açarız dedi.
2: Ne yapacakmış? Ben böyle kuru sıkı lakırdılara pabuç bırakmam.
1: Ahmet insafsızın biridir demiştim sana. Haydut'un sağa solu pek belli olmaz.
2: Hadi sana uğurlar olsun. Gelmiyorum.
1: Fakat Ahmet diyor ki Cafer'in dükkanını yakarım diyor.
2: Nasıl düşünür böyle bir şeyi?
1: Eğer onun başına bir şey gelmesini istemiyorsan hadi yürü gidelim.
2: Peki. Cafer amcanın benim yüzümden zarar görmesini istemem. Faruk.
1: Ne var? Ya dur da uyuyayım azıcık be.
2: Herkes sızıp kaldı. Şunlara bak nasıl da serildin her yere. Şu senin hayduda bak. Bak nasıl doğruluyor.
1: Sen de bir kenara uzan işte.
2: Neredeyse sabah olacak. Eve gitmem lazım. Annem hasta. Hadi sen de gel. Gidelim şu leş gibi yerden ha.
1: Ulan şurada bir yere. Sabah gideriz.
2: Ne, bizi görürler o zaman.
1: Kim görecek?
2: Demirci, mervliler, çocuklar.
1: Aman görürlerse görsünler. Çocuklar taşlıyor diye mi gitmek istiyorsun yoksa?
2: Kalk hadi.
1: Tamam peki kalktık işte. Of başım da kütük gibi olmuş.
2: Gürültü etme de uyandırmayalım şunları.
1: Tamam. Hı. ya.
2: Ya babam, çukura düşeceksin ha.
1: Kim? Ben mi? Aklın sen kendine bak. Çamur içinde kaldın. Üstün başın kirlendi.
2: Benim içim kirlendi Faruk. Üstüm kirlenmiş çok mu?
1: Amma da acıklı konuştun ha. Utanmasan ağlayacaksın. Hey, niye durdun? Yürüsene.
2: Dinle. İşitiyor musun?
1: Ne işitecek? Yağmur yağıyor işte.
2: İyi dinle.
1: Ya hiçbir şey işitmiyorum biş. Yalnızca yağmur yağıyor. Durma artık. İyice ıslandık zaten.
2: Dinle. Çekil seslerini duyuyor musun?
1: Demedi seni iyice korkutmuş. Hayali çekil sesleri duyuyorsun. Şşt bak, sokağın başından biri geliyor.
2: Doğru. Biri geliyor. Ha, kim olabilir bu saatte?
1: Bir insan Zahir.
2: Demedi Cavir olmasın sakın. Ha?
1: Olsun, ne olacak?
2: Ay, beni şu halimle görse bir daha yüzüne bakamam.
1: Vay. Hakikaten de senin ihtiyar bu bir. Bak bizi görünce durdu. Gel gel şununla konuşalım biraz. Ya, bir şey ne yapıyorsun sen?
2: Beni affet.
3: Ayağa kalk evladım. Kalk ayağa.
2: Beni affet.
3: Seni Allah affetsin oğlum. Hani tövbe etmiştin.
2: Mahvoldum.
3: İyi çekil ayaklarımdan bir. Sabah namazına geç kalacağım.
1: İşte güvendiğin ihtiyar seni bırakıp gitti.
2: Gitmesi lazımdı.
1: Gitmedi lazım. Benim de gitmem lazım. Çok uykum var. Yaşasın uyku. Yarın akşam yine buluşacağız. Hadi bana eyvallah.
2: Galiba bir kağıt parçası. Çamurun içinde bir kağıt. Aa, kağıtsa kağıt ne yapayım? Ya annem uyandıysa. Öf, yağmur da mı yağıyor ha? Hem ay ışığı var hem yağmur yağıyor. Ama kağıt mübarek şey. Kağıda Kur'an yazılır. Çamurdan alayım şunu. Allah kelamı yazılıyor kağıda. Kağıt mübarek şey. Şöyle bir sileyim üstünü temizlensin. Ah, doğru mu bu? Sarhoş kafayla hayal görüyor olmuyor.
4: Hayır, aynen doğru.
2: Kağıtta Allah yazılı. Seni bin kere öpmek, bin kere koklamak lazım. Şöyle yüzüme gözüme söyleyeyim. Sanki gök delindi. Ey kağıt, sen ne şanslısın. Allah'ın ismi keşke sana değil de kalbime yazılsaydı. Üşümeye başladım. Ama ben senin mübarek ismini yere düşürmem. Kağıdı tekrar yere atamam. Bir sarhoş da Allah'ını sever. Bu kağıdı evimin en güzel yerine asacağım. Çünkü üzerinde Allah yazıldı. Allah.

0: Saatte ne çakıyorsun öyle? Gündüzler bitti mi oğlum?
1: Her şey layık olduğu yerde olmalı.
0: Ah Beşir, sen gene sarhoşsun. Hı. Hani tövbe etmiştin.
1: Allah ismi yere düşürülmez.
0: Oh, bu güzel koku da ne? Yoksa şarap kokusunu bastırmak için esans mı süründün bir?
1: Hayır.
0: O duvara astığın şey de ne?
1: Bir kağıt parçası anneciğim.
0: Üzerinde bir şey mi yazılı?
1: Allah yazıyor. Çamurların arasında buldum.
0: Ben sana helal süt emzirdim ve helal lokma yedirdim. Şimdi sarhoşsun ama şu kağıt parçasına gösterdiğin hürmet seni aziz edecek evladım.
1: Anne. Anneciğim. Anne. Anne.
0: İyiymiş. Telaş.
1: Ağzından kan geliyor ama. Dur. Ben bir hekim bakayım.
0: Yanımda kal Beş. Bir yere gitme. Dünya fani evladım. İşte ben de gidiyorum.

0: Beş. Beş.
1: Buradayım Fark. Gelsin.
0: Orası çok yüksek bir. Sen aşağıya gel.
1: Hayır, inmeyeceğim. Hep bu uçurumun kenarında kalacağım.
0: Laf dinle de in şuradan. Bak rüzgar da çok hızlı. Atıverir seni aşağıya.
1: Atsın. Ben artık kimsesizim. Yapayalnızım Faruk. Annemin yokluğundan eve gidemiyorum. O gece beni sarhoş gördü diye demircinin de yüzüne bakamıyorum.
0: Böyle konuşma. Biz varız Alimallah. Biz arkadaş saymıyor musun yoksa? Hadi gel. Başına bir iş gelmeden in şuradan.
1: Gene mi meyhaneye gideceğiz? Gene mi zıkımlanacağız?
0: Hayır hayır. İstemiyorsan içmezsin. Oturup sohbet ederiz. Arkadaşlar seni bu kederli günde yalnız bırakmak istemiyorlar. Çocukluğu bırak da gel. Hadi gidelim hadi.
1: Pekala. Faruk, bak seninkiler gene sızıp kaldı.
0: Ne olur konuşmayı kes de biraz duyu. İçseydin sen de sızardın. Biş, dışarı çık. Dışarı gel Biş.
1: Gene mi rüya görüyorum yoksa?
0: Biş bin Abdurrahman, dışarı gel.
1: Rüya değil. Demirci Cafer'in sesi bu. Şu kapı aralığından bakayım.
0: Bırak kapı aralığından bakmayı Biş. Buraya yanıma gel.
1: Gelemem. Çok mahcubum. Yüzüne bakacak yüzüm yok. Tövbemi bozdum.
0: Gel yanıma Biş. Sana müjdem var.
1: Müjde mi? Siz ciddi bir insansınız. Kimseyle eğlenmezsiniz.
0: Hele gecenin bu saatinde.
1: O halde...
0: Bir rüya gördüm. Gel şu ağacın altına oturalım da anlatayım. Bir yerdeyim. Ama nasıl güzel bir yer. Etraf nur içinde. Birden duyulmadık, işitilmedik, alışılmadık tatlı bir ses bana hitap ediyor. İlahi söz kelimesi kelimesi aklımda. Ses şöyle diyordu. Ey Cafer, git Bişri müjdele. O bizim ismimizi temizlediği gibi... Biz de onun kalbini temizledik. O bizim ismimize hürmet ettiği gibi biz de onun ismini hürmet edilenlerden eyledik. O bizim ismimize güzel kokular sürdüğü gibi biz de onun ahlakını güzelleştirdik. Sen hangi güzel ameli işledin de bu devlete kavuştun Bişir? Tam 3 kere aynı rüyayı gördüm. O yüzden gece vakti peşine düştüm. Sevincimi inan ki anlatamıyorum.
1: Ama ben hem de tövbesini bozmuş bir günahkarım.
0: Rabbimizin rahmetinden ümit kesilmez. Yine tövbe edersin. Pişman olmakla zaten tövbe etmiş oluyorsun ya. Hangi hayrı işlediğinde bu şeref sana nasip oldu Bişir?
1: Bilmem ki. Aslında ben bir şey yapmadım. Sadece geçen gece çamurlar içinde bir kağıt buldum. Baktım üzerinde Allah yazılıydı. Temizleyip koku sürerek evin duvarına astım. Rüyanız herhalde bununla ilgili.
0: Daha ne yapacaksın? İslam ordularının çarpışma sebebi de özde bu değil mi? Ordularımızda Allah lafzının daima aziz tutulması için ter dökmüyor mu?
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Bileceğin şu ki sen bu nimete annene ettiğin hizmet ve onun duaları sayesinde kavuştun.
1: Ah annem, ah annem.
0: Evladım, şimdi sana diyeceğim şu. Artık burayı ve yakandan düşmeyen kötü arkadaşları terk etmelisin. Git, Allah dostlarını bul. Hadi, gün doğmadan serinde yola çıksan iyi olur. Hem şu eski arkadaşların uykudayken biraz yol alırsın.
1: Bu evimin anahtarı. Mallarımı istediğin gibi kullanabilirsin. Ver elini öpeyim, hakkını helal et.
0: Helal ettim oğlum, helal ettim. Allah yolunu açık etsin. Belki bir daha görüşemeyiz. Yaşım 80 ama ölmeden evvel sevdiğim birini sana göndereceğim.
1: Bekleyeceğim. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Çarıkların hani?
1: Bana müjdeyi bildirdiğin ve benim de günahlarıma şiddetle pişman olup tövbe ettiğim an yalın ayaktım. Bundan böyle hep yalın ayak olacağım. Çarıklar meyhanede.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ne oldu? Bişir'in nerede olduğunu öğrenebildin mi?
3: Maalesef yok. Bakmadığım hiçbir yer kalmadı.
2: Oraya gittin mi? Hani şu çocukken hep çıktığımız yere.
3: Gittim dedim ya. Bakmadığım yer kalmadı. Kimse görmemiş.
2: Aylar geçti görünmüyor. Demek ki çok uzaklara gitti. Peki servetine ne oldu? Nerede?
3: Her şeyini demirciye bırakmış. Demirci de Mervin fakirlerine dağıttı.
2: Yüklü bir parayı kaçırdık. Malı götürdüler. Bunun hesabını Bişir'e soracağım.
3: Bişir yok ki.
2: Demirci yerini biliyordur. Bunların hepsi o bunağın yüzünden oldu zaten.
3: Doğru. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Demirci Cafer Bişir'in nerede olduğunu biliyordur. Ama...
2: Ne aması?
3: Demirci Bişir'in nerede olduğunu bilir bilmesine ama söylemez.
2: Görürüz. Faruk sen şu Bişir'in çarıklarını ver bana.
3: İşte şurada al. Bize Bişir'in mirası çarıkları kaldı galiba. Ne yapacaksın onları?
2: Bişir'i mutlaka bulacağım. Ve bunları ona giydirip buraya geri getireceğim. Şimdi demirciye gidiyorum. Kısa zamanda Bişir'le beraber dönerim.

0: Kolay gelsin baba. Ne zor işin var öyle? Kor ateş önünde buram buram terlemek.
1: Sağ ol. Terlemeden ele geçenin bereket olmaz evladım.
0: Uzun zamandır bir piyasada yok da meraklandık. Ve sen bilirsin diye kapına geldik. Hani arkadaşı oluruz aynı zamanda, anladın değil mi?
1: Bişr yok, gitti.
0: Nereye gitti? Kes şu gürültüyü de iki çift laf edelim. Nereye gitti söylesene baba.
1: Bilmiyorum ama herhalde dönmez.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü Allah adamlarından zahiri ve batini ilimleri öğrenmek için yollara düştü o. Uzaklara gitmiş olabilir. Unutma, ayyaşlığın, sarhoşluğun sonu.
0: Neye çekiliriz, ipe mi? Sen gizle bakalım. Ben onu bulacak ve şu çarıkları tekrar giydirip meyhaneye döndüreceğim.
1: Ah nefs. İkindi olmuş. Bugünlük bu kadar yeter. Dükkanı kapatıp eve gitmek vaktidir. Şu ağacın altında biri var. Ahmet bu. Gitmemiş. Ahmet, burada ne arıyorsun?
0: Bir seni de bizi de kandırdı. Kendisini bulacak, sahtekarlığını ortaya çıkaracağım. Kaç sene geçerse geçsin onu rezil edeceğim.
1: Bişr hakkında yanlış düşünüyorsun. O tövbe etti. İnşallah mükafatını da görür.
0: Meteliksiz kaldım. Yanında çalışabilir miyim?
1: Niye olmasın? Zaten ben yaşlandım. Demircilik buralarda nadir bir meslek. Benden sonra mesleği devam ettirirsin.
0: Bir gün Bişr'i bulacak ve özür dilettireceğim. Şu yaptığı omuzdaşlığa sığar mı? Alacağı olsun. 50 sene de geçse çarıklarını giydirip onu yine buraya geri getireceğim. Bişr demek ki Ahmet'i tanımamış.
1: Bişr'i bulacaksın Ahmet.
0: Bulacağım.
1: Bu boş lafları bırak da beni dinle evladım. Seneler sonra bu dükkana biri gelecek. Senden demir bir çarık yapmanı isteyecek. Adama dikkat et. Nereden geldiğini sor. Hangi şehrin ismini söylerse bil ki Bişr oradadır. İşte o zaman hiç durma. Bişr'in çarıklarını al ve hemen yola çık. Bişr'i bulduğunda ona çarıklarını ver. Giyerse hemen geri gel. Eğer giymezse onun eteklerine yapış ve bir daha yanından ayrılma.
2: ...98... ...99... ...100... Tamam, çözün şunu. Bırakın. Hadi gidelim.
3: Şuna bakın. 100 kırbaç yediği halde hala ayakta.
4: Geçmiş olsun evladım. Askerler seni niçin dövdüler?
5: Bir gönül meselesi.
4: Peki bu kadar kırbaç yediğin halde neden hiç ses çıkarmadın?
5: Çünkü gönül verdiğimde kalabalığın içindeydi. Onun göz önünde feryat edemezdim.
4: Sevdiğin seni görüyor diye ondan utanarak 100 kırbaca gık demedin. Halbuki Allahu Teala her yerde ve her zaman gizli açık her hareketini görüyor. Bu hakikati hiç düşünmedin mi?
3: Gördünüz mü? Genç adam, Allahu Teala seni devamlı görüyor sözünü işitince yere yığıldı.
6: Ya, boğulacakmış gibi nefes alıyor.
3: Bak bak, çıplak ayaklı adam çarşıya doğru yürüyor. Sözleri böylesine sarsıcı bu garip, kim dersiniz?
6: Bir fakir derviş olmalı.
3: Bağdat'a ne zaman gelmiş, bilen var mı?
7: Ben biliyorum.
6: Evet, İbrahim Harbi. Kim bu zat?
7: O bir sultan.
3: Sultan mı? Sultan mı dedin?
6: Çıplak ayaklı bir sultan.
5: O sırmalı kaftanlı, süslü çizmeli bir taht sultanı değil. Gönüllere taht kurmuş Bişri Hafi'dir. Çıplak ayakla gezdiği için lakabı Bişri Hafi olmuş. Nice zamandır onu arıyordum.
6: Niçin yalnayak geziyormuş?
5: Bilmiyorum. Şimdi ona gidiyorum. Kabul buyurursa talebesi olacağım. İlim öğrenmek, feyiz almak isteyen benimle gelsin.
4: Peşimden niçin geliyorsun ey genç?
5: Efendim, müsaade ederseniz size talebe olmak istiyorum.
4: Bu nehrin ismi nedir?
5: Dicle.
4: Demek Dicle. Öyleyse kıyısında biraz oturalım da ne anlatıyor bakalım. Adın ne evladım?
5: İbrahim efendim. İbrahim Harbi.
4: İlim alimden talep edilir. Bizse gördüğün gibi bir garip dervişiz.
5: Ben sizi tanıyorum efendim.
4: Nasıl olur? Bağdat'a daha yeni geldim. Bizi nereden tanırsın?
5: Efendim, Abdullah bin Mübarek'ten ders almak için Horasan'a gitmiştim. O sizi bulmamı, sizden ders almamı emretti. Bense sizi tanımadığımı söyledim. Tanıyacaksın dedi. Hemen Bağdat'a dön. Bişr bin Abdurrahman yalın ayaklıdır. Görünce hemen tanıyacaksın. Alim tanınır dedi.
4: Cenab-ı Hak isteyene verir İbrahim.
5: Efendim, arkadaşlarım da talebeniz olmak isterler. Acaba onları da...
4: Gelsinler. Zaten mekanımız şu suyun kıyısı olacak. Yarın bekliyorum.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Faruk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, tamam işte. Bitti. Ben de şöyle yanına oturayım da biraz dinleneyim. Sabahtan beri çalışıyorum. Belim. Amma da yorulmuşum ha.
8: Yaşlandık artık Ahmet. Çabuk yoruluyoruz. Hey gide hey.
0: Ya seneler geçti. Demirci öldü. Çocuklar büyüdü. Ama bir ateş hiç küllenmedi.
8: Nedir o?
0: Bişri bulmak ve bizi terk etmesinin hesabını sormak. O bizi küçük gördü. Bizi kötü bildi de kayboldu. Sen şarabı bıraktığına, tövbe ettiğine inanıyor musun?
8: Niye olmasın? Bak, sonra bu kadar inatta fazla. İnattan da öte. Kan davası sanki.
0: Faruk, konuşma. Bir mirasa konup gül gibi yaşamak varken şu pis demirciliği yapmak mecburiyeti. Sizin keyfiniz keyif tabii. İspas içinde kalan benim. Tövbe etmiş. Ben tövbe edebildim mi?
8: Hadi bana eyvallah. Geçerken şöyle bir uğramış.
0: İyi etmişsin. Aleyküm selam. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Demirci Ahmet siz misiniz?
0: Evet benim. Bir şey mi lazım?
5: Bu şehrin en iyi demircisi sizmişsiniz.
0: Buralarda pek demirci yoktur zaten. Seni daha önce hiç görmedim.
5: Yabancıyım. Bana bir çift demir çarık lazım. Hangi demirciye gittiysem sizi tavsiye ettiler.
0: Ne dedin?
5: Demir çarık yaptırmak istiyorum dedim. Sen de mi yapamayacaksın yoksa?
0: Sen nereden geliyorsun?
5: Bağdat'tan geliyorum.
0: Bağdat. Bağdat ha. Bişri buldum seni. Nihayet buldum. Hayır, demir çarık yap. Gitmiş bile. Ne yapsın zavallı? Tuhaflığımı görünce beni delirdi sanmıştır. Şu çarıkları alıp hemen yola çıkayım. Bekle bir, hesaplaşacağız. Günlerce yürüdüm. Ama işte nihayet Bağdat'tayım. Fakat Bişri nasıl bulacağım? Bu Bağdat da amma büyük şehirmiş ha. Ne kadar kalabalık. Pek de yoruldum. Şöyle bir yere oturayım da. Şurada bir kalabalık toplanmış. Ne oluyor acaba? Nurani yüzlü bir ihtiyar insanlara nasihat veriyor. Şunlara bak. Nasıl da kendilerinden geçmiş dinliyorlar. Ben de dinleyeyim bari. Bakalım neler diyor.
4: Dün öldü. Bugün can veriyor. Yarın henüz doğmadı. Zamanın kıymetini bilin. Ömrü boş işler peşinde harcamayın. Şöhretten sakının. İnsanlar bugün över, yarın söverler. Ölçünüz Allah rızası olsun.
0: Güzel ve tesirli sözler söylüyor. Ama onun bu söylediklerini yapabilecek insan var mı ki?
4: Şükredin. Bütün azalarınızla şükrederek gerçek şükredenlerden olun. Sadece dille şükreden kimsenin şükrü az olur. Gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman ibret almak, şer gördüğü zaman örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü harama uzanmamaktır. Midenin şükrü helal yemek, ayakların şükrü harama gitmemektir. Kim böyle yaparsa gerçek şükredenlerden olur.
0: Sayıp döktü. Bunları yapmak için evliya olmak lazım. Hala konuşuyor amma da uzakta.
4: Öfkelenmeyin. Öfke ve şehvet insanı küfre götürür. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Sabredin. Sabır güzeldir. Susmak sabırdandır. Makamların en yükseği fakirliğe sabretmektir.
0: Bu ses, bu gözler bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki tanıyor gibiyim.
4: Dünya ve ahiret rahatınız için kötü ahlak sahipleriyle görüşmeyin. Ey müminler, nefsinizin kölesi olmayın.
0: Hayır, Bişr olamaz. Bu adam Bişr olamaz. Hayır. O bu kadar güzel konuşamaz. Şu Bağdatlı'ya sorayım. Arkadaş, demin konuşan zat kimdi?
3: Ona Ebu Nasır derler. Büyük bir veli.
0: Yanılmamışım. Bu Bişr değil. Şöyle sakin bir yere oturayım, çok yoruldum. Fakat dinlenebileceğim bir yer de yok ki.
7: Yabancısınız galiba. Garip garip etrafa bakınıyordunuz da. Bir arzunuz mu var diye soracaktım.
0: Yoruldum. Dinlenebileceğim bir yer arıyordum.
7: Buyurun öyleyse bize gidelim. Misafirim olun.
0: Allah razı olsun evladım.
7: Buyurun şuradan gideceğiz.
0: Bağdat. Büyük şehir. Güzel, çok güzel. Kocaman çarşısı var. Ve çok temiz. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen nasıl bu kadar temiz olur anlayamadım.
7: Evet, temizdir.
0: Yerlerde hiç pislik yok. Bağdat'ı günde kaç defa süpürüyorlar?
7: Hiç süpürülmüyor.
0: Hiç süpürülmüyor mu? O halde niçin bu kadar temiz?
7: Çünkü hiç kirletilmez.
0: Kirletilmez mi? Olur mu öyle şey? Hadi insanlar kirletmiyor. Ya hayvanlar?
7: Hayvanlar da kirletmiyor.
0: Şaşılacak şey.
7: Çünkü bu şehirde Bişri Hafi Hazretleri yaşıyor.
0: Yaşasın. Bu hayvanların yerleri pislememesi için bir sebep mi?
7: Evet. Çünkü Bişri Hafi Hazretleri hiç çarık giymez. Yanmayak gezer. Hayvanlar bile onun hürmetine yolları kirletmezler.
0: Demek öyle. Kimdir bu Bişri Hafi?
7: Demin meydanda konuşan zat.
0: O mu? Onun için Ebu Nasır demişlerdi.
7: Ebu Nasır onun künyesidir. Asıl adı Bişir'dir. Yanlayakla gezdiği için Bişri Hafi derler.
0: Nihayet yakaladım seni Bişr. Hafi, yani yalın ayak ha? Yalın ayaklı bir alim. Hayvanların bile hürmet ettikleri biri.
7: Evet, ona büyük küçük herkes hürmet eder. Hatta büyük alim Ahmet bin Hanbel Hazretleri bile Bişri Hafi Hazretlerini sık sık ziyarete gider. Bişri Hazretleri geçerken ayağa kalkar.
0: Bişri Hafi için mi ayağa kalkıyor İmam Ahmet bin Hanbel?
7: Evet. Talebeleri de senin gibi şaşırmışlar ve bu hareketinin sebebini sormuşlar. O da, evet, ben zamanın bütün ilimlerini iyi bilirim. Ama Bişri Hafi Allahü Teala'yı benden iyi bilir diye cevap vermiş.
0: Bişri Allahü Teala'yı Ahmet bin Hanbel'den daha iyi bilecek ha? Bişri hepsini kandırmış bunların. Ama ben Bişri'nin ipliğini pazara çıkaracağım. Bağdatlılar Bişri asıl çehresiyle tanıyacaklar.
7: Yarın sabah namazdan sonra mescitte sohbet edecek. Daha sonra suallere cevap verecek. Beraber gidelim.
0: Olur. Hem de çok çok iyi olur.
7: O çarıkları niçin yanınızda taşıyorsunuz? Görüyorum ki ayağınızda çarıklarınız var. Onları bir fakire versenize.
0: Çarıkların sahibi var evlat.
7: İşte bizim fakirhaneye geldik. Buyurun.
0: Evin pek güzelmiş.
7: Buyurun. Evim sizin.
4: Demek tanıyamadı seni.
7: Evet efendim, tanıyamadı. Teklifimi kabul etti. Şimdi evimde uyuyor. Ben de bunu fırsat bilip size geldim.
4: Yanında fazla çarık var mıydı?
7: Vardı. Birbirine iple bağlamış ve omuzuna asmıştı. Hiçbir şey anlayamıyorum efendim.
4: Sabırlı ol.
7: Kim bu demirci efendim? Yakınınız mı?
4: Kim kime uzak ki?
7: Efendim, bu işin sırrı çarıklarda galiba.
4: Sabırlı ol dedim. Sen şimdi doğru eve git. Misafirini yalnız bırakma. Yarın sabah ikiniz birlikte mescide gelin.
7: Peki efendim.
0: Namazı kıldık ama Bişri Hafi sohbete başlamadı.
7: Bekle. O tadili erkana çok dikkat ettiği için namazı bize göre biraz daha uzayabiliyor.
0: Aya.
7: Ben üç büyük zat gördüm. Birincisi Ahmet bin Hanbel'dir ki eşi az bulunur. İkincisi Ebu Ubeyd bin Selman. O sanki ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir.
0: Üçüncüsü Bişri Hafi mi?
7: Evet.
0: Ha, Bişri iyice kandırmış bunları. Ne kadar da bağlanmışlar ona. Peki ne yapmış da bu dereceye kavuşmuş?
7: Biz de sorduk. Az yemekle buyurdu.
0: Ha?
7: Bişri Hafi Hazretleri bir rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Efendimiz ona, ey Bişr, Allahü Teala seni akranlarının arasından, sünnetime uyduğun ve ehli beytimi sevdiğin, evliyaya hizmet ve din kardeşlerine nasihat ettiğin için yükseltti buyurmuşlar.
0: Ya demek size böyle anlattı.
7: İşte Bişr Hazretleri sohbetine başlayacak. Burası karanlık. Gel yakın bir yere oturalım. Daha iyi dinleriz.
0: Ben bu köşeden dinleyeceğim. Sen git evlat.
7: Demek kendini gizlemek istiyor. Sen bilirsin. Ben ön tarafa gidiyorum.
4: Kardeşlerim, Allahu Teala hepimizi ateşten korusun. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir kimseyi ziyaret ettiği zaman bu duayı yapardı. Evet. Allah hepimizi ateşten korusun. Bir karınca vardı. Daneler biriktiriyordu. Sonra biriktirdiği daneleri yeme zamanı geldi. İlk taneyi ağzına atmıştı ki yere bir kuş indi ve karıncayı ağzındaki taneyle birlikte kapıp kaçtı. Karıncacık ne topladığını yiyebildi ne muradına erebildi. Ey kardeşlerim, uzun söze ne hacet? İşte ibret. Dünya için ne kadar çalışırsak çalışalım, sonunda ölüm kuşu bizi kapıyor. Gıybet haramdır. Gıybet eden, ölü eti yiyen sırtlan gibidir. Sohbetimiz bugün bu kadar. Anlayana bir söz yetişir.
8: Efendi Hazretleri, çoluk çocuğumun durumu perişan. Bana dua edin.
4: Çoluk çocuğun sana evde un yok, tuz yok, su yok, şu yok, bu yok diye sitem ettiği zaman sen o üzüntülü anında dua et. Çünkü senin o anda yapacağın dua benimkinden çok makbuldür. Cenab-ı Hak sıkıntılarını hafifletsin.
9: Efendim, ben ikinci hacca gidiyorum. Bir emriniz var mı diye sormak için uğradım.
4: Hac için ne kadar para ayırdın?
9: 2000 dirhem.
4: Hacca niçin ikinci kere gidiyorsun? Kabe'yi mi özledin?
9: Allah rızası için gidiyorum.
4: O halde burada da Allah'ın rızasını kazandıracak bir şey sana söylesem yapar mısın?
9: Evet, yaparım.
4: Sen bu 2000 dirhemi fakirlere dağıt. Müslümanları sevindirerek dualarını almış olursun. Bir müminin duası nafile hac ibadetinden daha üstündür. Ne dersin?
9: Ama ben hacca gitmeye niyetlenmiştim. Hanım da gelecekti. Hem hanım...
4: Evet. Başka suali olan var mı?
2: Niçin yalın ayakla geziyorsunuz?
4: Sual sahibini göremiyorum. Biraz yaklaşabilir mi?
2: Hayır, yaklaşamaz. Siz soruma cevap verin. Neden çarık giymiyorsunuz?
4: Günah işlememeye söz verdiğim zaman yalın ayaklıydım. O anı unutmamak için bir daha çarık giymedim. İnsan içinde yaşadığı zamanı bilmeli. Fakat geldiği yeri de unutmamalı. Bişri Hafi sarhoş Bişri unutmasın diye böyle geziyor kardeşim. Bilmem anlatabildim mi? Cevabımıza rağmen ortaya çıkmadığına göre bize müsaade. İnşallah öğle namazında gene buradayız. Gel İbrahim, beraber gidelim. Yolun kenarındaki şu ihtiyar ne diyor? Bir arzun mu var?
10: Çokmuş.
4: Al şu kaftanımı, sana hediye ediyorum.
10: Allah razı olsun. Sağ olun.
4: Hadi İbrahim, gidelim. Bir endişen mi var? Niçin ikide bir arkana bakıyorsun?
5: Sanki biri bizi takip ediyor. Bir ses işittim de.
4: Endişelenme. Allah'ın takdirinden gayrısı olmaz.
10: Bişri'nin yanındaki az daha beni görüyordu. Tam zamanında attım kendimi şu köşeye. Bişri'nin evine gidiyor olmalılar. Anlaşılan Bişri Bağdatlıları bir şeyler vererek kandırıyor. Demir kaftanını bir dilenciye verdi. Böylece kalp kazanıyor. Mer de pek zengindi. Demek ki demirciye bıraktığı paradan başka parası da var ki burada sağa sola dağıtıyor. Kim bilir evi nasıl şatafatlıdır. Fakat bunlar Bağdat'ın dışına çıktılar. Nehre doğru yürüyorlar. Ortada ev falan da kalmadı. Nehrin kıyısındaki bir kulübeye girdiler. Şu ağacın arkasına gizlenip onları dinleyeyim. Bişri ağlıyor galiba.
5: Bir saman çöpü dahi kalmamış. Hırsızlar her şeyi alıp götürmüşler. Efendim, niçin ağlıyorsunuz?
4: Çalınanlar için değil. Hırsız için ağlıyorum.
5: Hırsız için mi?
4: Evet. İşlediği bu günaha karşılık cehennemde yanacağını düşünüp ağlıyorum.
10: Şimdi ikisi beraber ağlıyor. Fakat öteki dün gece evinde misafir kaldığım zengin Bağdatlı değil mi? Evet, evet, ta kendisi. Şimdi anladım. Bişri Bağdat'ın zenginleriyle ahbaplık kurmuş. Bu yolla onlardan parasız duruyor. Çarıkları şu dala asayım. Tam Bişri'nin penceresinin karşısında. Bakar bakmaz tanır. Aman, aman, dışarı çıktılar. Kendimi iyice gizleyeyim. Bağdat'a doğru gidiyorlar. Ö- Öteki Biş'ten ayrılıp evine gitti. Biş doğruca dükkana girdi. Kebap, ekmek ve helva aldı. Şu dükkandan da bir testiyle çıktı. İçinde mutlaka şarap vardır. Nevale'yi düzdü. Ah Pişra, kimi kandırıyorsun? Kaftanını bir fakire verdi. Sade gömlekle kaldı. Ama hiç huylu oyundan vazgeçer mi? Nasıl da acele gidiyor. Bağdat'ı çıktık. Hala bir yere oturmadı. Demek ki kırlarda yalnız başına kafayı tütsüleyecek. Tam içerken sahte evliyayı yaka paça götüreceğim. Benim kinim sönmez. Ben hep aynı benim. Fakat hala yürüyor. Üstelik bir köye yaklaştık. Olamaz. Bir şarap testisiyle köyün mescidine giriyor. Bak sen Mişrin yaptığına. Bir de el aleme alimlik taslar. Demek mescitte içecek. Şurada durup biraz bekleyeyim. Çilingir sofrasını kurmuştur. Suçüstü yakalamanın zamanı geldi. Fakat içeride kimse yok. Bu ses de ne? Şu köşede biri yatıyor. Hey, neyin var senin?
9: Hastayım.
10: Burada senden başka kimse yok mu?
9: Yok, yalnızım.
10: Peki az önce buraya biri girmişti, o nerede?
9: Ha, o mu? Ha. O Bişri Hafi'dir. Gitti.
10: Gitti mi?
9: Evet. Her hafta cuma günü ta Bağdat'tan gelir. Bana yiyecek ve ilaç getirir. Ben yatalak bir hastayım. Elim kolumu tutmaz. O getirdiklerini bana lokma lokma yedirir. Ben giderim.
10: Ne zaman gitti?
9: Biraz önce.
10: İmkansız bu. Ben onu dışarıda gözlüyordum. Ama çıktığını görmedim.
9: İmkansız mı? Ha. Ne diyorsun sen? Bişri Hafi ta Bağdat'tan buraya bir anda gelebilir. O evliya. Onun kerameti bu.
10: Eğer bu kerametse, bugün aynı kerameti ben de gösterdim. Çünkü ben de Bağdat'tan bir anda geldim. Ey ihtiyar, vücudun gibi aklın da işlemiyor senin. Bağdat ne kadarlık yer ki?
9: Bağdat buradan 10 günlük yol uzaktadır. Eğer 10 günlük yolu bir anda yürüdüm diyorsan ya delisin veya veli.
10: Ne diyorsun? 10 günlük yol mu? İnanmıyorum.
9: Bana inanmıyorsan git köydekilere sor.
10: Soracağım tabii. Sen yalancısın. Yalan söylüyorsun. Hemen gidiyorum.
9: Selametle.

0: Ne oldu? Sordun mu? Söylediklerim doğru muymuş?
1: Ah, ahmak ve zalim nefsim. Boynuma yular takarak beni senelerce güttün.
0: Niçin ağlıyorsun?
1: Şimdi ne yapacağım?
0: Burada kal. Bişri Hafî Hazretleri haftaya yine gelecek.
1: Fakat ben hemen gidip ondan özür dileme. Ayaklarına kapanıp yalvarmak istiyorum.
0: Haftaya gelince özür dilersin. Burada bekle. Bak, şu yemekleri Bişri Hafî getirdi. Senin geleceğini de biliyormuş ki iki kişilik getirmiş. Bak, seni de düşünmüşler.
1: Ah Ahmet, ah! Sen ne rezilmişsin. Herkesi kendim gibi bildim. Hiç düşünmedim. Düşünemedim. Demirci Cafer ölmeden evvel bana demir ayakkabı ısmarlamak için birinin geleceğini haber vermişti. Bana gelen o adamı nasıl da tanıyamadım. O evinde misafir kaldığım zattı. Bişri Hafî'nin talebesi. Ah, ah, Bağdat'a geldiğim ilk gün yapışmalıydım Bişri'nin eteklerine. Ah!
0: Hadi buyur.
2: Efendim, o demirci birkaç gündür meydanda yok.
3: Onun da içine kor düştü. Bir demir gibi dövülecek kıvama gelmek üzere. Gözyaşı döküp tövbe etmekle meşgul.
2: Getirdiği çarıklar ne oldu?
3: Bir de pencereden karşıki dala bak.
2: Ha, işte orada. Ağaçta asılı vaziyette duruyorlar. Efendim, bu çarıkların sırrı nedir?
1: Bugün cuma. Ne zaman gelir?
0: Neredeyse burada olur. Ha, geldi işte. Bakın efendim. Bu sizin eski bir arkadaşınız. Bir hafta bana hizmet etti. Sizi bekliyor.
1: Tanıdınız mı beni? Ben Basralı Ahmet'im. Haydut Ahmet.
3: Hayır. Sen Demirci Ahmet'sin.
1: Özür dilerim.
3: Ağlamayın bırak. Hemen Bağdat'a dön.
1: Fakat bunca yolu nasıl giderim? Siz benimle gelmiyor musunuz?
3: Şu yiyecekleri yedirip geleceğim. Bağdat'ta görüşürüz. Yürü ve hiç arkana bakma. Hadi. Selametle.

0: Aa, burası Bağdat Çarşısı. Rüyada değilim. Bir rüya değil bu. Bağdat'ta ve çarşıdayım. Hemen Büşra Hafiye'nin evine gitmeliyim. Büşra Hafiye eve gelmiş. Talebeleriyle sohbet ediyor.
1: Demirci Cafer, ölmeden evvel bana yerleştiğin yerde sevdiğin birini bekle demişti. İşte Ahmet. Seneler sonra çıktı geldi. Gel Ahmet, şöyle yanıma otur.
0: Demirci Cafer demişti ki, eğer çarıkları giymezse hemen eteklerine yapış, yanından ayrılma. Bense hata ettim, şeytana uydum.
1: Üzülme. Pişmanlık tövbedir. Benim misafirimsin. Buraya benim için gelmedin mi? Senden demir çarık istemiştim, sen de getirdin.
0: Demir çarık mı? Hani nerede?
1: Astığın yerde. Bak, dalda sallanıp duruyorlar.
0: Hayret.
1: Dünya uzunca bir hayretten başka ne ki?

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Söz Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas, İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan da sanıyorum telefon hattımızda. Sayın Kapan hazır mı? Evet efendim, merhaba, alo İsmail Bey.
4: Alo, iyi günler Ata Bey, iyi yayınlar.
3: İyi günler diliyorum efendim, hoş geldiniz. Birkaç haftadır yokuz, birlikte değiliz. Dinleyicilerimiz de merak etti ve özlediler. Bugün kavuştuk elhamdülillah.
4: Şükürler olsun.
3: Evet, şimdi efendim çerçeve yasa AK Parti tarafından meclise son oldu. Şimdiye kadar sanıyorum 360 imzayı da buldu. Vekillerimiz de altına imza attılar. Ben bunu değerlendirmenizi istiyorum. İki yıldır takiben bu konuyu konuşuyorduk, tartışıyorduk ne zaman olacak diye. Yani Terörsüz Türkiye projesinden sonra, fikrinden sonra ilk defa mecliste de bir adım atıldı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
4: Şüphesiz Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir eşik.
3: Evet.
4: Şu ana kadar başarıyla süreç işlemiş bulunuyor ve bu neticeyi vermiş bulunuyor. Daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile iyi bir sınav veren Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanun teklifini, bu çerçeve kanun teklifini de süratle görüşüp kanunlaştırarak sürece çok önemli bir katkıda bulunacak. Öyle bekleniyor.
3: Evet.
4: Dolayısıyla son derece önemli bir husus. Yani bu aylardır hep konuşulan konu buydu.
3: Tabii.
4: Bu noktaya kadar işlerin tavsamadan, efendim akamete uğramadan gelmesi önemliydi ve bu başarıldı. Türkiye adına, milletimiz adına, toplum adına çok sevindirici bir gelişme.
3: Evet.
4: İnşallah devamı da gelir.
3: İnşallah.
4: Tabii burada bu kanunun hayata geçirilip uygulanması için tek ve yegane şart örgütün kendisini tamamen feshetmesi, silahların kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması ve yok

0: burada herhangi bir engel pürüz çıkması beklenmiyor şahsen.
1: Evet.
0: Tabii tartışmalar, efendim yorumlar tabiidir. Bunlar da olacak. Çünkü önemli bir mesele. Yani doğru. Türkiye'yi 50 senedir meşgul eden, Türkiye'yi rahatsız eden, bugüne kadar çok da bedel ödettiren bir mesele inşallah artık tarihin tozlu sayfalarına havale edilmek üzere bir aşamaya gelmiş bulunuyor.
1: Şimdi bu konunun tabii sosyoekonomik şeyi de var. Öteden beri hep sizinle de konuşuyorduk. Bunların da yavaş yavaş tabii bir halledilmesi, bir evet. hal yoluna girmesi de gerekiyor. Bundan sonra yani terör ya da terörist gibi böyle şiddete başvuran kümeleşmeler ya da örgütleşmelerin olmaması için aslında bu konuları da halletmek lazım.
0: Evet.
1: Ne dersiniz bilemiyorum tabii.
0: Şimdi bir kere şunu memnuniyetle ifade edelim. Yaklaşık 20 aydır bir terör eyleminin vukua gelmemesi,
1: evet.
0: cenazelerin gelmemesi, insanların hayatını kaybetmemesi tek başına çok sevindirici, memnuniyet verici bir durum.
1: Evet.
0: Daha önce Türkiye'nin bazı bölgelerinde bazı yerlere ulaşmak, gitmek terör tehdidi sebebiyle mümkün değildi. Mesela Gabar Dağı bunlardan biridir. Bugün Gabar Dağı'nda günlük üretim, yani petrol üretimi 83 bin varile çıkmış durumda. 83 bin küsur varil.
1: Yani.
0: Dolayısıyla bu çok çok önemli bir aşama.
1: Bir zenginlik tabii. Evet.
0: Hem zenginlik hem huzur, yani orada toplumsal huzurun olması.
1: Yaylalar var tabii, millet hayvancılık yapıyor, doğru.
0: Hem hayvancılık yapıyor hem korkusuz yaşıyor. Yani evet. terör tehdidi altında yaşamak çok kötü bir şey. Evet. Allah bir daha o günleri göstermesin. Ama 50 senedir Türkiye bu sıkıntıları yaşıyordu. Türkiye'nin ayağında bir pranga idi bu terör
1: evet.
0: örgütü.
1: Evet.
0: Şimdi bunun sonuna gelinmiş bulunuyor. Hı. Bu tabii aradaki açıkların da kapatılması lazım. Yani hem yurdun tamamında huzur ve güvenin sağlanması, toplumsal barışın güçlendirilmesi.
1: Evet.
0: Hem de bu örgüte bir şekilde bulaşmış, karışmış olan, onu yönetmiş olan, orada eylem yapmış olan kişilerin hukuki durumlarının da sonuca bağlanması önemli.
1: Evet.
0: Bunun için özel bir kanun çıkarılıyor. İşte bu toplumsal dayanışmayı efendim güçlendirme kanun teklifi. Bu bakımdan çok çok önemli. Bu geçici ve özel bir düzenleme ve tamamen PKK örgütünün tasfiyesiyle ilgili. Yani başka bir örgütten
1: örgüt falan da yok.
0: Evet. Değil. Ayrıca herhangi bir genel af söz konusu değil. Onu da belirtmek lazım.
1: Evet. Şimdi Selahattin Demirtaş tabii bu ziyaretine gidenlerle şeyinde diyaloğunda enteresan bir cümlesi de var. Onu ben okudum. Şöyle diyor, yani olsun ya da olmasın bundan sonra mesela silahlar olmayacak diyor.
0: Evet.
1: Çok enteresan bir şey. Aslında o cenahta da ya da terör örgütü de bu konuda bir eğilim içerisinde. Yani silahlı mücadeleyi yapamayacak bir hale mi geldi efendim?
0: Abdullah Öcalan'ın ilk konuyla ilgili ilk açıklamasında da vardı. Yani silahlı çatışma döneminin artık kapandığı,
1: evet.
0: Tarihin tozlu saflarına, tozlu raflarına kalktığı şeklinde uzun bir izahı var orada. O
1: tabii.
0: sahadaki gerçekleri yansıtan bir açıklamaydı.
1: Evet.
0: Bu saatten sonra terör örgütünü yeni eylemlere sürükleyecek bir efendim destek veya başka herhangi bir şekilde bir tahrik, teşvik, motivasyon söz konusu değil.
1: Evet.
0: Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak bundan sonra kendisine karşı böyle bir tezgahı işletmek üzere harekete geçecek olan devletlere de söyleyeceği şeyler var. Elbette o caydırıcılık yeterince etkili. Yani Türkiye eski Türkiye değil. Öyle her gün önüne gelenin operasyon çekebildiği bir ülke değil.
1: Evet.
0: Yani herhangi bir kötülük şayet vuku bulursa bunun karşılığını en şiddetli şekilde verecek kuvvet ve kudrette bir ülke.
1: Evet efendim. Şimdi sayı kapan bölgemizde artık terörün, şiddetin olmaması için tıpkı Amerika kıtası, Avrupa kıtası gibi olmasını artık bu bölgenin insanları da hak ediyor. Peki yıllarca bu terör örgütleri üzerinde

0: işte bu bölgedeki halkları ya da devletleri manipüle ettiler.
1: Evet.
0: Sonra müdahale ettiler ya da bu teröristlere operasyon çektiler, bu ülkelerde işgaller yaşandı. Bundan sonra inşallah etrafımızda da buna benzer irili ufaklı çok örgüt var. Bunlar da bitiyor ya da bitecek diyelim efendim.
1: Şimdi terör örgütleri başka devletlerden güç almadığı zaman yaşama imkanı yok Ata Bey.
0: Evet.
1: Ama başka ülkelerden lojistik destek alırsa, siyasi destek alırsa, efendim maddi destekler alırsa maalesef örgüt ayakta kalabiliyor. Bugüne kadar yaşananlar ve olanlar bu çerçevedeydi.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi şu anda artık farklı bir iklime gelinmiş bulunuyor. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelede bu nihai çözüme ulaşması bölgeyi de çok doğrudan etkileyecek bir netice olacak.
0: Evet.
1: Yani sınır komşumuz olan Irak, Suriye gibi mesela bugün Irak, Kuzey Irak topraklarında hala 3000'e yakın teröristin barındığı bilgileri var.
0: Evet.
1: Keza Suriye'de 1000 ila 1500 arasında örgüt militanının bulunduğu bilgileri, değerlendirmeleri var.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar sona erdiğinde bölge de rahatlayacak.
0: Evet.
1: Çünkü Irak ve Suriye'de uzun yıllar terörden çok çekti. Yani bölge halkının, sadece Türkiye değil, bütün bölge halkının bir rahat ve huzur ortamına kavuşması söz konusu olabilecek ki bu çok çok önemli. Orada,
0: evet.
1: Orta Doğu'nun ahvali değişecek tabir yerindeyse.
0: Bu da evet. Şimdi efendim bölge demişken bence hemen yanı başımızda, yani ABD İsrail İran savaşından söz ediyorum.
1: Evet.
0: O savaş da bitti bitiyor, işte ön anlaşmalar olmuştu, olmadı. İran ikinci Dünya Savaşı'nda olmayan ya da görülmeyen bir saldırı düzenleyecekti İran'a, o olmadı, iyi ki olmadı. Yani olsun diye istemiyoruz tabi. Ama bir türlü bir anlaşma da söz konusu değil. Bu enerji fiyatlarına şey yapıyor,
1: evet.
0: Yansıyor. Bir huzursuzluk devam ediyor.
1: Evet.
0: İran'da tabii kim karar veriyor bilemiyoruz ama ABD'den gelen, özellikle Trump'tan gelen o beyanlar da netice itibariyle sonuç olarak da doğru görünmüyor. Ne dersiniz?
1: Burada tabii Amerika'nın fırsatçılığı ve emperyalist politikaları önemli bir faktör.
0: Evet.
1: Yani bu manada İran'a baskı yapması, yani makul bir çözüme ulaşmak için değil de İran'ı teslim almak noktasında bir karakter sunuyor.
0: Evet.
1: Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun altını çizelim. Beri tarafta İran Amerikan baskısına, tehditlerine, saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. Yani İran'ın direncini kıramadı Amerika.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çatışmalar uzuyor. Yani Amerika'nın beklediği başka bir şeydi. Kısa zamanda ülkede rejimi değiştirmek, işte bütün idarecileri ortadan kaldırmak, yeni bir kadro kurmak filan. Evet, çok sayıda üst düzey yöneticiyi bir operasyonla ortadan kaldırdı ama bu tamamen İran'ın şeyini, komuta zincirini kırdığı anlamına da gelmiyor. Hayatta kalanlar devam ettirdi bunu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla İran çetin ceviz. Yani Amerika bunu bu kadar, en azından bu ölçüde beklemiyordu. Şimdi onu hala daha zorlayarak İran'ı belli bir şeye yaklaştırmaya, kabul ettirmeye çalışıyor. Bundan dolayı çatışmalar maalesef devam ediyor ve bu bütün dünya ekonomisini etkiliyor. Çünkü petrol konusuyla doğrudan ilgili ve ilişkili.
0: Evet.
1: Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrol sevkiyatının %22 ile %25'i arasında bir geçiş var. Bu çok önemli bir rakam. Yani
0: tabii.
1: Dörtte birine yaklaşan bir miktar. Dolayısıyla fiyatları etkiliyor her ülke. Bir de spekülasyonlar var. Bundan faydalanmak isteyen fırsatçı ülkeler var. Onların hal ve hareketleri de işi zorlaştırıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla olan aslında dünyanın fakir ekonomilerine oluyor.
0: Doğru.
1: Tam olarak gelişmemiş ülkelerin ekonomilerine oluyor.
0: Evet.
1: Bu oyunu da bilerek ve isteyerek devam ettiriyor Amerika. Bunu da görmek lazım.
0: Şimdi tam petrol deyince, bu arada Irak'la biliyorsunuz bir petrol boru hattı anlaşmamız da var.
1: Evet.
0: Bir yol projemiz de var.
1: Kalkınma yolu
0: projesi. Evet, yani bu da çok iyi oldu. Tam zamanında mı? Ama gerçi 3-5 yıl sürecek tabii bunu.
1: Bunlar büyük meseleler. Ha deyince hemen her şey olmuyor.
0: Ama rentable olarak, yani bir kıymetinden dolayı herhalde çok önemli bir proje değil mi efendim?
1: Elbette. Elbette, evet. Bu projenin hayata geçirilmesi çok çok şeyi değiştirecek.
0: Doğru.
1: Yani bölgede tamamen dengeleri değiştirecek. Türkiye'yi de başka bir konuma yükseltecek eğer gerçekleşirse.
0: Evet.
1: Türkiye enerji tedariki ve iletiminde çok kilit bir ülke durumuna gelecek.
0: Bir köprü halinde değil mi değerlendirilecek?
1: Yani önemli bir aktör ve oyuncu olarak,
0: evet,
1: bölgede büyük rol oynayacak.
0: Hürmüz'ün alternatifi olabilir mi gelecekte?
1: Yani tamamen olması mümkün değil. Coğrafi olarak, evet, olarak, yani Hürmüz çok çok önemli bir boğaz.
0: Evet.
1: Dünyada böyle 17 tane boğaz var. Bir iki tanesi de bizde, biliyorsunuz. Çanakkale ve İstanbul boğazları.
0: Tabii.
1: İşte Hürmüz Boğazı efendim Malakka Boğazı'ndan sonra belki de en önemli boğazdır diyebiliriz.
0: Evet.
1: Ya da bölgenin kendine has stratejik öneminden dolayı en önemli boğazdır demek de yanlış olmaz.
0: Evet efendim. Şimdi Orta Doğu'yu konuşurken dün bir toplantı vardı Amman'da. Yani orada 14 İslam ülkesi Amman'da toplandı. Evet. Gündemde Kudüs vardı. Kudüs'ten, evet, taviz vermeyiz diyor.
1: Evet.
0: Sayın Dışişleri Bakanı, ama Dışişleri Bakanları İsrail'in hedefinde, yani artık çok net belli oldu Kudüs. Öteden beri de böyle mi? Yani İsrail'in hedefinde hakikaten Kudüs var mı? Bir ciddi bir
1: İsrail'in
0: şekilde.
1: İsrail'in hedefinde maalesef Kudüs hep vardı ve var.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Tabii İslam dünyası bugüne kadar Kudüs konusunda topyekün böyle birlikte bir etkili tavır ortaya koyamadı.
0: Evet.
1: 1969'da İsrail'in Kudüs'ü ilhak kararı alması, daha sonra bir Yahudinin Mescid-i Aksa'yı yakmaya teşebbüsü üzerine, biliyorsunuz, İslam Konferansı örgütü doğdu.
0: Evet.
1: Ama İslam İşbirliği Teşkilatı 47 yıl sonra ismi değişti, bu böyle oldu. Bugüne kadar pek çok zirve yaptı. Devlet başkanları zirvesi, dışişleri bakanları zirveleri falan.
0: Evet.
1: Ama bildirilerin ötesine geçen bir eylem olmadı, olamadı. Çünkü İslam ülkesinde büyük dağınıklık var. İçeride ülkelerin kendi zaafları var, problemleri var. Kolay karıştırılabiliyor, kolay baskılanabiliyor bu ülkeler.
0: Evet.
1: Ekonomik ve siyasi ve sosyal bakımlardan. Dolayısıyla maalesef, yani 50 yıla yaklaşan, daha doğrusu 50 yılı aşan bir zaman zarfında Kudüs meselesiyle ilgili olarak, Mescid-i Aksa ile ilgili olarak İslam dünyası kendisinden beklenen etkili tavrı, müdahaleyi gerçekleştiremedi.
0: Evet.
1: Şimdi yeni bir çaba, en azından kısmen, işte 57 İslam ülkesi bir taraftan, tamam, kağıt üstünde devam ediyor ama İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs için bir efendim dostluk grubu veya Kudüs'e dayanışma grubu mahiyetinde hareket edebilecek bu ülkeler 14 tane. Bakalım bunların çalışmaları neticesinde nasıl bir şey ortaya çıkar.
0: Bir adım atacaklar ya da nasıl bir sonuç.
1: İsrail iyice gemi azıya almış bulunuyor.
0: Evet.
1: Karşısında herhangi bir müdahale, direnç görmeyince temelli zıvanadan çıkıyor.
0: Yani biz de biraz önce ABD, İsrail, İran savaşı derken İsrail başlı başına bir şey içerisinde,
1: elbette,
0: hedefleri var. Yani bir tarafta Suriye, Lübnan, tabii dediğiniz gibi Kudüs, İran, daha doğrusu. Evet.
1: İran savaşının tam göbeğinde İsrail var Atabey. Yani
0: evet.
1: Orta Doğu'da en büyük çıban başıdır İsrail. Yani bunu Filistin meselesinde böyle, Suriye meselesinde böyle, Mısır meselesinde böyle.
0: Evet.
1: Kürdün için, Lübnan için hep böyle yani. Çünkü Büyük İsrail projesi ya da Nil'den Fırat'a olan vaat edilmiş topraklar safsatası,
0: evet,
1: bu sonuçları doğuruyor.
0: Tabii.
1: Yani bununla ilgili politikalar çok kararlı bir şekilde uygulanıyor. Ve dediğim gibi karşısında istenen seviyede bir direniş, bir direnç olmayınca da bunlar hani ne derler, köpeksiz köy bulmuş gibi efendim değneksiz dolaşan tipler misali istediği gibi hareket edebiliyor. Bir engel görmüyor, bir direnç karşısına çıkmıyor. Evet. Maalesef bu en zaaf, en büyük zaaf İslam dünyası için.
0: Evet efendim. Şimdi bunları konuştuk ama bir de Ukrayna-Rusya savaşı var. Bitmeyecek evet. mi diye insanın aklına soru geliyor.
1: Evet.
0: Bu arada Karadeniz'de de mesela saldırılar var.
1: Evet.
0: Ne yapmak istiyor Ukrayna ya da Rusya ya da işte sütre arkasında Avrupa, NATO demeyelim de hadi Avrupa diyelim. Ne dersiniz?
1: NATO'yu da söyleyebilirsiniz pekala. Çünkü öyle. NATO burada Avrupa Birliği ile hareket ediyor. Yani
0: evet.
1: Hatırlarsanız Atabey, Ukrayna Savaşı başladığında bazı yorumcular, bazı uzmanlar tırnak içinde bu savaşın bir iki hafta içinde bitebileceğini filan söylemişlerdi. Bunun da sebebi şuydu. İlk saldırı sırasında Rus uçakları Ukrayna hava sahasında gövde gösterisi yaparken Ukrayna tarafından onları efendim engelleyecek, onlara müdahale edecek bir hava savunma sistemi o gün için devrede değildi. Dolayısıyla evet. o uçakları seyretmekle yetindiler. Ve bazı uzman kişiler de buna bakarak bir acele karar verdiler. Ama onların görüşleri maalesef hiç de tahakkuk etmedi. Edecek gibi görünmüyor. Çünkü 5. yılına girdi.
0: Evet.
1: Savaş giderek yayılıyor. Yani biteceği yerde daha başka coğrafyalara sıçrama tehdidi de bulunuyor.
0: Yani acaba hani i̇şte Karadeniz'e bir sıçrama mı demek istiyorsunuz?
1: Yani birileri cepheyi genişletmek istiyor. Mesela bu savaşın bitmesini istemeyen Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz.
0: Anladım.
1: Eğer Ukrayna'ya bugüne kadar bu lojistik, askeri, siyasi destekler olmasaydı Ukrayna hakikaten bu direnişi ortaya koyamazdı. Belki de savaş o şekilde bitmiş olacaktı. Ama burada Ukrayna-Rusya savaşından ziyade Rusya ve Avrupa hesaplaşmasına bakmak lazım. Rusya'yı her zaman büyük bir tehdit olarak gören Avrupa, bu savaşta Rusya'nın daha yıpranmasını, zayıflamasını ve tehdit olmaktan çıkmasını bekliyor. Bunun için çalışıyor. Bu konuda Amerika desteğini de en azından kısmen alıyor. Biden döneminde daha çok destek alıyordu ama şimdi Trump buna daha mesafeli kalıyor.
0: Evet.
1: Rusya ile ilişkileri düşünerek tabii.
0: Tabii.
1: Burada yani bu savaş şu şartlarda daha uzun sürecek gibi görünüyor eğer şaşırtıcı bir gelişme olmazsa. Tabii Rusya da yıpranıyor aslında. Onu
0: tabii.
1: da görmek lazım. Fakat
0: acaba amaç o mu? Bir amaç da o herhalde. Yani Ukrayna kaybetti, bitti, kimse kalmadı derken Rusya'yı da evet.
1: Demin ifade ettim. Yani Avrupa Rusya'nın bir tehdit olmaktan çıkmasını bekliyor, umuyor evet. en azından. Bunun için hazırlık yapıyor. Çünkü bu haliyle Rusya Avrupa ülkeleri için büyük tehdit. Onu görüyor.
0: Evet.
1: Ve bunun için yeni savunma sistemleri oluşturmaya çalışıyor. Kendi içinde, NATO çerçevesinde vesaire.
0: Evet efendim.
1: Tabii Rusya da bunları not ediyor ve buna göre o da tavır planlaması yapıyor. Değiştiriyor, uyguluyor. Hı-hı. Efendim direniyor.
0: Evet.
1: Ama yani giderek Ukrayna savaşı daha tehlikeli boyutlara varıyor. Onu görmek lazım. Yani Baltık evet. ülkeleri için, Polonya gibi ülkeler için, efendim temelde bütün Avrupa için bu tehdit devam ediyor. Yani
0: evet.
1: daha da artabilir çünkü Rusya ne olursa olsun nükleer bir süper güç. Yani Rusya'nın nükleer silahları Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla.
0: Evet.
1: Bunu hatırdan çıkarmamak lazım.
0: Doğru.
1: Ve Rusya kendi varlığını tehlikede gördüğü vakit bunları kullanmaktan tereddüt etmez.
0: Evet efendim.
1: Sarf-ı nazar etmez.
0: Evet. Şimdi biraz Türkiye'ye dönelim. Şimdi bizde de çok enteresan bir gündem var. Yani Türkiye İlkay Çiçek çiçeği konuşuyor. Menderes ilçe başkanı, eski Menderes ilçe başkanının WhatsApp yazışmalarını konuşuyor. Hakikaten çok enteresan, çok ilginç, çok pervasızca açık açık yazıyor. Yani bunlar bir savcının eline geçse herhalde bir yekün oluşturur. Çok açık da konuşuyor.
1: Evet, Menderes Özgür... Belediye Başkanı, pardon.
0: Evet, Belediye Başkanı, Menderes Belediye Başkanı efendim. Evet. Aydın Menderes.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Özgür Özel Bey'in de tabii CHP diyorum ben, affedersiniz. Yeni partinin genel başkanının daha önce söylediği övgüler var.
1: Evet.
0: İlkay Çelik için. Yani İzmir'i ona verin, işte Aydın'ı verin, hatta Türkiye'yi verin diyor. İşte İçişleri Bakanlığı gibi hedefler falan.
1: Evet.
0: Ama İlkay Çiçek de böyle çıkıyor. Ne dersiniz mesajlarına? Mesela ben diyor muhtarlıktan geliyorum, para gibi mi yürüyorum diyor. Para, her
1: ben
0: şeyden para mı alırım?
1: Evet. Laflar var ama yani bu tabii medyada dolaşan ifadeler.
0: Hayır, WhatsApp'la işte sevgilisiyle yazışıyor efendim.
1: Evet,
0: biliyorsunuz.
1: Yani bunlar şüphesiz mahkeme dosyalarına giriyor, savcılık iddianamelerinde ve sosyal medyada tabii körükleniyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediyeler, belediye başkanları ve yöneticileri açısından aslında çok da parlak geçmedi. Yani
0: evet,
1: bir sürü belediyede sayısı tam olarak kaç oldu bilemiyorum gerçekten.
0: Yani 40'ı buldu bununla herhalde, evet, aşağı yukarı. Evet, saydığımızda
1: ve
0: işte en son
1: yüzlerce,
0: Üsküdar, sonra bu şey Etimesgut, Ankara, evet.
1: Yüzlerce sanığı efendim ilgilendiren,
0: tabii,
1: bir yargı süreci söz konusu. Milyarlarca liralık efendim usulsüzlük, rüşvet, irtikap, efendim nitelikli dolandırıcılık vesaire. Ne kadar ekonomik suç varsa adeta hepsini toplamış bulunuyor bu dosyalar.
0: Evet.
1: Bu aslında yani eskiden CHP mensubu olanlar, şimdi yeni parti mensubu olarak devam edenler açısından hiç de başarılı bir
0: sınav değil, değil mi?
1: Değil yani.
0: İmtihan.
1: Olabilir mi yani
0: ya,
1: bu kadar rezaletten sonra, bu kadar kepazelikten sonra, hele hele bazılarının fütursuzluğu yani, yani sanki babasının çiftiymiş gibi, yani devletin, kamunun, toplumun mal ve mülkü üzerinde bu kadar rahat at oynatmak, bilmiyorum hangi cüretin sonucu, kim nasıl teşvik etmiş bunları, bunlar hani derler ya yürek yemiş gibi
0: falan. Gibi falan. Acaba Sayın Kapan, yani iletişim çağındayız ya, mesela 30 sene önce olsaydı bu kadar bilinir miydi? Şimdi çok enteresan işte o iletişim çağında o yazışmalar
1: önce,
0: vesaire falan.
1: 30 küsür sene önce patlayan bir skandal vardı biliyorsunuz. İçki skandalı. O
0: evet,
1: da çok büyük bir şeydi ama bir yerdeydi, İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük şehrindeydi.
0: Evet.
1: Tabii o günün içinde trilyonlarla ifade edilecek para yolsuzluğu söz konusuydu.
0: Evet.
1: Tabii burada
0: Ergun Göknel meselesi.
1: Evet. Burada tabii teknolojinin gelişmesi, haberleşmenin hızlanması, hiçbir şeyin adeta gizli kalmaması,
0: evet,
1: iklimi farklı. Bu
0: tabii
1: meseleleri daha çok konuşulmasına yol açıyor. Ve her şey ifşa oluyor. İki kişi arasında geçen muhavereyle böyle dillere destan gibi düşüyor.
0: Hakikaten çok ilginç yani. Roman gibi, evet.
1: Bu şimdi burada tabii bunun bir hukuki sonucu olacak ve bir de siyasi sonucu olacak. Yani neticede bu isimler bir kitle adına hareket ettiler. Bir parti mensubuydular.
0: Evet.
1: O partinin tabanı ve tavanı için çalıştılar. Tırnak içinde çalıştılar.
0: Tabii.
1: Efendim. Şimdi bunun sonucunda toplum bir karar verecek siyasi olarak. Böylelerini bir daha seçecek mi, seçmeyecek mi? Bir de hukuk bakımından bunlardan hesap sorulacaktır elbet. Sorulmaması mümkün değil. Bunca rezalete rağmen, aşağı çıkan bunca suç belirtilerine rağmen hala daha devlete, hukuka, düzene, topluma meydan okurcasına fütursuz konuşanlar muhtemelen çok sert bir kayaya çarpacaklar hukuk açısından.
0: Adalet Bakanı şey diyor, asrın davası dediğine göre, evet.
1: İstanbul için asrın yolsuzluk davası demişti, evet.
0: Demişti,
1: Ekrem,
0: evet.
1: İmamoğlu suç örgütü,
0: evet,
1: dosyası için bunu ifade etmişti.
0: Doğru.
1: Yani tabii orada yüzlerce sanık var. Diğer dosyalarda da kiminde onlarca sanık var. Kiminde yine kabarık sayıda sanık var.
0: Evet.
1: İtirafçılar var. Epeyce miktarda 70 küsur itirafçı var. Bunlar yok, ifşaatta bulundular.
0: Doğru.
1: Bunların hepsinin hukuki sonucu olacak. Ama bu biraz da zamana bağlı. Yargılamalar devam ediyor. Dediğim gibi yani hukuki sonuç yanında siyasi sonucu da olacak.
0: Olacak.
1: Tabii, tabii ki sosyal ya da sosyolojik sonucu da olacak.
0: Doğru. Efendim, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tabii çalışıyor. Yani Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bir isim Veli Ağbaba.
1: Evet.
0: Bir ismin abisi gündemde ve ihaleye fesat karıştırmadan gözaltında yakalandı o, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Veli Ağbaba'nın çok ismi geçiyor.
1: Evet.
0: Ve yeğeni de öyle. Ne olacak şimdi? Tabii dokunulmazlık dosyaları da kabardı mecliste. Hatta Sayın Özgür Özel'in 60'ı buldu. Evet. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, biz bunlara araştırılsın imzasını veririz.
1: Evet.
0: Yani eğer meclise gelirse dokunulmazlık meselesi, evet, biz evet deriz. Ne dersiniz efendim?
1: Şimdi
0: Veli Ağbaba çok konuşuldu, Veli Ağbaba bu davalarda.
1: Kendisi hakkında da fezlekeler var.
0: Evet.
1: Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili talep var. Fezleke bu yönde.
0: Evet.
1: Tabii o farklı bir iddiada, karşı iddiada yolsuzluklar araştırılsın ama işte herkese de çamur atılmasın diyor. Ama dosya sayısı da artıyor giderek yani.
0: Tabii.
1: Birçok yerde bu Veli Ağbaba ismi geçiyor. Bakıyorsunuz Uşak Belediyesi ile ilgili Veli Ağbaba ne alakası var? Kendisi Malatya Milletvekili mesela.
0: Evet.
1: Efendim mecliste torba içerisinde paralar bulunuyor. Efendim Veli Ağbaba'nın ismi geçiyor. Başka iddialar var.
0: Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu vesaire falan. Evet.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Yani birçok şeyde Veli Ağbaba ismi öne çıkıyor. Tabii bunun ne olduğu hukuki sürecin sonucunda net olarak ortaya çıkacak. Ama bugün için de ortada dolaşan iddialara bir karşılık verilmesi lazım.
0: Evet.
1: Çünkü bu açıklamaların bir kısmı itiraf ve ifşa mahiyetinde. Yani itirafçıların söylediği şeyler var. O beyanlar da önemlidir hukuk açısından. Bunların tabii bilgi ve belgeye dayalı olması esastır. Yani Veli Ağbaba'nın siyaseten başı ağrıyabilir açıkçası.
0: Evet.
1: Şu ana kadar ki ortaya çıkan iddialarla ilgili olarak baktığımızda böyle bir tablo görünüyor.
0: Doğru. Şimdi efendim bir de bir operasyon, ama çok ilginç bir operasyon. FETÖ terör örgütünden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, yani örgüt bağlantısını ve darbe girişimini bir bir anlattı. Sızıntılar da var. Yani medya şeyler.
1: Evet. İstediğini belirtmiş.
0: Mesela çok enteresan bir şey. Soru çalarak korumayı olmuş.
1: Evet.
0: Bizim müstafi bir deniz generalimiz vardı, biliyorsunuz. Bunlar zeki çocuklar değil. Çoğunun eline efendim dershaneler ve okul dershanelerden sonra ellerine sorular verildi. Evet. Öyle yani, kazandılar, öyle geldiler.
1: General Cihat Yaycı'dan bahsediyorsunuz.
0: Evet, Yaycı Paşam. Evet, bravo. Yani zeki çocuklar hep diyorlardı ya, Anadolu'da evet, zeki çocuk. Öyle değil diyor. Kendilerine muti olan çocukları özellikle seçmişler. Ve soruları çalmış, bu çocukların eline vermişler. Şimdi bu yüzbaşı da, kurmay yüzbaşı.
1: Evet, eski kurmay yüzbaşı.
0: Evet, eski kurmay yüzbaşı ve itiraf ediyor. Bana soru verdiler, ben soruları evet, çaldım diyor.
1: Şimdi bu soru çalma işi zaten FETÖ örgütünün en belirgin tarafı. Yani evet, en başarılı, tırnak içerisinde en başarılı, en çok iş bitirdikleri alan bu.
0: Evet.
1: Sadece askeriyede değil, polis okullarında,
0: evet,
1: hakim, savcı imtihanlarında, mülakatlarında, yani devletin her kesiminde gerek öğrencilik safhasında, gerek öğrencilik sonrası kademe ilerlemelerinde soru çalarak, içeriden bilgi vererek, hazırlayarak ve bütün tezgahları kurarak kendi elemanlarını efendim başarılı kılma, sonuca götürme ve kritik makamlara tayin ettirme noktasında. Yani gerçekten hani derler ya, böyle parmak kısırtacak işler yapmışlar maalesef.
0: Evet.
1: Tabii bu paralel devlet yapısının bir gerçeği. Yani devletin içerisinde
0: insanları kendilerine köle yapmışlar herhalde. Ondan sonra da kullanmışlar. Evet. Yani mecbur etmişler kendilerini.
1: Ama devletin kılcal damarlarına kadar ilerlemişler. Yani sızmışlar. Evet. Ve kimisini suikastçı, kimisini işte mahrem imam bilmem ne.
0: Evet.
1: Yani kendilerince sadakat durumuna göre, tahsiline göre, mesleğine göre, yapısına göre,
0: evet,
1: bir görev bindirmişler, bir misyon vermişler.
0: Evet.
1: Bunların bir kısmı açığa çıktı bugüne kadar ama hala bir kısmı toplum tarafından bilinmiyor. Belki günü geldiğinde bunlar da açığa çıkacak. Neticede devletin araştırmaları devam ediyor.
0: Evet. Evet, çok enteresan bir şey. Beraber biraz konuştuğu bir delikanlı var inşaatlarda.
1: Evet.
0: O çocuk diyor ki, valla diyor, biz Salim Usta olarak biliyorduk. Zaman zaman da akşam buluşup onun evinde alkol da alıyorduk diyor. Böyle enteresan, evet, bir şey. Yüz tarama şeyiyle ortaya çıkıyor. Ama o çocuk diyor, ben kendisini benzettim. Dedim ki ya sen bu adama çok benziyorsun falan. Bir gün böyle önümüze bir gazete vardı.
1: Evet.
0: Ya nerede o adam? Baksana, kurma yüzbaşı ya. Ben ustayım demiş falan.
1: Evet. Yani. Kod ismi kullanıyor tabii. Selim Usta.
0: Evet.
1: Bunlar işte sonuca varmak için her şeyi mübah gören.
0: Tabii.
1: Hiçbir şeyi işlemekten geri durmayan, doğru, sakınmayan tipler. Çünkü örgütten gelen talimat böyle. Başka türlü davranmaları da mümkün değil. Onların öyle bir şansı yok.
0: Her türlü mahkum etmişler yani.
1: Göze aldığında başına ne geleceğini biliyor. Hmm. Dolayısıyla ne denilse onu yapıyor.
0: Evet.
1: Ama 10 sene saklanabilmiş olması da doğrusu dikkat çekici bir durum.
0: Bir de evinde 6 milyon lira para çıktı. Yani demek ki bir para dolaşımı da var.
1: Para dolaşımı en başından beri çok yüksek rakamlarda var.
0: Evet.
1: Kişilere göre, kişilerin yüklendiği misyona göre herhalde ödeme ve takviyeler yapılıyor olsa gerek ki. Heh. Yani 6 milyon lira ciddi bir para.
0: Tabii.
1: Bir kişinin, yani firari bir kişinin üzerinde bulunması ayrı bir mana taşıyor.
0: Evet, yani bir inşaatlarda şurada burada çalışarak bu para elde edilmez. Demek ki para geliyor, bir şey var. Evet,
1: kamuflaj var. Evet. Efendim, inşaat ustalığı perdesi altında başka işler çevriliyor.
0: Doğru. Sayın Kapan, bugün için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi,
0: İyi
1: yayınlar
0: günler
1: efendim.
0: Diliyorum zaman ayırdığınız için. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan konuğumdu. Günü, gündemi ve haftayı değerlendirdik kendisiyle. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a ısmarladık. Ben Ataullah Arvas.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Köyün Doktoru 14. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar. Ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi aracılar vasıtasıyla istetir. Arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'yı ikna ederek kendisinde bulunan eski traktörle dövüştürme yapmasına razı eder. Fırıldak Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracaktır. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Fırıldak Salman ne eder eder önce Osman Ağa'nın traktör şoförünü kaçırtır, ama traktörün direksiyonuna Doktor Cemil'in geçtiğini görünce bu sefer gizlice traktörün deposuna benzin yerine su koyarak yarışı Cemil'e kaybettirir. Yarışı kaybeden Cemil, sevdiği kız Menekşe'nin de elinden gittiğini görünce köyü terk eder. Ve Osman Ağa da kurallar gereği ister istemez kızı Menekşe'yi Tahir'le evlendirir. Düğün şehirdeki lüks bir otelin restorantında yapılır. Aynı gece davetliler gittikten sonra İki ağa, hanımları ve Menekşe ile Tahir bir gazino kapatarak eğlenmeye giderler. Menekşe'ye sevdalanan ama yarışı kaybettiği için sevdiği kızı da kaybederek köyden kaçan Doktor Cemil, tesadüf bu ya, o gece genç evlilerin kaldığı otele gelir.
2: Affedersiniz.
3: Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz?
2: Boş odanız varsa bir oda rica edecektim.
3: Bir dakika efendim. Deftere bakayım. Hı hı. Evet. Bir tek odamız kalmış beyefendi. 13 numaralı oda. Geniştir, denize karşıdır. Ama bilmem pek çokları numarasından dolayı bu odayı tutmak istemez.
2: Fark etmez. Ben 13 rakamın uğursuzluğuna inanmam. Verin odayı bana.
3: Peki, nasıl isterseniz. Hı. Rıza! Rıza, baksana.
4: Buyurun Katip Bey. Oo, hoş geldiniz Doktor Cemil Bey.
2: Hoş bulduk Rıza Efendi. Nasılsın?
4: Sağ olun Doktor Bey.
2: Bekir yok mu?
4: Burada da yani bu gece izinli. Bir emriniz mi vardı?
2: Estağfurullah. Bavulumu odama çıkar kafi Rıza Efendi. Ben akşam yemeğini dışarıda yiyeceğim.
4: Tabii Cemil Bey. Öyleyse Allah rahatlık versin.
2: Teşekkür ederim Rıza.
4: Bekir, bil bakalım az önce otele kim geldi?
5: Kim geldi?
4: Senin köylün olan şu doktor.
5: Ne? Doktor Cemil mi? Sahi mi söylüyorsun?
4: Evet evet, seni sordu. Ben de izinli olduğunu söyledim.
5: İyi demişsin. Rahat bir oda verselerdi bari.
4: Katip 13 numaralı odayı verdi. Başka odada yoktu zaten.
5: Orası iyidir.
4: Tüh, şimdi aklıma geldi be.
5: Ne geldi? He?
4: Şu düğün yapan ağalar o odaya kimseyi yatırmayın diye tembihlemişlerdi. Gelinle damanın odasına bitişik diye odanın boş kalmasını istemişlerdi. İyi ki Kadip'e söylemeyi unuttum. Yoksa doktoru geri çevirirdi.
5: 13 numaralı oda bizim doktora kısmetmiş. Ne yapalım? Boş ver.
4: Oraya birini yatırdığımızı ağalar duymasa bari.
5: Nereden duyacak ki? Boş ver. Bilseler de aldırma. Sen bu akşam doktorun hizmetine bakıver. Garip koma hemşerimi.
4: Dışarı çıktı. Geç gelecekmiş. Çok kibar bir adam senin bu hemşerin. Bayağı ısındım ona, biliyor musun?
5: İyi çocuk. Delikanlı çocuktur. Delikanlı.

0: Merhaba Salim abi.
1: Oo doktor, ne haber? Epeydir yoktun buralarda.
0: Biraz işlerim vardı da.
1: Karnın açtır senin. Ne yapayım sana? Köfte, şiş, pirzola ha?
0: Bir buçuk köfte yap abi. Yanında da bulgur pilavı.
1: İçecek ne istersin? Rakı, şarap. Ay Allah, unuttum ya. Sen alkol kullanmıyordun.
0: Evet, içkiden nefret ederim ben abi.
1: O zaman içecek ne vereyim he?
0: Ayran yeter Salim abi.
1: Olur. Yalnız ayran uyutmasın seni ha. Zaten gözlerin uykusuzluktan kapanır gibi.
0: Saatlerdir otobüs yolculuğu yaptım. Hem yorgun hem de uykusuz. Ama yine de ayran içerim.
1: Tamam, oldu. Vay vay vay. Kimi görüyorum ya? Doktor Cemil, ne haber kardeşim?
2: Aa, Nihat. Senin buralarda ne işin var bakayım?
3: Arada sırada takılırım işte buralara. Ne haber? Duyduğuma göre okuldan mezun olduktan sonra köyünde muayenehane açmışsın ha? Doğru mu?
0: Evet öyle. Kendi köyüme yerleştim. Sen de burada da açmışsın galiba ha? Gel otur, birlikte yiyip içelim, sohbet ederiz.
3: Hadi bakalım, gel oturalım. Yalnızım zaten.
4: Ne kadar süslesen.
3: Bana bak. Neşen yok gibi. Bir şeye canın mı sıkıldı? Hasta mısın?
0: Biraz yorgunum, o kadar. Ankara'dan geleli birkaç saat oldu da.
3: İş için mi gitmiştin Ankara'ya?
0: İşte onun gibi bir şey.
1: Evet, köfteler hazır. Hoş geldin Nihat Bey.
3: Hoş bulduk Salim abi.
1: Sana da köfte yapayım mı?
3: Yap ya.
1: İçki alır mısın?
3: Yok yok, bu gece içmeyeceğim. Evet. Baksana, Cemil ayran içiyor. Şimdi onun karşısında içki mi içilirmiş ha? Sen bana da ayran getir abi.
1: Peki.
3: Köydeki muayenehane nasıl?
0: Umduğumdan da iyiydi. Dağ köylerinden bile hastalarım vardı.
3: Vardı diyorsun. Şimdi yok mu yani?
0: Hayır yok. Şimdi ilçede açtım muayenehaneyi.
3: Madem ilçede açacaktın, neden önce köyünde açtın peki?
0: Köyümde doktor yoktu Nihat abi. Hiç olmazsa köylerime hizmetim dokunsun istedim, o kadar.
3: Sonra neden köydekini kapattın?
0: Uzun hikaye be Nihat.
3: Bana bak. Yoksa bir kız işi mi ha? Gönül meselesi mi bu?
0: İşte onun gibi bir şey. Birini sevmiştim. O da beni çok sevmişti.
3: Evlenecek miydiniz?
0: Evet. İşler yolunda gitseydi evlenecektik ama... neyse. Boşver. Hiç açmayalım bu konuyu, daha iyi.
3: Bana bak. Şişt, niye istemiyorsun? Yoksa vaz mı geçtin?
0: Yo. Ben vazgeçmedim de... Daha doğrusu beceriksizliğim yüzünden her şeyi alt üst ettim.
3: Yoksa kızı bir başkası mı kaptı ha?
0: Evet, bir başkası.
3: Yahu parakende konuşacağına toptan anlatsana şu meseleyi bana ya. Bir hayli ilginç geldi ha.
0: Adı Menekşe'ydi. Ağa kızıydı. Görsen o kadar güzel, o kadar çocuksu ve saftı ki.
5: Tamam, geliyor abi.
0: Daha onu ilk gördüğüm gün içimde bir şeyler oynadığını anlamıştım.
3: Peki o seni sevmedi mi?
0: Tam tersi dostum. Tam tersi. O beni onu sevdiğimden daha fazla sevdi.
6: Bunun limonu nerede be garson?
0: Gece bana evlenme teklif etti. Beraberce kaçmamızı istedi. Ama olmadı. Yapamadım.
3: Neden? Madem birbirinizi seviyormuşsunuz, kaçsaydınız ya.
0: Bak Nihat. Bu o kadar kolay bir şey değil. Düşün. Anam fakir, kimsesiz. Ve bu hale beni yıllar yılı okuttu. Büyüttü, sonra da doktor yaptı. Kadıncağız daha tam sevinmeden yaşı küçük bir ağa kızını alıp kaçmak, sonra da peşine polisin, jandarmanın düşmesi, sonra hapishaneye, bilmem, rezalet. Evet. Bütün bunlar rezalet.
3: Evet, anlıyorum seni, anlıyorum. Peki istedin de babası vermedi mi kızı?
0: Doğrusu istemedim ama isteseydim de vereceğini hiç sanmıyorum. Osman'a asalet meraklısı bir adamdır. Sık sık babamın doğramacı olduğunu yüzüme vurur dururdu.
3: Peki sonra?
0: Köyümüzde iki tane ağa vardı Nihat. Hüseyin ağa, diğeri de Osman ağa. Para desen sayısını bilmiyorlar. Bir gün ikisi birden traktörlerini dövüştürmek için iddiaya girdiler.
3: Ne? Traktör dövüştürmek mi?
0: Evet. Ortaya da ödül olarak köyün en güzel kızı Menekşe'yi koydular.
3: Allah Allah. Yani traktör dövüşünü kazanan Menekşe'yi mi alacak?
0: Diyeceksin ki böyle şey olur mu? Ama oldu dostum. Allah Allah. Para insanı şımartıp şaşırtınca insan öz kızını bile iddiaya koyar. Sonuçta traktör dövüşünde yarışı Osman Ağa kaybedince kızı Menekşe Hüseyin Ağa'nın oğlu kazandı.
3: Vay canına. Sonra?
0: Sonrasını ben de pek bilmiyorum Nihat. Olaydan sonra köyden kaçtım. Sanırım sevdiğim kızı Menekşe Hüseyin Ağa'nın oğlu Tahir'le evlenmiştir. Ya da evlenmek üzeredir. Köyü terk ettiğim için ne olduğunu hiç bilmiyorum.
3: Evet, anlıyorum seni. Neyse, boş ver. Bu akşam ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Aslında çok yorgunum ama... Yine de erkenden otele gidip yatmak istemiyorum.
3: Dün gece güzel bir gazinoya gittim. Bana bak, Çok nefis bir yer. Programı da şahane. İstersen buradan çıkıp oraya gidelim ha?
0: Olur, hadi gidelim.

0: Anlattıkların inanılır gibi diyeceğim. İki ağanın traktörlerini dövüştürmesi, ortaya ödül olarak kız koymaları. Yahu hangi asırda yaşıyoruz arkadaş ya?
1: Ne yazık ki köylerde hala böyle adetler sürüyor Nihat. Düşünebiliyor musun? Zavallı Meneşe kalbi bende olduğu halde motor dövüşü yüzünden hiç sevmediği biriyle evlenecek.
0: Ya sana da yazık olmuş Menekşe'ye de.
1: Ya evet öyle oldu. Bir de olan zavallı anacığım oldu.
0: Hoppala, ona ne oldu ki?
1: Yarıştan sonra sevdiğim kız başkasının olunca ardıma bile bakmadan köyü terk etmiştim ya. Anacığıma bir haber bile vermeden. Zavallı kardeşim ne haldedir? Ne yapıyordur kimler?
0: Aradan bir zaman geçsin gider görürsün anacığım. Hah bak işte sözünü ettiğim gazino burası. Gel hadi gel girelim.
1: Hadi girelim.
2: Bir dakika beyler, nereye gidiyorsunuz?
0: Nereye olacak gazinoya? Yoksa girmek yasak mı?
2: Hayır beyim, ama bu gece gazinonun misafirleri var.
1: Ne olmuş misafiri varsa?
2: Girmeyecek
1: miyiz yoksa?
2: Maalesef efendim. Köyden gelen ağalar düğün için kapattılar gazinoyu. Sadece onlara ait bu gece. İçeride eğlenip duruyorlar.
0: Ne biçim iş bu ya?
2: Ben de anlayamadım. Kızlı kızanlı doldular içeriye. İçeride harmandalı oynayıp duruyorlar.
0: Cemil. Yürü biz de başka bir yere gidelim dostum. Tamam. Görüyorsun ya bu ağalar her yerde senin kısmetine engel oluyorlar ha.
1: Haklısın ya.
3: Boş ver be Bekir. Takma kafanı şu meseleye. Olmuş bitmiş artık.
4: Öyle deme Rıza. Bana o kadar koydu ki o koca kafalının yaptığı hareket. Hani şeytan git şunun ağzını burnunu dağıt diyor.
3: Boş ver. Değmez.
4: Neler oluyor dışarıda ya? Bu gürültü yapanlar da kim?
3: Senin köylüler. Görme bir alem olmuşlar hepsi. Otele giriyor.
4: Ulan şehir neyinize sizin be? Yapsanıza köyde düğününüzü.
3: Gel şu sütunun arkasına saklanalım.
5: Bak beni salamayın be. Bak. Ben bu gece dolaşmak istiyorum.
6: Sen epeycine sarhoş oldun be Tahir. Sırası mı lan sokakta dolaşmanın? Sen bu gece gerdireye gireceksin yeğenim, gerdireye gireceksin.
5: Boşa gerdireye ne zaman olsa girerim. Nasılsa Menevşe karım değil mi? Ben bu gece dolaşacağım diyor.
6: Sus be sus. Osman Ağa duyacak gari.
5: Kim duyarsa duysun be. Korkun mu var sanki? Aymış. Osman Ağa'ymış. Alt tarafı oduncunun oğlu değil mi? Car.
6: Yürü lan koca kafa yürü. İçmesini bilmiyorum da neye bu kadar içiyorsun sanki? Yürü bakayım içeri de hadi. Hadi yürü diyorum sana hadi. Hadi yürüsene.
3: Görüyor musun Bekir? Senin koca kafalı damat zil zurna sarhoş olmuş. Ayakta duramıyor.
4: Beter olsun namussuz.
7: Bundan böyle anlaştık değil mi Hüseyin abi? Sık sık kaçıp geleceğiz buralara değil mi?
6: Eyvallah geleceğiz.
7: Efendim dünürüm, hayat mı canım, yaşamak gerek. Ne öyle lan, köy yerinde kala kala insan paslanıyor birader.
4: Duyuyor musun Rıza? Ağalar paraları nerelere harcıyorlar bak bak.
3: Parası olan harcar arkadaş.
8: Vallahi aleme rezil olduk. Bizim gibilerin neyine gerek kazinolar mazinolar.
9: Hep sizin yüzünüzden. Sanki köyümüzde düğün yapaydık olmaz mıydı? Şu hale bak. Hepsi sarhoş oldu. Bu dancımdan yüzüm kızılıveriyor canım.
8: Heriflerin kasinoya gitmesini biz istemedik ya. Neydi senin o Tahir'in hali öyle? Ayıp ayıp. Zifaf gecesi damat kazinoda kadınlarla karşılıklı göbek mi atarmış?
9: Canım sen benim oğlumu bıraksa kocan olacak o kepazeye bak. Zaten hepsini azdırandı o değil mi? Sen niye sahip olmadın erkeğine?
8: Doğru doğru. Kabahatin böğü bizde, ağamızda. Zaten sizi başımıza bela eden de bizim ağa buna değil mi? İnsan hiç traktör dövüşünde kızı üstüne bahse girer miymiş? Ah ah, Tohtur Cemil az mı istedi Menevşe'yi? Uğruna motor yarışına bilem girdi çocuk. Keşke o kazansaydı. Yazık oldu, yazık.
9: Ayıp hanım, ayıp. Artık kızın oğlumun kadını oldu. Onunla evlendi, unutma gari.
8: Kim bilir ne ettiniz de yarışı kaybetti Tohtur Cemil. Kızım onunla evleneydi, bu haller hiç gelir miydi başımıza?
4: Vay canına, şimdi her şeyi anlıyorum. Demek ki bu kendini beğenmiş Tahir bizim Doktor Cemil'in sevdiği kızla evlendi bu gece ha? Senin namussuz seni.
3: Ne iş be, ne dümenler döndürmüş bunlar.
4: Dümen döndüren başkalarıdır Rıza. Tahir salağın tekidir, aklı ermez böyle işler olur. Gel, hepsi ikinci kata odalarına çıktı. Biz de peşlerinden gidelim, bakalım başka neler duyacağız.

0: Bizim doktor odasına geldi mi acaba ha?
1: Bir saat önce geldi.
0: Yorgun demek. Yoksa böyle erken gelmezdi o.
1: Öyle olmalı. Ayakta uyuyordu sanki.
0: Oda kapıları açılıyor. Gel şuraya gizlenelim.
2: Kız Benefşe nereye gidiyor?
3: Azıcık yüzümü yıkayacağım ana. Bulantı geliyor.
2: Yıka yıka iyi gelir.
3: Başımda dönüyor ana.
2: O gözü gör alasıca babanın başının altından çıktı her bir şeyler. Şehir neyimize gerekti? Havası bilem dokandı hepimize.
3: Yüzümü yıkarsam açılırım biraz ana.
2: Tahir ne alemde iyi mi?
3: Yerinde bile batsın ana. Ne yapacak adam zaten ayakta sallanıyordu. Erkekler adet diye bir de zırtına yumrukla vurunca hepten yere serildi kaldı.
2: Çile kızım çile, ne yaparsın? Halbuki doktor Cemil o yarışı kazansaydı şimdi her şey çok başka olurdu değil mi?
3: Ah güzel anam ah. Ne yapacağım ben bu koca kafalı adamla? Nasıl bir ömür süreceğim?
2: Kader kızım, alın yazın buymuş katlanacağım. Hem bakarsın nikahta keramet vardır. Belli olmaz. Hoşlaşır seviverirsin o koca kafalıyı.
3: Nesini seveceğim bu adamın anacığım? Neyse ben yüzümü yıkamaya gidiyorum.
2: Kız, odanın kapı tokmağına havlunu koy. Dönüşte odanı şaşırırsın sonra.
3: Aman ana ben aptal mıyım? Niye şaşırayım?
2: Sana aptalsın demedim. Başın dönüyor da odanı şaşırırsın dedim. En iyisi havlunun kapının tokmağını as da şaşırma.
3: Peki peki asayım. Tamam mı?
2: Ah şöyle. Neme lazım? Yanlışlıkla başka birinin odasına modasına giriverirsin de rezil gebaze oluruz. Hadi Allah rahatlık versin, ben odama gidiyorum.
3: Peki ana.
0: Bak Rıza, aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
0: Şu namussuz Tahir'den intikam almanın tam sırası şimdi. Hem buna intikam da denmez. Birbirlerini seven iki kişiyi birleştireceğim.
1: Neler diyorsun sen Bekir? Ne yapacaksın?
0: Sen de gördün ya, fazla eğlenmekten gürültü patırtıdan gelinin başı dönmüş.
1: Ne olmuş dönmüşse?
0: Odayı şaşırmamak için kapıya havlu koydu ya. Ben o havluyu alıp 13 numaralı odanın tokmağını asacağım.
1: Ne? Delirdin mi sen? Bizim doktor Cemil'in odasına mı?
0: Evet. Nasıl ama?
1: Yapma Bekir, bu çocuk oyuncağı değil. Sonra başına iş açarsın, karışmam.
0: Tamam, karışma. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen de duydun işte. Bu güzelim kızı o koca kafalıya zorla vermişler. Oysa kızcağızın esas sevdiği bizim doktor Cemil'miş. İnan bana sonunda her şey tatlıya bağlanacak.
1: Peki ya kız işin farkına varırsa?
0: Varsa varsa sabahleyin varır. O şimdi havluyu hangi kapıda görse o odaya girecek.
1: Ya sonra ne olacak?
0: Sonrası inşallah iyi olur Rıza. Ben elimden geleni yapayım da. Dur, kız tuvaletten çıkmadan önce şu havluyu alıp doktorun oda kapısına asayım. Hah, oldu işte.
1: Bekir, çabuk buraya gel, kız tuvaletten çıkıyor.
0: Tamam tamam, işim bitti zaten, geliyorum.
3: Odam hangisiydi? Ha işte şurası. İyi ki anamı dinleyip havluyu asmışım kapıya. Hepsi birbirine benziyor.
1: Eyvah, kız doktorun odasına girdi Bekir.
0: Benim de istediğim buydu zaten işte.
1: Çabuk gel kaçalım, bir rezalet çıkmadan gidelim buradan.
0: Dur bir dakika, kızın yattığından emin olmalıyım.
1: Sen delirdin mi arkadaş? Bir gören olursa işimizden oluruz be.
0: Tamam tamam, gidebiliriz artık. Kız odadan çıkmadı. Anlayacağın hiçbir şeyin farkına varmamış. Tahir diye doktorun yanına yatmış.
1: İnşallah yaptığın iş iyi olur.
0: Yarını büyük bir zevkle bekleyeceğim. Hey gidi koca kafalı Tahir, beni tanımazsın ha. Bana garson parçası dersin ha. Yarın olsun da hayır olsun bakalım.

TGRT FM Haber.

0: Merhaba, mutlu geceler. Gün biterken de günün içerisinde yaşanan bütün gelişmeleri sizler için toparlayacağız efendim. Ve tabii ki sıcak gelişmeler de gün biterken de olacak. Ben Seda Akbay. Tekrar hoş geldiniz. Efendim, 2026 yılının 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla hemen başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Milli Güvenlik Kurulu ve tabii ki efendim 2 yıldır gerçekleşen bir süreç var. Terörsüz Türkiye, çok tarihi günlerden geçiyoruz. Hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık meclise geldi çerçeve yasa. Tabii ki bu da Milli Güvenlik Kurulu'nun en önemli gündem başlığıydı. Bununla birlikte çevremizde tabii ki bir savaş var. ABD, İran arasında yaşanan gelişmeler de konuşuldu ve taraflar tekrar müzakere masasına çağrıldı.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi ABD ve İran arasındaki gerginlik 2026 yılının 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. 8 maddelik açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir aşama oluşturan çalışmaların aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Toplantıda FETÖ ile mücadelede gelen son durum değerlendirildi. İhanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmalara da değinildi. Çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine yönelik müzakerelere geri dönme çağrısında bulunuldu. Rusya-Ukrayna savaşında son durum da ele alındı. Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere yakın bölgelerinde çatışma sahası haline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Savaşan taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi. İsrail'in Gazze Barış Planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine de değinildi. İsrail yönetiminin kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı. Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgenin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Öte yandan MGK bildirisinde NATO Liderler Zirvesi'ne de ayrı bir parantez açıldı. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu belirtildi. Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkan ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki yapıcı tutumu teyit edildi.
0: Evet, MGK toplantısından yansıyanlar böyleydi. Şimdi çok tarihi günlerden geçiyoruz dedik. Terörsüz Türkiye, her şey yolunda giderse efendim artık PKK, KCK tamamen tasfiye olacak. Bölgemiz açısından da çok önemli demiştik. Artık 12 maddelik çerçeve yasa mecliste ve gelen açıklamalar, AK Parti cephesinden gelen ilk açıklamalara göre de 7 Ağustos Cuma günü itibariyle yarın yani Adalet Komisyonu'nda görüşülecek ve sonrasında artık 9 Ağustos yani pazar günü de genel kurulda ele alınacak. İşte son gelişmeler.
2: Yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi yarın Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.
2: Türkiye'nin ortak geleceğine 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır.
1: Yarım asırlık terörü tamamen ortadan kaldıracak mücadelede artık son sözü meclis söyleyecek. 12 maddelik çerçeve yasa teklifi için geri sayım başladı.
3: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Meclis başkanlığı yasa teklifini Adalet Komisyonu'na sevk etti. 7 Ağustos Cuma günü komisyonda görüşmeler başlayacak.
3: Adalet Komisyonu başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır.
1: Teklifin 9 Ağustos pazar günü genel kurulda olması bekleniyor.
2: Terörsüz bölge idealimizde Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir.
1: Çerçeve yasağı ile birlikte önemli bir teklif daha ele alınacak. Şehit

0: Yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdiler. Ana gündem kuşkusuz terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan Bahçeli ikilisi yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü.
1: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refah adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
0: İki lider milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclisteki görüşme takvimini ele aldı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi sırasında atılacak adımları değerlendirdi.
2: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde dış politika da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesindeki temaslarını ve yansımalarını ittifak ortağına aktardı. Öte yandan liderler Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yapılan saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşının seyir-i sefer emniyetine etkilerini de istişare ettiler. ABD-İran müzakerelerinde yaşanan belirsizlik ve Hürmüz'de dönem dönem yükselen tansiyonda görüşmede masaya yatırıldı.
3: Evet efendim, Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Evet, yıllardır hepimiz çok ağladık şehit haberleriyle. Evet, bugünler aslında en çok kahraman şehitlerimiz sayesinde geldi. Bunu da söyleyelim. Bir yandan da çok büyük bir ekonomik maliyeti vardı. Türkiye terör sebebiyle çok ciddi ekonomik bir kayıp verdi. 2 trilyon dolardan fazla bir rakam söz konusu. Şimdi artık bu manzara tersine dönecek. Dileriz her şey yolunda gider.
2: Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
0: Türkiye'de kişi başına milli gelir 18 bin dolar. Oysa terör olmasaydı bu rakam 24 bin dolara çıkacaktı. Yani terör herkesin cebinden tam 6 bin dolar çaldı.
2: Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.
0: İletişim Başkanlığı terörün yol açtığı yıkımı rakamlara döktü. Ortaya çıkan tablo ürkütücüydü.
4: Terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
0: Terör tam yarım asır boyunca üretimi, ihracatı, istihdamı vurdu. Sofradaki aş eksildi. Türkiye kaybıyla 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri inşa edebilirdi. 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabilirdi.
4: 2 milyon 90 bin megawatt rüzgar enerji santrali.
0: Eğitim ve sağlıkta karşılığı çok çarpıcı. Terörle mücadeleye harcanan parayla 1 milyon derslik yapılabilirdi. Yani derslik sayısı 2'ye katlanabilirdi. 27 şehir hastanesi var. Oysa o parayla 5191 adet, neredeyse 200 katı kadar daha yapılabilirdi. Havalimanları 2'ye, otoyollar 10'a, hızlı tren hatları 20'ye katlanabilirdi.
4: 36 milyon adet sosyal konut, 1196 adet yeni baraj, 32.200 adet yangın söndürme uçağı, 15.000 adet organize sanayi bölgesi, 2.300 adet otomotiv üretim tesisi, yaklaşık 20 milyon ilave sanayi istihdamı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır.
0: Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 1,32 trilyon dolar. Bir başka anlatımla terörün kaybı 2 Türkiye demek.
2: Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
0: Terörün yol açtığı acılar, insani maliyeti, sosyolojik tahribatı ve psikolojik yıkımı ise ölçülebilir değil.
2: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
3: Ve 14 aylık tutukluluk süresi sona erdi. Aziz İhsan Aktaş davasında iki sanık hakkında tahliye kararı çıktı.

0: Görevinden alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da tahliye oldu.
1: ...14 aylık tutukluluk süreci sona erdi. Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tutukluluk durumlarını değerlendirdi. İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi suçlardan başlatılan soruşturma kapsamında 4 Haziran 2025 tarihinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. Kararın ardından Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Utku Caner Çaykara ile birlikte Adana Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zengerin de adli kontrol hükümleriyle tahliyesine hükmedildi. Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
0: Efendim, Menderes Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına giren WhatsApp mesajları tabii herkesi şaşırtıyor bir anlamda. Çünkü çok enteresan mesajlar var. Rüşvette taksit pazarlığı da geçiyor. Görelim.
2: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
1: Rüşvetin taksitlisi, tahsilatın gönüllüsü ve sevgilisine ben yürüyen parayım diye övünen bir belediye başkanı. Menderes'i sarsan rüşvet çarkında çember daraldı.
3: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i. Verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk operasyonunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 16 kişi gözaltına alınmıştı. Günlerdir aranan firari belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle ortaya çıkan 22 dakikalık gizli ses tapeleri ruhsat pazarlıklarının boyutunu gözler önüne sermişti.
2: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
1: Peşin ödenemeyen rüşvetler için vadeler açıldığı, 250'şer binlik taksitlerin havada uçuştuğu o ses kayıtları da soruşturma dosyasında.
4: Müdürüm, 800 rakamı beni aşar. 250 şimdi, 250 de ruhsat çıkarken verelim.
5: Bana anlatmayın, bana o kısmı hikaye geliyor. Benimle işim var mı? Var.
4: Var. Efendim, açık söyleyeyim, borç içindeyiz. Devalüasyon yedik. Hayatımda 2 milyonluk yer sattığım olmadı. Müdürüm, şu an zor durumdayız.
1: Rüşvet paralarının hangi kılıfla alındığı da soruşturma dosyasında yer aldı.
5: Yatıracak olan kişiyi belediyeye gönderin.
4: Ama işte o kısımda biraz riskli değil mi müdürüm? Satış danışmanımız Adil abi var. Yapar mı o işi? 4 yıldır yanımızda. Emekli astsubay.
5: Sonuçta zorunda olarak sanki şey yapıyormuş gibi o duruma da sokmak istemiyorum. Gönülden yapıyor olması gerekiyor bir defa.
1: Peki bu çarkı kim yönetiyordu? Cevap, evli olduğu bilinen Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine yazdığı o meşhur WhatsApp yazışmalarında gizliydi.
6: Merak etme aşkım, her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
1: Öte yandan Çiçek'in sevgilisiyle yazıştığı iddia edilen mesajlar hakkında konuşan eşi Melek Çiçek, söz konusu yazışmaların yapay zeka ile üretildiğini öne sürdü. Çiçek'in bir başka WhatsApp yazışmasında İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'la ilgili kudurmuş gibi para istiyorlar dedi. Yücel ve Bakan isimlerinin geçtiği WhatsApp yazışmaları ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
0: Efendim, şimdi ekonomiden devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ekonomide Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle ilgili politikalarda kararlılık mesajı verdi.
1: Mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ve ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
7: Güçlü ekonomi, üretime güç, yatırıma cesaret verir. Millete güven, ülkeye istikrar kazandırır.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin resmi hesabından yapılan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın icraatlarına ilişkin paylaşımını alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.
0: Efendim şimdi gelelim altın fiyatlarına. Değerli metallerde neler oluyor? Orta Doğu'ya kilitlenmiş durumdayız. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle ilgili piyasalarda bir hareketlilik var. Ve özellikle son iki gündür altında %6'lık bir ralli yaşanıyor. Yani bir yükseliş var. Gümüşte de aynı şekilde. Şimdi önce bir rakamları görelim. Neler olmuş son iki günde? Ve daha sonra ekonomist Sefer Hümar'la altının gidişatını konuşacağız.
9: Bir iniyor bir çıkıyor.
10: İki seneden beri ilk defa böyle bir tabloyla karşılaştık.
9: Yerinde durmuyor ki. Bir iniyor bir çıkıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Düşüş ivmesinden çıktı. Bu sefer yönü yukarı yönlüydü.
11: Altın yükselişe geçti. Son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
12: Yukarı doğru gidecek durum öyle gösteriyor.
1: ABD ile İran arasında olası müzakere ihtimali, Brent petrol fiyatının gerilemesi, ons altında da gram altında da yükseliş trendini başlattı.
10: Pazartesi günü 4050 bandında hareket ediyordu. Şu anda 4250 ile 4280 bandında hareket ediyor.
1: 29 Ocak'ta 8 bin liranın üzerine çıkmıştı gram altın. Hafızalarda yerini hala koruyor.
13: 8,5'lara bulmuştu bir ara.
11: Unutulmadı değil mi?
13: Kesinlikle unutulur mu?
1: Haziran ayında 28 haftanın en düşük seviyesine geldi. 5500'ü gördü. 4 Ağustos'ta gram altın 6207 liradan işlem görüyordu. Ons fiyatı 4062 dolardan işlem görüyordu. Şimdi ise ons altın 4281 lira oldu.
10: Ons piyasada geçmiyor. Altın tutarın altında işlem görüyor. Bu da talep düştüğü için.
11: Gram altın günü 6495 liradan başladı ama şu sıralar 6468 civarında işlem görüyor. Altını etkileyen yine jeopolitik gelişmeler oldu ama bir diğer etki de şunda. Şu sıralar altında alım değil satış daha fazla.
10: İki seneden beri ilk defa böyle bir tabloyla karşılaştık. Vatandaş bir nevi altına küstü desek doğru olur.
14: Ev satıp aldım. 1 milyon zarardayım.
10: Altın 6000 lirayken ekranda altın satıcısı çoğaldı. Ancak son iki gündür ekran satış ağırlıklı işlem devam ediyor. Altın onsu gerçekten kritik virajda. Altın onsu 4300 seviyelerinde yaparsa önümüzdeki haftalarda 7000 lira bandını da altında konuşabiliriz.
11: Altın alın zaman altın.
15: Pek de kazandırdığını zannetmiyorum.
16: Altın hiçbir zaman uzun vadede kaybettirmemiş.
17: Yükselişi de alıyoruz.
12: Altın olanlar için ne yukarı gitse daha iyi.
0: Evet, kapalı çarşının kalbinde altınla ilgili yorumlar böyle. Sevgili Nermin'in röportajlarından sonra hemen efendim altının gidişatını sormak istiyorum. Ekonomist Sefer Hümar şu anda bizim konuğumuz. Gün biterkene hoş geldiniz Sefer Bey.
18: Hoş bulduk. İyi akşamlar Seda Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Genellikle sabah gün başlıyor da sizi ağırlıyorduk. Evet. Şimdi böyle bir gün biterken de konuşalım istiyoruz. Sefer Bey, acaba altında yeni normal bu dalgalı gidişat mı? Bunu nasıl yorumlamak lazım? Çünkü iki günlük dikkat çeken bir yükseliş var. Yükseliş trendine mi girdi?
18: Evet. Yani şöyle söyleyebilirim Seda Hanım. Aslında yani eskiden biz altın hep güvenli liman derdik. Yani büyüklerimiz de öyle derdi. Ama bugün yatırımcı, sizin de söylediğiniz gibi, sabah telefona bakıyor, altın yükselmiş, seviniyor. Aynı şekilde öğleden sonra tekrar bakıyor. Bu sefer acaba satsam mı diye düşünüyor. Yani piyasalar açıkçası bazen öyle bir hal alıyor ki şu dönemdeki haller gibi. Yatırımcının nabzını doktor değil, aslında ekran başındaki fiyatlar ölçüyor. Bugün de baktığınızda sizin söylediğiniz gibi 6500 lira geldi. Yani %4, %5 bandında bir yükseliş var. Ama şunu söyleyebilirim, yani piyasada sürekli haberler okuyoruz vesaire, teknik, makro, mikro, bunlara girmeyeceğim ama piyasalar aslında duyguyla hareket ediyor Seda Hanım. Yani beklentiyle hareket eder, duyguyla bir yere kadar hareket eder. Yani aslında piyasa bugünü değil, şu dönemde yarınla ilgili beklentileri fiyatlamaya başladı diyebilirim.
0: Peki biz altında o zaman şu anda nasıl bir duygu durumu içerisindeyiz? Yani güvendiğimiz dağlara kar yağdı diyenler var. Peki yani, bundan sonra ne olur?
18: Yani bugün aslında bunu konuşurken genelde bize gelen sorular dışarıda da kaç lira oldu sorusunu sormak yetmez. Asıl sormamız gereken neden yükseldi ve sizin söylediğiniz gibi bundan sonra ne olabilir? Çünkü altının Seda Hanım fiyatını tek bir haber belirlemiyor. Bakın,
0: doğru.
18: Haberleri Amerika'daki istihdam verileri var, Fed'in faiz politikası var, dolar endeksi var, tahvil faizleri var, petrol fiyatları var, Merkez Bankası bankaların şu an altın alımları ve yapıyor ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, bunların hepsi aslında fiyatın içinde var. Son günlerde de bu altının yükselişindeki yükselişinin arkasındaki tam tablo da aslında bu. Yani Amerika'daki açıklanan özellikle özel sektör istihdam verileri beklentinin altında kaldı ve Fed'in faiz konusunda daha temkinli davranabileceği beklentiyi güçlendirdi ve dolar endeksindeki zayıflama cazip hale geldi diyebiliriz aslında ez cümle olarak. Çünkü tahvil faizlerindeki gerileme de Seda Hanım faiz getirisi açısından ön plana çıktı. Kısacası Hürmüz Boğazı, Orta Doğu ilişkin diplomatik gelişmeler vesaire buraya gelmesine sebep oldu. Biz Şubat ayında baktığımızda hatırlıyorsanız o zamanlar konuştuğumuzda 7400 seviyelerine gelmişti.
0: Tabii. Hatta o 2026 başında 8000'i bir aştı piyasada.
18: Aştı. Hatta öyle görünüyordu. Çarşıda daha yüksek rakamları gördük. Ama biz 4 ay içine baktığınızda 6100 seviyelerine geldi. Yani buralara doğru geriledi. Yani yatırımcı aslında o dönemde %15 gibi bir düzeltmeyle karşılaştı. Ama yatırımcı yani aynı yatırımcı bir başka taraftan baktığımızda geçmiş Ağustos ayında da biz altını konuşuyorduk. 4500 TL'ydi gramları. Yani geçtiğimiz Ağustos'tan Şubat ayına geçen yaklaşık 6 aylık süreçte de %45 kazandı. Şimdi bu iki tablo Seda Hanım biz aslında çok önemli bir gerçeği anlatıyor. Yani ben genelde sürekli aynı şeyleri belki tekrar ediyorum ama makro, mikro veya benzeri açıklamalardan ziyade altının yüksek getirisi olan bir yatırım aracı ama aynı zamanda da yüksek volatilite yani yüksek harekete de sahip bir enstrüman olduğunu söylemek istiyorum.
0: Artık tüm bunu kabul etmek lazım herhalde. Söylediğiniz şu gibi tek bir sebebe ya, bağlı değil. Buyurun.
18: Şu dönemde özellikle yani yükselişini biz konuşup düşüşünü görmezden gelirsek aslında resmi eksik okumuş oluruz. Söylemek istediğim aslında bu çok önemli.
0: Evet, günün sonunda her zaman aslında altın yatırımcısının yüzü gülüyor. Yani şimdiye evet. kadar hep ben bunu gördüm. Ama orada biraz altının da hareket tarzı değişti. Yani mesela savaş çıktı. İnşallah tamamen biter. Oradaki perde arkasında merak ediyorum. Aslında bitti mi savaş? Çünkü bir açıklamalar geliyor. Bir anda piyasa bir hareketleniyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Altının da hareket tarzı değişti. Yani ateşkes dediğimizde altın düşerdi. Şimdi ateşkes dediğimizde altın yükseliyor.
18: O altın kadar güzel bir şey söylüyorsunuz ki.
0: Yani şu anda yani, evet altın yatırımcısının yani hangi gerçeğe göre hareket etmeli?
18: Yani şu anki savaşa baktığınızda çok güzel bir şey söylediniz. Şu an Ukrayna-Rusya savaşına döndü. Amerika ile İran arasındaki. Yani şu an kimse sabah kalktığında İran-Amerika arasında bir savaş ne durumda bakmıyor. Hürmüz Boğazı'ndan kaç gemi geçti? Bugün kaç gemi geçti? Bu ay kaç gemi geçti? Ona bakıyorlar. Bu nedenle şu an baktığımızda altın yaklaşık işte 6480 seviyelerinde. Ama ben piyasada sadece yükselme görülmüyor. Yani yükselmenin dışında bazen nefes de alıyor. İşte bu dönem mesela nefes alma dönemi ya da karları realize etme dönemi. Yani burada aslında psikolojik iki neden var. Şubat ayında 7400'den alan yatırımcılar vardı. Birkaç ay sonra işte 6100'lerden gerilediğini gördüler. Şimdi de 6100'den alan yatırımcı geçen seferki fırsatı kaçırdım. Bu kez kazancımı cebime koyayım diye de düşünebilir. İşte piyasalarda 6500'lerde, 6600'lerde, 6700'lerde bir satış gelebilir, bir düzeltme gelebilir. Yani sadece ekonomik veriler değil, bu dönemde aslında insan psikolojisi de belirlemeye başladı. Sizin söylediğiniz gibi biz buna davranışsal finans diyoruz ekonomide. Yani grafiklerin arkasında kalan rakamlarda insanların korkuları, umutları ya da beklentileri var. Buna göre biraz şekilleniyor.
0: Evet, ne güzel söylediniz. Aslında baştan beri böyleydi ama bunu artık daha fazla hissediyoruz. Belli yerlerden bir hareket başlıyor. Büyük fonlardan bahsediyorum. Ve o hakikaten bireysel yatırımcıyı da etkiliyor. Şimdi mesela Borsa İstanbul'a baktığımızda orada da kimsenin tadı tuzu yok. Onu da merak ediyorum, bilmiyorum. Yorumlamak ister misiniz? Dolar endeksinde zayıf seyir devam eder mi? Orada da bir çünkü gerileme göze çarpıyor.
18: Yani biraz gerileme var ama burada söylediğiniz gibi hisse senedi tarafı olsun, dolar endeksi olsun, bizim swaplar dediğimiz ya da bonolar vesaire, buralarda şu an son dönemde yatırımcılar Seda Hanım özellikle para piyasası fonlarına doğru kaydılar. Yani mevduatın birkaç tık üstünde getirilen fonlara doğru kaymaya başladılar. Bir miktarda hisse senedi fonlarına gelmeye başladılar. Çünkü bugün devletin TEFAS sisteminden de baktığınızda fonlarda inanılmaz bir yükseliş var. Neden? İşte altında ya da hisse senedinde beklediğini bulamayan yatırımcı enflasyonun da altında kalmaması için yatırımlarını fonlara doğru gittiler. Doğru. Hisse senedi tarafında da açıkçası hep altını da keza hisse senedinde diğer enstrümanlarında aslında yükselişini ya da düşüş trendini belirleyen bir hikaye. Yani yatırımcı hikayeye bakıyor. Bazen inanmak istiyor, ona göre hareket ediyor. Bu nedenle de aslında hisse senedi tarafında diğer enstrümanlarda da bir hikaye varsa uluslararası piyasada, uluslararası konjektürde, çünkü sadece Türkiye'de, dünyanın her yerinde, globalde ne olursa olsun piyasaları etkilediği için yatırımcı da aslında bunları sabah sizlerin yaptığı haberler, okudukları gazeteler vesaire, bunlarla aslında bir kolaj yapıp bir karar veriyorlar açıkçası.
0: Evet, burada aslında önümüzdeki dönemde kalıcı anlamda yatırımcının gelmesi için nasıl bir hamle lazım? Bunu da açıkçası merak ediyorum. Bir yandan ben Merkez Bankası'nın rezervlerine de değinmek istiyorum. Orada da altın rezervlerinde yükseliş var. 97.6 milyar dolar. Yani hafif bir yükseliş olsa da altın almaya devam ediyor.
18: Tüm dünya genelinde, yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da dahil, global anlamda bütün dünyadaki, yani dünyadaki neredeyse birçok ülke, bütün ülke değil ama birçok ülke şu an inanılmaz derecede altın rezervleri almaya başladı. Tabii bunun da nedeni aslında gerçekten uluslararası konjonktür. Yani savaş dönemlerine vesaire tüm merkez bankaları altına yöneldiler.
0: Evet, yükseliş söylediğiniz dönemde gibi savaşlarla ilgili de şu an Amerikan Başkanı Trump'ın zannediyorum bir açıklaması var. Çok teşekkür ediyorum Sefer Bey.
18: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli yorumlarınız için. Görüşmek dileğiyle. Ekonomist Sefer Humar'la altındaki gidişatı konuştuk. Ve şimdi de efendim Amerikan Başkanı Trump savaşa ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakalım ne durumdayız? Hürmüz'le ilgili gelişmeler ve İran'la savaş yakında bitebilir diyor Trump. Mühimmat konusunda ABD'nin hiçbir mühimmat sıkıntısı olmadığını söylemiştiniz. Ve stokların artırılması için de çok harcama yaptığınızı söylemiştiniz. Çok fazla mühimmatımız var ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Ukrayna'ya da silah desteği veriyoruz. We have certain types of hiçbir şekilde very powerful, that we have unlimited, Ukrayna'dan karşılık beklemeden çok fazla silah verdik. Çok ciddi anlamda mühimmat sağladık. Sınırsız bir mühimmatımız olduğunu Amerikan açısından da söyleyebiliriz. Çok hızlı bir şekilde üretimde devam ediyor. Savunma şirketlerimiz de daha fazla Patriot ve Tomahawk üretmeye devam ediyor. Ancak elimizde farklı mühimmatlar var. Elit mühimmat da var bu mühimmatlarımızın içerisinde. Çok farklı çeşitler de var. Çok fazla mühimmatımız var. Sınırsız diyebilirim. Durumumuz gayet iyi. Şunu da eklemem gerekiyor. Daha fazlasına ihtiyaç var. Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var ve farklı gelişmeler olabilir. Kayda değer seviyede mühimmatımız var. Ukrayna konusuna geldiğimizde de devlet başkanı Zelenski uzun menzilli füzelere ve Patriot'lara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz? 350 milyon dolarlık bir mühimmat verildi Ukrayna'ya. Çok ciddi anlamda da cephane ürettirdim. Fakat başkanlığa tekrar geldiğimde hepsinin Ukrayna'ya verildiğini gördüm. Ama daha çok eşit bir şekilde eski silahlarımızı da Ukrayna ile paylaştık. Dünyanın dört bir yanında cephaneliklerimiz ve mühimmatımız var ve ihtiyaç olduğunda hepsi de yeterli seviyede. Şunu net olarak söyleyebilirim ki çok iyi bir durumdayız. Rusya sivil bölgelere, sivillere saldırılarını sivil bölgelere artırdı. Bunu biliyorum. Bir okyanus ötedeyiz Rusya'dan. Burada olanlardan etkilenmiyoruz fakat çok fazla insan hayatını kaybetti. 25 bin civarında kişi hayatını kaybetti askeri anlamda. Çok vahşi ve azılı bir savaş. Evet, şu anda devam ediyor. 8 savaşı durdurdum. En kolay olacağını düşündüğüm en zor oldu Rusya-Ukrayna savaşı. Evet efendim, İran'la savaşa devam diyor. Hürmüz'de bir anlaşma yok diyor. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Yani tansiyon devam edecek Hürmüz'de, öyle anlaşılıyor. Efendim şimdi gün içerisinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Çok önemli bir görüşme. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2009 yılında aracında vurulmuş halde bulunan eski Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve 1993'te maalesef çok üzücü bir şekilde kaybettiğimiz suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun aileleriyle görüştü. İşte o görüşmeden görüntüler.
17: Özellikle ailelerimizle görüşme yapıyoruz. Çünkü sizin gözlemleriniz, ilk olay anın görgüleriniz, bilgileriniz sıcağı sıcağına şeyleriniz çok önemli.
1: Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Okay'ın 2009 yılında canına kıyıda olarak kayıtlara geçen ölümü. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu. İki dosyada mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Oktay ve Mumcu aileleriyle görüştü.
17: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, daha sonra da yani rahmetli Behçet Oktay'ın eyleminden dolayı bunları, bu tarihleri iyi bakıyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
1: Kritik olaylar yeniden ve ayrıntılı biçimde inceleniyor.
17: Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. İlk olaya müdahale eden kimler? Görevli polisler kimler o tarihteki?
1: Behçet Oktay'ın ailesi ölümünden FETÖ'yü sorumlu tutuyordu.
19: Oturduğumuz lojman itibariyle bütün komşularımız FETÖ'den firariler. Babamı Hizbullah militanı diye dinlemeye aldırdılar. Firari Recep Güven kendisini öldürttü.
1: Kız kardeşi Şule Oktay ise olay gününü anlattı. Eve gelip yemek yemeyi planlayan Behçet Oktay'ın son anda bir yemek organizasyonuna gittiğini ifade etti.
20: Gece saat 3'te kapımız çaldı. Behçet Oktay intihar etti diye. Saat 4'te bizim biletlerimiz alındı. Apar topar uçağa bindirildik. Birinci haftasında yeğenlerim çağrılmış. Soruşturma bitti. Yani dosyada hiçbir inceleme yapılmadı. Bizim bilgimize dahi başvurulmadı. 2 adet cep telefonu var. Bunlara yer verilmedi. Kasasının anahtarı alınmış, götürülmüş. Telefonla görüşmeler yapılmış. Dosyayı kapattılar.
1: Kayıtlara göre Behçet Oktay'ın her iki elinde de barut artığı bulundu. Kız kardeşi Şule Oktay ise ağabeyim sağ eliyle çay bile karıştırmazdı dedi. Oğlu Burak Oktay da silahın içindeki mermilerin babasına ait olmadığını iddia etti.
21: Hoş geldiniz.
1: Bakan Gürlek Mumcu ailesini de dinledi. Görüşmede Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı. Suikasta ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 27 dosyada 30 failin tespit edildiğini de açıkladı.
0: Evet efendim, umutla bu cinayetlerin aydınlatılmasını bekliyoruz. Hakikaten çok kıymetli adımlar. Bir yandan da merakla beklediğimiz, aydınlatılmasını istediğimiz bir başka dosya Gülistan Doku. Sorumlular hesap vermeye devam ediyor. Son olarak o dönem barajda bir notla makas bulan ve validen başka kimseye durumu anlatmayan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
1: Tozlu dosyası raftan indirilmiş, cinayeti gizleyenlerden tek tek hesap sorulmaya başlanmıştı. Bu kez dalgıçlar kıskaca alındı. Delil karartan iki dalgıç tutuklandı.
22: Yahu 7 yıldır
3: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
1: Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.
21: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis müdürleri Tunceli Devlet Hastanesi başhekimiyle çok sayıda memurun da aralarında olduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yapıldı ifadesi yer alıyordu.
21: Mustafa Türkay Sonel dedim.
1: 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanaktaysa barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı.
3: Bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
1: Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporundaysa kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Dokuyu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
0: Ve Türkiye 5G'de önemli bir eşiği geride bıraktı. Bakan Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının sadece 4 ayda 44 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.
1: Türkiye 5G'de yeni bir döneme geçti. Sadece 4 ayda milyonlarca kişi yeni nesil teknolojiye geçti. Her 2 kişiden biri artık 5G abonesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının 44,5 milyona ulaştığına dair yazılı açıklamada bulundu. 1 Nisan'da kullanıma sunulan 5G ilk günde 21 milyon aboneye ulaşmıştı. Aradan geçen yaklaşık 4 ayda bu sayı 2 katına çıkarak 44,5 milyona yükseldi. Bakan Uraloğlu böylece Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının 5G teknolojisiyle buluştuğunu söyledi.
5: Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her 2 kişiden biri 5G abonesi oldu.
1: 5G'nin sadece daha hızlı internet anlamına gelmediğini vurguladı. Yeni teknolojinin birçok sektörde dönüşüm sağlayacağını ifade etti.
5: 5G 4.5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek, sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak.
0: Efendim, bir güzel haber de tarımdan geldi. Türkiye son 66 yılın en yoğun yağışını aldığı topraktan bereket fışkırdı diyebiliriz. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı 140 milyon tonluk bitkisel üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru yolda dedi.
22: 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz.
1: Türkiye son 66 yılın en kuvvetli yağışlarını aldı. Yağmur toprakta berekete dönüştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bitkisel üretimde 140 milyon tonluk rekor üretim beklendiğini müjdesini verdi.
23: Yapay zeka, büyük veri, görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
1: Bakan Yumaklı Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Akif Bülbül'ün sorularını cevapladı. Sadece hububatta 23 milyon tonluk rekolte beklendiğini açıkladı.
24: Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar 10,5 milyon ton ürün alımı gerçekleştirerek çiftçinin hesabına 87 milyar lira aktardı. 2023 yılında 11,7 milyon ton hububat alımıyla rekor kıran Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl bu rakamı da aşması öngörülüyor.
1: İbrahim Yumaklı hayvancılıkta fark oluşturacak projeyi de duyurdu. Buna göre Savunma Sanayi Başkanlığı ile ortak geliştirilen yerli elektronik küpe uygulamasına geçilecek. Tarihi projenin ilk teslimatı Kars'ta yapılacak ve tüm besicilere elektronik küpe dağıtılacak. Yeşil Vatan savunmasında tedbirler sonuç verdi. Geçen yıl 1970 olan orman yangını sayısı bu yıl 1170'e düştü.
23: 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var.
2: 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum.
1: Yangın tehlikesi ise sıcak hava yüzünden hala devam ediyor. Bakan Yumaklı 31 Ekim'e kadar riskin sürdüğünü ve yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğunu yineledi.
2: 1953 arazözümüz var. 2766 ilk müdahale aracımız var. 878 iş makinamız var. 776 yangın kulemiz var ve 4852 su havuzu ve göletimiz var.
1: Yanan alanlar imara açılmayacak. Milli ağaçlandırma seferberliğiyle tam 600 milyon fidan ekilecek.
0: Efendim, az önce Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz'le İran'la ilgili açıklamaları geldi. Bir anlaşma yok ama bir yandan da Umman üzerinden hararetli bir Hürmüz müzakeresi yaşandı. Boğaz'da denetimin İran'la Umman arasında paylaşılması öngörülürken son görüşmede gemi denetleme yetkisi Tahran'a verildi. Bu şekilde elini güçlendiren İran'dan da önemli bir açıklama geldi. ABD yeniden saldırırsa Körfez'deki tüm enerji tesislerini vururuz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran perde arkasında kritik bir Hürmüz müzakeresi yürütüyor. ABD'nin de kabul ettiği esas plan Boğaz'ın denetiminin İran ve Umman arasında paylaşılması. Son gizli görüşmelerde Hürmüz'ün açılması için önemli ilerleme sağlandı. Masadaki teklif Körfez'e giren gemilerin denetimini kapsıyor. Gemileri arama yetkisinin İran'a verilmesi önerildi. Bu durum Tahran'a sunulan en büyük taviz oldu. Bölgedeki güç dengesi tamamen İran lehine değişti. ABD Başkanı Donald Trump ise diplomatik çözüme yeşil ışık yaktı. Hürmüz konusunda bir anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Ancak Tahran'dan bölgeye alarma geçiren bir tehdit geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir saldırısı durumunda Körfez'deki tüm enerji tesislerini vuracağını açıkladı. İran'ın vururuz dediği yerler arasında Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisi de var. Tahran bölgenin bir ateş topuna döneceği uyarısını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Arap müttefiklerin Trump üzerinde baskı kurmasını istedi. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman devreye girmiş, Trump'la görüşerek askeri müdahalenin ertelenmesini talep etmişti.
0: Evet, bir yandan da İran'la savaş yakında bitebilir diyor Amerikan Başkanı. Bu şekilde herhalde sona erecek. Türkiye Gazze'nin güçlü sesi olarak öne çıktı. İşgalci İsrail çevresindeki uluslararası kuşatma güçleniyor. İşte son olarak 8 ülkeden gelen ortak açıklama.
4: Barış planının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
1: Ankara İsrail'e karşı diplomatik kuşatma başlattı. Türkiye'nin öncülüğünde bölge ülkeleri ortak tavır aldı. 8 ülke ortak bildiri yayımladı. İsrail'i sert şekilde kınadı.
4: Barış planının uygulanmasına yönelik atılan adımlar, ihlaller ve buna yönelik uluslararası toplum ne yapabilir? Bunun çok detaylı bir şekilde görüşülmesi gerekiyor.
1: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları barış planına rağmen Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e sert tepki gösterdi. 8 ülke ortak bildiri yayınladı. Sağlık tesislerinin hedef alınması, sivil altyapının vurulması, kadınlarla çocukların da aralarında bulunduğu sivil can kayıplarının sürmesini kınadı.
6: Ne Filistin davasını terk edebiliriz, ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz.
1: Kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'nin tamamına derhal güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu. Ortak açıklamada 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri ve Doğu Kudüs'teki statükoyu değiştirmeye yönelik adımlarını da sert şekilde eleştirdi. Bunun iki devletli çözümü hedef alan sistematik bir politika olduğunun altını çizdi. Bildiride uluslararası topluma, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı somut ve etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Bakan Fidan Suriye'nin yeniden imarına vurgu yaptı.
7: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
1: İki ülke uyum ve işbirliği vizyonunu işte bu sözlerle kayda geçirdi. Suriye'de terör örgütünün uzantısı SDG'nin entegrasyon sürecini yakın takipteyiz mesajı verdi.
7: İstikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte. Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi zaruridir.
1: Ankara artık bölgesel politikaların şekillendiği bir diplomatik üste dönüştü. Başkent Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi ağırladı. Şeybani çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuğunu karşıladı. Gündemde çok sayıda başlık vardı. Suriye'nin istikrarı, ABD-İran savaşı, İsrail'in yayılmacı politikası, Mescid-i Aksa'daki güvenlik ihlalleri tek tek değerlendirildi. Bakan Fidan, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki işgali ve Kudüs'teki şiddet eylemlerine tepki gösterdi.
7: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya hedef alan mütevaciz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Ürdün'e desteğimizi vurguladık.
1: İsrail'e atılan her adımı takip ediyor, not ediyoruz mesajı verdi. Dünyaya da çağrı yaptı.
7: İsrail hükümeti Gazze'yi Filistinsiz bir yer haline, onların yaşayamayacağı bir yer haline getirmeye çalışmakta. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Uluslararası toplum İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koymalıdır.
1: Görüşmede ABD-İran arasındaki savaş ve bölgesel etkileri de ele alındı. Diyalog masası kurulmalı vurgusu yaptı, gerilim tırmandırılmamalı dedi.
7: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
0: Efendim, iki bakanın bu görüşmesinden saatler sonra Suriye'nin başkenti Şam'da önemli bir hadise yaşandı. Bir minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Şiddetli patlamada iki kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var.
1: Minibüse tuzak kuruldu. Patlamada ölen ve yaralananlar oldu. Suriye'nin başkenti Şam kırsalında Ceramana mahallesinde bir yolcu minibüse hedef alındı. Minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama oldu. Suriye Sağlık Bakanlığı çok sayıda kişinin yaralandığını ve hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı. Adli tıp ekipleri olay yerindeki ceset parçalarını topladı, tespit çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de temizlik yaparak patlamanın izlerini silmeye çalıştı.
0: İstanbul Çatalca'dan üzücü bir haber geldi. Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Öğrenci pilot yaralandı.
1: Eğitim uçağı pistten çıktı. Facia kıl payı atlatıldı. İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş sırasında kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Uçağı kullanan pilotaj son sınıf öğrencisi yaralandı. Yardım çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken kaldırılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
0: LGS heyecanı tercihlerle devam etti ve efendim ilk yerleştirme sonuçlarıyla birlikte İstanbul'un en yüksek puanla öğrenci alan liseleri de belli oldu. Tam puanlı öğrenci kabul eden köklü liseler yine zirvede. İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 20 lise.
1: LGS heyecanı yerini tercih sonuçlarına bıraktı. İstanbul'un en yüksek puanlı öğrenci alan liseleri belli oldu. Yüz binlerce öğrencinin hayalini süsleyen okullar bu yılda zirvedeki yerini korudu. liselere geçiş sistemi sınavının tercih sonuçları açıklandı. Sınavda öğrenci alan liselerde açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. Yerleştirme oranı ise %95,76 olarak gerçekleşti. İstanbul'un zirvesi ise değişmedi. 500 tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi ilk sırada yer aldı. Onu Almanca bölümünde 500, İngilizce bölümünde 497,75 puanla öğrenci kabul eden Kabataş Erkek Lisesi takip etti. Listenin 3. sırasındaysa 497,43 taban puanla Galatasaray Lisesi yer aldı. Listenin üst sıralarında yer alan okulların tamamı akademik başarılarının yanı sıra yabancı dil eğitimi, üniversiteye yerleştirme oranları ve köklü geçmişleriyle de öne çıktı. İlk 5'in ardından İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi de İstanbul'un en yüksek puanlı öğrenci alan liseleri arasında yer aldı. İlk 20'de fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liseleri birlikte yer aldı. Bu tablo öğrencilerin farklı eğitim modellerine gösterdiği ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Yerleştirme süreci ise henüz tamamlanmadı. İlk nakil tercihleri başladı. Öğrenciler tercihlerini 7 Ağustos'a kadar yapabilecek. Sonuçlarsa 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu sürecin sonuçları da 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler içinse süreç devam edecek. 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları boş kontenjanlara başvuru alacak.
0: Ve futbol gündeminde Salah rüzgarları esiyor. Trabzonspor'da Salah transferiyle bayram havası yaşandı diyebiliriz. Formaya gösterilen yoğun ilgiyle resmi site çöktü. Kombine satışında da rekor kırıldı. Salah transferiyle Trabzonspor'un kasasına 15 milyon dolar girdi. Bordo Maviller Salah transferinin maliyetini de açıkladı. Salah imzasını taraftarın önünde attı. İşte yaşananlar.
1: Meşaleler yandı, havai fişekler patladı. Trabzonspor'da Salah fırtınası esiyor. Trabzon Salah'a kavuştu. Mısırlı yıldızı 25 bin taraftar karşıladı. Salah gördüğü ilgiyle şaşkına döndü. Salah taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında coşku doruğa ulaştı. Trabzonspor Salah transferinin maliyetini kapa bildirdi. Salah yıllık 10 milyon euro ücret ve 7 milyon imza parası olmak üzere 17 milyon euro kazanacak. Mısırlı yıldız ürün satışından %20 pay alacak. Ayrıca şarta bağlı bonuslar ödenecek. Menajeri de %5 pay alacak. Salah'ın 17 milyon euro maaşı güncel kurla 935 milyon lira yapıyor. Mısırlı yıldız günlük 2,5 milyon lira kazanacak. Salah saatlik 106 bin lirayı, dakikadaysa 1780 lirayı cebine koyacak. Trabzonspor'da Salah ikisi başladı. Satılan kombine sayısı 16 bini aştı. Bordo Mavillerin sosyal medya hesabı 2 milyonu geçti. Salah forması için yoğunluktan resmi site çöktü. Trabzonspor'un kasasına 3 günde yaklaşık 15 milyon dolar girdi.
8: 6.661 forma satın alarak büyük forma kampanyamızı başlatıyoruz.
1: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç 6.661 adet Salah forması aldı. Sosyal medyada 30 milyon liralık forma tartışma konusu oldu. Trabzonspor Salah'la borsada kazandı. Bordo Mavillerin hissesi hafta başından beri %12 yükseldi.
9: Salah şehirde de hızlı bir tura çıktı. İlk ziyaretini Araklı ilçesine bağlı Marzuba mahallesine yaptı. Yıldız futbolcu Trabzonspor reklam filmi çekimlerine katıldı. Sala mahalle sakinlerinin objektiflerine de takıldı.
10: Ne kadar küçük.
11: Emine büyümedi, çok küçük.
9: Muhammed Sala kendisi için düzenlenen törende imzaladığı sözleşmeyle resmen Trabzonsporlu oldu. Başkan Ertuğrul Doğan da imza kalemini Sala'ya hediye etti.
0: Evet, Salah rüzgarları böyle esti iki gün boyunca ve şimdi Beşiktaş diyoruz. Avrupa'da Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da güzel haber geldi. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rade Kralove'yi 1-0 yenerek avantajı elde etti.
9: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'la Radeç Kralove karşı karşıya geldi. Masovička Arena'da oynanan müsabaka siyah beyazların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Kassom Ouattara 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kartal'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Siyah beyazlar bu skorun ardından Dolmabahçe'deki rövanş öncesi avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
0: Efendim, kenarda dursun dediğiniz ve kullanmadığınız banka hesaplarınız varsa dikkat diyoruz. Çünkü siber korsanlar şifrenizi ele geçirerek altın hesapları yasa dışı para trafiğinde kullanabiliyor. İşte uyarılar.
13: Yasa dışı bahis kumardan tutun bütün illegal işler için bu hesapları tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla burada aynı zamanda bir de para birikmiş oluyor.
14: Banka hesaplarını E-Devlet'ten kontrol ediyorum. Kullanmıyorsam kapatıyorum.
15: Promosyon, kredi, maaş almak için açtığınız ve kullanmadığınız atıl durumdaki banka hesapları başınıza iş açabilir.
13: Siber korsanlar, siber dolandırıcılar bu durumu fırsat biliyorlar. Hiç kullanmadığımız atıl halde kalan hesaplarımızı bizim adımıza kullanabiliyorlar. İşte e-postalarımız, telefonlarımız değişmiş oluyor ve daha sonraki süreçte burada bir işlem yapılsa bile bize herhangi bir bildirim gelmemiş oluyor.
14: Yurt dışından transfer geliyordu, onun için açmıştım.
15: Şu anda kullanıyor musunuz o hesabı?
14: Pek aktif değil. Para hareketleriyle ilgili olan aramaları pek dikkate almıyorum. Banka hareketlerini kontrol ediyorum.
15: Bir gün lazım olur diye hesapları bekletmeyin. Çünkü eski şifreniz siber saldırı sonucu çalınabilir ve kendinizi bir anda yasa dışı çetelerin para trafiği arasında bulabilirsiniz.
25: Otomatik ödeme talimatı verdim. Unuttum ama daha sonra iptal ettim gittim. Masraflar geldi gibi hatırlıyorum. Ama şu anda hepsini iptal ettim. Kapatılmamış hesaplarım duruyor benim.
15: Üstelik kullanılmayan bir hesaptaki otomatik ödeme talimatı bakiyeyi eksiye düşürebilir ve sizi faiz batağına sürükleyebilir. Kullanılmayan hesapları E-Devlet'ten kontrol etmek mümkün. Kapanması içinse bankayla iletişime geçmek şart.
26: Hesaba erişim için tek seferli güvenlik kodumuz budur falan gibi mesajlar aldığımız oluyor.
15: Öte yandan dolandırıcılar hesabınızdaki parayı çekin veya şifrenizi değiştirmezseniz hesabınız bloke olacak gibi mesajlar gönderebiliyor.
13: Biz de eğer o an yoğunsak ve bu noktada çok hızlı hareket etmek istiyorsak acil hemen değiştirin gibi ifadelere kanıyoruz ve maalesef şifrelerimizi siber dolandırıcıların veri tabanına aktarmış oluyoruz.
14: Benim birader tıkladı, hesabı komple boşaldı o zaman. Linke tıkladığı için bir anda paraların hepsi gitti yani.

0: Yeniden mutlu geceler diliyoruz sizlere. Gün biterken de artık gece yarısına çok az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hatırlatalım sizlere, Suudi Arabistan'a yapacağı günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleşecek. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan programı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir dedi. Duran, Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geleceğinin öngörüldüğünü de söyledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik olan çerçeve yasa teklifi dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin ilk değerlendirme geldi. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren stratejik vizyondur mesajı verildi.
2: İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir tehdit, hiçbir ihanet odağı ve hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecektir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu. Bu tarihi adıma Milli Savunma Bakanlığı'ndan tam destek geldi. Bakanlık terörsüz Türkiye stratejik bir vizyondur vurgusu yaptı.
3: Terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini gerçekleştirdi. Gündem terörsüz Türkiye'ydi. Bakanlık milletin desteği ve güvenlik güçlerinin üstün gayretiyle terörle mücadelede sağlanan başarının altını çizdi.
3: Bu tarihi başarıda en büyük pay vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir.
1: Bakanlık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte de üzerine düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla kurulan Sibir Tugayı'na ilişkin bilgi de verdi. Türkiye'nin Eylül'den itibaren karargaha ikinci kez ev sahipliği yapacağını açıkladı. Karargahta 6 ülkeden 12'si Türk, 28 personel görev yapacak.
0: Çerçeve yasa için tarihi bir aşama dediği işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecek açıklamasını yaptım. Evet, bu sözler Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait.
4: Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
1: Çerçeve yasayı tarihi bir aşama olarak niteledi. Uygulamaya ilişkin güvence verdi. Terör saldırısı talimatı verenlerle güvenlik güçlerini şehit edenlerin yararlanamadığını işaret etti.
4: Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, tek tek milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin içeriğini ve uygulama sürecini anlattı. İnfaz düzenlemelerinin terör örgütünün fiilen bitmesi ve silahlarının teslimiyle devreye gireceğine işaret etti.
4: Ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
1: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin 86 milyon vatandaşın ortak hedefi olduğunu vurguladı.
4: Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir.
1: Bir açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Terörsüz Türkiye'den dönüş yok diyen Çiftçi, kazanan devletimiz ve milletimiz olacaktır dedi.
5: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır.
0: Efendim bu önemli günler tabii terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta çerçeve yasa uluslararası basında, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası Haber Ajansı AP düzenlemenin yalnızca Türkiye için değil Irak ve Suriye'de de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini yazdı. Haberde enerji yatırımları, ticaret koridorları ve bölgesel istikrar açısından da Türkiye'nin dikkat çeken kazanımlarına vurgu yapıldı.
1: Ankara'nın terörsüz Türkiye hedefi dünya basınının gündeminde. ABD'nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press hazırlanan çerçeve yasanın yalnızca Türkiye'de değil Irak ve Suriye'de de dengeleri değiştirebileceğini yazdı. Haberde terör tehdidinin azalması ile birlikte Türkiye ile Irak arasındaki enerji yatırımlarının önünün açılabileceği, ticaret koridorlarının daha güvenli hale gelebileceği ve bölgesel ekonominin ivme kazanabileceği vurgulandı. Uzmanlara göre bu süreç milyarlarca dolarlık yatırımların önündeki engelleri kaldırabilecek kritik bir adım olarak görülüyor. Associated Press'in analizinde Suriye cephesi de dikkat çekti. Haberde sürecin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyonu hızlandırabileceği, bunun da Suriye'nin kuzeyinde merkezi otoritenin güçlenmesine katkı sağlayabileceği değerlendirmesine yer verildi. Uzmanlar yaşanabilecek bu gelişmelerin Türkiye'nin sınır güvenliğini güçlendirebileceğini ve bölgede uzun süredir aranan istikrarın önünü açabileceğini ifade ediyor.
0: Ve geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında skandal bir gelişme yaşandı.

0: Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. O operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
1: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
0: Devam eden soruşturmada skandal niteliğinde görüntülere ulaşıldı. O görüntülerin başrolünde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin vardı. Bir şüpheli Çetin'e verdiği rüşveti saniye saniye kaydetmişti.
2: Şuraya koy. Onlar görmüyor. Şöyle koy ben oradan alayım.
3: Benim direkt zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt. Sen direkt. Var ya, yok, şu araya sıkıştırdım.
2: Belli ki Ceyhun'dan bir şey konuşacak.
3: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
0: Görüntünün içeriği bununla da sınırlı değildi. İkili CHP'nin geleceğini de istişare etmişti.
2: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun?
3: Allah müdürüm sıkıntı.
2: Fatma'nın tavrı nerede? Ne tarafta?
3: Özgür Özel istiyor Fatma Başkan ya.
2: Açıklamalarda ya bulundu mu?
3: Açıklamada bulunmadı.
0: Çetin açık bir şekilde yolsuzluk yaptıklarını söylüyordu. Konuşmalarda Çetin'i aynı zamanda operasyon korkusu da sarmış.
2: Benim korkum şu. Şimdi Kemal kayıp olduğu için... Kemal'e karşı durursa burada belediyede bizim...
3: Evet.
2: Onun peşindeyim ben. Yani öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.
3: Ama o topa gireceğini sanmıyorum ya, o kadar uzun boylu.
2: Olur. Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.
0: Elde edilen bu görüntülerle birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
4: Şimdi de Türkiye'nin gündemine oturan çikolata kutusundaki rüşvet iddialarına bir kez daha bakacağız. Çünkü bu kez Ankara Etimesgut Belediyesi ile ilgili önemli iddialar var. Ankara'da yürütülen soruşturmada yer alan müşteki, tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük ağını gözler önüne seriyor.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Yine bir CHP'li belediye, yine çikolata kutusu. Bu kez adres Ankara Etimesgut Belediyesi. İddiaya göre içinde çikolata değil tam 1 milyon 200 bin dolar vardı.
6: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
0: Çikolata kutusunda rüşvet iddiası Üsküdar'dan Etimesgut Belediyesi'ne uzandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yer alan müşteki, tanık ve şüpheli ifadeleri belediyede kurulduğu öne sürülen usulsüzlük ağını gözler önüne serdi.
7: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Dosyadaki iddialara göre bir inşaat firması belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na çikolata kutusu içinde 1 milyon 200 bin dolar rüşvet verdi. Karşılığındaysa belediyeye ait bir arsa ihalesiz şekilde firmaya devredildi.
8: Başkanım hoş geldiniz.
7: Akıllı ol lan.
0: Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici anlatımlardan birisi müteahhit Hüdaver Alkaya'ya ait. Alkaya tamamladığı konutlar için 73 gün boyunca iskan alamadı. Derdini anlatmak için belediyeye gitti. Makam odasında bulunan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçirildi. İskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1 milyon lirayı poşet içinde masaya bıraktı. Yaklaşık bir hafta sonra iskan belgesini aldı. Dosyada yer alan bir başka iddia ise 250 milyon liralık imar pazarlığı ile ilgili. 1000 konutluk Maximum Life Eryaman projesindeki imar düzenlemeleri için milyonlarca liralık rüşvet pazarlığı yapıldı. Soruşturma dosyasına giren bir ses kaydına göre rüşvet yerine bağış ifadesi kullanıldı. Bir müteahhit bağış yapmazsan iskanı vermeyiz denildiğini belirtti.
6: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını... milletine harcamakta.
0: Soruşturma dosyasındaki iddialar bununla sınırlı değil. Otopark kiralamak isteyen müşteki Tuncay Karadeniz görevden alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na gitti. Beşikçioğlu kendisine parayı Ozan'a verdin mi diye sordu. 8 bin dolar ödediğini söyleyince 1,5 milyon lira vereceksin cevabını aldı. İfadesine göre paraları imar müdürü Serpil Zengin topladı, daha sonra İstanbul'da paylaştırıldı. Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici ifade ise konser organizatörü Uğur Şanalan'a ait. Şanalan konser düzenlemek istedi. Kendisinden milyonlarca lira talep edildi. Kabul etmeyince zabıta ekipleri ve kepçelerle etkinlik engellendi. Konser iptal edildiği için 22 milyon lira zarar etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Dosyadaki tüm iddialarla ilgili son sözü yargı söyleyecek.
4: Ve şimdi de İzmir'deki Ege Şehir Operasyonu'ndaki son gelişmelere bakacağız. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gözaltına alınan ağabeyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli tutuklandı.

0: Veli Ağbaba'nın ağabeyi ihaleye fesat karıştırma suçlamasından tutuklandı.
1: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye Mayıs ayında operasyon yapılmıştı. 4 şüpheli tutuklanmıştı. O isimler arasında Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ve Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba da vardı.
2: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düğmesine basılan ikinci dalga operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba Malatya'da gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli de Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı. Hür Ağbaba ve diğer ismin tutuklanan Süleyman Ekinci ile irtibatlı oldukları ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yapılan bazı inşaat süreçlerinde ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı.
1: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
0: Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin sevk edildiği adliyede savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
0: Hür Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı da mercek altına alındı. Hazırlanan MASAK raporu Hür Ağbaba'nın hesaplarında 2020-2026 yılları arasında 343 milyon liraya aşan transfer hacmi ve ortağı olduğu şirketten yaklaşık 70 milyon liralık nakit çekimini ortaya çıkardı. Ayrıca Hür Ağbaba tarafından kardeşi Veli Ağbaba'ya yapılan milyon liraları aşan transferler ve Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcı ve resmi belgede sahtecilik suç kaydı da raporda yer aldı.
3: Efendim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasındaki son duruma bakacağız şimdi. Tabii MASAK kayıtları ortaya çıktı bir yandan da ve soruşturmada son olarak 35 kişi tutuklu. Devam ediyor tabii ki soruşturma, çünkü yani insan kendi parasıyla, kendi kazancıyla bir takım usulsüzlüklere karışabilir. Ama deprem zamanı çok ciddi manada bir destek toplamıştı Ahbap Derneği. Ve kamuoyunda tanınan, sevinen, sevilen isimler de yardımlar gönderdiler. 2023 yılı ve sonrasında bu derneğe sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı tespit edildi. İşte o rakamlar. Aşkınla kuzane
0: içinde ben mahkum. Yüzyılın en büyük dolandırıcılığından birisi olarak tarihe geçen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Onlarca ünlü ismin ifadesine başvuruldu.
4: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Temmuz'da başlatılan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir sayfa açıldı.
4: Geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
0: Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra yüksek miktarda bağış toplayan derneğin bu parayı ne yaptığı araştırılıyor.
4: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası.
0: İncelenen MASAK raporları büyük felakette yüzlerce ünlü ismin bağış ya da deprem yardımı açıklamasıyla Ahbap Derneği'ne bağış yaptığı ortaya çıktı.
4: İyi ki yapmışım.
0: 1 milyon Türk lirası bağış yapan sanatçılar şöyle: Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan, Sibel Can, Nevzat Aydın.
4: Biz parayla ilgilenmiyoruz.
0: Yine birbirinden ünlü isimler deprem döneminde derneğe bağış aktardı. Ünlü oyuncu Tolga Çevik 997.650 lira, Ali Atay 562.386 lira, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve ünlü şef Somer Sivrioğlu 500 biner lira bağışlamışlar. Sanatçı Genco Erkal'ın da 500 bin lira bağışlayarak açıklamasına Hatay'a okul yapımı için bağış yazdığı ortaya çıktı. Tamamen iyi niyetle yapılan bu bağışların nereye harcandıysa soruşturma sonunda netlik kazanacak. İddialarda yer aldığı gibi oynanan o bahisler, borçlar karşılığında verilen senetler, üçüncü kişilere aktarılan milyon liralar bu bağışlardan mı sağlandı? Tüm kamuoyunun merak ettiği bu soruya cevap aranıyor.
4: Bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
0: Yine birçok ünlü ismin Ahbap Derneği'ne bağışçı olduğu belirlendi. Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kerem Bürsin'in de 200 bin lira bağışta bulunduğu tespit edildi.
3: Evet, şimdi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kızı hakkında yapılan paylaşımlar için suç duyurusunda bulunmuştu. Yeni gelişmelere bakacağız. Soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
5: Onlar paralı köpek, paralı köpekler. Bunlar köpekler.
0: Aziz Yıldırım şikayetçi oldu. Jet hızında soruşturma başlatıldı. Bir kişi gözaltına alındı.
5: Bak evlerine gidelim şerefsizim. Bak şerefsizim diyor.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kızı Yaz Yıldırım aleyhine yapılan paylaşımlara sert tepki gösterdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
5: Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Ne yapmış ya 13 yaşında 12 yaşında çocuk yani. Ne ya Fenerbahçe'yi bu kadar çok sevmesi suç mu?
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma talimatı verdi. Profesör Doktor Alex kullanıcı adıyla sosyal medya hesabını kullanan Cengiz Yıldız gözaltına alındı.
5: Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani hiçbir şey. Yani oradan bir şey oldu hapse gittim. Gidelim rahat yatalım.
0: Şüpheli Cengiz Yıldız ifadesinde paylaşımı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum dedi. Yaz Yıldırım'ın kişiliğiyle ilgili herhangi bir alaycı veya hakaret söylemleri geçmedi. Ayrıca bu resim yazılı ve görsel mecralarda çıkmış ve görüntülenmiş bir fotoğraftır ifadelerine yer verdi.
3: Ve Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılımlarla müşteri konumundan çıktı, ihracatçı konumuna geçti. 2025'te ihracat 10 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni hedefi açıkladı.
6: Savunma sanayinde ortaya koyduğumuz güçlü irade, Türkiye'yi kritik teknolojilerde kendi imkan ve kabiliyetlerine dayanan bir ülke konumuna taşımıştır.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Akademi programına katıldı.
6: Güvenlik endişelerinin arttığı bir ortamdayız. İşte biz bu ortamı çok önceden fark edip yola çıkan bir ülkeyiz. Türkiye bugün yola erken çıkmış olmanın avantajını yaşayan bir ülkedir.
0: Savunma sanayinde kullanılan yerli ve milli teknolojiler harp sahasında Türkiye'nin gücünü katlıyor. Milli teknoloji hamlesi için tam 120 bin nitelikli genç çalışıyor.
6: Bunların yaş ortalaması 34. Gelişmiş dediğimiz ülkelerde bu 50'nin üzerinde. Bunun da anlamı şu, gelecek bizim. Gelecek bizim, gelecek buradaki gençler ve Türkiye olarak inşallah bu genç dinamik potansiyelimizi yenilikçilikle, girişimcilikle buluşturarak ülkemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız.
0: Türkiye milli savunma hamlesiyle müşteri konumundan çıktı, üretici konumuna geldi.
6: Geçen yıl İhracatımız 10 milyar doları aştı savunma sanayinde. Hedefimiz en kısa sürede ülkemizi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokmak. Bu rakamlar şunu da gösteriyor, Türkiye artık küresel bir oyuncu bu sektörde.
3: Milli enerji vizyonu da terörsüz Türkiye süreciyle güç kazandı. Sürecin sahadaki sembollerinden birine dönüşen Gabar'da petrol üretimi rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar rekor haberini paylaştı.
7: Gabar'da bir rekor daha kırıldı.
0: Bir dönem teröristler kol geziyordu, şimdi zenginlik fışkırıyor. Gabar'da üretim rekoru kırıldı. Petrol üretimi 83.300 varile ulaştı.
8: Terörsüz Gabar'da hayata geçirdiğimiz bu projeyle terörsüz Türkiye'nin ne kadar eşsiz fırsatları beraberinde getirdiğini de bir örneğini de aziz milletimize gösterdiğimize inanıyorum.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle Anadolu'nun ayağındaki prangalar sökülüp atıldı. 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapıldı. Üretime alınan kuyuya Şehit Assubay Üst Çavuş Esma Çevik'in adı verildi.
8: Bölgenin istihdamına büyük bir katkı yaptı.
0: Bu Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yol bölge insanı için iş aş demekti. 2022'de Şehit Teğmen Akdeniz, 2023'te Şehit Aybüke Yalçın, 2024'te Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadeoğlu, 2025'te Ağaç Yurdu sahaları üretime geçti. 7 sahada 5 yılda 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.
8: Bu üretim cari açığın azalmasında da yıllık yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlamaktadır.
0: Gabar, terörsüz Türkiye'nin sahadaki en güçlü sembollerinden birisine dönüştü. Artık o dağlara terörün karanlık gölgesi düşmüyor. İnsanlar umudu konuşuyor.
8: Terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin adeta küçük bir kesitini biz Gabar'da Gabar petrolüyle bütün insanlarımıza göstermiş olduk.
0: İşte bu şimdi bütün Türkiye, hatta bütün bölgeye yayılacak. Ankara sadece petrol değil, refah üretecek.
9: Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların özellikle ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.
3: Ve Merkez Bankası'nın rezervleriyle devam ediyoruz. Temmuz ayının son haftasında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Brüt rezervler 164,4 milyar dolara ulaştı. Yükseliş altın ve döviz rezervlerinde de görülüyor.
0: Rezervlerde yükseliş sürdü. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre toplam rezervler 31 Temmuz haftasında 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde döviz rezervleri de katkı sağladı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 31 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 415 milyon dolar arttı. Döviz rezervleri 63 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde de gözle görülür bir yükseliş görüldü. Altın rezervleri bir haftada 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara çıktı.
3: Şimdi de fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatlarını sizlerle paylaşacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 sezonunda Giresun kalite fındığın kilogramını 255, Levant kalite fındığı ise 250 liradan alacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
0: Fındık üreticisinin gözü kulağı gelecek haberdeydi. Rakamlar belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite fındığın kilogramı 255 liradan, Levant kalite fındığın kilogramı ise 250 liradan satın alınacak. Yüksek randımanlı ürüne de ek ödeme yapılacak. %50 randımanın üzerindeki her artış için üreticiye kilogram başına ilave ücret verilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi alım hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'ta başlayacak. Üreticiler ise 17 Ağustos'tan itibaren internet, e-devlet ya da Toprak Mahsulleri Ofisi işyerleri üzerinden randevu oluşturabilecek. Yetkililer ürün tesliminde sorun yaşanmaması için üreticilere bir de uyarıda bulundu. Fındığın iyi kurutulması ve rutubetten korunması gerektiği hatırlatıldı.
3: Efendim, İran'da dini lider olarak göreve geldikten sonra yüzünü hiç gören olmadı. Ağır yaralı olduğu söylendi. Hatta hayatını kaybettiği iddiaları da vardı. Şimdi çok önemli bir iddia var. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın dini lider Müşteba Hamaney ile gizlice görüştürüldüğü belirtiliyor. İki ismin bir arabada birkaç dakika görüştüğü, içerisi karanlık olduğu için de Pezeşkiyan'ın Hamaney'in yüzünü göremediği belirtildi.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın dini lider Müçtebe Hamaney ile yaptığı öne sürülen gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Pezeşkiyan güvenlik ekipleri tarafından başkent Tahran'da gizli bir noktaya götürüldü. İran Cumhurbaşkanı kendi aracından indirilerek camları tamamen karartılmış ticari bir aracın arka koltuğuna bindirildi. Araç içinin özellikle karanlık tutulduğu bu nedenle Pezeşkiyan'la karşısındaki kişinin birbirini göremediği öne sürüldü. Kaynaklar güvenlik görevlerinin Pezeşkiyan'ın Hamaney ile tokalaşmasına da izin vermediğini iddia etti. Görüşmenin tamamen sesli gerçekleştiği ve sadece birkaç dakika sürdüğü belirtildi. Haberde yaşananların Pezeşkiyan'ı rahatsız ettiği öne sürüldü. İddiaya göre İran Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından yardımcılarıyla yaptığı konuşmada karanlık nedeniyle yalnızca bir ses duyduğunu belirtti.
10: Pezeşkiyan'ın yanında bulunan kişinin gerçekten Müçteba Hamaney olup olmadığını sorguladığı öğrenildi. Görüşmenin kesin olarak ne zaman gerçekleştiği ise bilinmiyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada Müçteba Hamaney ile 2,5 saat samimi bir ortamda görüştüğünü söylemişti.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda ordunun ciddi mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Trump, bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor, uzun süreli hapis cezaları talep edilecek dedi.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddiaları Başkan Donald Trump'ı kızdırdı. Trump, ülkesinin askeri mühimmat stoklarının yetersiz olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Trump, ABD'nin yeterli mühimmat rezervine sahip olduğunu savundu.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda mühimmatı var. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor.
10: Trump, bu haberleri sızdıranların casusluk yaptığını söyledi.
11: Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek.
10: Trump'ın bu sözleri mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki bilgilerin gerçek olduğu iddialarını güçlendirdi.
3: Soykırımcı İsrail'den farklı farklı enteresan adımlar geliyor. Filistinlileri Batı Şeria'dan çıkarmak için Tepe Gençliği adlı bir yerleşimci terör örgütünü sahaya sürdü.
10: Bu görüntüler İsrail işgalinde yeni bir dönemin habercisi. Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da yeni bir işgal projesini devreye soktu. Sivil işgalci yerleşimcilerden oluşan terör örgütü Filistin'e karşı savaş eğitimi veriyor. Tepe Gençliği adı verilen örgüt için İsrail bütçesinden devasa bir pay ayrıldı. Suç örgütüne 1.89 milyon dolarlık fon sağlandı. The settler group enjoys military. Sosyal medyaya sızan görüntüler askeri kampları aratmıyor. Eşit olmayan sivil işgalcilere Filistin tepelerinde savaş eğitimi veriliyor. Çocuk yerleşimcilere Filistin nefreti aşılanıyor. Sivil işgalciler Filistinlileri şiddet yoluyla göçe zorlayarak işgal eylemini ordudan devralıyor. Birleşmiş Milletler bu tehlikeli tırmanışı rapor haline getirdi. Şimdiye kadar Filistinlilere yönelik 1330'dan fazla yerleşimci saldırısı kayıtlara geçti. Bunlar arasında kundaklama ve yağma da var. İşgalci Tepe Gençliği'nin arkasındaysa İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz var. Bu arada İsrail'in Gazze saldırıları da sürüyor. Katliamcı İsrail ordusunun son saldırılarında 4 sivil katledildi. 2024 yılında İsrail tarafından esir alınan Gazze'li doktor Hüsam Ebu Safiye ile ilgili de korkutan bir haber geldi. Safiye'nin İsrail hapishanesinde ağır işkenceye maruz kaldığı, kaburgalarında kırıklar olduğu açıklandı. Ebu Safiye, İsrail ordusunun Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda görevini bırakmayıp tankların karşısına dikilmişti.
3: ABD ile Küba arasında tansiyonu yükseltecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınına göre CIA Küba'ya yönelik istihbarat faaliyetlerini genişletmek için gizli bir Küba görev gücü kurdu.
10: They are running out of electricity. Amerikan basınında yer alan yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CIA Küba'ya olası müdahale için hazırlıklara başladı. CIA'nin kurduğu yeni gizli kurum sayesinde Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskısını artırmayı hedefliyor. Görev gücü adı verilen istihbarat yapılanmasının Küba'ya daha fazla mali kaynak, personel ve teknik imkan yönlendirilmesi yapacağı ifade edildi. Haberde operasyonların ekonomik ve siyasi değişim baskısının bir parçası olduğu öne sürülüyor. Küba ise ABD'nin yaptırımlarını daha önce savaş eylemi olarak nitelendirmişti. Öte yandan Pentagon'un da Karayiplere yönelik olası senaryoları değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak hem CIA'den hem de ABD yönetiminden söz konusu haberlerle ilgili resmi bir doğrulama gelmiş değil.
3: Dünyada orman yangınları alarmı sürüyor. Komşu Yunanistan'da 11 bin hektardan fazla alan küle döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yangının yol açtığı yıkım günün ağarmasıyla ortaya çıktı.
10: Kuzey Yarımküre alevlerle mücadele etmeye devam ediyor. Komşu Yunanistan'da Attika ve Botia bölgelerini küle çeviren dev yangının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. 11 bin hektardan fazla alanın kül olduğu felaketin ardından Başbakan Kyriakos Mitsotakis acil destek paketini açıkladı. Facia uydudan çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla da gözler önüne serildi. Görüntüler Botia ve Batı Attika'daki devasa yıkımın boyutunu ortaya koydu. Uzmanlar rekor sıcaklar ve kuraklıkla tetiklenen yangınların iklim krizinden kaynaklandığına dikkat çekti. Avrupa'da bir diğer yangın adresi ise İtalya oldu. Ülkenin kuzeyindeki turistik Como Gölü manzaralı Valmedra dağlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Canadair tipi yangın söndürme uçaklarının gölden su alıp alevlerin üzerine bıraktığı anlar kameraya yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti de yangın kabusu yaşıyor. Spokane kentinde çıkan 3 farklı yangında 700'den fazla ev ve bina küle döndü. 64 bin kişi tahliye edildi. Gün ardında arkada sadece hurdaya dönmüş araçlar ve enkaz kalırken yangınlardan birini çıkardığı belirlenen 37 yaşındaki bir kundakçı gözaltına alındı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'daysa Soputan yanardağı eteklerindeki ormanlık alanlar kuraklık ve El Nino etkisiyle alevlere teslim oldu. 700 hektardan fazla alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin karadan zorlu koşullarda yürüttüğü müdahale sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
3: Türkiye karşıtı İsrail-Yunan-Rum projesine Fransa'da dahil oldu. Türk deniz yetki alanından geçecek olan denizaltı elektrik kablosu projesinde Paris yönetimi de yer alacak.
10: Fransa, Türkiye'ye karşı İsrail-Rum-Yunan ortak yapımı projeye dahil oldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Ankara'nın rızasını almadan Türkiye'nin deniz yetki alanından geçecek bir denizaltı elektrik kablosu projesi yürütüyor. Projeye daha sonra İsrail'in de dahil olması bekleniyor. Interconnector, as you know, this is a project of strategic importance. Söz konusu eylem planına Fransa da katıldı. Paris yönetimi Atina'ya açık destek verdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Atina'da anlaşmaya resmen imza attı. Grey Sea Interconnector şirketiyle anlaşıldı. Fransız yatırım grubu Meridiam projede çoğunluk hissedar oldu. Interconnector, as you know, this is a project of strategic importance. Yunan basını ortaklığın arkasındaki siyasi kurnazlığı açıkça yazdı. Fransa sayesinde Ankara karşısında el yükseltilmek istendiği yorumu yapıldı. Haberlerde Türk donanmasının daha önceki kablo döşeme girişimlerini engellediği de hatırlatıldı. Projeye karşı Ankara çıkarlarını çiğneyen hiçbir adıma izin verilmeyeceğini vurguluyor.
3: Efendim, Washington Post'un haberine göre Amerikan Başkanı Trump 2028 seçimlerinde Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i başkan olarak desteklemeyi planladığı öne sürüldü. Haberde Trump'ın seçimleri Vance'in kazanmasını istediğini, bağışçılara ilettiği ve günün sonunda halkın J.D.'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor ifadelerini kullandığı iddia ediliyor. You're doing a good job. You gonna bring it home, Michael?
10: Trump'tan 2028 hamlesi, ABD siyasetini sarsacak iddia Washington'dan geldi. Beyaz Saray kulislerinde konuşulanlara göre Donald Trump başkanlık koltuğunu bıraksa da Cumhuriyetçi Parti'nin rotasını şimdiden çizmeye başladı. Washington Post'un iddiasına göre Trump, Oval Ofis'te bağışçılarla yaptığı basına kapalı toplantıda Başkan Yardımcısı J.D. Vance için açık destek mesajı verdi. Trump'ın günün sonunda halkın J.D.'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor sözleri 2028 seçimleri için ilk güçlü işaret olarak yorumlandı. İddiaya göre Trump, Vance'i Cumhuriyetçi Parti'nin gelecekteki lideri olarak görüyor. Ancak bu desteğin ne zaman kamuoyu önünde açıklanacağı henüz net değil. Öte yandan Washington kulislerinde farklı senaryolar da konuşuluyor. Trump'a yakın bazı danışmanlar 2028 yarışında yalnızca Vance'in değil, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da güçlü bir seçenek olduğunu öne sürüyor. Henüz resmi bir adaylık açıklaması yok, ancak Beyaz Saray'dan sızan bu iddia 2028 başkanlık yarışının bugünden başladığı yorumlarını beraberinde getirdi. ABD siyasetinde gözler artık Trump'ın vereceği kritik kararda.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzotaş arasındaki İzmir Otogarı davasında karar çıktı. Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını onaylayarak otogarın işletmesinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi. Artık kentin kanayan yaralarından olan otogarın modernleşmesi bekleniyor.
10: Yıllardır fiziki yetersizlikleri ve yıpranmışlığı ile eleştiriliyordu. İki kuruluş arasındaki anlaşmazlıkta son sözü Yargıtay söyledi. İzmir Otogarı davasında düğüm çözüldü. 1998'de yap işlet devret modeliyle inşa edilen İzmir Otogarı 25 yıllığına İzotaş'a devredilmişti. 2023'te sözleşme bitti. İzotaş pandemide yaşanan gelir kayıplarını gerekçe gösterdi. Sürenin 7 yıl uzatılması talebiyle Yargıtay'a başvurdu. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak olan devri geçici olarak durduruldu. Mahkeme devrin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılması kararını vermişti. Otogarla ilgili tartışmalar bitmek bilmedi. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İzotaş'ın itirazlarını ve uzatma taleplerini haksız buldu. Yerel mahkemenin tahliye kararını onayladı. Böylelikle otogar resmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Kentin kanayan yaralarından olan tesisin modernleştirilmesi, alanın yeniden planlanması artık doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülecek.
3: Samsun'da Keskin adıyla bilinen rapçi Yuşa Keskin'e operasyon düzenlendi. Klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda kendisiyle birlikte 4 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakıldılar.
12: Bagajda kısa keller. Aldım kanın tadını ya, hakkını ya, ver adımı, yoksa görür müsün yarını.
10: Klibinde silah kullanıyordu. Polis harekete geçti. Ünlü rapçi gözaltına alındı.
12: Üzerinde çift silah, 32'de mermi. Uzaktan konuşma, söyle hangi mahallede dengim.
10: Keskin. Gerçek adı Yuşa Keskin. Bir süredir kliplerinde silah kullandığı için eleştiriliyordu. Polis operasyonun düğmesine bastı. Keskin ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem başlatıldı. Operasyonda bir tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
12: Patlıyor sanki bomba.
10: 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
3: Efendim, sahte ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sağlayan suç şebekesi çökertilmişti biliyorsunuz. Büyük bir ağ var, yani 2,5 milyar liradan bahsediliyor. Usulsüz vatandaşlık ağına yönelik operasyonda çarpıcı detaylar geldi. Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, düşük bedelli taşınmazların nasıl yüksek bedelli gösterildiğini gözler önüne seriyor.
10: sahte ekspertiz, sahte satış ve Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren şebekenin dikkat çeken WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütü çökertilmişti. Örgüt lideri olduğu iddia edilen İbrahim Halil Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya göre şüpheliler düşük bedelli taşınmazları sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerden gösterdi. Gerçekte olmayan satış işlemleriyle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldı. Dosyaya giren dijital materyaller arasında örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Uğur Gültekin'le örgüt lideri olduğu iddia edilen İbrahim Halil Babacan'a ait WhatsApp yazışmaları da yer aldı. Mesajlarda tapu devirleri, banka transferleri ve işlem bilgilerine ilişkin çok sayıda ayrıntı bulundu. Soruşturma dosyasındaki 2021 tarihli bir yazışmada ise 800 bin liraya satın alınan bir taşınmazın resmi işlemlerde 1 milyon lira olarak gösterileceği açıkça konuşuldu.
3: Çanakkale'de yapılan bir böcek ilaçlaması faciayla sonuçlandı. Komşu daireden sızan zehirli gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı zehirledi. Küçük çocuk hayatını kaybederken annesi yoğun bakımda, olayla ilgili iki şüpheli de gözaltında.
10: Komşu dairede yapılan ilaçlama ölüm getirdi. Eve sızan gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Çanakkale'de komşu dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasındaki zehirli gaz alt kattaki daireye sızdı. Akşam saatlerinde evine gelen baba Uğur Çanlı, eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı hareketsiz ve baygın halde buldu. Büyük panik yaşayan baba eşini ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde anne ve oğlunda ağır zehirlenme bulguları saptandı. Durumu hızla kötüleşen küçük Yusuf, hayati tehlikesi nedeniyle hava ambulansıyla İstanbul'a getirildi. Doktorların tüm müdahaleleri 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayatta tutmaya yetmedi. Durumu ağır olan anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha, Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebekti. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında daireyi ilaçlatan ev sahibiyle ilgili firma görevlisi olmak üzere iki şüpheli gözaltına alındı.
3: Mersin'de de 2023 yılında yaşanan olayda patlayan domates konservesi o zaman 9 aylık olan bebeği yakmıştı. Hastanede aylarını geçiren Eliz'in tedavisi tamamlandı.
13: Domates konservesi patladı.
10: Domates konservesi bomba gibi patladı. 9 aylık bebeği yaktı. Eliz aylar süren tedavi sonucu sağlığına kavuştu.
13: Bu olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı.
10: O felaketi minik Eliz yaşadı.
13: Bir gün bir misafirliğe gitmiştik.
10: Gül ve Mustafa Çakır çiftinin kızları Eliz 2023 yılında, o zaman 9 aylıkken, annesiyle misafirliğe gittikleri evde domates konservesinin patlaması sonucu yandı.
13: O sırada birden patlama sesini ve bebeğimin çığlığını duyduk. Direkt bebeğimin yanına koştuk ve gördüğümüz manzarada konservelerin patladığıydı.
10: Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan ve şu an 3,5 yaşında olan Eliz'in tedavisi tamamlandı.
13: Hiçbir sorun kalmadı. Lekesi yok, izi yok. Gayet sağlıklı.
10: Anne Gül Güven Çakır ailelere uyarılarda bulundu.
13: Bebeğin çocuğun ulaşamayacağı yerlere koysunlar.
3: Kayseri Emniyeti ve Havacılık Daire Başkanlığı ortaklığında uyuşturucu satıcılarına darbe vuruldu. Şüpheliler Aksungur İHA desteğiyle kıskıvrak yakalandı.
10: Zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Uyuşturucu madde satıcıları Aksungur İHA yardımıyla yakalandı. Operasyon Emniyet ve Havacılık Daire Başkanlığı işbirliğiyle Kayseri'de yapıldı. Narkotik polisi 2 ay süren Aksungur İHA'dan da faydalanılan teknik ve fiziki takibin sonunda adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.
0: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu ve uyarıcı maddelere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Uzayda kontrolden çıkan bir roket parçası hızla Ay'a çarptı. Çarpışma görüntülenemedi ancak geride bıraktığı enkaz bulutu teleskoplarla tespit edildi.
10: Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki roket parçası kontrolden çıkarak Ay yüzeyine düştü. Çarpışma doğrudan görüntülenemedi ancak Şili'deki Büyük Uzay Teleskobu enkaz ve toz bulutunu tespit etti. Uzmanlara göre çarpışma kaçınılmazdı. Roketin sahibi Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e olayın güneş aktivitesi ve yer çekiminin etkisiyle yaşandığını açıkladı. Roketin Ay'ın Einstein krateri yakınındaki ıssız bir bölgeye düştüğü tahmin ediliyor. NASA'nın Ay yörünge keşif aracının bölgeyi görüntülemesiyle çarpmanın bıraktığı izin netleşmesi bekleniyor.
3: Çin'den özel görüntüler geliyor şimdi. Doğa ve müzik aynı sahnede buluştu. Teraslı çiçek tarlaları bu kez binlerce kişiye ev sahipliği yapan dev bir konser alanına dönüştü.
10: Çiçeklerle kaplı teraslar bu kez notalarla yankılandı. Açık hava Çin müziği konseri izleyenlere görsel bir şölen sundu. ...120 bin metrekarelik kentsel teras yeşil doğayla iç içe tasarlandı. Sosyal medyadaysa bu eşsiz görüntüler land art yani toprak sanatı olarak yorumlandı.

0: Ve İstanbul Arnavutköy'de konutlar hızla yükseliyor. TOKİ tarafından yapımı süren 36 bin konutluk dev projede sona gelindi ve ilk konutların da 2027 yılından itibaren teslim edilmesi öngörülüyor.
1: ...36 bin sosyal konut hızla yükseliyor. Bazı bloklarda inşaat çalışmaları bitti. İstanbul'un kuzeyinde dev bir yaşam alanı yükseliyor. Arnavutköy'de TOKİ'nin hayata geçirdiği sosyal konut projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 36 bin konutluk dev projede bazı bloklarda kaba inşaat tamamlandı. Cam, doğrama ve dış cephe çalışmaları ise son aşamaya geldi. Sazlıbosna ve Hacımarşlı'da yükselen konutlar Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Nakkaş Köprüsü ile birlikte havadan görüntülendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliği ile yürütülen projede hedef yaklaşık 150 bin vatandaşın güvenli ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması. Ayrıca sadece konutlar değil, sosyal donatı alanları, ulaşım bağlantıları ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı ilerliyor. İlk teslimlerin ise 2027 yılından itibaren etaplar halinde yapılması planlanıyor.
0: Efendim, Afrika'dan, Arabistan'dan gelen sıcaklıklar bütün yurdumuzda etkisini gösteriyor. Isı dereceleri 30'un üzerinde ve tabii serinlemek için ya denize giriyoruz ya da yüksek rakımlı bölgelerin tadını çıkartıyoruz. İşte yurtta sıcak havalara karşı serinleten önlemler.
1: Tüm yurtta sıcak havalar etkili oluyor. İstanbul'da termometreler 31 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan etkilenen İstanbullular da Caddebostan sahiline akın etti. Kimi denize girdi, kimi de gölgede vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.
2: Bugün hava çok güzel, çok tatlı bir rüzgar esiyor. Suda serinlemek için gayet uygun. Herkese tavsiye ederim, çıkın çıkın gelin.
1: Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Sıcaklardan bunalan yavru kangalın sahibi 12 yaşındaki çocuk da yavru kangalı kucağına aldığı su dolu varile girdi.
3: Hayır. Bugün havalar çok sıcak. İkimiz de yavru da ben de çok sıcakladı. Su dolu varilerin içine kangalla serinlemek için girdik.
1: Bu görüntülerse Erzincan'dan. Doğa severlerin rotası zorlu oldu. Ancak saatler süren mücadeleye değdi.
4: Şu anda buranın sıcaklığı 23-24 derece. Erzincan'da herkes sıcakta yalıp kavrulurken biz burada bayağı bir serinliyoruz. Göle de girdik, Navigöl'e de girdik, yüzdük. Bayağı keyifliydi.
1: Erzincan'da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyen doğa severler de rotalarını Munzur Dağları'na çevirdi. 2850 metre rakımdaki saklı güzellik Navgöl'e ulaşıldı. Sıcaktan bunalanlar Navgöl'de nefes alıyor. Doğa severler berrak suda yüzerek serinliyor. Şarkı ve türkülerle doğanın tadını çıkarıyor.

0: kurbanım.
1: Elazığ'daysa sıcaktan bunalanların adresi Buzluk Mağarası oldu.
2: Şu an tahmini dışarıda hava sıcaklığı 38 derece. Buzluk mağaralarında eksi derecelere kadar düşüyor.
1: Tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağarası sıcaklardan bunalanların başlıca adresi ve gezi rotası. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Hava eksi 20 derecenin altına düşüyor.
3: Bu sıcakta da bir serinleyelim dedik geldik. Elazığ epey sıcak ama oraya gittiğimizde resmen buzdolabına girmiş gibi.
4: Efendim bu havalarda bir de ev işi yapmak var ki gerçekten kolaylıklar diliyorum. Bir de şu konu var, ev işi yaparak zayıflamak mümkün mü? O sorunun yanıtı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Günlük olarak yapılan ev işleri acaba kaç kalori harcatıyor? Kalem kalem hesaplandı. Sonuçlar dikkat çekici.
5: Cam siliyorum, perde takıyorum.
6: Haftanın kaç günü evde temizlik yapılıyor peki sizde?
7: Bizim hanım her gün yapıyor.
6: Haftada iki gün.
8: Haftanın her günü evde her temizlik günü yapılıyor.
7: Koltukları kaldırıyoruz, altını süpürüyor. Sonra halıları itiyoruz, çekiyoruz, masayı kaldırıyoruz.
6: Bunları yaptığınızda kalori yaktığınızı biliyor musunuz?
7: Yok, bilmiyordum ya.
9: Ha, öyleymiş.
6: Amerika'da ev işleri yapmak kaç kalori yaktırır diye bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre ise 2 saatlik ev işi yapmak 600 kalori yaktırdığı ortaya çıktı.
10: Yaktırır.
9: O zaman her gün 600 kalori veriyormuşuz.
6: Gitsin kilolar. Siz zaten fitsiniz.
11: Çünkü hiç oturmuyorum.
6: Kalori yaktırsa benden görürsün kızım dedi ama sizce öyle mi?
12: Hiç oturmuyorum, bak görüyorsun kiloma.
6: Zayıfsınız.
12: Evet. Temizlik yapıyorum, ne bileyim ev işi biter mi?
6: Banyo temizliği 100, dolap düzeltmek 85, ütü yapmak 70 kalori yaktırıyor. Ancak tabii ki de beslenmemize dikkat etmek şart. Peki spor salonuna gidip kalori yakmak mı yoksa evde hem temizlik yapıp hem de kalori yakmak mı?
13: Temizlik yapıp kalori yakmak. En azından evim temiz kalıyor.
14: Spora geçerse bana yardım etsin.
6: Gitsin kaloriler, göbekler.
7: Dinleyeceğiz sizi.
6: Peki sizce hangi ev işi daha çok kalori yaktırıyor?
13: Genelde ütü. Ütü verdirtini biliyorum. Bence yer silme.
15: Süpürge.
6: Değil. En az o yaktırıyor.
15: Yer silmek mi?
6: Cam silmek, yanıldın.
12: Ben silmiyorum çok yüksek olduğu için.
6: Cam silmek.
13: Ya o da var.
6: 115 kalori, 20 dakikası.
13: Doğrudur o zaman.
4: En çok kalori yaktıran ev temizliği ise cam silmek. 20 dakika boyunca cam silerseniz tam tamına 115 kalori, 30 dakika cam silerseniz ise 167 kalori yakmış olursunuz.
15: En az onu yapıyoruz ama en çok onu mu yapalım?
4: Listenin ikinci sırasında yerleri silmek var. Yerleri 20 dakika boyunca silerseniz 107 kalori yakmış olacaksınız. Üzerine bir de yerleri süpüreyim derseniz o da size 84 kalori yaktıracak.
7: Zaten ben kiloluyum, çok ihtiyacım var. O zaman buradan hanımıma sesleniyorum. Artık sana daha çok yardım edeceğim.
6: Güzel bir şeye vesile olduk. Hanımınıza seslendiniz. Artık ev işleri sizde.
7: Artık bende.
4: Ve Karadeniz'in tarım üssü Bafra Ovası bu sezonda bereketiyle adından söz ettiriyor. Lezzetiyle ün salan Bafra karpuzu ve Süheyla kavununda hasat bütün hızıyla devam ediyor. Üreticinin yüzü tarladaki rekolteyle gülerken ne yazık ki fiyatlar beklentinin çok altında.

0: kavunu.
1: Karpuz ve kavunda rekolte tavan yaptı. Baldan tatlı hasat başladı.
2: Öldüm sabahtan beri. O güneşten çok öldüm.
1: Samsun'un verimli topraklarıyla namsalan Bafra Ovası sezonun en renkli günlerini yaşıyor. Bu yıl ovada yaklaşık 13 bin dönüm alanda karpuz, 10 bin dönüm alandaysa meşhur Süheyla kavunu toprakla buluştu.
3: Millet yemiyor, şehirler yemiyor. Şehirler yemesi lazım bunu. Hep köylü mü yiyecek? Köylü üretiyor zaten bunu.
1: Çabaların karşılığı alındı. Karpuzda dönüm başına 6 ila 10 ton, kavunda ise 3 ila 6 ton arasında yüksek bir rekolte elde edildi. Ancak bereketli sezon üreticinin cebini aynı oranda sevindirmedi.
4: Bu sene yine umduğumuzu bulamadık. Maliyetler her geçen sene artıyor.
1: Tarlada karpuzun kilogram fiyatı 3 ila 4 lira, Süheyla kavununun tane fiyatı ise 15 ila 20 lira arasında alıcı buluyor. Artan maliyetler karşısında bu rakamlar çiftçiyi düşündürüyor.
5: Zarar etmemek için artık para kazanmayı bir tarafa bıraktık, zarar etmemeye çalışıyoruz.
1: Bu eşsiz lezzetler şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticinin tek beklentisi ise alın terinin karşılığını ekonomik olarak da alabilmek.
2: Öldüm sabahtan beri. O güneşten çok öldüm.
6: Ve Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme iş yerinde patronunun ağır küfrüne uğrayıp istifa eden işçiyi haklı buldu. Çalışanın kıdem tazminatı onaylandı. 5 bin liralık manevi tazminat cezasının artırılmasına hükmedildi.
1: İşveren küfretti, 22 yıllık işçi istifa etti. Yargıtay patrona adeta ders gibi bir karar verdi. Bir işçi çalıştığı şirkete 22 yıl emek verdi. Güvenlik görevlisiyken direktörlüğe kadar yükseldi. Ancak patronunun ağır hakaretlerine uğradı. Patronu herkesin içinde önce çalışanın telefonunu fırlattı, ardından küfürler savurdu. Bunun üzerine işçi istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Mahkeme işçiyi haklı buldu. Kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti. Ayrıca patrona 5 bin lira manevi tazminat cezası kesti. İşveren karara itiraz etti. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme iş yerinde küfür ve hakareti haklı fesih sebebi saydı. Çalışanın kıdem tazminatı almasını onayladı. Gerekçeli kararda adeta ders gibiydi. Yargıtay, kişinin toplum nezdindeki saygınlığı zedelenmiştir dedi. 5 bin liralık cezanın artırılmasını istedi.
6: Kastamonu'nun dünyaca ünlü sarımsağının başkenti Taşköprü bu kez nefes kesen ataspor mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamındaki güreşler kıran kırana mücadelelere sahne oldu.
7: Haydi aslanlar, Allah derman versin.
1: Er meydanında kollar bağlandı, kemer sarımsaktan örüldü. Kastamonu'daki Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde 16 usta baş pehlivan ve 225 pehlivan altın kemer için kıran kırana güreşti.
8: Çok renkli, sportmence güzel bir güreş seyrediyoruz.
1: Zorlu turların ardından finalde İsmail Balaban'la Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Rakibinin sırtını yere getirmeyi başaran İsmail Balaban Taşköprü'nün baş pehlivanı oldu.
9: Birinci olduğum için mutluyum. Buranın sarımsağı meşhur. Sarımsaktan kemer yapmışlar. Başımıza da taç yapmışlar. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Dereceye girenlere madalyaları verildi. Turnuvanın bu yılki güreş ağırlığını ise 537 bin lira ödeyen iş insanı Ali Aydın kazandı.
6: Er Meydanı görüntüleriyle gün biterken de veda zamanı geldi. Ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere mutlu geceler diliyorum. Medya Kritik'le yayın akışımız devam edecek. İyi seyirler.

0: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: TGRT FM. TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ali Rami Teni Hazretleri, Silsile-i Aliye büyüklerinin 12.'sidir. Buhara yakınlarındaki Ramiten kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1328 Hicri 728 yılında Harizm şehrinde vefat etti. Şeyh Mahmud-i İncir Fagnevi Hazretlerinin talebesidir. Ali Rami Teni Hazretleri, ondan manevi yönden çok üstün makamlar elde etti. Ardı arkası gelmeyen vilayet, evliyalık derecelerine kavuştu. Ali Rami Teni Hazretleri, Pir-i Nessaç ve Azizan isimleriyle şöhret bulmuştur. Kendisi ibadet ve derslerden sonra boş zamanlarda helal lokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine dokumacıların şeyhi manasına Pir-i Nessaç derlerdi. Ali Rami Teni Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde şöyle buyurdular: "Hizmet edene elbette hizmet edilir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, men hadime hudime. Burada mutlak olan bir şey vardır, kesindir ve bunda en ufak bir şüphe yoktur. Kim birine iyilik yaparsa, yani hizmet ederse, o kim bilir bunun karşılığında ne kadar çok iyilik görecektir. Ona insanlardan iyilik gelmezse, melekler insan şeklinde yardıma gelir. Hızır aleyhisselam gelir yardım eder. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam boş laf etmez. Onun için küçük de olsa bir şeyler yapıp iyilik yapmalıdır." Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçeh buyurmuş ki, "Ben hayatta kimseye iyilik yapmadım. İyiliği kendime yaptım." Bunu duyanlar, "Ya imam, size inanıyoruz ama bu söylediğiniz kafamıza sığmıyor. Sizin çok iyilik yaptığınızı biliyoruz. Acaba bunu izah eder misiniz?" "Çok basit. Kime ne iyilik yaptıysam o çok sevindi. Ama benim de sağ tarafıma sevap yazıldı. Ben şimdi kendime mi yoksa karşımdakine mi iyilik yapmış oldum?" "O 5 günlük dünyada biraz sevindi. Halbuki benim kazandıklarım ahirette karşıma çıkacak. Çünkü Sûre-i Er-Rahman'da buyuruluyor ki, iyilik etmenin karşılığı iyilik bulmaktır. O halde akıllı olmanın alameti elinden geldiği kadar iyilik etmektir. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Tabii kötülük eden de öyle." Bir mübarek zat buyurdular ki, "İyilik etmenin azı var, çoğu var. Ama bir de en çoğu vardır. O nedir? Ateşe düşmekte olanı kurtarmaktır. İşte bu da din kitabı vermektir." Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, peygamberlikle görevlendirildiği vakit, kendisine 2 mühim husus bildirildi. Birisi Allahü Teala'nın sıfatlarının neler olduğunun yine Allahü Teala'nın bildirdiği şekilde bilinmesidir. Çünkü başlangıçta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dahi Allahü Teala'nın nasıl olduğunu bilmiyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla kullarına sıfatlarını bildirdi ki Allahü Teala doğru olarak bilinsin. Böylece Allahü Teala'ya kendi bildirdiği şekilde iman hasıl oldu. Yoksa insanlar kendi kafalarına göre Allah demeye kalkarlarsa

0: şirke giderler. İkinci olarak da insanların ahiretlerini kazanmaları için Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yoksa dünya işleri için akıl vermedi. Hurmaların aşılanması hususunda deneyin, hangisi iyiyse ona devam edin dedi. Ben sizin dünyalıklarınızın artması için gelmedim dedi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri yalnız bana ibadet yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Hiçbir fark gözetmeksizin bütün yarattıkları için kullarım buyuruyor. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bu sütün içine karıştırılmış şekere benzer. Allahü Teala yarattıkları şeyler içinde kudreti bulunduğundan onlarla kaimdir. O mutlak kaimdir. Allahü Teala fark gözetmeksizin kâfire de mü'mine de eşit muamele ediyor. Ancak ahirete gidince Allahü Teala, ey kâfirler, şimdi has kullarımdan ayrılın buyuruyor. Büyüklerden biri buyurdular ki, evliyalar Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için, ister kâfir olsun, ister mü'min olsun, hiçbir insan arasında fark gözetmeksizin herkese merhametlidir. Buğzu fillah, Allahü Teala'nın en çok sevdiği ibadettir. Çünkü insan küfürden ne kadar uzaklaşırsa, Cenab-ı Hakk'a o kadar yaklaşır. Yaklaşmanın çaresi uzaklaşmaktır. Allahü Teala kendisine her gün küfredene ekmek veriyor, su veriyor, hayat veriyor. Bu büyükler de Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için merhametlidir. Dünyada kiminle beraber isen, kiminle beraber olmak istiyorsan, hiç şüphe yok, ahirette onunla beraber olacaksın. Düşkünlük, yalnız Allahü Teala'ya, Peygamber'e aleyhissalatu vesselama ve Allah yolunda hizmete olmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 8 şey sayıyor. Eğer annenize, babanıza, ticaretinize, malınıza, çocuklarınıza muhabbetiniz Allah'tan, peygamberden aleyhissalatu vesselama ve Allah yoluna hizmetten fazlaysa, çok yakında başınıza bir felaket gelecektir. Nitekim bunlardan birine çok düşkünlük, Allahü Teala'nın gayretine dokunmaktadır. Üzüntülere, sıkıntılara düşenler hep bu yüzdendir. Allahü Teala nimetlerini vermişse bunlar ihsandır. Nefsin dışında ne varsa bunların tamamı emanettir. Hiçbir kimse emaneti sahiplenmesin. Emanet izin verildiği kadar kullanılır, sonra zamanı gelince iade edilir. Bunlara muhabbet hiçbir zaman aşırı olmamalıdır. Onun için Allah'tan başka sahiplendiğimiz şeyler mutlak surette bizim başımıza bela olacaktır. Ama onları emanet olarak kabul edersek uygun olur. Emanete hainlik yapmamak için Allahü Teala'nın emrettiği şekilde onları muhafaza etmek, yetiştirmek, kullanmak hepimizin görevi olmalıdır. Ama onları esir olarak görmek, bize hizmet eder diye düşünmek yanlıştır. Bu şekilde evlat sevilmez. Kendi menfaati için evlat sevilir mi? Evlat Allahü Teala'nın emirlerini öğrensin ve Müslümanca yaşasın diye yetiştirilir. Allahü Teala'dan başka insan neyi seviyorsa onları mutlaka kendi nefsi için sevmektedir. Bu sevgilerin sebebi nefsine olan muhabbetten dolayıdır. Kesinlikle onlara sevgisi yoktur. Kendi menfaati içindir. Allah için olmayan menfaat idrardır. Suya koysan, zemzeme koysan orayı kirletir. Ne sana yarar, ne de başkasına yarar. Adamın biri vefatına yakın oğlunu yanına çağırmış ve sana bir vasiyetim var demiş. Oğlum, benim zenginliğimin sebebi bu çoraplardır. Bu çorapları ne zaman giysem çok para kazanıyorum. Bu çorapları sana bırakıyorum. Eğer bu çoraplarla kabre girersem orada da kurtarırım herhalde demiş. Eğer imam veya başka birisi buna mani olursa şu mektubu onlara ver okusunlar demiş. Günün birinde adam vefat etti. Yıkadılar. Kefene sararken oğlu, "Hocam, babamın bir vasiyeti var. Şu çorapları ayaklarına giydirmemi istemişti." Hoca, "Evladım," demiş, "ölen kişi için böyle dine aykırı vasiyet sökmez. Şeriat ne derse o olur. Vefat edene çorap giydirilmez." Oğlu ne kadar uğraştıysa da isteği kabul edilmemiş. Hemen babasının bıraktığı mektubu aklına gelmiş ve mektubu Hoca Efendi'ye uzatmış. Mektup açılmış ve okunmaya başlamış. Mektupta, "Oğlum, bak ne kadar uğraştın ama benim yanıma bir çorap dahi koyamadın. Kazandığım bütün malıma rağmen bir çorap dahi alıp gidemedim. Zannetme ki sen alacaksın. Ben hasisliğimden veremedim ama sen dağıtabildiğin kadar hayra dağıt. İnsanların çoğu kendisi veremez, geride kalan varislerine benim adıma dağıt derler. Allahü Teala her cins güzelliği cömerde vermiştir. Adam berbat olabilir ama herkes onu cömerttir diye met ederler. Adam takva sahibidir, hasistir. Kimse onu sevmez. Bu hususta bir kibar kelam vardır. Es-sahiyu habibullah velev kâne fâsıkan. El-bahilu aduvullah velev kâne arifan. Cömert, fâsık da olsa Allahü Teâlâ'nın sevgili kuludur. Hasis olan evliya bile olsa Allahü Teâlâ'nın düşmanıdır. Bir mübarek zat buyurmuşlardı ki, cennette bir ağaç vardır. Bu ağacın ismi cömerttir. Ne hikmettir ki o ağacın dalları dünyaya inmiştir. Cömert insanlar o ağacın dalına yapışmıştır. Vefat ettiği vakit o dal onu köküne doğru, yani cennete çeker. Cömert cebinden bir miktar veren değildir. Ali Ramiteni Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan biri şöyle anlatılır. Azizan Hazretleri Seyyid Ata ismindeki zat ile görüşür. Aralarında yazışmalar olurdu. Buna rağmen Seyyid Ata Ali Ramiteni'nin büyüklüğünü anlayamamıştı. Bu sebeple kendisinde ona karşı zahirde edebe uymaz gibi görünen bir hal meydana geldi. O sıralarda Kıpçak sahrasındaki Türklerden bir grup Seyyid Ata'nın bulunduğu havaliyi yağmaladılar. Oğlunu da esir ettiler. Seyyid Ata bunun Azizan Hazretlerini üzmenin cezası olduğunu anladı, yaptığına pişman oldu. Büyük bir ziyafet hazırladı. Özür dilemek için Ali Ramiteni Hazretlerini davet etti. Azizan Hazretleri Seyyid'in maksadını anlayıp ricasını kabul etti ve davetine geldi. Bu mecliste çok sayıda alim ve evliya bulunuyordu. Bugün Ali Ramiteni Hazretlerinin üzerinde büyük bir rahatlık vardı. Sofralar kuruldu. Herkes buyur edildiğinde Ali Ramiteni Hazretleri, "Seyyid Ata'nın oğlu gelmeyince Ali bu sofradan ağzına tuz koymaz ve elini yemeklere uzatmaz," dedi ve sonra bir müddet sessiz beklediler. Orada bulunanlar bu sözün hikmetini düşünürken birden kapı çalındı, içeriye Seyyid Ata'nın oğlu giriverdi. Bu hali görünce meclisten bir feryadu figandır koptu. Oradakiler şaşırdılar dona kaldılar. Gelen gençten nasıl kurtulduğunu sordular. Genç de, şu anda bir grup kimsenin elinde esiriydim. Elim ayağım iplerle bağlıydı. Şimdi ise kendimi yanınızda görüyorum. Nasıl oldu, ellerim nasıl çözüldü, beni kim kurtararak 10 günlük yoldan yanınıza geldim, hiçbir şey bilmiyorum, dedi. Meclistekiler, Azizan Hazretlerinin bu açık kerameti ve tasarrufu karşısında onun talebesi olmakla şereflenmenin büyük bir nimet olduğunu anladılar. Ali Ramiteni Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatler de şöyle buyurdular. İlim öğrenmede ilk adım susmak, sonra dinlemek, sonra ezberlemek, sonra öğrenilen bilgiyle amel etmek, sonra da o bilgiyi insanlara öğretmektir. Her hastalığın bir ilacı vardır. Tedavisi mümkündür. Fakat ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsan, yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Kim nefsine sünnetleri uygularsa, Allahü Teala onun kalbini marifetle nurlandırır. Her velinin 3 alameti vardır. Bunlar Allahü Teala ile arasındaki sırrı saklamak, halkla arasında geçen muamelelerde duygularını hatadan korumak, herkese aklı ve anlayışı ölçüsünde söylemektir. Dünyanın geçici lezzetlerine dalan, hakikatleri bulamaz. Bu lezzetlere dalması, onun kuvvetini azaltır. İtaatların en faziletlisi, devamlı olarak Allahü Teala'yı düşünmektir. Nefsini tanımayan, ariflerin meclisinde bulunsun. Hikmet nuru ile aydınlanmak isteyen ise ilim ve hikmet sahiplerinin meclisinde bulunsun. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Rabbim bana 9 şeyi yapmamı bildirdi. Ben de size, ümmetime bildiriyorum. Aşikare olsun, gizlilikte olsun, İhlası, öfkeli anda da, rahatlık anında da adaleti, zenginlik ve fakirlikte orta yolu, bana zulmedeni affetmeyi, vermeyene vermeyi, benden alakayı keseni arayıp sormayı, susmamın tefekkür, konuşmamın zikir, bakışımın ibret olmasını. Sizi boş ve lüzumsuz konuşmaktan, malı israf etmekten ve lüzumsuz çok soru sormaktan men ederim. Mallarınızı zekat vererek koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Size gelecek belaları dua ile önleyiniz. İnsanoğlu malım malım der. Halbuki onun malım dediği, yiyip bitirdiği, giyip eskittiği yahut verip elinden çıkardığı şeylerdir. Ali Ramiteni Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir gün Ali Ramiteni Hazretleri, talebe arkadaşlarıyla Ramiten sahrasında Allahü Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında sohbet ederlerken havada uçan büyük beyaz bir kuş gördüler. Kuş onların üzerine gelince açık bir lisan ile "Ey Ali, kamil bir er ol." sözlerini söyledi. Bu kuşu görmek, söylediklerini duymakla arkadaşlarını bir hal kapladı. Kendilerinden geçtiler. Sonra kendilerine geldiklerinde kuştan ve konuşmasından sordular. Ali Ramiteni Hazretleri, "O hocam Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri'ydi. Allahü Teala ona bu kerameti ihsan eyledi. Kelimullah Musa aleyhisselamın makamında binlerce söz ve kelam ile daima uçmaktadır. Şimdi Hace Dihkan hastadır. Son anlarını yaşamaktadır. Onu ziyarete, yoklamaya gidiyor. Çünkü o Allahü Teala'dan son nefeste yardımcı olması için evliyasından birini kendisine göndermesini istemişti. Hocam Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri bu sebeple onun yanına gidiyor diye anlattı. Ali Ramiteni Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular: İnsanlara vasiyetim şu altı şeyi muhafaza etmeleridir. Birincisi ahdi, anlaşmayı muhafaza etmektir. Ahde uymamak alçaklıktır. İkincisi söz verince tutmaktır. Üçüncüsü Allahü Teala'dan gelen bütün bela ve musibetleri nefsine lazım bilip tahammül etmektir. Dördüncüsü her halde ve her durumda Allahü Teala'yı unutmamak ve ona ibadet etmektir. Beşincisi fakirliğine sabredip gizlemektir. Altıncısı Allahü Teala'nın yolunda ona kulluk etmek için bulunmaktır. Salih bir insana en zararlı şey nefsine kolaylık göstermesidir. Takva seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmandır. Tevekkül olan şey ile yetinmek ve olmayan şeye razı olmaktır. İman Allahü Teala'nın gayba ait bildirdiği bütün şeyleri kalbin tasdik etmesidir. Riyazet nefsi hizmetle kırıp Allahü Teala'ya ibadette gevşeklik göstermesine mani olmaktır. Kul ancak dünyadan yüz çevirmekle Allahü Teala'ya ulaşır. Akıllı olan insan önce itikadını düzeltir ve Rabbine ulaşmaya hazırlanır. Niyetini halis yapar, işlerini temiz kılar. İbadetini güzel yapar ve ahiret azığı toplar. Kendisinin başıboş yaratılmadığını bilir. Ali Ramiteni Hazretleri talebelerine çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın fazileti hakkında buyuruyor ki: Bir hurma da olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma açlığı giderir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da söndürür, yok eder. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa cehennem ateşinden sakının. Onu da bulamazsanız tatlı ve güzel söz ile cehennem ateşinden sakının. Sadaka 70 kötülüğün kapısını kapatır. Gizli sadaka Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Hazreti İsa aleyhisselam kim bir şey isteyeni eli boş çevirirse onun evine melekler bir hafta uğramaz buyurdu. Lokman Hakim Hazretleri oğluna dedi ki: Bir günah işlediğin zaman bir sadaka ver. Ubeydullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki: İnsanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşrolacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak. Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. Sadakada 4 haslet vardır. Birincisi, sadaka senin yanındayken azdır. Onu verdiğin zaman çok olur. İkincisi, o seninle beraber olunca yok olur. Onu verince baki olur. Üçüncüsü, senin yanında olunca senin olmaz. Verdiğin zaman senin olur. Dördüncüsü, seninle olunca sen onu korursun. Onu verdiğin zaman o seni korur. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka sahibinden 70 belayı def eder buyurdu. İhlas sahiplerinden bir kısmı sadakanın gizli verilmesinin, bir kısmı da açıktan verilmesinin daha faziletli olduğunu söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır buyurduğuna göre, oruç imanın dörtte biridir. Sonra oruç, diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki, her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde mealen, Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Oruçlunun uykusu ibadettir. Cennet dört kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Enes bin Malik Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, eğer Allahü Teala göklerin ve yerin konuşmalarına izin vermiş olsaydı, muhakkak onlar Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kimseyi cennetle müjdelerlerdi buyuruldu. İbn Mesud Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, eğer kullar Ramazan-ı Şerif'te olanları bilmiş olsaydılar, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi buyuruldu. Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız buyurdu. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize radıyallahu anha, ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et buyurdu. Ayşe validemiz, o ne ile ve nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruçla diye cevap verdi. Oruç, şeytanı kahrederek ümidini keser, kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan, Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala, onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur, buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Oruç, 6 şey ile tamam olur. Birincisi, bütün kötülenen ve mekruh olan şeylerden gözü sakındırmaktır. İkincisi, dili gıybet, yalan, kovuculuk, ağız bozukluğu, kaba söz ve mücadeleden korumak, zikir, tesbih ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul etmektir. Dinin orucu budur. Üçüncüsü, kulağı dinen dinlenmesi haram olan her şeyden muhafaza etmektir. Konuşulması yasak olan her şeyin dinlenmesi de haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar buyurdu. Dördüncüsü, el ve ayak gibi diğer uzuvlarını günah ve kötü şeylerden, midesini iftar vakti şüpheli şeyleri yemekten korumaktır. Yoksa günah olan şeylerden sakınmadıktan sonra orucun hiçbir sevabı kalmaz. Çünkü oruç zaten helal olan şeylerden belirli bir müddet içerisinde sakınmaktır. Oruçluyken helal olan şeylerden bile sakındıktan sonra oruçlu bir kimsenin haram olanlarla meşgul olması ne demektir? Bunun manası gayet açıktır. Bu bir saray yapıp sonra bir şehri yıkan kimseye benzer. Beşincisi, İftar vakti karnını şişirinceye kadar yememelidir. Çünkü orucun ruhu ve onun sırrı, kötülüklere düşmekte şeytanın yardımcısı olan kuvveti zayıflatmaktır. Bu ise ancak yemeği azaltmakla mümkündür. Yemeği azaltınca kalp saf ve parlak olur. Altıncısı, iftardan sonra kalbinin ümit ile korku arasında olmasıdır. Çünkü oruçlu, orucu kabul edilip Allahü Teala'nın yakın kullarından mı, yoksa orucu kabul edilmeyip Allahü Teala'nın sevmediği ve razı olmadığı kullarından mı oldu, bilemez. Fakat bu ikisinden birisinin doğru olduğu muhakkaktır. Ehl-i Beyt'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanların günahı en büyük olanı Arafat'ta vakfe yapıp Allahü Teala'nın kendisine af ve mağfiret etmeyeceğini zanneden kimsedir buyurdu. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacılar ve umre yapan kimseler Allahü Teala'ya gelen topluluklardır ve onun ziyaretçileridir. Onlar eğer Allahü Teala'dan bir şey isterlerse Allahü Teala istediklerini onlara verir. Eğer kendilerinin af ve mağfiret olunmasını isterlerse onlara af ve mağfiret eder. Dua ederlerse dualarını kabul eder. Şefaat olunmalarını isterlerse şefaat olunurlar buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyururlardı. Allah'ım, hac edeni ve onun af ve mağfiret olunmasını istediği kimseyi af ve mağfiret eyle. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, 4 kimse amele günahsız olarak baştan başlar. Hasta olan iyileştiği zaman, müşrik Allahü Teala'ya ortak koşan tövbe edip Müslüman olunca, cumaya ve hacca giden kimse döndükleri zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir buyurdu. Bir gün Resul-ü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demir paslandığı gibi kalpler de paslanır buyurdu. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan kalbin pası neyle giderilir ya Resulallah diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü hatırlamakla buyurdu. İbni Mesud Hazretleri buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim okumanıza karşılık ecir sahibi olursunuz. Onun her harfine karşılık 10 sevap verilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki, hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa, orada bolluk ve bereket çoğalır. O evden şeytanlar çıkar, oraya melekler gelir. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmazsa, o evde darlık, sıkıntı ve huzursuzluk olur. O evden melekler çıkar, şeytanlar girer. Numan bin Beşir Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, duanın fazileti hakkında buyurdu ki, dua, ibadetin ta kendisidir. Dua, ibadetin özüdür. Allahü Teala'nın fadlından isteyin. Allahü Teala kendisinden istenmesini sever. Kul, duasında üç şeyden birine kavuşur. Ya dua sayesinde günahı bağışlanır, ya peşin bir mükafat alır veya ahirette karşılığını bulur. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu affeder. Duanın edepleri 10 tanedir. 1. Dua için şerefli ve kıymetli vakitleri seçmelidir. Sene içerisinde Arefe günü, aylardan Ramazan-ı Şerif ayı, hafta içerisinde Cuma günü, saatler içerisinde seher vakti dua için kıymetli vakitlerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, gecenin üçte biri kalınca Allahü Teala birinci kat semaya tecelli ederek, yok mu istiğfar eden, onu mağfiret edeyim, yok mu isteyen, dilediğini vereyim, yok mu dua eden, duasını kabul edeyim buyurur. 2. Dua için kıymetli vakitleri ganimet ve fırsat bilmelidir. Düşmana hücum edeceği vakit, 5 vakit namazın akabinde, ezan ile ikamet arasında, yağmur yağarken ve iftar vaktinde duayı fırsat bilmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerde buyurdu ki, namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Vakitlerin şerefi, hallerin şerefli olmasından dolayıdır. Çünkü seher vakti, kalplerin saf ve kalpleri karıştıran şeylerin bulunmadığı bir vakittir. Arefe, iki bayram ve cuma günleri de Allah'ın rahmetine hazırlanma vaktidir. Vakitlerin şerefli olma sebeplerinde nice esrar vardır ki, beşer onu anlayamaz. 3. Kıbleye dönüp ellerini kaldırarak dua etmektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, muhakkak ki Rabbiniz, hay, diri ve kerimdir. Kulu ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istediği zaman onu boş çevirmekten haya eder buyurdu. 4. Sesini gizli ile sesli arasında olacak şekilde alçaltmaktır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin buyurdu. 5. Duada yapmacık sözlerden sakınmaktır. Dua edenin hali yalvaran bir kimsenin hali gibi olmalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte duada seciden, yapmacık sözlerden kaçının buyurdu. Seciden maksat sözü söylemede zorlanmaktır. Bu ise yalvarmaya uygun değildir. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen dualar güzel, ölçülü ve fasihtir. Fakat bu dualarda zorlama yoktur. 6. Dua ederken huşu içinde Allahü Teala'dan korkarak ve kabulünü umarak istediği şeyde ısrarla durmaktır. 7. Şartlarına uygun yaptığı duanın kabul edileceğine inanmaktır. Bu hususta samimi olarak ümit bağlamalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'ya kabul edeceğine inanarak dua ediniz. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyurdu ki, kişinin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala mahlukatın en kötüsü olan iblisin bile, Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar mühlet ver şeklindeki duasını kabul etti. 8. Duada ısrarlı olmak ve dileğini devamlı tekrarlamaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman 3 defa tekrar ederdi. İstedikleri zaman 3 defa isterlerdi. 9. Duaya Allahü Teala'yı zikrederek başlamalıdır. Hamd ve senadan önce doğrudan istekleriyle duaya başlamamalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, senadan önce duaya başlayan kimse, duasının kabul olunmamasını hak etmiştir. Önce Allahü Teala'ya hamdü sena, sonra Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam getirilip sonra dilekler yapılır. Duayı bitirirken de Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam getirilir. 10. Duanın kabul olmasında asıl olan batini edeptir. O da tövbe etmek, helalleşmek ve bütün varlığıyla Allahü Teala'ya bağlanmaktır. Bu husus duanın kabul olunmasında önemli bir sebeptir. Kâb-ül Ahbar şöyle anlattı. Musa aleyhisselam zamanında insanlara şiddetli bir kıtlık isabet etti. Musa aleyhisselam onlarla beraber yağmur duası için çıktı. Fakat 3 defa duayı tekrarlamalarına rağmen yağmur yağmadı. Bunun üzerine Allahü Teala Musa'ya ben sizin duanızı kabul etmeyeceğim çünkü aranızda kovuculuk yapan kimse var diye vahyetti. Musa aleyhisselam Ya Rabbi onu bize bildir de aramızdan çıkaralım dedi. Allahü Teala Ya Musa sizi kovuculuktan nehyediyorum. Eğer onu size bildirirsem ben kovuculuk yapmış olurum diye vahyetti. Hazreti Musa İsrailoğullarına hepiniz kovuculuktan tövbe ediniz dedi. Onlar da tövbe ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala onların duasını kabul ederek onlara yağmur gönderdi. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri anlattı. Eyyûb-i Sahtiyani Hazretleri ile beraber Şam yolunda yürürken önümüze sırtında odun yüklü bir kimse çıktı. Ona "Rabbin kimdir?" diye sual sorduk. Bu sözümüze üzüldü ve "Bize de böyle sorulur mu?" deyip ellerini semaya doğru açıp "Ya Rabbi, şu odunları altına çevir." diye dua etti. Odun hemen altın oldu. Sonra tekrar "Ya Rabbi, bu altınları odun eyle." dedi. Altınlar odun olmuştu. Bize dönerek "Gördünüz değil mi? Ariflerin hikmetli işleri bitmez. Fakat kimseye de belli etmek istemezler. Beni mecbur ettiniz." dedi. Bu mübarek zata böyle bir sual sorduğumuza pişman olduk ve oldukça mahcup olduk. Dedim ki, "Efendim, acaba yanınızda yiyecek bir şeyler var mıdır?" Bize yanında taşıdığı bir kavanozu gösterdi. İçinde bal vardı. Rengi kardan beyaz ve kokusu miskten güzeldi. O balı bize vererek, "Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Ona yemin ederek söylüyorum ki bu balı arı yapmamıştır." dedi. Balı yemeye başladık. Öyle tatlıydı ki hayatımızda böyle bir bal yememiştik. Bizim hayretimizi görünce "Allahü Teala'yı bilen bir kimse için şaşılacak bir durum yoktur. Ona kulluk eden onun işine hayret etmez. Bunun gibi harikulade şeyleri görmek için de Allahü Teala'ya ibadet edilmez. Böyle yapanlar cahildirler. Çünkü bu gibi şeylerle oyalananlar hedefe varamazlar." buyurdu. Bu zatı ikimiz de tanıyamamıştık. O günden sonra bir daha da hiç görmedik. Ali Ramiteni Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Buyurdular ki, "Dünya, insanlara düşman olan, zehirleyici ve öldürücü bir yılan gibidir. Yılana karşı şerbetli olan kişilere, yılanın zehri ve onu tutmak çok zarar vermez. Belki bunlar düşmanı kontrol altına almış olurlar ve ondan yararlanırlar. Allahü Teala'nın dostları dünyayı ele geçirince, zikrettiğimiz gibi tutarlar, ve herkese bu nasip olmaz ve herkes de bunu yapamaz. Bu yapılamasa bile hiç değilse düşmanı düşman, dostu da dost olarak tutmak gerekir. Diğerlerine hakimlik etmemelidir. Bilmek gerekir ki o kimsenin bu hususta ilmi vardır, diğerlerinin yoktur. Bu nasihati dostlara yapıyoruz. Şundan dolayı ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allahü Teala kulumun bana yaptığı ibadetlerin en sevgilisi benim için yaptığı nasihattir buyurdu. Allahü Teala'ya taatte bulunmak her zaman onun emirlerini tutmakladır. Bilhassa daha güç olduğu zamanlarda yapılan şeyler daha makbul olur. Kulun sürurunu sağlayan şey değil, Allahü Teala'nın buyurduğu yapılmalı ve onun buyruğu tutularak bizim arzumuz terk edilmelidir. Yoksa bütün isyankâr ve talihsiz kimselerin yaptığı bütün taatler ki Allahü Teala'nın rızasına uygun olmayabilir, ona nasihat etmek bunların hepsinden daha faydalı olurdu. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların İyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. İddiacı her şeyde kendini ileri sürer ve gösterir. böyle kişilerden sakınmak lazımdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd 3 kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramlardan kaçmakla yapılan, farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühddür. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi sonsuz olarak yaşarsınız. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, doğruluk vesiledir, affetmek fazilettir. Cömertlik iyi huydur, şeref meziyettir. Kararlı olmak metadır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise zayi olmaktır. Vefakarlık fazilet, sevgi rahmettir. İsmet, nimet, ihsan ise fazilettir. Akıl, zinet, ahmaklık çirkindir. Doğruluk, emanet, yalancılık, hıyanettir. İnsaf, rahatlık, şer, küstahlıktır. Cömertlik, riyaset, mülk, siyasettir. Emanet, imandandır. Güler yüzlülük, ihsandır. Fikir gerçeği gösterir. Doğruluk kurtarır, yalan felakete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar. Zenginlik azdırır. Fakirlik unutturur. Dünya aldatır, şehvet kandırır. Lezzet oyalar. Nefsin arzuları alçaktır. Haset yıpratır, nefret çökertir. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır. Şehvetler, afet, lezzetler, ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır. Ve imanın en yüksek mertebesidir. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin zinetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise dinin meyvesi, yakinen inanmanın alametidir. Vefatı. Ali Ramiteni Hazretleri ömrünün sonlarına doğru kalbine gelen ilahi bir emirle Buhara'dan Harezm'e göçtü. Harezm'e geldiği zaman sur kapısında konakladı. Ve o yerin padişahına iki talebesini gönderdi. Talebelerine, sultana gidiniz. Fakir bir dokumacı şehrinize gelmiştir. Müsaade ederseniz burada kalacak. İzin vermezseniz tekrar geri gidecektir deyiniz. Şayet izin verirse, sultanın elinden mühürlü bir vesika alınız buyurdu. Talebeleri gidip sultana durumu arz ettiler. sultan böyle bir isteği ilk defa duyduğu için tuhaf karşıladı. Fakat gelen talebeleri de kırmayarak mühürlü bir vesika verdi. Bu vesikayı talebeler hocalarına getirdiler. Azizan Hazretleri şehrin kenarında bir semte yerleşti. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip içlerinden birkaç kişiyi alırdı. Onlara günlük yevmiyelerini sorduktan sonra, "Şimdi abdestlerinizi alıp ikindi namazına kadar sohbetimize katılınız. İkindiden sonra da ücretlerinizi alıp evlerinize dönünüz." buyururdu. İşçiler çalışmadan oturmak suretiyle ibadetlerini de yaparak hiç işitmedikleri şeyleri öğreniyorlar, akşama doğru ise ücretlerini almayı ganimet biliyorlardı. Ali Ramiteni Hazretlerinin sohbetine bir defa katılan kimse, sohbetin lezzetine doyamayıp bir daha Azizan Hazretlerinden ayrılamıyordu. Bu durum bütün şehre yayıldı. Herkes Ali Ramiteni Hazretlerinin talebesi olmak, cana can katan sözlerini işitmekle şereflenmek için kapısına koştular. Her gün evi dolup dolup boşaldı. Duasını almak için herkes birbiriyle yarıştı. Nihayet bazıları durumu sultana şöyle anlattılar. Şehirde bir hoca türedi. Herkes akın akın ona koşuyor. Onun yolunda yürüyor. Bir dediği iki edilmiyor. Bir arzusunu emirmiş gibi yapmak için yarış ediyorlar. Bu gidişle şehirdekiler onu başlarına sultan seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Şimdiden çaresine bakmazsanız sonu iyi olmaz. Yine de siz bilirsiniz. Sultan Ali Ramiteni Hazretlerinin şehirden çıkması için bir ferman yazdırıp adamlarıyla gönderdi. O da gelen adamlara, "Biz koynumuzda şehre girebileceğimize ve orada yerleşeceğimize dair altı imzalanmış, mühürlenmiş bir ferman taşıyoruz. Sultan eğer kendi imzasını, mührünü ve müsaadelerini inkar ediyorsa biz çıkıp gitmeye razıyız." cevabını verdi. Bu cevabı sultana bildirdiler. Sultan verdiği müsaadeyi geri almak küçüklüğüne düşmedi. Ayrıca Ali Ramiteni Hazretlerini ziyaret edip sohbetine katıldı. Onun sohbetindeki lezzeti, nasihatlerindeki inceliği iyi anlayan sultan, onun en önde gelen talebelerinden oldu. Harezm'de de pek çok talebe yetiştiren Ali Ramiteni Hazretleri 1321 Hicri 721 veya 1328 Hicri 728 yılında 130 yaşındayken vefat etti. Allahü Teala bizleri bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Profesör Edward Monte, Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söyler. Arapça Kur'an-ı Kerim'i bilenler şu noktada herhalde söz birliği ederler ki, bu din kitabının güzelliği göklere çıkarılacak derecededir. Ve üslup şeklinin öyle bir ihtişamı vardır ki, Avrupa dillerindeki tercümelerinin hiçbiri o ihtişamı hissettirebilmeye ve ifadeye güç yetirici değildir.

vardı. Avustralyalı Reşide Kenali İslamiyet'le tanışmasını şöyle anlatır. "Niçin Müslüman oldum? Size çok samimi olarak söyleyebilirim ki ben farkına varmadan Müslüman olmuştum. Çünkü daha genç yaştayken bağlı olduğum Hristiyan dinine karşı zerre kadar itimadım kalmamış, Hristiyanlıktan soğumaya başlamıştım. Ben dinde birçok şeyleri bilmek ve anlamak istiyordum. Bana öğretilmeye çalışılan itikatları körü körüne kabul etmek taraftarı değildim. Neden üç tanrımız vardı? Neden dünyaya hepimiz günahkar olarak gelmiştik ve kefaret vermeye mecburduk? Neden ancak rahip vasıtasıyla Allahu Teala'ya yalvarıyorduk? Sonra bize gösterilen türlü türlü işaretlerin, anlatılan türlü türlü harikulade hallerin ne manası vardı? Ben bunları ders veren rahiplere sorduğum zaman onlar kızıyor, kilisenin sana öğrettiği şeylerin aslını sen soramazsın, bunlar gizlidir, sen yalnız inanmakla mükellefsin diyorlardı. Ama buna da benim aklım ermiyordu. İnsan anlamadığı, aslını bilmediği bir şeye nasıl inanır? Fakat o zamanlar ben düşüncelerimi açıktan açığa söylemeye cesaret edemiyordum. Ben eminim ki kendilerini Hristiyan sayan pek çok insan tıpkı bizim gibi düşünmekte ve kendilerine verilen dini bilgilerin çoğuna inanmamakta, fakat bunu açıklamaktan da korkmaktadırlar. Yaşım ilerledikçe bana üç tanrıya tapmayı emreden Hristiyan kilisesinden uzaklaşarak tek bir Allah'a ibadet etmeyi öğreten başka bir din var mıdır diye aramaya başladım. Çünkü bütün vicdanım, maneviyatım ancak bir tek Allah'ın mevcut olabileceğini bildiriyordu. Sonra etrafıma bakınca papazların bize öğretmeye kalktıkları o anlaşılmaz şeylerin, o azizlerin başlarından geçtiğini söyledikleri garip hikayelerin ne kadar manasız olduğunu hadiseler bana gösteriyordu. Dünyadaki her şey, insanlar, hayvanlar, ormanlar, dağlar, denizler, ağaçlar, çiçekler, bunları bir büyük yaratıcının yarattığını göstermiyor muydu? Yeni doğan bir bebek, başlı başına bir harikulade hal değil miydi? Halbuki kilise, her yeni doğanın günahla örtülü bir zavallı olduğunu telkine çalışıyordu. Hayır, bu olamazdı, bu yalandı. Her doğan çocuk, Allahu Teala'nın günahsız bir kulu, bir mahlukuydu. Dünyada hiçbir şey günahla dolu, kirli ve çirkin değildi. Ben böyle düşünürken bir gün kızım İslamiyet hakkında yazılmış bir kitapla eve geldi. Ana kız oturup bu kitabı büyük bir dikkatle okuduk. Aman Allah'ım, bu kitap tam bizim düşündüklerimiz gibi söylüyordu. İslamiyet ancak bir tek Allah'ın bulunduğunu bildiriyor, insanların masum varlıklar olarak dünyaya geldiğini haber veriyordu. Ben o zamana kadar İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Okulda İslamiyet bir alay konusuydu. Bize bu dinin saçma ve uyuşturucu olduğu, Müslümanların cehenneme gidecekleri öğretilirdi. Bu kitabı okuduktan sonra beni bir düşünce aldı. İslamiyet hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak için bulunduğum şehirde Müslümanları aradım. Bulduğum Müslümanlar benim gözümü açtılar. Sorduğum suallere o kadar mantıklı cevaplar verdiler ki artık bu dinin bizim papazların dediği gibi uydurma bir din değil, Allahu Teala'nın hakiki dini olduğuna inanmaya başladım. Kızımla beraber İslamiyet hakkında yazılmış birçok eserleri de okuduktan sonra onun yüceliğine ve doğruluğuna tamamıyla inanarak ikimiz birlikte Müslüman olduk. Ben Reşide, kızım da Meymune isimlerini aldık.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
7: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM.

Yine sıcak bir gün başlıyor. Allah kolaylık versin dışarıda işi gücü olanlara, koşturanlara. Biz kapalı yerdeyiz, en azından klimalarla serinliyor. Biraz daha dışarıdaki havaya göre serin bir havanın altında çalışıyoruz. Çok şükür diyelim halimize. Ama tabii ki hava çok sıcak dışarıda. Biz bugün sizinle ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buray ikinciyi ağırlayacağız ve Evliya Çelebi'yi konuşacağız. Evliya Çelebi belki de Osmanlı tarihinin en renkli 10 kişisi sıralansa mutlaka listeye girecek bir isim. Yaşadığı dönemi düşündüğünüzde, seyahat etmenin kolay olmadığı bir zaman diliminde, bir yerden bir yere gidebilmek için çok para, emek harcamak ve aslına bakarsanız ne kadar güvenli olursa olsun bilmediğiniz bir yere gittiğiniz için yaşayacağınız tedirginliği de beraberinizde taşıdığınız bir seyahatin aktörü. Dolayısıyla belki de kitaplar yapılması gereken bir isimden bahsediyoruz. Arada çizgi filmler yapılıyor Evliya Çelebi ile ilgili. Evet, çocuklara sevdirmek lazım ama bence Evliya Çelebi'yi böyle bir seri halinde, bir dizi halinde her gittiği yeri ayrı bir bölüm olarak değerlendirip yazmak, çizmek ve bugüne taşımak gerekiyor. Biz de ikinci bölümde Evliya Çelebi'yi konuşacağız.

Emlak vergisinde kural değişiyor sevgili dinleyiciler. Eğer bir emlak sahibiyseniz ve emekliyseniz ona vergi ödemiyorsunuz biliyorsunuz. Ama onun dışında gelecek yıldan geçerli olmak üzere bina metrekare normal inşaat maliyeti bedelleriyle mesken açısından 600 bin lirayla 27 bin liranın biraz üzerinde bir bedel ortaya çıkacak metrekare açısından ve bunun üzerinden hesaplanacak olan bir emlak vergisi ödenecek. Metrekare normal inşaat maliyeti lüks inşaatlar, birinci sınıf inşaatlar, ikinci sınıf inşaatlar, üçüncü sınıf inşaatlar olarak kategorize edilecek ve buna göre sizden bir emlak vergisi alınacak.

LGS sonuçları açıklandı. Çocukların yerleştirmeleri belli oldu. Hayırlı olsun diyelim hepsi için. Umarım keyifleri yerindedir. İstedikleri yerler olmuştur. Tabii ki listeyi onlar yapıyorlar ama bir liste boş kalmasın, çocuk boşta kalmasın diye yazılanlar var. Bir de ah keşke olsa dediklerimiz var. İnşallah o ilk sırada keşke olsa diye yazdığınız yerler gerçekleşmiştir. Ama onun dışında elbette ki sonuç itibariyle yapılması gereken şey şu anda bir uyum sağlamak. Neye uyum sağlayacaklar? Yeni okullarına. Lise onlar için kolay bir dönem değil. Bir yandan ergenlikle, bir yandan yeni bilgilerle, bir yandan geride bıraktıkları stresin devamı, üniversite sınavı stresiyle dolacaklar. Yavaş yavaş ikinci sınıftan sonra daha çok yaşayacaklar bunu. Ama burada önemli olan bir hedef belirlemek öncelikle. Eğer bir hedefiniz varsa, bir odak oluşturduysanız kendinize, çalışmak size daha kolay gelecek. İnsan bir şey yapmak istiyorsa eğer, onun için bir bedel ödemesi gerekiyorsa onu daha kolay ödüyor. Eğer bir hedefiniz varsa, bir okul, bir meslek ve bunun için de çok çalışmanız gerekiyorsa, yaptığınız iş size çok çalışmak gibi gelmiyor. Yaptığınız işin karşılığı size çok büyük bir kapı açacak. O yüzden böyle düşündüğünüzde daha kolay odaklanıyorsunuz. Ben bütün çocuklara önce bir lütfen hedef belirleyin kendinize. Sonra onu gerçekleştirmek için ne yapmanız gerektiğine odaklanın ve bir yol haritası çıkartıp onun üzerinden gidin diye sık sık tavsiyelerde bulunuyorum.

Bir yandan da üniversite için tercih dönemindeyiz. Üniversite tercihinde bulunacak olan gençler, işte vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler, devlet üniversiteleri, yurt dışında eğitim imkanları, fiyatlar inanılmaz artmış durumda. Üniversite için yapılan bir araştırma, ortalama eğitim ücretinin 8 yılda 15 bin liradan 458 bin liraya yükseldiğini gösteriyor. Yani 458 bin lirayı her yıl, 4 yıl olduğunu düşünelim bir üniversitenin, her yıl vermek zorundasınız çocuğunuz için ve bu 458 de öyle kalmayacak. Yani bir sonraki yıl 458 olacak, 580. Afaki konuştum elbette ama yani o da artacak, yerinde durmayacak. Peki bir çocuğa bunu harcıyorsunuz. Hayatınızdaki tek harcama bu okul harcaması değil. 458 bin lira aylık böldüğünüzde neredeyse, yani hemen hemen diyelim, genelde bunlar eğitim takvimi boyunca bölünüyor. Yani 12'ye bölmüyorsunuz, 9'a veya 10'a bölüyorsunuz. Her ay 2 asgari ücreti çocuğunuzun eğitimi için ödemek zorunda kalıyorsunuz. Peki tek çocuğunuz bu mu? Tek harcamanız bu mu? Hani kira, hani faturalar, ne yiyip içeceksiniz? Yani bu rakamlar yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti. Bilmiyorum sonuç ne olacak?

Tabii bu okullar mesela 458 bin liradan bahsediyoruz. Bölümüne göre bu rakamlar artıyor. Bir diş hekimliği, bir tıp fakültesi söz konusu olduğunda milyon TL'lerden bahsediyoruz. Bu rakamlar gerçekten çok büyük. Evet, verilen eğitim, tıp eğitimi, çok haklısınız, pahalı bir eğitim. Ama gün sonunda bu eğitimi alacak olan kişilerin de yani bir ortalama geliri var. Yani ya buna başka bir destek bulmak lazım. Yani her öğrencinin burs bulmak gibi bir imkanı da yok. Puanı yeten ama üniversiteye gidemeyen, para veremediği için gidemeyen bir grup oluşacak. Çok istediği bir mesleği yapamayacak. Diyebilirsiniz ki devlette de aynı imkanlar var. O zaman biraz daha çok çalışsın ve devletteki aynı bölümlere ulaşsın. Orada okusun. Orada eğitimin herhangi bir bedeli yok. Ama belki o puanı kazanabilmek için de öncesinde ayrıca bir destek alması gerekiyordu. O fırsat sunulmadı. Ya da bir sınav sisteminden geçiyoruz ya, o sınav sistemi aslında bizi, isteklerimizi, yapabileceklerimizi, o mesleğe ne kadar layık olduğumuzu ya da o mesleğin bizimle ne kadar bütünleştiğini göstermeye yetmiyor olabilir. Burada çocukların, gençlerin yapmak istediği işler ve bu hayaller için tabii ben de emek harcamalarından yanayım. Ama yine de bu kadar büyük bedelli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tıp fakültesi okuduğunu düşünün bir öğrencinin. Tıp fakülteleri en az 5 ya da 6 yıl. Buna bir de yabancı dil eklerseniz 7 yılı buluyor. Yani siz 7 yıl milyonlarca TL'yi çocuğunuz için ödüyorsunuz. Geçenlerde bir şey çıkmıştı karşıma. Sosyal medyada bir paylaşım. Yani 2 milyon TL ödeseniz bir tıp fakültesi için ve 6 yıl ödeseniz 12 milyon TL. Bugün 12 milyon TL'ye çocuğunuz için bir ev alsanız ömrü boyunca elde edeceği bir gelir söz konusu olur. Şimdi tabii ki tıp fakültesini okuduğunda o çocuk işsiz kalmıyor. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, işte bazı sağlıkla ilgili fakülteler, hemen bir yere yerleşiyorsunuz ya da işte mecburi hizmetle başlayan bir süreç sizi zaten mesleğinizde ilerletiyor. Ama gün sonunda çok büyük para ödüyorsunuz. Keşke herkes devletin imkanlarından istifade edebilse. Devlet üniversiteleri, şimdi ideal formülü açıklayalım. Çocuk yaşadığı şehirde kendi istediği en iyi okula ve bölüme yerleşiyor. Bu ideal olan ve bu devlet okulu. Para ödemiyor. Yatmak kalkmak için para ödemiyor. Yemek içmek için para ödemiyor. Belki de yürüme mesafesinde okulu küçük bir şehirse onun için de para ödemiyor. Hadi en fazla işte otobüse biniyor, okula gidiyor, geliyor. Bunun için para harcıyor. Yemek içmek deseniz her halükarda karnını doyurmak için para harcayacak. Bu ideal olan. Yani bu öğrenci ailesine altın tabakta bir hediye vermiş durumda. Ama çocuk istediği bölüm uzak bir yerde çocuğun. Oraya gidecek, okuyacak, yerleşecek. Yurt veya ev, faturalar, kira, evle mi uğraşsın yoksa okula, derse mi odaklansın? Uzakta aklı sizde kalıyor. Sizin aklınız onda kalıyor. Bütün bunlar böyle, hani senaryoya baktığınızda bütün bunlar daha da zorlaştırıyor eğitimi, öğretimi. Hani bir yandan tabii üniversite şehirleri var ve bu şehirler bize gençlerle ayakta durduğunu her fırsatta söylüyor. Ama yaptığınız, elde edeceğiniz sonuca baktığınızda da çok büyük bir para harcamanız gerekiyor. Üstelik bu öğrenciler açısından baktığınızda, yani o bölümü bitirdiğinde öğrenci bir iş bulup bulamayacağı da kesin değil. Yani evet, siz bir üniversite bitirmiş oluyorsunuz ama her zaman bitirdiğiniz üniversite size hemen başlayabileceğiniz bir meslek kazandırmıyor. Bu da işin göz ardı edilmemesi gereken bir diğer tarafı. İşte bu yüzden belki hedefe odaklanmak ve bu hedef için daha erken sınıflardan itibaren çalışmaya başlamak, üzerine koyarak azar azar ilerlemek ve sınav tarihi yaklaştığında daha donanımlı, daha hazırlıklı olmak lazım. Hem ailenin yüzü gülecek. Bir yandan da bir çatışma ortaya çıkıyor. Şimdi çocuk diyor ki benim puanım şuraya yetiyor. Şu kadar da burs kazanıyorum. Ya hadi beni o okula verin. Şimdi aile sadece, programın başında da söyledik, sadece o ödemeyi yapmıyor ki. Şimdi çocuğa deseniz ki ya sen benim tek çocuğum değilsin, tek masrafım değilsin, ben bu parayı ödeyemem. Asıyor suratını, oturuyor. Üzülüyorsunuz,
üniversite okuyacak sanki engel oluyor gibi hissediyorsunuz. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz ki bu okul bittikten sonra ne iş yapacaksın çocuğum dediğinde bulacağım bir iş diyor. O zaman aslında hatayı çocukların tamamını üniversite kapısına yığarak yapıyoruz. Her birinin belki de daha öncesinde bir meslek sahibi olması için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Meslek liseleri bu iş için yetmedi. Mecburi eğitim yılını belki tekrar gözden geçirmek ve daha erken yaşta çocukları bir mesleğe yönlendirmek lazım. Çünkü üniversiteye gitmeyen, çalışmayan, herhangi bir hedefi olmayan, bir sınava hazırlanmayan genç grubu var elimizin altında ve onlar hakikaten ne yapacaklarını bilmeden bütün gün evde bilgisayar karşısında oturuyorlar. Kısa bir ara efendim, ondan sonra tekrar buluşacağız.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün seyahatlerimizin aslında merkezini oluşturan, Osmanlı coğrafyası için çok da alışık olmadığımız bir işe soyunmuş, meraklı. Ama bu merakını giderirken de aynı zamanda başkalarına yeni merak duyguları kapısı açabilecek kadar da yazmayı seven birinden bahsedeceğiz. Meşhur Evliya Çelebi.
1: Evet, hem de 400 sene önce. Yani seyahatin bu kadar moda olmadığı, evet, turistik seyahatin hiç bilinmediği bir devirde.
0: Bir de Osmanlı insanı için de seyahat etmek zor bir şey. O konfor alanından çıkması Osmanlı insanı için çok doğru, tercih edilen bir şey değil.
1: Bu millet çok seyahat ettiği için vaktiyle artık usanmış seyahatten ve yerleşik hayata geçtikten sonra mahallesinden dışarı çıkmayan insanlar var.
0: Şehrinden dışarı çıkmayan insanlar var. Bir Türk için düşünsenize, mahallesinden dışarı çıkmamış.
1: Evet, ben çok tanıdım.
0: Tanımı yapmak.
1: Yani şimdi bunu insanlara anlatsanız gariplerine gider ama Anadolu'da, Taşra'da şehrinden çıkmayan çok, mahallesinden çıkmayanı da gördüm. Adam mesela Anadolu'da bazı kasabalar ve şehirlerde dağınık mahalleler vardır. Adam bir mahallede çalışıyor, yaşıyor. Bir mahallede de dükkanı var veya iş yeri var. İşte çarşı var. Bu üçü arasında gitmiş gelmiş hayatı boyunca. Filanca ben o mahalleye hiç gitmedim diyenleri ben çok gördüm. Merak etmemiş. Tabii bu bir meraksızlık, üşengeçlik. Ne derseniz deyin. Ama eski Türkler öyle mi ya? Dünyayı gezmişler.
0: Evet, bir de düşünsenize at üstünde.
1: Evet, Roma'ya kadar inmişler. Orleans'ı kuşatmış Attila, düşünün. Ta Macaristan'a gitmiş. Yani bugünkü Moğolistan nereye, Hunların vatanı? Macaristan nereye? Binlerce kilometre var. Bugün bile gitmek bir atın üzerinde.
0: Uçakla bile
1: gidilmesi zor. Gitmişler, diyor, yerleşmişler vatan. Bir de meçhul o zaman. Şimdi biliyorsunuz gitmeden önce nereye gideceğim, nerede kalacağım. O zaman öyle değil. Ne var orada? Belki yok orada öyle bir yer. Belki bitecek dünya. Buna rağmen o merak, sadece bunu bir cihangirlik, fetih hırsıyla veya insiyakıyla, içgüdüsüyle izah edemezsiniz. O bir merak var insanlarda. Ne var acaba? Bizim bilmediğimiz bu steplerin arkasında ne var merak etmişler, gelmişler. Bugünkü Doğu Avrupa'da, Ukrayna'da, Beyaz Rusya'da vatan kurmuşlar. Düşünün, Avrupa Hunları dediğimiz Hunlar, Atilla ve askerleri Hazreti Peygamber'den 200 sene önceki 451 vefatı yurt tutmuşlar. Kolay bir şey değil. Çoğu kadınsız gelmişler. Zaten en büyük talihsizlik bu. Bir yere kadınsız giderseniz yerli kadınlarla evlenmek mecburiyetine kalırsınız ve kaybolursunuz. Evet. İşte o zamanın nüfusunda on binlerce, belki yüz binlerce Atilla Hunu, Avrupa'nı burada yerli kadınlarla evlenerek kaybolmuşlar. Ve Avrupa'nın demografik yapısını ve antropolojisini değiştirmişlerdir. Bugün Doğu Avrupa'da ve Orta Avrupa'da hatırı sayılır derecede Türk kanı olmasının sebebi kuzeyde Atilla, güneyde de Avarların istilasına bağlıdır.
0: Şimdi mesela genetik bir tarama yapsak dünya üzerinde. Bilemiyorum, belki Amazonlar ya da böyle çok kapalı Afrika'nın içlerinde.
1: Onlarda bile zannetmiyorum çünkü binlerce yıldan bahsediyoruz. Yani tamam, belki 1000 sene hiç karışmamıştır ama ondan öncesi. Yani Amazon dediğiniz adam belki Hindistan'dan gitme yani oraya. Kıtaların ayrılmasından önce.
0: Sadece bir, şimdi aslında çok tartışılan bir konu ya, biraz da belki oradan bahsedeceğiz. Hani milliyetçilik, insanın kendi milletini sevmesi elbette çok güzel bir şey. Ama bunu milliyetçilik kavramının ötesine kafa tasçılığa götürmenin, yani bu tahlil yapıldıktan sonra belki zannettiğiniz şey bile olmayabilirsiniz.
1: Şimdi efendim, ırkla millet birbirinden farklı, biliyorsunuz. Millet, aynı şuuru yaşadığınız, aynı kültürü paylaştığınız, aynı adetleri paylaştığınız, kederde ve tasada ve sevinçte bir arada olduğunuz, gelecek ümidini beraber yaşadığınız insanlara deniyor. Bu aynı ırktan olmayabilir. Ekseri de böyle değildir. Bunlar bir millet şuur ki bir millet ayakta tutan en mühim şey de tabii lisan, din olmakla beraber aynı zamanda beraber yaşama arzusudur. Millet başkadır ve milliyetçilik de zaten bu milletin iyiliğini istemektir. Yani onun refahını, saadetini istemektir. Onu başkalarına üstün görmek ahmakça bir şeydir. Üstünlük neye göre üstünlük? Bir vecihle üstün olursunuz da bir vecihle geri olursunuz. Topyekun üstün olmak kime mahsus? Ama bir milletin, bir insanın kendi ait olduğu milleti sevmesi, onun iyiliğini istemesi, müreffeh olmasını, rahat etmesini, huzur, sükun içinde yaşamasını, ilimde, fende, moral değerler, bu gayet tabii bir şey. İşte milliyetçiliği biz böyle anlıyoruz. Böyle olmak bir fazilettir bir insan için. Yani milliyetçi dendiği zaman ben bu aşkın tarifi kabul ediyorum. Ama bugün kullanıldığı gibi milliyetçilik, nasyonalizm veya bir meşhur tiyatro eserinden adapte ile şövenizm, yani kendi mensup olduğunu zannettiği ırkın diğer bütün ırklardan sırf ırk olmak itibariyle üstün olduğunu, hadi faziletler de olsa gene anlarım, çalışkan bir millettir, diğerlerine övünebildiğin kadar veya fende ileridir veya ahlaki olarak çok mazbuttur, övünebildiğin kadar, ama sırf bir ırktan olduğun için orka mahsus fiziki hususiyetlerden dolayı diğerlerinden üstün olduğunu iddia etmek, bu çok saftilce bir şey. İşte bu kamu makbul, bu makbul değil. İkincisi, ırk dediğiniz nedir? Siz kendinizi bir ırka ait kabul ediyorsunuz ama aslında bakıyorsunuz ırkla hiç alakanız yok. Mesela tarihte böyle pek çok insan var. Yani ırkçılığıyla ön plana çıkmış ama aslında
0: o ırktan
1: değil. Benim de tanıdığım insanlar var, biliyorum. Yani ırkçılık derecesinde, milliyetçiliği, ırkçılık diye anlayan benim yakınlarımda var. Ama ben onun soyunu biliyorum. O da belki biliyor veya bilmiyor. Biliyorsa da telaffuz etmiyor. Soyunda mesela Ermeni var, Rum var, Kürt var, Boşnak var, Arnavut var. Yani gayri Türk unsur var mesela. Veya tersi. Veya tersi. O zaman ırkçılık gülünç oluyor yani. Gülünç. Evet. Onun için bu hele bu 21. asırda mevzu bahis edecek bir şey değil. Bir insanın halis ırka sahip olduğunu anlamak zaten neredeyse imkansızdır. Yakın zamanlarda artık bir takım teknik ilerlemelerin yardımıyla gen taramaları yapıyorlar ve antropolojik çalışmalar çok ilerledi. Pek çok milletin müşterek ataya bağlı olup olmadığı hususunda çalışmalar var. Bu çalışmalarda çok hayret edici neticeler ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin şu anda mesela ırk olarak %80-81 civarının Türk olduğu biliniyor. Yani en azından Türkçe konuştuğu, kendini Türk kabul ettiği için. Geri kalan %20'nin en büyük kalabalık nüfusu Kürtlerdir. %10-11. Yani Kürtlerin içinde de farklı orijinlerden 3 topluluk bir araya gelmiştir. Kürtleri teşkil etmiştir. Sonra Araplar, sonra Rumeli ve Kafkas muhacirleri geliyor. Çok az biliyorsunuz. Türkiye'de Ermeni, Yahudi ve Rum kaldı. Yani gayrimüslim unsur kaldı. Bu 80 Türk'ün acaba genetik tarama yapılsa ne kadarı Orta Asya'dan gelme bir ataya sahiptir?
0: Ki onun da fiziki özellikleri belli yani. Bugün mesela
1: zaten fiziki özelliklere bakarsanız Türk çok az bulursunuz. Oğuzhan, tabii fiziki özellikler ne kadar doğru ama Oğuzhan Destanı gibi arkaik Türk literatüründe Türklerin orta boylu, buğday benizli, kumral, açık renk gözlü. Yani yeşil, ela gözlü. Ondüle saçlı, yani dalgalı saçlı insanlar, küçük gözlü insan, yumuk çekik değil, küçük gözlü insanlar oldu anlatılıyor. Bu tipe uyan az insan var. Peki neden böyle oluyor? Bir kızla evlenseniz atalarınızdan, düşün 30 senede bir evlilik olur bir ailede, bir gen 30 senede bir ortalama. Bir kız girse araya başka bir unsurdan, ki çok tabidir bu. O zaman sizin bütün gen şeyiniz değişiyor. Hele dominant bir karaktere sahipse o. O zaman nasıl halis olduğunuzu söyleyeceksiniz? Olamaz mı? Yani bir Macar esir düşüp bir yere yerleşemez mi? Orada yerli biriyle evlenemez mi? Ondan
0: Rumeli'de
1: çok var böyle.
0: Yani Müslüman olduğu için birbirinden kız alıp vermiş.
1: Kafkasyalılarla yapılan evlilikler. Hı-hı. Yerli halktan ihtida edenler, Anadolu'da bir yerli halk vardı. Bu yerli halkın tamam bir kısmı gayrimüslim olarak devam etti ama Kürtlerle Ermenileri bir tarafta tutuyorum. Yani millet şuurunu ayakta muhafaza eden. Onun dışında Filikyalılardan, Hititlerden kalma, bilhassa Orta Anadolu ve Batı Anadolu'daki insanlar ne oldular? Bir kısmı Rumlaştılar tamam ama büyük bir kısmı da Müslüman Türkleştiler. Evet. Neden? Çünkü ağırlık dominant millet Türk olduğu için onlar ne olacaklar? Yani biz hala Hitit izleyecek hali yok. Zaten çok lokal topluluklardı. Türkleştiler. Moğollar gibi. Moğollar daha önce anlatmıştım. Anadolu'yu işgal etti. Akdeniz'e kadar dayandılar. Yüz binlerce insan. Fakat tarihte hiç benzeri olmayan bir hadise oldu. Moğollar işgal ettikleri toprakların, yendikleri, mağlup ettikleri, ezdikleri halkın kültürünü benimsediler. Kabullendiler. Dinlerini artı dillerini benimsediler. Bu hiç tarihte bir benzeri daha yoktur.
0: Ya aslında zapt etmek için geldiğimiz toprakların.
1: Evet. Çok iyi Müslüman oldular.
0: Kendi
1: çok
0: isteğinizle.
1: Iyi Türk oldular. Evet. Kendi istekleriyle zorlama falan olamaz. Zaten yenilmişsiniz. Nasıl zorlayacaksınız sizi işgal edenleri? Tabii bu bunun izahı var. Üst kültürün alt kültürü her zaman absorbe etme şeysi var, kabiliyeti vardır. Burada üst kültür
0: yaşam
1: Müslüman
0: biçiminizle etkiliyorsunuz.
1: Tabii siz yerli halksınız. Yüksek bir medeniyete sahipsiniz. Edebiyat, tarih, din, her şeyiniz yüksek. Diliniz. Yenilmiş, mağlup da olsanız galipler size hayranlık duyuyorlar. Bu hayranlık bir müddet sonra yaşam absorbeyi hayat tarzında beraberinde gelir. Bu enteresan bir şey. Onun için bu gelelim bizim bu anlattığımıza. Romanya'da, Sırbistan'da ve Macaristan'da, Ukrayna'da çok gen taramaları yapıldı vaktiyle. Bu gen taramalarının çoğunda Macaristan ve Romanya ve Ukrayna'da %50'den fazlası, bazı yerlerde %80 civarında Orta Asyalı halklar. Evet, Macarlar zaten Orta Asyalı, Urallı ama benim kastetim Altaylı. Yani muhtemelen Hun Avar kanı var kanlarında. Bunu zaten onlar biliyorlar. Çünkü zaten dünyada ilk Türkoloji de zaten Macarlar çıkarttı.
0: Evet, zaten onlar da inkar etmiyorlar. Ve hatta bununla ilgili şimdi çok, toplantılar, çok kongreler, konferanslar yapıyorlar.
1: Ve biraz bir de şeye gıcık oldukları için onlar. Cermenler, yıllarca onları ezen Germenlere karşı bir Macar şuurunu
0: başka bir kimlik
1: benimsediler. Bizim de Türklüğü anlamamız Macarlar sayesinde oldu. Yani biz böyle çok konuşuyoruz ama bizim Türk kültüründen falan haberimiz yoktur. Yani Türkiye'de Türkçüler Türk kültürünü bilmez, İslamcılar İslamiyet'i bilmez, Batıcılar Batı'yı bilmez, Solcular komünizmin esasları Marksizmi bilmez. Böyle bir Türkiye biraz biliyorsunuz slogan memleketi. Biz Türk kültürünü Macarlar sayesinde öğrendik. Macarlar merak edince köklerini, Macarlarla Türkler akrabadır. Onlar Ural, biz Altay kavimleriyiz. Aynı değil, Türk değildir yani Macarlar. O sayede Türkoloji inkişaf etti, biz de o sayede köklerimizi öğrendik. Orta Asya'yı ciddi öğrendik, yani efsaneviden çıkan bir şekilde öğrendik. Macarlarda ve Romenlerde, ki Romenler tamamen Latin ırkıdır, çok sayıda Kıpçak kanı bulundu. Onun için bir halis ırktan bahsetmeniz mümkün değil.
0: Evet.
1: Ben Macar'ım da deseniz, sizin büyük ihtimalle atalarınız Atilla ordusundaki bir askerdi. Ama onlar onu biliyorlar ve diyorlar ki ırkı biz artık bir millet olarak düşünüyoruz.
0: Yani şu anda olduğu haliyle. Evet.
1: Ama işte ırk millet değil. Irk aynı soydan gelen insanlardır. Bunu da tespit fevkalade zordur.
0: Şimdi aslında Evliya Çelebi'den konuşmak üzere yola çıkmıştık. Evliya Çelebi de aslında gittiği yerlerde bu izleri görmüş.
1: Evet.
0: Ve yazmış bugüne kadar gelmesinde, hatta bazen bazı yerler için tek kaynak olarak anlatılmasında, evet, etkili olmuş.
1: Evliya Çelebi bir eğlenceli bir adam ama seyahatnamesi de eğlenceli bir kaynak ama aslında dünya kültür tarihi için, bakın Türk kültür tarihi için değil mi, dünya kültür tarihi çok emniyetli bir eser. Bir kere tek. Yani Osmanlı Türklerinde bunun bir benzeri, evet, Seyid Ali Reis'in, Piri Reis'in seyahatnameleri var ama onlar çok lokal, hatrat türündedir. Bunun gibisi yok.
0: Yani onlar gittikleri yerleri yazmış. Evliya Çelebi yazmak için gitmiş.
1: Her yeri yazmak için gitmiş. Böyle bir adam hiç olmamış. Şimdi bile neredeyse yok. Şimdi bile gidenler gittikleri yeri yazıyorlar. Şimdi yani profesyonel bir seyahatçi, seyyah diyebiliriz. Evet, başka işi var ama neredeyse. Bundan yani hobiyi hayat tarzı haline getirmiş Evliya Çelebi.
0: Ekonomik olarak da ihtiyacı olmadığı yok, için artık hayatını buna adamış. Buna yazdıkça keyif, evet, almış. Keyif almış.
1: Evlenmemiş. Hiç evlenmemiş. Resmi vazifesi var. Resmi vazifesini hep seyahat şeklinde yerine getirmiş. Ve gitmediği yer kalmamış. Bu cihetle seyahatnamesi kültür ve tarih cihetiyle, arkeoloji cihetiyle çok emniyet taşıyor.
0: Dönemini de isterseniz bir tam olarak ifade edelim.
1: 1611 tahminen doğum tarihi. Sultan 1. Ahmet Devri. Osmanlı Devleti'nin artık eski ihtişamlı günleri geride bıraktığı ama hala dünya üzerinde güçlü bir devlet olduğu devir. Evliya Çelebi soylu bir aileden geliyor. Osmanlı tarihinde böyle absürt şahsiyetler umumiyetle meçhul kişilerdir. Evliya Çelebi'nin soyu Ahmet Yesevi'ye dayanır, meşhur evliya. Babası kuyumcuydu, zengin bir kuyumcuydu, saray kuyumcusuydu aynı zamanda. Kabe'nin altın olduğunu falan yapacak kadar itibarlı bir mesleği vardı, onun için çok zengindi. Kütahya'da, Bursa'da, İznik'te, İstanbul'da hanlar, hamamlar, dükkanlar, ailesinin çok serveti vardı. Soyu Yavuz Er Sinan'a dayanıyor, o da enteresan bir şahsiyettir. Yavuz Er Sinan'ı İstanbullular bilirler. Balat tarafında bir cami var, Yavuz Er Sinan Camii. Çok kişi önünden gelir geçer de bu Yavuz Er'in kim olduğunu bilmez. Rivayet odur ki İstanbul'un surları, o zaman orada da sur var. Bu surun kapısında duran nöbetçi. Fatih Sultan Mehmet bir gün tebdili kıyafetle geliyor ve bu sur kapısından içeri girmek istiyor. Asker padişahı tanımıyor. O zaman şimdiki gibi fotoğraf falan da yok. Almıyor içeriye. Parolayı söyleyeceksin diyor. Padişah da parolayı bilmiyor. Ben padişahım evladım diyor. Sokamam sizi diyor içeriye. Neyse sonra gürültüye patırtıya komutanlar geliyor. Komutanlar padişahı tanıyorlar. İçeri alıyorlar Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Sultan Mehmet askere Yavuz Er imişin diyor. Yavuz yani dedik beğeniyor, taltif ediyor. Ve bu onun askeriyede terfi edip yükselmesine sebebiyet veriyor. İsmini orada yaptırdığı bir camiyle ebedileştirmiştir. Yavuz Er Sinan, adı Sinan aslında. İşte Evliya Çelebi'nin dedesi Yavuz Er Sinan'dır. Kütahya'ya yerleşmiş aile sonra. Sonra İstanbul'a gelmiş. Böylece bir entelektüel aile. Diyor ki ben doğduğum gün diyor bizim evde 70 tane evliya ve alim varmış diyor. O abartmayı sever zaten Evliya Çelebi. Hayatım boyunca hep rahat etmemi diyor. Doğduğum gün evde olan o mübarek insanların duasına borçluyum diyor.
0: Bakın hayatım boyunca rahat etmek diyor. Hep rahat etmiş. Ama şöyle yani çok zor bir işte yapmış ama yani o şartlarda ama bundan rahatsız olmamış demek. Zevk almış.
1: Şimdi bu şeye mi ait bir şey? Bazı insanlar sıkıntıdan zevk alırlar. Onlara zor gelmez o. Sevdiği bir şey yapıyorsa size ne kadar zor gelirse gelsin onun için çok hoş. Mesela ben araba sürmeyi hiç sevmem. Araba sürmek bana çok büyük bir eziyettir. Araba sürmeyi seven insanlar mı? Keşke saatlerce sürsek, yorulmuyor insanlar, uyumuyorlar. Bu bir bana göre zor gelen, onlara göre zor değil, eğlence. Bu da demek ki seyahati böyle görmüş. Zaten karakteri çok buna müsait bir karakter. Evliya Çelebi genç yaşta iyi bir tahsil görmüş. Babası her ne kadar esnaf da olsa, demek ki entelektüel insanlarla düşüp kalkıyor. İyi bir medrese tahsili görmüş. Arkasından saraya çatmış. Yani Enderun Mektebi'ne alınmış. O devirde artık Türk çocukları da Enderun'a alınıyor. Yani sadece devşirmeler değil. Çünkü fetihler bitmiş. Artık devşirme de azalmış. Türk çocuklarından da kabiliyetler alınıyor. Bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Evliya Çelebi Enderun'a giriyor. Yakışıklı. Çok terbiyeli aileden dolayı. Yaptığı işi çok iyi yapan birisi. Onun için sesi de çok güzel. Müezzinliğe ayrılıyor. İyi bir musiki tahsili gördükten sonra saray müezzini oluyor. Ve Sultan 4. Murad'ın dikkatini çekiyor. Yani güzel sesiyle. Çok güzel yazı yazarmış. Hattatlığı var aynı zamanda. Ve padişah sadece sesinin güzel olmadığını, sadece yazısının güzel olmadığını, çok kültürlü ve çok hoş sohbet olduğunu anlayınca onu nedimi, musahibi yapıyor. Şimdi padişahların nedimleri vardır. Musahipler. Bunlar bir vazifesi olabilir ama devlet işine karışmazlar. Bunlar padişahın yanındadırlar. Padişaha dostluk ederler. Anlattıkları hikayelerle, fıkralarla padişahı güldürürler. Padişah onlarla sohbet eder. Deşarj olur. Rahatlar. Onlar padişahın da rahat hareket ederler. Padişah da onların yanında rahat hareket
0: Şimdiki
1: eder.
0: Şimdiki yaşam koçu dedikleri, evet, gibi, değil gibi. Mi?
1: Ama bunların hiçbir resmi vazifeleri yoktur. Tabii zaman içinde nüfuz kazananları vardır ama padişahlar pek buna müsaade etmezler. Mesela Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in nedime ve musahibiydi. Said Efendi, Sultan II. Mahmud'un nedime ve musahibiydi. Evliya Çelebi de Sultan 4. Murad'a musahip olmuş. Hocası Evliya Efendi'den dolayı ona Evliya deniyor. Esas ismi Evliya değil, Mehmet. Fakat herkes ona Evliya Çelebi diyebilir. Evliya biliyorsunuz veliler demek. Ama o medresedeki hocasının yanından ayrılmadığı için ona Evliya demişler. Kendisi de bu ismi hep kullanmış. Kendisine Evliya Çelebi adını vermiş. Böyle bir kendi istimali var. Yani halkın verdiği isim değil. Kendi de o ismi kullanmış. Herkes onu o şekilde biliyor. Şimdi meşhur bir rüya, herkesin bildiği veya bilmeyenler için anlatalım. Bugün İstanbul'da Eminönü'nde Ticaret Odası'nın yanında bir cami vardır. Ahi Çelebi Camii. Yıkılmak üzereyken, denize gitmek üzereyken, ya Rabbi derdim şu bir denize gömülse de bu zillet, bu üzüntüden kurtulsak her geçtiğimizde çünkü. Neyse ki tamir ettiler, camiyi kurtardılar. O camide bir aşure gecesi uyuyakalmış. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş. Peygamberi gören ne der? Şefaat ya Resulallah. Heyecanlı demek ki, dili sürçmüş. Seyahat ya Resulallah demiş. Seyahatler sana mübarek olsun demiş. Peygamberin de duası makbul. Sa'd İbni Ebi Vakkas cennetle müjdelenen 10 kişiden biri de radıyallahu anh, o da peygamberimizin yanındaymış. Demiş ki bu gezdiklerini yaz demiş. Kaydet demiş. El ilmü saydun vel kitabeti kaydun, bilgi bir avdır. Yazmak onu bağlamak demek diyorsa kaçar. Ve uyanmış. Bu rüyayı Yeni Kapı Mevlevi, Galata Mevlevi Hanesi şeyhine, ona devam edermiş. Abdullah dedeye tefsir ettirmiş. O demiş ki yavrum seyahat edeceksin. Bu bir müjdedir. Cenab-ı Peygamber sana bu vazifeyi verdi. İstanbul'dan başla, bütün Memalik Osmaniye'yi kez, gezdiklerini yaz. Hocasından da bu tefsiri aldıktan sonra içine artık
0: aslında görevliymiş, öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, görevli. Yani manevi bir hava veriyor yani şeyine. Ben kuruf bir seyyah değilim. Aynı zamanda tarafı Nebevi'den de bu işe memur oldum diyor. Elbette ki yalan söyleyecek hali yok. Yani bu rüyayı görmüştür. Zaten bir insan bir şeye çok meraklıysa zaten rüyalar aleminde de bir şey, o şeye kavuşur yani. O arzuya kavuşur. Ve genç yaşta seyahate başlıyor. İlk seyahati Bursa'dır. Babasından izinsiz gitmiş. Babası dönüşte de anlatmış Bursa'yı. Onun üzerine babası müsaade etmiş, gezebilirsin demiş. Ve ondan sonra artık hayatında hiç durmamış.
0: Kaç yaşında başlamış gezmeye?
1: Bu rüyayı 19 yaşında gördüğüne göre 20'li yaşlarda başlamış. 1685'te vefat ettiğini, 74 yaşında. 50 sene gezdim diyor zaten. 50 yıl dünyayı gezmiş. Yakın memleketlerden başlamış. Kütahya'ya gitmiş, İznik'e gitmiş. Ondan sonra Batı Karadeniz. İlk seyahati, uzak seyahati Trabzon havalisi. Oradan Kafkasya'ya geçmiş. Anapa'ya geçmiş gemiyle. Hı hı. Ondan sonra Doğu Anadolu'yu gezmiş, Şam'a gitmiş, Irak'a gitmiş, Hicaz'a gitmiş, birkaç sene orada kalmış.
0: Şimdi dönmeden değil mi yani bir menzile ulaşıp sonra devam ediyor.
1: Döndüğü de olmuş, bazı zamanlarda İstanbul'a dönmüş. Oradan Rumeli'ye geçmiş. Danimarka, Hollanda, İsveç'e, Brandenburg'a kadar, bugünkü Doğu Almanya'nın kuzeyine kadar gitmiş, gittiğini anlatıyor. Bazıları gitmedi diyor ama gittiğini anlatıyor. Belki de yakınlarına kadar gitti. Belki onun mülhakatı denilen yani.
0: Anlatılanları duyarak yazmış olabilir mi?
1: Seyyahların çoğu böyledir zaten. Gidemediği yerleri gidenlerden duyuyor. O zaman gitmek kolay değil. Ama kendisi gittiğini söylüyor. Ben İsveç'e, Danimarka'ya, Brandenburg'a, Hollanda'ya imparatorun izniyle gittim diyor. Viyana'ya kadar gittiğini biliyoruz. Viyana'da elçilik heyetindedir zaten. Oradan öteye de. Ama yani Evliya Çelebi gittim diyorsa çok da yadırganmaz. Çünkü Evliya Çelebi gitmediği yer yok. Ukrayna. Ha, Litvanya yakın sınırlara kadar gitmiş. Anlatıyor oralar, gittiğini biliyoruz.
0: Buralar aslında böyle hani yürüyerek ulaşılması çok zor, çok zor yerler.
1: Şimdiki insanlar tabii orada yollar, o zaman çoğun yerde yol yok. Dağlardan gidiyorlar, bataklıklardan gidiyorlar ve tabii her birinde onun bir kafileyle gidiyor. Ve tabii yol gösteren delilleri var yerli halktan ama yine de zahmet. Atın üstünde. At üstünde seyahat etmek çok zordur. Bilenler bilirler. Affedersin, insanın kaba etleri felç olur. Devamlı at üzerinde.
0: Uzun süre bile.
1: Uzun süre, evet. Eğeriniz güzel bile olsa böyledir. Araba falan zaten gitmez. Nasıl gidecek araba o yollarda?
0: Kısa bir ara verelim, sonra ne görmüş, ne yazmış, bunun bütçesini kim karşılamış, devlet tarafından nasıl karşılanmış ve yazdıkları bugüne nasıl ulaşmış, onları konuşalım.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evliya Çelebi'yi konuşuyoruz. Görevi gereği pek çok yere gittiğini söylüyorduk. Bu görevler nasıl oluşmuş?
1: Şimdi Evliya Çelebi'yi çok iyi tanımayanlar zannediyor ki seyyah, cebine parayı koyuyor gidiyor. Öyle değil. Evliya Çelebi devlet memurudur. Yani Enderun'dan 21 yaşında çırak edilmiş. Yani bir vazifeyle çırak edilmiş. Umumiyetle valilerin mahiyetinde bulunmuş. Elçilik heyetlerinde bulunmuş. İran'a giden mesela elçilik heyetinde var. Avusturya Kralı'na giden, Viyana'ya giden elçilik heyetinde var. Mahiyet memurudur. Bir yere tayin edilen, bir de annesi Abaza, mesela Melek Ahmet Paşa akrabası, İpşir Paşa akrabası, Vardar Ali Paşa akrabası, pek çok Abaza valiler var o zaman. Onların akrabası. Melek Ahmet Paşa sadrazam olunca zaten iyice parlamış. Sadrazamla beraber seferlere gitmiş, seyahatlere katılmış. Bir yere vali gideceği zaman bunu göndermişler, yanına katmışlar biraz da sanki... Söylemiyor ama merkezin ajanı gibi valilerin
0: ben
1: yanında.
0: Ben onu yani soracaktım, böyle bir görevi de var mı?
1: O açıklanmıyor ama ben öyle hissediyorum çünkü pozisyon onu icap ettiriyor. Gittiği yerde bazen yeni bir vali geliyor, ona terfik edilmiş, yani yanına katılmış. Bazen geri dönmüş, başka bir vazifeye gitmiş. Ve bu 50 yıllık seyahatinin büyük bir kısmı savaşlarda geçmiştir. Pek çok savaşa katılmıştır. Avusturya harplerine, İran harplerine katılmıştır o zaman. Ve bu harplerden çok ganimet almıştır. Zaten çok zengin. Hiç evlenmemiş. Çok ganimetler, hediyeler, bahşişler gittiği yerlerde. İmparatora gidiyor, İran Şahı'na gidiyor. Afrika'da pek çok valiler haber götürüyor, müjde götürüyor, tayin terfi götürüyor. Pek çok bahşişlerle, hediyelerle Evliya Çelebi çok zengin, servet sahibi. Ne harcayacak Evliya Çelebi? Harcamıyor. Zaten heyetlerle gidiyor, heyetlerle geliyor.
0: Yani aslında cebinden çıkan bir şey yok, tam tersi.
1: Çok fazla bir şey yok, evet. Yani onun için yadırgamamak lazım bu seyahatlerini.
0: Ailesi de olmayınca bakmakla yükümlü,
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, evlenmedim diyor ben diyor. Yani evlenecek bir şeyde değildim diyor. Evlenemez zaten. Yani hiç İstanbul'da uzun müddet kalmamış. Burada evi var, konağı var. Ama hiç kalmamış İstanbul'da. Geliyor, kısa bir müddet kalıyor. Zaten bir paşanın mahiyetinde. Melek Ahmet Paşa uzun zaman kaldı. O devirde padişahın yanında kıymeti var. Padişahla istediği zaman görüşebiliyor, zamanın padişahıyla. Her zaman iyi münasebetler içinde olmuş. Babası çok yıl yaşamış. O da uzun yaşadı. Babam 105 yıl yaşadı diyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Çok uzun yaşadı. Biliyorsun çok yaşayanlara hemen yüzü geçti derler. Ömrü de uzun. Bir kere hayatı böyle geçmiş. Yani savaşlar, resmi memuriyetler, sivil olarak hiçbir yere gitmemiş. Ben şurayı çok merak ediyorum, bir gideyim diye de gitmemiş. Bir vazife denk gelmiş. Bir vazife denk getirmiş. Veya bir vazife sırasında
0: başka
1: zaman bulmuş, o arada gitmiş gelmiş ama hususi ben şuraya gideyim dememiş hiçbir
0: ama
1: zaman.
0: Ama şimdi gittiği yerlere baktığınızda yani şu anda mesela bir Osmanlı coğrafyasında yaşayan bir insanın diyelim, şu anda mesela bu kadar imkanlar varken bile insanların pek çoğunun aklına gelmeyecek yerlere.
1: Şu anda gidilemeyecek, akla gelmeyecek yerlere gitmiş ve Osmanlı coğrafyasının dışına da gitmiş. Mesela Rumeli o zaman Osmanlı coğrafyasının içinde ama Macaristan'dan ötesi Osmanlı coğrafyasında değil. Buralara gitmiş biliyoruz mesela Slovenya'ya, Avusturya'ya, Macaristan'ın kuzeyine, Polonya'ya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya'nın güneyine kadar gittiğini biliyoruz. Kırım zaten o zaman Osmanlı toprağı. Kırım'da çok gezmiş. Kafkasya'da mesela, Kafkasya'nın kuzeyi bizde değil, oraları çok gezmiş. Mesela Türkistan'a gitmemiş, gidememiş. Asya, Türkistan seyahati doğru yok. Ama Osmanlı coğrafyası ve Avrupa coğrafyasına gidilebilecek her yere gitmiş.
0: Neler yazmış? Yani nasıl bir sistematiği
1: şimdi
0: var yazarken?
1: Evliya Çelebi'nin hususiyeti sadece gezmek değil, bu gezdiklerini de yazmak. Evliya Çelebi bir kere entelektüel bir adam. İkincisi fevkalade hoş sohbet. Neşeli, yaşamayı seven, yemeği, içmeyi, güzel giyinmeyi, böyle muhabbet meclislerini seven bir şahsiyet. Zaten bu sahipliğinden bahsetmiştik. Ve çok entelektüel. Çok okumuş. Yani onu nereden anlıyoruz? Seyahatname'de bazen öyle kitaplardan bahsediyor ki ben diyor bununla alakalı bir şey şurada görmüştüm diyor. Bu kitap bugün yok mesela. Varsa bile vay be diyorsunuz yani. Onu bulmuş da okumuş. Yani hepsini okumasa bile en azından müracaat etmiş. Bu da bir az bir şey değil. Yani bir seyyah için beklenmez. Veya bir devlet memuru için o zaman bile bu kadar entelektüel olmak beklenmez. Yani Evliya Çelebi bir kere entelektüel. İkincisi gezdiği yerleri yazmış. Birinci cildi 10 cilt seyahatnamesi var. Bunun el yazma nüshaları Topkapı Sarayı'nda, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeydi. Biraz farklı nüshalar birbirinden muhtemelen. Birisi müellif nüshası, Topkapı Sarayı'ndakinin müellif nüshası olduğu zannediliyor. Onu da nereden
0: yani
1: biliyoruz?
0: Yani kopyası.
1: Şimdi bu antır parantez bir şey söyleyeyim. Aslında Evliya Çelebi efsanevi bir şahsiyettir. Osmanlı kayıtlarında Evliya Çelebi birbirinden bahsedilmez hiç. Hiç yok. Böyle bir adam yaşamamış.
0: Ama görevlendirildiğine göre...
1: Elimizde değil. Ya, Osmanlı arşivinin hepsi elimizde değil ki. Her görevlendirme vesikası elimizde değil. Bazen şifayı görevlendirme.
0: Bir tane bile denk gelmemiş
1: hiç
0: mi?
1: Hiç yok. İki tane vesika var dünyada. Birisi Avusturya arşivinde, oraya elçilik heyetiyle gittiğine dair bir vesika var. Bir tanesi de Yunan arşivlerinde. Yunanistan'da Mora'dan bir yere gitmek için, o zaman biliyorsunuz mahalli seyahatlerde de izin belgesi alınıyor. Hani kim olduğunuz bilinmediği için uğurlu mudur, uğursuz mudur diye. O vesika Yunan arşivlerinde şimdi.
0: Ama sonuçta yaşadığına dair ve görevli
1: bizde
0: gittiğine
1: yok,
0: dair.
1: Bizde yok, Osmanlı'da yok dedim.
0: Evet.
1: İki tane vesika var. Bir de gittiği yerlerde duvarlara yazı yazmasıyla meşhur.
0: İz bırakıyor.
1: Evet, mesela Hersek'te Foça'da bir camide var. Yine Foça'da bir medresede var. Seyyah-ı Alem ve Bende-i Beni Adem Evliya Çelebi'nin ruhuna Fatiha yazmış. Mezar taşı gibi.
0: Allah Allah.
1: Kendi için kullandığı isim bu. Seyyah-ı Alem, yani dünyanın seyyahı ve Bende-i Beni Adem, Adem oğullarının kölesi. Hizmet ediyor işte insanlığı aslında. Evliya Çelebi'nin ruhuna Fatiha. Adana'da var böyle bir el yazısı.
0: Duvara yazmış taşı.
1: Tabii duvara. Tabii taşa kitabe koymuş. Ve o yazı başka çok yere yazdı muhtemelen de kayboldu.
0: Muhtemelen
1: gitti.
0: Bir alışkanlık edinmiş.
1: Alışkanlık
0: her gittiği
1: yere yazıyor. Şimdiki şeyler gibi, turistler gibi Ayşe Aysel metin falan yazmıyor. Veya bir işte böyle garip bir grafiti değil. İslam harfleriyle yazmış. Bir şey koymuş oraya. Bir nişan, hatıra koymuş gittiğine dair. Bunların bir kısmı bulundu sonradan ve Evliya Çelebi üzerine Avrupalılar çok araştırmalar yaptılar. Çünkü Evliya Çelebi'den ilk defa istifade edenler Avrupalılar oldular.
0: Tabii orada da pek çok yer görmüş ve belki de onlara ait, onların da bilmediği notlar düşmüş olabilir.
1: Evet, pek çok Avrupa ve İslam toprakları, bizim düşüncemde Türkiye dışında olanlar Evliya Çelebi'yi asli kaynakları arasında kabul ederler. Çünkü yok emsali, oldu mu olsa tamam.
0: Sadece onun yazdığı yerler var mı?
1: Sadece onu bahsettiği
0: yani kaynak, daha doğrusu kaynaklara girmiş.
1: Yok, yani şehir için olarak yok da orijinal sadece onda olan bilgiler var. Mesela orada kaç tane hastane olduğu. Hmm. Ya oranın orada kullanılan bir diyaleği anlatıyor mesela. Bir şiveyi. Bugün o şive yok. Misaller veriyor mesela.
0: Ama tarihi bilgi tabii şu
1: tabii
0: anda.
1: Tabii bu muazzam bir bilgi. Bunun bir benzeri yok. Bu hiçbir şeyle ölçülemez bunlar. İşte Evliya Çelebi seyahatnamesinin kıymeti buradadır.
0: Şey, yazmak ne kadar önemli.
1: Ne kadar. Ondan sonra Anadolu'yu yazmış. Arap memleketlerini yazmış. Avrupa ile bitirmiş. 10 cilt. 10. cildi bitiremeden vefat etmiş. Muhtemelen pek çok gördüğü yeri de yazamadı.
0: Hmm.
1: O öyle anlaşılıyor. Viyana kuşatmasından az evvel yazmayı bitirmiş. Viyana kuşatmasından ya az evvel ya az sonra vefat etmiş. Kabri Galata'da Meyyitzade türbesi vardır. Onun yanındaydı fakat tek parti zamanında oradan yol geçirdiler. Evliya Çelebi'nin kabrini çıkarttı attılar. Biz de böyle bir hoyrat milletiz.
0: Kabir başka bir yere taşımamışlar.
1: Başka bir yere taşındığı söyleniyorsa da taş ortada yok. Ama kabrin orada olduğunu biliyoruz. Meyyitzade'de. Galata'dan aşağı inerken Meyyitzade kabristanının haziresinde olduğunu biliyoruz. Böyle de bir Kadir Şinas milletiz. Evliya Çelebi gibi birine yaptığımız muamele. Şimdi Evliya Çelebi seyahatnamesi Osmanlılar zamanında da bilinen, okunan bir seyahatnameydi. Yani Evliya Çelebi tanınan bir insandır. Sonradan ortaya çıkmış birisi değil. Ve Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar süren bir şekilde seyahatname tab edilmiştir, basılmıştır. Osmanlıca. Ondan sonra onlarca Latin harfleriyle baskısı vardır. Bunların bir kısmı tamamı, bir kısmı içinden seçmeler şeklindedir. Fakat baskıların hiçbirisi orijinali değildir. Bazı yerler atlanmış, bazı yerler okunamamış, bazı yerler birbirine tenakuz düşürmüş, bazı yerler o zamanki hükümetin sansürü sebebiyle çıkartılmış ve Evliya Çelebi seyahatnamesi bugün elimizde yazma nüshaları olduğu halde, ki bunun bir tanesinin Topkapı'ndakinin onun el yazması olduğunu düşünüyoruz. O şeydekilerle aynı çünkü. Gittiği yerlerdeki izlerle yazı aynı. Düşünüyoruz. Süleymaniye'deki basılmıştır. 13'te basılmıştır. Yani o eksik olduğu için ona itibar edilmemiş. Süleymaniye kütüphanesindeki nüshaya itibar edilmiş. Böyle. Şimdi bu seyahatname matbu elimizde. Baştan başlıyor İstanbul'dan. Sırayla, kronolojik sırayla gezdiği yerleri anlatıyor. Gezdiği yerler nereler? Tekrar ediyorum. İstanbul, Marmara. Bir kere